0: çalışması başlatıldı. İlk olarak uçakta kabin bagajları ve el bagajları incelendi. Daha sonra kargo bölümündeki bagajlar tahliye edildi. Bomba uzmanları ve bomba köpeğiyle arama yapıldı. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Notu kimin bıraktığının tespiti için de çalışmalar sürüyor. Notun bulunduğu alan ve çevresinde parmak izi ve biyolojik swab incelemesi yapıldı. Notun yolculardan biri tarafından yazılıp yazılmadığının tespiti için tüm yolcular ve mürettebattan el yazısı örneği alındı. Şanlıurfa Valiliği, GAP Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı. Aramalar tamamlandıktan sonra uçuş trafiği tekrar normale döndü.
1: Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler arasında madeni işleten firmanın genel müdürü, genel müdür yardımcısı, etüt proje müdürü, bazı vardiya amirleri ve mühendisler vardı. 9 şüpheli adliyedeki sorguları tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edildi. Tamamı hakkında tutuklama kararı verildi. Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmişti. Toprak altında kalan 7 işçiden ikisi kurtarılmış, 5'inin de cansız bedenine ulaşılmıştı. İstanbul Fatih'te 2 katlı bir binadan bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında bir kişi hayatını kaybetti. Olay dün akşam saatlerinde Ayvansaray mahallesinde yaşandı. Binadan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kontrolde binanın ikinci katında yalnız yaşayan Erdinç Leğen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Dış haberlerle devam edelim. Mekke Savunma Hattı'nın Stratejik Siyasi Savunma Komitesi Yemen'deki gelişmeler üzerine olağanüstü toplantı. Riyad'daki toplantıda Mekke ve Medine'yi hedef alma girişimleriyle Suudi Arabistan'daki sivil ve ekonomik tesislere saldırılar en güçlü şekilde kınandı. Pakistanlı Kor General Numan Mahmud'u 3 yıllığına ilk sekreter olarak atama kararı alındı.
2: Olağanüstü stratejik siyasi askeri komite toplantısına davet edildik. Zaten planlanan bir toplantımız vardı. Yemen, Suudi Arabistan denkleminde gelişen olaylardan dolayı bugün olağanüstü bir şekilde toplandık.
3: Mekke Savunma İttifakı'nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Yemen'deki gelişmeler üzerine olağanüstü toplandı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki toplantıda hem Suudilere destek hem ittifakın kurumsal yapısı ele alındı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu da katıldı.
2: Hem askeri ve teknik olarak, kurumsal olarak neler yapılabilir, nereye gidiyoruz Mekke Savunma İttifakı'nda bizim kurumsallaşmamız aslında, hem de mevcut şu elimizdeki sorun alanı ile ilgili ne yapılabilir, onları görüştük. Verimli bir gün oldu.
3: Toplantının sonunda 3 ülke ortak bildiri yayımladı. Bildiride Mekke ve Medine'yi hedef alma girişimleriyle Suudi Arabistan'daki sivil ve ekonomik tesislere saldırılar en güçlü şekilde kınandı. Suudi Arabistan'ın güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü saldırı ve tehdit kesin bir dille reddedildi.
2: Yemen meselesiyle ilgili özellikle Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik ne türden destekler verilebilir? Diğer taraftan sorunun barışçıl yollarla, diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabilir? Bunları da enine boyuna bütün boyutlarıyla görüştük.
3: Komite, kolektif savunma taahhütlerinin fiilen hayata geçirilmesi için derhal harekete geçirilmesi kararı aldı. Tarafların ulusal mevzuatları uyarınca üzerine mutabık kalınan askeri güç ve kabiliyetlerin sağlanması ve bunların hızla Suudi Arabistan'a intikali kararlaştırıldı. Böylece hazırlık durumunun, askeri entegrasyonun ve tehditlere karşı koymada kolektif kapasitenin güçlendirilmesine karar verildi. Toplantıda Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreteri de belli oldu. Pakistanlı Kor General Numan Mahmud'u 3 yıllığına ilk genel sekreter olarak atama kararı alındı.
1: Yemen'de İran destekli Şii-Husi hareketine büyük operasyon başlatan hükümet güçleri hızlı ilerleme kaydetti. Yemen Enformasyon Bakanı ordunun Babül Mendeb yakınındaki Dubab yerleşim yerini ele geçirdiğini, boğazın fiilen kontrolünü sağladığını açıkladı. Son olarak Ordu'dan Muha kentinin de Husilerden geri alındığı haberi geldi.
3: Yemen'de çatışmalar daha da şiddetlendi. Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri Husilerin geçen ay ele geçirdiği sahil şeridine ilerliyor. İran destekli Husi hareketi ise ülkenin 3. kenti Taiz'i kuşatıyor. Yemen hükümeti hafta sonu Husilere karşı büyük bir askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu. Hükümet güçleri başkent Sana'da dahil olmak üzere birçok cepheden saldırıya geçti. En şiddetli çatışmalar ülkenin güneybatısında meydana geliyor. Yemen hükümetinden en az 4 kaynağın verdiği bilgiye göre ordu hızlı bir ilerleme kaydetti. Babül Mendeb Boğazı'nın kontrolü için kritik önem taşıyan Dubab kasabasının geri alındığı belirtiliyor. Enformasyon Bakanı hükümet güçlerinin kasabayı ele geçirerek Boğaz'ın fiilen kontrolünün sağlandığına dikkat çekti. 4 kaynak hükümet güçlerinin Muha kentinin kenar mahallelerine ulaştığını söyledi. Husiler ise hükümetin açıklamalarının asılsız olduğunu iddia ediyor. Hükümet güçlerinin ilerleyişine Suudi Arabistan da havadan destek veriyor. Suudilerin karadan ilerleyen birlikleri korumak için yüzlerce hava saldırısı yaptığı belirtiliyor. Husilerin ise Taiz kentine saldırıları sürüyor. Milisler Taiz'in dış mahallelerinden Mavasit'e ulaştıklarını duyurdu. Hükümetten askeri kaynaklar da kentin kuşatma altında olduğunu söyledi. Ancak bir başka kaynak bu iddiayı yalanladı. 500 bin nüfuslu kent binlerce askerin görev yaptığı bir garnizona ev sahipliği yapıyor. Taiz'in Husilerin kontrolüne geçmesi, hükümetin lojistik yollarının kesilmesi anlamına geliyor. Husiler geçen ay sürpriz bir saldırı başlatmış ve stratejik Babül Mendeb Boğazı'nın Yemen kıyısını ele geçirmişti. Husi hareketi birkaç hafta içinde Kızıldeniz kıyısında 150 kilometrelik bir alanı kontrol altına almıştı.
1: Fon soruşturmasında eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni istendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevlendirdiği teftiş kurulu da devrede olacak. Gönül, fonlarla ilgili soruşturmadan 10 ay önce gerekirse ceza veririz diyordu ama öyle olmadı.
4: Yatırımcıyı zarar ettiren herhangi bir şeye müsaade etmeniz mümkün değil. Verilecek mesaj zaten bellidir. Gerekli suç duyurularını yapıyoruz.
5: Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, geçen yıl İstanbul'da düzenlenen zirvede böyle konuşmuştu. Şüpheli işlem iddialarının bulunduğu fonların incelendiğini söylemişti.
4: Çok çeşitli fonlarımız var. Burada herhangi bir çalışma her zaman var. Her zaman düzenliyoruz biliyorsunuz. Kötü niyetli kullanımların önüne geçeceğiz.
5: 2025 Aralık ayında daha sert uyarıları da vardı. Ceza vermekten çekinmeyeceğiz dedi. Gerekirse lisans iptaline gidebileceklerini söyledi. Ancak yaklaşık 10 ay sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevi kötüye kullandığı iddiasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Bakan Mehmet Şimşek gerekli incelemelerin yapılması için teftiş kurulunu görevlendirdi. İbrahim Ömer Gönül hisselerdeki astronomik kazançları halkın teveccühü olarak nitelendirmiş. Bunun hemen manipülasyon olarak tanımlanamayacağını söylemişti.
4: Bakiyeli bakiyesiz. Bir işlem yapan, 10 işlem yapan, her gün 100 işlem yapan. Kanunun bize verdiği en önemli görev yatırımcının korunmasıdır.
5: Başsavcılık bu değerlendirmeyi ve öncesindeki açıklamaları yeterli görmedi. Bakanlığa gönderilen yazıda SPK'nın yatırım fonu faaliyetlerini gözetlemek ve denetlemekle yükümlü olduğu ifade edildi. Bu değerlendirmelerin sonucunda Gönül için sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin açık ve yeterli emareler bulunduğu belirtildi.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini başka hesaplara ve yurt dışındaki banka veya aracı kurumlara aktardıkları yönündeki tespitler üzerine yeni bir inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın tüm banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin ortaya çıkartılması için ilgili kurumlara müzekkere yazıldı. Şüphelilerin SPK'nın belirli fonlara ilişkin tasfiye süreci öncesinde hesaplarında bulunan bazı hisse senetlerini başka hesaplara aktardıkları belirlendi. Hesaplar arasında yabancı banka ve aracı kurumların da bulunduğu anlaşıldı. Savcılık şüphelilerin Ocak 2025'ten itibaren banka ve aracı kurum hesaplarında bulundurdukları hisse senetlerinin belirlenmesini talep etti. Hazırlanan müzekkere Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı'yla Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı'na gönderildi. Kurumlardan gelecek kayıtlarla hangi hisselerin hangi hesaplara aktarıldığı ve yurt dışında gerçekleştirilen virmanların boyutunun netleşmesi bekleniyor. Merkez Hakem Kurulu soruşturmasına hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazarerel tutuklandı. Yasin Kol'un banka hesaplarında tam 84 milyon liralık karanlık bir para trafiği tespit edildi. Üstelik tam da maç günlerinde banka hesabında gizemli transferler söz konusu.
6: 14 yılda 84 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Para trafiği 2020'den sonra arttı. Son 2 yılda ise hızlandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu, yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla gözaltına alınan hakem Yasin Kol'un hesap hareketlerinde dikkat çeken verilere ulaştı. 14 yılda 5.978 işlem yapıldığı belirlendi. Bilirkişi raporunda ise Kol'un futbol hakemliğinin yanı sıra özel güvenlik görevlisi olarak SGK kaydı bulunduğu, İki meslekle ilgili son 8 yılda hesaplarına 9 milyon 433 bin lira ödeme yapıldığı belirtildi. Ancak bu para Yasin Kol'a yapılan ödemelerin sadece 1/3'üne denk geliyor. Paranın büyük kısmı borç ya da borç iadesi açıklamalarıyla çeşitli kişilerden geldi. Mercek altına alınan diğer bir konuda Yasin Kol'dan maç ekibindeki yardımcı ve dördüncü hakemlere yaptığı 5 bin liraya kadar olan ödemelerle ilgili. 50 transferden 47'si maçlardan 3 gün önce ya da 2 gün sonra arasındaki zaman diliminde yapıldı. Yasin Kol ifadesinde yasa dışı bahis iddialarını reddetti. Sevdiği kişilere borç verdiğini öne sürdü.
5: Bu tespitlerin hatalı olduğunu düşünmekteyim. Hakemlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışıp kazandığım dışında böyle bir param olmadı.
6: Yasin Kol hakem atamalarıyla ilgili yasa dışı bir yapı olduğu yönündeki iddiaları da kabul etmedi. 1 Ekim'de gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Mersin'de yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tutuklandı. Mersin'de Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda 59 şüpheli gözaltındaydı. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinin ardından bir ek gözaltı daha gerçekleşti. En son gözaltına alınan şüphelinin de adliyeye sevk edilmesiyle sayı 60'a yükseldi. Savcılıkta sorgusu tamamlanan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 60 kişiden 50'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 10 kişiye de adli kontrol uygulaması istendi. Mahkeme Özyiğit'in tutuklanmasına karar verdi.

0: Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı. 9 isim ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tutuklananlar arasında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş de bulunuyor.
1: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan zanlıların incelenen dijital materyalleri, etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadeler ve tanık beyanları doğrultusunda düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına alınan 13 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
2: Bize güvenen, bana güvenen.
1: Savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen belediye başkan vekili Murat Güneş'in de aralarında olduğu 5 isim suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma ve rüşvet suçlamalarıyla tutuklandı. 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Dosyada bazı belediye çalışanlarının firmalardan rüşvet olarak verilen yüksek miktarlı hediye kartlarını kullandıkları ve döviz cinsi para aldıkları öne sürülüyor. İnşaat firmalarından iskan ve imar izinleri için rüşvet talep edildiği iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında 18 Nisan'da CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklanmıştı.
0: Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan belediye başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 17 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk

0: O iddiayı değerlendiren Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, Cemil Tugay AK Parti'ye geçebilir dedi. Ankara'da gözler çarşamba gününe çevrilmiş durumda.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiası siyasetin gündeminde. Yeni Parti'den o iddiayı güçlendirecek bir açıklama geldi.
2: Geçebilir mi? Geçebilir. Genel başkanımızla bizlerle bir iletişimi yok. O nedenle katılacağına yönelik bilgiler geliyor. Geçebilir.
1: Cemil Tugay 18 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti. Tarihler 30 Eylül'ü gösterdiğinde Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti. Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Cemil Tugay, İzmir'in gündemindeki önemli konular ve şehrin geleceğine yönelik projeler hakkında Erdoğan'a bilgi sunduklarını söyledi. Tugay son olarak sosyal medyada, "Başkan, AK Parti'ye geçtiğinizde emekçi kardeşlerimizi işten çıkaracak mısınız? Hayır derseniz de inanmam. Yapmayacağım dediğiniz her şeyi yaptınız çünkü." diyen bir kullanıcıya yanıt verdi. Cemil Tugay, "Çalışan, işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiç kimseye hiçbir şey olmaz." dedi. Tugay'ın cevabında AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanlamaması dikkat çekti.
0: Emekli Amiral Türker Ertürk'ün bir televizyon yayınında söylediği sözler nedeniyle yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Ertürk'ün sözlerinin halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçuna girdiğine hükmederek 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verdi. Emekli Amiral Ertürk bu kararın ardından hükmün açıklanmasının geri bırakılması şartıyla tahliye oldu. Bir dönem Deniz Harp Okulu komutanlığı yapan Türker Ertürk bir televizyon programında 3 yıl önce söylediği sözlerin sosyal medyada yeniden gündeme gelmesiyle hakkında dava açılmıştı ve 49 gündür de tutukluydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul programı kapsamında Aile Fest etkinliğini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Rami Kütüphanesi'nde gerçekleşen Aile Fest kapsamında vatandaşlarla buluştu. Çok sayıda çocuk ve aileleri Erdoğan'la hatıra fotoğrafı çektirip sohbet etme fırsatı yakaladı. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından düzenlenen Aile Fest organizasyonu farklı kuşakları buluşturup birlikte vakit geçirme imkanı yaratması amacıyla düzenleniyor. Etkinlik Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen aile ve nüfus 10 yılı çalışmalarının da aynı zamanda bir parçası durumunda. Şanlıurfa'daki Teknofest'te yerli ve milli silah sistemleri öne çıktı. Farklı platformlar için geliştirilen silah sistemleri tanıtıldı. Ziyaretçiler de yerli silah sistemlerine yoğun ilgi gösterdi.
1: Uzaktan komutalı silah sistemi, altın hamlulu dakikada 3000 mermi atabilen silah, Atak helikopterlerinde kullanılan toplar, yerli ve milli silah sistemleri Şanlıurfa'daki Teknofest'te sergileniyor.
3: Şu anda tamamen milli ve yerli savunma silahlarının sergilendiği sarsılmaz silah sanayinin standındayız. Burada 12.7 milimetre dual uzaktan komutalı silah sistemi ve yine Hörkuş için üretilen silah podu sergileniyor.
1: Teknofest'te yer alan sarsılmaz silah sanayi standında farklı platform ve ihtiyaçlar için geliştirilen silah sistemleri öne çıkıyor. Hürkuş C için geliştirilen silah podu da sergilenen ürünler arasında.
4: Kara araçlarında kullanıldığı gibi hava araçlarında da kullanılan bir silah. Daha geliştirilmiş bir silah. Dakikada 900'ün üzerinde atım yapabilen, yaklaşık 250 mermi alan bir silah podumuz.
1: Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan için geliştirilen silah sistemi de standtaki yerini aldı.
4: Kaan uçağımız bizim silahımızla uçacak. Altın hamlulu dakikada 3000 mermi atabilen bir silahtır. Geliştirme aşamasında o da çok kısa zamanda inşallah Kaan'ın üstünde kanadında yerini bulacak.
1: Teknofest'te Atak helikopterlerinde kullanılan silah sistemleri de tanıtıldı.
0: 77. Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da başladı. 10 bini aşkın katılımcının ağırlandığı kongrede Dünya Uzay Ajanslarının gelecek dönem hedefleri açıklandı. NASA Başkan Yardımcısı Matt Anderson, Türkiye'nin uzaydaki rolüne ilişkin işbirliği mesajı verdi.

0: İnsanoğlu uzaya ilk kez 12 Nisan 1961 yılında çıktı. Sovyet kozmonot Yuri Gagarin dünyanın etrafında 108 dakika boyunca bir tur attı. O yıldan bu yana Türkiye uzay çalışmalarında çok etkin değildi ama son yıllarda uzaya fırlatılan haberleşme araçları, yine uzaya gönderilen astronotlar sayesinde artık önemli bir yer edindi. Bugün 77. Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da gerçekleştiriliyor.
1: Uluslararası Uzay Kongresi ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Antalya'daki kongreye 100'den fazla ülkeden 10 bini aşkın kişi katılıyor.
2: Hedefimiz kendi ulusal hibrit itki teknolojimizi kullanarak 2027'de Ay'a ulaşmaktır. Türkiye'yi savunma sanayisinde lider bir oyuncu haline getiren mühendislik uzmanlığının, üretim kabiliyetlerinin ve işbirliği kültürünün uzaydaki çalışmaları nasıl ilerlettiğini göreceksiniz.
3: Türkiye artık 6A uydusunu üretip kendi mühendisleriyle %80'in üzerinde bir yerlilikle uzaya fırlatmış durumda. Şimdi 7A'yı inşallah sözleşme aşamasındayız. Muhtemelen Kasım ayı içerisinde 7A'yı bitirerek, sözleşmesini bitirerek onun üretim sürecine başlayacağız.
1: Kongrede Dünya Uzay Ajansları'nın gelecek dönem hedefleri açıklandı. NASA Başkan Yardımcısı Matt Anderson, Türkiye'nin uzaydaki rolüne ilişkin işbirliği mesajı verdi.
4: Artemis anlaşmalarına dahil 78 ülkemiz var. Bununla birlikte Türkiye, anlaşmanın diğer tüm üyeleriyle birlikte bizimle ay üssümüzü inşa etmeye yardımcı olabilir. Artemis anlaşmalarının imzalanmasıyla açıkça görülüyor ki uzay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye için bir ulusal öncelik haline gelmiştir.
5: Bizim şirketlerimiz, girişimcilerimiz mutlaka bu büyüyen uzay ekonomisinde, çünkü katma değeri çok yüksek, mutlaka pay almamız lazım.
1: Bir hafta sürecek etkinlikte NASA, Aselsan, Roketsan ve TUSAŞ gibi çok sayıda firma uzay teknolojilerine yönelik sunum yapacak.
6: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fiji'de COP31 eylem gündemini anlattı. Kurum, eylem gündemini 10 öncelikli tema, 6 küresel hedef, 11 girişim ve 13 destekleyici çıktı üzerine kurduklarını söyledi.
7: Elektriğin nihai enerji tüketimindeki payını %35'e çıkarmayı, belediye atığı oluşumundaki öngörülen artışı en az yarı yarıya indirmeyi, binalarda enerji yoğunluğunu yine %25 azaltmayı, küresel döngüsel malzeme kullanım oranını en az %15'e çıkarmayı hedefliyoruz.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 eylem gündemini bu sözlerle anlattı. Bakan Kurum, pre-COP zirvesi için gittiği Fiji'de kürsüdeydi. Eylem gündemini 10 öncelikli tema, 6 küresel hedef, 11 girişim ve 13 destekleyici çıktı üzerine kurduklarını söyledi.
7: Hedefimiz tüm unsurları somut sonuç üreten bütüncül bir uygulama mimarisinde buluşturmaktır. Dolayısıyla eylem gündemimizi bir etkinlikler listesi olarak değil, hedefleri somut sonuçlara dönüştürecek bütüncül bir uygulama çerçevesi olarak tasarladık.
1: Kurum, Pasifik adalarının iklim krizine karşı verdikleri mücadeleye dikkat çekmek istediklerini belirtti.
7: Bundan sonraki süreçte belki burada yaşayan, bu adalarda yaşayan halklarımız kendi evlerinde yaşayamayacak duruma gelme ihtimallerini konuşuyoruz. O yüzden Tuvalu'nun, Fiji'nin, Pasifik'in sesini duyuyoruz.
6: A milli takım Uluslar A Ligi'nde 4-0 çekti. Ay Yıldızlılar 1. grup maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.
8: Türkiye milli takımı hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında İtalya'ya 3-1 mağlup olan Ay Yıldızlılar puanla tanışamadı.
9: Futbolcularımızı tebrik etmek istiyorum. İtalya'dan fazla maçtaydık. Maçı bazı anlar değiştirdi. Bu deneyimler bizi çok geliştirecek. Çok mutluyum. Bazı gençlere deneyim kazandırma fırsatımız oldu. Eksiklere rağmen kora kor mücadele verdik. Rakip oyuna 400 milyon euro değerinde 3 futbolcu soktu. Bunları söylemek istemiyorum ama böyle.
8: İtalyanlar Scamacca'nın 26. dakikada attığı golle ilk yarıyı önde tamamladı. Milliler 61. dakikada Aral Şimşir'le skoru dengeledi. Ev sahibi ekip 3 dakika sonra Calafiori ile tekrar öne geçti. İtalya'da Esposito maçın son dakikalarında farkı 2'ye çıkardı. Ay Yıldızlılar 4. maçından da 3-1 mağlup ayrıldı.
10: Montella abbia fatto un grande lavoro con la nazionale turca.
11: Montella'nın çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Türk milli takımını Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne ve Dünya Kupası'na taşıdı.
8: Bu sonuçla birlikte Türkiye milli takımı 45 yıl aradan sonra üst üste 4 resmi maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Ay Yıldızlıların gruptaki diğer rakiplerinden Fransa, Belçika'yı 4-1 yenmesi sonucu puanını 10'a yükseltti. Belçika ise 6 puanda kaldı. 0 puanla grupta son sırada bulunan Türkiye 12 Kasım'da Belçika'yı ağırlayacak. 7 puandaki İtalya ise Fransa ile karşılaşacak. A Ligi formatına göre grubu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek. En iyi 2 grup 3.sü A Ligi'nde kalırken diğer grup 3.leri en iyi 2 grup 4.sü ile karşılaşacak. En kötü 2 grup 4.sü ise direkt B Ligi'ne düşecek.
6: Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar buradayız.
12: Dünya aynı hızla dönüyor. Ama farkında mısınız? Her şey çok hızlı değişiyor, her şey çok hızlı gelişiyor. Ve tüm bunları anlamak, anlamlandırmak her geçen gün daha da zorlaşıyor.
13: Gündemin hızına yetişmek güç.
14: Gündemin hızına yetişen program diye devam edebiliriz.
15: Bunda olmayan her şey onda da var.
16: Oo, yandı gülüm keten eleva.
14: Burada şöyle hassas bir nokta var. Hepsini bir yana bırak.
16: Hiç papatya falan açmaya gerek yok.
12: Görünenin ardındaki için bir NTV klasiği. Siyasi işler.
16: Bir anda düşen son dakika bilgisiyle tepe taklak oldular.
14: Bardağın yarısının dolu olduğu noktayı anlatmaya çalışıyorum. Onlar da boş olduğu tarafı anlatmaya çalışıyor.
15: Bardağın içine bakıyorsun. Düştün mü bardağa, bittin zaten.
16: Aralarında bunların çok büyük farkları var.
12: Ahmet Arpat yönetiminde Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Kasımhan ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Barış Doster'le siyasi işler bugün 21'de NTV'de. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Özay Bey. Özellikle son bölümü çok dikkat çekici o bildirinin. Evet. Bir kez daha ben paylaşayım orayı. Komite kolektif savunma taahhütlerinin fiilen hayata geçirilmesi için derhal harekete geçilmesine, onaylanan düzenlemeler ve tarafların ulusal mevzuatları uyarınca üzerinde mutabık kalınan askeri güç ve kabiliyetlerin sağlanması ve bunların krallığa hızla intikalinin temin edilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına, böylece hazırlık durumunun, askeri entegrasyonun ve tehditleri karşılama, bunlara karşı koyma konusundaki kolektif kapasitenin güçlendirilmesine karar verdi komite deniliyor. Siz ne anlıyorsunuz burada?
1: Valla şunu söyleyeyim, bir en çok konuşulan şey şuydu. Türkiye bir muharip güç yollar mı, yollamaz mı?
0: Türkiye asker gönderir mi?
1: Sorusu. Buradan bir muharip güç ifadesi çıkmıyor. Bir. İkincisi zaten Yemen'de dün itibariyle merkez güçlerin başladığı bir operasyon var. Suudi Arabistan'da buraya hava kuvvetleriyle yoğun şekilde bir bombardıman altında. Bir ara bugün Yemen Merkez Kuvvetler Komutanı 1730 Husi'nin etkisiz hale getirildiğini, işte 100 küsur hedefin vurulduğunu falan açıklamıştı. Ama benim anladığımın özeti şu. Herkes bakıyor bu Mekke ittifakı, hadi bir şey yapsın. Ya madem ittifaktınız, hadi bakalım görelim, savunun Suudi Arabistan'ı. Şimdi bu ölü doğduğu tartışmalarını bitirmek adına metne gayet diplomatik şekilde şu konulmuş. Biz ortak savunma için çalışmaya başlıyoruz. Bu bugünden yarın olacak bir şey değildir. Mesela ne olur, bir tane Hisar'a, Hisar'a Korkut yollarsın. Hava savunmasını oradaki kritik testlere. Bu da bir aslında savunma işbirliğidir. Sonuç itibarıyla belli ki yeni doğmuş bir ittifak bu büyük beklentiyi, üzerindeki baskı haline gelen beklentiyi görmüş. Ona karşı da bir cevap veriyor burada. Diyor ki biz ivedilikle burada durumu, buraya bir güç aktarımı ile ilgili hazırlıkları başlama kararı aldık. Yani hazırlıklara başlama kararı aldık diplomasi de çok güzel bir laftır. Yani hazırlıklara başlıyorsun, o hazırlıkların bir takvimi var, o takvimden sonra da aksiyon alma safhasına geçiyorsun. Ama söyleyeyim, yani şurada da bir beis yok, hani bu yabancı asker yollamak gibi bir şey değil. İşte bir hava savunma sistemini hemen yollayabilir bu Türkiye'nin vereceği bir karar. Bununla ilgili işte meclise bir tezkere gelmesine vesaireye gerek yok. Dolayısıyla ilk başta bu tür adımlar göreceğiz, öyle gözüküyor. Hemen arkasından meclisteki bir yasal süreç başlar mı? İşte zaten genel kurul kaç gün oldu açıladı. Yani o yüzden de buradaki temel mesele şu. Hani herkesin konuştuğu şey, biz Suudi Arabistan için savaşacak mıyız? Suudi Arabistan'ın menfaati için işte askerlerimiz çalışmaya mı girecek? Hayır, böyle bir şey olmayacak. Ama ittifak ortağı olmanın, üye olmanın bize getirdiği savunma sorumluluklarından, yasaların izin verdiği ölçüde biz de oraya bir şeyler yapacağız. Benim aklıma ilk gelen söylediğim bu gibi da, Hisar'a, Hisar'a o Korkut hava savunma sistemi gibi.
0: Bu ifade de belki Türkiye'nin isteğiyle girmiş olabilir metne. Tarafların ulusal mevzuatları uyarınca.
1: Aynen öyle. Yani tabii ki dolayısıyla da şimdi şunu söylemekte bir şey, endişe duymam. Biz hocayla da beraberdik. New York'ta en çok karşılaşılan sorun, ha hadi bakalım madem ittifaksınız görelim Yemen krizinde ne yapıyorsunuz. Şimdi bakın şöyle şeyleri duyduk biz, işte 6 tane ülke de katılmak istiyor, hayır şu anda kimseyi almayacağız. İşte Mısır bakıyor sizin ne yaptığınıza, İsrail bakıyor ne yaptığınıza, Amerika Birleşik Devletleri ne yaptığınıza bakıyor. Dolayısıyla bu sonuç bildirgesinden şunu yapamazlardı. Vallahi biz toplandık, sadece sekreteriyi konuştuk. Hani ortaklardan bir tanesi de bir çatışma halinde ama o konuya da girmedik diyemezlerdi. Dolayısıyla bunun sonuç bildirgesine girmesi gerekiyordu. Ve sonuç bildirgesine de bu ittifakın yoluna devam edeceğini gösterecek ifadelere ihtiyaç vardı. Son derece diplomatik şekilde yazılmış. Zaten sevgili Mete de sen de çok iyi bilirsin. Diplomaside bir cümle ne kadar uzarsa onun içine her yere çekilebilecek, evet, yorumlar gelebilir. Dolayısıyla da şöyle söyleyeyim. Beklenen ama kafalardaki sorunun cevabı şu. Türkiye Suudi Arabistan için şu anda bir savaşa girmiyor.
0: Evet.
1: Askeri çatışmaya girmiyor. Özeti bu aslında.
0: Mete Çubukçu, şimdi hani bu sıcak gelişmeyi de soracağım ama öncesinde kısaca sizin zaman zaman söylediğiniz bir şey var ya, nasıl başladığını unuttuğumuz savaşlar diye. Yemen'deki çatışma da biraz öyle oldu. Şimdi ne var bu işin temelinde? Savaşıyor taraflar ama unutuldu. İnsanlar bunu büyük ihtimalle hatırlamıyor.
2: Mesela Yemen saldırısı cümlesi kullanılıyor. Halbuki Yemen saldırısı değil, Husilerin saldırısı. Çünkü merkezi, yani şöyle diyelim, zaten 70'lerden yani Güney-Kuzey Yemen ayrımı başlıyor 70'lerde. Daha sonra 90'da sanırım 90. Birleşme var. 2014'e kadar o büyük ülkede iki grup, ki bunların bir kısmını Husiler oluşturuyor. Güneydeki, yani daha Suudi Arabistan tarafındaki ya da batıdaki, haritayı tam gözümün önüne getiremedim. Yine şeyler var. Nasıl diyeyim? Sünnilerin ağırlıklı olduğu bir bölge. Fakat yasal olarak tanınan hükümet şu anda bizim Yemen hükümeti diye adlandırdığımız ve Husilere karşı savaşan. Ama Husiler tabii yıllar içinde, yani hem kendi dirençleri, hem İran'ın bir şekilde askeri ve stratejik şeyiyle, lojistik desteğiyle farklı bir noktaya geliyor. Geçtiğimiz günlerde çok sürpriz bir şey, atak yaptılar. Çok uzun süre sonra harekete geçtiler. Babül Mendeb'in orayı alıp Yemen güçlerini, merkezi güçleri oradan püskürttüler. Ve Babül Mendeb'i, yani İran Hürmüz'ü, Husiler de Babül Mendeb'i kontrol altına aldı. Şimdi Özay'ın bahsettiği merkezi hükümetin son birkaç gündür yeniden bir saldırıya geçip Husileri o bölgeden, Babül Mendeb'den sürmeye çalışıyor ki oranın güvenliğini ele alalım. Ama yıllardır iç savaş yaşayan, hakikaten hem kendi aralarında, yani Soğuk Savaş döneminde Kuzey, Güney Yemen, işte Güney'i sosyalist, Kuzey'i işte başka bir yönetim, nasıl diyeceksek. Daha sonra birleşip, ondan sonra biraz mezhebi, biraz kabileler üzerinden giden, biraz çıkar çatışması, bölge ülkelerinin de işin içine girmesi, İran'ın, Suudi Arabistan'ın, şu anda dünyanın en yoksul, evet, en yoksul ülkelerinden birisi. Yani bir takım raporları okuduğumuz zaman bir öğün sonra insanların ne yiyeceğini bilemediği bir ülke maalesef. Ve yıllardır da
0: savaş için.
2: Savaş içinde ve yıllardır da bu durumda. Paylaşılan nedir, paylaşılamayan?
0: Haritayı getirdi.
2: Evet, yani şimdi işte sağdaki Yemen hükümet güçleri, Husiler sana işte bu Babül Mendeb'e akın yaptılar, orayı aldılar. Tekrar güçler geri aldık diyor ama bu tabii bütün dengeyi bozuyor. Şimdi bu Amerika-İran savaşından sonra bu Hürmüz meselesiyle birlikte bu tür deniz geçitlerinin ne kadar kritik, stratejik olduğu ortaya çıktıktan, çıkmasının ardından Husiler de Babül Mendeb'e madem öyle biz de burayı keseriz, dünya ticaretini sekteye uğratırız diye aşağı inmeye başladı. Böylesine bir şey, ama ben son dönemde Husilerin bu karşı atağının İran'dan bağımsız olduğunu düşünmüyorum. Şimdi Husilerin, yani onun programını da yaptım, kendine özgü bir hareket. Yani İran Şiiliği ile Husi Zeydiliği, yani teoloji okuyanlar, şey yapanlar daha iyi bilir. Çok farklı.
0: Çok farklı.
2: Husiler Sünniliğe en yakın Şii mezhebi.
0: Yani bir Şii mezhebi ama bu İran'daki Şiilikten hali farklı.
2: Çok daha farklı. Birisi 5 imamcı, öbürü 12 imamcı.
1: Evet, İmamiye İran'ınki, Zeydiye Husiler.
2: Yani Husiler Sünnilerin, ve o coğrafyada hakikaten çok özgün bir örnek, Sünnilerin camilerinde ibadet edip namaz kılabiliyorlar. Başka bir coğrafyada bunu şey yapamıyorsun.
0: Görmez.
2: Göremiyorsun. Hizbullah gibi doğrudan şeye bağlı değil. Ya da Haçlı Şabi gibi Irak'taki. Yani İran'a doğrudan bağlı değil ama
0: tam bir vekil güç de diyemiyoruz.
2: Yarı yarıya diyebiliriz. Yarı. Çünkü gerektiği zaman lojistik, askeri, bir takım istihbarat ya da işte teknolojik yardımı oradan alıyor. Ama çok uzun yıllardır direniyorlar. Fakat şöyle bir şey, hakikaten yani çocukların açlıktan öldüğü ve o grupların da hakikaten birbirine girdiği bir şey. Şöyle bağlayayım, yani dediğim gibi son bu harekatta, Husilerin harekatı bence İran'dan bağımsız değil. Yani İran Hürmüz'ü, Husiler de Babül Mendeb'i kontrol ederek bölgeyi bir şekilde sıkıştırmak, ne derler, sürkülase etmek ve Suudi Arabistan'ı da zor duruma bırakmak. Çünkü neden? Suudi Arabistan, haritayı bir daha verirsek, üstten boru hattı çektim. Yemen, bakın şu Yemen haritasının üstünden Kızıldeniz'e boru hattı çekti.
3: Doğu batı
2: boru hattı. Çünkü Hürmüz Boğazı tehlikeye girdi diye bu boru hattından aşağıdan gemilerini çıkarıyordu.
0: Şimdi onu da yapamıyor.
2: Şimdi Husiler Babül Mendeb'i kontrol edince Suudi Arabistan aşağı doğru da, yani Hint Okyanusu'na doğru da gemileri çıkaramaz oldu. Böylesine bir sıkıştırma. Onun için burada bir İran parmağı olduğunu açıkçası düşünüyorum. Onun için bu işte fotoğraftan sonra da Mekke işte anlaşması biraz daha işler hale geldi. Şöyle düşünüyorum, Mekke anlaşmasıyla da ilgili. Bence meydan okumalara, çünkü bir hafta 10 gündür meydan okunuyordu işte Özay'ın dediği gibi. Neredesiniz? Evet. Biraz İran'ın da aslında buna zemin hazırlaması, kışkırtması ya da daha açıkça hadi bakalım görelim sizi ne yapacaksınız gibi. Bu meydan okumaya bence çok soğukkanlı ve kurumsallığın da ilk adımını atarak, hı hı, ve söylendiği gibi asker değil, bir takım teçhizat, malzeme, ne gerekiyorsa onlar aracılığıyla bu işe başlayıp ve bütün bu tartışmalara da yanıt verme.
0: Şimdi Nevi Bey, yani haritayı bir kez daha ekrana getirirsek, işte dünyanın şu an neredeyse en zengin krallığının yanı başında Mete Çubukçu'nun dediği gibi yıllardır devam eden acayip bir insani kriz var bir tarafta. Bir tarafta da savaş sürüyor. Şunu merak ediyorum. Şimdi Suudi Arabistan'ın işte bir ordusu var, Amerika'dan aldığı çok güçlü silahlar var. Nasıl oluyor da orada bir grup Husi o fakir ülkenin içinde Suudi Arabistan'ı bu kadar uğraştıran bir yapı haline gelebiliyor?
3: Ya Mete Bey aslında Yemen'deki bu nasıl çıktığını ortaya koydu. Belki buna şunu eklememiz lazım. Özellikle Arap Baharı sonrası Orta Doğu'da işte bu Müslüman kardeşler vesaire meselesinden dolayı Husileri de bölgedeki, Körfez'deki ülkelerin yanlış politikalarının da büyüttüğünü kesinlikle söylememiz lazım. Yani sonuçta orada farklı, sadece bugün en büyük destekçisi İran ama özellikle Arap Baharı ve sonrasında da farklı ülkelerin Yemen'deki işte Müslüman kardeşler ya da farklı gruplara karşı Husileri desteklediğini de özellikle söylememiz lazım. Şimdi ne oluyor yani, Husiler niye bu kadar
0: direnç gösteriyor? Bir yerleri vurabiliyor.
3: Şimdi tabii Orta Doğu'da özellikle güç mücadelesinde tarihsel olarak belki ama özellikle son 20 yıllık dönemde vekalet unsurlarının çok yoğun bir şekilde kullandığını biliyoruz. Yani bu vekalet unsuruna devlet dışı silahlı aktörleri de koyabiliriz ya da farklı etnik dini yapıların bir şekilde devletler içerisinde büyütülerek, yardım edilerek işte kimin adına vekalet yürütüyorsa oradan yardımlar alarak büyütüldüğünü görüyoruz. Diğer taraftan terör örgütlerinin farklı şekillerde hem bölge içerisinden hem bölge dışından getirilerek yani coğrafyayı yeniden ya da jeopolitiği yeniden kurmak için bunların yoğun bir şekilde kullanıldığını, güçlendirildiğini biliyoruz. Dolayısıyla da Husi meselesinde de artık bu bilinen bir şey, hem lojistik olarak hem siyasi olarak hem de ideolojik olarak İran tarafından yoğun bir şekilde kullanıldığını biliyoruz. Şimdi İran savaşının en başında Husiler doğrudan İran'ın diğer vekaletleri gibi savaşa dahil olmadılar. Ama evet, ne zaman ki...
2: Bayağı durdular.
3: Evet, bayağı durdular ve açıklamalar falan da yaptılar. Şimdi İran Hürmüz Boğazı'nı bir bölgesel ve küresel maliyet üretme aracı olarak keşfetmesinin ardından şeyi doğrudan belki erken yıpratmamak için de Husileri savaşa dahil etmedi. Ama ne oldu? Burada İran önce sanki bir Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekten maliyet üretti. Hatta bir masaya o özgüvenle oturdu. Ama nihayetinde ABD'de ekonomik olarak boğmak için başka bir şey keşfetti. Yani Hürmüz'den İran gemilerini çıkarmayarak ardından işte son günlerde yaptırımları genişleterek demir yollarından tutunuz hava yollarına kadar yoğun bir yaptırımla ekonomik olarak boğmaya çalışıyor. Ve Hürmüz'den de gerçekten İran gemilerini çıkarmıyor. Ve öbür taraftan çıkarmadığı gibi bugünlerde Hürmüz'den geçen gemi sayılarına baktığınız zaman hemen hemen savaş öncesinin %70'ine gelmiş durumda. Evet. Yani orada başka bir şey var.
2: Riskli konuşuyor ama işliyor.
3: Evet, işliyor. Ama tam da İran ekonomik olarak kendisinin zorlandığı, ABD'de masada bir özgüvenle oturduğu dönemde Hürmüz'deki o keşfettiği şeyi Babül Mendebe de taşımaya çalıştı bence. Yani bir taraftan Körfez'i bu anlamda tamamen ABD'nin karşısında konumlandırabilmek için Körfez'i şimdi herhalde İran savaşından en başından itibaren İran'ın füzelerinin yollandığı ülkelere baktığınızda İsrail'den çok daha fazla Körfez ülkelerine gönderildiğini, Körfez ülkelerine maliyet ürettiğini görmemiz lazım. Yani bunun içerisinde Suudi Arabistan'da var. Şimdi Babül Mendeb tabii sadece bir Suudi Arabistan meselesi değil. İran açısından Hürmüz'deki o maliyet üretme şeyini Babül Mendeb'le birlikte bir yukarıya taşıdığında aslında kendisini çok daha güçlü olacağını düşünüyor. Ama diğer taraftan da gelinen süreçte baktığımızda ABD ile işte bundan bir ay önce masaya oturduğundaki konumu bugün daha zayıf. Çünkü Trump da sonuçta bu ekonomik boğma meselesinin de sonuç aldığını görüyor. Yani İran bir savaş ekonomisiyle bugün yönetiliyor. Herhalde en çok toplantılardan birisi İran'ın içerisine baktığınız zaman bu ekonominin nasıl yönetileceğiyle ilgili. En nihayetinde tabii burada yani gelinen süreçte Husilerin son haftalarda, son günlerde özellikle Suudi Arabistan'ın kutsal yerlerde dahil birçok stratejik noktasına saldırı başlattığını, farklı işte füzeler gönderdiğini biliyoruz. Şimdi burada tabii Mekke Anlaşması meselesine gelince bugünkü açıklama çok kısa ama çok stratejik hazırlanmış. Bir, olağanüstü bir toplantı olduğu özellikle vurgulanmış. Yani şu da denebilirdi. İşte İstanbul'da siyasi askeri komite toplantısı yapılmıştı. Bu onun ikincisi olarak devamı olarak nitelendirilebilirdi ama özellikle olağanüstü bir toplantı olduğu ve Husilerle işte Suudi Arabistan arasındaki devam eden çatışma ya da savaşın seyrini konuşmak için bu toplantının yapıldığı özellikle vurgulanıyor. İkinci vurgulanan husus Mekke Savunma Anlaşması'nın kolektif savunmayla ilgili hususlarının görüşüldüğü ve buna yönelik olarak da aslında üye devletler arasında bir yardımlaşmanın ya da Suudi Arabistan'ın, çünkü kamuoyuna yansıyan açıklamalara baktığınızda ilgili devletin talep ve ihtiyaçlarına göre diğer müttefik ülkelerin yardımda bulunacağı söyleniyor. Şimdi tabii burada en önemli mesele kolektif meselesi. Türkiye'de belki de bilinçli olarak Batı'da da çok yanlış tartışıldı. Hemen gerçekten NATO'nun 5. maddesini hep açıklarken atıf var ama NATO'nun 5. maddesini okuduğunuzda işletilmez sadece doğrudan sıcak savaşın içerisine gidip de asker göndermeniz değildir. Bu da tarihinde, koca NATO tarihinde bir defa uygulandı. O da alan dışı olarak uygulandı baktığınız zaman. Dolayısıyla da yani kolektif savunma ya da kolektif yardım dediğim şey sadece işte askerini göndermek değil. Bu lojistik... Yani
0: nerede uygulanmıştı bu arada?
3: 11 Eylül sonrası Afganistan'da uygulanmıştı. Şimdi kolektif savunma da nedir? Az önce söylendi. Yani siz mühimmat desteği yapabilirsiniz, lojistik destek yapabilirsiniz, istihbarat desteği yapabilirsiniz.
0: Teknik destek.
3: Ya da teknik danışman desteği, sinyal istihbaratından tutunuz da başka birçok alana kadar farklı desteklerde bulunabilirsiniz. Yani 7 Ağustos'ta ilk anlaşması imzalanan bir ortak savunma, bir savaş ortamında doğmuş bir anlaşma ve bundan hızlı bir şekilde işte bak ölü doğdu, Orta Doğu'da bundan önceki anlaşmalar gibi işte kağıt üzerinde kalacak gibi tartışmaları da çok yersiz olduğunu da söylemek lazım. Çünkü 7 Ağustos itibariyle tamam bir senedir ya da bir seneden fazla bir süredir Orta Doğu'nun yeni bir güvenlik mimarisine ihtiyaç duyulduğu söyleniyordu ama en azından Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın gerçekten bir sonuç üreteceği bilindiği için son cümlem bu olsun. Bu kadar en baştan bunu etkisiz hale getirmek ya da işte ölü doğdu tartışmalarını başlatmak bilinçli bir söylemin ürünü olduğunu da ya da stratejinin ürünü olduğunu da belirtmek gerekir.
0: Şimdi Uzay Bey, siz Yemen'le ilgili
1: birkaç tane şey söylemem lazım. Önce bir bilgi değil ama analizle hissiyat arasında bir yerde şunu söyleyeyim. Türkiye tahminen Yemen'de istihbarat teşkilatıyla devrededir. Ya ve muhakkak da Husiler dahil o görüşmeyi yapıyordur. Şimdi Yemen deyince kurucu devlet sistemini kuran eski bir Osmanlı paşasıdır. Mahmut Nedim Paşa'dır. Mondros'tan sonra dönmemiştir. Yemen'e giderseniz birçok Türk aile, Türk askerinin, Osmanlı askerinin ailesinin hala olduğunu duyarsınız. Ama ilginç olan şey şu. Yemen dediğimiz şöyle bir yer. Sevgili Mete çok güzel bir şey söyledi biraz önce. Çok fazla silah ve aşiret var dedi. Bir adım ötesini söyleyeyim. Her aşiretin ayrı hukuku var. İnsanlar bir suç işlendiği zaman mahkemelere gitmiyorlar. Aşiretler kendi içerisinde cezalandırma sistemini uyguluyorlar. Nüfustan daha fazla Kalaşnikov var. Dünyadaki tek ülkedir. Nüfustan daha fazla Kalaşnikov'un olduğu. Trafik ışığı yok. Öyle bir yerdir. Ama en önemlisi şu. Dünyada toplu uyuşturucuya alıştırılmış, uyarıcıya alıştırılmış tek ülkedir. Bir kat bitkisi vardır. 12'de başlar ve bütün öğleden sonra sürer. Şimdi nasıl savaşabildikleri, yani su fakiri bir ülkede dünyada en çok su isteyen bitki kat ağaçları her tarafta vardır. Bir sürü şeyden bahsedebiliriz. 1970'li yıllarda televizyonda insanların işte devlet yönetiminin kat çiğnemesini izleyerek erkeklerde %95, kadınlarda %35-40 arası, 12 yaş altı çocuklarda %45 gibi bir rakamda olan bir uyuşturucudan bahsediyoruz. Şimdi böyle bir
0: çiğnedikleri şey değil mi? Şöyle ağızlarına koyuyorlar.
1: Aynen, bu yanak dişi şiştir aralıksız. Bütün öğleden sonra onu çiğneye çiğneye geçiriyorlar.
0: Genel bir uyuşturucu.
1: Evet. Onu almak çok kıymetlidir. Yani birçok insan işte o bellerindeki hançerin kılıfını satarlar o yüzden falan. Ama burada şunu anlatmaya çalışacağım. Bakın bu kadar yoksul bir ülke bu ülkenin silahlı gücü değil. Dünyadaki yeni paradigma açısından düşünmemiz gereken şey şu. Bir ülkedeki silahlı bir grup dünya ekonomisini etkileyebilecek kadar önemli bir hale gelebiliyor.
2: Evet.
1: Esas yani dünyadaki paradigma, hani artık ülkeler tehditti, ordular tehditti falan, burayı artık geçiyoruz bir kalem. Husi meselesi jeostratejinin önemini bir kez daha herkese öğretti. Çok kritik bir noktada bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'ın isteğine rağmen vurmayı reddettiği söyleniyor. Niye? Amerikan gemilerinin o hattan Kızıldeniz'i kullanmaya devam edebilmesi için. Ama işte yeni dünya düzeni ne, yeni dünyada karmaşa ne sorusunun cevabı bir ülkenin içindeki silahlı bir grubun bütün dünya ekonomisini sallayabilecek kadar bir noktayı ele geçirmesiyle yeni bir döneme giriyoruz. Bunun da farkına varmak lazım diye özetleyebiliriz.
0: Şimdi az önce şunu da sormak istiyorum. Az önce Nebi Bey söyledi yani bu ittifakın, MED ittifakının sonuç üreteceği bilindiği için birileri pozisyon alıyor bu ittifaka karşı diye. Siz de New York'ta en çok karşılaşılan sorulardan birisi.
1: Nebi Hoca, Nebi Hoca bir de iletişim başkanlığıyla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yaptığı konuşmayı izledi. Yani işte James Jeffrey'lerden başlayarak bakan cevap verdi ama yani şu
0: kim neden rahatsız? Onu
1: Mekke ittifakı
0: soracak.
1: Yani şöyle söyleyeyim, ortak paydayı söyleyeyim sana. İsrail ve İran eşit derecede rahatsız bu işten. Yani çünkü biz İsrail ve İran'ı nerede görürüz? İşte mesela PKK'da ikisinde arkasında İsrail ve İran'ı eşit görürüz. Mekke ittifakına karşı olmakta da eşit şekilde görüyoruz. Şimdi bir tarafta Yunanistan, İsrail, Rum kesimiyle yakınlaşan ama öbür tarafta Mekke ittifakı ile ilgili adım atmaya çalışan bir Mısır olan biteni çok iyi izliyor. Bölgedeki bütün ülkeler izliyor. Hindistan çok yakın izliyor çünkü Pakistan. Orada Pakistan var. Tabi dolayısıyla Çin de çok yakından izliyor çünkü Çin'le Pakistan'ın yakın ilişkisi var. Şimdi Amerika ile Çin arasında bir orta yol bulunursa bundan nasıl etkilenir vesaire. Uzun zaman sonra dünyada sonuç vermesi muhtemel bir ittifak oluşturuluyor. Ve şöyle söyleyeyim yani geçtiğimiz yol özellikle Suudi Arabistan'la ilişkiler neredeyse kopma noktasından bugün geldiğimiz yol. Biz Sayın Bakan'la beraber işte bayramın birinci günü o benim o füze mıknatısı dediğimiz gezide beraberdik. Yani Riyad'a gittik, Riyad'a düştü. Oradan Katar'a gittik, Doha'ya, Doha'ya düştü. Birleşik Arap Emirlikleri'ne yetişemedi, sadece alarmlar çaldı. Ama daha o gece başlamıştı yani fikri hazırlığı, konuşmaları. Ve şöyle söyleyeyim, bu ittifakın birinci faydası ne olur sorusunun cevabı şu oldu. Daha kurulmadan, fiilen fikir aşamasındayken Körfez ülkelerinin İran'a karşı bir askeri harekatının önüne geçildi. Orada hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hem de Pakistan Dışişleri Bakanı o anda Katar özellikle çok ciddi bir zarar gördüğü için doğal gaz testleri $20 milyar karşılık vermeye arzusundaydı. Riyad biz oradayken işte kaç tane füze atıldı oraya biliyorsun, yayınlara bağlanıldı vesaire. Riyad'ın bir şey yapma ihtiyacı vardı. Daha o gece bu fikir ortadayken bir bölgesel savaşın önüne geçildi. Türkiye ve Pakistan, Katar ve Suudi Arabistan'ı daha soğukkanlı olmak konusunda ikna ettiği bir gecedir o. Dolayısıyla da bu ittifak siyasi faydalar getirecek, askeri faydadan çok siyasi faydalar getirecek ama askeri olarak da 10 yıllar sonra ilk defa başarı şansı olan bir ittifak olduğu için düşmanı çok, öyle söyleyeyim.
0: Anladım. Peki.
3: Buna devam.
0: Buyurun. Buyurun,
3: bir ya şöyle yapalım. Şimdi Mekke anlaşması yani niçin önemli? Şuradan Orta Doğu'da 3 tane birbiriyle aslında kabaca sadece bölge düzeyinde baktığımız zaman çatışan vizyon var. Belki en basit tabiriyle. Birincisi yani İsrail'in bir istikrarsızlaştırma ve bölgesel yayılma planı var. Ve Orta Doğu'daki bütün devletlerin birbiriyle çatıştığı, işte çökmüş devletlerin işlevsizleştiği ve aynı zamanda da kendisinin de bu istikrarsızlıktan yararlandığı bir bölge planı var. Bir de İran'ın var. Daha çok vekaletleri üzerinden bölgede bir hegemonya kurmaya çalışıyor ve bunun da aslında Orta Doğu'da bir istikrarsızlaştırıcı yönü olduğunu görmemiz lazım. Bir de Türkiye'nin vizyonu var. Türkiye şunu söylüyor en baştan itibaren. Bunu işte bölgesel sahiplenme kavramıyla son dönemde daha fazla ifade ediliyor. Bölgedeki her bir ülkenin istikrarı bölgelerinin topyekün istikrarına katkı yapacaktır. Bu anlamda da Orta Doğu'da bu istikrar üzerinden hatta karşılıklı bağımlılık üzerinden yeni bir bölgesel düzen inşası ve bu düzen inşasının da aslında belirli tecrübeler üzerinden de yararlanması gerektiğini bugüne kadar söyledi. Yani nedir burada? İşte diplomasiyi yetkin bir şekilde işletmek, ekonomik karşılıklı ekonomiyi derinleştirmek, aynı zamanda belki askeri işbirliklerine gitmek ama buradaki en önemli meselelerden birisi artık devletler hem son 100 yıllık dönemde hem son 20 yıllık, 10 yıllık periyotlarda Orta Doğu'da neyin denendiğini, neyin yaşandığını gördüler ve en son İran Savaşı'yla da ya bölge dışına dan güvenlik satın almanın kendilerini korumadığını da özellikle Körfez ülkeleri gördü. Ve Türkiye'de çok uzun süredir bölgenin kendi güvenlik mimarisini oluşturması gerektiğini hep söylüyordu. Şimdi şu vardı Orta Doğu'da. Farklı ittifaklar var. Arap Ligi var. İslam İşbirliği Teşkilatı var. İşte Körfez İşbirliği Teşkilatı var. Farklı küçük gruplar var ama burada önemli olan etkinlik. Evet, yani doğru. Karar almak ve sonuç üretebilmek. Bu üç ülkenin kapasite bağlamında yani Pakistan'ın nükleere sahip olması, Arabistan'ın çok büyük bir ekonomiye ve işte enerjiye sahip olması, Türkiye'nin devlet kapasitesi, savunma sanayi, yani bu üç ülkeyi özellikle bir ihtiyaçtan kaynaklanan bir güvenlik ittifakını kurduklarında bunun etkili olacağını ve buradan bir sonuç üretilebileceğini bölge açısından hem bölge dışı aktörler görüyor, uluslararası güçler, hem de bölgedeki güçler de görüyor. Yani ilk andan itibaren birçok ülkenin buna üye olmak istediğini ya da katılmak istediği biliniyor ama bence burada önce bu üç ülkenin üye olduğu bu ortak savunma ittifakının kurumsallaşması, ardından da bölgedeki istikrarı güvenliğe yaptığı katkının üzerinden genişlemesini ondan sonra tartışması gerekiyor. Yani aynı anda siz bunu genişlettiğinizde çok işlevsiz bir örgüte dönüşme ihtimali de var. Bence kurucular
2: ama
3: da bunu biliyor.
2: Genişlemeye de açık.
3: Genişlemeye açık ama öbür taraftan yani az önce söyledim farklı örgütler var. İşte karar sadece kağıt üzerinde karar alan örgütler var. Burada etkinlik önemli. Yani Orta Doğu'da kendi sorunlarını kendisi çözebilecek, güvenliği, istikrar üretebilecek bir örgüt modeli bu. İşte başarısı da önümüzdeki dönemde test edilecek tabii evet. ki.
0: Peki bir reklam aramız daha var efendim. Ardından devam edeceğiz.
4: NTV Radyo.
5: Ülkenin doğusunda şiddetli yağış var. İstanbul az bulutlu, rüzgar hafiflediğinden bu hafta hava kalitesi düşüyor. Sıcaklık öğle saatlerinde gölgede 22, güneşin altında 30 dereceyken gece ise 14 dereceye iniyor. Ankara açık, öğle 20, gece 9 derece. İzmir 27, Bursa 22 derece. Antalya'da güneş görülecek. Yağış az noktada var. Sıcaklık 28 derece. Marmara'da hava az bulutlu, rüzgar hafif. Bu hafta yer yer sis oluşacak. Edirne 26, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri, Niğde kesiminde sağanak geçişleri olacak. Eskişehir açık 19, Sivas 17 derece.
4: Burası NTV Radyo. Saat 4.

0: Saatler 4'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturmada belediye başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 kişi tutuklandı. Yeni gelişmeyle başladık bültene. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturmada 28 kişi gözaltına alınmıştı. Suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Savcılık sorgusu sonrası Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'le 17 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Mahkeme Özmen'in de aralarında olduğu 13 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. 4 kişi için de adli kontrol hükümleri uygulandı. Mersin'de yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tutuklandı. Mersin'de Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 59 şüpheli gözaltındaydı. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinin ardından bir ek gözaltı daha gerçekleşti. En son gözaltına alınan şüphelinin de adliyeye sevk edilmesiyle sayı 60'a yükselmiş oldu. Savcılıkta sorgusu tamamlanan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 60 kişiden 50'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 10 kişi için adli kontrol istendi. Mahkeme Özyiğit'in tutuklanmasına karar verdi. Diğerlerinin işlemleri de devam ediyor. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda bomba paniği yaşandı. Ankara'dan Şanlıurfa'ya sefer yapan yolcu uçağında bulunan bir not nedeniyle bütün yolcular ve mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi. Havalimanı'nda uçuşlar geçici süreyle durduruldu.
1: Uçağın tuvalet kısmında bulunan not güvenlik birimlerini alarma geçirdi. Yolcuların tahliyesinden sonra uçakta uzun süre arama çalışması yapıldı. Dün saat 19'da Ankara'dan hareket eden yolcu uçağı 136 yolcu ve 7 mürettebatla Şanlıurfa'ya gidiyordu. Uçuş sırasında kabin ekibi tuvalet bölümünde bir not buldu. Notta uçakta bomba olduğu belirtiliyordu. Saat 20.05'te uçağın Şanlıurfa GAP Havalimanı'na inişi sağlandı. Yolcular yoğun güvenlik önlemleri altında tahliye edildi. Uçak tamamen boşaltıldıktan sonra arama çalışması başlatıldı. İlk olarak uçakta kabin bagajları ve el bagajları incelendi. Daha sonra kargo bölümündeki bagajlar tahliye edildi. Bomba uzmanları ve bomba köpeğiyle arama yapıldı. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Notu kimin bıraktığının tespiti için de çalışmalar sürüyor. Notun bulunduğu alan ve çevresinde parmak izi ve biyolojik swab incelemesi yapıldı. Notun yolculardan biri tarafından yazılıp yazılmadığının tespiti için tüm yolcular ve mürettebattan el yazısı örneği alındı. Şanlıurfa Valiliği, GAP Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı. Aramalar tamamlandıktan sonra uçuş trafiği tekrar normale döndü.
0: Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Yasin Kol'un banka hesaplarında tam 84 milyon liralık karanlık bir para trafiği tespit edildi. Üstelik tam da maç günlerinde banka hesabında gizemli transferler söz konusu.
2: 14 yılda 84 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Para trafiği 2020'den sonra arttı. Son 2 yılda ise hızlandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu, yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla gözaltına alınan hakem Yasin Kol'un hesap hareketlerinde dikkat çeken verilere ulaştı. 14 yılda 5.978 işlem yapıldığı belirlendi. Bilirkişi raporunda ise Kol'un futbol hakemliğinin yanı sıra özel güvenlik görevlisi olarak SGK kaydı bulunduğu, iki meslekle ilgili son 8 yılda hesaplarına 9 milyon 433 bin lira ödeme yapıldığı belirtildi. Ancak bu para Yasin Kol'a yapılan ödemelerin sadece 1/3'üne denk geliyor. Paranın büyük kısmı borç ya da borç iadesi açıklamalarıyla çeşitli kişilerden geldi. Mercek altına alınan diğer bir konuda Yasin Kol'dan maç ekibindeki yardımcı ve dördüncü hakemlere yaptığı 5 bin liraya kadar olan ödemelerle ilgili. 50 transferden 47'si maçlardan 3 gün önce ya da 2 gün sonra arasındaki zaman diliminde yapıldı. Yasin Kol ifadesinde yasa dışı bahis iddialarını reddetti. Sevdiği kişilere borç verdiğini öne sürdü.
3: Bu tespitlerin hatalı olduğunu düşünmekteyim. Hakemlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışıp kazandığım dışında böyle bir param olmadı.
2: Yasin Kol, hakem atamalarıyla ilgili yasa dışı bir yapı olduğu yönündeki iddiaları da kabul etmedi. 1 Ekim'de gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında hesapları dondurulan Fatma Betül Sayankaya ve İlyas Kaya'nın gönüllü geri ödemeye başvurularını kabul etti. Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayankaya ile eşi İlyas Kaya'nın hesapları dondurulmuştu. Her iki isim de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan gönüllü ödeme yönteminden yararlanmak amacıyla yaptıkları başvuru incelendi. İlgili bankalarca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından alınan görüş doğrultusunda Başsavcılık TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına ödeme gönderilmesine izin verdi. Bu izin doğrultusunda Sayan çiftinin fondan elde ettikleri kazancı TMSF hesabına göndermesi bekleniyor. Fon soruşturması siyasetin de ana gündem maddesi. Yeni parti iktidara şeffaflık çağrısı yaptı, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi. CHP'dense piyasalara güven verin açıklaması geldi.
2: Fon krizi muhalefetin yakın takibinde Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'nda toplandı. Toplantının ardından parti sözcüsü Zeynel Emre kameraların karşısına geçti. Sürecin takipçisi olacaklarını yineledi.
4: Bizim en temel konularımızdan biri, asla ve asla bu işin ucu nereye giderse gitsin ucunu bırakmayacağız. Üzerinde çalışıyoruz. Bu hafta yine İlgili kurmaylarla birlikte bir toplantı daha gerçekleştireceğiz ve emin olduğumuz bilgileri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
2: CHP'den de fon tartışmasına ilişkin açıklama geldi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, fon skandalı Türkiye'nin finansal susurluğudur dedi. Piyasalara güven verilmezse daha büyük sorunların yaşanabileceği uyarısında da bulundu.
5: Finansal piyasalarda güveni tesis etmenin ilk adımı sorumluların hesap vermesi. İç ve dış kamuoyunu ikna edecek radikal adımlar atılmazsa yarın çok daha büyük krizlerle karşı karşıya kalırız.
0: Antalya'da harçlığını çıkartmak için kuryelik yapan bir üniversite öğrencisi kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü kısa sürede yakalandı.
2: Üniversite öğrencisiydi. Harçlığını çıkarmak için kuryelik yapıyordu. Kamyonet onu metrelerce sürükledi. Üniversiteli genç hayatını kaybetti.
6: Motoru sürükleyerek araba durmadan şu arkamda görülen caddede baştan sona kadar gidip ondan sonra arabasını terk edip koşarak uzaklaşmaya başladı.
2: 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Tayfun Arlı Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşıyordu. Okul harçlığını çıkarmak için akşamları moto kuryelik yapıyordu. Mesai saatinde olduğu sırada bir kamyonetle çarpıştı. Ağır yaralanan üniversiteli genç kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü ise kazanın ardından kaçtı.
6: Ölen şahıs bizim bir öğretmen arkadaşımızın oğlu, üniversite öğrencisi. Akşamlarda işte ailesine destek olsun diye kuryecilik yapan bir arkadaşımız.
2: Kaçan sürücü kısa sürede jandarma tarafından yakalandı. Bölgede çok sık kaza olduğuna dikkat çeken mahalleli önlem alınmasını istedi.
0: İstanbul Fatih'te iki katlı bir binadan bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Akşam saatlerinde Ayvansaray mahallesinde yaşanan yangında binadan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Sahte ilan dolandırıcılığı yeni bir örneği yaşandı. 180 bin liraya satışa koyduğu dikiş makinesi için internette ilan yayınlayan adam aylar sonra aynı fotoğraflarla hiç tanımadığı birinin kendi dikiş makinesini satılığa çıkarmış gibi ilan verdiğini gördü. Üstelik istediği fiyat ederinin neredeyse onda biriydi.
7: Bir baktım çeşitli internet sitelerinde benim çektiğim resimler ve videoları gördüm.
8: Verdiği ilan kopyalandı, dolandırıcılar aylar önce sattığı dikiş makinesinin fotoğraflarıyla tuzak kurdu. İstanbul'da yaşayan 50 yaşındaki satış pazarlama uzmanı eşinin dikiş makinesini 180 bin liraya satılığa çıkardı, internete ilan verdi.
7: WhatsApp kanalıyla birisi beni aradı. Dedi ki ya dedi, bu ürünü çok sevdik. Bu ürünün detaylı fotoğrafları var mı? Eşime göstermek istiyorum. Fotoğraflarını gönderin.
8: Ancak o görselleri alan sözde müşterinin amacı başkaydı.
9: Ürün satıldıktan 3 ay sonra aile büyük bir şok yaşadı. Çünkü kendi evlerinde, kendi yemek masalarında fotoğrafını çektikleri dikiş makinesinin o kareleri bir başka ikinci el eşya satış platformunda ilanda kullanılmıştı. Aile hemen sözde satıcıyla iletişime geçti.
7: Benim masam, benim çektiğim fotoğraflar dedim. Nasıl bir şebekedir bilgim yok. Benim sattığım fiyatın onda bir fiyatını istediğini gördüm. Bu ürünle ilgileniyorum dedim. Ne kadar yaparsınız? Havale yöntemiyle istiyorum dedi. Yeriniz nerede dedim. Dedi ki ben Iğdır'dayım. Çok iyi dedim, benim Iğdır'da arkadaşım var. Hemen aldırayım, adresinizi verin. Gelsin baksın, ben havalenizi yapayım. Dememe kalmadı, bir baktım. Kapattı telefonu.
8: Aile ilanın kaldırılması için internet sitesine şikayet başvurusu yaptı.
0: Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 547 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 61 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin 155'i tutuklandı. 183'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerin sosyal medya platformu üzerinden ev, araba, arsa satış bedeli ve promosyon ödemesi gibi temaları kullanarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Çiftçi, sanal dünyada izlerini gizlemeye çalışanların gerçek dünyada hesabını soruyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, son 3 ayda 16 farklı ülkeden 89 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, iade edilen isimlerden 48'inin Gürcistan, 12'sinin Almanya, 10'unun Yunanistan ve 3'ünün İngiltere'den getirildiğini bildirdi. Adalet Bakanı 2026 yılının ilk 9 ayında Türkiye'ye getirilen suçlu sayısının da 294'e ulaştığını kaydetti. Bakan Gürlek, suçlular için kaçacak yer yoktur, Türk adaleti er ya da geç gereğini yapacaktır dedi. İsrail'in işgal altında tuttuğu Suriye'nin Kuneitra bölgesi kırsalında yol çalışmaları başlatmasına Ankara'dan tepki var. Dışişleri Bakanlığı, AK Parti ve Beştepe'den gelen açıklamalar geliyor ekranlara.
2: İsrail, Suriye'de işgal altında tuttuğu Kuneitra kırsalında yol yapım çalışmalarına başladı. Ankara'dan tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklamayla İsrail'in yasa dışı adımını kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Sufa 53 hattı olarak bilinen güzergahtaki çalışmalarla 1974 tarihli anlaşmayı aşındırmaya çalıştığı vurgulandı. Uluslararası toplum daha kararlı ve etkili adımlar atmaya davet edildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de İsrail'in girişimine yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi.
10: İsrail'in yayılmacı ve işgalci politikaları bölge ve dünya barışı için en büyük tehdittir. Suriye topraklarında yeni oldu bittiler yaratma çabası yeni bir saldırganlıktır. Bölgeyi ateşe sürükleyen bu yayılmacı zihniyet ve hukuk tanımaz adımlar derhal son bulmalıdır.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.
11: Bölgede gerilimi sürekli tırmandıran, işgali genişletmeye çalışan bu pervasızlık kabul edilemez. İsrail, Suriye topraklarındaki ihlallerine son vermeli ve işgal ettiği bölgelerden derhal çekinmelidir. İsrail'in sınır tanımayan yayılmacılığı karşısında uluslararası toplumun sessizliği kabul edilemez.
2: Uluslararası toplumu harekete geçmeye çağıran Duran, uluslararası inisiyatiflerin hukuku ve bölgesel istikrarı koruyacak somut adımlar atması artık bir vicdani zorunluluktur dedi.
0: Birleşik Krallık'ta Yeşiller Partisi yıllık kongresinde tarihi bir adım attı. Oy çokluğuyla Siyonizmin bir çeşit ırkçılık olduğuna karar verildi. Bu karar İsrail yönetiminin sert tepkisini çekti. İngiltere ve Galler'deki sol görüşlü Yeşiller Partisi üyeleri ülkenin Brighton kentinde bir araya geldi. Siyonizm ırkçılıktır başlıklı önerge 1022'ye karşı 813 oyla kabul edilerek partinin resmi politikası haline getirildi. Önerge Siyonizmin diğer tüm ırkçılık biçimleri gibi ele alınmasını ve tarihi Filistin topraklarının tamamında tek bir demokratik Filistin devleti kurulmasını destekliyor. Söz konusu karar İsrail yönetiminin tepkisini çekti. İsrail Dışişleri Bakanlığı önergeyi antisemitik olarak nitelendirdi. Kendisi de Yahudi olan Yeşiller Partisi lideri Zak Polanski'nin İsrail'e girişinin yasaklandığı duyuruldu. Polanski ise soykırıma, etnik temizliğe ve yasa dışı işgale karşı durmaya devam edeceklerini ve Netanyahu hükümetinin suçlarını kınayacaklarını belirtti. ABD'nin uyguladığı deniz ablukası ve ambargolar İran ekonomisini iyice zora sokmuş durumda. En üst düzey güvenlik yetkilisinden uyarı geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ülkenin tarihteki en zorlu dönemlerden birine sürüklendiğini söyledi.

0: göreceklerini söyleyen İran Petrol Bakanı Seyit Mehdi Tabatabai hafta sonunda görevinden istifa etti. Son günlerde aralarında hemşire ve öğretmenlerin de bulunduğu kamu ve özel sektör çalışanları sosyal medya paylaşımlarında maaşlarıyla geçinemediklerini söyleyerek istifa edeceklerini duyurdu. Kamu emeklileri de son haftalarda maaşlarını tam alamadıkları için protesto gösterileri düzenliyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ekonominin giderek kötüleştiğini kabul etmekle birlikte hükümetin bu özel koşulları yönetmek üzere yeni bir tutum benimsediğini belirtti. Ancak bunun pratikte ne anlama geleceğine dair ayrıntı vermedi. ABD son dönemde İran'ın sivil hava trafiğinin de dış dünyayla bağlantısını koparmaya çalışıyor. ABD yaptırımlarından endişe eden birçok havayolu şirketi İran seferlerini durdurdu. İlaç dahil İran'a ithal ürünlerin sevkiyatının da bu nedenle aksayacağına dikkat çekiliyor.
1: Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Irkutsk'ta Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde çalışan bir görevli zatürreye yakalandıktan birkaç gün sonra hayatını kaybetti. Görevlinin bir deney tüpünü kırdıktan sonra hastalandığı belirtiliyor. Beyaz Saray'dan da veba salgını şüphesinin yakından takip edildiği açıklaması geldi.
0: 28 yaşındaki laboratuvar çalışanı Darya Şipilova tehlikeli patojenler üzerinde çalışıyordu. Yerel basına çıkan haberlere göre 25 Eylül'de canlı biyolojik materyalle çalışırken bir deney tüpünü kazayla kırdı. Solunum yoluyla enfekte olduktan birkaç gün sonra ise Sibirya'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bölgedeki yerel yöneticilerden Şelehovski Belediye Başkanı Maxim Modin kapsamlı bir dizi salgın önleme tedbirinin alındığını duyurdu. Modin, çalışanın tedavi gördüğü hastanenin yatan hasta bölümünün karantinaya alındığını, bazı bölümlerde hasta taburcu etme ve yeni hasta kabul işlemlerinin durdurulduğunu söyledi. Son 10 gün içinde enstitü çalışanları arasında herhangi bir bulaşıcı hastalık vakasının bildirilmediğini, hayatını kaybeden çalışanın yakın zamanda temas ettiği kişilerin tamamının test ve muayeneden geçirildiğini belirtti. Gayri resmi kaynaklarsa yaklaşık 200 kişinin gözetim altında tutulduğunu bildirdi. Komşu Buryatya Cumhuriyeti lideri Alexey Tisidenov yaptığı açıklamada laboratuvar çalışanı kadının muhtemelen vebadan öldüğünü söyledi. Laboratuvarın yakınındaki bir alüminyum fabrikası önlem amacıyla çalışanlarından maske takmalarını istedi. Rus resmi makamları veba iddialarını reddediyor. Resmi teşhis olarak kaynağı bilinmeyen zatürre ifadesi kullanılıyor. Rusya'dan gelen ve veba salgını şüphesi yaratan haberler Beyaz Saray'ın da takibinde. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden ismi paylaşılmayan yetkililer, hükümetin Rusya'daki veba salgını şüphesini ve ilgili karantina sürecini takip ettiğini ve seçenekleri değerlendirdiğini ifade etti. Yerel medya kuruluşlarının haberlerine göre bölgedeki diğer bazı hastaneler de kapatıldı.
1: Alzheimer tedavisinde ve erken teşhisinde ezberler değişiyor. Hiçbir belirti göstermeyen vakaları bile tespit eden kan testi Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıma sunuldu. Tedavi cephesinde de umut veren bir gelişme yaşandı. Beyinde hastalığa geçit vermeyen koruyucu bir protein saptandı.
0: Bilim dünyası Alzheimer hastalığını belirtiler ortaya çıkmadan yakalamanın ve hafızadaki tahribatı durdurmanın yollarını buldu. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin onayladığı yeni kan testi 55 yaş üzerindeki bireylerde Alzheimer'ın izlerini unutkanlık başlamadan tespit edebiliyor. Kandaki özel bir proteinin izini süren test sayesinde hastalığın biyolojik seyri yıllar öncesinden belirlenebiliyor. Bilim insanları hastalığa yol açan biyolojik mekanizmayı anlamaya her gün biraz daha yaklaştıklarını söylüyor. Tedavi konusunda ise umut verici haber ABD'deki Yale Üniversitesi araştırmacılarından geldi. Beyinlerinde Alzheimer plakları oluşturulan Afrika yeşil maymunlarının bir yılın ardından yapılan bellek testlerinde hafıza kaybı yaşamadığı tespit edildi. İncelemelerde beyindeki C3 adlı bağışıklık proteininin Alzheimer'a karşı koruyucu bir kalkan oluşturduğu saptandı. Bu türün beyinlerdeki Alzheimer mekanizmasının insanlara büyük benzerlik gösterdiğini söyleyen araştırmacılar, keşif sayesinde insanlarda yeni tedaviler geliştirilebileceğini söylüyor.
1: Bilim dünyasının en prestijli ödülü Nobel'ler sahiplerini bulmaya başladı. Bu yılki Nobel Tıp Ödülü beyin hücrelerini ışıkla kontrol etmeyi başaran 3 bilim insanına gitti.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nden Carl Dieselot'la Alman Peter Hagemann ve George Nile optogenetik alanındaki çalışmalarıyla ödüle layık görüldü. Bilim insanları deniz canlılarından aldıkları özel bir mekanizmayla beyindeki hücreleri tıpkı bir elektrik anahtarı gibi açıp kapamayı başardı. Optik ve genetik kelimelerinin birleşimiyle oluşan yöntem, ışığa duyarlı özel yosun türlerinin genlerini hedef hücrelere aktarmayı içeriyor. Teknik, beyin haritalandırılmasının yanı sıra Alzheimer gibi hastalıkların anlaşılmasında ve görüş kaybının tedavisinde kullanılabilecek. Bu sene Nobel ödüllerinin 125. yılı çerçevesinde para ödülünün miktarı da 1 milyon İsveç kronu arttırıldı. Dünya iklim ve çevre krizlerine odaklanırken insan ve toplum odaklı politikalar ikinci planda mı kalıyor? Bu soru Riyad'da düzenlenen Uluslararası Sosyal Sorumluluk Forumu'nun ana gündemiydi. Türkiye'yi temsil eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijitalleşmenin getirdiği risklere dikkat çekti.
1: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, küresel sosyal politikaların tartışıldığı önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Uluslararası Sosyal Sorumluluk Forumu farklı ülkelerden bakanları ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi. Türkiye'yi temsil eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlar oturumunda konuştu. Kurumsal sosyal sorumluluğun artık bir lüks değil, stratejik bir yatırım haline geldiğini vurguladı.
2: Aileyi, çocuğu ve yaşlıyı merkeze alan bir kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının uluslararası standartlara daha güçlü biçimde yansıması gerekiyor.
1: Göktaş, küresel gündemde iklim ve çevre başlıklarının öne çıktığını, buna karşın insanın, ailenin ve toplumun çoğu zaman ikinci planda kaldığını söyledi. Nüfusu hızla yaşlanan dünyanın ciddi sosyal dönüşümlerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin insani yardım ve sosyal politikalar alanındaki küresel tecrübesine vurgu yapan Bakan Göktaş, Türkiye'nin mühendis kızları gibi projelerin bugün Suudi Arabistan dahil 7 ülkede uygulandığını hatırlattı. Uluslararası topluma işbirliği çağrısında bulundu.
0: Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar buradayız.
3: Yemen'de yaşananları konuşuyorduk. Tabii bir yandan da bu ittifaktan rahatsız olanlar var. Sonuç üretmeyecek, üretemez diyenler var. Bunlara karşı da burada önemli kararlar alınmış gibi gözüküyor. Şimdi az önce Özay Şendir bu yapılan açıklamayla birlikte Türkiye'nin öyle bir muharip güç göndermeyeceği anlaşılıyor dedi. Ama şimdi bakıyoruz, bazı hesaplar şimdiden İşte şey yazmaya başlamışlar, ittifak üyeleri asker gönderme kararı aldı gibi algılamışlar mesela o açıklamayı. Siz ne dersiniz?
4: Ya tabii ki yani asker gönderme kararı değil ama yani bu şekilde yorumlayanlar ya da sosyal medyada ilgi çekmek isteyenler, tıpkı en başta işte bütün anlaşmanın geneline değil de işte 5. madde uygulamasına bakanlar gibi, ki hatırlayalım yani bu sonuçta böyle bir ittifakın kurulmasına karar verildiğinde biz hani ittifakın ne anlama geldiğinden çok biz derken yani genel kamuoyu, işte 5. madde hemen devreye girecek mi ki? Husilerin saldırısı da tam işte o döneme paralel olarak başlamıştı. Hep söylendi. Şimdi Nebi Hoca da söyledi. Yani ya, tabii ki yani bu benzer bir şey olabilir. Ama NATO tarihinde bir defa uygulanmış ki onun da katman katman mekanizmaları var. Yani ha deyince herkes kalkıp işte hani üçüncü bir ülkeye ya da işte ittifak üyesi olan ülkeye saldırı olduğunda oraya saldırmıyor ya da işte asker yollamıyor. Burada da öyle ki keza anlaşmayı da henüz görmedik. Yani onu da görmeden önce şu anda anlaşmayı...
5: Asker yollamak için meclis kararı
4: gibi. Tabii. Onu diyeceğim şimdi. Yani bu anlaşmanın önce meclisten birincisi geçmesi, imzalanması gerekiyor. İkincisi, ya bugüne kadar baktığımızda nerelerde var asker? Lübnan'da var.
5: Libya'da var.
4: Libya'da var. Somali'de.
5: Kosova var.
4: Kosova var. Yani onlar farklı misyonlar. Bunlar vakti geldiğinde herhalde her yıl değil mi? Yılda bir defa meclisten uzatma kararı alınıyor ve bu devam ediyor. Suriye'de de bildiğim evet, kadarıyla. Evet, var yani sınırların dışına asker gönderilmesi kararı mecliste alınıyor ve meclis kararı ya uzatılıyor ya da tamamlanıyor. Yani meclisten geçecek. Eğer böyle bir şey olacak olursa meclis yine karar vermesi gerekiyor ki tam hakikaten bütün maddelerinde yani bir kaba çatak biliyoruz ama net olarak bilmiyoruz. Şimdi o da sonuçta meclise geldiğinde ortaya
3: göreceğiz.
4: Çıkacağız. Ama buradaki mesele şu. Yani bu tür ittifaklar ya da savunma birlikleri kurulduğunda yani bunların kurumsallaşması bir süre alır. Hadi ince olmaz. Mesela buradaki en önemli atılanlardan bir tane genel sekreterin. Pakistan'ın emekli bir kor generalinin atanmış olması. Çünkü bu atanacak, sekreterye kurulacak, karargah oluşturulacak, bunun mekanizmaları oluşturacak, asker sivil yetkilileri olacak. Yani bu devam ederken evet çok ani bir, çok sıcak bir duruma denk gelindi Husilerin saldırısı nedeniyle. Onu da bu şekilde bir şekilde önlemeye ve ittifakın hani doğmadan ölü doğdu diyenlere karşı bu şekilde bir refleksini gösteriyor. Burada kesinlikle ve kesinlikle en azından şu an için asker gönderme mevzu bahis değil. Hep söyleniyor. Teknik yardımdır, hava savunma sistemidir, deniz savunmadır bilemem. Yani istihbarattır, başka desteklerdir ya da danışmanlardır. Bunlar yollanabilir Suudi Arabistan'ın ihtiyaçlarına göre. Ama bu arada ben Türkiye'nin karşı tarafla da bir şekilde yani bu işi temaslarıyla devam ettirip bir yerde noktalaması için çaba gösterdiği, ilişki kurduğunu da açıkçası düşünüyorum. Ve şöyle bir yanıt veriliyor. Yani hem bir şekilde bir 10 gün önce kışkırtan ülkeler hadi sahaya çıkın, hani asker gönderin gibi ki bunu başta İran yapıyordu. Ona bir yanıt, evet sahaya çıkılıyor ama bu askerle vesaireyle değil, bir savunma ittifakının temeli ve kurumsallaşmasının adımıyla devam ediyor deniyor.
3: Nevi Bey, şimdi zaman zaman muhalefetten de bu konuda en çok gelen eleştirin işte neden meclise gelmiyor anlaşma olduğunu görüyoruz. Bunun var mı bir sebebi, neden gelmiyor?
6: Ya şöyle, az önce de söyledim, şimdi anlaşmanın ilk işte 7 Ağustos itibariyle resmiyete girdiği düşünüldüğünde aslında kurumsallaşmaya yönelik olarak bu tür örgütlerin farklı yapıları var. Yani işte genel sekreterliği ilan ettiler, işte genel merkezi, ülkelerin belki işte bunların alt komiteleri olacak, bunların tamamen konuşulması, tartışılması, işte kolektif savunmayı konuşuyoruz, bunun nasıl işletileceği vesaire. Yani burada aslında prosedür olarak ülkelerin epeyce konuşacağı, istişare edeceği, yol haritasını çıkaracağı süreçler var. Yani
4: hocam bir de farklı tecrübeler var. Yani şimdi Türkiye'nin hakikaten çok daha farklı bir ordu ve NATO tecrübesi var ve sınır ötesi operasyon tecrübesi var. Suudilerin başka, Pakistan'ın başka.
6: Dolayısıyla tam da bundan dolayı da işte bu meselenin belki biraz daha Türkiye burada işte Batı ittifakının içerisinde olan, tecrübesi olan bir ülke olarak da yani burada süreçlerin hazırlanması gerekiyor. Yani belki bugün savaş olmasa, Orta Doğu'da sıcak savaş olmasa bu meseleleri bu kadar konuşmayacağız. Tabii. Yani belki bir sene sonra meclise gelecekti. Ama burada tabii ki bir aciliyet, yani işte asker gönderdin göndermedin, işte kolektif savunmayı işleteceksin işletmeyeceksin diye bunun güncel siyasete malzeme yapılması biraz da işte burada aslında siyasetin belki de mevzilenebileceği alanlar var. Yani Türkiye'deki kimlik grupları açısından, farklı siyasal konumlar açısından biraz bunun için aslında sıkıştırılıyor. Yani rasyonel baktığınızda bir devlet aklı bu meseleyi her yönüyle konuşur, altyapısını hazırlar ve bütün soru işaretlerini giderdikten sonra meclise getirir ve mecliste toplumun önüne sunar. Yani burada herhalde devlet bir şeyi gizleyecek değil. Yani oralarda neyin konuşulduğu, çerçevesinin nasıl çizildiği, hangi maddelerin nasıl işletileceği, hangi kararların alındığı vesaire bunlar sonuçta açıklanacak. Ama öbür taraftan da sanki yani Türkiye'deki muhalefet gruplarının bir bölgedeki farklı ülkelerin ağzıyla ya da küresel sistemde bu anlaşmadan rahatsız olanların zihniyle meselelere bakmamaları gerekiyor. Şu olur. Yani bunun açıklanması, arkasında nasıl bir çerçevenin olduğu, ama çok hızlı bir şekilde bunu bir an önce meclise getirin dediğiniz zaman, bütün hazırlık süreçleri bitmemiş bir anlaşmayı meclise getirdiğinizde başka tartışmalar da ortaya çıkar. Burada çok iyi niyetli bir şekilde devlet de, mevcut iktidar da, yani bu anlaşmaya niye ihtiyaç duyulduğunu, neyin amaçlandığını aslında birçok kez hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Dışişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı açıkladılar. Bence bu kadar meseleyi sadece meclis üzerinden tartışmaya gerek yok. Yani az önce Mete Bey söyledi, bir yere asker göndermek tabii ki meclisin iznine bağlı. Yani sonuçta o süreçlerde işletilecektir.
3: Tamam. Özel Bey, var mı ekleyeceğiniz bir şey bu konuda?
5: Olmaz, buyurun. Olmaz mı? Anlaşma 7 Ağustos'ta imzalandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de açıldı.
6: Evet.
5: Şimdi soru önergesi var. Anlaşmanın kamuoyuna açıklanmayan, içinde işte kolektif savunmadan nükleer şey kısmı var mı? İşte nasıl bir şey? Şimdi bakın, bazı anlaşmalar vardır. Bu kadar şeffaf konuşulmaz. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir anlaşma. Mesela şu anda NATO'nun hangi ülke NATO'ya ne kadar kuvvet sevk etti veya hangi ülkede hangi komuta var, o kadar çok net bilinmez. Şimdi ulusal güvenlikle ilgili meselelerin ben iç siyaset malzemesi yapılmasına her zaman mesafeli yaklaşanlardan bir tanesiyim. Şimdi buradaki mesele şu. Anayasanın 90. maddesi diyor ki Türkiye'yi yükümlülük altına sokan her türlü askeri veya farklı anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayından geçmek zorundadır. Peki Mekke Anlaşması şu anda yürürlüğe girdi mi? Girmedi. Çünkü evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmeden Türkiye adına bu yürürlüğe giremez. Evet. Dolayısıyla da bu tıpkı aslında terörsüz Türkiye ile ilgili nasıl oradan çıkan yasa ancak bir rapor verildikten sonra güvenlik güçleri tarafından ve MGK kabul ettikten sonra yürürlüğe girecek. Burada da böyle bir durum var. Şimdi tartışmamız gereken şey bu ittifak bize ne sağlar ne sağlamaz. Yoksa işte 7 Ağustos'ta imzalanmış bir şey, meclis 1 Ekim'de açıldı Cumhurbaşkanı'nın konuşmasıyla. Bugün ayın kaçı?
6: 5.
5: Yani.
6: Evet.
5: 4 gün olmuş şimdi. 4 günde hangi tezkere gelse vesaire falan. Tekrar ediyorum. Bir genel alışkanlık olarak şunu aklımıza yazmak zorundayız. Ulusal güvenlikle ilgili meseleler iç siyaset malzemesi olamaz. Küçük bir örnek vereyim. Çok canımı acıtan bir örnektir bu. Mesela Rum kesimi, işte sevgili Mete ile biz çok izledik. İsviçre'de izledik, New York'ta izledik. Bütün uluslararası zirvelere iktidarı muhalefeti bir arada gelirler. O görüşmeler sürerken kimse dışarıya hiçbir zaman işte ülkeyi satıyorlar diye bir şey söylemezler müzakere sürecinde. Kapalı gider o iş. Türkiye'de de bu meseleyi, yani her şeyi siyasallaştırabiliriz. Futbolu siyasallaştıralım, ekonomiyi siyasallaştıralım, magazini siyasallaştıralım, eyvallah. Ama ulusal güvenlikle ilgili konular iç siyaset malzemesi olmaya başladığı andan itibaren bundan hepimiz zarar görürüz. Çünkü bu bir alışkanlık haline gelir. O alışkanlık da bu işi başlatanlara da uzun vadede zarar verir. Bunu yapmamak lazım.
3: Peki efendim, şimdi açılışta fon krizini konuşuyorduk. Araya Mekke İttifakı'nın toplantısının ardından yapılan açıklama, bildiri geldi. Oradan devam ettik. Şimdi tekrar biraz o konuya döneceğiz ama Özel Bey, biraz farklı bir noktasından meseleye ben şimdi yaklaşmak istiyorum. Şimdi Şanlıurfa'da Teknofest vardı. Hı hı. Selçuk Bayraktar orada Teknofest sırasında yaptığı bir söyleşide bir açıklama yaptı. Şu sözler dikkatimi çekti orada. Türkiye'nin gündemini kasıp kavuran şey ne? Hiç emek vermeden bir şeylerin peşinde koşan insanlar var. Diğer yanda Aksaray'da Tuz Gölü'nün ortasında tozun toprağın içinde 3 saniyelik roket atışı için 1 yıl boyunca haftada 80 saat çalışan gençler var. İşte bu beni inanılmaz etkiliyor. Peki bunların hangisi evla, hangisi dünyayı yeniden inşa edecek, ülkemizi hangisi yeniden inşa edecek ve hangisi umut olacak diyor. Şimdi sizin yazdığınız bir yazı da vardı. 3 güne, cuma günüydü sanırım, evet. O yazı. Şimdi ister istemez işte bu fon meselesi, ardından bu hakemlerle ilgili ortaya atılan iddialar, belediyelerle ilgili birçok iddia var ortada. Yine mahkemelerde yapılan bir operasyon, geçtiğimiz günlerde işte bazı hakimlere yönelik bir operasyon vardı. Hani her yerden böyle acayip acayip paralar, acayip acayip ilişkiler şeyi geliyor. Gençler de bir umutsuzluğa kapılıyor bunun karşısında. Bir yanda işte böyle çalışan gençler var, bir yanda umutsuzluğa kapılanlar var. Böyle bir sıkışmış hisseden insan grubu var ve önemli bir insan grubu, milyonlar.
7: Nasıl çıkılacak buradan? Ne yapmak lazım? Bunu merak ediyorum.
5: Şöyle söyleyeyim, o yazıda da ahlak enflasyonu derken şunu anlatmaya çalıştım. Şimdi sadece paranın değerinin alçalması veya yükselmesi değil. Aslında her parayla ilgili, ekonomiyle ilgili tartışma ahlakla ilgili bizi nereye götürüyor? Bu sorunun cevabını bir bulmak gerekiyor. Bu ahlak meselesinden kastım tek tek olaylar değil. Mesela kısa yoldan zengin olma, emeksiz servete konma, başkasının hakkını gasp ederek de olsa bazı imkanlara kavuşmanın bugün ayıplanmadığı, tam tersi iş bilmekle, başarılı olmakla, ticari zeka ile özetlendiği bir yerdeyiz. Şimdi çok kötü üç tane algıdan bahsedeyim. Bir sokak röportajında ben ve çeşitli programlarda da bunu duyuyorum. İşte bankada 3-5 milyon dolarım olacaksa girer birkaç yıl hapis yatmaya razıyım. Bu müthiş bir cezasızlık algısı demek özü itibariyle. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde mali suçlar işlediğiniz zaman size verilen cezanın bir, üst sınırı olmaz. 300 yılda ceza alabilirsiniz. İki, o cezanın %85'ini muhakkak demir parmaklıklar ardında geçirirsiniz. Türkiye'de cezanın üst sınırı vardır. 10 tane, 100 tane suç işleyin, 30 yıldan fazla hapis cezası almazsınız. Denetimli serbestliği de eklerseniz de %50'sinden bir suçu, %50'den aşağı bir suçu demir parmaklıkların ardında geçirirsiniz. Daha kötüsü, çok meşhur bir aile Türkiye'de işte kara para aklama vesaireyle çok gündeme geldiler. Arabaları, yaşantıları, bunları bir de sanal medyada hepimizin gözler önüne serdiler. Peki ne oldu? Bir süre gözaltına alındılar, tutuklu yargılandılar, dışarıdalar, arabalarını dava açtılar, aldılar, kaldıkları yerden hayata devam ediyorlar. Şimdi bunlar kötü örnekler ve bizim oturup, şimdi şu çok net söylenebilir, doğrudur da işte çocuklarımızı değerler eğitimini verelim, aileler aman bu işin çok üzerinde dursun, okulda bunu desteklesin falan. Biz o merhaleleri geçtik. Bizim bugün bir cezasızlık algısını yıkmamız gerekiyor. Sen toplumun haklarına göz dikiyorsan çok ağır cezalandırılırsın duygusunu artık bir yerine oturtmamız lazım. İki, bakın şunu görmezden gelemem. İnsanlar şöyle düşünüyorlar. Ben bir işe girsem, maaşlı çalışsam, emekli olduğum zaman emekli ikramiyemle bir ev alabilecek miyim ki? O yüzden başka şeyler yapmayı kendimde hak bulurum. Başka şey yapmaktan kastımız, herhangi bir üretim ilişkisi içinde olmadığın influencer olmak mı, sanal medyada sağa solu dolaşmak, böyle bir hayat sürmek mi ya da Ağustos böceği gibi yaşamak mı? Selçuk Bayraktar'ın sözündeki o noktaya gelelim. Biz otomobil ihraç ediyoruz. İhraç ettiğimiz otomobilin kilogramı maksimum 12 dolara gidiyor. Füze ihraç ediyoruz. Ettiğimiz füzenin kilogram fiyatı 3500 dolar. Katma değeri sağlamak, yapılmış ama Türkiye'de daha iyisini yapabilecek o hayali kurabilmek. Bakın ahlak enflasyonunu konuşurken bir de zihniyet devrimi oldu Türkiye'de. Eskiden biz yapamayız dediğimiz her şeyi uçaktan füzeye, gemiden telekoma, telekomünikasyon sektöründe yapabiliyoruz. Ama hikayenin özetine, toplumun rol model aldığı isimler kimler? O füzeleri yapmaya çalışan, Tuz Gölü'nde uğraşan çocukları mı rol model alıyor toplum? Yoksa hayatını gözümüzün önünde yaşayan, hiçbir şey üretmeyen, bir başkasından örnek vereyim, çok iyi nafaka alan, saçını süpürge etmeden annelik yapan, işte daha 30 yaşına gelmeden dünyayı dolaşmakla, oralarda buralarda partilemekle övünenleri mi rol model alıyor? Biz toplumun önüne doğru rol modelleri koyabilecek bir Türkiye'yi konuşuyor olmamız lazım. Çok net söyleyeyim, koronavirüse aşı bulan, İşte Özlem Türeci, Özlem Türeci'nin sanal medyadaki takip sayısına bak. Bir de bahsettiğim bu sabun köpüğü, televizyon yarışmalarında ünlenmişlerin takipçi sayılarına ve yarattıkları etkiye bak. Bu sürdürülebilir olmanın artık dışına çıktı. Dolayısıyla ahlakı, ahlaklı olmayı, iyi vatandaş olmayı bizim bir kez daha ana gündem maddesi yapmamız lazım. Hatta şöyle söyleyeyim, bizde din kültürü ve ahlak bilgisidir ders. Gerekirse ahlak derslerinin müfredattaki sayısını arttırmak, gerekirse bazılarına felsefe hocalarının girmesini sağlamak, en azından aşağıdan gelen yeni nesillere tıpkı eskisinde olduğu gibi önemli olan servet sahibi olmak değil, önemli olan namusunla yaşadığın, hak ettiğin kadarıyla kazandığın bir sistemin kıymetli olduğunu anlatmak lazım. Bunu bir görev gibi görüyorum açıkçası. Umarım bir gün başarılı da olabiliriz.
3: Yani Metin Çubukçu, işte Özay Bey'in tabii söyledikleri çok önemli. Yani bu kadar hızlı para kazanma arzusunun ortaya çıktığı bir şey. Sosyal medyanın da elbette acayip bir etkisi var bu yaşananlar üzerinde. Ve hani gençler kimi rol model alacak burada? O üzerinde kırılganlık ve umutsuzluk yaşayan gençler bu ortamdan tekrar nasıl daha iyi bir gelecek hayali kurar noktaya gelebilir? Ne dersiniz buna ilişkin?
4: Yani o gençlerin hayallerini yeniden kurabileceği ortamın yaratılması gerekiyor. Yani sadece derslerle, yani okullarda verilecek bilgiyle değil, aileden genel topluma, anlayışa kadar birçok şeyin hakikaten belki yeniden ele alınması gerekiyor. Yani işte eskiden vicdan vardı, utanma vardı, ayıp vardı. Hakikaten bu hem bireysel anlamda hem toplumsal anlamda bizleri bir şekilde eğiten bir yaklaşımdı. Yani bir şey yaparken acaba birisi görür mü, birisi ne der? Ayıp olur mu? Kimse görmese bile onu yapmamaya çalışırdık ya da çalışılırdı. Yani böyle bir nosyon vardı bireysel ve toplumsal. Çünkü bunlar barajlardır. Yani önce bir bireysel baraj, onu aştığın zaman toplumsal baraj. Eğer orada her şey normalleşiyor ya da işte tırnak içinde çürüyorsa onun önünü almak çok zor olur. Üçüncü baraj da hukuki baraj. O artık en son barajdır. Yani cezaya girer. Ama birçok noktanın oraya kadar varmadan aslında halledilmesi gerekiyor. Bu da tabii ki evet, yani iyi bir sosyoekonomik yapı, gençlere gelecek açısından umut vermek. Evet, yani sonuçta herkes aynı koşulda olmaz, herkes aynı zenginlikte olmaz. Ama eskiden, geçen hafta da şey yaptık, eskiden zenginlik de bu kadar göze sokulmazdı. Ya da yani o belki önemli emekle kazanılan zenginlik sokulmazdı. Şimdi gözümüze sokulan muhtemelen hakikaten bir takım sanal sahte dünyalar ya da çok farklı enstrümanlardan zenginleşerek gelmek. Şimdi bunu gören, geleceğe umutsuzlukla bakan gençler buraya tabii ki özeniyor. Mesela suç örgütlerine bakalım. Tabii. Şimdi yeni yasal hazırlıklar yapılıyor. Hepsi işte 17 yaş altı, 15-16 yaşında şey yapılıyor. Çünkü okuyoruz işte. Değil mi? Telegram hatlarında işte bilmem kaç liraya adam vurulan, öldürülecek, işte vurulacak ayağından paralar, şu kadar parayı hemen verelim vesaire yapalım.
3: Çünkü yaşta çocuklara dükkan kurşunlatıyorlar.
4: Kurşunlatıyorlar. Yani. Dün vardı, Adana Mersin'de 5 tane arabayı yakıyor. Sonra gidip teslim oluyor. Muhtemelen birileri para verdi, yak dedi. İşte atıyorum 3-5 ay yatacak, cebine de para koyacaklar, çıkacaklar. Bu düzenin bir şekilde çözülmesi şey yapıyor, gerekiyor. Ama burada hakikaten şöyle bir şey var. Yani biraz çalıştım. Şimdi bu Durkheim'in bir anomi şeyi var, kavramı. Ne diye baktım buna? Anomi diyor, toplumun bütünüyle kurarsız hale gelmesinden çok hangi kuralların gerçekten bağlayıcı olduğunun belirsizleşmesi. Yani bir yandan topluma liyakat deniyor, efendim adaletten söz ederken diğer taraftan zenginliğin ve zenginleşmenin sorgulanmadığı noktalarda mesafe kayboluyor. İnanç da kayboluyor. Yani birilerine diyorsunuz ki çalışın, çabalayın, liyakatli olun. Diğer tarafta da birileri zenginleşiyor. Bu ikisi yan yana geldiği zaman bu aşınmayı hızlandırıyor. İnançsızlığı bir şekilde hızlandırıyor. Onun için yani bu bireysel bariyer, yani hakikaten vicdanlı olmak, adil olmak, yani bunlar bizim etik dediğimiz kurallar, bunlardır bireysel anlamda, mesleki anlamda da öyledir. Oradan geçeriz, başta söylediğim gibi toplumda acaba ayıp olur mu? Şöyle desem, böyle desem. Yani bugün bakın şu noktalara geliyoruz. Yani insanlar birbirine günaydın demiyor. İnsanlar birbirlerine otobüste, metroda hakikaten yer vermiyor. Yani bunlar küçük gibi görülüyor ama tabii ki verenler var. Ama bu nosyonlar ortadan kalkmış. Yani bunlar hakikaten bir toplumu toplum yapan şeylerdir. Yani küçüklerin büyüklere karşı şeyleri. Yani sokaklarda görüyoruz. Yani inanılmaz sohbetler, inanılmaz şeyler. Yani konuştukları ya da işte o kullandıkları cümleler. Şöyle şey yapayım, bağlayayım. Yani herkes yapıyor, ben de yapabilirim. Diskurunun bir şekilde çözülmesi ya da önüne geçilmesi gerekiyor. Ve kimsenin de suç işlediği zaman yanına kalmaması gerekiyor. Bu yanına kalma işi gerçekten çok farklı gençleri ya da insanları da özendirebiliyor diyelim.
7: Yani bu zaman zaman aklıma gelen bir şeydir. Mesela haberleri anlatırken ben. Evet. Yani elbette hani bu bizim istediğimiz, arzu ettiğimiz bir şey değildi. Acaba işte bu verdiğimiz haber bir takım psikopatları, bir takım manyakları suça teşvik ediyor mudur? Çünkü bakıyorsunuz işte ceza indirimi alıyor, onu alıyor, bunu alıyor. Yaptığı suçun karşılığı bir cezaya uğramadığını görüyoruz ve birçok kez yaşanıyor maalesef. Bu hani tüm konuştuklarımız üzerinden Nevi Bey. Yani işte eskiden hep eğitimde aldığımız şey neydi? İşte kurallara uyarsak, dersimizi çalışırsak, iyi okulları bitirsek, işte insanlar, iyi bir vatandaş olursunuz. Karşılığında güzel bir hayat yaşarsınız. Bir kısım insan bunda tüm her şeye uymasına rağmen bunu elde edemediğini ama birilerinin de bütün kuralları bypass ederek çok güzel hayatlar tırnak içinde yaşadığını söyleyip isyan ediyor düzene. Evet. İşte buradan nasıl çıkılacak sorusu da ortada duruyor.
6: Şimdi Mete Bey'in Durkheim atıfla anomali meselesi söyleyince aslında iyi bir analiz çerçevesi de oradan çıkıyor. Şöyle, şimdi hızlı değişim dönemleri norm aşınması ve norm kaybını hızlandırıyor. Yani ta Durkheim'dan itibaren işte o sanayi devriminin ortaya çıkarmış olduğu o hızlı dönüşüm üzerinden o norm kaybını ve oradan işte anomalinin ortaya çıkmasını analiz eder. Şimdi tabii dünyada çok hızlı bir değişim var. Yani 1900'lerdeki analizlere baktığınızda işte insanlık tarihini ürettiği şeylerin 100 yılda bir kendisini ikiye katladığı söyleniyor. 1990'larda aynı tartışma işte bunun 13 aya kadar indiği. Bugün işte yapay zeka döneminde işte 6 ay önce ile 6 ay sonrasının çok büyük fark ettiği ve bunun üzerinden de işte yıkıcılığı vesaire konuşuluyor. Şunu demeye çalışıyorum. Yani dünya gerçekten çok hızlı bir dönüşüm var ve bu dönüşümde görünürlük önemli bir mesele. Yani mesela işte suç istatistiklerine baktığınız zaman işte bundan 10 sene önceki suç istatistiklerinden daha mı fazladır, daha mı azdır, yoksa görünürlüğü ve hacmi mi artmıştır dediğiniz zaman bence biraz bu görünürlük meselesi önemli. Ve şimdi bir az önce siz de tam çok önemli bir şey söylediniz. Yani sunduğumuz bir şeyin bazı şeyleri tetikleme, kopyalama, bulaşıcılığı vesaire, yani insanları etkileme meselesi. Dünyada mesela gençlerle ilgili yapılan araştırmaları hemen hemen hepsine bu umutsuzluk ve kaygı meselesinin bütün dünyada tartışılan bir şey. Bizim ülkede biraz daha aşırı siyasallaştırılarak tartışıldığı için meselenin özü anlaşılmıyor ama tam da dünyada bu kadar hızlı bir dönüşüm çağında bir genç dünyanın hem en uç pembe tarafını ya da pozitif tarafını görüyor ya da belki de işte birkaç dakikaya sığdırılmış bir ideal hayatları görüyor. Belki kendisini gözenebileceği çeşitli sosyal medya platformlarından. Ama bir taraftan da hayatın en işte şiddeti, suçu, her şeyi yine orada görüyor. Ve ikisinin arasında aslında bir endişe hali, kaygı hali olmaya başlıyor. Şimdi mesele bu dijitalleşme ve hızlı dönüşüm meselesinde bence suç, suçun kopyalanması, kolay zengin olma ve norm kaybı meselelerde bence biraz hızlanıyor. Şimdi suçu konuşuyoruz. Suçun işte görünürlüğünü konuşuyoruz. Şimdi işte futboldan tut, fon meselesinden vesaireye. Tabii suç bazı alanlarda çok daha büyük ihtimal bu dönemde hızlı yayılıyor. Yani işte ağlar çok kolay oluşturulabiliyor. Belki eskiden daha fiziksel olarak bir suç ağı, suç örgütü kurmanız gerekirken bugün çok kolay bir şekilde o dijital ağlar üzerinden mesafeleri, ülke sınırlarını, şehir sınırlarını aşarak suç örgütleri, suç ağları kurabiliyorsunuz. Ve özellikle paraya ulaşma, finans, para kazanma yollarının farklılaşması bu ağları bir şekilde genişletiyor. Hatta bu ağlar maalesef ki yani bu dijital ağlar mağdura ulaşmayı bazı insanları manipüle etmeyi, onun malına mülküne konmayı ya da farklı şekillerde kolaylaştırıyor. Bütün bu hız ve kolaylaşma meselesinde işte o ağlar, suç örgütleri ağlar meşru alanlara da maalesef çok kolay bir şekilde dahil olabiliyor.
4: Hocam, ve kendisini gizleyebiliyor. Yani bu hızlı şeydi. Yani burada şöyle bir problem var herhalde. Yani toplumda böyle işte haksız kazanç ya da kişinin servetin nereden geldiği belli olmayan X ya da Y kişilerinin toplum için saygınlık görmesi ya da tırnak için saygınlık görmeye başlaması, işte güçlü bağlantıları hissi havası oluşturması da bunlar böyle bir şey yapıyor.
5: Tekneler, özel uçaklar vesaire. Evet,
4: yani bunlar o nasıl diyeyim? Erozyonu daha da şey yapıyor, hızlandırıyor.
6: Büyük ihtimal burada o görünürlük meselesinde, yani rol model dedik ya, işte dizilerden, filmlerden, yani hukukun dışındaki yerlerden bir şeye ulaştığınızda, bir kazanca ulaştığınızda, bir statüye, tırnak içerisinde statüye ulaştığınızda o bazen pembeleştiriliyor, senaryolaştırılıyor ve kolay bir şekilde orada ayıp, günah, suç meselesi birbirine karışıyor. Ama bütün bu söylediklerimin ötesinde bence en önemli sebeplerinden birisi de şu: düzenlemeler, yani hukuki düzenlemeler, suçun tarifi vesaire. Yani çünkü suç biçimleri değişiyor, dönüşüyor. Yani yeni alanlara kayıyor. Düzenlemeler ve bunun yargısal denetim mekanizmaları geride kalıyor. Yani o hıza, çünkü bir hız var orada, o hıza yetişemiyor. Şimdi bence son dönemde sürekli fon üzerinden, futbol üzerinden, bahis üzerinden geriye giderek yargılama meselesi de, yani orada hızlı bir şeyler olmuş. Belki yargı, düzenleme, denetim onun hızına yetişemediği için suç örgütleri de o ağlardan yararlanmış. Belki işte yapanın yanına kar kalacak gibi çeşitli belki kandırma ya da meseleyi çoğullaştırma süreçleri de yaşanmış. Bugün bence sadece ülkemizin değil, dünyanın da bu denetim meselelerini, suçun mahiyetinin değişmesi ve bununla mücadele meselelerinde çokça konuşması lazım. Değilse gerçekten işte modeller. Şimdi biz hep bunu konuşuyoruz. Bence suçun sayısından çok görünürlüğü ve mahiyeti değişiyor, artıyor. Ama öbür taraftan şimdi gençleri konuştuğumuzda hep umutsuzluk, kaygı vesaire üzerinden bir... Gençleri aynı zamanda tanımladığınızda bu umutsuzluk ya da kaygı olmayan, sonuçta hepimiz burada üniversitelerde dersler de veriyoruz. Onlarla da bu meseleyi konuştuğunuzda sürekli kendisinin başkası tarafından tanımlanmasını bir müddet sonra acaba ben öyle miyim?
7: Diyebilir.
6: Diyebiliyor. Halbuki işte Teknofest'i konuştuk. Bugün Türkiye'deki sadece savunma sanayinde 200 bine yakın genç çalışıyor ve çok parlak insanlar. Yani sadece orada değil, işte startuplarda, teknoloji şirketlerinde, başka yerlerde gerçekten ekmeğini helal yoldan kazanan, çaba gösteren, işte bir Teknofest yarışmalarına hazırlanan, günlerce hazırlanan ve oradan bir işte kariyer elde eden insanlar var. Genellikle bu hep böyledir. Yanılmıyorsam Gazali'nin metinlerinden birisinde garayip olan şeyler çabuk şöhret bulur diyor. Yani genellikle kötü olanlar konuşulduğu için biz de doğal olarak burada suçu, suçluyu, bu suçun nasıl üretildiğini vesaire konuşuyoruz. Aslında başka bir yerde de çok güzel örnekler var. Çok
7: mutlaka.
6: Yani meseleleri iyi analiz eden, ona göre hayatını konumlandıran insanlar da var. Ama mutlaka hızlı değişimlerde maalesef evet, o norm kayboluyor. Mutlaka.
7: Keşke onların sayısı daha da çoğalabilse.
5: Reklama gideceğiz ama bir şey söyleyeyim. Yani burada suçu veya parayı, hak edilmemiş parayı kıymetli hale getiren işlerden bir tanesi markayla değer bulma alışkanlığı.
6: Evet.
5: Şimdi yani bakın, para veren herkesin satın alabildiği bir şey sizi daha değerli yapmaz normalde. Şimdi bu akıllı telefonların yeni bir modeli çıktığı zaman bir görürsünüz. Mesela
6: sıralar oluşur mesela.
5: Şu olmuyor. Bir en lüks telefonu aldığın zaman ya da en pahalı telefonu aldığın zaman sınıf atlamıyorsun. Bakın Fransızlar diyor ki insanlar eskiden ihtiyaçları için alışveriş yaparlardı. Hı hı. Şimdi mutlu olmak için alışveriş yapıyorlar. Giymediğin her kot pantolon 10 bin litre su izine sahip. Pamuğa sahip, emeğe sahip. Ama Yani bizim önümüze konan değerler bütünü, ki ahlakı tartışmalı hale getiren işlerden bir tanesi de bu. Araba en pahalısı olsun, kot en bilmem nesi olsun, saat en görünümlü, en irisi olsun. Şimdi durmadan bu pompalanıyor insanlara ve insanlar o markalara ulaşabilmek için belirli yollara sapmayı, sadece bunu saat araba olarak almayın. Ya bir tane lahmacun var işte, biliyorsunuz. Evet. Yazın geldiği haberi bir oteldeki lahmacunun kaça satıldığıyla belirlenir. Orada lahmacun yemek bir sosyal statü sembolü haline gelmedi. Ama orada lahmacun sipariş edebildiğini herkese göstermek bir sosyal statü aracı haline geldi. Bizim değerler eğitiminin sadece suç olmasına gerek yok yani.
4: Onun için diyorum.
5: Tam da buraya dönmemiz lazım.
4: Bireysel ve o birinci ve ikinci aşama toplumsal değerlerin, üçüncü aşama hocamın dediği ya, o artık hukuki bir şey yani, sınıra gelme durumu. Yani oradaki değerlerin tabii ki, yani bunun 20-30 yıl 40 yıl önceki değerler olmayacak. Tabii ki değişiyor. Yani,
5: olmasını da bekleyemeyiz zaten. Bekleyemiyoruz
4: tabii ki bizim dönemimizde. O olması zaten eşyanın tabiatına aykırı. Yeni dönemde yeni şeyler var ama asgari müştereklerde o anlamda, yani etik anlamda, ahlak anlamında buluşmak ve bunları yeniden üretmek ve türetmek gerekiyor.
8: NTV Radyo. Hava durumu.
9: Ülkenin doğusunda şiddetli yağış var. İstanbul ve Bursa az bulutlu, rüzgar hafiflediğinden bu hafta hava kalitesi düşüyor. Sıcaklık 22 derece. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri, Niğde kesiminde sağanak geçişleri olacak. Ankara açık 20 derece. Ege'de karayel sert, güneşli bir hava var. İzmir 27 derece. Akdeniz'de, Hatay ve Osmaniye'de yağış şiddetli, sel riski var. Antalya 28 derece.
8: Burası NTV Radyo. Saat 5. NTV Radyo.
0: Saatler 5'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi açılış töreninde konuştu. Uzayı silahlandırmanın yanlış olduğunu söyledi. Türkiye'nin uzay programını da anlatan Erdoğan, küresel uzay ekosisteminin güçlü aktörlerinden biri haline gelene kadar hedefimizden sapmayacağız dedi.
10: Uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet de değildir. Özellikle uzayı silahlandırmak fevkalade yanlıştır. Dahası tehlikelidir. İnsanlığın ortak geleceğine yönelik aleni bir tehdit oluşturmaktadır.
11: Uzayı silahlandırmanın yanlış olduğunu söyledi. Türkiye'nin ilkelerine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi açılış töreninde konuştu.
10: Bizim ilkemiz şudur. Uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz. Böyle olmamalı.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik ifadesini kullandı. Türkiye'yi küresel uzay ekosisteminin güçlü aktörü yapana kadar hedeflerimizden sapmayacağız dedi.
10: Önümüze çıkan engellere ve zorluklara rağmen hamdolsun kısa sürede kayda değer mesafe aldık. Bugün Türkiye kendi uydusunu tasarlayan, geliştiren, üreten, test eden ve uzayda işleten nadir ülkelerden biridir.
11: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin ay hedefini de anlattı.
10: İddiamızı hayalden çıkarıp attığımız adımlarla bugün somut bir programa dönüştürdük. Ay araştırma programımız kapsamında geliştirdiğimiz ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık. Şimdi sistem seviyesi çevresel testlerimizi gerçekleştiriyoruz.
0: Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Yasin Kol'un banka hesaplarında tam 84 milyon liralık karanlık para trafiği tespit edildi. Üstelik tam da maç günlerinde banka hesabında gizemli transferler söz konusu.
1: 14 yılda 84 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Para trafiği 2020'den sonra arttı. Son 2 yılda ise hızlandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu, yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla gözaltına alınan hakem Yasin Kol'un hesap hareketlerinde dikkat çeken verilere ulaştı. 14 yılda 5.978 işlem yapıldığı belirlendi. Bilirkişi raporunda ise Kol'un futbol hakemliğinin yanı sıra özel güvenlik görevlisi olarak SGK kaydı bulunduğu, iki meslekle ilgili son 8 yılda hesaplarına 9 milyon 433 bin lira ödeme yapıldığı belirtildi. Ancak bu para Yasin Kol'a yapılan ödemelerin sadece 1/3'üne denk geliyor. Paranın büyük kısmı borç ya da borç iadesi açıklamalarıyla çeşitli kişilerden geldi. Mercek altına alınan diğer bir konuda Yasin Kol'dan maç ekibindeki yardımcı ve dördüncü hakemlere yaptığı 5 bin liraya kadar olan ödemelerle ilgili. 50 transferden 47'si maçlardan 3 gün önce ya da 2 gün sonra arasındaki zaman diliminde yapıldı. Yasin Kol ifadesinde yasa dışı bahis iddialarını reddetti. Sevdiği kişilere borç verdiğini öne sürdü.
12: Bu tespitlerin hatalı olduğunu düşünmekteyim. Hakemlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışıp kazandığım dışında böyle bir param olmadı.
1: Yasin Kol, hakem atamalarıyla ilgili yasa dışı bir yapı olduğu yönündeki iddiaları da kabul etmedi. 1 Ekim'de gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Enflasyon Eylül ayında aylık %1,84 oldu. Yıllık enflasyonda 5 yıl sonra ilk kez %30'un altına indi. Eylül enflasyonunda eğitim alanındaki zamlar öne çıkarken gıda enflasyonunda ise aylık bazda düşüş görüldü.
1: Enflasyon 5 yıl sonra %30'un altına indi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon Eylül'de aylık %1,84 oldu. Beklenti aylık %2,2 seviyesindeydi. Tahminlerin altında gelen rakamla yıllık enflasyonda %29,73'e geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rakamları sosyal medyadan değerlendirdi. Yıllık enflasyon 57 ay sonra %30'un altına geriledi dedi. Merkez Bankası'nın hesaplamasına dikkat çekti. Savaş olmasaydı enflasyonun 7 puan daha düşük olacağını vurguladı. Geçen ay en yüksek enflasyon %14,19'da eğitim kaleminde görüldü. Onu %3,98'de giyim ve ayakkabı takip etti. Fiyat düşüşü yaşanan tek grup %0,20 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Yıllık bazda bakıldığında eğitim %48,62'lik enflasyonla yine ilk sırada yer aldı. Eylül'ün zam şampiyonu ise yüksek öğretim ücretleri. Fiyat bir ayda %25,79 zamlandı. Onu %23,31 ile hurma, incir, %19,99 ile öğrenci yurtları izliyor. Rakamların açıklanmasıyla kiralara yapılabilecek zam tavanı da değişti. Ekim'de iş yeri ve konutlarda artış sınırı %31,49 olarak uygulanacak.
0: Enflasyon verisi milyonlarca memur ve emeklinin Ocak ayında alacağı zammı yakından ilgilendiriyor. Eylül ayı enflasyon verisiyle bu tablo ortaya çıkmaya başladı. Memur konfederasyonları da zam taleplerini dile getirdi.
1: Memurlar Eylül ayı enflasyon verisinin yayınlanmasının ardından zam taleplerini bir kez daha dile getirdi. Memur Sen'den yapılan yazılı açıklamada enflasyon memur ve emeklisinin yükünü artırıyor denildi. Açıklamada memur ve emeklisinin alım gücü korunmalı, kayıplar telafi edilmelidir ifadesi de yer aldı. Toplumun geniş kesimlerini rahatlatacak, enflasyon karşısında eriyen gelirleri güçlendirecek ve kamu görevlilerinin yaşadığı kayıpları telafi edecek gelir politikalarının hayata geçirilmesi talep edildi.
13: Türkiye sevdamız, emeklerimiz.
1: Kamu Sen'den de açıklama geldi. Açıklamada enflasyon yüksek seyrini koruyor, tahminler yükseliyor ama maaşlar aynı kalıyor denildi. Ekonomik gelişmelerin kamu görevlileri ve emeklilerin maaşlarının yeniden değerlendirilmesini zorunlu hale getirdiği kaydedildi. Kamu Sen'den yapılan açıklamada enflasyona ilişkin beklentiler ve tahminler yukarı yönlü değişirken, kamu görevlileri ve emeklilerimizin maaş artışlarının eski tahminlere göre belirlenmeye devam etmesi doğru bir yaklaşım değildir ifadesi yer aldı. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği 2026'nın ikinci yarısı için %7 zam almıştı. Enflasyon farkının oluşabilmesi için Temmuz-Aralık dönemindeki kümülatif enflasyonun %7'lik zam oranını aşması gerekiyor. Eylül ayı itibariyle 3 aylık enflasyon %5,56'da kaldığı için söz konusu eşik henüz aşılmadı. Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonuyla son 6 aylık oran %7'yi aşarsa enflasyon farkı oluşacak. Bu farka 2027'nin ilk 6 ayı için belirlenen %5 toplu sözleşme artışı da eklenecek. SSK ve Bağkur emeklileri ise Ocak ayında son 6 ayın enflasyonu kadar zam alıyor. SSK ve Bağkur emeklisinin 3 aylık zam oranı da %5,56 oldu.
0: Fon soruşturmasında eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni istendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevlendirdiği teftiş kurulu da devrede olacak. Gönül, fonlarla ilgili soruşturmadan 10 ay önce gerekirse ceza veririz diyordu ama astronomik artışlar yaşanırken bu uyarının gereği gerçekleşmedi.
13: Yatırımcıyı zarar ettiren herhangi bir şeye müsaade etmeniz mümkün değil. Verilecek mesaj zaten bellidir. Gerekli suç duyurularını yapıyoruz.
12: Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, geçen yıl İstanbul'da düzenlenen zirvede böyle konuşmuştu. Şüpheli işlem iddialarının bulunduğu fonların incelendiğini söylemişti.
13: Çok çeşitli fonlarımız var. Burada herhangi bir çalışma her zaman var. Her zaman düzenliyoruz biliyorsunuz. Kötü niyetli kullanımların önüne geçeceğiz.
12: 2025 Aralık ayında daha sert uyarıları da vardı. Ceza vermekten çekinmeyeceğiz dedi. Gerekirse lisans iptaline gidebileceklerini söyledi. Ancak yaklaşık 10 ay sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevi kötüye kullandığı iddiasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Bakan Mehmet Şimşek gerekli incelemelerin yapılması için teftiş kurulunu görevlendirdi. İbrahim Ömer Gönül hisselerdeki astronomik kazançları halkın teveccühü olarak nitelendirmiş. Bunun hemen manipülasyon olarak tanımlanamayacağını söylemişti.
13: Bakiyeli bakiyesiz. Bir işlem yapan, 10 işlem yapan, her gün 100 işlem yapan. Kanunun bize verdiği en önemli görev yatırımcının korunmasıdır.
12: Başsavcılık bu değerlendirmeyi ve öncesindeki açıklamaları yeterli görmedi. Bakanlığa gönderilen yazıda SPK'nın yatırım fonu faaliyetlerini gözetlemek ve denetlemekle yükümlü olduğu ifade edildi. Bu değerlendirmelerin sonucunda Gönül için sorumlulukların yerine getirmediğine ilişkin açık ve yeterli emareler bulunduğu belirtildi.
0: Fon soruşturması siyasetin ana gündem maddesi. Yeni Parti iktidara şeffaflık çağrısı yaptı. Sürecin takipçisi olacaklarını söyledi. CHP'dense piyasalara güven verin açıklaması geldi.
1: Fon krizi muhalefetin yakın takibinde Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında toplandı. Toplantının ardından parti sözcüsü Zeynel Emre kameraların karşısına geçti. Sürecin takipçisi olacaklarını yineledi.
14: Bizim en temel konularımızdan biri. Asla ve asla bu işin ucu nereye giderse gitsin ucunu bırakmayacağız. Üzerinde çalışıyoruz. Bu hafta yine İlgili kurmaylarla birlikte bir toplantı daha gerçekleştireceğiz ve emin olduğumuz bilgileri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
1: CHP'den de fon tartışmasına ilişkin açıklama geldi. CHP Grup Başkanı Faik Öztürk, fon skandalı Türkiye'nin finansal susurluğudur dedi. Piyasalara güven verilmezse daha büyük sorunların yaşanabileceği uyarısında da bulundu.
15: Finansal piyasalarda güveni tesis etmenin ilk adımı sorumluların hesap vermesidir. İç ve dış kamuoyunu ikna edecek radikal adımlar atılmazsa yarın çok daha büyük krizlerle karşı karşıya kalırız.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında hesapları doldurulan Fatma Betül Sayankaya ve İlyas Kaya'nın gönüllü geri ödeme başvurularını kabul etti. Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın hesapları dondurulmuştu. Her iki isim de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan gönüllü ödeme yönteminden yararlanmak amacıyla yaptıkları başvuru incelendi. İlgili bankalarca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından alınan görüş doğrultusunda Başsavcılık TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına ödeme gönderilmesine izin verdi. Bu izin doğrultusunda Sayan çiftinin fondan elde ettikleri kazancı TMSF hesabına göndermeleri bekleniyor. Mersin'de yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tutuklandı. Mersin'de Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda 59 şüpheli gözaltındaydı. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinin ardından bir ek gözaltı daha gerçekleşti. En son gözaltına alınan şüphelinin de adliyeye sevk edilmesiyle sayı 60'a yükseldi. Savcılıkta sorgusu tamamlanan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 60 kişiden 50'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 10 kişi için de adli kontrol istendi. Mahkeme Özyiğit'in tutuklanmasına karar verdi. Diğerlerinin işlemleri de sürüyor. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturmada Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 kişi tutuklandı. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturmada 28 kişi gözaltına alınmıştı. Suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Savcılık sonrası Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'le 17 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Mahkeme Özmen'in de aralarında olduğu 13 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. İstanbul Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı. 9 isim ise adli kontrol şartlarıyla serbest kaldı. Tutuklananlar arasında belediye başkan vekili Murat Güneş de bulunuyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan zanlıların incelenen dijital materyalleri, etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadeler ve tanık beyanları doğrultusunda düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına alınan 13 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
16: Bize güvenen, bana güvenen.
0: Savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen belediye başkan vekili Murat Güneş'in de aralarında olduğu 5 isim suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma ve rüşvet suçlamalarıyla tutuklandı. 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Dosyada bazı belediye çalışanlarının firmalardan rüşvet olarak verilen yüksek miktarlı hediye kartlarını kullandıkları ve döviz cinsi para aldıkları öne sürülüyor. İnşaat firmalarından iskan ve imar izinleri için rüşvet talep edildiği iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında 18 Nisan'da CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklanmıştı. Ankara'da siyaset kulislerinde uzun süredir dikkat çeken bir iddia yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği belirtiliyor. O iddiayı değerlendiren Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, Cemil Tugay AK Parti'ye geçebilir dedi.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiası siyasetin gündeminde. Yeni Parti'den o iddiayı güçlendirecek bir açıklama geldi.
17: Geçebilir mi? Geçebilir. Genel başkanımızla bizlerle bir iletişimi yok. O nedenle katılacağına yönelik bilgiler geliyor. Geçebilir.
1: Cemil Tugay 18 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti. Tarihler 30 Eylül'ü gösterdiğinde Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti. Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Cemil Tugay, İzmir'in gündemindeki önemli konular ve şehrin geleceğine yönelik projeler hakkında Erdoğan'a bilgi sunduklarını söyledi. Tugay son olarak sosyal medyada, "Başkan, AK Parti'ye geçtiğinizde emekçi kardeşlerimizi işten çıkaracak mısınız? Hayır derseniz de inanmam. Yapmayacağım dediğiniz her şeyi yaptınız çünkü." diyen bir kullanıcıya yanıt verdi. Cemil Tugay, "Çalış

0: Genel Sekreter olarak atandı.
1: Olağanüstü stratejik siyasi askeri komite toplantısına davet edildik. Zaten planlanan bir toplantımız vardı. Yemen, Suudi Arabistan denkleminde gelişen olaylardan dolayı bugün olağanüstü bir şekilde toplandık.
2: Mekke Savunma İttifakı'nın stratejik, siyasi ve savunma komitesi Yemen'deki gelişmeler üzerine olağanüstü toplandı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki toplantıda hem Suudilere destek hem ittifakın kurumsal yapısı ele alındı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu da katıldı.
1: Hem askeri ve teknik olarak, kurumsal olarak neler yapılabilir, nereye gidiyoruz Mekke Savunma İttifakı'nda bizim kurumsallaşmamız aslında, hem de mevcut şu elimizdeki sorun alanı ile ilgili ne yapılabilir, onları görüştük. Verimli bir gün oldu.
2: Toplantının sonunda 3 ülke ortak bildiri yayımladı. Bildiride Mekke ve Medine'yi hedef alma girişimleriyle Suudi Arabistan'daki sivil ve ekonomik tesislere saldırılar en güçlü şekilde kınandı. Suudi Arabistan'ın güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü saldırı ve tehdit kesin bir dille reddedildi.
1: Yemen meselesiyle ilgili özellikle Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik ne türden destekler verilebilir? Diğer taraftan sorunun barışçıl yollarla, diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabilir? Bunları da enine boyuna bütün boyutlarıyla görüştük.
2: Komite, kolektif savunma taahhütlerinin fiilen hayata geçirilmesi için derhal harekete geçirilmesi kararı aldı. Tarafların ulusal mevzuatları uyarınca üzerine mutabık kalınan askeri güç ve kabiliyetlerin sağlanması ve bunların hızla Suudi Arabistan'a intikali kararlaştırıldı. Böylece hazırlık durumunun, askeri entegrasyonun ve tehditlere karşı koymada kolektif kapasitenin güçlendirilmesine karar verildi. Toplantıda Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreteri de belli oldu. Pakistanlı Kor General Numan Mahmud'u 3 yıllığına ilk genel sekreter olarak atama kararı alındı.
0: Yemen'de İran destekli Şii Husi hareketine büyük askeri operasyon başlatan hükümet güçleri hızlı ilerleme kaydetti. Yemen Enformasyon Bakanı ordunun Babil Mendeb yakınındaki Dubab yerleşim yerini ele geçirdiğini, boğazında fiilen kontrolünü sağladığını açıkladı.
2: Yemen'de çatışmalar daha da şiddetlendi. Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri Husilerin geçen ay ele geçirdiği sahil şeridine ilerliyor. İran destekli Husi hareketi ise ülkenin 3. kenti Taiz'i kuşatıyor. Yemen hükümeti hafta sonu Husilere karşı büyük bir askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu. Hükümet güçleri başkent Sana'da dahil olmak üzere birçok cepheden saldırıya geçti. En şiddetli çatışmalar ülkenin güneybatısında meydana geliyor. Yemen hükümetinden en az 4 kaynağın verdiği bilgiye göre ordu hızlı bir ilerleme kaydetti. Babül Mendeb Boğazı'nın kontrolü için kritik önem taşıyan Dubab kasabasının geri alındığı belirtiliyor. Enformasyon Bakanı hükümet güçlerinin kasabayı ele geçirerek boğazın fiilen kontrolünün sağlandığına dikkat çekti. 4 kaynak hükümet güçlerinin Muha kentinin kenar mahallelerine ulaştığını söyledi. Husiler ise hükümetin açıklamalarının asılsız olduğunu iddia ediyor. Hükümet güçlerinin ilerleyişine Suudi Arabistan da havadan destek veriyor. Suudilerin karadan ilerleyen birlikleri korumak için yüzlerce hava saldırısı yaptığı belirtiliyor. Husilerin ise Taiz kentine saldırıları sürüyor. Milisler Taiz'in dış mahallelerinden Mavasit'e ulaştıklarını duyurdu. Hükümetten askeri kaynaklar da kentin kuşatma altında olduğunu söyledi. Ancak bir başka kaynak bu iddiayı yalanladı. 500 bin nüfuslu kent binlerce askerin görev yaptığı bir garnizona ev sahipliği yapıyor. Taiz'in Husilerin kontrolüne geçmesi, hükümetin lojistik yollarının kesilmesi anlamına geliyor. Husiler geçen ay sürpriz bir saldırı başlatmış ve stratejik Babül Mendeb Boğazı'nın Yemen kıyısını ele geçirmişti. Husi hareketi birkaç hafta içinde Kızıldeniz kıyısında 150 kilometrelik bir alanı kontrol altına almıştı.
0: İsrail'in işgal altında tuttuğu Suriye'nin Kuneitra bölgesi kırsalında yol çalışmaları başlatmasına Ankara'dan tepki var. Dışişleri Bakanlığı, AK Parti ve Beştepe'den gelen açıklamalar geliyor ekranlara.
3: İsrail, Suriye'de işgal altında tuttuğu Kuneitra kırsalında yol yapım çalışmalarına başladı. Ankara'dan tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklamayla İsrail'in yasa dışı adımını kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Sufa 53 hattı olarak bilinen güzergahtaki çalışmalarla 1974 tarihli anlaşmayı aşındırmaya çalıştığı

0: yaptığı vurgulandı. Uluslararası toplum daha kararlı ve etkili adımlar atmaya davet edildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de İsrail'in girişimine yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi.
1: İsrail'in yayılmacı ve işgalci politikaları bölge ve dünya barışı için en büyük tehdittir. Suriye topraklarında yeni oldu bittiler yaratma çabası yeni bir saldırganlıktır. Bölgeyi ateşe sürükleyen bu yayılmacı zihniyet ve hukuk tanımaz adımlar derhal son bulmalıdır.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.
2: Bölgede gerilimi sürekli tırmandıran, işgali genişletmeye çalışan bu pervasızlık kabul edilemez. İsrail, Suriye topraklarındaki ihlallerine son vermeli ve işgal ettiği bölgelerden derhal çekilmelidir. İsrail'in sınır tanımayan yayılmacılığı karşısında uluslararası toplumun sessizliği kabul edilemez.
0: Uluslararası toplumu harekete geçmeye çağıran Duran, uluslararası inisiyatiflerin hukuku ve bölgesel istikrarı koruyacak somut adımlar atması artık bir vicdani zorunluluktur dedi.
3: Amerikan donanmasının koruması sayesinde son dönemde Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışı artmıştı. Ama son günlerde işler yine tersine dönmüşe benziyor. Tankerlere yeni saldırılar nedeniyle petrol sevkiyatında da azalma gözlemleniyor.
0: Hürmüz Boğazı'nda son dönemde petrol sevkiyatı savaş öncesi döneme ulaşmak üzereydi. Sevkiyatın artmasında ABD donanmasının tankerlere koruma sağlaması etkili olmuştu. Boğaz'da İran'ın radarlarının vurulması da saldırıların azalmasını sağladı. Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer üreticiler tankerlerin Basra Körfezi içinde yükleme yapıp Hürmüz Boğazı'ndan çıktığı ve ham petrolü Boğaz'ın dışında bekleyen gemilere aktardığı kapsamlı bir mekik seferi sistemi kurdu. İran hariç bölgesel ham petrol ihracatı 1 Eylül ile 28 Eylül arasında günde ortalama 16,5 milyon varil seviyesine ulaştı. Bu oranın savaş öncesi seviyelere yakın olduğuna dikkat çekiliyordu. Ancak son birkaç günde tanker saldırılarında yine artış var. 28 Eylül'den bu yana en az 8 tanker saldırısı kayda geçti. Bu saldırılar nedeniyle petrol akışında yine yavaşlama yaşanıyor. Petrol sevkiyatında günlük 2 ila 3 milyon varillik bir azalma olduğu tahmin ediliyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesine konuşan ekonomist Hamad Hüseyin, gemilere yönelik saldırıların artması petrol piyasasındaki mevcut dengenin ne kadar kırılgan olduğunu ve kolayca bozulabileceğini gözler önüne seriyor dedi. Gerilimin daha da tırmanması ve enerji altyapısının hedef alınması halinde petrol fiyatlarının daha da artabileceği uyarısı yapılıyor.
3: Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda bomba paniği yaşandı. Ankara'dan Şanlıurfa'ya sefer yapan yolcu uçağında bulunan bir not nedeniyle bütün yolcular ve mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi. Havalimanı'nda uçuşlar geçici süreyle donduruldu.
4: Uçağın tuvalet kısmında bulunan not güvenlik birimlerini alarma geçirdi. Yolcuların tahliyesinden sonra uçakta uzun süre arama çalışması yapıldı. Dün saat 19'da Ankara'dan hareket eden yolcu uçağı 136 yolcu ve 7 mürettebatla Şanlıurfa'ya gidiyordu. Uçuş sırasında kabin ekibi tuvalet bölümünde bir not buldu. Notta uçakta bomba olduğu belirtiliyordu. Saat 20.05'te uçağın Şanlıurfa GAP Havalimanı'na inişi sağlandı. Yolcular yoğun güvenlik önlemleri altında tahliye edildi. Uçak tamamen boşaltıldıktan sonra arama çalışması başlatıldı. İlk olarak uçakta kabin bagajları ve el bagajları incelendi. Daha sonra kargo bölümündeki bagajlar tahliye edildi. Bomba uzmanları ve bomba köpeğiyle arama yapıldı. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Notu kimin bıraktığının tespiti için de çalışmalar sürüyor. Notun bulunduğu alan ve çevresinde parmak izi ve biyolojik swab incelemesi yapıldı. Notun yolculardan biri tarafından yazılıp yazılmadığının tespiti için tüm yolcular ve mürettebattan el yazısı örneği alındı. Şanlıurfa Valiliği, GAP Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı. Aramalar tamamlandıktan sonra uçuş trafiği tekrar normale döndü.
3: Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler arasında madeni işleten firmanın genel müdürü, genel müdür yardımcısı, etüt proje müdürü, bazı vardiya amirleri ve mühendisler vardı. 9 şüpheli adliyedeki sorguları tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edildi. Tamamı hakkında tutuklama kararı verildi. Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmiş, 7 işçiden 5'inin cansız bedenine ulaşılmıştı. İstanbul Fatih'te iki katı bir binadan bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında bir kişi hayatını kaybetti. Olay dün akşam saatlerinde Ayvansaray Mahallesi'nde yaşandı. Binadan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekibin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kontrolde binanın ikinci katında yalnız yaşayan Erdinçli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti. Unutulmaz filmlere imza atan Göksel Arsoy'un ölümünü kızı Ayşim Aksoy duyurdu.
5: Merhaba, hürmetkarınız Göksel. Bana bir şey mi söylediniz?
6: Bir fikrim var.
7: Utanmadım. Türk sinemasının altın çocuğu...
5: Sus Filiz, seni seviyorum.
7: Türkiye'nin James Bond'u, Yeşilçam'ın Jön'ü,
8: yıldızların altında senden uzak seni düşün. Sana aşık yalnız
7: ben olayım sevgi. Gazino sahnesinin sevilen sesi Göksel Arsoy hayatını kaybetti. Onun hikayesi 1936'da Kayseri'de başladı. Babasının hava kuvvetlerinde görev yapması nedeniyle uçaklara ve havacılara hayranlıkla büyüdü. En büyük hayali havacı olmaktı. Ancak babasının izin vermemesi nedeniyle iktisat fakültesinde okudu. O sıralarda çalıştığı Yeşilköy Havalimanı'nda bir yapımcı tarafından keşfedildi. 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı ilk filmiyle sinemaya adım attı.
9: Güzel şiirler yazıyorsun, bunu biliyorum.
10: İki seneden beri kıtada vatani vazifemi ifa ettim.
9: Ne güzel bir gün.
7: Belgin Doruk'la paylaştığı Samanyolu filmiyle şöhreti yakaladı.
10: Geçmişi unutalım. Bundan sonra kaybettiğimiz bütün şeyleri yeniden kazanmaya çalışacağız.
7: Samanyolu'ndan sonra çok satmış aşk romanları filme çekildi. Hepsinde başrolü o oynadı.
10: Eğer beni affedeceğinizi bilsem fazla hayalperest olduğunuzu söylerdim.
7: Yeşilçam'da adı kadınlara aşkı öğreten adam olarak anılmaya başladı.
11: Sevdiğine koşabilmem için onun da beni sevmesi lazım.
12: Yoksa böyle birisi var.
7: Ona o unutulmaz ismi ise usta yönetmen Halit Refih verdi.
10: Şunu bil ki ne olursa olsun seni en temiz hislerimle sevdim ve daima da seveceğim.
7: Kimine göre altın sarısı saçları, kimine göre ise altın gibi kalbi nedeniyle altın çocuk lakabını aldı.
13: Nasıl ırgat kızı bu böyle? Avuçları nasır bile bağlamamış.
14: Naci!
15: Göksel, bu dramatik aşk filmleri senin üstüne yapıştı.
16: Hı, doğru, doğru.
15: Bunlar bitince sen...
16: Bir arayışa girdiniz.
15: Sen de biteceksin.
16: Evet.
15: O zaman sen de janr değiştir.
8: Hayır, uyanmayacağım. Yalnız... Öğrenmek istediğim bir tek şey var sende.
10: İç yüzün mü?
8: Sadece kalbin.
7: Kariyerini aşk filmleriyle sınırlamak istemediği için 1966 yılında Altın Çocuk adlı Türk James Bond'unu Londra'da çekti. Büyük talep olunca seri Altın Çocuk Beyrut'ta, Orta Şark Yanıyor ve Altın Avcıları filmleriyle devam etti. 1961 yılında evlendiği Soley Hanım'la Aşkım ve Gökhan isminde evlatları oldu. 1999'da 36. Antalya Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü.
3: Kuzey Kıbrıs'taki gemi faciasında kayıplardan birinin daha naaşına ulaşıldı. Açıklama Kıbrıs Başbakanlığı'ndan geldi. Bulunan naaşın kimlik tespiti için çalışmaların başlatıldığını belirtildi. Bulunan son naaşla birlikte 30 Ağustos'ta batan gemide ölenlerin sayısı 21'e çıktı. Hala 7 kişi kayıp. O kazanın üzerinden tam bir ay geçti. Kayıp yolcuları arama çalışmaları hala devam ediyor. Faciadan kurtulan İshak Müldür, personeli uyardığını ancak kendisiyle dalga geçildiğini söyledi. Müldür, yaşadıklarını arkadaşımız Melike Şahin'e anlattı.
6: ölümü düşündü. Başka bir şey düşünmedi bu adama da. Ve o çocukların bağırışı hala kulağımızda çıkmıyor. Zaten uyuyamıyoruz geceleri.
12: Faciadan kurtuldu, etkisinden kurtulamadı. Girne'deki gemi kazasının üzerinden bir ay geçti. Hala kayıp yolcular var. Hayatta kalanlarsa o anları tekrar tekrar yaşıyor.
6: Can yeleksiz denize atladım. Yaklaşık 1,5 saat ben denizde can yeleksiz kaldım. Suya atladığım zaman direkt mazotla deniz suyu iç yani ağzıma girdi. Ve ben dengemi kaybettim zaten. Filikaları arkasından atladım, dedim ki yetişeceğim. Maksat gemiye getireyim diye, bazı insanları kurtaralım diye. Ama yetişemedim. O filikaları neden kestiniz? Ve simit vardı, simitlerin ipini neden kestiniz?
12: İshak Müldür, 4 arkadaşıyla birlikte Girne'ye iş seyahatine gitmişti. Dönüş yolunda ihmaller zinciriyle örülü kazada canlarını zor kurtardılar.
6: Bir tane videosu var, ben çektim. Daha o koltuk belki gördünüz, geminin koltuğu fırlıyor. Ben onu çektim, onun videosunu ve gemi personeline söyledim. Dedim ki kaptana söyleyin, gazı kessin kardeşim, gazı kessin ki bu gemi yoksa parçalanır. Benimle alay geçtiler. Ya dedim ki kaptan demiş ki berçimlerden su alıyor. O adam bir şey olmaz yani. Bizi dinlemediler.
12: Faciayı yaşayanların tek isteği sorumluların gereken cezayı alması.
6: Adalet istiyoruz. Bu suçta kimse, herhangi kimse suç hakkını yani cezasını almasını istiyoruz.
3: Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan İrkutsk'ta Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde çalışan bir görevli zatürreye yakalandıktan birkaç gün sonra hayatını kaybetti. Görevinin bir deney tüpünü kırdıktan sonra hastalandığı belirtildi. Beyaz Saray'dan da veba salgını şüphesinin yakından takip edildiği şeklinde bir açıklama geldi.
0: 28 yaşındaki laboratuvar çalışanı Darya Şipilova tehlikeli patojenler üzerinde çalışıyordu. Yerel basına çıkan haberlere göre 25 Eylül'de canlı biyolojik materyalle çalışırken bir deney tüpünü kazayla kırdı. Solunum yoluyla enfekte olduktan birkaç gün sonra ise Sibirya'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bölgedeki yerel yöneticilerden Şelehovski Belediye Başkanı Maxim Modin kapsamlı bir dizi salgın önleme tedbirinin alındığını duyurdu. Modin, çalışanın tedavi gördüğü hastanenin yatan hasta bölümünün karantinaya alındığını, bazı bölümlerde hasta taburcu etme ve yeni hasta kabul işlemlerinin durdurulduğunu söyledi. Son 10 gün içinde enstitü çalışanları arasında herhangi bir bulaşıcı hastalık vakasının bildirilmediğini, hayatını kaybeden çalışanın yakın zamanda temas ettiği kişilerin tamamının test ve muayeneden geçirildiğini belirtti. Gayri resmi kaynaklarsa yaklaşık 200 kişinin gözetim altında tutulduğunu bildirdi. Komşu Buryatya Cumhuriyeti lideri Alexey Tisidenov yaptığı açıklamada laboratuvar çalışanı kadının muhtemelen vebadan öldüğünü söyledi. Laboratuvarın yakınındaki bir alüminyum fabrikası önlem amacıyla çalışanlarından maske takmalarını istedi. Rus resmi makamları veba iddialarını reddediyor. Resmi teşhis olarak kaynağı bilinmeyen zatürre ifadesi kullanılıyor. Rusya'dan gelen ve veba salgını şüphesi yaratan haberler Beyaz Saray'ın da takibinde. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden ismi paylaşılmayan yetkililer, hükümetin Rusya'daki veba salgını şüphesini ve ilgili karantina sürecini takip ettiğini ve seçenekleri değerlendirdiğini ifade etti. Yerel medya kuruluşlarının haberlerine göre bölgedeki diğer bazı hastaneler de kapatıldı.
3: Bilim dünyasının en prestijli ödülü Nobel'ler sahiplerini bulmaya başladı. Bu yılki Nobel Tıp Ödülü beyin hücrelerini ışıkla kontrol etmeyi başaran 3 bilim insanına gitti. ABD'den Carl Dieseroth ve Alman Peter Hegemann ve George Nagel optogenetik alanındaki çalışmalarıyla ödüle layık görüldü. Bilim insanları deniz canlılarından aldıkları özel bir mekanizmayla beyindeki hücreleri tıpkı bir elektrik anahtarı gibi açıp kapamayı başardı. Optik ve genetik kelimelerinin birleşimiyle oluşan yöntem, ışığa duyarlı özel yosun türlerinin genlerini hedef hücrelere aktarmayı inceliyor. NTV izleyicileri Ayfer Nezi ile Bandırma Vapuru belgeselinde tanıştı. Babası Kemal Doğan, Atatürk'le birlikte Samsun'a giden ekiptendi. Babasından miras kanlı kurşun delikli üniformayı bir ömür boyunca sakladı. 96 yıl babası ve Atatürk'ün anılarıyla yaşadı ve Cuma günü de hayatını kaybetti.
16: Size babamın üniformasını gösteriyorum. Irak cephesinde vurulduğu zaman 1917'de şurada kurşun izi, çevresinde kan izleri.
14: Babasından miras kalan kanlı, kurşun delikli asırlık üniformayı özenle sakladı. 96 yıllık ömrünü Atatürk'ün ve çılgın Türk diye nitelendirdiği babası Kemal Doğan'ın anılarıyla yaşadı. Cumhuriyet Çınarı Ayfer Neyzi İstanbul'da vefat etti.
16: Büyük Taarruz'da topçu baş müfettiş olarak ve topçuya ateş emrini veren kişidir. Atatürk o sırada tepeden izliyor harekatı. Aferin Kemal, çok iyi Kemal, fevkalade Kemal diye yerinde böyle sevinçle seslenirmiş.
14: Ayfer Neyzi'nin babası Kemal Doğan, Atatürk'le beraber 19 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruyla Samsun'a giden ekiptendi. Libya'da, Balkanlar'da, Kafkasya'da, Irak'ta, Adana'da, Büyük Taarruz'da cepheden cepheye koştu. İki kez vuruldu, yaralandı ama hiç pes etmedi.
16: Hiçbir yenilgiden yılmadan tekrardan vuruluyor, iyileşiyor, gidiyor. Yeniliyorlar, toparlanıyorlar, tekrar gidiyor bir başka cepheye ve evlenmiyor. Babamın annemle nikahının kıyıldığı gün 29 Ekim 1923'tür. Vurulursam, ölürsem eşim dul kalır, çocuklarım yetim kalır diye savaş bitene kadar evlenmemiş. Savaşırken ölebilme özgürlüğünü tadabilmek için evlenmemiş.
14: Kemal Doğan'dan ailesine kalan bir önemli miras da işte bu mektup. Bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kemal Doğan'a hitaben yazılmış. Tarih 3 Eylül 1922, yer Uşak, yani daha İzmir kurtarılmadan Atatürk bu mektubu kaleme aldı. Osmanlıca yazılmış. Peki ne yazıyor burada? 1. Ordu Topçu Müfettişi Miralay Kemal Efendi'ye diye yazmış Atatürk. Dumlupınar Meydan Savaşı'nın büyük zaferinde size verilen görevleri olağanüstü bir surette yerine getirmeyi başarmanızı ve bu uğurda cansiperane ve fedakar gayret ve çalışmalarınızı cidden takdir ve tebrik eder ve rütbenizin 31 Ağustos 1922'den geçerli olmak üzere albaylığa terfi edildiğini bildiririm.
17: Ayfer Neyzi pazar günü Edirnekapı mezarlığında toprağa verildi. Babasından ve Atatürk'ten kalan hatıralarsa ailesi tarafından korunacak.
3: Şanlıurfa'daki Teknofest'te çocukların da ilgisi hayli fazlaydı. Onlardan biri 6 yaşındaki Meryem Afsa ileride F-16 pilotu olmak istiyor.
0: Henüz 6 yaşında en büyük hayali F-16 pilotu olmak. Teknofest sayesinde uçakları yakından görme imkanı bulan minik Meryem en mutlu gününü yaşadı.
18: İstanbul'dan sırf uçakları görmek için geldim ve uçaklar benim hayal alanım.
0: Meryem Afsa bebekliğinden beri uçaklara meraklı. En büyük hayali şu an evin penceresinden izlediği uçakları kullanabilmek. Hatta iyi bir F-16 pilotu olabilmek. Ailesi Meryem'in bu hayaline kayıtsız kalmadı. Ona bir pilot üniforması dikildi. Küçük kız Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest'e götürüldü. Meryem Afsa uçakları yakından görünce büyük mutluluk yaşadı. Kokpite girdi, pilotlarla tanıştı.
19: Buraya bastığım zaman bu geriye geliyor. Şimdi yetişti mi?
18: Yetişti.
19: Evet, biraz daha uzaman gerekiyor ama tamam mı? Çok az daha uzarsa bunu kullanabilirsin bence.
3: Gediz Nehri'nde kirlilik yaz aylarıyla birlikte yeniden arttı. İzmir ve Manisa Büyükşehir Belediyelerinin ortak izleme çalışması nehrin üzerindeki kirlilik baskısını da ortaya koydu. Uzmanlara göre tehdit yalnızca nehirle sınırlı değil. Sulanan tarım arazileri, yeraltı su kaynakları ve İzmir Körfezi'ndeki yaşam da risk altında.
0: Suyun rengi siyaha yakın. Yüzeyde köpükler var. Bazı yerlerde ise suyun yüzeyi yeşile bürünmüş. Tarım arazilerini sulayan, hayvanların içme suyunu karşılayan Gediz Nehri kirlilik nedeniyle gündemde.
20: Biz şu anda Emir Alem regülatörünün üzerindeyiz. Görmüş olduğunuz bu yeşil ortam ötrefikasyon olarak adlandırılıyor ki azot fosfor yükünün artmasından oluşuyor. Hemen ilerideki köpüklenme ise evsel ya da endüstriyel atık ihmalini ortaya çıkartıyor ki bunun da oldukça yoğun olduğunu görüyorsunuz.
1: Akların çok olduğu yerde oksijen dengesi çok düşer. Dolayısıyla oradaki canlı hayatı tehlikeye girer. İkinci yük ise yetersiz arıtmaya bağlı olarak ağır metal yükü var. Bu yaprağı yenen özellikle işte ıspanak gibi, marul gibi bitkilerin sulanmasında kullanılması sakıncalı.
0: Uzmanlara göre yüzeyi kumlu ve geçirgen olduğu için kirlilik yeraltı su kaynaklarına da ulaşıyor. Bu da içme suyunun büyük bir bölümünü Gediz Havzası'ndaki yeraltı sularından karşılayan İzmir için risk yaratıyor.
1: Kirlilik kaynaklarından dere yatağına, nehir yatağına, yan derelere deşarjların olması devam ediyor. Yağış da yok, dolayısıyla kirlilik yükü çok arttı.
3: Karadeniz'e açılan tekneler balık dolu dönüyor. Yaklaşık bir aydır Palamut'ta bolluk yaşanıyor. Balıkçıların söylediğine göre bu bolluk daha bir ay daha devam edecek gibi duruyor.
21: Şu an ordunun 30 bin açıklarındayız. Karadeniz'de bu sene Palamut bolluğu devam ediyor.
22: Onun için insanlar alsın, bir iki günlük balığını fazla alsın. Bu nimetten yararlansın.
23: Karadeniz'de Palamut bolluğu devam ediyor. Açılan balıkçılar limanlara teknelerini palamutla doldurup dönüyor.
22: Görüyorsunuz 3 tane palamut. Bunları zor tartıyoruz. Bunlar yaklaşık 2,5 kilo. 80 sene bir tane olmayan palamut. Bu sene Karadeniz'de de basan palamut dolu.
23: Çoğunlukla Doğu Karadeniz'de tutulan palamutlar Türkiye'nin birçok noktasındaki tezgahlara ulaşıyor.
24: Şu anki fiyatlar 3 sene evvelki fiyat. Denizdeki balıkçı arkadaşlarımızdan görüşüyoruz. 2024 yılının 3 katı daha fazla şu anda Karadeniz'de güzel bir palamutçuluk var yani. Fiyat olarak balık küçüktü, 50-60-100 liraydı. Şimdi balık 800 gram 1 kilo arası geliyor. Tanesi 200 lira. Protein olarak en hesaplı şu anda balık.
23: Balıkçılar palamuttaki bu bolluğun bir ay sonra bitebileceğini belirterek derin donduruculara stok yapılmasını öneriyor.
24: Balıkçıdan deniz suyundan yıkanmış sağlam balığı aldı mı böyle kıpkırmızı nar gibi balığı hiç çekinmeden koysun 3 ay sonra 6 ay sonra yiyebilir. Ama dolaba konulan her balık içi temizlenmesi, kana alınması lazım. Deniz suyundan yıkanıp her balık, her şey bağırsağından kafasından bozulur. Temiz olduğu zaman nasıl koyarsa öyle alır yiyebilir.
3: Uluslararası Gastroafyon Turizm ve Lezzet Festivali'nde bir rekora imza atıldı. 81 ilin yöresel lezzetlerinin bir araya geldiği 247 metrelik Anadolu sofrası Guinness Rekorlar kitabına girdi.
0: 81 ilin yöresel lezzetleri bir araya geldi. Dünyanın en büyük sofrası kuruldu. Afyon Karahisar'daki 247 metrelik Anadolu sofrası Guinness Rekorlar kitabına girdi.
25: 81 ilimizden, 81 ilimizin tüm coğrafi işaret ürünleri sergilendiği Anadolu sofrasını kurduk.
0: Uluslararası Gastroafyon Turizm ve Lezzet Festivali'nin 8.'si düzenlendi. 3 gün süren festival boyunca şeflerin katıldığı söyleşiler, yemek yarışmaları, sergiler ve tadım etkinlikleri gerçekleştirildi. Festivalde yalnızca Afyonkarahisar'ın değil, 81 ilin coğrafi işaretli ürünleri ve yöresel lezzetleri tanıtıldı. Bine yakın lezzeti tek noktada bir araya getiren dünyanın en büyük Anadolu sofrası kuruldu. 247 metre 68 santimetrelik sofra 2015 yılında Rusya'ya ait olan 200 metre 47 santimetrelik rekoru geçerek dünyanın en büyük sofrası unvanını elde etti.
26: 81 ilimizin özellikle coğrafi işaretli yemeklerinden başlayarak kadim kültürlerini, yemeklerini, ürünlerini, objelerini masada sizlerin de görmüş olduğu gibi buluşturduk.
0: Aynı festivalde 2014'te 114 metreyle dünyanın en uzun lokumu ve 2025'te 1930 kilogramla dünyanın en büyük sucuklu yumurtası rekorları da kırılmıştı.
3: Alzheimer tedavisinde ve erken teşhisinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Hiçbir belirti göstermeyen vakaları bile tespit eden kan testi Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıma sokuldu diyelim. Bu haberle de bülteni noktalayalım.
27: Alzheimer testi olarak hastalarımıza sunduğumuz, hatta patolojiyi bize
2: %90 üzerinde doğrulukla gösterebilen testler elimizde zaten vardı. Ama bu testlerin görece daha girişimsel olması bir sınırlılık yaratıyordu. Girişimselden kastımız şu, örneğin beyin omurilik sıvısı incelemesi gerekiyordu. Beyin omurilik sıvısı incelemesi sonrasında beyindeki amiloid ve tau proteinini tespit ederek buradan Alzheimer hastalığının patolojisini göstermemiz mümkündü. Ama bunun her merkezde yapılamıyor olması ve girişimsel olması erişilebilirliğini etkiliyordu her şeyden önce. Basit bir kan testiyle benzer sonuçların elde edilebiliyor olması şu an devrim niteliğinde tanısal açıdan. Öncelikle bir kişide bu eğer pozitifse ve henüz daha hiç semptom yoksa, hiç belirti yoksa, yani unutkanlık ve benzeri hiçbir semptom yoksa bu kişi Alzheimer hastası olacak mı? Ruhsatlandırma sürecinde bu test ortaya çıktığında aslında klinik kullanımla beraber henüz daha hiç unutkanlık yakınması ya da benzer bir şikayeti olmayan asemptomatik bireylere yapılması bu aşamada önerilmiyor. Nörolojik kliniğine başvuran ve basit de olsa, hafif düzeyde de olsa unutkanlık şikayeti olan kişilere uygulanması öneriliyor. Çalışmalar şunu gösterdi. Bu testin pozitif çıktığı ama hiçbir nörolojik şikayeti olmayan, bir Alzheimer belirtisi olmayan kişilerin bir bölümünün 10 yıllık takip sonrasında Alzheimer geliştirdiği görüldü. Dolayısıyla şu anki çalışmalar, henüz devam etmekte olan çalışmalar bu testin hiç Alzheimer belirtisi olmaksızın yıllar önce Alzheimer'ın izlerini tespit edebileceğini gösteriyor bize. Ama şu anki klinik kullanımda hastalarımıza ya da hastalıktan şüphesi olanlara öncelikle nöroloji kontrolü sonrasında bu teste doğru karar vermelerini öneriyoruz. Erken tanının bir avantajı var mı? Erken tanının kesinlikle avantajı var. Öncelikle tanısal testlerdeki gelişmelerle beraber tedavide de büyük gelişmeler yaşadık. Ve yakın zamanda beyindeki amiloid patojen olarak kabul edilen amiloid proteinini temizleyerek hastalığın ilerlemesini yavaşlatan yeni ilaçlar üretildi. Ve yeni ilaçların kullanıma girmesiyle beraber yıllık bazda Alzheimer hastalığının ilerlemesinin %30 ve daha üstün oranda yavaşlatılabileceğini gösteriyor bize çalışmalar. Dolayısıyla Alzheimer hastalığının bu kadar yavaşlatılabiliyor olması bizim açımızdan yıllardır beklediğimiz çok büyük bir gelişme. Erken tanı bu anlamda büyük bir önem taşıyor. Ama şunu da biliyoruz, bu ilaçla beraber ister bu ilacı kullansın isterse kullanma şansı olmasın. Çünkü her hastaya uygun olmayabilir. Ama şunu da biliyoruz ki yaşam tarzı değişiklikleri, örneğin uyku kontrolü, egzersiz, beslenme, stres kontrolü, bunu bir hekim kontrolünde yapılandırmış olarak eğer bir hastamıza sunma şansımız olabilirse, şunu biliyoruz ki Alzheimer hastalığının riskini %45 oranında azaltmak mümkün. Dolayısıyla yaşam tarzı değişiklikleriyle beraber, örneğin iyi uyku beyinden amiloidin temizlenmesine yardımcı oluyor tek başına. Egzersiz beynin küçülme hızını yavaşlatıyor. Bunlarla beraber eğer ilaçları birlikte kullanabilirsek daha güçlü bir etki elde etmiş olacağız. Öncelikle semptomatik olan bireylerin bu testi yaptırmasını öneriyoruz. Yani Alzheimer hastalığı için 65 yaş altı erken bir yaş gibi düşünülebilir. Ama genetik yatkınlığı varsa 40'lı yaşlarda, 50'li yaşlarda da Alzheimer hastalığının belirtileri ortaya çıkabilir. Dolayısıyla hafif evrede de olsa belirtileri olan herkese, unutkanlık şikayetleri varsa ve benzeri bilişsel bozukluklar, dikkat, yürütücü işlev bozukluğu, isimlendirme güçlüğü, yönelim bozukluğu varsa evet daha erken yaşlarda da yaptırabilir. Ama 40 yaşında birinin acaba ben Alzheimer hastası olacak mıyım diye gidip bu kan testini yaptırmasını önermiyoruz. Tabii bu kan testinin açılımını yapmadık. Beyindeki Alzheimer patolojisinin kandaki izleri olarak gördüğümüz fosfo-tau 217 şu anda en çok kullandığımız test. Amiloid beta 42, bunun yine beyindeki patolojiyle olan ilişkisini biliyoruz. Öncelikli olan bu testler. Bu testlerin kandaki tespiti evet Alzheimer riskiyle ilişkili ama elimizde sadece bu test yok. Örneğin kan dedik. Kandan bir elde edeceğimiz genetik test sonucu da bize Alzheimer riskimizi gösteriyor. Dolayısıyla bununla beraber diğer testleri de diğer test modalitelerinde birleştirdiğimiz zaman tanısal değer çok artıyor. Alzheimer hastalığı sadece beyinde bir patojen proteinin birikmesinden ibaret değil. Beyinde çok ciddi düzeyde bir enflamatuar süreç, bir enflamasyon söz konusu. Enflamasyonu bir benzetme yapacak olursak, bir binanın maruz kaldığı ağır bir rutubet gibi düşünün. İçten binayı çürüten bir rutubet gibi. Uzun dönem yoğun enflamasyona maruz kalmak, beynin daha hızlı yaşlanmasına, beyindeki sinir hücrelerinin daha hızlı ölmesine yani nörodejenerasyona neden olabiliyor. Bu Alzheimer patolojisinin daha hızlı olmasına neden oluyor. Dolayısıyla Alzheimer patolojisi bir fay hattı gibi beynimizde olan ama çevresel etkenlerden de enflamasyon bunun başında, hava kirliliği, çevresel diğer toksik maddeler bunları da etkiliyor. Alzheimer hastalığının ortaya çıkmasını ve nörodejenerasyonun hızlanmasına neden oluyor. Komplement C3 proteininin örneğin kalori sınırlamasıyla ilişkili olduğunu biliyoruz. Kalori sınırlamasıyla beraber Alzheimer riskinin azalabildiğini biliyoruz ama hastalarda kalori sınırlamasının da bir sınırı olduğu için bunu kalori sınırlaması olmaksızın bir ilaçla aktive etmeyi deniyor bu çalışmadaki araştırmacılar. Ve C3 proteinini bu şekilde aktive ederek Alzheimer'ın patolojisinde, patogenezinde yer alan enflamasyonu yavaşlatmayı başarıyorlar. Ama burada şunu unutmamalıyız. Buradaki çalışmalar, buna benzer yüzlerce çalışma her yıl karşımıza çıkıyor. Hayvan çalışmalarındaki başarılar her zaman klinikte karşımıza çıkmıyor. Çünkü Alzheimer hastalığı insana özgü bir hastalık. Dolayısıyla hayvan çalışmaları bize yol gösteriyor ama bunun kliniğe yansıması için zamana ihtiyacımız var. Optogenetik çeşitli dalga boylarındaki ışık uyaranlarının beynimizdeki sinir hücrelerinin etkilemesi, sinir hücrelerinin daha aktive olarak belli hücre gruplarının daha fazla çalışmasını ya da onları bloke ederek daha az çalışmasını sağlayan bir yöntem. Aslında beynin bazı uyaranlara karşı geçirgen olduğunu, daha doğrusu kafatasımızın, kemiğin geçirgen olduğunu biliyorduk. 100 yıl önce EEG'nin keşfi buna dayanıyor. Beynin elektriksel aktiviteyi geçirdiğini biliyoruz. Manyetik uyaranı beynin geçirdiğini, ses uyaranlarını geçirdiğini biliyoruz. Hatta yakın zamanda belli dalga boyundaki ses uyarılarıyla beyindeki amiloid proteininin de temizlenebildiğini gösteren çalışmalar yayınlandı. Ve bunun klinik kullanımı da başladı. Şimdi de ışığı geçirdiğini biliyoruz kafatasının. Ve ışık belli dalga boyundaki ışığın sinir hücrelerine etkisi o hücrelerin daha iyi çalışmasına ya da eğer yaşlanmayı Alzheimer'ı tetikleyen bir hücre grubuysa ya da genetik yapıdaysa o genin bloke olmasına yardımcı oluyor. Dolayısıyla Alzheimer tedavisinde özellikle risk altındaki bireylerde örneğin belli genetik yatkınlığı var APOE4 geni gibi o genin susturulması ya da Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatacağı düşünülen belli genlerin ya da hücre gruplarının aktive edilmesini dışarıdan dediğim gibi çeşitli ışık uyarılarıyla ve bu ışık uyarılarının beyni daha iyi etki etmesi için verilen protein uyaranlarla beraber birleştirerek böyle bir etki söz konusu.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın.
5: ülkenin doğusunda şiddetli yağış var. İstanbul az bulutlu, rüzgar hafiflediğinden bu hafta hava kalitesi düşüyor. Sıcaklık öğle saatlerinde gölgede 22, güneşin altında 30 dereceyken gece ise 14 dereceye iniyor. Ankara açık, öğle 20, gece 9 derece. İzmir 27, Bursa 22 derece. Antalya'da güneş görülecek, yağış az noktada var. Sıcaklık 28 derece. Marmara'da hava az bulutlu, rüzgar hafif. Bu hafta yer yer sis oluşacak. Edirne 26, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri, Niğde kesiminde sağanak geçişleri olacak. Eskişehir açık 19, Sivas 17 derece. Ege'de kariyer sert, güneşli bir hava var. Gölgede Manisa, Muğla boyunca sıcaklık 25-26 derece. Gece Kütahya'da sıcaklık 6 dereceye iniyor. Akdeniz'de Hatay ve Osmaniye'de yağış şiddetli, sel riski var. Adana'da sağanak yağmurlu. Adana 26, Hatay 24 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin hattında yağış biraz kuvvetli. Samsun ve Ordu'da da sağanak etkili. Zonguldak parçalı bulutlu 19, Trabzon 20 derece. Doğu kesimler şiddetli yağışın etkisinde. Özellikle Gaziantep, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van boyunca sel, dere taşkını, dolu ve yıldırımlara karşı tedbirli olunmalı. Erzurum 17, Diyarbakır 22 derece.
8: Hava durumu. Burası NTV Radyo.

0: Mutlu sabahlar, saatler 6 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda bomba paniği yaşandı. Ankara'dan Şanlıurfa'ya sefer yapan yolcu uçağında bulunan bir not nedeniyle bütün yolcular ve mürettebat tahliye edildi.
1: Uçağın tuvalet kısmında bulunan not güvenlik birimlerini alarma geçirdi. Yolcuların tahliyesinden sonra uçakta uzun süre arama çalışması yapıldı. Dün saat 19'da Ankara'dan hareket eden yolcu uçağı 136 yolcu ve 7 mürettebatla Şanlıurfa'ya gidiyordu. Uçuş sırasında kabin ekibi tuvalet bölümünde bir not buldu. Notta uçakta bomba olduğu belirtiliyordu. Saat 20.05'te uçağın Şanlıurfa GAP Havalimanı'na inişi sağlandı. Yolcular yoğun güvenlik önlemleri altında tahliye edildi. Uçak tamamen boşaltıldıktan sonra arama çalışması başlatıldı. İlk olarak uçakta kabin bagajları ve el bagajları incelendi. Daha sonra kargo bölümündeki bagajlar tahliye edildi. Bomba uzmanları ve bomba köpeğiyle arama yapıldı. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Notu kimin bıraktığının tespiti için de çalışmalar sürüyor. Notun bulunduğu alan ve çevresinde parmak izi ve biyolojik swab incelemesi yapıldı. Notun yolculardan biri tarafından yazılıp yazılmadığının tespiti için tüm yolcular ve mürettebattan el yazısı örneği alındı. Şanlıurfa Valiliği, GAP Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı. Aramalar tamamlandıktan sonra uçuş trafiği tekrar normale döndü.
0: Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler arasında madeni işleten firmanın genel müdürü, genel müdür yardımcısı, etüt proje müdürü, bazı vardiya amirleri ve mühendisler vardı. 9 şüpheli adliyedeki sorguları tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edildi. Tamamı hakkında tutuklama kararı verildi. Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmişti. Toprak altında kalan 7 işçiden ikisi kurtarılmış, 5 işçinin de cansız bedenine ulaşılmıştı. Fon soruşturmasında eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni istendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevlendirdiği teftiş kurulu da devrede olacak. Gönül, fonlarla ilgili soruşturmadan 10 ay önce gerekirse ceza veririz diyordu ama öyle olmadı.
2: Yatırımcıyı zarar ettiren herhangi bir şeye müsaade etmeniz mümkün değil. Verilecek mesaj zaten bellidir. Gerekli suç duyurularını yapıyoruz.
3: Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, geçen yıl İstanbul'da düzenlenen zirvede böyle konuşmuştu. Şüpheli işlem iddialarının bulunduğu fonların incelendiğini söylemişti.
2: Çok çeşitli fonlarımız var. Burada herhangi bir çalışma her zaman var. Her zaman düzenliyoruz biliyorsunuz. Kötü niyetli kullanımların önüne geçeceğiz.
3: 2025 Aralık ayında daha sert uyarıları da vardı. Ceza vermekten çekinmeyeceğiz dedi. Gerekirse lisans iptaline gidebileceklerini söyledi. Ancak yaklaşık 10 ay sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevi kötüye kullandığı iddiasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Bakan Mehmet Şimşek gerekli incelemelerin yapılması için teftiş kurulunu görevlendirdi. İbrahim Ömer Gönül hisselerdeki astronomik kazançları halkın teveccühü olarak nitelendirmiş. Bunun hemen manipülasyon olarak tanımlanamayacağını söylemişti.
2: Bakiyeli bakiyesiz. Bir işlem yapan, 10 işlem yapan, her gün 100 işlem yapan. Kanunun bize verdiği en önemli görev yatırımcının korunmasıdır.
3: Başsavcılık bu değerlendirmeyi ve öncesindeki açıklamaları yeterli görmedi. Bakanlığa gönderilen yazıda SPK'nın yatırım fonu faaliyetlerini gözetlemek ve denetlemekle yükümlü olduğu ifade edildi. Bu değerlendirmelerin sonucunda Gönül için sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin açık ve yeterli emareler bulunduğu belirtildi.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasına şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini başka hesaplara ve yurt dışındaki banka veya aracı kurumlara aktardıkları yönündeki tespitler üzerine yeni bir inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan Laldı'nın tüm banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse senetlerinin ortaya çıkartılması için ilgili kurumlara müzekkere yazıldı. Şüphelilerin SPK'nın belirli fonlara ilişkin tasfiye süreci öncesinde hesaplarında bulunan bazı hisse senetlerini başka hesaplara aktardıkları belirlendi. Bu hesaplar arasında yabancı banka ve aracı kurumların da bulunduğu anlaşıldı. Savcılık şüphelilerin Ocak 2025'ten itibaren banka ve aracı kurum hesaplarında bulundurdukları hisse senetlerinin belirlenmesini talep etti. Hazırlanan müzekkere Türkiye Bankalar Birliği başkanlarıyla Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı'na gönderildi. Merkez Hakem Kurulu soruşturmasına hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Yasin Kol'un banka hesaplarında tam 84 milyon liralık karanlık bir para trafiği tespit edildi. Üstelik tam da maç günlerinde banka hesabında gizemli transferler söz konusu.
4: 14 yılda 84 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Para trafiği 2020'den sonra arttı. Son 2 yılda ise hızlandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu, yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla gözaltına alınan hakem Yasin Kol'un hesap hareketlerinde dikkat çeken verilere ulaştı. 14 yılda 5.978 işlem yapıldığı belirlendi. Bilirkişi raporunda ise Kol'un futbol hakemliğinin yanı sıra özel güvenlik görevlisi olarak SGK kaydı bulunduğu, İki meslekle ilgili son 8 yılda hesaplarına 9 milyon 433 bin lira ödeme yapıldığı belirtildi. Ancak bu para Yasin Kol'a yapılan ödemelerin sadece 1/3'üne denk geliyor. Paranın büyük kısmı borç ya da borç iadesi açıklamalarıyla çeşitli kişilerden geldi. Mercek altına alınan diğer bir konuda Yasin Kol'dan maç ekibindeki yardımcı ve dördüncü hakemlere yaptığı 5 bin liraya kadar olan ödemelerle ilgili. 50 transferden 47'si maçlardan 3 gün önce ya da 2 gün sonra arasındaki zaman diliminde yapıldı. Yasin Kol ifadesinde yasa dışı bahis iddialarını reddetti. Sevdiği kişilere borç verdiğini öne sürdü.
3: Bu tespitlerin hatalı olduğunu düşünmekteyim. Hakemlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışıp kazandığım dışında böyle bir param olmadı.
4: Yasin Kol hakem atamalarıyla ilgili yasa dışı bir yapı olduğu yönündeki iddiaları da kabul etmedi. 1 Ekim'de gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu istifayı düşünmediğini açıklarken Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de federasyon yönetimine destek geldi. Riva'ya çelenk yollayan Bahçeli Hacı Osmanoğlu'na yalnız değilsin dedi. Devlet Bahçeli'den Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu'na anlamlı destek sözleriyle paylaşılan çelenkte Bahçeli'nin Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu başarı dileklerimle yalnız değilsin mesajı yer aldı. Destek için teşekkür eden Federasyon Başkanı, saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum dedi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık'ın Bakan Gürlek hakkında ortaya attığı iddialara yazılı bir açıklama yaptı. Ahmet Şık'ın ortaya attığı iddiaları destekleyecek somut bilgi ve belge sunmasının istendiğini hatırlatan Adır, bugüne kadar iddialarını destekleyen tek bir belge dahi ortaya koyulamamıştır dedi. Ahmet Şık'ın paylaşımlarının dayanaktan yoksun ve gerçeği yansıtmadığını da belirten Adır, bu sebeple hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Emekli Amiral Türker Ertürk'ün bir televizyon yayınında söylediği sözler nedeniyle yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Ertürk'ün sözlerinin halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçuna girdiğine hükmederek 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verdi. Emekli Amiral Ertürk bu kararın ardından hükmün açıklanmasının geri bırakılması şartıyla tahliye edildi. Bir dönem Deniz Harp Okulu Komutanlığı da yapan Türker Ertürk bir televizyon programında 3 yıl önce söylediği sözlerin sosyal medyada yeniden gündeme gelmesiyle hakkında dava açılmıştı ve 49 gündür tutukluydu. Türk Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Ersoy 90 yaşında hayatını kaybetti. Unutulmaz filmlere imza atan Göksel Ersoy'un ölümünü kızı Aşkım Ersoy duyurdu.
5: Merhaba, hürmetkarınız Göksel. Bana bir şey mi söylediniz?
6: Bir fikrim var.
7: Utanmadım. Türk sinemasının altın çocuğu...
5: Sus Filiz, seni seviyorum.
7: Türkiye'nin James Bond'u... Yeşilçam'ın jönü...
8: Yıldızların altında, senden uzak seni düşün. Sana aşık, yalnız
7: ben olayım sevgi. Gazino sahnesinin sevilen sesi Göksel Ersoy hayatını kaybetti. Hikayesi 1936'da Kayseri'de başladı. Babasının hava kuvvetlerinde görev yapması nedeniyle uçaklara ve havacılara hayranlıkla büyüdü. En büyük hayali havacı olmaktı. Ancak babasının izin vermemesi nedeniyle İktisat Fakültesi'nde okudu. O sıralarda çalıştığı Yeşilköy Havalimanı'nda bir yapımcı tarafından keşfedildi. 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı ilk filmiyle sinemaya adım attı.
9: Güzel şiirler yazıyorsun, bunu biliyorum.
10: İki seneden beri kıtada vatani vazifemi ifa ettim.
9: Ne güzel bir gün.
7: Belgin Doruk'la paylaştığı Samanyolu filmiyle şöhreti yakaladı.
10: Geçmişi unutalım. Bundan sonra kaybettiğimiz bütün şeyleri yeniden kazanmaya çalışacağız.
7: Samanyolu'ndan sonra çok satmış aşk romanları filme çekildi. Hepsinde başrolü o oynadı.
10: Eğer beni affedeceğinizi bilsem fazla hayalperest olduğunuzu söylerdim.
7: Yeşilçam'da adı kadınlara aşkı öğreten adam olarak anılmaya başladı.
11: Sevdiğine koşabilmem için onun da beni sevmesi lazım.
12: Yoksa böyle birisi var.
7: Ona o unutulmaz ismi ise usta yönetmen Halit Refih verdi.
10: Şunu bil ki ne olursa olsun seni en temiz hislerimle sevdim ve daima da seveceğim.
7: Kimine göre altın sarısı saçları, kimine göre ise altın gibi kalbi nedeniyle altın çocuk lakabını aldı.
13: Nasıl ırgat kızı bu böyle? Avuçları nasır bile bağlamamış.
14: Naci!
15: Göksel, bu dramatik aşk filmleri senin üstüne yapıştı.
16: Doğru.
15: Bunlar bitince sen...
16: Bir arayışa girdiniz.
15: Sen de biteceksin.
16: Evet.
15: O zaman sen de janrı değiştir.
8: Hayır, uyanmayacağım. Yalnız öğrenmek istediğim bir tek şey var senden.
10: İç yüzün mü?
8: Sadece kalbin.
7: Kariyerini aşk filmleriyle sınırlamak istemediği için 1966 yılında Altın Çocuk adlı Türk James Bond'unu Londra'da çekti. Büyük talep olunca seri Altın Çocuk Beyrut'ta, Orta Şark Yanıyor ve Altın Avcıları filmleriyle devam etti. 1961 yılında evlendiği Soley Hanım'la Aşkım ve Gökhan isminde evlatları oldu. 1999'da 36. Antalya Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur ödülüne layık görüldü.
0: Antalya'da harçlığını çıkartmak için kuryelik yapan bir üniversite öğrencisi kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü kısa sürede yakalandı.
4: Üniversite öğrencisiydi. Harçlığını çıkarmak için kuryelik yapıyordu. Kamyonet onu metrelerce sürükledi. Üniversiteli genç hayatını kaybetti.
17: Motoru sürükleyerek araba durmadan şu arkamda görülen caddede baştan sona kadar gidip ondan sonra arabasını terk edip koşarak uzaklaşmaya başladı.
4: 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Tayfun Arlı Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşıyordu. Okul harçlığını çıkarmak için akşamları moto kuryelik yapıyordu. Mesai saatinde olduğu sırada bir kamyonetle çarpıştı. Ağır yaralanan üniversiteli genç kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü ise kazanın ardından kaçtı.
17: Ölen şahıs bizim bir öğretmen arkadaşımızın oğlu, üniversite öğrencisi. Akşamlarda işte ailesine destek olsun diye kuryecilik yapan bir arkadaşımız.
4: Kaçan sürücü kısa sürede jandarma tarafından yakalandı. Bölgede çok sık kaza olduğuna dikkat çeken mahalleli önlem alınmasını istedi.
0: Bursa'da bir çift evlerinde öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili çiftin bir süre önce tartıştığı komşusu gözaltına alındı. 60 yaşındaki Asiye ve Vural Kara çifti Gemlik ilçesinde yaşıyordu. Yakınları kendisinden haber alamadı. Eve giden ekipler Kara çiftini hareketsiz halde buldu. İkisinin de kesici alet ve başlarına sert cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Polis cinayet şüphelisi olarak çiftin bir süre önce tartıştığı komşusunu gözaltına aldı. Sahte ilan dolandırıcılığı yeni bir örneği yaşandı. 180 bin liraya satışa koyduğu dikiş makinesi için internette ilan yayınlayan adam, aylar sonra aynı fotoğraflarla hiç tanımadığı birinin kendi dikiş makinesini satılığa çıkarmış olduğunu gördü. Üstelik istediği fiyat ederinin neredeyse onda biriydi.
6: Bir baktım çeşitli internet sitelerinde benim çektiğim resimler ve videoları görüyorum.
12: Verdiği ilan kopyalandı, dolandırıcılar aylar önce sattığı dikiş makinesinin fotoğraflarıyla tuzak kurdu. İstanbul'da yaşayan 50 yaşındaki satış pazarlama uzmanı eşinin dikiş makinesini 180 bin liraya satılığa çıkardı, internete ilan verdi.
6: WhatsApp kanalıyla birisi beni aradı. Dedi ki ya dedi, bu ürünü çok sevdik. Bu ürünün detaylı fotoğrafları var mı? Eşime göstermek istiyorum. Fotoğraflarını gönderin.
12: Ancak o görselleri alan sözde müşterinin amacı başkaydı.
14: Ürün satıldıktan 3 ay sonra aile büyük bir şok yaşadı. Çünkü kendi evlerinde, kendi yemek masalarında fotoğrafını çektikleri dikiş makinesinin o kareleri bir başka ikinci el eşya satış platformunda ilanda kullanılmıştı. Aile hemen sözde satıcıyla iletişime geçti.
6: Benim masam, benim çektiğim fotoğraflar dedim. Nasıl bir şebekedir bilgim yok. Benim sattığım fiyatın onda bir fiyatını istediğini gördüm. Bu ürünle ilgileniyorum dedim. Ne kadar yaparsınız? Havale yöntemiyle istiyorum dedi. Yeriniz nerede dedim. Dedi ki ben Iğdır'dayım. Çok iyi dedim, benim Iğdır'da arkadaşım var. Hemen aldırayım, adresinizi verin. Gelsin baksın, ben havalenizi yapayım. Dememe kalmadı, bir baktım. Kapattı telefonu.
12: Aile ilanın kaldırılması için internet sitesine şikayet başvurusu yaptı.
0: Sivas'ta 11 aylık Büşra Bebek'ten 26 gündür haber yok. Ailenin devlet korumasına alınan çocukları Büşra Bebek'in annesiyle birlikte yere düşüp hayatını kaybettiğini söyledi. Divriğinde hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı 10 Eylül'de bebeği Büşra için kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışmaları sürerken anne bebeğin para karşılığı başka birine verildiği, kaçırıldığı ve öldürüldüğü yönünde peş peşe farklı ifadeler verdi. Soruşturma kapsamında anne baba ve 4 akraba tutuklandı. Çiftin devlet korumasına alınan 4 çocuğu tekrar ifade verdi. Olay günü babalarının Büşra bebeği kucağında olan anne Elif Balıkçı'ya şiddet uyguladığını ve yere düşen bebeğin hayatını kaybettiğini anlattılar. Ancak hala Büşra bebekten bir iz yok.

0: miktarda nakit paraya da el koyuldu. İstanbul Valisi Davut Gül kentte ilk 9 aya dair emniyet verilerini açıkladı. Terör örgütlerine yönelik operasyonlara dikkat çeken Vali Gül, kurşunlama olaylarının geçen yıla göre önemli ölçüde azaldığına da dikkat çekti.
1: Yılın ilk 9 ayında İstanbul'da yaklaşık 2700 terör operasyonu yapıldı. Kaçakçılara yönelik soruşturmalarla 3 milyar liralık vergi kaybı önlendi. Rakamları İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı. Önleyici tedbirlerle asayiş suçlarında yakalanan düşüşe dikkat çekildi.
2: Geçen yılın aynı dönemine göre oto hırsızlığı %51, kapkaç %43, otoda hırsızlık %36, yan kesicilik %25 oranında azaldı.
1: Vali Gül, İstanbul'da özellikle son dönemde gündemde olan yeni nesil suç örgütlerine karşı da emniyetin kapsamlı çalışma yürüttüğüne dikkat çekti.
2: Organize suç örgütlerine bu yılın ilk 9 ayında 343 operasyon yapıldı, 130 çete çökertildi. Yakalanan 3998 şahıstan 2517'si tutuklandı.
1: Vali Davut Gül, trafikte artan motosiklet kazalarını azaltmaya yönelik yeni bir düzenlemenin de yolda olduğunu açıkladı.
0: Brezilya'daki devlet başkanlığı seçiminde eski başkan Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro, solcu lider Lula da Silva'yı geride bıraktı. Bolsonaro anketlerin üzerinde oy oranına ulaşsa da %50'nin altında kaldığı için seçim ikinci tura kaldı.
3: Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ilk turundan beklenmedik sonuç çıktı. Anketler dördüncü dönem için yarışan solcu devlet başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın ilk turu 3 puanla önde bitireceğini öngörüyordu. Ancak ilk turun galibi sağcı eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun 45 yaşındaki oğlu Flavio Bolsonaro oldu. Bolsonaro %47 ile beklentilerin üzerinde oy aldı. Lula'nın oy oranı %45'te kaldı. Hiçbir aday %50'nin üzerinde oy alamadığı için seçim ikinci tura kaldı. Eski devlet başkanı Jair Bolsonaro 2022'de Lula da Silva karşısında kaybetmişti. Lula'ya karşı darbe hazırlamaktan yargılandı ve 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Oğul Bolsonaro kendini yatırımcılara babasına göre daha merkezli olarak tanıttı. Piyasa dostu bir ajandayla kamu harcamalarını kısma, özelleştirme ve vergileri düşürme vaadiyle seçime girdi. İlk turda gösterdiği başarıya piyasalar olumlu tepki verdi. Seçimin ilk turunda 12 aday yarıştı. Kampanyaların ortak noktası yaşam maliyetlerindeki artış, yolsuzluk ve suçla mücadeleydi.
0: İspanya'da konut krizi Sanchez hükümetini istifaya zorladı. Konut krizine karşı hazırladığı kararnameyi parlamentodan geçiremeyen İspanya Başbakanı Sanchez erken seçim kararı aldı.
3: Konut krizine karşı hazırladığı önlem paketi parlamentodan geçemedi. Erken seçim kararı aldı. İspanyollar 29 Kasım'da sandığa gidiyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez parlamentoda elini güçlendirmek için seçime gitme kararı aldı. Ancak büyük bir kumar oynadığı söyleniyor. Anketler seçilme şansının düşük olduğunu gösteriyor. Sanchez'in daha önce kendisini çoktan gözden çıkarmış olanları şaşırtma becerisini defalarca kanıtladığına dikkat çekenler de var.
4: İnsanların desteğini tazelememiz gerekiyor. Harekete geçmeli ve parlamentoda yerleşik çıkarların üstesinden gelmemizi, yeni sosyal kazanımlar sağlamamızı ve İspanya'yı dönüştürmeye devam etmemizi mümkün kılacak çok daha büyük bir ilerici çoğunluk elde etmeliyiz.
3: Pedro Sanchez hükümeti çok sayıda yolsuzluk skandalı nedeniyle son aylarda yıpranmıştı. Bu skandalların bazılarına Sanchez'in eşi, erkek kardeşi ve partisinin önde gelen isimleri de karıştı. Skandallar ülkesindeki konumunu zayıflatmasına rağmen Sanchez, Filistin devletinin tanınması, çok taraflı kurumların savunulması ve teknoloji oligarklarına karşı sert önlemler alınması gibi konularda sergilediği güçlü duruşla uluslararası kamuoyunda ön plana çıktı. İspanya'da anketler seçimlerde muhalefetteki Hristiyan Demokrat Halk Partisi'ni favori gösteriyor. Bu partinin son yıllarda yükseldiği

0: işte olan aşırı sağcı parti Vox'la koalisyona gitme olasılığı var. 1975'te diktatör Francisco Franco'nun ölümünden sonra İspanya'nın demokrasiye geçmesinin ardından ilk kez aşırı sağcı bir partinin hükümette yer alacağına dikkat çekiliyor. Sanchez ve partisinin iktidarı kaybetmesinin Avrupa'da da etkilerinin olacağının altı çiziliyor. Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerinde sol tamamen yönetimden silinmiş olacak.
1: Fransa'da geçen ay lise öğrencilerinin başlattığı eylemler sürüyor. Ülkenin pek çok kentinde protestocular ve polis güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. 15 yaşındaki bir öğrencinin polisin fırlattığı bir ses bombasının patlaması sonucu elinin koptuğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Polisler ve öğrenciler karşı karşıya geldi. Zaman zaman karşılıklı arbede yaşandı. Hatta olaylar sırasında bir öğrencinin eli koptu. Görüntüler Fransa'daki öğrenci protestolarından, ülkenin kuzeyindeki Lens şehri eylemlerinin devam ettiği noktalardan biri. Fransız basınına göre Lens'te 15 yaşındaki bir öğrenci polislerin fırlattığı bir ses bombasını eline alıp geri fırlatmak istedi. Bombanın patlamasıyla öğrencinin eli koptu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Lise öğrencilerinin daha iyi eğitim şartları için başlattığı protestolar ülkenin pek çok şehrinde sürüyor. Bu görüntülerse yine kuzeydeki Lille şehrinden. Otobüs duraklarını tahrip eden protestocular yolları ateşe verdi. Ülkenin güneybatısındaki Bordo şehrinde de protestocular polise havai fişeklerle saldırdı. Fransız polisi ise göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Eylemler nedeniyle eğitim sekteye uğramış durumda. Okul önlerine barikatlar kuran öğrenciler, yetersiz öğretmen sayısı, aşırı yoğun ders programlarıyla bakımsız okul binaları ve sınıflardan şikayetçi. Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre güvenliğin sağlanamaması nedeniyle ülkedeki yaklaşık 500 lisede eğitime ara verildi. 24 okulun da yakıldığı veya tahrip edildiği duyuruldu. Haftalardır süren protestolarda 5000'den fazla kişinin gözaltına alındığı ve bunların %85'inin 18 yaşından küçük olduğu belirtiliyor.
1: 77. Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da başladı. 10 bini aşkın katılımcının ağırlandığı kongrede Dünya Uzay Ajanslarının gelecek dönem hedefleri açıklandı. NASA Başkan Yardımcısı Matt Anderson, Türkiye'nin uzaydaki rolüne ilişkin işbirliği mesajı verdi.
2: 3, 2, 1, go! İnsanoğlu uzaya ilk kez 12 Nisan 1961 yılında çıktı. Sovyet kozmonot Yuri Gagarin dünyanın etrafında 108 dakika boyunca bir tur attı. O yıldan bu yana Türkiye uzay çalışmalarında çok etkin değildi ama son yıllarda uzaya fırlatılan haberleşme araçları, yine uzaya gönderilen astronotlar sayesinde artık önemli bir yer edindi. Bugün 77. Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da gerçekleştiriliyor.
0: Uluslararası Uzay Kongresi ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Antalya'daki kongreye 100'den fazla ülkeden 10 bini aşkın kişi katılıyor.
3: Hedefimiz kendi ulusal hibrit itki teknolojimizi kullanarak 2027'de Ay'a ulaşmaktır. Türkiye'yi savunma sanayisinde lider bir oyuncu haline getiren mühendislik uzmanlığının, üretim kabiliyetlerinin ve işbirliği kültürünün uzaydaki çalışmaları nasıl ilerlettiğini göreceksiniz.
4: Türkiye artık 6A uydusunu üretip kendi mühendisleriyle %80'in üzerinde bir yerlilikle uzaya fırlatmış durumda. Şimdi 7A'yı inşallah sözleşme aşamasındayız. Muhtemelen Kasım ayı içerisinde 7A'yı bitirerek, sözleşmesini bitirerek onun üretim sürecine başlayacağız.
0: Kongrede Dünya Uzay Ajanslarının gelecek dönem hedefleri açıklandı. NASA Başkan Yardımcısı Matt Anderson, Türkiye'nin uzaydaki rolüne ilişkin işbirliği mesajı verdi.
5: Artemis anlaşmalarına dahil 78 ülkemiz var. Bununla birlikte Türkiye, anlaşmanın diğer tüm üyeleriyle birlikte bizimle ay üstümüzü inşa etmeye yardımcı olabilir. Artemis anlaşmalarının imzalanmasıyla açıkça görülüyor ki uzay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye için bir ulusal öncelik haline gelmiştir.
6: Bizim şirketlerimiz, girişimcilerimiz mutlaka bu büyüyen uzay ekonomisinde, çünkü katma değeri çok yüksek, mutlaka pay almamız lazım.
0: Bir hafta sürecek etkinlikte NASA, Aselsan, Roketsan ve TUSAŞ gibi çok sayıda firma uzay teknolojilerine yönelik sunum yapacak.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fiji'de COP31 eylem gündemini anlattı. Kurum, eylem gündemini 10 öncelikli tema, 6 küresel hedef, 11 girişim ve 13 destekleyici çıktı üzerine kurduklarını söyledi.
7: Elektriğin nihai enerji tüketimindeki payını %35'e çıkarmayı, belediye atığı oluşumundaki öngörülen artışı en az yarı yarıya indirmeyi, binalarda enerji yoğunluğunu yine %25 azaltmayı, küresel döngüsel malzeme kullanım oranını en az %15'e çıkarmayı hedefliyoruz.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 eylem gündemini bu sözlerle anlattı. Bakan Kurum, pre-COP zirvesi için gittiği Fiji'de kürsüdeydi. Eylem gündemini 10 öncelikli tema, 6 küresel hedef, 11 girişim ve 13 destekleyici çıktı üzerine kurduklarını söyledi.
7: Hedefimiz tüm unsurları somut sonuç üreten bütüncül bir uygulama mimarisinde buluşturmaktır. Dolayısıyla eylem gündemimizi bir etkinlikler listesi olarak değil, hedefleri somut sonuçlara dönüştürecek bütüncül bir uygulama çerçevesi olarak tasarladık.
0: Kurum, Pasifik adalarının iklim krizine karşı verdikleri mücadeleye dikkat çekmek istediklerini belirtti.
7: Bundan sonraki süreçte belki burada yaşayan, bu adalarda yaşayan halklarımız kendi evlerinde yaşayamayacak duruma gelme ihtimallerini konuşuyoruz. O yüzden Tuvalu'nun, Fiji'nin, Pasifik'in sesini duyuyoruz.
1: Dünya iklim ve çevre krizlerine odaklanırken insan ve toplum odaklı politikalar ikinci planda mı kalıyor? Bu soru Riyad'da düzenlenen Uluslararası Sosyal Sorumluluk Forumu'nun ana gündemiydi. Türkiye'yi temsil eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijitalleşmenin getirdiği riskleri anlattı.
0: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, küresel sosyal politikaların tartışıldığı önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Uluslararası Sosyal Sorumluluk Forumu farklı ülkelerden bakanları ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi. Türkiye'yi temsil eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlar oturumunda konuştu. Kurumsal sosyal sorumluluğun artık bir lüks değil, stratejik bir yatırım haline geldiğini vurguladı.
8: Aileyi, çocuğu ve yaşlıyı merkeze alan bir kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının uluslararası standartlara daha güçlü biçimde yansıması gerekiyor.
0: Göktaş, küresel gündemde iklim ve çevre başlıklarının öne çıktığını, buna karşın insanın, ailenin ve toplumun çoğu zaman ikinci planda kaldığını söyledi. Nüfusu hızla yaşlanan dünyanın ciddi sosyal dönüşümlerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin insani yardım ve sosyal politikalar alanındaki küresel tecrübesine vurgu yapan Bakan Göktaş, Türkiye'nin mühendis kızları gibi projelerin bugün Suudi Arabistan dahil 7 ülkede uygulandığını hatırlattı. Uluslararası topluma işbirliği çağrısında bulundu.
1: İstanbul İlim ve Kültür Vakfı tarafından hayata geçirilen Bediüzzaman Sempozyumu Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı. 13.sü gerçekleşen buluşmanın ilk gününde kardeşlik mesajları verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İlim Yayva Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan konuşmalar yaptı.
9: Farklı ülkelerden gelen İslam araştırmacıları, akademisyenler ve düşünce önderleri İstanbul'da buluştu. 13. Bediüzzaman Sempozyumu Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı.
10: Uluslararası hukuk ve kurumlar güç sahiplerinin çıkarları karşısında etkisiz kalırken bu durumun ağır bedelini maalesef mazlum coğrafyalar, masum insanlar ödüyor.
9: İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nın düzenlediği organizasyonun teması ise küresel krizlere Kur'ani çözümler.
11: Dünyanın bir ucundan diğer ucuna sadece saniyeler içerisinde ulaşabiliyoruz. Ama bütün imkanlar adaleti, huzuru ve anlamı aynı ölçüde maalesef büyütmedi. Demek ki mesele ne kadar güçlü olduğumuzdan, ne kadar gelişmiş olduğumuzdan ibaret değil. o gücü ve gelişmişliği ne için ve nasıl kullandığımız da önemli.
9: 13. Bediüzzaman Sempozyumu 6 Ekim'e kadar devam edecek.
1: Anadolu'nun köklü üretim kültürünü yenilik ve tasarımla geleceğe taşıyan Anadolu'dakiler Afyonkarahisar'da kadınların emeğiyle hayat bulan özel bir koleksiyonla sahneye çıktı. Anadolu'dakiler keçenin zamansız yolculuğu defilesi geleneksel keçe sanatının yerel kalkınmaya uzanan dönüşümüne de ışık tuttu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Anadolu'dakiler projesi kapsamında gerçekleştirilen defilede Afyon keçesi tasarımına kavuşan kıyafet ve aksesuarlarla izleyicilerin karşısına böyle çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından Türk sinemasına desteklerini sürdüreceklerini iletti. Ersoy, kısa film, animasyon, senaryo yazımı ve proje geliştirme alanlarında 35 projeye daha 12 milyon 325 bin lira destek sağlayacaklarını açıkladı. Bu dört alana ayrılan kaynağın geçen yıla göre yaklaşık %49 arttırıldığını belirten Ersoy, sinema salonlarına verilen desteklerle birlikte 2026 yılında sinemaya ayrılan toplam kaynağın 315 milyon lirayı aştığını bildirdi. Alzheimer tedavisinde ve erken teşhisinde ezberler değişiyor. Hiçbir belirti göstermeyen vakaları bile tespit eden kan testi Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıma sunuldu.
0: Bilim dünyası Alzheimer hastalığını belirtiler ortaya çıkmadan yakalamanın ve hafızadaki tahribatı durdurmanın yollarını buldu. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin onayladığı yeni kan testi 55 yaş üzerindeki bireylerde Alzheimer'ın izlerini unutkanlık başlamadan tespit edebiliyor. Kandaki özel bir proteinin izini süren test sayesinde hastalığın biyolojik seyri yıllar öncesinden belirlenebiliyor. Bilim insanları hastalığa yol açan biyolojik mekanizmayı anlamaya her gün biraz daha yaklaştıklarını söylüyor. Tedavi konusunda ise umut verici haber ABD'deki Yale Üniversitesi araştırmacılarından geldi. Beyinlerinde Alzheimer plakları oluşturulan Afrika yeşil maymunlarının bir yılın ardından yapılan bellek testlerinde hafıza kaybı yaşamadığı tespit edildi. İncelemelerde beyindeki C3 adlı bağışıklık proteininin Alzheimer'a karşı koruyucu bir kalkan oluşturduğu saptandı. Bu türün beyinlerdeki Alzheimer mekanizmasının insanlara büyük benzerlik gösterdiğini söyleyen araştırmacılar, keşif sayesinde insanlarda yeni tedaviler geliştirilebileceğini söylüyor.
1: Mucize kurtuluş diyebileceğimiz bir görüntünün haberi var sırada. Mısır'da bir çocuk ikinci kattaki dairenin balkonundan düştü. Aşağıda bulunan bir adam da çocuğu bakın nasıl havada yakaladı.
9: 5 yaşındaki çocuk balkondan düştü. Düşen çocuğu gören bir adam havada yakaladı. Mucize kurtuluş anı güvenlik kamerasınca böyle kaydedildi. Görüntüler Mısır'ın Gize kentinden. 5 yaşındaki bir çocuk balkondan düştüğü sırada önce çamaşır iplerine takıldı. Çocuğun düşmesini çok kısa bir an için olsa da geciktiren çamaşır ipleri sayesinde o sırada aşağıda bulunan Ahmet Ragap isimli esnaf harekete geçti. Çocuğu düşerken havada yakalamayı başardı. Ragap olayın şokuyla ne yapacağını bilemez bir şekilde etrafına bakındı. Ardından kenarda bulunan bir yatağın üzerine kucağında kurtardığı çocukla birlikte oturdu. Olay anını anlatan Ragap, çocuğu yakaladıktan sonra sinirlerinin adeta boşaldığını ve olayın heyecanıyla ayakta durmakta zorlandığını söyledi. Görüntüler Mısır'da sosyal medyada hızla yayıldı ve milyonlarca kez izlendi. Çocuğu kurtaran esnaf hızlı müdahalesi nedeniyle kahraman ilan edildi.
1: Arjantin efsanesine vedaya hazırlanıyor. Lionel Messi'nin milli takım formasını son kez giyeceği maçın 85 bin bileti 4 dakikada tükendi.
12: Lionel Messi'nin son tangosu için geri sayım başladı. Arjantin'e Maradona'dan sonra 10 numaranın büyüsünü yaşatan yıldız oyuncu 21 yıllık döneme nokta koyacak. Benin'le oynanacak hazırlık maçında milli takımda son kez sahne alacak Messi'ye veda etmek isteyen taraftarlar birbirleriyle yarıştı. Başkent Buenos Aires'teki 85 binlik Monumental Stadında oynanacak maç için satışa çıkan biletler 4 dakikada tükendi. 39 yaşındaki yıldızın milli takımda birlikte oynadığı tüm arkadaşlarının stadyumda olacağı maçta özel koreografiler ve tören de yapılacak. 2005'te Budapeşte'de ilk kez giydiği formayı 21 sene boyunca taşıyan Messi 207 maçta 125 gol attı. Uzun yıllar başarıya ulaşamadığı Arjantin'de krizler yaşasa da kariyerinin son perdesinde ülkesini zirveye çıkardı. 2021'deki Copa America'da Messi ile ilk kupasını kaldıran tangocular, 2022'de Dünya Kupası'nı kazanarak 36 yıl sonra futbolun en büyüğü oldu.
1: Mekke İttifakı'nın Riyad'da gerçekleştirdiği olağanüstü toplantının bildirisi ve Hakan Fidan'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamalar NTV'de doğrudan siyaset programında değerlendirildi diyelim. Bu haberle de bülteni noktalayalım. Saat başında Osman Girgin güne başlarken de karşınızda olacak. Hoşçakalın.
13: Muharip güç ifadesi çıkmıyor. Bir. İkincisi zaten Yemen'de dün itibariyle merkez güçlerin başladığı bir operasyon var. Suudi Arabistan'da buraya hava kuvvetleriyle yoğun şekilde bir bombardıman altında. Bir ara bugün Yemen Merkez Kuvvetler Komutanı 1730 Husi'nin etkisiz hale getirildiğini, işte 100 küsur hedefin vurulduğunu falan açıklamıştı. Ama benim anladığımın özeti şu. Herkes bakıyor bu Mekke ittifakı, hadi bir şey yapsın. Madem ittifaktınız, hadi bakalım görelim, savunun Suudi Arabistan'ı. Şimdi bu ölü doğduğu tartışmalarını bitirmek adına metne gayet diplomatik şekilde şu konulmuş: biz ortak savunma için çalışmaya başlıyoruz. Bu bugünden yarına olacak bir şey değildir. Mesela ne olur, bir tane Hisar Korkut yollarsın hava savunmasını oradaki kritik testlere. Bu da bir aslında savunma işbirliğidir. Sonuç itibarıyla belli ki yeni doğmuş bir ittifak bu büyük beklentiyi, üzerindeki baskı haline gelen beklentiyi görmüş. Ona karşı da bir cevap veriyor burada. Diyor ki biz ivedilikle burada durumu, buraya bir güç aktarımı ile ilgili hazırlıkları başlama kararı aldık. Yani hazırlıklara başlama kararı aldık diplomasi de çok güzel bir laftır. Yani hazırlıklara başlıyorsun, o hazırlıkların bir takvimi var, o takvimden sonra da aksiyon alma safhasına geçiyorsun. Ama söyleyeyim, yani şurada da bir beis yok, hani bu yabancı asker yollamak gibi bir şey değil. İşte bir hava savunma sistemini hemen yollayabilir bu Türkiye'nin vereceği bir karar. Bununla ilgili işte meclise bir tezkere gelmesine vesaireye gerek yok. Dolayısıyla ilk başta bu tür adımlar göreceğiz, öyle gözüküyor. Hemen arkasından meclisteki bir yasal süreç başlar mı? İşte zaten genel kurul kaç gün oldu açıladı. Yani o yüzden de buradaki temel mesele şu: hani herkesin konuştuğu şey, biz Suudi Arabistan için savaşacak mıyız? Suudi Arabistan'ın menfaati için işte askerlerimiz çalışmaya mı girecek? Hayır, böyle bir şey olmayacak. Ama ittifak ortağı olmanın, üye olmanın bize getirdiği savunma sorumluluklarından, yasaların izin verdiği ölçüde biz de oraya bir şeyler yapacağız. Benim aklıma ilk gelen söylediğim gibi Hisar Korkut hava savunma sistemi. Gibi.
14: Bu ifade de belki Türkiye'nin isteğiyle girmiş olabilir metne. Tarafların ulusal mevzuatları uyarınca.
13: Aynen öyle. Yani tabii ki dolayısıyla da şimdi şunu söylemekte bir şey, endişe duymam. Biz hocayla da beraberdik. New York'ta en çok karşılaşılan sorun, ha hadi bakalım madem ittifaksınız görelim Yemen krizinde ne yapıyorsunuz. Şimdi bakın şöyle şeyleri duyduk biz. İşte 6 tane ülke de katılmak istiyor. Hayır, şu anda kimseyi almayacağız. İşte Mısır bakıyor sizin ne yaptığınıza. İsrail bakıyor ne yaptığınıza. Amerika Birleşik Devletleri ne yaptığınıza bakıyor. Dolayısıyla bu sonuç bildirgesinden şunu yapamazlardı: vallahi biz toplandık, sadece sekreterle konuştuk. Hani ortaklardan bir tanesi de bir çatışma halinde ama o konuya da girmedik diyemezlerdi. Dolayısıyla bunun sonuç bildirgesine girmesi gerekiyordu ve sonuç bildirgesinde de bu ittifakın yoluna devam edeceğini gösterecek ifadelere ihtiyaç vardı. Son derece diplomatik şekilde yazılmış. Zaten sevgili Mete de sen de çok iyi bilirsin, diplomaside bir cümle ne kadar uzarsa onun içine her yere çekilebilecek evet. yorumlar gelebilir. Dolayısıyla da şöyle söyleyeyim, beklenen ama kafalardaki sorunun cevabı şu: Türkiye Suudi Arabistan için şu anda bir savaşa girmiyor.
15: Evet.
13: Askeri çatışmaya girmiyor. Özeti bu aslında.
15: Zaten 70'lerden yani Güney Kuzey Yemen ayrımı başlıyor 70'lerde. Daha sonra kaçta 90'da sanırım 90. birleşme var. 2014'e kadar o büyük ülkede iki grup ki bunların bir kısmını Husiler oluşturuyor. Güneydeki yani daha Suudi Arabistan tarafındaki ya da batıdaki haritayı tam gözümün önüne getiremedim. Yine şeyler var. Nasıl diyeyim? Sünnilerin ağırlıklı olduğu bir bölge. Fakat yasa olarak tanınan hükümet şu anda bizim Yemen hükümeti diye adlandırdığımız ve Husilere karşı savaşan ama Husiler tabii yıllar içinde yani hem kendi dirençleri hem İran'ın bir şekilde askeri ve stratejik şeyiyle, lojistik desteğiyle farklı bir noktaya geliyor. Geçtiğimiz günlerde çok sürpriz bir şey atak yaptılar. Çok uzun süre sonra harekete geçtiler. Babül Mendeb'in orayı alıp Yemen güçlerini, merkezi güçleri oradan püskürttüler. Ve Babül Mendeb'i yani İran Hürmüz'ü Husiler'de Babül Mendeb'i kontrol altına aldı. Şimdi Özay'ın bahsettiği merkezi hükümetin son birkaç gündür yeniden bir saldırıya geçip Husileri o bölgeden Babül Mendeb'den sürmeye çalışıyor ki oranın güvenliğini ele alalım. Ama yıllardır iç savaş yaşayan hakikaten hem kendi aralarında yani Soğuk Savaş döneminde Kuzey Güney Yemen işte Güney'i Sosyalist Kuzey'i işte başka bir yönetim nasıl diyeceksek. Daha sonra birleşip ondan sonra biraz mezhebi, biraz kabileler üzerinden giden, biraz çıkar çatışması, bölge ülkelerinin de işin içine girmesi. İran'ın, Suudi Arabistan'ın şu anda dünyanın en yoksul,
16: evet.
15: en yoksul ülkelerinden birisi. Yani bir takım raporları okuduğumuz zaman bir öğün sonra insanların ne yiyeceğini bilemediği bir ülke maalesef. Ve yıllardır da
16: savaş için.
15: Savaş içinde ve yıllardır da bu durumda. Paylaşılan nedir, paylaşılamayan...
16: Haritayı getirdi.
15: Evet, arkadaş. Yani şimdi işte sağdaki Yemen hükümet güçleri, Husiler sana işte bu Babül Mendeb'e akın yaptılar, orayı aldılar. Tekrar güçler geri aldık diyor ama bu tabii bütün dengeyi bozuyor. Şimdi bu Amerika-İran savaşından sonra bu Hürmüz meselesiyle birlikte bu tür deniz geçitlerinin ne kadar kritik, stratejik olduğu ortaya çıktıktan çıkmasının ardından Husiler de Babül Mendeb'e madem öyle biz de burayı keseriz dünya ticaretini sekteye uğratırız diye aşağı inmeye başladı. Böylesine bir şey ama ben son dönemde Husilerin bu karşı atağının İran'dan bağımsız olduğunu düşünmüyorum. Şimdi Husilerin yani onun programını da yaptım kendine özgü bir hareket. Yani İran Şiiliği ile Husi Zeydiliği yani teoloji okuyanlar şey yapanlar daha iyi bilir. Çok farklı.
16: Çok farklı.
15: Husiler Sünniliğe en yakın Şii mezhebi.
16: Yani bir Şii mezhebi ama bu İran'daki Şiilikten hayli farklı.
15: Çok daha farklı. Birisi 5 imamcı, öbürü 12 imamcı.
13: Evet, İmamiye İran'ınki, Zeydiye Husiler.
15: Yani Husiler Sünnilerin ve o coğrafyada hakikaten çok özgün bir örnek. Sünnilerin camilerinde ibadet edip namaz kılabiliyorlar. Başka bir coğrafyada bunu şey yapamıyorsun.
16: Görmez.
15: Göremiyorsun. Hizbullah gibi doğrudan şeye bağlı değil. Ya da Haçlı Şabi gibi Irak'taki yani İran'a doğrudan bağlı değil ama
16: tam bir vekil güç de diyemiyoruz.
15: Yarı yarıya diyebiliriz. Yarı. Çünkü gerektiği zaman lojistik, askeri bir takım istihbarat ya da işte teknolojik yardımı oradan alıyor. Ama çok uzun yıllardır direniyorlar. Fakat şöyle bir şey hakikaten yani çocukların açlıktan öldüğü ve o grupların da hakikaten birbirine girdiği bir şey. Şöyle bağlayayım yani dediğim gibi son bu harekatta Husilerin harekatı bence İran'dan bağımsız değil. Yani İran Hürmüz'ü Husiler'de Babül Mendeb'i kontrol ederek bölgeyi bir şekilde sıkıştırmak, ne derler sürkülase etmek ve Suudi Arabistan'ı da zor duruma bırakmak. Çünkü neden? Suudi Arabistan haritayı bir daha verirsek üstten boru hattı çektim. Yemen, bakın şu Yemen haritasının üstünden Kızıldeniz'e boru hattı çekti.
17: Doğu batı
15: boru hattı. Çünkü Hürmüz Boğazı tehlikeye girdi diye bu boru hattından aşağıdan gemilerini çıkarıyordu.
14: Şimdi onu da yapamıyor.
15: Şimdi Husiler Babülmendip'i kontrol edince Suudi Arabistan aşağı doğru da, yani Hint Okyanusu'na doğru da gemileri çıkaramaz oldu. Böylesine bir sıkıştırma. Onun için burada bir İran parmağı olduğunu açıkçası düşünüyorum. Onun için bu işte fotoğraftan sonra da Mekke işte anlaşması biraz daha işler hale geldi. Şöyle düşünüyorum, Mekke anlaşmasıyla da ilgili. Bence meydan okumalara, çünkü bir hafta 10 gündür meydan okunuyordu. İşte Özay'ın dediği gibi. Neredesiniz? Evet. Biraz İran'ın da aslında buna zemin hazırlaması, kışkırtması ya da daha açıkça hadi bakalım görelim sizi ne yapacaksınız gibi. Bu meydan okumaya bence çok soğukkanlı ve kurumsallığın da ilk adımını atarak ve söylendiği gibi asker değil, bir takım teçhizat, malzeme, ne gerekiyorsa onlar aracılığıyla bu işe başlayıp ve bütün bu tartışmalara da yanıt verme.
17: İran ekonomik olarak kendisinin zorlandığı, ABD'de masada bir özgüvenle oturduğu dönemde Hürmüz'deki o keşfettiği şeyi Babülmendeb'e de taşımaya çalıştı bence. Yani bir taraftan Körfez'i bu anlamda tamamen ABD'nin karşısında konumlandırabilmek için Körfez'i şimdi herhalde İran savaşından en başından itibaren İran'ın füzelerinin yollandığı ülkelere baktığınızda İsrail'den çok daha fazla Körfez ülkelerine gönderildiğini, Körfez ülkelerine maliyet ürettiğini görmemiz lazım. Yani bunun içerisinde Suudi Arabistan'da var. Şimdi Babülmendeb tabii sadece bir Suudi Arabistan meselesi değil. İran açısından Hürmüz'deki o maliyet üretme şeyini Babülmendeb'le birlikte bir yukarıya taşıdığında aslında kendisini çok daha güçlü olacağını düşünüyor. Ama diğer taraftan da gelinen süreçte baktığımızda ABD ile işte bundan bir ay önce masaya oturduğundaki konumu bugün daha zayıf. Çünkü Trump da sonuçta bu ekonomik boğma meselesinin de sonuç aldığını görüyor. Yani İran bir savaş ekonomisiyle bugün yönetiliyor. Herhalde en çok toplantılardan birisi İran'ın içerisine baktığınız zaman bu ekonominin nasıl yönetileceği ile ilgili. En nihayetinde tabii burada yani gelinen süreçte Husilerin son haftalarda, son günlerde özellikle Suudi Arabistan'ın kutsal yerlerde dahil birçok stratejik noktasına saldırı başlattığını, farklı işte füzeler gönderdiğini biliyoruz. Şimdi burada tabii Mekke Anlaşması meselesine gelince bugünkü açıklama çok kısa ama çok stratejik hazırlanmış. Bir, olağanüstü bir toplantı olduğu özellikle vurgulanmış. Yani şu da denebilirdi. İşte İstanbul'da siyasi askeri komite toplantısı yapılmıştı. Bu onun ikincisi olarak devam olarak nitelendirilebilirdi ama özellikle olağanüstü bir toplantı olduğu ve Husilerle işte Suudi Arabistan arasındaki devam eden çatışma ya da savaşın seyrini konuşmak için bu toplantının yapıldığı özellikle vurgulanıyor. İkinci vurgulanan husus Mekke Savunma Anlaşması'nın kolektif savunmayla ilgili hususlarının görüşüldüğü ve buna yönelik olarak da aslında üye devletler arasında bir yardımlaşmanın ya da Suudi Arabistan'ın, çünkü kamuoyuna yansıyan açıklamalara baktığınızda ilgili devletin talep ve ihtiyaçlarına göre diğer müttefik ülkelerin yardımda bulunacağı söyleniyor. Şimdi tabii burada en önemli mesele kolektif meselesi. Türkiye'de belki de bilinçli olarak Batı'da da çok yanlış tartışıldı. Hemen gerçekten NATO'nun 5. maddesini hep açıklarken atıf var ama NATO'nun 5. maddesini okuduğunuzda işletilmesi sadece doğrudan sıcak savaşın içerisine gidip de asker göndermeniz değildir. Bu da tarihinde, koca NATO tarihinde bir defa uygulandı. O da alan dışı olarak uygulandı baktığınız zaman. Dolayısıyla da yani kolektif savunma ya da kolektif yardım dediğim şey sadece işte askerini göndermek değil. Bu lojistik...
16: Nerede uygulanmıştı bu arada?
17: 11 Eylül sonrası Afganistan'da uygulanmıştı. Şimdi kolektif savunma da nedir? Az önce söylendi. Yani siz mühimmat desteği yapabilirsiniz, lojistik destek yapabilirsiniz, istihbarat desteği yapabilirsiniz.
18: Teknik destek.
17: Ya da teknik danışman desteği, sinyal istihbaratından tutunuz da başka birçok alana kadar farklı desteklerde bulunabilirsiniz. Yani 7 Ağustos'ta ilk anlaşması imzalanan bir ortak savunma, bir savaş ortamında doğmuş bir anlaşma ve bundan hızlı bir şekilde işte bak ölü doğdu, Orta Doğu'da bundan önceki anlaşmalar gibi işte kağıt üzerinde kalacak gibi tartışmaları da çok yersiz olduğunu da söylemek lazım. Çünkü 7 Ağustos itibariyle tamam bir senedir ya da bir seneden fazla bir süredir Orta Doğu'nun yeni bir güvenlik mimarisine ihtiyaç duyulduğu söyleniyordu ama en azından Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın gerçekten bir sonuç üreteceği bilindiği için son cümlem bu olsun. Bu kadar en baştan bunu etkisiz hale getirmek ya da işte ölü doğdu tartışmalarını başlatmak bilinçli bir söylemin ürünü olduğunu da ya da stratejinin ürünü olduğunu da belirtmek gerekir.
19: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
20: Dünyası. Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogda.
21: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
22: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
21: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
23: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
21: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
19: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 NTV Radyo.

0: Mekan. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkenin doğusunda şiddetli yağış var. İstanbul az bulutlu, rüzgar hafiflediğinden bu hafta hava kalitesi düşüyor. Sıcaklık öğle saatlerinde gölgede 22, güneşin altında 30 dereceyken gece ise 14 dereceye iniyor. Ankara açık, öğle 20, gece 9 derece. İzmir 27, Bursa 22 derece. Antalya'da güneş görülecek, yağış az noktada var. Sıcaklık 28 derece. Marmara'da hava az bulutlu, rüzgar hafif. Bu hafta yer yer sis oluşacak. Edirne 26, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri, Niğde kesiminde sağanak geçişleri olacak. Eskişehir açık 19, Sivas 17 derece. Ege'de kariyer sert, güneşli bir hava var. Gölgede Manisa, Muğla boyunca sıcaklık 25-26 derece. Gece Kütahya'da sıcaklık 6 dereceye iniyor. Akdeniz'de Hatay ve Osmaniye'de yağış şiddetli, sel riski var. Adana'da sağanak yağmurlu. Adana 26, Hatay 24 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin hattında yağış biraz kuvvetli. Samsun ve Ordu'da da sağanak etkili. Zonguldak parçalı bulutlu 19, Trabzon 20 derece. Doğu kesimler şiddetli yağışın etkisinde. Özellikle Gaziantep, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van boyunca sel, dere taşkını, dolu ve yıldırımlara karşı tedbirli olunmalı. Erzurum 17, Diyarbakır 22 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: İstanbul yol durumu.
3: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %35'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca-Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir-Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Küçükçekmece, TEM'de ise Esenyurt-Altınşehir arasında bir yoğunluk gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
0: İstanbul yol durumu. NTV Radyo. Burası NTV Radyo. Saat 7.
4: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sunar.
3: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 6 Ekim Salı. Ben Zeynep Gül, Alp haberlerle yayındayız. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 85. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini başka hesaplara ve yurt dışındaki banka veya aracı kurumlara aktardıkları yönündeki tespitler üzerine yeni bir inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İl Aldın'ın tüm banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin ortaya çıkarılması için ilgili kurumlara müzekkere yazıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi başındayken sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini araştırıyor. Gönül, fonlarla ilgili soruşturmadan 10 ay önce gerekirse ceza veririz demişti ama astronomik artışlar yaşanırken bu uyarının gereğinin gerçekleşmediği belirtiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında hesapları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın gönüllü geri ödeme başvurularını kabul etti. Bu izin doğrultusunda Kaya çiftinin fondan elde ettikleri kazancı TMSF hesabına göndermesi bekleniyor. Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Yasin Kol'un banka hesaplarında tam 84 milyon liralık karanlık bir para trafiği tespit edildi. Üstelik tam da maç günlerinde banka hesabında gizemli transferler ortaya çıktı. Belediyelere yönelik operasyonlarda Mersin'de yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tutuklandı. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı. 9 isim adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturmada ise Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 kişi tutuklandı. Ankara'da siyaset kulislerinde uzun süredir dikkat çeken bir iddia yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği belirtiliyor. O iddiayı değerlendiren Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, Cemil Tugay AK Parti'ye geçebilir dedim. Ankara'da gözler çarşamba gününe çevrilmiş durumda. Enflasyon 5 yıl sonra %30'un altına indi. Eylül'de aylık %1,84 oldu. Eylül enflasyonunda eğitim alanında zamlar öne çıktı. Rakamların açıklamasıyla kiralara yapılabilecek zam tavanı da netleşti. Ekim'de iş yeri ve konutlarda artış sınırı %31,49 olarak uygulanacak. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda bomba paniği yaşandı. Ankara'dan Şanlıurfa'ya sefer yapan yolcu uçağında bulunan bir not nedeniyle tüm yolcular ve mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Havalimanı'nda uçuşlar geçici süreyle donduruldu. Aramalar tamamlandıktan sonra uçuş trafiği tekrar normale döndü. Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti. Unutulmaz filmlere imza atan Göksel Arsoy'un ölümünü kızı aşkım Arsoy duyurdu. Usta sanatçının cenaze töreni çarşamba günü düzenlenecek. Amiri takım UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında İtalya'ya 3-1 yenildi ve üst üste 4. mağlubiyetini almış oldu. Türkiye'yi desteklemek için tribünde bulunan taraftarlar zaman zaman Montella istifa tezahüratında bulundu. Tüm bu gelişmeler ve daha fazlası için NTV Radyo'da sabah haberleri başlıyor. Fon soruşturmasıyla başlayalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini başka hesaplara ve yurt dışındaki banka veya aracı kurumlara aktardıkları yönündeki tespitler üzerine yeni bir inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın tüm banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin ortaya çıkarılması için ilgili kurumlara müzekkere yazıldı. Şüphelilerin SPK'nın belirli fonlara ilişkin tasfiye süreci öncesinde hesaplarında bulunan bazı hisse senetlerini başka hesaplara aktardıkları belirlendi. Bu hesaplar arasında yabancı banka ve aracı kurumların da bulunduğu anlaşıldı. Savcılık şüphelilerin Ocak 2025'ten itibaren banka ve aracı kurum hesaplarında bulundurdukları hisse senetlerinin belirlenmesini talep etti. Hazırlanan müzekkere Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı'na gönderildi. Kurumlardan gelecek kayıtlarla hangi hisselerin hangi hesaplara aktarıldığı ve yurt dışına gerçekleştirilen virmanların boyutunun netleşmesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu görevi kötüye kullandığı iddiasıyla eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında araştırma başlattı. Gönül'ün fonlarla ilgili soruşturmadan 10 ay önce gerekirse ceza veririz dediği ama astronomik artışlar yaşanırken bu uyarının gereğinin gerçekleşmediği belirtiliyor.
5: Yatırımcıyı zarar ettiren herhangi bir şeye müsaade etmeniz mümkün değil. Verilecek mesaj zaten bellidir. Gerekli suç duyurularını yapıyoruz.
6: Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, geçen yıl İstanbul'da düzenlenen zirvede böyle konuşmuştu. Şüpheli işlem iddialarının bulunduğu fonların incelendiğini söylemişti.
5: Çok çeşitli fonlarımız var. Burada herhangi bir çalışma her zaman var. Her zaman düzenliyoruz biliyorsunuz. Kötü niyetli kullanımların önüne geçeceğiz.
6: 2025 Aralık ayında daha sert uyarıları da vardı. Ceza vermekten çekinmeyeceğiz dedi. Gerekirse lisans iptaline gidebileceklerini söyledi. Ancak yaklaşık 10 ay sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevi kötüye kullandığı iddiasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Bakan Mehmet Şimşek gerekli incelemelerin yapılması için teftiş kurulunu görevlendirdi. İbrahim Ömer Gönül hisselerdeki astronomik kazançları halkın teveccühü olarak nitelendirmiş. Bunun hemen manipülasyon olarak tanımlanamayacağını söylemişti.
5: Bakiyeli, bakiyesiz. Bir işlem yapan, 10 işlem yapan, her gün 100 işlem yapan. Kanunun bize verdiği en önemli görev yatırımcının korunmasıdır.
6: Başsavcılık bu değerlendirmeyi ve öncesindeki açıklamaları yeterli görmedi. Bakanlığa gönderilen yazıda SPK'nın yatırım fonu faaliyetlerini gözetlemek ve denetlemekle yükümlü olduğu ifade edildi. Bu değerlendirmelerin sonucunda Gönül için sorumlulukların yerine getirmediğine ilişkin açık ve yeterli emareler bulunduğu belirtildi.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında hesapları dondurulan Fatma Betü Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın gönüllü geri ödeme başvurularını kabul etti. Fon soruşturması kapsamında Fatma Betü Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın hesapları dondurulmuştu. Her iki isim de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan gönüllü ödeme yönteminden yararlanmak amacıyla yaptıkları başvuru incelendi. İlgili bankalarca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında alınan görüş doğrultusunda Başsavcılık TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına ödeme gönderilmesine izin verdi. Bu izin doğrultusunda Kaya çiftinin fondan elde ettikleri kazancı TMSF hesabına göndermeleri bekleniyor. Siyasetin ana gündem maddesi de fon soruşturması. Yeni parti iktidara şeffaflık çağrısı yaptığı sürecin takipçisi olacaklarını söyledi. CHP'den ise piyasalara güven verinin açıklaması geldi.
7: Fon krizi muhalefetin yakın takibinde Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında toplandı. Toplantının ardından parti sözcüsü Zeynel Emre kameraların karşısına geçti. Sürecin takipçisi olacaklarını yineledi.
8: Bizim en temel konularımızdan biri. Asla ve asla bu işin ucu nereye giderse gitsin ucunu bırakmayacağız. Üzerinde çalışıyoruz. Bu hafta yine ilgili kurmaylarla birlikte bir toplantı daha gerçekleştireceğiz. Ve emin olduğumuz bilgileri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
7: CHP'den de fon tartışmasına ilişkin açıklama geldi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, fon skandalı Türkiye'nin finansal susurluğudur dedi. Piyasalara güven verilmezse daha büyük sorunların yaşanabileceği uyarısında da bulundu.
9: Finansal piyasalarda güveni tesis etmenin ilk adımı sorumluların hesap vermesidir. İç ve dış kamuoyunu ikna edecek radikal adımlar atılmazsa yarın çok daha büyük krizlerle karşı karşıya kalırız.
3: Borsaya bakalım. Borsa İstanbul'da geçen hafta fon baskısı yaşandı. Fon mağdurları için ara ödeme piyasaları biraz rahatlatsa da geçen hafta 27 hisse %40 geriledi.
7: Borsa İstanbul'da geçen hafta fon baskısı izlendi. SPK fon mağdurları için 1 milyon liraya kadar ara ödeme kararını duyurduktan sonra piyasa rahatladı. Ancak buna rağmen birçok hissede sert düşüş takip edildi. Borsa geçen hafta %4,88 değer kaybetti. 27 hissede %40'lık düşüş takip edildi.
10: İçeride fon dalgalanmasıyla birlikte bazı hisse senetlerin endeks 100 içinde endeksi belki çok da anlamsız aşağı doğru baskıladığı bir süreç yaşarken düzenlemeler bir altyapı yarattı. Bundan sonraki süreçte düşüş eğilimini biraz daha azalttı. Onu da söyleyeyim, yani bu 12 binlerde kalıcılığın nedenlerinden biri de budur. Çünkü bazı hisse senetleri güne en düşüğünde kapatıyordu. İleriki dönemlerde de bir yükseliş olacaksa bunun daha sağlıklı olabileceğinin göstergesini bize veriyor.
7: Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı ise geriledi. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun verilerine göre yatırımcı sayısı Eylül 2026'da bir önceki aya göre 105 bin kişi azalarak 6 milyon 693 bine indi. Yabancı yatırımcının payı ise arttı. Yabancılar geçen hafta 358 milyon dolarlık hisse alımıyla payını %32,62'den %36,93'e çıkardı.
3: Bir taraftan da Merkez Hakem Kurulu soruşturması var. Hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Yasin Kol'un banka hesaplarında tam 84 milyon liralık karanlık bir para trafiği tespit edildi. Üstelik tam da maç günlerinde banka hesabında gizemli transferler görüldü.
7: 14 yılda 84 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Para trafiği 2020'den sonra arttı. Son 2 yılda ise hızlandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu, yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla gözaltına alınan hakem Yasin Kol'un hesap hareketlerinde dikkat çeken verilere ulaştı. 14 yılda 5.978 işlem yapıldığı belirlendi. Bilirkişi raporunda ise Kol'un futbol hakemliğinin yanı sıra özel güvenlik görevlisi olarak SGK kaydı bulunduğu, iki meslekle ilgili son 8 yılda hesaplarına 9.433.000 lira ödeme yapıldığı belirtildi. Ancak bu para Yasin Kol'a yapılan ödemelerin sadece üçte birine denk geliyor. Paranın büyük kısmı borç ya da borç iadesi açıklamalarıyla çeşitli kişilerden geldi. Mercek altına alınan diğer bir konuda Yasin Kol'dan maç ekibindeki yardımcı ve dördüncü hakemlere yaptığı 5.000 liraya kadar olan ödemelerle ilgili. 50 transferden 47'si maçlardan 3 gün önce ya da 2 gün sonra arasındaki zaman diliminde yapıldı. Yasin Kol ifadesinde yasa dışı bahis iddialarını reddetti. Sevdiği kişilere borç verdiğini öne sürdü.
6: Bu tespitlerin hatalı olduğunu düşünmekteyim. hakemlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışıp kazandığım dışında böyle bir param olmadı.
7: Yasin Kol, hakem atamalarıyla ilgili yasa dışı bir yapı olduğu yönündeki iddiaları da kabul etmedi. 1 Ekim'de gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturmada Başkan Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması ve istifa kararı almasının ardından bugün MHK'nın yeni başkanının da atanması bekleniyor. Bir yandan da Gözler Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndaydı. Hacı Osmanoğlu istifayı düşünmediğini açıkladı. TFF Başkanı'na Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de destek geldi. Riva'ya çelenk yollayan Bahçeli, Hacı Osmanoğlu'na yalnız değilsin dedi. Devlet Bahçeli'den Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu'na anlamlı destek sözleriyle paylaşılan çelenkte Bahçeli'nin Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu başarı dileklerimle yalnız değilsin mesajı yer aldı. Destek için teşekkür eden Federasyon Başkanı, saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum dedi.
0: NTV Radyo.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi açılış töreninde konuştu. Uzayı silahlandırmanın yanlış olduğunu söyledi, Türkiye'nin uzay programını da anlattı. Cumhurbaşkanı, küresel uzay ekosisteminin güçlü aktörlerinden biri haline gelene kadar hedefimizden sapmayacağız dedi.
11: Uzay, önden gidenin el koyduğu bir ganimet de değildir. Özellikle uzayı silahlandırmak fevkalade yanlıştır. Dahası tehlikelidir. İnsanlığın ortak geleceğine yönelik aleni bir tehdit oluşturmaktadır. Bizim ilkemiz şudur. Uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz. Böyle olmamalı. Önümüze çıkan engellere ve zorluklara rağmen hamdolsun kısa sürede kayda değer mesafe aldık. Bugün Türkiye kendi uydusunu tasarlayan, geliştiren, üreten, test eden ve uzayda işleten nadir ülkelerden biridir. İddiamızı hayalden çıkarıp attığımız adımlarla bugün somut bir programa dönüştürdük. Ay araştırma programımız kapsamında geliştirdiğimiz Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık. Şimdi sistem seviyesi çevresel testlerimizi gerçekleştiriyoruz.
3: Başkentte gözler çarşamba gününe çevrilmiş durumda. Siyaset kulislerinde uzun süredir dikkat çeken bir iddia yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yarınki grup toplantısında AK Parti'ye geçeceği belirtiliyor. O iddiayı değerlendiren Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, Cemil Tugay AK Parti'ye geçebilir dedi.
7: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiası siyasetin gündeminde. Yeni Parti'den o iddiayı güçlendirecek bir açıklama geldi.
8: Geçebilir mi? Geçebilir. Genel başkanımızla bizlerle bir iletişimi yok. O nedenle katılacağına yönelik bilgiler geliyor. Geçebilir.
7: Cemil Tugay 18 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti. Tarihler 30 Eylül'ü gösterdiğinde Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti. Tugay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Cemil Tugay, İzmir'in gündemindeki önemli konular ve şehrin geleceğine yönelik projeler hakkında Erdoğan'a bilgi sunduklarını söyledi. Tugay son olarak sosyal medyada, "Başkan AK Parti'ye geçtiğinizde emekçi kardeşlerimizi işten çıkaracak mısınız? Hayır derseniz de inanmam. Yapmayacağım dediğiniz her şeyi yaptınız çünkü." diyen bir kullanıcıya yanıt verdi. Cemil Tugay, "Çalışan işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiç kimseye hiçbir şey olmaz." dedi. Tugay'ın cevabında AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanlamaması dikkat çekti.
3: Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturmada Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 kişi tutuklandı. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturmada 28 kişi gözaltına alınmıştı. Suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Savcılık sorgusu sonrasında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve 17 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme Özmen'in de aralarında olduğu 13 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. 4 kişi için de adli kontrol hükümleri uygulandı. Mersin'de yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tutuklandı. Mersin'de Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk iddiasıyla bir soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda 59 şüpheli de gözaltındaydı. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinin ardından bir ek gözaltı daha gerçekleşti. En son gözaltına alınan şüphelilerin de adliyeye sevk edilmesiyle sayı 60'a yükseldi. Savcılıkta sorgusu tamamlanan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 60 kişiden 50'si tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 10 kişi için de adli kontrol uygulanması istendi. Mahkeme Özyiğit'in tutuklanmasına karar verdi. Diğerlerinin işlemleri sürüyor. Ataşehir Belediyesi'nde ise yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı. 9 isim adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tutuklananlar arasında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş de var.
12: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan zanlıların incelenen dijital materyalleri, etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadeler ve tanık beyanları doğrultusunda düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına alınan 13 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de aralarında olduğu 5 isim suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma ve rüşvet suçlamalarıyla tutuklandı. 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Dosyada bazı belediye çalışanlarının firmalardan rüşvet olarak verilen yüksek miktarlı hediye kartlarını kullandıkları ve döviz cinsi para aldıkları öne sürülüyor. İnşaat firmalarından iskan ve imar izinleri için rüşvet talep edildiği iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında 18 Nisan'da CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklanmıştı.
3: Emekli Amiral Türkel Ertürk'ün bir televizyon yayınında söylediği sözler nedeniyle yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Ertürk'ün sözlerinin halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçuna girdiğine hükmederek 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verdi.

0: Adalet Bakanı Akın Gürek'in avukatı Abdullah Hadır, Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şık'ın Bakan Gürek hakkında ortaya attığı iddialarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Ahmet Şık'tan ortaya attığı iddiaları destekleyecek somut bilgi ve belge sunmasının istendiğini hatırlatan Hadır, bugüne kadar iddialarını destekleyen tek bir belge dahi ortaya konulamamıştır dedi. Ahmet Şık'ın paylaşımlarının dayanaktan yoksun ve gerçeği yansıtmadığını da belirten Hadır, bu sebeple Şık hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve tazminat davası açıldığını söyledi. Şık'ın bundan sonraki açıklamalarına kamuoyu önünde cevap verilmeyeceğini de vurgulayan Hadır, iddiasını ispat edemeyen bir müptezelin iftira ve hakaretleri tarafımızca muhatap alınmamaktadır. Gerekli cevap yalnızca hukuk önünde verilecektir ifadelerini kullandı. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda bomba paniği yaşandı dün. Ankara'dan Şanlıurfa'ya sefer yapan yolcu uçağında bulunan bir not nedeniyle bütün yolcular ve mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Havalimanı'nda uçuşlar geçici süreyle durduruldu. Aramalar tamamlandıktan sonra uçuş trafiği tekrar normale döndü.
1: Uçağın tuvalet kısmında bulunan not güvenlik birimlerini alarma geçirdi. Yolcuların tahliyesinden sonra uçakta uzun süre arama çalışması yapıldı. Dün saat 19'da Ankara'dan hareket eden yolcu uçağı 136 yolcu ve 7 mürettebatla Şanlıurfa'ya gidiyordu. Uçuş sırasında kabin ekibi tuvalet bölümünde bir not buldu. Notta uçakta bomba olduğu belirtiliyordu. Saat 20.05'te uçağın Şanlıurfa GAP Havalimanı'na inişi sağlandı. Yolcular yoğun güvenlik önlemleri altında tahliye edildi. Uçak tamamen boşaltıldıktan sonra arama çalışması başlatıldı. İlk olarak uçakta kabin bagajları ve el bagajları incelendi. Daha sonra kargo bölümündeki bagajlar tahliye edildi. Bomba uzmanları ve bomba köpeğiyle arama yapıldı. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Notu kimin bıraktığının tespiti için de çalışmalar sürüyor. Notun bulunduğu alan ve çevresinde parmak izi ve biyolojik swab incelemesi yapıldı. Notun yolculardan biri tarafından yazılıp yazılmadığının tespiti için tüm yolcular ve mürettebattan el yazısı örneği alındı. Şanlıurfa Valiliği, GAP Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı. Aramalar tamamlandıktan sonra uçuş trafiği tekrar normale döndü.
0: NTV Radyo. Enflasyon Eylül'de aylık %1,84 oldu. Yıllık enflasyon 5 yıl sonra ilk kez %30'un altına indi. Eylül enflasyonunda eğitim alanındaki zamlar öne çıktı. Ekim'de iş yeri ve konutlarda kira artış sınırı ise %31,49 oldu.
2: Enflasyon 5 yıl sonra %30'un altına indi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon Eylül'de aylık %1,84 oldu. Beklenti aylık %2,2 seviyesindeydi. Tahminlerin altında gelen rakamla yıllık enflasyonda %29,73'e geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rakamları sosyal medyadan değerlendirdi. Yıllık enflasyon 57 ay sonra %30'un altına geriledi dedi. Merkez Bankası'nın hesaplamasına dikkat çekti. Savaş olmasaydı enflasyonun 7 puan daha düşük olacağını vurguladı. Geçen ay en yüksek enflasyon %14,19'da eğitim kaleminde görüldü. Onu %3,98'de giyim ve ayakkabı takip etti. Fiyat düşüşü yaşanan tek grup %0,20 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Yıllık bazda bakıldığında eğitim %48,62'lik enflasyonla yine ilk sırada yer aldı. Eylül'ün zam şampiyonu ise yüksek öğretim ücretleri. Fiyat bir ayda %25,79 zamlandı. Onu %23,31 ile hurma, incir, %19,99 ile öğrenci yurtları izliyor. Rakamların açıklanmasıyla kiralara yapılabilecek zam tavanı da değişti. Ekim'de iş yeri ve konutlarda artış sınırı %31,49 olarak uygulanacak.
0: Enflasyon verisi milyonlarca memur ve emeklinin Ocak ayında alacağı zammı da yakından ilgilendiriyor. Eylül ayı enflasyon verisiyle bu tablo ortaya çıkmaya başladı. Memur konfederasyonları da zam taleplerini dile getirdi.
2: Memurlar Eylül ayı enflasyon verisinin yayınlanmasının ardından zam taleplerini bir kez daha dile getirdi. Memur Sen'den yapılan yazılı açıklamada enflasyon memur ve emeklisinin yükünü artırıyor denildi. Açıklamada memur ve emeklisinin alım gücü korunmalı, kayıplar telafi edilmelidir ifadesi de yer aldı. Toplumun geniş kesimlerini rahatlatacak, enflasyon karşısında eriyen gelirleri güçlendirecek ve kamu görevlilerinin yaşadığı kayıpları telafi edecek gelir politikalarının hayata geçirilmesi talep edildi. Türkiye sevdamız ekmek için. Kamu Sen'den de açıklama geldi. Açıklamada enflasyon yüksek seyrini koruyor, tahminler yükseliyor ama maaşlar aynı kalıyor denildi. Ekonomik gelişmelerin kamu görevlileri ve emeklileri

0: Emeklilerin maaşlarının yeniden değerlendirilmesini zorunlu hale getirdiği kaydedildi. Kamusen'den yapılan açıklamada enflasyona ilişkin beklentiler ve tahminler yukarı yönlü değişirken, kamu görevlileri ve emeklilerimizin maaş artışlarının eski tahminlere göre belirlenmeye devam etmesi doğru bir yaklaşım değildir ifadesi yer aldı. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği 2026'nın ikinci yarısı için %7 zam almıştı. Enflasyon farkının oluşabilmesi için Temmuz-Aralık dönemindeki kümülatif enflasyonun %7'lik zam oranını aşması gerekiyor. Eylül ayı itibariyle 3 aylık enflasyon %5,56'da kaldığı için söz konusu eşik henüz aşılmadı. Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonuyla son 6 aylık oran %7'yi aşarsa enflasyon farkı oluşacak. Bu farka 2027'nin ilk 6 ayı için belirlenen %5 toplu sözleşme artışı da eklenecek. SSK ve Bağkur emeklileri ise Ocak ayında son 6 ayın enflasyonu kadar zam alıyor. SSK ve Bağkur emeklisinin 3 aylık zam oranı da %5,56 oldu.
1: Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımlarını bitireceği beklentisi altın fiyatlarını yükseltti. Alman Yatırım Bankası Deutsche Bank'a göre altında alım fırsatı olabilir. Deutsche Bank Kıymetli Madenler Araştırma Başkanı Daniel Galli, gelecek yıl için değerli metalin cazip göründüğünü söyledi. Banka direktörü Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizinin %5'in üzerinde ve petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerinde olmasına rağmen altının Temmuz ayından bu yana yeni bir dip yapmadığına dikkat çekti. Galli bu durumu altın fiyatının güçlü ve dirençli olduğunun işareti olarak değerlendirdi. Galli'ye göre merkez bankaları ve diğer resmi kurumların altın alımları 2021-2022 dönemindeki hızın iki katından fazla. Kurumsal yatırımcıların altın alımı da 2021'den bu yana yaklaşık %70 artmış. Amerikan donanmasının koruması sayesinde son dönemde Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışı artmıştı ama son günlerde işler yine tersine dönmüşe benziyor. Tankerlere yeni saldırılar nedeniyle petrol sevkiyatında azalma var.
0: Hürmüz Boğazı'nda son dönemde petrol sevkiyatı savaş öncesi döneme ulaşmak üzereydi. Sevkiyatın artmasında ABD donanmasının tankerlere koruma sağlaması etkili olmuştu. Boğaz'da İran'ın radarlarının vurulması da saldırıların azalmasını sağladı. Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer üreticiler tankerlerin Basra Körfezi içinde yükleme yapıp Hürmüz Boğazı'ndan çıktı ve ham petrolü boğazın dışında bekleyen gemilere aktardığı kapsamlı bir mekik seferi sistemi kurdu. İran hariç bölgesel ham petrol ihracatı 1 Eylül ile 28 Eylül arasında günde ortalama 16,5 milyon varil seviyesine ulaştı. Bu oranın savaş öncesi seviyelere yakın olduğuna dikkat çekiliyordu. Ancak son birkaç günde tanker saldırılarında yine artış var. 28 Eylül'den bu yana en az 8 tanker saldırısı kayda geçti. Bu saldırılar nedeniyle petrol akışında yine yavaşlama yaşanıyor. Petrol sevkiyatında günlük 2 ila 3 milyon varillik bir azalma olduğu tahmin ediliyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesine konuşan ekonomist Hamad Hüseyin, gemilere yönelik saldırıların artması petrol piyasasındaki mevcut dengenin ne kadar kırılgan olduğunu ve kolayca bozulabileceğini gözler önüne seriyor dedi. Gerilimin daha da tırmanması ve enerji altyapısının hedef alınması halinde petrol fiyatlarının daha da artabileceği uyarısı yapılıyor.
1: İran'da ülke savunması için halkın gönüllü olmasını amaçlayan kampanya çerçevesinde kadınlara silah eğitimi veriliyor. Başkent Tahran'da bu amaçla askeri merkezler kuruldu.
0: Tüfek ve tabanca kullanmayı öğreniyorlar. Ülke savunması için onlar da gönüllü oldular. İranlı kadınlar İmam Hüseyin Meydanı'ndaki askeri merkezde silah eğitimi alıyor. Bu merkezler ABD ve İsrail'in İran'a kara harekatı başlatması olasılığına karşı kuruldu. Gönüllüler burada silah eğitiminden geçiyor.
2: Savaş gibi olağanüstü koşullarda düşmanla nasıl yüzleşeceğimizi, ailemizi ve mahallemizi nasıl savunacağımızı bilirsek büyük bir korku yaşamayız.
0: İran'da son dönemde gönüllüler için başlatılan seferberlik dikkat çekiyor. Ülke savunması için halkın gönüllü olmasını amaçlayan kampanyaya Can Feda adı verildi. İlk olarak Mart ayında başlatılan kampanyaya şimdiye kadar milyonlarca kişinin katıldığı belirtiliyor. Can Feda kampanyasına yer alan gönüllüler için Tahran'da geçen ay geçit töreni de düzenlenmişti.
1: İran'da ülke savunmasında halkın gönüllü olmasını amaçlayan haberi az önce aktardık. Şimdi Rusya'ya geçelim. Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Irkutsk'ta veba ile mücadele enstitüsünde çalışan bir görevli zatürreye yakalandıktan birkaç gün sonra hayatını kaybetti. Görevlinin bir deney tüpünü kırdıktan sonra hastalandığı belirtiliyor. Peki veba neden ve nasıl yayılıyor? Önlenmesi için ne yapılmalı? Türkiye için risk var mı? Merak edilenleri enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal'a sorduk.
3: Bu Rusya'daki olay gerçekten çok can sıkıcı bir olay. Çünkü biliyoruz ki vebanın etkeni olan Yersinia pestis dediğimiz mikroorganizma aynı zamanda biyolojik silah. Bulaşması aslında insana tesadüfen meydana gelmekte. Çünkü genel olarak veba deyince aklımıza gelen ilk hayvan faredir. Çünkü farelerde ve kemirgenlerde olan bir hastalık. Zoonotik bir hastalık, yani hayvanlardan insanlara bulaşan bir hastalık. İnsanlar vebayı kemirgen pirelerinin kendilerini sokmasıyla alabilirler. Yani insanlara kemirgenlerin üzerinde yaşayan pirelerin ısırması sonucunda etkeni alabilirler. Bir de evcil hayvanlara bu hayvan pirelerinin infekte olmuş hayvan pirelerinin bulaşmasıyla evcil hayvanlardan insanlara bulaşabilirler. Ya da enfekte dokunun, örneğin ölmüş bir farenin direkt olarak temasıyla insanlara bulaşabilir. Ama bunun yanı sıra solunum yolu ile de laboratuvar ortamlarında veya biyolojik silah olarak veya bu enfekte olmuş hayvanların, ölülerinin bulunduğu ortamdaki havayı soluyarak da insanlara bulaşabilir. Rusya'daki vakaya baktığımızda bunun bir laboratuvar kazası olduğu, ki COVID-19'u hatırlayalım. O da işte Çin'de bir laboratuvardaki suçların kazayla etrafa yayılmasıyla diye başlamıştı. Ve burada soluyan kişiye çok kısa bir süre içerisinde akciğerleri tutabilir. Aslında baktığımızda bu sık görülen bir şey değil. Veba daha çok ısırıktan sonra bölgesel lenf bezlerinde bubon adı verilen şişliklerin meydana gelmesiyle karakterizedir. Ve bu bezelerin şişmesiyle yüksek ateş, bulantı, kusma gibi sistemik belirtilerle kendini belli eder. Ancak eğer fark edilmez, tanı konulmazsa tüm vücuda yayılır, septisemi dediğimiz hadiseyi yapar ve o arada akciğerlere de giderek akciğerlerde belirtilerin ortaya çıkmasına yol açar. Ya da direkt olarak bu laboratuvar çalışanında olduğu gibi bu havadaki bulunan mikroorganizmaların solunmasıyla direkt olarak akciğerlere girer. Maalesef akciğere girdikten sonra kuluçka süresi dakikalar, saatler kadar kısa bir sürededir. Ve çok kısa süre içerisinde de insanları öldürebilir. Mortalitesi %60 ile 90 arasında, hatta %100'e dayanan yayınlar var. Hastayı kaybetmek mümkün. Özellikle akciğer tutulduysa. Bubon dediğimiz lenf bezlerinin tutulumu sırasında ise biraz daha masum seyirli. Tedavi edilmezse %60-70 yine öldürür. Ama tedavi edilirse ölüm oranı oldukça düşüktür. Çünkü tanı konduktan sonra tedavisi mümkün olan bir hastalık. Antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Türkiye'de ben hiç veba vakası hatırlamıyorum, hiç görmedim. Neredeyse 45 yıllık hekimim, hiç veba görmedim. Çünkü Türkiye'nin ne endemik ne de sporadik olarak gördüğü bir hastalık. Ülkemiz için bir tehlike var mı? Şimdilik böyle bir tehlike yok.
1: Profesör Doktor İftihar Köksal'ın değerlendirmelerini dinledik. Bilim dünyasının en prestijli ödülü Nobel'ler sahiplerini bulmaya başladı. Bu yılki Nobel Tıp Ödülü beyin hücrelerini ışıkla kontrol etmeyi başaran 3 bilim insanına gitti. Amerika'dan Carl Dieselrod'la Alman Peter Hegemann ve York Nagel optogenetik alanındaki çalışmalarıyla ödüle layık görüldü. Bilim insanları deniz canlılarından aldıkları özel bir mekanizmayla beyindeki hücreleri tıpkı bir elektrik anahtarı gibi açıp kapamayı başardı. Optik ve genetik kelimelerinin birleşimiyle oluşan yöntem, ışığa duyarlı özel yosun türlerinin genlerini hedef hücrelere aktarmayı içeriyor. Teknik beynin haritalandırılmasının yanı sıra Alzheimer gibi hastalıkların anlaşılmasında ve görüş kaybının tedavisinde kullanılabilecek. Bu sene Nobel ödüllerinin 125. yılı çerçevesinde para ödülünün miktarı da 1 milyon İsveç kronu olarak artırıldı. Nobel'i paylaşan 3 bilim insanı 12 milyon İsveç kronu, yani yaklaşık 1 milyon 200 bin dolar tutarındaki ödülün de sahibi oldu. Bir son dakika gelişmesi var. Bayraklı Belediyesi'ne yönelik bir operasyon var. Geçmiş dönem belediye başkanı Sandal dahil 40 gözaltı kararı var. Şimdi ayrıntıları alacağız İzmir'den Merih Aktan.
4: Başsavcılığı Sayıştay müfettişlerinin Bayraklı Belediyesi'nin bir önceki dönem yapmış olduğu harcamalarla ilgili inceleme ve teftiş raporlarında yararak bir operasyon başlattı. Bir süredir takip edilen bir konuydu bu Cumhuriyet Başsavcılığı ekipleri tarafından. Operasyon kapsamında aralarında Bayraklı Belediyesi'nin önceki dönem belediye başkanı Serdar Sandal'ın da olduğu 40 civarı kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yine baktığımızda belediyenin eski özel kalem müdürü Berk Ulusal'ın da aralarında bulunduğu, sorumlu olduğu harcamalar ve çok sayıda satın almaya ilişkin hazırlanan listeler, mükerrer faturalar düzenlendiği ve yüksek miktarda ödemeler yapıldığı öne sürülüyor. Belki Ulusal'ın niye söyledim? CHP yakından tanınan bir isim, Gençlik Kolları İl Başkanlığı da yapmıştı bir dönem. Serdar Sandal da yine gözaltına alınan isimlerden bir tanesi ve geçmiş dönem belediye başkanı. Operasyon kapsamında mal ve hizmet alımlarına imza atan personellerin yanı sıra o döneme ilişkin yetkili isimler de gözaltına alınıyor şu sıralarda yapılan operasyonla. Mükerrer ödeme yapılan şirket yetkilileri, firmalar ve sahipleri de yine gözaltına alınan isimler. Arasında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca gerçekleştiriyor bu operasyon. Bunu da belirtmemizde yarar var. Bayraklı Belediyesi'nin iştiraki olan şirketlere yönelik kamuyu zarara uğratma ve yolsuzluk iddiaları ile ilgili bir operasyon bu. Ve aralarında geçmiş dönem belediye başkanı Serdar Sandal'ın da bulunduğu 40'a yakın kişi gözaltına alınmış durumda olsun.
1: Merih Ak İzmir'den aktardı.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %54'ü gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Mustafa Kemal Bağlantı yolu Beylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkalköy Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Haremdere, Küçükçekmece, Tem'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yine yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
5: İstanbul yol durumu.
6: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
7: Mobile Systems.
8: Reklam.
9: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Canlı izleme ve geriye dönük kayıt imkanı sunan Mobiliz araç içi mobil kamerayla filonuz her an kontrolünüz altında. Mobiliz araç içi mobil kamera. Aracınızın dijital gözü. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
3: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
4: Mobile Systems.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
6: Bugün özellikle Doğu ve Güneydoğu çevrelerinde kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor. Gaziantep, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Hatay ve Osmaniye'de sel, su baskını, dere taşkını, dolu ve yıldırım riskine karşı tedbirli olunmalı. Marmara'da sis nedeniyle görüş mesafesi düşebilir. İstanbul'da ise rüzgarın hafiflemesiyle hava kalitesinde düşüş bekleniyor.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
7: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Amili futbol takımı Uluslar A Ligi'ndeki 4. maçından da puan çıkaramadı. Ay Yıldızlar 1. grup maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. İtalyanlar Scamacca'nın 26. dakikada attığı golle ilk yarıyı önde tamamladı. Miniler 61. dakikada Aralı Şimşir'le skoru dengeledi. Ev sahibi ekip 3 dakika sonra Calafiori ile tekrar öne geçti. İtalya'da Esposito maçın son dakikalarında farkı 2'ye çıkardı. Ay Yıldızlar 4. maçından da 3-1 mağlup ayrıldı. 0 puanla grupta son sırada bulunan Türkiye 12 Kasım'da Belçika'yı ağırlayacak. 7 puandaki İtalya ise Fransa ile karşılaşacak. Türkiye'nin altın çocuğu Arda Güler Real Madrid ile nikah tazeledi. 21 yaşındaki oyuncu İspanyol devi ile sözleşmesini 2032 yılına kadar uzattı. Arda Güler geçtiğimiz ay Real Madrid'de ayın futbolcusu ödülünü kazanmıştı. 21 yaşındaki oyuncu İspanyol devi ile çıktığı 119 maçta 19 gol, 28 asist katkısı verdi. Gençler Birliği teknik direktör Metin Diyadi'nin istifa talebini kabul etmedi. Kırmızı Siyahlı yönetim 58 yaşındaki çalıştırıcıyla yola devam etme kararı alındığını açıkladı. Gençler Birliği Diyadi'nin görevinden ayrılmak istediğini ancak yönetim kurulunun değerlendirmesi sonucunda bu talebin reddedildiğini duyurdu. Diyadin bu sezon 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Gençler Birliği milli aranın ardından Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Ahmet Sportif faaliyetleri konuk edecek. Görme engelliler kadın futbol milli takımı ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Milliler İstanbul'da düzenlenen 2026 B1 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki 3. maçında Avusturya'yı 2-0 yenerek gümüş madalyayı garantiledi. Finale namağlup gelmeyi başaran Ay Yıldızlı ekip son grup maçında bugün İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. Haftanın kapanış maçında Bordo Mavili takımı yenmeyi başaran Beşiktaş'ta 5 oyuncu çift hanelere ulaşırken 16 sayıyla Noval yıldızlaştı. Konuk ekipte ise Kopein ve Kana'nın 14'er sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Bu sonuçtan siyah beyazlar ligdeki ilk galibiyetini alırken Trabzonspor'sa ilk yenilgisini yaşadı. Türkiye Formula 1'in ardından Formula 2 ve Formula 3 serilerine de ev sahipliği yapacak. Destek serileri İstanbul Park'ta 1-3 Ekim 2027 tarihinde yapılacak. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçler Toprağı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Formula 1'in Türkiye'ye dönüş sürecinde F2 ve F3 destek serilerinde ülkemize yarışmasını özellikle istemiştik. 5 yıllık kontrat dönemimizde genç sporcularımızın da Türkiye Grand Prix'sinde yarıştığını görmeyi temenni ediyoruz ifadelerini kullandı.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İzmir Çevre Otoyolu'nun 0-2. Kilometrelerinde ve Ankara-Konya yolunun 56-59. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
2: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
3: Metale yön veren teknoloji ve iş dünyası Ankiros Fuarı'nda buluşuyor. Demir çelikten döküme, demir dışı metallerden üretim teknolojilerine. Metalurji sanayinin bugünü ve geleceği Ankiros 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiros.com'da.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
5: Kekik'in tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
6: Mobiliz dijital takograf çözümü TacoWise'la sürücülerinizin anlık, günlük, haftalık ve 2 haftalık sürüş sürelerini takograf göstergesi yanınızdaymış gibi izleyin, ihlal bildirimi tanımlayın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
7: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
1: Mobile Systems.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Tiyatro alanında yaptığı akademik çalışmalarıyla tanınan Ayşegül Yüksel'in ilk kez 40 yıl önce yayımlanan Haldun Taner Tiyatrosu isimli eseri Yapı Kredi Yayınları'ndan genişletilmiş yeni bir baskı yaptı. Profesör Ayşegül Yüksel 1959'da Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'ni ve 1964'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. New York Üniversitesi'nde yüksek lisans, Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde doktora yaptı. 1970-1987 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyeliğinin yanı sıra DTCF Tiyatro bölümünde dersler verdi. 1985'te doçent, 1992'de profesör oldu. Emekliliğinin ardından çeşitli üniversitelerde ders vermeyi sürdürdü. Tiyatro alanındaki akademik çalışmalarıyla pek çok ödülün sahibi olan Ayşegül Yüksel'in kitaplarından bazıları: Yapısalcılık ve Bir Uygulama, Melih Cevdet Anday Tiyatrosu, Samuel Beckett Tiyatrosu, Çağdaş Türk Tiyatrosu'ndan 10 Yazar, Uzun Yolda Bir Mola, Türkiye'de Tiyatronun Serüveni, William Shakespeare, Yüzyılların Sahne Büyücüsü. Hayatı boyunca Türk tiyatrosunu evrensel boyutlara ulaştırmaya çalışan Haldun Taner'i de, yani kitabımızın konu aldığı tiyatrocuyu kısaca hatırlayalım isterseniz. Haldun Taner 1915 İstanbul doğumlu çok yönlü bir sanatçı, öykü ve tiyatro yazarı, öğretim üyesi ve aynı zamanda gazeteci. Türkiye'de epik tiyatronun ve kabarenin öncüsü. Haldun Taner Galatasaray Lisesi'nin ardından Heidelberg Üniversitesi'nde öğrenim görmek üzere Almanya'ya gittiyse de sağlık sorunları sebebiyle ülkeye dönüyor. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Filolojisi bölümünde tamamlıyor. 1950'de mezun olduktan sonra üniversitede 4 yıl boyunca asistanlık yapıyor. 1955 ile 57 yıllar arasında Viyana'da tiyatro eğitimi alıyor, reji asistanlığı yapıyor. Ülkeye dönünce çeşitli üniversitelerde edebiyat, sanat tarihi ve tiyatro üzerine dersler veriyor. Tabii bir yandan da oyun yazmaya devam ediyor. Haldun Taner bu yıllarda Türkiye'de ilk epik tiyatro örneği olan Keşanlı Ali Destanı'nı yazıyor. Oyunun şöhreti Türkiye sınırlarının dışına taşıyor. Taner 1955'te filme alınan Kaçak ve 1957'de çekilen Dağlar Delisi Ferhat adlı senaryolarıyla, ki bu ikincisini Lütfi Akat ve Orhan Kemal ile birlikte yazıyor. Evet, bu senaryolarla sırasıyla Türk Film Dostları Derneği'nin senaryo ödülünü ve basın yayın senaryo armağanını kazanıyor. 1969 yılında Sancho'nun Sabah Yürüyüşü ile Bordighera Uluslararası Mizah Festivali Öykü Ödülünü, 1972'de de tiyatro dalında Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı oyunuyla Türk Dil Kurumu Tiyatro Ödülünü kazanan Haldun Taner, Sedat Simavi Vakfı 1983 Edebiyat Ödülünü de Pertev Naili Borat Avla paylaşıyor. Haldun Taner 7 Mayıs 1986'da 71 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Ardında çok önemli eserler bırakarak. Gelelim kitabımıza. Ayşegül Yüksel ilk baskısı 1986 yılında yapılan Haldun Taner Tiyatrosu isimli çalışmasında Taner'in oyunlarını kendi dönemleri içinde ayrı ayrı inceliyor. Oyunların içeriği ve türü hem benzerleriyle hem birbirleriyle karşılaştırılarak değerlendiriliyor. Oyunlardaki kişiler ve bu oyunları unutulmaz yapan kimi oyuncular, sahneye koyan yönetmenler ve gruplar, oyunların Türk tiyatrosundaki yeri, kısacası Haldun Taner'in sanatı ele alınıyor. Başta genişletilmiş yeni baskı dedik. Ayşegül Yüksel inceleme kitabına aradan geçen 40 yıl boyunca Taner üstüne yayımlanmış yazı ve söyleşilerini de eklemiş. Herkese iyi okumalar. Hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
5: Doğa konuşmaları.
6: Roots and Shoots Türkiye direktörü Aslan Niksarlı
1: geçen yıl 91 yaşında hayatını kaybeden Jane Goodall'la yollarının nasıl kesiştiğini anlattı.
6: Aslında ben müzik eğitimi aldım. Üniversitede davul okudum. En büyük hayallerimden biri de caz davulcusu olmaktı. Ama ben böyle çocukluğumdan beri iki şey hayatımın çok merkezinde yer aldı. Bir tanesi sanat genel anlamıyla, ikincisi de doğa. Ve bu ikisi beni hakikaten her sabah uyandıran, her sabah heyecanlandıran, devam etmeyi sağlayan iki merak, tutku, adına ne dersek o oldu. Üniversitede davul okurken sürekli şunu yaparken buldum kendimi. Neden müzik yapıyoruz? Neden davul çalıyorum? Bunun bir fonksiyonu var mı? Bunun bir anlamı var mı? Yani bunun hem kişisel bir merakla hem de böyle bir toplumsal, antropolojik, evrimsel sorularını da merak ettim. Sonra akademik hayatım beni bu soruların peşinde bambaşka bir yere götürdü. Ve doktoramı antropoloji alanında tamamladım. Ve tam da bu merakım olan hem doğa hem sanatı birleştirme şansım oldu. Ve araştırma alanımda müziğin şempanze sosyal davranışına bir etkisi var mı sorusu peşinden giderek açıldı. Dolayısıyla hem şempanzeleri anlamaya çalışmak, belki de bunu yaparken insanın ne anlama geldiğini anlamaya çalışmak, beraber varoluşu anlamak gibi sorular hayatımda belirdi. Tabii şempanzelere olan merakım, çocukluğumdan beri gelen, onlardan büyülenmem beni Jane Goodall'la da tanıştırmış oldu küçük yaşta. Ve 20'lerimde ilk şempanzelerle çalışmaya başladığımda, gönüllülük yapmaya başladığımda Jane Goodall'u bulmam gerek diye bir kendime misyon edindim. Çünkü karşı karşıya kaldığımız bazı durumlar vardı ve bunun altından nasıl kalkacağımı, nasıl bir yol izleyeceğimizi, şempanzelerin refahı için ne yapacağımızı bilmiyordum. Ve Jane'in peşinden gittim. Ama peşinden gittim derken hani bu böyle romantik bir anlamda değil. Gerçekten yurt dışına Jane'i bulmaya gittim. Ve bu şekilde de tanışmış olduk. Yollarımız kesişmiş oldu.
5: Doğa konuşmaları.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems.

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
1: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: reklam.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bugünlerde ülke genelinde hava koşulları nedeniyle soğuk algınlığı riski bir hayli yüksek. İstanbul'da sıcaklık öğle saatlerinde gölgede 22 dereceyken güneşin altında 30 dereceyi bulacak. Gece olduğunda ise 14 derece inecek. Bu hızlı sıcaklık değişimi hastalıklara zemin hazırlıyor. Öğle saatlerinde kısa kollu giyilebilecek bir hava varken akşam olduğunda hissedilen sıcaklık 15 derece birden düşüyor. Yanınızdan hırka veya montlarınızı eksik etmeyin. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
3: Mobile Systems.
4: Saat 8 oldu. Yeni saatte de NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Ben Zeynep Gülalp. Bir son dakika gelişmesiyle başlayalım. İzmir'in Bayraklı ilçe belediyesine yönelik bir operasyon yapıldı. Geçmiş dönem belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında olduğu 40'a yakın kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belediyelere yönelik operasyonlarda Mersin'de yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tutuklandı. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı. 9 isim adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturmada ise Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 kişi tutuklandı. Ankara'da siyaset kulislerinde uzun süredir dikkat çeken bir iddia yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği belirtiliyor. O iddiayı değerlendiren yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, Cemil Tugay AK Parti'ye geçebilir dedi. Ankara'da gözler çarşamba gününe çevrilmiş durumda. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 85. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini başka hesaplara ve yurt dışındaki banka veya aracı kurumlara aktardıkları yönündeki tespitler üzerine yeni bir inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın tüm banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin ortaya çıkarılması için ilgili kurumlara müzekkere yazıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi başındayken sorumluluklarını yerine getirip getirmediği konusunda bir araştırma başlattı. Gönül fonlarla ilgili soruşturmadan 10 ay önce gerekirse ceza veririz demişti ama astronomik artışlar yaşanırken bu uyarının gereğinin gerçekleşmediği belirtiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında hesapları dondurulan Fatma ve Tülsayan Kaya ve İlyas Kaya'nın gönüllü geri ödeme başvurularını kabul etti. Bu izin doğrultusunda Kaya çiftinin fondan elde ettikleri kazancı TMSF hesabına göndermesi bekleniyor. Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Yasin Kol'un banka hesaplarında tam 84 milyon liralık karanlık bir para trafiği tespit edildi. Üstelik tam da maç günlerinde banka hesabında gizemli transferler ortaya çıktı. Enflasyon 5 yıl sonra %30'un altına indi. Eylül'de aylık %1,84 oldu. Eylül enflasyonunda eğitim alanındaki zamlar öne çıktı. Rakamların açıklamasıyla kiralara yapılabilecek zam tavanı da netleşti. Ekim'de iş yeri ve konutlarda artış sınırı %31,49 olarak uygulanacak. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda bomba paniği yaşandı. Ankara'dan Şanlıurfa'ya sefer yapan yolcu uçağında bulunan bir not nedeniyle bütün yolcular ve mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Havalimanından uçuşlar geçici süreyle durduruldu. Aramalar tamamlandıktan sonra uçuş trafiği tekrar normale döndü. Bilim dünyasının en prestijli ödülü Nobel'ler sahiplerini bulmaya başladı. Bu yılki Nobel Tıp Ödülü beyin hücrelerini ışıkla kontrol etmeyi başaran 3 bilim insanına gitti. Amerika'dan Carl Dieseroth, Alman Peter Hegemann ve Jörg Nagel opto genetik alanında çalışmalarıyla ödüle layık görüldü. Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Ersoy 90 yaşında hayatını kaybetti. Unutulmaz filmlere imza atan Göksel Ersoy'un ölümünü kızı Aşkım Ersoy duyurdu. Usta sanatçının cenaze töreni çarşamba günü yapılacak. Amili takım Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında İtalya'ya 3-1 yenildi ve üst üste 4. mağlubiyetini aldı. Türkiye'yi desteklemek için tribünde bulunan taraftarlar zaman zaman Montella istifa tezahüratında bulundu.
5: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
4: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
6: Zeynep Gül Hanım günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Dünya piyasalarında yeniden güçlü dolar sendromu yaşanıyor. Bilindiği üzere dolar güçlendiği oranda diğer tüm finansal varlıkların adeta nefesini kesiyor. Nitekim altın gene Orta Doğu bölgesinde artan tansiyona ve karşılıklı tehditlere rağmen düşük bir düzeyde seyretmeye, değer ve irtifa kaybetmeye devam ediyor. Güçlü dolar sermaye piyasalarına da nefes aldırmıyor. Bunun bir istisnasını Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sermaye piyasalarında gene yapay zeka destekli olarak görülen yukarı yönlü seyir izliyor. Onun dışında özellikle avronun görece zayıf kalması da doların önünü açan bir unsur. Tabii DC Gap modeli dediğimiz, yani dolar, kripto, altın, silah ve petrol beşlisi üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi kazancını daima maksimize ettiği kurgu devam ediyor. Bu arada epeydir raftan indirilmeyen kripto, geçenlerde biliyorsunuz 80 bin dolarların üzerine bir atak yapmıştı. Şimdi belki sene tamamlanmadan güçlü dolar sendromuna biraz destek vermek, kazançları realize edebilmek için kriptoda atağa kalkabilir, hazırlıklı olmak lazım. Ama petrol fiyatları dahil şu anda aşağı yönlü bir baskılanma var. Zaman güçlü dolara yol verilmesi zamanı. Ama temel tablo değişmiyor. Onu hatırlatarak başlamak istedik. Tabii içeride beklenen Eylül ayı enflasyonu TÜİK tarafından açıklandı. 2.2 ve 2.4 arasında değişen tahmin ortalamasının oldukça altında, 1.84'lük bir manşet. 5 yıldan sonra ilk defa senelikte de 29.73 gibi, hani 30'un bir tık altında, sinyal etkisi bakımından kuvvetli. Çünkü böyle bir genel bir imaj veya yaklaşım var. 30'a takılıp kalmış, 30'un altına bir türlü 50 küsür aydır indirilemeyen manşet aşağıya doğru inmiş oldu. Ama alt kırım okumalarında bundan sonraki seyre dair iniş trendini bize müjdeleyen maalesef herhangi bir gösterge bulunmuyor. Ne demeye çalışıyoruz? Katılık, yapışkanlık ve yaygınlık sendromları hala varlıklarını koruyorlar. Bu üç mahşerin atlısı diyelim, bu üç felaket tellalı piyasadan silinmedik, tablodan çekilmedikçe enflasyonda sürdürülebilir bir iniş trendinden bahsetmek mümkün değil. Katılık, yapışkanlık ve yaygınlığın tabii çok değişik analizlerle, bizim de çalıştırdığımız modellerde farklı parametrelerle takibi veya ortaya konması mümkün ama pratik birkaç noktayı müsaadenizle paylaşalım. Bunlardan bir tanesi çekirdek enflasyon, manşet enflasyonun üstünde. 2.14, manşet 1.84. Dolayısıyla burada bir katılık ve yapışkanlık devam ediyor. Aynı zamanda yurt içi üretici fiyatlarına baktığınızda da, yani birikmiş maliyet enflasyonu, gerilmiş zemberek yay etkisi de 2.07 ile yine manşetin üstünde. Bunlar katılık ve yapışkanlığa delalet ediyor. Yaygınlık bakımından da enflasyonda takip edilen göstergelerden 174 adet endeks var, endeks kalemi var diyelim genel geçer ifadeyle. Bunların 133'ünde fiyat artışı olmuş. Yani fiyat artışlarında oransal ağırlık veya ezicilik devam ediyor. Hal böyle olunca iniş trendine geçiş bakımından henüz ufukta bir ümit verici gelişme gözükmüyor. Tabii bu beklentilerin altında gelen bu rakamda eğitim harcamalarının yukarı yönlü, ama bu sefer gıdada bir aşağı yönlü eğilim ortaya çıkmış. TÜİK hesaplamalarına göre gıdadaki bu görece ucuzlama veya fiyat artışlarındaki yavaşlama, netice itibariyle böyle bir sonucu doğurmuş. Ama bütün dünyada da hani gıda konusunda sıkıntılı bir sürecin sürdüğünü ifade edelim. Nitekim Birleşmiş Milletler'in biliyorsunuz 2030 sürdürülebilirlik hedefleri var. Bunlar içerisinde tabii insanlığın varoluşuna dair önemli bir gösterge olan gıda ve beslenme meselesi de var. 2030 gıda geleceği sürdürülebilir rakamlarına veya hedeflerine ne kadar yakın olunup olunmadığına dair bir araştırma yapılmış. 197 ülkeyi kapsıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO, Johns Hopkins Üniversitesi, Cornell Üniversitesi ve Küresel Beslenmeyi İyileştirme İttifakı GAIN tarafından yürütülmüş gıda sistemleri geri sayım girişimi. Hemen söyleyelim, küresel gıda sistemlerinin 2030 hedeflerinin gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Beslenme ve sağlık, çevre ve doğal kaynaklar, geçim kaynakları, yoksulluk ve eşitlik ile yönetim ve dayanıklılık olmak üzere 5 ana alanda 44 gösterge üzerinden 197 ülke değerlendiriliyor. Küresel ölçekte bu 44 göstergeden sadece yarısında, 22'sinde ilerleme kaydedilirken 15 göstergede belirgin değişim yok, 7 göstergede ise durum kötüleşiyor. Suya güvenli erişim, bilgiye erişim, kamu yönetiminin etkinliği ve tarımsal verimlilik olumlu gelişme gösteren alanlar. Buna karşılık sağlıklı beslenmenin maliyeti, gıda güvencesizliği, pestisit kullanımı, ultra işlenmiş gıda satışları ve sera gazı emisyonlarında olumsuz bir tablo ortaya çıkıyor. Araştırmaya göre mevcut eğilimlerin sürmesi halinde hiçbir ülkenin gıda kaynaklı sera gazı emisyonlarında sıfır emisyon hedefine ulaşması mümkün gözükmüyor. Tabii ülkeler arasında da bir farklılık var. Japonya, İzlanda ve Kanada diğerleri arasında bu hedeflere daha yakın duran ülkeler. Nihayet fikri bir takip notuyla tamamlayalım. Bilindiği üzere dün de değinmiştik. İhracat rakamları 9 aylık icmali ortaya çıktı. 284 milyar dolarlık bir ihracat, 380 milyar dolarlık bir ithalat var. Online rakamları da ortaya çıkıyor. 8 aylık icmale baktığımızda ihracat 157.2 milyar, ithalat 332 milyara aşıyor. Gene ithalatın ihracatı geçtiği görülüyor. Bu dün değindiğimiz dengesizlik ve acil vaziyet etme durumuna bir kere daha işaret ediyor. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Finans Bülteni.
4: Borsa İstanbul Yüz Endeksi güne 12.443 seviyesinde başlayacak. Dolar 49.18, Euro 55.23'ten işlem görüyor. Altının onzu 4.121 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.515, çeyrek altın 11.048 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 100 dolar.
0: NTV Radyo.
4: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Bir operasyon haberiyle başlayalım. İzmir'in Bayraklı ilçe belediyesine yönelik operasyon yapıldı. Ayrıntıları Merihak anlatıyor.
3: Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştiriliyor operasyon. Onun koordinasyonunda yapılıyor. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü bir çalışma. Bu çalışma kapsamında 48 kişi hakkında gözaltı kararı var ve 45 kişinin şu ana kadar yakalanarak gözaltına alındığını söyleyelim ki önceki dönem belediye başkanı, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da bu gözaltına alınanların arasında bulunuyor. Peki nedir suçlama? Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak, bunlarla ilişkin deliller elde edildi. Gerekli verilerin toplandığı bildiriliyor. Soruşturma kapsamında Sayıştay raporları temel oluşturdu. Yine MASAK raporları temele destek oldu. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar, elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda az önce söylediğim gibi Serdar Sandal'ın yanı sıra belediye ve belediye şirketlerinde görev yapmış yöneticilere yönelik bir operasyon. Çalışanlar ve çeşitli şirketlerin yetkilileri ve sahiplerinde bulunduğu toplam 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurların ele geçirilmesi amacıyla başlatılan eş zamanlı operasyonun devam ettiğini belirtelim ve şu ana kadar 45 kişi gözaltına alınmış durumda. Bu kişilerin evlerinde arama ve el konu işlemleri de gerçekleştirildi. 45 kişiyle ilgili onu da belirtmemizde yarar var. Maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla da soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü yine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada yer alıyor. Toparlayacak olursak Sayıştay raporları temelinde bir operasyon gerçekleştirildi İzmir Bayraklı Belediyesi'nin geçmiş dönem yönetimine ilişkin. MASAK raporları kayıtları da bu aşamada önemli bir delil olduğu belirtiliyor. Ve bu kapsamda aralarında geçmiş dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ve Sandal'la birlikte şu ana kadar 45 kişinin gözaltına alındığını söyleyelim Osman.
4: Melih Hak İzmir'den aktardı. Belediyelere yönelik operasyonlarda Mersin'de yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tutuklandı. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında ise gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı. 9 isim ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturmada da Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 kişi tutuklandı. Başkent Ankara'da gözler çarşamba gününe çevrilmiş durumda. Siyaset kulislerinde uzun süredir dikkat çeken bir iddia yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yarınki grup toplantısında AK Parti'ye geçeceği belirtiliyor. O iddiayı değerlendiren Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, Cemil Tugay AK Parti'ye geçebilir dedi.
7: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiası siyasetin gündeminde. Yeni Parti'den o iddiayı güçlendirecek bir açıklama geldi.
8: Geçebilir mi? Geçebilir. Genel başkanımızla bizlerle bir iletişimi yok. O nedenle katılacağına yönelik bilgiler geliyor. Geçebilir.
7: Cemil Tugay 18 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti. Tarihler 30 Eylül'ü gösterdiğinde Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti. Tugay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Cemil Tugay, İzmir'in gündemindeki önemli konular ve şehrin geleceğine yönelik projeler hakkında Erdoğan'a bilgi sunduklarını söyledi. Tugay son olarak sosyal medyada, "Başkan AK Parti'ye geçtiğinizde emekçi kardeşlerimizi işten çıkaracak mısınız? Hayır derseniz de inanmam. Yapmayacağım dediğiniz her şeyi yaptınız çünkü." diyen bir kullanıcıya yanıt verdi. Cemil Tugay, "Çalışan, işinde, gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiç kimseye hiçbir şey olmaz." dedi. Tugay'ın cevabında AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanlamaması dikkat çekti.
4: Fon soruşturmasıyla devam edelim. Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu görevi kötüye kullandığı iddiasıyla eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında araştırma başlattı. Gönül'ün fonlarla ilgili soruşturmadan 10 ay önce gerekirse ceza veririz dediği ama astronomik artışlar yaşanırken bu uyarının gereğini gerçekleştirmediği belirtiliyor.
9: Yatırımcıyı zarar ettiren herhangi bir şeye müsaade etmeniz mümkün değil. Verilecek mesaj zaten bellidir. Gerekli suç duyurularını yapıyoruz.
10: Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, geçen yıl İstanbul'da düzenlenen zirvede böyle konuşmuştu. Şüpheli işlem iddialarının bulunduğu fonların incelendiğini söylemişti.
9: Çok çeşitli fonlarımız var. Burada herhangi bir çalışma her zaman var. Her zaman düzenliyoruz biliyorsunuz. Kötü niyetli kullanımların önüne geçeceğiz.
10: 2025 Aralık ayında daha sert uyarıları da vardı. Ceza vermekten çekinmeyeceğiz dedi. Gerekirse lisans iptaline gidebileceklerini söyledi. Ancak yaklaşık 10 ay sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevi kötüye kullandığı iddiasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Bakan Mehmet Şimşek gerekli incelemelerin yapılması için teftiş kurulunu görevlendirdi. İbrahim Ömer Gönül hisselerdeki astronomik kazançları halkın teveccühü olarak nitelendirmiş. Bunun hemen manipülasyon olarak tanımlanamayacağını söylemişti.
9: Bakiyeli, bakiyesiz. Bir işlem yapan, 10 işlem yapan, her gün 100 işlem yapan. Kanunun bize verdiği en önemli görev yatırımcının korunmasıdır.
10: Başsavcılık bu değerlendirmeyi ve öncesindeki açıklamaları yeterli görmedi. Bakanlığa gönderilen yazıda SPK'nın yatırım fonu faaliyetlerini gözetlemek ve denetlemekle yükümlü olduğu ifade edildi. Bu değerlendirmelerin sonucunda Gönül için sorumlulukların yerine getirmediğine ilişkin açık ve yeterli emareler bulunduğu belirtildi.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında hesapları dondurulan Fatma Betül, Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın gönüllü geri ödeme başvurularını kabul etti. Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül, Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın hesapları dondurulmuştu. Her iki isim de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan gönüllü ödeme yönteminden yararlanmak amacıyla başvuru yaptı ve bu başvuru incelendi. İlgili bankalarca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından alınan görüş doğrultusunda Başsavcılık TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına ödeme gönderilmesine izin verdi. Bu izin doğrultusunda Sayan Kaya çiftinin fondan elde ettikleri kazancı TMSF hesabına göndermeleri bekleniyor. Siyasetin ana gündem maddesi de fon soruşturması. Yeni parti iktidara şeffaflık çağrısı yaptı, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi. CHP'den ise piyasalara güven verinin açıklaması geldi.
7: Fon krizi muhalefetin yakın takibinde Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Özgür Özel Başkan

0: alanda güveni tesis etmenin ilk adımı sorumluların hesap vermesidir. İç ve dış kamuoyunu ikna edecek radikal adımlar atılmazsa yarın çok daha büyük krizlerle karşı karşıya kalırız.
1: Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Yasin Kol'un banka hesaplarında tam 84 milyon liralık karanlık bir para trafiği tespit edildi. Üstelik tam da maç günlerinde banka hesabında gizemli transferler söz konusu.
2: 14 yılda 84 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Para trafiği 2020'den sonra arttı. Son 2 yılda ise hızlandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu, yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla gözaltına alınan hakem Yasin Kol'un hesap hareketlerinde dikkat çeken verilere ulaştı. 14 yılda 5.978 işlem yapıldığı belirlendi. Bilirkişi raporunda ise Kol'un futbol hakemliğinin yanı sıra özel güvenlik görevlisi olarak SGK kaydı bulunduğu, iki meslekle ilgili son 8 yılda hesaplarına 9 milyon 433 bin lira ödeme yapıldığı belirtildi. Ancak bu para Yasin Kol'a yapılan ödemelerin sadece 1/3'üne denk geliyor. Paranın büyük kısmı borç ya da borç iadesi açıklamalarıyla çeşitli kişilerden geldi. Mercek altına alınan diğer bir konuda Yasin Kol'dan maç ekibindeki yardımcı ve dördüncü hakemlere yaptığı 5 bin liraya kadar olan ödemelerle ilgili. 50 transferden 47'si maçlardan 3 gün önce ya da 2 gün sonra arasındaki zaman diliminde yapıldı. Yasin Kol ifadesinde yasa dışı bahis iddialarını reddetti. Sevdiği kişilere borç verdiğini öne sürdü.
3: Bu tespitlerin hatalı olduğunu düşünmekteyim. Hakemlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışıp kazandığım dışında böyle bir param olmadı.
2: Yasin Kol, hakem atamalarıyla ilgili yasa dışı bir yapı olduğu yönündeki iddiaları da kabul etmedi. 1 Ekim'de gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4: NTV Radyo.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi açılış töreninde konuştu. Uzayı silahlandırmanın yanlış olduğunu söyledi. Türkiye'nin uzay programını da anlatan Cumhurbaşkanı, küresel uzay ekosisteminin güçlü aktörlerinden biri haline gelene kadar hedefimizden sapmayacağız dedi.
5: Uzay, önden gidenin el koyduğu bir ganimet de değildir. Özellikle uzayı silahlandırmak fevkalade yanlıştır. Dahası tehlikelidir. İnsanlığın ortak geleceğine yönelik aleni bir tehdit oluşturmaktadır. Bizim ilkemiz şudur. Uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz. Böyle olmamalı. Önümüze çıkan engellere ve zorluklara rağmen hamdolsun kısa sürede kayda değer mesafe aldık. Bugün Türkiye kendi uydusunu tasarlayan, geliştiren, üreten, test eden ve uzayda işleten nadir ülkelerden biridir. İddiamızı hayalden çıkarıp attığımız adımlarla bugün somut bir programa dönüştürdük. Ay araştırma programımız kapsamında geliştirdiğimiz ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık. Şimdi sistem seviyesi çevresel testlerimizi gerçekleştiriyoruz.
1: Mekke Savunma İttifakı'nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Yemen'deki gelişmeler üzerine olağanüstü toplandı. Riyad'daki toplantıda Mekke ve Medine'yi hedef alma girişimleriyle Suudi Arabistan'daki sivil ve ekonomik tesislere saldırılar en güçlü şekilde kınandı. Pakistanlı Kor General Numan Mahmud 3 yıllığına ilk genel sekreter olarak atama kararı aldı.
6: Olağanüstü Stratejik Siyasi Askeri Komite toplantısına davet edildik. Zaten planlanan bir toplantımız vardı. Yemen, Suudi Arabistan denkleminde gelişen olaylardan dolayı bugün olağanüstü bir şekilde toplandık.
7: Mekke Savunma İttifakı'nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Yemen'deki gelişmeler üzerine olağanüstü toplandı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki toplantıda hem Suudilere destek hem ittifakın kurumsal yapısı ele alındı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk

0: Bayraktaroğlu da katıldı.
1: Hem askeri ve teknik olarak, kurumsal olarak neler yapılabilir, nereye gidiyoruz Mekke Savunma İttifakı'nda bizim kurumsallaşmamız aslında, hem de mevcut şu elimizdeki sorun alanıyla ilgili ne yapılabilir, onları görüştük. Verimli bir gün oldu.
0: Toplantının sonunda 3 ülke ortak bildiri yayımladı. Bildiride Mekke ve Medine'yi hedef alma girişimleriyle Suudi Arabistan'daki sivil ve ekonomik tesislere saldırılar en güçlü şekilde kınandı. Suudi Arabistan'ın güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü saldırı ve tehdit kesin bir dille reddedildi.
1: Yemen meselesiyle ilgili özellikle Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik ne türden destekler verilebilir? Diğer taraftan sorunun barışçıl yollarla, diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabilir? Bunları da enine boyuna bütün boyutlarıyla görüştük.
0: Komite, kolektif savunma taahhütlerinin fiilen hayata geçirilmesi için derhal harekete geçilmesi kararı aldı. Tarafların ulusal mevzuatları uyarınca üzerine mutabık kalınan askeri güç ve kabiliyetlerin sağlanması ve bunların hızla Suudi Arabistan'a intikali kararlaştırıldı. Böylece hazırlık durumunun, askeri entegrasyonun ve tehditlere karşı koymada kolektif kapasitenin güçlendirilmesine karar verildi. Toplantıda Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreteri de belli oldu. Pakistanlı Kor General Numan Mahmud'u 3 yıllığına ilk genel sekreter olarak atama kararı alındı.
2: Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'de konuştu. 12 adet B-1 ağır bombardıman uçağını Fairford hava üssünden aceleyle çekti. Trump, ortada bazı tehditler vardı, bu yüzden biraz yerlerini değiştirdik dedi. Amerikan basını ise İran devrim muhafızlarından üste çok aşamalı saldırı tehdidi nedeniyle uçakların İngiltere'den ayrıldığını yazdı.
0: Ortada bazı tehditler vardı, bu yüzden yerlerini biraz değiştirdik. Çok uzağa değil, nispeten yakın bir mesafeye taşıdık.
3: Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere'deki Fairford hava üssünde konuştu. 12 adet B-1 ağır bombardıman uçağını apar topar geri çekti. Uçaklar, üste yönelik saldırı hazırlığının ortaya çıkartılmasından tam bir hafta sonra üstten alelacele ayrıldı. The New York Times gazetesi bazı jetlerin yakıt ikmal uçaklarının hazırlanmasını beklemeden havalandığını yazdı.
0: Bu hamle sorunu bir nebze olsun hafifletti. Üstelik tehdidi savuranların kim olduğunu da biliyoruz. Başları epey derde girecek.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, tehdidin kaynağını biliyoruz dedi. Kaynağı ise yardımcısı J.D. Vance açıkladı. İranlıların ABD'ye terör eylemlerinde bulunmaya çalıştığına dair elimizde oldukça sağlam bir kanaat var. Son derece temkinli davranıyoruz dedi. The Wall Street Journal'ın haberine göre karar, İran'ın üstteki pilotlara ve uçaklara drone saldırısı endişesi nedeniyle alındı. Hem Amerikalı hem Avrupalı kaynaklar, İran devrim muhafızlarının Fairford üssüne çok yönlü saldırı hazırlığı içerisinde olduğunu söyledi. Geçen hafta ortaya çıkartılan saldırı planının da bu hazırlığın parçası olduğu belirtiliyor. Gazete, devrim muhafızlarının bir kolunun planı hayata geçirmek için İngiliz vatandaşlarını tuttuğunu yazdı. Planın yakınlardaki bir mahallede dikkat dağıtıcı bir eylem de dahil olmak üzere birden fazla aşamadan oluştuğuna dikkat çekildi. NATO'dan bir kaynak da İran'ın İngiltere'deki Amerikan varlıklarına hala bir tehdit olduğunu düşünüyoruz dedi. Londra'nın 145 kilometre batısında yer alan hava üssünde konuştuğu B-1 ağır bombardıman uçakları İran'a Amerikan saldırısında kullanılmıştı. Devrim muhafızları Temmuz ayında üssü meşru hedef ilan etmişti. Geçen hafta üste doğru ilerleyen şüpheli 3 minibüs ele geçirilmiş, hepsi 20'li yaşlarda İngiliz vatandaşı 5 kişi gözaltına alınmıştı.
2: İspanya'da konut krizi Sanchez hükümetini istifaya zorladı. Konut krizine karşı hazırladığı kararnameyi parlamentodan geçiremeyen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez erken seçim kararı aldı. İspanyollar 29 Kasım'da sandığa gidiyor. Filistin davasına verdiği destekle ön plana çıkan Sanchez'in anketlere göre yeniden seçilmesi zor gözüküyor.
4: Konut krizine karşı hazırladığı önlem paketi parlamentodan geçemedi. Erken seçim kararı aldı. İspanyollar 29 Kasım'da sandığa gidiyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez parlamentoda elini güçlendirmek için seçime gitme kararı aldı. Ancak büyük bir kumar oynadığı söyleniyor. Anketler seçilme şansının düşük olduğunu gösteriyor. Sanchez'in daha önce kendisini çoktan gözden çıkarmış olanları şaşırtma becerisini defalarca kanıtladığına dikkat çekenler de var.
5: Los españoles y españolas.
6: İnsanların desteğini tazelememiz gerekiyor. Harekete geçmeli ve parlamentoda yerleşik çıkarların üstesinden gelmemizi, yeni sosyal kazanımlar sağlamamızı ve İspanya'yı dönüştürmeye devam etmemizi mümkün kılacak çok daha büyük bir ilerici çoğunluk elde etmeliyiz.
4: Pedro Sánchez hükümeti çok sayıda yolsuzluk skandalı nedeniyle son aylarda yıpranmıştı. Bu skandalların bazılarına Sánchez'in eşi, erkek kardeşi ve partisinin önde gelen isimleri de karıştı. Skandallar ülkesindeki konumunu zayıflatmasına rağmen Sánchez, Filistin devletinin tanınması, çok taraflı kurumların savunulması ve teknoloji oligarklarına karşı sert önlemler alınması gibi konularda sergilediği güçlü duruşla uluslararası kamuoyunda ön plana çıktı. İspanya'da anketler seçimlerde muhalefetteki Hristiyan Demokrat Halk Partisi'ni favori gösteriyor. Bu partinin son yıllarda yükselişte olan aşırı sağcı parti Vox'la koalisyona gitme olasılığı var. 1975'te diktatör Francisco Franco'nun ölümünden sonra İspanya'nın demokrasiye geçmesinin ardından ilk kez aşırı sağcı bir partinin hükümette yer alacağına dikkat çekiliyor. Sánchez ve partisinin iktidarı kaybetmesinin Avrupa'da da etkilerinin olacağının altı çiziliyor. Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerinde sol tamamen yönetimden silinmiş olacak.
2: Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Irkutsk'ta veba alarmı verildi. Vebayla mücadele enstitüsünde çalışan bir görevli zatürreye yakalandıktan birkaç gün sonra hayatını kaybetti. Bölgedeki yerel yöneticiler kapsamlı bir dizi salgın önleme tedbirinin alındığını duyurdu. Beyaz Saray'dan da veba salgını şüphesinin yakından takip edildiği açıklaması geldi.
4: 28 yaşındaki laboratuvar çalışanı Darya Shipilova tehlikeli patojenler üzerinde çalışıyordu. Yerel basına çıkan haberlere göre 25 Eylül'de canlı biyolojik materyalle çalışırken bir deney tüpünü kazayla kırdı. Solunum yoluyla enfekte olduktan birkaç gün sonra ise Sibirya'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bölgedeki yerel yöneticilerden Shelehovski Belediye Başkanı Maxim Modin kapsamlı bir dizi salgın önleme tedbirinin alındığını duyurdu. Modin, çalışanın tedavi gördüğü hastanenin yatan hasta bölümünün karantinaya alındığını, bazı bölümlerde hasta taburcu etme ve yeni hasta kabul işlemlerinin durdurulduğunu söyledi. Son 10 gün içinde enstitü çalışanları arasında herhangi bir bulaşıcı hastalık vakasının bildirilmediğini, hayatını kaybeden çalışanın yakın zamanda temas ettiği kişilerin tamamının test ve muayeneden geçirildiğini belirtti. Gayri resmi kaynaklarsa yaklaşık 200 kişinin gözetim altında tutulduğunu bildirdi. Komşu Buryatya Cumhuriyeti lideri Alexis Denov yaptığı açıklamada laboratuvar çalışanı kadının muhtemelen vebadan öldüğünü söyledi. Laboratuvarın yakınındaki bir alüminyum fabrikası önlem amacıyla çalışanlarından maske takmalarını istedi. Rus resmi makamları veba iddialarını reddediyor. Resmi teşhis olarak kaynağı bilinmeyen zatürre ifadesi kullanılıyor. Rusya'dan gelen ve veba salgını şüphesi yaratan haberler Beyaz Saray'ın da takibinde. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden ismi paylaşılmayan yetkililer, hükümetin Rusya'daki veba salgını şüphesini ve ilgili karantina sürecini takip ettiğini ve seçenekleri değerlendirdiğini ifade etti. Yerel medya kuruluşlarının haberlerine göre bölgedeki diğer bazı hastaneler de kapatıldı.
2: Girne'deki gemi kazasının üzerinden bir ay geçti. Kayıp yolcuları arama çalışmaları hala devam ediyor. Faciadan kurtulan İshak Müldür personeli uyardığını ancak kendisiyle dalga geçildiğini söyledi. Müldür yaşadıklarını Melike Şahin'e anlattı.
7: Ölümü düşündü. Başka bir şey düşünmedik o ana kadar. Ve o çocukların bağırışı hala kulağımızdan çıkmıyor. Zaten uyuyamıyoruz geceleri.
8: Faciadan kurtuldu, etkisinden kurtulamadı. Girne'deki gemi kazasının üzerinden bir ay geçti. Hala kayıp yolcular var. Hayatta kalanlarsa o anları tekrar tekrar yaşıyor.
7: Can yeleksiz denize atladım. Yaklaşık 1,5 saat ben denizde can yeleksiz kaldım. Suya atladığım zaman direkt mazotla deniz suyu iç yani ağzıma girdi. Ve ben dengemi kaybettim zaten. Filikaları arkasından atladım, dedim ki yetişeceğim. Maksat gemiye getireyim diye, bazı insanları kurtaralım diye. Ama yetişemedi. O filikaları neden kestiniz? Ve simit vardı, simitlerin ipini neden kestiniz?
8: İshak Müldür, 4 arkadaşıyla birlikte Girne'ye iş seyahatine gitmişti. Dönüş yolunda ihmaller zinciriyle örülü kazada canlarını zor kurtardılar.
7: Bir tane videosu var, ben çektim. Daha o koltuk belki gördünüz, geminin koltuğu fırlıyor. Ben onu çektim, onun videosunu. Ve gemi personeline söyledim. Dedim ki kaptana söyleyin, gazı kessin kardeşim, gazı kessin ki bu gemi yoksa parçalanır. Benimle alay geçtiler. Ya dedi ki kaptan, kaptan demiş ki berçimlerden su alıyor. O da bir şey olmaz yani. Bizi dinlemediler.
8: Faciayı yaşayanların tek isteği sorumluların gereken cezayı alması.
7: Adalet istiyoruz. Bu suçlar kimse, herhangi kimse suç hakkını yani cezasını almasını istiyoruz.
2: Antalya'da harçlığını çıkarmak için kuryelik yapan bir üniversite öğrencisi kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü kısa sürede yakalandı.
4: Üniversite öğrencisiydi. Harçlığını çıkarmak için kuryelik yapıyordu. Kamyonet onu metrelerce sürükledi. Üniversiteli genç hayatını kaybetti.
5: Motoru sürükleyerek araba durmadan şu arkamda görülen caddede baştan sona kadar gidip ondan sonra arabasını terk edip koşarak uzaklaşmaya başladı.
4: 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Tayfun Arlı Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşıyordu. Okul harçlığını çıkarmak için akşamları moto kuryelik yapıyordu. Mesai saatinde olduğu sırada bir kamyonetle çarpıştı. Ağır yaralanan üniversiteli genç kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü ise kazanın ardından kaçtı.
5: Ölen şahıs bizim bir öğretmen arkadaşımızın oğlu, üniversite öğrencisi. Akşamlarda işte ailesine destek olsun diye kuryecilik yapan bir arkadaşımız.
4: Kaçan sürücü kısa sürede jandarma tarafından yakalandı. Bölgede çok sık kaza olduğuna dikkat çeken mahalleli önlem alınmasını istedi.
2: Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Ersoy 90 yaşında hayatını kaybetti. Unutulmaz filmlere imza atan Göksel Ersoy'un ölümünü kızı Aşkım Ersoy duyurdu. Usta sanatçının cenaze töreni yarın.
9: Merhaba, hürmetkarınız Göksel.
10: Bana bir şey mi söylediniz?
11: Bir fikrim var.
12: Utanmadım. Türk sinemasının altın çocuğu...
9: Sus Filiz, seni seviyorum.
12: Türkiye'nin James Bond'u... Yeşilçam'ın Jön'ü...
13: Yıldızların altında, senden uzak seni düşündüm. Sana aşık, yalnız
12: ben olayım sevgim. Gazino sahnesinin sevilen sesi Göksel Ersoy hayatını kaybetti. Onun hikayesi 1936'da Kayseri'de başladı. Babasının hava kuvvetlerinde görev yapması nedeniyle uçaklara ve havacılara hayranlıkla büyüdü. En büyük hayali havacı olmaktı. Ancak babasının izin vermemesi nedeniyle iktisat fakültesinde okudu. O sıralarda çalıştığı Yeşilköy Havalimanı'nda bir yapımcı tarafından keşfedildi. 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı ilk filmiyle sinemaya adım attı.
14: Güzel şiirler yazıyorsun, bunu biliyorum.
15: İki seneden beri kıtada vatani vazifemi ifa ettim.
14: Ne güzel bir gün.
12: Belgin Doruk'la paylaştığı Samanyolu filmiyle şöhreti yakaladı.
15: Geçmişi unutalım. Bundan sonra kaybettiğimiz bütün şeyleri yeniden kazanmaya çalışacağız.
12: Samanyolu'ndan sonra çok satmış aşk romanları filme çekildi. Hepsinde başrolü o oynadı.
15: Eğer beni affedeceğinizi bilsem fazla hayalperest olduğunuzu söylerdim.
12: Yeşilçam'da adı kadınlara aşkı öğreten adam olarak anılmaya başladı.
16: Sevgine koşabilmem için onun da beni sevmesi lazım.
17: Yoksa böyle birisi var.
12: Ona o unutulmaz ismi ise usta yönetmen Halit Refih verdi.
15: Şunu bil ki ne olursa olsun seni en temiz hislerimle sevdim ve daima da seveceğim.
12: Kimine göre altın sarısı saçları, kimine göre ise altın gibi kalbi nedeniyle altın çocuk lakabını aldı.
18: Nasıl ırgat kızı bu böyle? Avuçları nasır bile bağlamamış.
19: Naci!
20: Göksel, bu dramatik aşk filmleri senin üstüne yapıştı.
19: Hı hı, doğru, doğru.
20: Bunlar bitince sen...
19: Bir arayışa girdiniz.
20: Sen de biteceksin.
19: Evet.
20: O zaman sen de janrı değiştir.
13: Hayır, uyanmayacağım. Yalnız öğrenmek istediğim bir tek şey var senden.
15: İç yüzün mü?
13: Sadece kalbin.
12: Kariyerini aşk filmleriyle sınırlamak istemediği için 1966 yılında Altın Çocuk adlı Türk James Bond'unu Londra'da çekti. Büyük talep olunca seri Altın Çocuk Beyrut'ta, Orta Şark Yanıyor ve Altın Avcıları filmleriyle devam etti. 1961 yılında evlendiği Soley Hanım'la Aşkın ve Gökhan isminde evlatları oldu. 1999'da 36. Antalya Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü.

0: Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %63'ü gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Libadiye bağlantı yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkal Köyü Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Beylikdüzü Cevizli Bağ, TEM'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yine yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
3: Ardento. Mobile Systems.
0: Reklam.

0: PayTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PayTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık PayTR.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep ileride.
3: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan, işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin...

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
1: Mobile Systems.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 6 Ekim 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Ayın yüzeyindeki koyu renk bölgelere deniz, açık renk bölgelere dağ dendiğini biliyor musunuz? Deniz denilen bölgelerin eskiden deniz yatağı olduğu tahmin edilmiş. Bugün biliyoruz ki oralar aslında milyarlarca yıl önce akan lavların oluşturduğu görece düz bölgeler. Ay denizindeki bölgelere verilen adlar da şiirsel. Mesela birine sessizlik denizi denmiş. Ay'a ilk ayak basan Neil Armstrong'un meşhur anonsundan almış adını. Armstrong, "Houston, burası sessizlik denizi" demişti. Ay'ın koyu renk bölgelerinden bir diğerine bunalımlar denizi, ötekine hayalperestler gölü denmiş. Göktaşı çarpmasıyla oluşan ve dağ denilen bölgedeki kraterlerse ünlü filozof ve bilim insanlarının adını taşıyor. Plato, Aristo, Pisagor, Kopernik, Kepler gibi. Son olarak 10 yıl önce keşfedilen yeni kratere Atlas Okyanusu'nu uçakla tek başına geçen ilk kadın pilot Amelia Earhart'ın adı verilmişti. Göğe bakarken, ayı gözlerken aklınızda olsun.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Tek reklam.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Tek reklam.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kayseri-Niğde yolunun 22-26. kilometrelerinde ve Bozüyük-Bilecik yolunun 2-7. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
1: Arvento, Arvento.
10: Mobile Systems.
5: Reklam.
8: Adile Sultan ev yemekleri.
11: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
12: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
13: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
14: Dökümhaneler, dövmeciler, metale şekil verenler ve metalurji teknolojileri Ankiroz Fuarı'nda buluşuyor. Türk Gaz Döküm Ürünleri Özel Bölümü'yle Ankiroz 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiroz.com'da.

0: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.
1: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
2: Mobile Systems.
3: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
4: Merhabalar. Sonbahar gelince balık sezonu açıldı demektir. Evet, balık sezonu ile birlikte balık takviminden bahsediyoruz. Şimdi balık takvimi deyince benim aklıma hemen bir isimler geçidi geliyor. Şimdi nasıl diyeceksiniz? Balıkların genellikle en küçük halinden en iri büyümüş haline kadar aslında farklı isimleri olabiliyor. Bu özellikle palamut ve lüfer için geçerli. Tam palamut mevsimindeyiz. O zaman acaba palamuta neler deniyor? Şöyle bir bakalım. Gerçekten tam bir resmi geçit. Çünkü farklı balık bile zannedilebiliyor bazen. Şimdi palamut ilk çıktığında bebek halindeyken vanoz deniliyor ya da palamut vanozu deniliyor. Yani palamut bebeği gibi aslında. Şimdi birazcık daha büyüyünce ama henüz tam palamut haline gelmedi. Ona çingene palamudu deniliyor. Şimdi çingene palamudundan sonra da artık bir 30 santimi aşınca, bir 30-40 santim boyutunda olunca bildiğimiz palamut oluyor. Ona palamut deniliyor, başka bir şey denmiyor. Fakat daha büyüdüğü zaman torik adını alıyor. Toriyi başka bir balık zannedebilirsiniz. Hayır, değil. Palamut irisi. Fakat palamut irisi çok makbul çünkü ondan laker de yapılıyor. Hatta meraklıları böyle takoz kesip ondan sonra kanını alarak tuzda kendi lakerdalarını da yapabiliyor. Ama genellikle artık çarşıdan bulunan bir lezzet haline gelmiş. Şimdi biraz daha büyüyünce sivri veya altı parmak ismini alıyor. Bu artık torikten de büyük demek. Zaten bu büyüklük meselesi de bayağı önemli. Mesela Evliya Çelebi zamanında bahsetmiş, bir tanesi üç kişiyi doyurur diye palamuttan bahsediyor. Bayağı böyle kocaman palamutlar da söz konusuymuş. Ve işte herhalde Evliya Çelebi'nin bahsettiği o olsa gerek, 70 santimden de büyük olursa, yani kocaman bir balık, palamut azmanı yani. Onun da çok enteresan bir ismi var, Zindan Delen. Şimdi Zindan Delen boyutuna gelen palamutu herhalde artık göremiyoruz. Çünkü zaten daha ufakken yeniyor, o kadar büyümeye fırsat bulamıyor. Fakat asıl lüferde bu takvim çok önemli. Lüferin en bebeğine defne yaprağı deniliyor. Ve gerçekten irice bir defne yaprağı kadar oluyor. Defne demişken de Defne Koryüre'yi anmadan geçmeyelim. Çünkü lüfer konusundaki farkındalığı ilk o yaratmıştı. Bir lüfer kampanyası düzenlemişti. Lüferi 28-30 santime gelmeden önce kesinlikle yememeye dair ve kampanyada çok başarılı olmuştu. Çünkü lüfer konusundaki farkındalığı artırmıştı. Şimdi defne yaprağı denilen bebek lüferden sonra ise çinekop geliyor. Çinekoptan sonra da sarı kanat. Şimdi çinekop ve sarı kanat lüferin bebekleri aslında, daha küçük hali. Yani lüfer olmasına bir zaman var. Dolayısıyla çinekof ve sarı kanatı farklı bir balık zannetmemek lazım. Eğer çinekof veya sarı kanat mesela bir restorana gittiniz önerirlerse reddedin, yenmesi gereken lüfer boyutuna gelmedi demektir. Şimdi lüferin 28-30 santime gelince yenmesi lazım. Çünkü o büyüklüğe eriştikten sonra yumurtalarını bırakabiliyor. Dolayısıyla yeni lüfer nesilleri üreyebiliyor. Şimdi 35 santimden sonrasında peki ne oluyor? Ona da kofana deniliyor. Gene artık hiç görmediğimiz bir başka boyut daha var. İyice ne irileşmiş bir lüfer. Onun da adı sırtı kara. Ama artık sırtı karayı gören yok, bilen yok. Bu balık takvimi kadar balık isimleri takvimi de benim çok ilgimi çekiyor. Balık dünyasına dalmaya devam ediyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.
3: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
1: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sundu. Arvento, Arvento.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da orijinal parça güvencesi var. İyi ki bende Skoda var.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.

Vatan. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. NTV Radyo.

0: reklam.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bugünlerde ülke genelinde hava koşulları nedeniyle soğuk algınlığı riski bir hayli yüksek. İstanbul'da sıcaklık öğle saatlerinde gölgede 22 dereceyken güneşin altında 30 dereceyi bulacak. Gece olduğunda ise 14 dereceye inecek. Bu hızlı sıcaklık değişimi hastalıklara zemin hazırlıyor. Öğle saatlerinde kısa kollu giyilebilecek bir hava varken akşam olduğunda hissedilen sıcaklık 15 derece birden düşüyor. Yanınızdan hırka veya montlarınızı eksik etmeyin. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 9.
2: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. İzmir'in Bayraklı İlçe Belediyesi'ne yönelik bir operasyon yapıldı. 45 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi. Ayrıntıları az sonra Melih Hak'tan alacağız. Mersin'de de Büyükşehir ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tutuklandı. Soruşturmada 60 kişi gözaltındaydı. Aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de olduğu şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Şimdi İzmir Bayraklı'daki operasyona yönelik son durumu Melih Hak'tan dinleyelim.
3: 8 kişi hakkında gözaltı kararı var ki geçmiş dönem belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 45 kişi şu anda gözaltında. Peki olay nedir? Sayıştay Başkanlığı'nca 3 Ocak 2025 tarihinde bir rapor hazırlanıyor. Belediyenin Baybel şirketine yönelik ki 2024 yılını harcamalarını kapsayan bir rapor bu. Bu rapor içerisinde kamunun zarara uğratıldığı bildiriliyor. Bazı ihale ve doğrudan teminlerde usulsüzlükler yapıldığı öne sürülüyor. İşte bu iddialar İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'nca da ve bilirkişi raporları tarafından da teyit edilmesinin üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda bir çalışma gerçekleştirildi İzmir'de. Emniyet Müdürlüğü, Hali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında MASAK verilerine de ele getirildi. Gözaltına alınan kişilerin arasında para trafikleri de belirlendi ve bunun ardından da bu sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Gözaltına alınan kişilerin evlerinde aramalar yapıldı. Bunu belirtmemizde yarar var ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiş oldu. Peki nedir temelinde? Baybel AŞ tarafından gerçekleştirilen bazı ihale ve doğrudan teminlerde teklif veren firmaların birbiriyle bağlantılı olduğu öne sürülüyor. Bazı firmaların kağıt üzerinde alınmış gibi gösterildiği veya eksik gerçekleştirildiği belirtiliyor. Bazı hizmetleri düzeltiyorum. Tekliflerin çoğunlukla aynı firmalardan alındığı, hak ediş ödemelerinin ardından paraların firmalar arasında paylaştırıldığı da yine ortaya konan iddialardan bir tanesi. Ve bu operasyon kapsamında da şu anda 48 kişi hakkında yakalama kararı var. Az önce söylediğim gibi belediye başkanı ve geçmiş dönem belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu, Baybel şirketinin yönetim kurulu başkanı da aralarında bulunduğu 45 kişi şu anda gözaltındalar. Yeşilyurt'ta Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü var. Oraya götürüldü gözaltına alınanlar ve ilerleyen saatlerde bu kişilerin polis sorgusunun başlamasını bekliyoruz.
2: Melih Hak İzmir'den aktardı. İslam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini başka hesaplara ve yurt dışındaki banka veya aracı kurumlara aktardıkları yönündeki tespitler üzerine yeni bir inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın tüm banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin ortaya çıkarılması için ilgili kurumlara müzekkere yazıldı. Şüphelilerin SPK'nın belirli fonlara ilişkin tasfiye süreci öncesinde hesaplarında bulunan bazı hisse senetlerini başka hesaplara aktardıkları belirlendi. Bu hesaplar arasında yabancı banka ve aracı kurumların da bulunduğu anlaşıldı. Savcılık şüphelilerin Ocak 2025'ten itibaren banka ve aracı kurum hesaplarında bulundurdukları hisse senetlerinin belirlenmesini talep etti. Hazırlanan müzekkere Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı'na gönderildi. Kurumlardan gelecek kayıtlarla hangi hisselerin hangi hesaplara aktarıldığı ve yurt dışına gerçekleştirilen virmanların boyutunun netleşmesi bekleniyor. İslam Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında hesapları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın gönüllü geri ödeme başvurularını kabul etti. Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın hesapları dondurulmuştu. Her iki isim de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan gönüllü ödeme yönteminden yararlanmak amacıyla bir başvuru yaptı ve o başvuru incelendi. İlgili bankalarca İslam Cumhuriyet Başsavcılığından alınan görüş doğrultusunda Başsavcılık TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına ödeme gönderilmesine izin verdi. Bu izin doğrultusunda Kayan çiftinin fondan elde ettikleri kazancı TMSF hesabına göndermesi bekleniyor. Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazarerel tutuklandı. Yasin Kol'un banka hesaplarında tam 84 milyon liralık karanlık bir para trafiği tespit edildi. Üstelik tam da maç günlerinde banka hesabında gizemli transferler söz konusu.
4: 14 yılda 84 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Para trafiği 2020'den sonra arttı. Son 2 yılda ise hızlandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu, yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla gözaltına alınan hakem Yasin Kol'un hesap hareketlerinde dikkat çeken verilere ulaştı. 14 yılda 5.978 işlem yapıldığı belirlendi. Bilirkişi raporunda ise Kol'un futbol hakemliğinin yanı sıra özel güvenlik görevlisi olarak SGK kaydı bulunduğu, iki meslekle ilgili son 8 yılda hesaplarına 9 milyon 433 bin lira ödeme yapıldığı belirtildi. Ancak bu para Yasin Kol'a yapılan ödemelerin sadece 1/3'üne denk geliyor. Paranın büyük kısmı borç ya da borç iadesi açıklamalarıyla çeşitli kişilerden geldi. Mercek altına alınan diğer bir konuda Yasin Kol'dan maç ekibindeki yardımcı ve dördüncü hakemlere yaptığı 5 bin liraya kadar olan ödemelerle ilgili. 50 transferden 47'si maçlardan 3 gün önce ya da 2 gün sonra arasındaki zaman diliminde yapıldı. Yasin Kol ifadesinde yasa dışı bahis iddialarını reddetti. Sevdiği kişilere borç verdiğini öne sürdü.
5: Bu tespitlerin hatalı olduğunu düşünmekteyim. Hakemlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışıp kazandığım dışında böyle bir param olmadı.
4: Yasin Kol, hakem atamalarıyla ilgili yasa dışı bir yapı olduğu yönündeki iddiaları da kabul etmedi. 1 Ekim'de gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Emekli Amiral Türker Ertürk'ün bir televizyon yayınında söylediği sözler nedeniyle yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Ertürk'ün sözlerinin halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçuna girdiğine hükmederek 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verdi. Emekli Amiral Ertürk bu kararın ardından hükmün açıklanmasının geri bırakılması şartıyla tahliye edildi. Ertürk 49 gündür tutukluydu. Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği maden kazası ile ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler arasında madeni işleten firmanın genel müdürü, genel müdür yardımcısı, etüt proje müdürü, bazı vardiya amirleri ve mühendisler vardı. 9 şüpheli adliyedeki sorguları tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edildi. Tamamı hakkında tutuklama kararı verildi. Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük olmuştu. Toprak altında kalan 7 işçiden ikisi kurtarılmış, 5 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'de konuştu. 12 adet B-1 ağır bombardıman uçağını Fairford hava üssünden aceleyle çekti. Trump ortada bazı tehditler vardı, bu yüzden biraz yerlerini değiştirdik dedi. Amerikan basını ise İran devrim muhafızlarından üste çok aşamalı saldırı tehdidi nedeniyle uçakların İngiltere'den ayrıldığını yazdı.
6: Ortada bazı tehditler vardı, bu yüzden yerlerini biraz değiştirdik. Çok uzağa değil, nispeten yakın bir mesafeye taşıdık.
7: Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere'deki Fairford hava üssünde konuştu. 12 adet B-1 ağır bombardıman uçağını apar topar geri çekti. Uçaklar, üste yönelik saldırı hazırlığının ortaya çıkartılmasından tam bir hafta sonra üstten alelacele ayrıldı. The New York Times gazetesi bazı jetlerin yakıt ikmal uçaklarının hazırlanmasını beklemeden havalandığını yazdı.
6: Bu hamle sorunu bir nebze olsun hafifletti. Üstelik tehdidi savuranların kim olduğunu da biliyoruz. Başları epey derde girecek.
7: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, tehdidin kaynağını biliyoruz dedi. Kaynağıysa yardımcısı J.D. Vance açıkladı. İranlıların ABD'ye terör eylemlerinde bulunmaya çalıştığına dair elimizde oldukça sağlam bir kanaat var. Son derece temkinli davranıyoruz dedi. The Wall Street Journal'ın haberine göre karar, İran'ın üstteki pilotlara ve uçaklara drone saldırısı endişesi nedeniyle alındı. Hem Amerikalı hem Avrupalı kaynaklar, İran devrim muhafızlarının Fairford üssüne çok yönlü saldırı hazırlığı içerisinde olduğunu söyledi. Geçen hafta ortaya çıkartılan saldırı planının da bu hazırlığın parçası olduğu belirtiliyor. Gazete, devrim muhafızlarının bir kolunun planı hayata geçirmek için İngiliz vatandaşlarını tuttuğunu yazdı. Planın yakınlardaki bir mahallede dikkat dağıtıcı bir eylem de dahil olmak üzere birden fazla aşamadan oluştuğuna dikkat çekildi. NATO'dan bir kaynak da İran'ın İngiltere'deki Amerikan varlıklarına hala bir tehdit olduğunu düşünüyoruz dedi. Londra'nın 145 kilometre batısında yer alan hava üssünde konuştu. B-1 ağır bombardıman uçakları İran'a Amerikan saldırısında kullanılmıştı. Devrim muhafızları Temmuz ayında üssü meşru hedef ilan etmişti. Geçen hafta üsse doğru ilerleyen şüpheli 3 minibüs ele geçirilmiş, hepsi 20'li yaşlarda İngiliz vatandaşı 5 kişi gözaltına alınmıştı.
2: Fransa'da geçen ay lise öğrencilerinin başlattığı eylemler sürüyor. Ülkenin pek çok kentinde protestocular ve polis güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. 15 yaşındaki bir öğrencinin polisin fırlattığı bir ses bombasının patlaması sonucu elinin koptuğu belirtiliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
4: Polisler ve öğrenciler karşı karşıya geldi. Zaman zaman karşılıklı arbede yaşandı. Hatta olaylar sırasında bir öğrencinin eli koptu. Ülkenin kuzeyindeki Lens şehri eylemlerin devam ettiği noktalardan biri. Fransız basınına göre Lens'te 15 yaşındaki bir öğrenci polislerin fırlattığı bir ses bombasını eline alıp geri fırlatmak istedi. Bombanın patlamasıyla öğrencinin eli koptu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Lise öğrencilerinin daha iyi eğitim şartları için başlattığı protestolar ülkenin pek çok şehrinde sürüyor. Otobüs duraklarını tahrip eden protestocular yolları ateşe verdi. Ülkenin güneybatısındaki Bordo şehrinde de protestocular polise havai fişeklerle saldırdı. Fransız polisi ise göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Eylemler nedeniyle eğitim sekteye uğramış durumda. Okul önlerine barikatlar kuran öğrenciler, yetersiz öğretmen sayısı, aşırı yoğun ders programlarıyla bakımsız okul binaları ve sınıflardan şikayetçi. Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre güvenliğin sağlanamaması nedeniyle ülkedeki yaklaşık 500 lisede eğitime ara verildi. 24 okulun da yakıldığı veya tahrip edildiği duyuruldu. Haftalardır süren protestolarda 5000'den fazla kişinin gözaltına alındığı ve bunların %85'inin 18 yaşından küçük olduğu belirtiliyor.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Metal'e yön veren teknoloji ve iş dünyası Ankiros Fuarı'nda buluşuyor. Metalurji sanayinin bugünü ve geleceği Ankiros 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiros.com'da.
2: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
3: PTR. Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

Yaşlı dikey süpürge 9.999 liraya. Fakir Arya Rozi 1500 watt 5 litre mutfak şefi stand mikser 6.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: kuponuyla her yerde kazanan sensin.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İzmir Çevre Otoyolu'nun 0-2. Kilometrelerinde ve Ankara-Konya yolunun 56-59. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: TÜYAP'tan haberler. Ambalaj endüstrisinin en büyük buluşması Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 31. kez düzenleniyor. 1200'den fazla firma ve 80 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, gıda ve içecek endüstrileri başta olmak üzere ambalaja yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere ev sahipliği yapacak. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 13-16 Ekim'de TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Amili futbol takımı Uluslar A Ligi'nde 4-0 çekti. Ay Yıldızlar 1. grup maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.
7: Türkiye milli takımı hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında İtalya'ya 3-1 mağlup olan Ay Yıldızlar puanla tanışamadı.
8: Futbolcularımızı tebrik etmek istiyorum. İtalya'dan fazla maçtaydık. Maçı bazı anlar değiştirdi. Bu deneyimler bizi çok geliştirecek. Çok mutluyum. Bazı gençlere deneyim kazandırma fırsatımız oldu. Eksiklere rağmen kora kor mücadele verdik. Rakip oyuna 400 milyon euro değerinde 3 futbolcu soktu. Bunları söylemek istemiyorum ama böyle.
7: İtalyanlar Scamacca'nın 26. dakikada attığı golle ilk yarıyı önde tamamladı. Milliler 61. dakikada Aral Şimşir'le skoru dengeledi. Ev sahibi ekip 3 dakika sonra Calafiori ile tekrar öne geçti. İtalya'da Esposito maçın son dakikalarında farkı 2'ye çıkardı. Ay Yıldızlılar 4. maçından da 3-1 mağlup ayrıldı.
9: Montella abbia fatto un grande lavoro con la nazionale turca.
10: Montella'nın çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Türk milli takımını Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne ve Dünya Kupası'na taşıdı.
7: Bu sonuçla birlikte Türkiye milli takımı 45 yıl aradan sonra üst üste 4 resmi maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Ay Yıldızlıların gruptaki diğer rakiplerinden Fransa, Belçika'yı 4-1 yenmesi sonucu puanını ona yükseltti. Belçika ise 6 puanda kaldı. 0 puanla grupta son sırada bulunan Türkiye 12 Kasım'da Belçika'yı ağırlayacak. 7 puandaki İtalya ise Fransa ile karşılaşacak. A Ligi formatına göre grubu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek. En iyi 2 grup 3.'sü A Ligi'nde kalırken diğer grup 3.'leri en iyi 2 grup 4.'sü ile karşılaşacak. En kötü 2 grup 4.'sü ise direkt B Ligi'ne düşecek.
3: Türkiye'nin altın çocuğu Arda Güler Real Madrid'de nikah tazeledi. 21 yaşındaki oyuncu İspanyol debiyle sözleşmesini 2032 yılına kadar uzattı. Arda Güler geçtiğimiz ay Real Madrid'le ayın futbolcusu ödülünü kazanmıştı. 21 yaşındaki oyuncu İspanyol debiyle çıktığı 119 maçta 19 gol 28 asist katkısı verdi. Gençler Birliği Teknik Direktör Metin Diyadin'in istifa talebini kabul etmedi. Kırmızı Siyahlı yönetim 58 yaşındaki çalıştırıcıyla yola devam etme kararı alındığını açıkladı. Gençler Birliği Diyadin'in görevinden ayrılmak istediğini ancak yönetim kurulunun değerlendirmesi sonucunda bu talebin reddedildiğini duyurdu. Diyadin bu sezon 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Gençler Birliği milli aranın ardından Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Ahmet Sportif faaliyetleri konuk edecek. Arjantin efsanesine vedaya hazırlanıyor. Lionel Messi'nin milli takım formasını bu gece son kez giyeceği maçın 85 bin bileti 4 dakikada tükendi.
11: Lionel Messi'nin son tangosu için geri sayım başladı. Arjantin'e Maradona'dan sonra 10 numaranın büyüsünü yaşatan yıldız oyuncu 21 yıllık döneme nokta koyacak. Benin'le oynanacak hazırlık maçında milli takımda son kez sahne alacak Messi'ye veda etmek isteyen taraftarlar birbirleriyle yarıştı. Başkent Buenos Aires'teki 85 binlik Monumental Stadında oynanacak maç için satışa çıkan biletler 4 dakikada tükendi. 39 yaşındaki yıldızın milli takımda birlikte oynadığı tüm arkadaşlarının stadyumda olacağı maçta özel koreografiler ve tören de yapılacak. 2005'te Budapeşte de ilk kez giydiği formayı 21 sene boyunca taşıyan Messi 207 maçta 125 gol attı. Uzun yıllar başarıya ulaşamadığı Arjantin'de krizler yaşasa da kariyerinin son perdesinde ülkesini zirveye çıkardı. 2021'deki Copa America'da Messi ile ilk kupasını kaldıran tangocular, 2022'de Dünya Kupası'nı kazanarak 36 yıl sonra futbolun en büyüğü oldu.
3: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. Haftanın kapanış maçında Bordo Mavili takımı yenmeyi başaran Beşiktaş'ta 5 oyuncu çift hanelere ulaşırken 16 sayıyla Noval yıldızlaştı. Konuk ekipte ise Kaupain ve Kana'nın 14'er sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Bu sonuçla siyah beyazlılar ligdeki ilk galibiyetini alırken Trabzonspor

0: Dürüst olmak gerekirse biraz şok oldum. O kişiye çok üzüldüm. Gerçekten ne olduğunu görmedim. Umarım ciddi bir yara almamıştır. Öte yandan Daniil için de üzülüyorum. Çünkü büyük bir maçta diskalifiye olmanın nasıl birisi olduğunu çok iyi biliyorum. 2020'de ABD açıkta benzer bir durum yüzünden ben de diskalifiye edilmiştim. Eminim ki Daniil bunu kasten yapmak istememiştir.
1: Medvedev maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce seyirciden çok özür dilerim. Eğer kendisi de isterse onunla iletişime geçmeye çalışıyorum. Umarım bizzat özür dileyebilir ve nasıl hissettiğini görebilirim." dedi.
2: Türkiye Formula 1'in ardından Formula 2 ve Formula 3 serilerine de ev sahipliği yapacak. Destek serileri İstanbul Park'ta 1-3 Ekim 2027 tarihinde yapılacak. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçler Toprağı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Formula 1'in Türkiye'ye dönüş sürecinde F2 ve F3 destek serilerinin de ülkemize yarışmasını özellikle istemiştik. 5 yıllık kontrat dönemimizde genç sporcularımızın da Türkiye Grand Prix'sinde yarıştığını görmeyi temenni ediyoruz ifadelerini kullandı. Şansa kalmaz
3: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Reklam.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

Günaydınlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz efendim NTV stüdyolarına. 6 Ekim 2026 Salı günü sabahındayız. Geri sayım programımızda birlikteyiz. Birazdan Tacirler Yatırım Baş Ekonomisti Ekin Çınar bizimle birlikte olacak. Ekin Hanım'la dün açıklanan enflasyon rakamlarını konuşacağız. O enflasyon rakamlarının alt başlıklarına bakacağız. Yılın geri kalanına dönük projeksiyonlar, hedefler değişti mi onu soracağız. Ve elbette Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz politikasına, faiz kararlarına etki edecek mi, yoksa enflasyon dışında başta fon krizi olmak üzere başka konular mı ağır basacak? Ekin Hanım'la beraber bu soruların cevaplarını arayacağız. Haberler ve rakamlar da ekranlarınızda olacak. Her sabah olduğu gibi başlatıyoruz öne çıkan satır başlarıyla programımızı. Eylül ayında enflasyon aylık bazda %1,84 ile

0: Beklentilerin altında geldi. Yıllık enflasyon ise %29,73 ile 2021 yılı Kasım ayından bu yana ilk kez %30'un altına indi değerli izleyenler. Yani enflasyonda %30'un altına inmemiz 57 ay sürdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Eylül ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Şimşek, dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor. Son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de Eşel Mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz ifadesini kullandı. Uluslararası Yatırım Bankası HSBC Türk bankacılık sektörünü değerlendirdi. HSBC 4. çeyrekten itibaren karlılığın keskin bir şekilde iyileşmesinin beklenmesi, varlık satışları ve sermaye pozisyonlarının güçlenmesi sebebiyle Türk bankalarının mevcut iskontolara göre yeniden değerlenme imkanına sahip olduğunu öngördü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın düzenlediği İstanbul Ekonomi Forumu'nda küresel ekonomi, para politikası ve yapay zekanın ekonomiye etkisi masaya yatırılacak değerli izleyenler. Dünyanın önde gelen merkez bankacıları İstanbul'da buluşacak. Açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapacak. Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller'ın da yer alacağı etkinlik 8-9 Ekim'de söylediğimiz gibi İstanbul'da gerçekleştirilecek. Suudi Aramco CEO'su Amin Nasser, Amerika-İran savaşı nedeniyle küresel petrol arzında yaklaşık 3 milyar varillik kayıp yaşandığını açıkladı. Suudi Aramco'nun CEO'su Amin Nasser, yeniden toparlanmanın ise 2 yılı bulabileceğini söyledi değerli izleyenler. Öne çıkan satır başları böyleydi. Şimdi haberlerimiz var. Önce piyasalara, rakamlara geçmeden bazı haberlerimiz var. Onları da sizlerle paylaşmak istiyoruz. İlk olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında hesapları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın gönüllü geri ödeme başvurularını kabul etti. Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın hesapları dondurulmuştu. Her iki isim de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan gönüllü ödeme yönteminden yararlanmak amacıyla yaptıkları başvuru incelendi. İlgili bankalarca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından alınan görüş doğrultusunda başsavcılık tasarruf mevduatı sigorta fonunun isteğe bağlı iade hesabına ödeme gönderilmesine izin verdi. Bu izin doğrultusunda Sayan çiftinin fondan elde ettikleri kazancı tasarruf mevduatı sigorta fonu hesabına göndermesi bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini başka hesaplara ve yurt dışındaki banka veya aracı kurumlara aktardıkları yönündeki tespitler üzerine yeni bir inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın tüm banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin çıkarılması için ilgili kurumlara müzekkere yazıldı. Şüphelilerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirli fonlara ilişkin tasfiye süreci öncesinde hesaplarında bulunan bazı hisse senetlerini başka hesaplara aktardıkları belirlendi. Bu hesaplar arasında yabancı banka ve aracı kurumların da bulunduğu anlaşıldı. Savcılık şüphelilerin Ocak 2025'ten itibaren banka ve aracı kurum hesaplarında bulundurdukları hisse senetlerinin belirlenmesini talep etti. Hazırlanan müzekkere Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı'yla Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı'na gönderildi. Kurumlardan gelecek kayıtlarla hangi hisselerin hangi hesaplara aktarıldığı ve yurt dışına gerçekleştirilen virmanların boyutunun netleşmesi bekleniyor. Şimdi sırada piyasalar var değerli izleyenler. Borsada BIST 100 endeksi dünkü işlemlerde %1,42 yükselerek 12.444 puandan kapandı. Gün içerisinde hiç eksi tarafa, yani açılış seviyesinin altına inmedi, hiç eksiye düşmedi. Gün içerisinde gördüğümüz en yüksek seviye ise 12.528 puan oldu. Değerli izleyenler, işlem hacmi yine hani 118,3 milyar liralar seviyesinde, hani 200 milyar liralar oraların hemen altı derken elbette biraz düşmüştü ama 100 milyar liranın altını gördüğümüz günler de oldu 16 Eylül'den itibaren. Hani bir toparlanma sinyali olup olmadığı konusunda işlem hacminin 100 milyar liranın üzerinde kalması şu an için bir şey söylemek pek mümkün değil. Endekslere baktığımızda dün enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bankacılık endeksinde pozitif bir seyir izlendi ve bankacılık endeksi günü %2,82 yükselişle tamamladı. Dün enflasyon rakamlarının gelmesinin ardından bankacılık endeksinde %3,7'ye ulaşan bir yükseliş vardı. Sonra kazançlarının bir kısmını geri verdi ve günü yine %2,82 artışla tamamladı. Şöyle baktığımız zaman yine iletişim endeksi %2,66 yükselişle tamamladı dünü ve 15 Eylül, yani fon krizinin başlamasından bir gün önceki kapanış 15 Eylül ile kıyaslandığında iletişim endeksinin artıya geçtiğini, hafif de olsa 15 Eylül dün akşam kapanışıyla kıyaslandığında artıya geçtiğini iletişim endeksinin söyleyelim. Petrokimyada %2,5'luk bir yükseliş vardı. Sigorta tarafı yine pozitifti. Ticaret ve ticarette yatay negatif bir seyir var. Ulaştırma tarafı da yatay pozitif günü kapattı. Para piyasalarında dolar yeni güne 49 lira 17 kuruştan başlıyor. Euro 55 lira 15 kuruş seviyesinde. Uluslararası para piyasalarında dolar endeksi yine 102 endeks seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. 102,2'lerde. Dün 102,3'ler civarındaydı. Orayı da geçmişti. Oradan hafif gerileyince yine 102 üstünde ama hafif bir gerileme. Euro dolar karşısında 1.12'nin üzerine attı değerli izleyenler. Sterlin de dolar karşısında 1.32'nin üzerinde, 1.32 seviyesinin üzerinde tutunmuştu. Orada yine 1.32.10, 1.32.20 aralığında işlem görüyor. Altın fiyatlarına baktığımızda altının ons fiyatı dünkü işlem aralığı aşağıda 4.170 değerli izleyenler, yukarıda 4.170, aşağıda 4.120 dolar. Son derece 50 dolarlık bir bant içerisinde işlemler gerçekleşti. Yatay bir günü geride bıraktı diyebiliriz. Kapanışını da 4.140 dolar seviyesinden gerçekleştirdi. Altının ons fiyatı bu sabah da dünkü kapanışının 7 dolar altında %0,17 kayıpla 4.133 dolar seviyesinde. Yaşanan altın fiyatlarını destekleyen unsurlar bir süredir ortadan kalkmıştı. Yaşanan altına karşı olumsuz gelişmelere rağmen 4.100 dolar seviyesinin üzerinde tutunuyor altının ons fiyatı, onun altını çizelim. Petrol fiyatlarında dünkü işlem aralığına baktığımızda 99 dolar aşağıda, 102 dolar yukarıda, 3 dolarlık bir bant içerisinde hareket etti. Bu sabah önceki kapanış olan 99,5 doların yaklaşık olarak yarım puan altında 98-90'lardan işlem görüyor, geçiyor. Brent petrolün varil fiyatı orada da elbette Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı takip ediliyor. Bir taraftan Donald Trump'ın dün söylediği gibi sadece artık savaş ve petrol fiyatları değil, rafineriler de önemli dedi Donald Trump, ama rafinerilerin önemli olduğu zaten belki de 6 aydır konuşuluyor. Rafineriler, yani nedir mesele? Dizel meselesi. Amerika buradan gerçekten sıkıntı çekiyor. Sadece Amerika değil, bütün dünya çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, normalde otoyollarda kullanılmasına izin verilmeyen bir dizel modeli olan, bir çeşidi olan, bir dizel çeşidi olan kırmızı dizelin otoyollarda kullanılması, özellikle uzun yol taşımacılığı yapan araçlarda, kamyonlarda, tırlarda kullanılması konusunda bir izin çıkardı. Darboğazı bu şekilde aşabilmek için. Ayrıca Avrupa'ya da bir süredir baskı uyguluyorlar biliyorsunuz. Rezervlerini ortaya koymaları, özellikle dizel konusunda rezervlerini ortaya koymaları konusunda kısmen de başarılı oldular. Altının gramı 6.534 lira. Bankalar arası piyasada çeyrek altında 10.700 lira seviyesine geldi. Şimdi sıradaki haberimize geçelim değerli izleyenler. Konuğumuza geçmeden, konuğumuza günaydın demeden önce enflasyon rakamları dün açıklandı. Nasıl rakamlar gelmiş izleyelim.
1: Enflasyon 5 yıl sonra %30'un altına indi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon Eylül'de aylık %1,84 oldu. Beklenti aylık %2,2 seviyesindeydi. Tahminlerin altında gelen rakamla yıllık enflasyonda %29,73'e geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rakamları sosyal medyadan değerlendirdi. Yıllık enflasyon 57 ay sonra %30'un altına geriledi dedi. Merkez Bankası'nın hesaplamasına dikkat çekti. Savaş olmasaydı enflasyonun 7 puan daha düşük olacağını vurguladı. Geçen ay en yüksek enflasyon %14,19'da eğitim kaleminde görüldü. Onu %3,98'de giyim ve ayakkabı takip etti. Fiyat düşüşü yaşanan tek grup %0,20 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Yıllık bazda bakıldığında eğitim %48,62'lik enflasyonla yine ilk sırada yer aldı. Eylül'ün zam şampiyonu ise yüksek öğretim ücretleri. Fiyat bir ayda %25,79 zamlandı. Onu %23,31 ile hurma, incir, %19,99 ile öğrenci yurtları izliyor. Rakamların açıklanmasıyla kiralara yapılabilecek zam tavanı da değişti. Ekim'de iş yeri ve konutlarda artış sınırı %31,49 olarak uygulanacak.
0: Ve şimdi dönelim değerli izleyenler. Tacirler Yatırım Baş Ekonomisi Ekin Çınar'a günaydın diyelim. Ekin Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, günaydın, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Ekin Hanım, dün enflasyon rakamları geldi. Eylül ayında %2,2 olan beklentinin altında %1,84 gelen bir tüketici fiyatları endeksi gördük. Yıllık bazda da %30 seviyesinin altına indi. Şimdi öncelikle bir genel değerlendirmenizi rica edeceğim ama özellikle hizmet tarafını ayrı sormak istiyorum. Ondan ayrı değerlendirebilecek miyiz bilmiyorum. Hizmeti de aslında içine katalım mı, ne dersiniz? Hizmeti de sorayım mı? Orada da bir gevşeme var çünkü hizmet tarafında, ama hani bir taraftan bakıyorsunuz eğitime, bir taraftan bakıyorsunuz sağlığa, bir taraftan bakıyorsunuz diğer hizmet kalemlerine, ulaştırma ve haberleşme başta olmak üzere. Hani orada bir, nasıl diyeyim size, çok da bir gevşeme yok gibi ama hizmet başlığında, manşet hizmetteki gevşeme biraz pozitif olarak algılandı ya da algılandı mı? Nasıl değerlendirdiniz enflasyonu, dün açıklanan rakamları?
2: Hizmet hala katı. Şimdi birazdan detaylandırırım. Onu tabii söyleyerek başlayayım. O manşetteki düşüşte, şimdi geçtiğimiz ay Ağustos ayında mobil iletişim tarifelerinde bir zam görmüştük. Dolayısıyla da orada haberleşme kaleminde %5'lik bir artış vardı Ağustos ayında. Eylül'e geldiğimizde o artış silindi. 0,5'e indi. Tamamen bunun etkisiyle aslında manşet hizmet enflasyonu 3,1'den 2,2'ye geriliyor. Ama kira hala %3 civarında katı. Dolayısıyla da hizmet tarafı yapışkan. Şimdi bunu söyleyerek başlayayım çünkü bizim karın ağrımız burası, biliyorsunuz. Şimdi manşette bizim de beklentimizin altında. Biz 2,1 ile katılmıştık anketlere. Aslında piyasanın biraz daha gerisindeydik, aşağısındaydık. 1,84 ve yıllık 29,7'ye geldi. Bu da beklentilerin altında kalmasındaki, yani manşet verinin tahminlerin altında kalmasındaki en büyük unsur gıda aslında. İşlenmemiş gıda fiyatlarında çok belirgin bir düşüş izledik. Özellikle taze meyve sebzede %9'a yakın bir aylık düşüş var. Bu da gıda kalemini, yani gıda ve alkolsüz içecekler kalemini %0,2 aşağı çeken unsurlardan bir tanesi. Fakat şimdi bilmiyorum, gelecek dönemi konuşuyoruz ama bu biraz Ekim'de terse dönecek gibi. Biraz fiyat toplamaya başladım ben, 6 gün oldu henüz ama. Dolayısıyla gıda burada çok yardımcı olmuş durumda. Sizin de dediğiniz gibi hizmet, evet, hizmetteki gerileme de beklentinin altına gelen veriyi açıklayan, gıda kadar açıklamasa da yardımcı olan, destek olan bir diğer unsur. Ama dediğim gibi, yani şimdi hizmete baktığımızda aylık artış 3,1'den 2,2'ye geliyor Eylül'de. Yıllık değişim de 40'ın altına iniyordu. 37,7 idi yanlış hatırlamıyorsam. Ama dediğim gibi, yani mobil iletişim tarifelerinde Ağustos ayında gördüğümüz zammın etkisinin gitmesiyle birlikte orada bir istatistiksel etki var. Dolayısıyla %5'lik artış, geçen ay haberleşmede gördüğümüz %5'lik artış bu ay %0,5'e gerilemiş. Ve tamamen bunun etkisiyle, ama biz kiraya bakıyoruz, 3,1. Hala bir yapışkanlık orada var. Dolayısıyla da hizmet enflasyondaki katılığın korunduğunu söyleyebilmek mümkün. Dolayısıyla da enflasyon ana eylem açısından temkinli bir görünümdeyiz. Ama şunu da söyleyeyim size Murat Bey, ana eylem gerilemiş. Şimdi Medyan, Satim, işte TÜFE B, TÜFE C, bunları alıyoruz, mevsimsellikten arındırıyoruz, 3 aylık ortalamalarına bakıyoruz. Yani benim hesaplamam %1,8'e gerilemiş enflasyonun aylık ana eğilimi. Şimdi bugün mevsimsellikten arındırılmış veriler gelecek saat 4'te. Dün onları da hesapladım ben. Aylık TÜFE artışını, yani manşet aylık ki manşet veriyi %1,61 hesapladım. cinsellikten arındırılmışı. TÜFE B'yi 1.63, TÜFE C'yi de 1.68, 1.7 civarında hesapladım. Dolayısıyla da önceki aya göre bir düşüş var. Yani ana eğilimde bir gerileme var. Ama bunun ne kadarı gelecek aylara taşınacak önemli. Bu iç talepteki soğuma sinyallerini alıyoruz ama bunun ne kadarı dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak, bununla ilgili belirsizlikler var. O yüzden de Ekim ayını hala biraz riskli görüyoruz. Özellikle gıdanın ben terse dönmesini bekliyorum. Yani taze sebze meyve fiyatlarında dediğim gibi ayın daha altısı bu şekillenir elbette. Ama büyük şeylerin hal fiyatlarıyla çalışıyorum ben gıda enflasyon tahmini yaparken. Şu anda tekrardan pozitife dönen aylık 2,5-3 civarında bir gıda enflasyonu görüyorum Ekim için. Zaten biliyorsunuz giyim ayakkabı da çift tane göreceğiz mevsimsellikten dolayı Ekim ayı yeni sezon. Hepimiz zaten bir AVM'ye gittiğimizde göreceğiz ne demek istediğimi. Dolayısıyla zaten %12-%13 civarında gelen bir giyim ayakkabıyla çalışıyorum. O yüzden de Ekim şu anda 2-2,5 bandında biraz 2,5'a yakın bir aylık enflasyon gösteriyor bana.
0: Peki. Yine alt başlık, çok teşekkürler. Yine alt başlıklardan devam edecek olursak ben size bir de mal tarafını, mal enflasyonu tarafını sormak istiyorum. Şeyle birleştirerek, ulaştırma tarafıyla birleştirerek özellikle Eylül ayında %11'lik bir artış akaryakıt fiyatlarında, onun yansımasını zaten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de altını çizdi. İç talebin, siz de vurgusunu yaptınız. İç talebin iç talepteki yavaşlama mı diyelim, daralma mı diyelim ya da o sinyaller mi diyelim, o özellikle akaryakıt fiyatlarındaki artışın geçişini ve yayılımını engellediği değerlendirmesi de yapılıyor. Şeyle beraber değerlendirirsek eğer, mal tarafıyla, mal enflasyonuyla orada da bir miktar hızlanma var. Hani bir çelişkili durum mu var, yoksa veriler mi şu anda tam bir şey söylemiyor mu? Ne dersiniz?
2: Şimdi şöyle, mal enflasyonunda evet bir hızlanma oldu Eylül'de. Yani önceki ay Ağustos verisinde çok net bir şekilde şu yorumu ve notu düşmüştük. Bu temel mal grubu enflasyonu iş talep dinamikteki soğumanın devam ettiğini gösteriyor diye bir not düşmüştük. Ama Eylül'de aylık 2.1'lik bir temel mal enflasyonu gördük. Yıllık artışta sabit kaldı %16'da, 15.9. yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu da giyim ayakkabıda tabii bir artış var. Yine mevsimsel etkiler kaynaklı. O yüzden biraz burayı ayırmak gerekiyor Murat Bey. Yani dayanıklı mallardaki artış da biraz artmış. Biz asıl dayanıklı tüketim malına biraz daha yakından bakarız. Yani iç talep bir yansıtan en önemli kalemlerden bir tanesi dayanıklı tüketim mallarıdır. Dış ticaret verileri içerisinde buranın ithalatını da yakından takip ederiz. Enflasyon içerisinde buradaki aylık artışları da yakından takip ederiz. Burası işte benim dikkatimi çekti. Yani oradaki aylık artış %1'den %2'ye hızlanmış. Diğer temel mallardaki aylık artış yine zayıf, %1'in altında ama o kadar da soğuk bir iş talep göstergesi yok. Ama tabii şunu da söylemem lazım. Şimdi bu fon soruşturmaları devam ediyor bir yandan biliyorsunuz. Şimdi bunun yaratacağı da bir negatif servet etkisi var. Bilmiyorum, belki siz de yayınlarınıza yer veriyorsunuzdur ama yani burada bu fon piyasasında ve diğer finansal varlıklarda yaşanan değer kayıplarının servet, işte güven, likidite kanalları üzerinden iş talepte ilave bir soğuma yaratmasını bekliyoruz. Fakat şu an bu değer kaybından tüketime olası etkiyi birebir hesaplamamız çok mümkün değil. Rakamlar çok fiktif. Yani bunu modellemeye çalışıyoruz ama bir tahmine yansıtabilmek için benim bunu matematiksel olarak açıklayabiliyor olmam lazım. Size ya da Merkez Bankası'na, bize her ay sorar çünkü. Dolayısıyla da şu an bunu somutlaştıramadığım için tahmin üzerine yansıtamıyorum. Ama net net de bunun negatif bir servet etkisi olacak. Zaten savaş bir yandan devam ediyor biliyorsunuz. Yani Brent petrol hala 100 dolara yakın.
0: Doğru.
2: Biz Ekim ayına geldiğimizde hiç beklemiyorduk. Hatta enflasyon tahminimizi biz yukarı çektik. Biz %28'de çalışıyorduk yıl sonunda. Zaten piyasada en düşük bekleyen kurum olarak kalmıştık. Ama iki sebebi var. Yani Ekim tahminlerinin altında geldi ama bir, Ekim ayına girdiğimizde o az önce bahsettiğim gıda ile ilgili aldığım negatif sinyaller. Yani tekrar pozitife dönecek bir gıda enflasyonu. Daha ayın çok başı ama tabii İşimiz bu. Ayın altısından ay sonunu öngörmek zaten. O yüzden orada Ekim için %2 civarı bir tahminle çalışıyordum. Onu 2.4'e getirdim. O zaten yıl sonunu yukarı çekti. Bir de ortalama Brent petrol varsayımı artık yukarı revize etmek durumunda kaldım. Çünkü ben yılın son çeyreğinde yine 100 dolarlarda olan bir Brent petrol varsayımıyla %28'i hesaplamamıştım. Daha düşük bir Brent petrol varsayıyordum. Bir de biliyorsunuz kademeli ÖTV artışları gelecek ve bunun da yaratacağı baskılar olacak. O yüzden biz 28'den 29.2'ye çektik. Ama hala 30'un altındayız. Yani 29.2'de yine baktığımızda piyasa tahminleri 29.5'da. Hala böyle aşağılardayız. Sezgisel olarak bu fon kayıplarının yaratacağı servet etkisiyle daha makul, yani 29'da hala gayet mümkün. Ama bunu henüz modelleyip rakamsallaştırıp somutlaştıramıyoruz.
0: Çok teşekkürler, çok haklısınız. Bilinmezler, belirsizlikler fazla. Peki bu ortamda 22 Ekim'de bu ay Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sizce nasıl bir karar verecek? Siz de az önce değerlendirmenizde altını çizdiniz, bir fon krizi, bunun sonrasında bir likidite problemi yaşadık ve etkileri hala devam ediyor, sürüyor. Ne kadar sürecek, ne kadar derinleşecek, derinleşmeyecek, zamanlama, zaman çerçevesine ne kadar ilerleyecek bilmek mümkün değil. Bir taraftan da enflasyon var. Sizce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu ay ne yapacak? Uluslararası kuruluşlardan değerlendirmeler geliyor. Kimisi diyor ki Merkez Bankası'nın alanı var. 1 puan, 1.5 puan diyen de var. Alanı yok diyen de var. Siz nasıl bakıyorsunuz?
2: Alanı var. Biz de bekliyoruz Ekim ayında. Zaten biz Nisan ayından bu yana yıl sonu için 35'e çalışıyoruz. Aslında hem Ekim hem aralığa yüzer bas puan koyuyoruz. Ama şimdi böyle bir dönemde 2 yıldır böyle sanıyorum, 3 ayın uzun vade olduğu bir süreçten geçiyoruz. Yani gündem de çok çabuk değişiyor, fiyatlamalar da. Ama şunu belirtmek isterim, sadece yıllık enflasyondaki düşüş değil, hakikaten iç talep göstergelerindeki soğumayı alıyoruz. Yani 3. çeyrek büyümesi o kadar negatif, yani zayıf değil. Benim ölçümlediğim, yüksek frekanslı verilerden ölçümlediğim %3 üzerinde bir yıllık büyümeyi çok mümkün görüyorum ama son dönemlerde o 3 yılda devam eden sıkı para politikasının belini bükemediği özel tüketimin belini, savaş artı bu fon olaylarından dolayı yaşanan servet kayıpları o beli bükebilmiş gibi duruyor. Henüz tam bunun resmi verilere yansıdığını görmemekle birlikte işte büyüme açısından negatif, enflasyon açısından tahmin edilenden daha olumlu bir resmi beraberinde getirme ihtimali var. Yani perakende satıştan kredi kartı harcamalarına kadar çok veri takip ediyoruz. Dolayısıyla da Merkez Bankası'nın evet bu alanda eli rahat. Bir de şu var. Şimdi tabii enflasyon geriliyor. Enflasyon bileşik bir gösterge. Çünkü aydan aya onu compound ederiz hesaplarken. Dolayısıyla da reel faiz hesaplarken faizin de bileşiğini alırız. Bileşik faiz üzerinden, yani işte faiz şu anda 37 eksi enflasyon diye bir hesaplama yapmayız. Şimdi böyle bir reel getiri hesaplaması yaparken, eğer enflasyon gerilerken siz faizi sabit tutarsanız aslında efektifte sıkılaşmaya devam ettiğiniz bir düzlem olur. Eğer enflasyondaki gerilemeye eşlik eden bir faiz indirimi yaparsanız net nette çok fazla sıkılığınızı bozmadan faizleri indirebilirsiniz. Evet. Merkez Bankası'nın bir gevşemeye gitmesi için enflasyondaki düşüşten daha güçlü indirimlere gitmesi lazım. Beklediğimiz şey bu değil. Onun altını çizmek istiyorum. Yani finansal koşulların sıkı kalmaya devam ettiği, 2026 sonuna geldiğimizde hala Türk lirasının anlamlı ölçüde pozitif reel faiz verdiği bir düzen bekliyoruz. Ama artık dezenflasyon süreci tekrardan kaldığı yerden, aynı hızda olmasa da kaldığı yerden devam ediyorsa Merkez Bankası'nın da bir noktada buna eşlik edeceği bir çerçeve bekliyoruz. Tahminlerimiz ve beklentilerimiz bu. O yüzden 22 Ekim'de 100 bas puan, 11 Aralık'ta yanlış hatırlamıyorsam Aralık toplantısında da bir 100 bas puan daha indirimle yıl sonunda politika faizini 35'te görüyoruz. Şimdi daha yüksek faiz indirimi beklentileri de dillendirilebilir Murat Bey, bu özellikle tahminlerin altında gelen verilerden sonra, ama hem küresel zeminin buna çok müsaade etmediği kanaatindeyiz. Bir yandan jeopolitik riskler devam ediyor, küreselde faiz artırımları devam ediyor. Hem de enflasyona ilişkin belirsizlik hala varlığını koruyor. Yani bir servet etkisiyle gelebilecek pozitif enflasyon etkiden bahsediyoruz ama bunu hala somutlaştıramıyoruz. Ekim ayı için yine yükselen bir eğilim bekliyoruz. Dolayısıyla da 100'er bas puanlık indirim şu aşamada daha makul bir senaryo olarak düşünüyoruz.
0: Çok güzel anlattınız. Keyifle dinledik. Çok teşekkürler. Sözü getirdiğiniz yer küresel ortam. Son sorum da oradan. Amerika Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası. Hakikaten dünyada faizlerin tekrar bu sabah Amerika'da 10 yıllık tahvil faizi yeniden %5,3'ün üzerine çıkmış durumda. Hakikaten dünyada da yeniden faiz yükseltme dönemine girdik mi? Yoksa bu bir dönem mi? Ne dersiniz?
2: Ben yeni bir normal oluştuğu kanaatindeyim. Yani bundan önce o düşük, daha düşük seviyelerde normalize olan faiz ortamı çok da sürdürülebilir değildi. Hmm. Şimdi şu anda geldiğimiz noktada evet, savaşın sonunda ne oldu? Fed herkese faiz arttırdı. Amerika Fed bir tane arttırdı. ECB'ye bakın, İngiltere'ye bakın, Boj'a bakın. Bir şekilde Trump kendi para birimini karşısında diğer gelişmiş ülkelere takır takır faiz arttırdı. Yapacağım dedi, yaptı. Ama bunun yanında evet, bu enflasyon korkularının yanında şu var. Bu savaş ortamına rağmen büyüme çok dirayetli. Küresel büyüme çok güçlü kaldı. Beklendiği gibi orada büyümede bir kayıp yaşanmadı. Bu da aslında reel getirileri yukarıda tutan en önemli unsurların başında geliyor. Diğer taraftan ben yeni bir normal olarak okumamış sebebi şu. Bir noktada savaş riskleri azalır. Merkez bankalarının faiz artıracağı beklentileri gerilerse belki kısa vadede bir miktar rahatlama görebiliriz ama küresel getirilerdeki yükseliş ortamının en temel sebeplerinden bir tanesi yüksek kamu açıkları, bütçe açıkları. Ve bu çok yapısal bir sorun ve bugünden yarına çözülecek bir sorun değil. Özellikle ABD'de bir mali disiplinin gelmesi lazım ki hiç beklediğimiz bir şey değil. Federal Bütçe Ofisi'nin bütçe açığı tahmini bu yıl için %5.8 ve 2037'ye kadar bunun böyle %6 üzerine doğru gittiğini görüyoruz. Yani orada devletler ciddi bütçe açıkları vermeye devam ediyor. Dolayısıyla da buradaki getirilerdeki yükseliş eğiliminin anlamlı bir şekilde geri gelmesi için bu harcamaların kısılması lazım. Ben böyle bir beklentide değilim. O yüzden de iyimser senaryoda işte 5.30'lara gelen bir ABD 10 yıllık var. Sadece ABD değil, Almanya'dan Fransa'ya, İngiltere'den Japonya'ya konuşuyoruz. Topyekun bir küresel tahvil satışından konuşuyoruz. Önceki seviyelere dönmeyen ama bu seviyelerin bir miktar altında normalize olan bir getiri ortamı belki en iyimser senaryoda bekleyebilirim. Ama yakın vadede biz bu tahvil faizini bir süre daha konuşacağız diye düşünüyorum. Yani ana gündem maddemiz olarak kalmaya devam edecekler.
0: Tacirler Yatırım Baş Ekonomisti Ekin Çınar, çok teşekkürler bu sabah bizimle birlikte oldunuz. Bizleri bilgilendirdiniz. Ağzınıza sağlık. Mutlu günler diliyorum.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Değerli izleyenler, sıradaki haberimizle devam ediyoruz şimdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı deniz ablukası ve ambargolar İran ekonomisini iyice zora sokmuş durumda. En üst düzey güvenlik yetkilisinden bir uyarı geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ülkenin tarihteki en zorlu dönemlerinden birine sürüklendiğini söyledi.
1: Hızla kötüleşen ekonomi ülkeyi tarihteki en zorlu dönemlerinden birine sürüklüyor. Uyarı İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'den geldi. Rızai hafta sonunda üst düzey hükümet yetkililerinin toplantısında konuştu. Toplantıda ekonominin nasıl istikrara kavuşturulabileceği ele alındı. ABD'nin yaptırımlarını sıkılaştırmasıyla son dönemde İran ekonomisi iyice zora girmiş durumda. ABD donanmasının ablukası nedeniyle İran en önemli gelir kaynağı olan petrol ihracatını da gerçekleştiremiyor. Ülkede yakıt krizi yaşandığı belirtiliyor. ABD'nin ambargosuna karşın petrol ihracatını sürdüreceklerini söyleyen İran Petrol Bakanı Seyit Mehdi Tabatabai hafta sonunda görevinden istifa etti. Son günlerde aralarında hemşire ve öğretmenlerin de bulunduğu kamu ve özel sektör çalışanları sosyal medya paylaşımlarında maaşlarıyla geçinemediklerini söyleyerek istifa edeceklerini duyurdu. Kamu emeklileri de son haftalarda maaşlarını tam alamadıkları için protesto gösterileri düzenliyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ekonominin giderek kötüleştiğini kabul etmekle birlikte hükümetin bu özel koşulları yönetmek üzere yeni bir tutum benimsediğini belirtti. Ancak bunun pratikte ne anlama geleceğine dair ayrıntı vermedi. ABD son dönemde İran'ın sivil hava trafiğinin de dış dünyayla bağlantısını koparmaya çalışıyor. ABD yaptırımlarından endişe eden birçok havayolu şirketi İran seferlerini durdurdu. İlaç dahil İran'a ithal ürünlerin sevkiyatının da bu nedenle aksayacağına dikkat çekiliyor.
0: Şimdi artık bir ara verme zamanı geldi programımıza. Sonrasında tekrar birlikte olacağız borsada açılışla birlikte.

NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Rock tarihinin efsane gruplarından Grammy ödüllü Jethro Tull yeniden İstanbul'da. The Curiosity Tour 2026 kapsamında Jethro Tull 14 Kasım'da Stage Pass organizasyonuyla Zorlu PSM Türkcell sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor. Ana medya sponsoru NTV. Biletler biletinial.com'da.

0: içerisinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Metale yön veren teknoloji ve iş dünyası Ankiros Fuarı'nda buluşuyor. Demir çelikten döküme, demir dışı metallerden üretim teknolojilerine. Metalurji sanayinin bugünü ve geleceği Ankiros 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiros.com'da.
4: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın ya.
5: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
6: Reklam.
7: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
8: Ülkenin doğusunda şiddetli yağış var. İstanbul ve Bursa az bulutlu, rüzgar hafiflediğinden bu hafta hava kalitesi düşüyor. Sıcaklık 22 derece. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri, Niğde kesiminde sağanak geçişleri olacak. Ankara açık 20 derece. Ege'de kariyer sert, güneşli bir hava var. İzmir 27 derece. Akdeniz'de Hatay ve Osmaniye'de yağış şiddetli, sel riski var. Antalya 28 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin hattında yağış biraz kuvvetli. Zonguldak parçalı bulutlu 19, Trabzon 20 derece. Doğu kesimler şiddetli yağışın etkisinde. Erzurum 17, Diyarbakır 22 derece.
7: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
9: Radyo tiyatrosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal,

0: Burası NTV Radyo. Saat 10.
1: Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber merkezi kuşağındasınız artık. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den dünyadan yansıyan sıcak gelişmeleri birlikte bakacağız. Hemen anlatmaya başlayalım. Mersin'de Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada 3 başkan da tutuklandı. Ayrıntılarını aktaralım, ekranlarınıza taşıyalım. Yolsuzluk soruşturmasında 59 şüpheli gözaltındaydı. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinin ardından bir ek gözaltı daha gerçekleşti. En son gözaltına alınan şüphelinin de adliyeye sevk edilmesiyle sayı 60'a yükseldi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer için sabah saatlerinde tutuklama kararı çıktı. Mahkeme Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de tutuklanmasına karar verdi. Şimdi Ataşehir Belediyesi'ne de operasyon vardı, ona da bakalım. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı. 9 isim ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tutuklananlar arasında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş de bulunuyor.
2: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan zanlıların incelenen dijital materyalleri, etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadeler ve tanık beyanları doğrultusunda düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına alınan 13 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
3: Bize güvenen, bana güvenen.
2: Savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen belediye başkan vekili Murat Güneş'in de aralarında olduğu 5 isim suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma ve rüşvet suçlamalarıyla tutuklandı. 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Dosyada bazı belediye çalışanlarının firmalardan rüşvet olarak verilen yüksek miktarlı hediye kartlarını kullandıkları ve döviz cinsi para aldıkları öne sürülüyor. İnşaat firmalarından iskan ve imar izinleri için rüşvet talep edildiği iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında 18 Nisan'da CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklanmıştı.
1: Şimdi bir bağlantı gerçekleştireceğiz. İzmir'in Bayraklı İlçe Belediyesi'ne yönelik operasyon yapıldı. O operasyonun ayrıntısında neler var? Bölge temsilcimiz Merih Ak'a dönelim, soralım. Merih, bu operasyonun ayrıntısında neler var? Kaç kişi gözaltına alındı? Tutuklama söz konusu mu? Neler aktaracaksın?
4: Zehra, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen bir operasyon bu. Daha önce 2025 yılında Sayıştay raporları baz alındı, temel alındı. Yine MASAK'ın vermiş olduğu raporlar, para hareketleri, para trafikleri de yine bu dosyanın iddiaların içerisinde ve baktığımızda da İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu üyelerinin yapmış olduğu incelemeler, bilirkişi incelemeleri Sayıştay raporuyla birlikte bir operasyona yol açtı ve gözaltına alınan kişi sayısı 46, 2 kişinin aranmasına ise devam ediliyor. Biz şu anda İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yeşil Yurt Ek Hizmet Binası'ndayız. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü binası. Gözaltına alınanların buraya getirildiğini belirtebiliriz. Peki iddialar arasında neler var? Biraz bahsetmekte yarar var bu aşamada. Baybel, İzmir Bayraklı İlçe Belediyesi'nin şirketlerinden Baybel tarafından gerçekleştirilen bazı ihale ve doğrudan teminlerde teklif veren firmaların birbirleriyle irtibatlı olduğu öne sürülüyor. Bazı hizmetlerin kağıt üzerinde alınmış gibi gösterildiği veya eksik gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Tekliflerin çoğunlukla aynı firmaların tarafından alındığı da dile getirilen konulardan bir tanesi, yine hak ediş ödemelerinin ardından paraların firmalar arasında paylaştırıldığı da yine gelen bilgiler arasında, ki Baybel AŞ tarafından firmalara yapılan bazı ödemelerin daha sonra Baybel eski yönetim kurulu başkanı, ki özel kalem müdürüydü aynı zamanda ve eski CHP'nin gençlik kolları başkanıydı Berk Ulusal ve kardeşi Halil Ulusal ile önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da oğlu Yağız Sandal'ın hesaplarına aktarıldığı da yine iddialar arasında. Yapılan incelemelerde ki sadece 2024 ile ilgili bir inceleme bu, 20 milyon 85 bin liralık bir kamu zararı olduğu belirtiyor ve aynı dönemde de 4 milyon 625 bin lira belediye personeline rüşvet verildiği de farklı farklı kişilere, tabii bu bir kişiye değil, rüşvet verildiği de yine iddia edilen konulardan bir tanesi. Bu kapsamda elde edilen bilgiler, MASAK raporları, Sayıştay bilgileri raporu ve diğer izleme sonucu elde edilen deliller doğrultusunda bu sabah 48 şüpheli hakkında bir operasyon yapıldı. İzmir merkezliydi bu operasyon. İstanbul, Ankara, Elazığ ve Muğla'da eş zamanlı gerçekleştirildi. 46 kişi şu ana kadar gözaltına alındı. 2 şüpheli hakkında yakalama kararının olduğunu belirtelim. Evet, operasyonla daha henüz çok taze gözaltına alınan 46 kişi şu an Burak'ın göstermiş olduğu Yeşilyurt'taki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeler. Biraz sonra ifade verme işlemlerinin başlamasını bekliyoruz ki 4 günlük gözaltı süresi var. Ardından da şüphelilerin bazılarının mahkemeye çıkartılması ya da savcılığa sevk edilmesi rutin işleyişlerden bir tanesi olacak. Gözaltına alınanlar arasında eski dönem belediye başkanı Serdar Sandal'ın da olduğunu vurgulayalım. Zehra.
1: Evet, ayrıntılar bu şekildeydi. Merih Ak'tan dinlemiş olduk. Şimdi fon soruşturmasında son tablo nedir? Onları bir aktaralım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında hesapları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın gönüllü geri ödeme başvurularını kabul etti. Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın hesapları dondurulmuştu. Her iki isim de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan gönüllü ödeme yönteminden yararlanmak amacıyla yaptıkları başvuru incelendi. İlgili bankalarca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından alınan görüş doğrultusunda Başsavcılık TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına ödeme gönderilmesine izin verdi. Bu izin doğrultusunda Sayan çiftinin fondan elde ettikleri kazancı TMSF hesabına göndermesi bekleniyor. Fon soruşturmasında eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni istendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevlendirdiği teftiş kurulu da devrede olacak. Gönül fonlarla ilgili soruşturmadan 10 ay önce gerekirse ceza veririz diyordu ama astronomik artışlar yaşanırken bu uyarının gereği gerçekleşemedi.
5: Yatırımcıyı zarar ettiren herhangi bir şeye müsaade etmeniz mümkün değil. Verilecek mesaj zaten bellidir. Gerekli suç duyurularını yapıyoruz.
6: Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, geçen yıl İstanbul'da düzenlenen zirvede böyle konuşmuştu. Şüpheli işlem iddialarının bulunduğu fonların incelendiğini söylemişti.
5: Çok çeşitli fonlarımız var. Burada herhangi bir çalışma her zaman var. Her zaman düzenliyoruz biliyorsunuz. Kötü niyetli kullanımların önüne geçeceğiz.
6: 2025 Aralık ayında daha sert uyarıları da vardı. Ceza vermekten çekinmeyeceğiz dedi. Gerekirse lisans iptaline gidebileceklerini söyledi. Ancak yaklaşık 10 ay sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevi kötüye kullandığı iddiasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Bakan Mehmet Şimşek gerekli incelemelerin yapılması için teftiş kurulunu görevlendirdi. İbrahim Ömer Gönül hisselerdeki astronomik kazançları halkın teveccühü olarak nitelendirmiş. Bunun hemen manipülasyon olarak tanımlanamayacağını söylemişti.
5: Bakiyeli bakiyesiz. Bir işlem yapan, 10 işlem yapan, her gün 100 işlem yapan. Kanunun bize verdiği en önemli görev yatırımcının korunmasıdır.
6: Başsavcılık bu değerlendirmeyi ve öncesindeki açıklamaları yeterli görmedi. Bakanlığa gönderilen yazıda SPK'nın yatırım fonu faaliyetlerini gözetlemek ve denetlemekle yükümlü olduğu ifade edildi. Bu değerlendirmelerin sonucunda Gönül için sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin açık ve yeterli emareler bulunduğu belirtildi.
1: Tabii fon soruşturması siyasetin ana gündem maddesi. Muhalefet kanadından da bu meseleye dair bazı açıklamalar var. Şimdi onlara bir bakalım. Yeni parti iktidara şeffaflık çağrısı yaptı. Sürecin takipçisi olacaklarını söyledi. CHP'dense piyasalara güven verin açıklaması geldi.
7: Fon krizi muhalefetin yakın takibinde Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında toplandı. Toplantının ardından parti sözcüsü Zeynel Emre kameraların karşısına geçti. Sürecin takipçisi olacaklarını yineledi.
8: Bizim en temel konularımızdan biri, asla ve asla bu işin ucu nereye giderse gitsin ucunu bırakmayacağız. Üzerinde çalışıyoruz. Bu hafta yine ilgili kurmaylarla birlikte bir toplantı daha gerçekleştireceğiz. ve emin olduğumuz bilgileri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
7: CHP'den de fon tartışmasına ilişkin açıklama geldi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, fon skandalı Türkiye'nin finansal susurluğudur dedi. Piyasalara güven verilmezse daha büyük sorunların yaşanabileceği uyarısında da bulundu.
9: Finansal piyasalarda güveni tesis etmenin ilk adımı sorumluların hesap vermesidir. İç ve dış kamuoyunu ikna edecek radikal adımlar atılmazsa yarın çok daha büyük krizlerle karşı karşıya kalırız.
1: İstanbul Başakşehir'deki bir ortaokulda öğrenciler arasında kavga çıktı. O kavganın sonucunda 3'ü ağır, 7 öğrenci yaralandı. Olay saat 8.35 sıralarında Kayaşehir'deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşandı. Küçükçekmece'de bir lisede okuyan 10. sınıf öğrencisi Fatma Muhit, Başakşehir'deki okulda bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Olayda 7 kız öğrenci yaralandı, 3'ünün durumu ağır. Yaralanan öğrenciler çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Futbol kanadı da oldukça hareketli yaşanan soruşturmalarla Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu istifayı düşünmediğini açıklarken, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den federasyon yönetimine destek geldi. Riva'ya çelenk yollayan Bahçeli, Hacı Osmanoğlu'na yalnız değilsin dedi. Devlet Bahçeli'den Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu'na anlamlı destek sözleriyle paylaşılan çelenkte, Bahçeli'nin Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu başarı dileklerimle yalnız değilsin mesajı yer aldı. Destek için teşekkür eden Federasyon Başkanı, saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum dedi. Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği maden kazası ile ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler arasında madeni işleten firmanın genel müdürü, genel müdür yardımcısı, etüt proje müdürü, bazı vardiya amirleri ve mühendisler vardı. 9 şüpheli adliyedeki sorguları tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edildi. Tamamı hakkında tutuklama kararı verildi. Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmişti. Toprak altında kalan 7 işçiden ikisi kurtarılmış, 5 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Ankara'da siyaset kulislerinde uzun süredir dikkat çeken bir iddia yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği belirtiliyor. O iddiayı değerlendiren Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, Cemil Tugay AK Parti'ye geçebilir dedi. Ankara'da gözler yarına çevrilmiş durumda.
7: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiası siyasetin gündeminde. Yeni Parti'den o iddiayı güçlendirecek bir açıklama geldi.
8: Geçebilir mi? Geçebilir. Genel Başkanımızla bizlerle bir iletişimi yok. O nedenle katılacağına yönelik bilgiler geliyor. Geçebilir.
7: Cemil Tugay 18 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti. Tarihler 30 Eylül'ü gösterdiğinde Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti. Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Cemil Tugay, İzmir'in gündemindeki önemli konular ve şehrin geleceğine yönelik projeler hakkında Erdoğan'a bilgi sunduklarını söyledi. Tugay son olarak sosyal medyada, "Başkan, AK Parti'ye geçtiğinizde emekçi kardeşlerimizi işten çıkaracak mısınız? Hayır derseniz de inanmam. Yapmayacağım dediğiniz her şeyi yaptınız çünkü" diyen bir kullanıcıya yanıt verdi. Cemil Tugay, "Çalışan, işinde, gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiç kimseye hiçbir şey olmaz" dedi. Tugay'ın cevabında AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanlamaması dikkat çekti.
1: Şimdi Orta Doğu'ya bir bakalım. Orada gelişmeler devam ediyor. Yemen'de İran destekli Şii Husi hareketine büyük askeri operasyon başlatan hükümet güçleri hızlı bir ilerleme kaydetti. Yemen Enformasyon Bakanı ordunun Babülmendeb yakınındaki Dubab yerleşim yerini ele geçirdiğini, boğazın fiilen kontrolünü sağladığını açıkladı. Son olarak ordudan Muha kentinin de Husilerden geri alındığı haberi geldi.
7: Yemen'de çatışmalar daha da şiddetlendi. Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri Husilerin geçen ay ele geçirdiği sahil şeridine ilerliyor. İran destekli Husi hareketi ise ülkenin 3. kenti Taiz'i kuşatıyor. Yemen hükümeti hafta sonu Husilere karşı büyük bir askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu. Hükümet güçleri başkent Sana'da dahil olmak üzere birçok cepheden saldırıya geçti. En şiddetli çatışmalar ülkenin güneybatısında meydana geliyor. Yemen hükümetinden en az 4 kaynağın verdiği bilgiye göre ordu hızlı bir ilerleme kaydetti. Babül Mendeb Boğazı'nın kontrolü için kritik önem taşıyan Dubab kasabasının geri alındığı belirtiliyor. Enformasyon Bakanı hükümet güçlerinin kasabayı ele geçirerek boğazın fiilen kontrolünü sağladığına dikkat çekti. Dört kaynak hükümet güçlerinin Muha kentinin kenar mahallelerine ulaştığını söyledi. Husilerse hükümetin açıklamalarının asılsız olduğunu iddia ediyor. Hükümet güçlerinin ilerleyişine Suudi Arabistan da havadan destek veriyor. Suudilerin karada ilerleyen birlikleri korumak için yüzlerce hava saldırısı yaptığı belirtiliyor. Husilerin ise Taiz kentine saldırıları sürüyor. Milisler Taiz'in dış mahallelerinden Mavasit'e ulaştıklarını duyurdu. Hükümetten askeri kaynaklar da kentin kuşatma altında olduğunu söyledi. Ancak bir başka kaynak bu iddiayı yalanladı. 500 bin nüfuslu kent binlerce askerin görev yaptığı bir garnizona ev sahipliği yapıyor. Taiz'in Husilerin kontrolüne geçmesi hükümetin lojistik yollarının kesilmesi anlamına geliyor. Husiler geçen ay sürpriz bir saldırı başlatmış ve stratejik Babül Mendeb Boğazı'nın Yemen kıyısını ele geçirmişti. Husi hareketi birkaç hafta içinde Kızıldeniz kıyısında 150 kilometrelik bir alanı kontrol altına almıştı.
1: Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'de konuştu. 12 adet B-1 ağır bombardıman uçağını Fairford hava üssünden aceleyle çekti. Trump ortada bazı tehditler vardı. Bu yüzden de biraz yerlerini değiştirdik açıklamasında bulundu. Amerikan basını İran devrim muhafızlarından üste çok aşamalı saldırı tehdidi nedeniyle uçakların İngiltere'den ayrıldığını yazdı.
10: Ortada bazı tehditler vardı. Bu yüzden yerlerini biraz değiştirdik. Çok uzağa değil, nispeten yakın bir mesafeye taşıdık.
2: Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere'deki Fairford hava üssünde konuştu. 12 adet B-1 ağır bombardıman uçağını apar topar geri çekti. Uçaklar, üste yönelik saldırı hazırlığının ortaya çıkartılmasından tam bir hafta sonra üstten alelacele ayrıldı. The New York Times gazetesi bazı jetlerin yakıt ikmal uçaklarının hazırlanmasını beklemeden havalandığını yazdı.
10: Bu hamle sorunu bir nebze olsun hafifletti. Üstelik tehdidi savuranların kim olduğunu da biliyoruz. Başları epey derde girecek.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, tehdidin kaynağını biliyoruz dedi. Kaynağı ise yardımcısı J.D. Vance açıkladı. İranlıların ABD'ye terör eylemlerinde bulunmaya çalıştığına dair elimizde oldukça sağlam bir kanaat var. Son derece temkinli davranıyoruz dedi. The Wall Street Journal'ın haberine göre karar İran'ın üstteki pilotlara ve uçaklara drone saldırısı endişesi nedeniyle alındı. Hem Amerikalı hem Avrupalı kaynaklar İran devrim muhafızlarının Fairford üssüne çok yönlü saldırı hazırlığı içerisinde olduğunu söyledi. Geçen hafta ortaya çıkartılan saldırı planının da bu hazırlığın parçası olduğu belirtiliyor. Gazete devrim muhafızlarının bir kolunun planı hayata geçirmek için İngiliz vatandaşlarını tuttuğunu yazdı. Planın yakınlardaki bir mahallede dikkat dağıtıcı bir eylem de dahil olmak üzere birden fazla aşamadan oluştuğuna dikkat çekildi. NATO'dan bir kaynak da İran'ın İngiltere'deki Amerikan varlıklarına hala bir tehdit olduğunu düşünüyoruz dedi. Londra'nın 145 kilometre batısında yer alan hava üssünde konuştuğu B-1 ağır bombardıman uçakları İran'a Amerikan saldırısında kullanılmıştı. Devrim muhafızları Temmuz ayında üssü meşru hedef ilan etmişti. Geçen hafta üste doğru ilerleyen şüpheli 3 minibüs ele geçirilmiş, hepsi 20'li yaşlarda İngiliz vatandaşı 5 kişi gözaltına alınmıştı.
1: Brezilya'daki devlet başkanlığı seçiminde eski başkan Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro, solcu lider Lula da Silva'yı geride bıraktı. Bolsonaro anketlerin üzerinde oy oranına ulaşsa da %50'nin altında kaldığı için seçim ikinci tura kaldı.
7: Bolsonaro! Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ilk turundan beklenmedik sonuç çıktı. Anketler dördüncü dönem için yarışan solcu devlet başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın ilk turu 3 puanla önde bitireceğini öngörüyordu. Ancak ilk turun galibi sağcı eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun 45 yaşındaki oğlu Flavio Bolsonaro oldu. Bolsonaro %47 ile beklentilerin üzerinde oy aldı. Lula'nın oy oranı %45'te kaldı. Hiçbir aday %50'nin üzerinde oy alamadığı için seçim ikinci tura kaldı. Eski devlet başkanı Jair Bolsonaro 2022'de Lula da Silva karşısında kaybetmişti. Lula'ya karşı darbe hazırlamaktan yargılandı ve 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Oğul Bolsonaro kendini yatırımcılara babasına göre daha merkezli olarak tanıttı. Piyasa dostu bir ajandayla kamu harcamalarını kısma, özelleştirme ve vergileri düşürme vaadiyle seçime girdi. İlk turda gösterdiği başarıya piyasalar olumlu tepki verdi. Seçimin ilk turunda 12 aday yarıştı. Kampanyaların ortak noktası yaşam maliyetlerindeki artış, yolsuzluk ve suçla mücadeleydi.
1: Şimdi dönelim yurda, İstanbul'dan bir haberi paylaşacağım sizlerle. Esenler'de cinayet dahil çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli çatıda yakalandı. 5 ayrı suçla ilgili 18 kaydı bulunan zanlının bir apartmanda olduğu bilgisine ulaşıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri baskın için harekete geçti. Şüpheli izini kaybettirmek için yan taraftaki binaya geçti. Bu sefer çatıya çıktı ve kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. O anlar da bu şekilde görüntülendi. Polis ekip...

0: cinayet şüphelisi olarak çiftin bir süre önce tartıştığı komşusunu gözaltına aldı. Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, Gazze'de yaşanan yıkıma paylaştığı uydu görüntüleriyle dikkat çekti. Bölgedeki insani krizin derinleştiğini belirten ünlü yıldız yardım çağrısı yaptı.
1: Amerikalı oyuncu Angelina Jolie sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gazze'deki yıkıma dikkat çekti. Yıkımı gösteren uydu görüntülerini paylaşan Jolie, Google Earth fiziksel yıkımı sıra dışı açıklıkla ortaya koyuyor. Ancak bunun arasında yaşamanın ne anlama geldiğini gösteremiyor dedi. Evlerin, okulların, üniversitelerin, hastanelerin, yolların ve su sistemlerinin büyük ölçüde zarar gördüğünü belirten Jolie, Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması gerektiğini söyledi. Birleşmiş Milletler uydu analizlerine göre mahallelerin enkaz haline geldiğini belirten Jolie, ev, okul, hastane ve yolların yok edilerek Gazze'deki altyapının %82'sinin hasar aldığını belirtti. Jolie paylaşımında, "Yıkım görülüyor, ihtiyaçlar biliniyor. Önemli olan şimdi bu ihtiyaçların karşılanıp karşılanmadığı," dedi. Ünlü oyuncu, kış yaklaşırken yaklaşık 2 milyon kişinin barınma ve temel ihtiyaçlara gereksinim duyacağını vurgulayarak yardım çağrısı yaptı.
0: Şimdi noktalayalım ama gelişmelerle birlikte olacağız.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
3: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProS ailesi bambaşka
4: yere taşır. Toyota. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacak.

0: de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
2: ol. Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
3: Bugün özellikle Doğu ve Güneydoğu çevrelerinde kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor. Gaziantep, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Hatay ve Osmaniye'de sel, su baskını, dere taşkını, dolu ve yıldırım riskine karşı tedbirli olunmalı. Marmara'da sis nedeniyle görüş mesafesi düşebilir. İstanbul'da ise rüzgarın hafiflemesiyle hava kalitesinde düşüş bekleniyor.
2: Araç takip.

0: De liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Tiyatro alanında yaptığı akademik çalışmalarıyla tanınan Ayşegül Yüksel'in ilk kez 40 yıl önce yayımlanan Haldun Taner Tiyatrosu isimli eseri Yapı Kredi Yayınları'ndan genişletilmiş yeni bir baskı yaptı. Profesör Ayşegül Yüksel 1959'da Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'ni ve 1964'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. New York Üniversitesi'nde yüksek lisans, Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde doktora yaptı. 1970-1987 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyeliğinin yanı sıra DTCF Tiyatro bölümünde dersler verdi. 1985'te doçent, 1992'de profesör oldu. Emekliliğinin ardından çeşitli üniversitelerde ders vermeyi sürdürdü. Tiyatro alanındaki akademik çalışmalarıyla pek çok ödülün sahibi olan Ayşegül Yüksel'in kitaplarından bazıları: Yapısalcılık ve Bir Uygulama, Melih Cevdet Anday Tiyatrosu, Samuel Beckett Tiyatrosu, Çağdaş Türk Tiyatrosu'ndan 10 Yazar, Uzun Yolda Bir Mola, Türkiye'de Tiyatronun Serüveni, William Shakespeare, Yüzyılların Sahne Büyücüsü. Hayatı boyunca Türk tiyatrosunu evrensel boyutlara ulaştırmaya çalışan Haldun Taner'i de, yani kitabımızın konu aldığı tiyatrocuyu kısaca hatırlayalım isterseniz. Haldun Taner 1915 İstanbul doğumlu çok yönlü bir sanatçı, öykü ve tiyatro yazarı, öğretim üyesi ve aynı zamanda gazeteci. Türkiye'de epik tiyatronun ve kabarenin öncüsü. Haldun Taner Galatasaray Lisesi'nin ardından Heidelberg Üniversitesi'nde öğrenim görmek üzere Almanya'ya gittiyse de sağlık sorunları sebebiyle ülkeye dönüyor. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Filolojisi bölümünde tamamlıyor. 1950'de mezun olduktan sonra üniversitede 4 yıl boyunca asistanlık yapıyor. 1955 ile 57 yıllar arasında Viyana'da tiyatro eğitimi alıyor, reji asistanlığı yapıyor. Ülkeye dönünce çeşitli üniversitelerde edebiyat, sanat tarihi ve tiyatro üzerine dersler veriyor. Tabii bir yandan da oyun yazmaya devam ediyor. Haldun Taner bu yıllarda Türkiye'de ilk epik tiyatro örneği olan Keşanlı Ali Destanı'nı yazıyor. Oyunun şöhreti Türkiye sınırlarının dışına taşıyor. Taner 1955'te filme alınan Kaçak ve 1957'de çekilen Dağlar Delisi Ferhat adlı senaryolarıyla, ki bu ikincisini Lütfi Akat ve Orhan Kemal ile birlikte yazıyor. Evet, bu senaryolarla sırasıyla Türk Film Dostları Derneği'nin senaryo ödülünü ve basın yayın senaryo armağanını kazanıyor. 1969 yılında Sancho'nun Sabah Yürüyüşü ile Bordighera Uluslararası Mizah Festivali Öykü Ödülünü, 1972'de de tiyatro dalında Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı oyunuyla Türk Dil Kurumu Tiyatro Ödülünü kazanan Haldun Taner, Sedat Simavi Vakfı 1983 Edebiyat Ödülünü de Pertev Naili Borat Avlap paylaşıyor. Haldun Taner 7 Mayıs 1986'da 71 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Ardında çok önemli eserler bırakarak. Gelelim kitabımıza. Ayşegül Yüksel ilk baskısı 1986 yılında yapılan Haldun Taner Tiyatrosu isimli çalışmasında Taner'in oyunlarını kendi dönemleri içinde ayrı ayrı inceliyor. Oyunların içeriği ve türü hem benzerleriyle hem birbirleriyle karşılaştırılarak değerlendiriliyor. Oyunlardaki kişiler ve bu oyunları unutulmaz yapan kimi oyuncular, sahneye koyan yönetmenler ve gruplar, oyunların Türk tiyatrosundaki yeri, kısacası Haldun Taner'in sanatı ele alınıyor. Başta genişletilmiş yeni baskı dedik. Ayşegül Yüksel inceleme kitabına aradan geçen 40 yıl boyunca Taner üstüne yayımlanmış yazı ve söyleşilerini de eklemiş. Güney Koreli yazar Kim Seo-hae'nin Yaz Sadece Bir Mevsim isimli romanı Yuzu Kitap'tan yayımlandı. Kitabı dilimize Mehmet Ölçer çevirmiş. Yaz Sadece Bir Mevsim, arkadaşlık, ergenlik yıllarının sancıları, dostluğa tutunmanın önemi üzerine bir gençlik romanı. Ailesi Kore'den Amerika'ya göç eden Jenny, çocukluğunu yoksulluk, dışlanma ve ait olamama duygusuyla geçirir. hayatta kalmak için kendini değiştirmesi ve kimliğini saklamayı öğrenmesi gerektiğine inanır. Mahalleye yeni taşınan Hena ise onun tam tersidir. Koreli kimliğini gizlemez, adının yanlış söylenmesine razı olmaz, dışlanmaya rağmen kendisi olmaktan vazgeçmez. Jenny, Hena'ya yakınlık duysa da onunla aynı tarafta görülmekten korkar. Bir yaz iki kızın arkadaşlığı zorbalık ve suçlulukla sınanır. Yaz bittiğinde geriye yalnızca kırgın bir dostluk değil, yıllar sonra bile kapanmayan bir yara kalır. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Amili futbol takımı Uluslar A Ligi'nde 4-0 çekti. Ay Yıldızlar 1. grup maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.
5: Türkiye milli takımı hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında İtalya'ya 3-1 mağlup olan Ay Yıldızlar puanla tanışamadı.
6: Futbolcularımızı tebrik etmek istiyorum. İtalya'dan fazla maçtaydık. Maçı bazı anlar değiştirdi. Bu deneyimler bizi çok geliştirecek. Çok mutluyum. Bazı gençlere deneyim kazandırma fırsatımız oldu. Eksiklere rağmen korakor mücadele verdik. Rakip oyuna 400 milyon euro değerinde 3 futbolcu soktu. Bunları söylemek istemiyorum ama böyle.
5: İtalyanlar Scamacca'nın 26. dakikada attığı golle ilk yarıyı önde tamamladı. Milliler 61. dakikada Aral Şimşir'le skoru dengeledi. Ev sahibi ekip 3 dakika sonra Calafiori ile tekrar öne geçti. İtalya'da Esposito maçın son dakikalarında farkı 2'ye çıkardı. Ay Yıldızlılar 4. maçından da 3-1 mağlup ayrıldı.
7: Montella'nın çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Türk milli takımını Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne ve Dünya Kupası'na taşıdı.
5: Bu sonuçla birlikte Türkiye milli takımı 45 yıl aradan sonra üst üste 4 resmi maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Ay Yıldızlıların gruptaki diğer rakiplerinden Fransa, Belçika'yı 4-1 yenmesi sonucu puanla ona yükseltti. Belçika ise 6 puanda kaldı. 0 puanla grupta son sırada bulunan Türkiye 12 Kasım'da Belçika'yı ağırlayacak. 7 puandaki İtalya ise Fransa ile karşılaşacak. A Ligi formatına göre grubu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek. En iyi 2 grup üçüncüsü A Ligi'nde kalırken diğer grup üçüncüleri en iyi 2 grup dördüncüsü ile karşılaşacak. En kötü 2 grup dördüncüsü ise direkt B Ligi'ne düşecek.
4: Türkiye'nin altın çocuğu Arda Güler Real Madrid'de nikah tazeledi. 21 yaşındaki oyuncu İspanyol debiyle sözleşmesini 2032 yılına kadar uzattı. Arda Güler geçtiğimiz ay Real Madrid'le ayın futbolcusu ödülünü kazanmıştı. 21 yaşındaki oyuncu İspanyol debiyle çıktığı 119 maçta 19 gol 28 asist katkısı verdi. Gençler Birliği Teknik Direktör Metin Diyadi'nin istifa talebini kabul etmedi. Kırmızı Siyahlı yönetim 58 yaşındaki çalıştırıcıyla yola devam etme kararı alındığını açıkladı. Gençler Birliği Diyadi'nin görevinden ayrılmak istediğini ancak yönetim kurulunun değerlendirmesi sonucunda bu talebin reddedildiğini duyurdu. Diyadi'nin bu sezon 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Gençler Birliği milli aranın ardından Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Ahmet Sportif faaliyetleri konuk edecek. Arjantin efsanesine vedaya hazırlanıyor. Lionel Messi'nin milli takım formasını bu gece son kez giyeceği maçın 85 bin bileti 4 dakikada tükendi.
8: Lionel Messi'nin son tangosu için geri sayım başladı. Arjantin'e Maradona'dan sonra 10 numaranın büyüsünü yaşatan yıldız oyuncu 21 yıllık döneme nokta koyacak. Benin'le oynanacak hazırlık maçında milli takımda son kez sahne alacak Messi'ye veda etmek isteyen taraftarlar birbirleriyle yarıştı. Başkent Buenos Aires'teki 85 binlik Monumental Stadında oynanacak maç için satışa çıkan biletler 4 dakikada tükendi. 39 yaşındaki yıldızın milli takımda birlikte oynadığı tüm arkadaşlarının stadyumda olacağı maçta özel koreografiler ve tören de yapılacak. 2005'te Budapeşte'de ilk kez giydiği formayı 21 sene boyunca taşıyan Messi, 207 maçta 125 gol attı.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
9: Reklam. Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25.000 TL'ye varan çip para.
10: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25.000 TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında. Dünya.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
3: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
4: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde.
5: Bugünden yarına Allianz seninle.
4: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
6: Reklam.
7: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor, canlı yayınlıyoruz.
8: Paçavrasını tarihin çöplüğüne atmıştır. Unutulmaması gerekir ki İstiklal Harbi'nin ana karargahı Büyük Millet Meclisi'dir. 15 Temmuz hain kalkışmasında yazılan demokrasi destanının merkezi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türk milleti milli mücadelesini meclis çatısı da vererek dünya siyasi tarihinde nadir ve müstesna bir yere sahip olmuştur. Bu sebeptendir ki Türk milleti için meclis olağan dönemler kadar olağanüstü dönemleri sevk ve idare etme kabiliyeti, barışta olduğu kadar savaşa da hazır olabilme kapasitesi, vatanına, toprağına, istiklal ve egemenliğine göz dikenlere karşı mücadele iradesidir. Değerli milletvekilleri, şüphesiz Türkiye'nin demokrasi yolculuğu güneşli ve pürüzsüz yollarda gerçekleşmemiştir. Cumhuriyet dönemiyle birlikte Türk demokrasisi askeri darbelerle sınanmış ve her bir askeri darbe Türk demokrasisinde yaralı hafıza durakları oluşturmuştur. Türk siyasetinde darbeler devlet kurumsallığının zayıflamasına, imkan ve fırsatların heba olmasına ve devletin yüksek politik hafızasının daralmasına sebebiyet vermiş. Ancak Türk milletinin demokrasiye sadakati eskilmemiş, bilakis daha da güçlenmiştir. Parlamenter sistemin uygulandığı dönemde istikrarsız hükümetler, koalisyon kavgaları, siyasi kutuplaşma ve anlaşmazlıklar hızlı ve etkin kararlar alınmasına mani olmuş, millet ve devlet hayatında pek çok çarpıklığı teşvik edip tetiklemiştir. Hatırlatmak isterim ki çok partili hayata geçilen 21 Temmuz 1946 ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hukuken ve fiilen uygulamaya başladığı 9 Temmuz 2018 tarihleri arasında 51 Cumhuriyet hükümeti kurulmuş, ortalama ömrü 1 yıl 5 ay olan kısa ömürlü hükümetler, koalisyon pazarlıkları ve belirsizliğin ortaya çıkardığı istikrarsızlık, Türkiye'nin küresel rekabette geri kalmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda siyaset kurumuna düşen görev, sorunların çözüm adresi ve güçlü kurumsallığın teminatı olmaktır. Siyasi yelpazenin neresinde konumlanırsa konumlansın, siyasi partiler programları ve ideolojik yönelimleriyle siyasetin alanını genişletmek, toplum müştereklerinin zeminini güçlendirmek için vardır. Türk milletine hizmette birbiriyle yarışırken, aynı zamanda demokratik kültürün olgunlaşması ve devletin yüksek politikalarının devamlılık sağlaması için iletişim ve mutabakat içerisinde olmak durumundadır. Bunları bilmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mazisini, ruhunu ve davasını bilmek, yasama sorumluluğun mahiyetini kavrayabilmektir. Oportünist ve popülist heveslerden kurtulmak, kısır ve verimsiz siyasi tartışmalardan kaçınmak, Türk milletinin âli menfaatleri, huzur ve refah için gayret etmek, Türk devletinin bekası ve ilerlemesi için çaba göstermektir. Bunu bilmek, Türk milletine hizmet yolunda siyaseten rekabet ederken, Türk devletinin milli siyasetinde sırf iktidarın karşısında olmak adına Edirne'yi Enver alacağına, Bulgar alsın çukuruna düşmemektir. Bu vesileyle siyasi partilere ve Türk milletini temsil eden muhterem milletvekillerine yeni yasama yılı münasebetiyle şu hususları hatırlatmak isterim. İdeolojik koordinatlarımız farklı olsa da politik merkezimiz Türkiye'dir. Siyasi rekabet alanımız ne kadar geniş olsa da pergelimizin ucu, sabit ucu Ankara'dır. Siyasette yöntem olarak ayrışsak, yönümüz Türk istiklal ve egemenliğidir. Siyasete farklı pencerelerden bakıyor olsak da, gelecek ufkumuz müreffeh toplum güçlü Türkiye'dir. Bu hatırlatmalarla birlikte, yeni yasama yılında siyasi partilerimizin hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret içerisinde olmalarını temenni ediyorum. Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli misafirler, Türk milletinin 100 yıla damgasını vuracağı Türk ve Türkiye yüzyılının başında 21. yüzyılın ikinci çeyreğine girdiğimiz bir dönemde kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda temasıyla 7 Mayıs 2026 tarihinde başlattığımız 15. olağan kurultay sürecimizde 4 Ekim 2026 itibariyle ilçe ve il kongrelerimiz tamamlanmıştır. İnancın ve itimadın tazelendiği, birlik ve beraberliğin güçlendiği, partimizi büyütme heyecan, arzu ve kararlılığının coşkuya dönüştüğü her kongremiz toy havasında geçmiş, kaybedenin olmadığı kongrelerimizde ülkücü irade tecelli ederek lider ülke Türkiye hedefimizi gerçekleştirecek kadrolarımız seçilmiştir. Kurultay sürecimiz olağan büyük kongremizle tamamlanacak. Partimiz aynı ülkü değişmez irade ve sarsılmaz inançla kutlu ülkelerine yürümeye devam edecektir. Bu vesileyle ilçe ve il kongrelerimizde görev alan başkanlık divanı üyelerimize, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerimize, milletvekillerimize, il ve ilçe teşkilatlarımızın başkan ve yöneticileriyle tüm neferlerine en kalbi şükranlarımı sunuyor. Yeni seçilen teşkilat mensuplarımıza üstün başarılar diliyorum. Kıymetli milletvekillerim, önümüzdeki dönem kalkınmanın ve yükselmenin önünde engel olan sorunların miadını Türkiye'de siyaset ve devlet hayatında kutlu bir merhalenin, yüksek bir mertebenin miladını teşkil etmektedir. Bunların başında terörsüz Türkiye hedef ve politikalarına dair gelişmelerin yoğunlaşacağı yeni yasama yılı faaliyetleriyle yaklaşan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ve mahalli idareler seçimleri gelmektedir. Parti olarak bu dönemde program, politika, proje ve kadrolarımızla Türkiye'nin önünde açılacak huzur ve refah sayfalarının irfan mürekkebi, hakikat kalemi olacağımıza itimadım tamdır. Milletimizle kurduğumuz samimi ve köklü bağı daha da güçlendirerek her alanda üç hilali zirveye taşıyacağız. Bizim mücadelemiz vatanımızın her karışına, milletimizin her ferdine, milli varlığımızın her zerresine ve geleceğimize sahip çıkma mücadelesinde olanların yürüyüşüdür. Yolumuz fitne ateşlerini sinesinde söndüren, tahrikleri akıl ve iman ile boğan, ihanete boyun eğmeyen ülkü neferlerinin yoludur. Her bir ülküdaşımız milletimizin kutlu davasını omuzlarına yükleyen, tarihin kadim sesini gönlüyle işiten, coğrafyanın hakikatine Türk gözüyle bakan iradenin, ferasetin ve cesaretin timsalidir. Bu şuur ve anlayışla ne çizgimizden saptık, ne duruşumuzu bozduk. Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve faziletiyle her yılı bir asra bedel senelerde ilkelerimizden ve ülkülerimizden, vatan ve millet sevgimizden asla ödün vermedik. Siyaseti kısır bir iktidar mücadelesinin çıkar ya da çatışmanın unsuru değil, toplumsal uzlaşının ve huzurun tesis aracı olarak gördük. Büyük Türk milletini içerisine düştüğü her türlü darboğazdan kurtarmayı görev addeden ülkücü hareket, kendisini milletin adamışların buluşma yeridir. Temel hedefimiz, Türkiye'yi içinde bulunduğumuz bölgeyi terörün ürettiği güvenlik tehditlerinden bütünüyle arındırmak, gelecek kuşakların siyasi, ekonomik ve toplumsal refahını teminat altına almaktır. 40 yılı aşkın süredir milletimizin başına musallat edilen terör belasından kalıcı olarak kurtulmak için tarihi bir fırsat önümüzdedir. Terör ve silah yerine adaletin, siyasetin, demokrasinin, milli birlik ve bütünleşmenin hakim olacağı, kardeşlik ve dayanışmanın kök salacağı, istikbalimizin yol haritasını birlikte çizeceğimiz bir zemindeyiz. Milletimizin kararı nettir. O da topraklardan terörü bir daha yeşermemek üzere söküp atmak, milli birlik ve bütünleşmeyi güçlendirmektir. Türkiye'ye yeni yasama yılıyla birlikte bir taraftan terörsüz Türkiye hedefinin hukuki ve siyasi tabanının güçlendirilmesine, diğer taraftan demokratik standartların geliştirilmesi, hukuk devletinin kurumsal kapasitesinin arttırılması ve toplumsal bütünleşmenin kalıcı hale getirilmesiyle sosyoekonomik şartların iyileştirilmesine yönelik çalışmalarla milletimizin beklentilerini karşılayacaktır. 7595 sayılı kanun çerçevesinde oluşturulan komisyonların çalışması, kanunun yürürlüğe gireceği şartların oluşturulması, bunların takip ve tespiti, aynı zamanda da ihtiyaç duyulacak yeni yasal düzenlemelerin yapılması, önümüzde duran en hayati konulardan birisi olacaktır. Bunun yanında Türkiye'nin kalkınma defterine ulaşabilmesi için biriken yapısal sorunların çözülmesi, güncel meselelerle birlikte köklü reform adımlarının atılmasını da gerektirmektedir. Bu nedenle önümüzdeki meclis dönemini kısır siyasi tartışmaların ötesinde Türkiye'nin orta ve uzun vadeli geleceğini şekillendirecek bir yapısal reform dönemi olacaktır. Diğer yandan 3 Ekim 2026 tarihinde yaptığım detaylı açıklamada vurguladığım üzere Türkiye yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmaları ile karşı karşıya bırakılmamalıdır. Bunlar bir arınma, aklanma ve altında yatan nedenlere eğilme fırsatı olarak değerlendirilmemelidir. Hangi siyasi görüşten, hangi makamdan veya hangi yapıdan gelirse gelsin, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı, işlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir. Demokratik siyasetin meşruiyeti, hesap verebilirlikten ve kamu kurumlarına duyulan güvenden beslenmektedir. Sürdürülebilir kalkınmanın ön koşulu da güçlü kurumlar ve öngörülebilir bir hukuk düzenidir. Bu nedenle yeni yasama yılında atılacak demokratik adımlarla kalkınma hedeflerini gerçekleştirmeye dönük gayret ile yolsuzluk ve yozlaşmayı önleyecek girişimlerin birbirinden ayrı düşünülmemesi ve eş güdümle hayata geçirilmesi gerekmektedir. Muhterem dava arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, içinde bulunduğumuz yüzyıl vicdanı körelmiş, gözünü hırs bürümüş aktörlerin kural tanımaz politikalarıyla dünyanın ve insanlığın felakete sürüklendiği bir dönemi ihtiva etmektedir. Ne hazindir ki insanlıktan zerre-i miskal nasibini almamış bu kural tanımazlara kural tanıtacak mekanizmalar da üç maymunu oynamaktadır. Birleşmiş Milletler insanlığın yaşadığı soykırımlara, emperyalist güçlerin güç mücadelelerinin dönüştüğü kaynak savaşlarına karşı evrensel insan hakları normları ve küresel adalet adına müdahale edememektedir. Milletlerin en üst düzeyde temsil edildiği bu kurum ne yazık ki dünyanın içinde bulunduğu zorbalığa mukavemet edecek kadar karar alıcı mekanizmadan yoksundur. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle dünya beşten büyüktür ve dünya bu beş devletin politik egolarına ve çıkarlarına mahkum edilemeyecektir. Türkiye tarih boyunca insanlığa hizmet eden, adalet terazisini insanlığın âli menfaatleri ölçüsünde kuran, mazlum milletlerin sığınağıdır. Nizam-ı alem davasıyla gittiği yerlere barış ve refah götüren huzur limanıdır. Bunun için diyoruz ki, Birleşmiş Milletler'in siyasi merkezi New York ise, adalet merkezi Ankara'dır. Bu doğrultuda Türkiye Birleşmiş Milletler bünyesinde insanlık değerlerini hukuku ve adaleti esas alan bir reform anlayışıyla mesuliyet duygusuna sahip ülkelere öncülük edebilecektir. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail'in eli kanlı başbakanı Netanyahu'nun genel kurula hitabı insanlık tarihinin utanç vesikası olmuştur. Maalesef elinde binlerce masumun kanı olan soykırımcının insanlık ve ahlak dersi vermek üstahlığında bulunduğu bir tiyatroyu bütün dünya izlemiştir. Diyorum ki Hitler'in kendisini insan hakları savunucusu, Mussolini'nin kendisini özgürlük havarisi, Stalin ise demokrat olarak nitelendirilmesi ne kadar gerçekçi ise Netanyahu'nun dünyanın en ahlaklı ordusuna sahibiz demesi de, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı tiran olarak nitelendirmesi de o kadar gerçekçidir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Netanyahu'nun hezeyanları esasında Batı'nın ikircikli ve samimiyetsiz politikalarının, iflas etmiş insani değerlerinin emperyalizmin aynasında yansımasıdır. Çok defa işaret ettiğimiz ve uyardığımız gibi İslam ülkelerinin İsrail karşısındaki tavır ve duruşlarını belirlemeleri ve açıkça ortaya koymaları şarttır. Merhum Cahit Zarifoğlu'nun "Filistin bir sınav kağıdı, her mümin kulun önünde dizelerini atfen." İslam ülkelerinin kınamanın ötesinde ortak bir tavır ve irade sergilemesi kaçınılmazdır. Zira İsrail, bölge halkları ve dünyadaki bütün milletler için tehdittir. İsrail, saldırganlığı, yayılmacılığı ve hukuk tanımazlığının önlenmesi ve bölgenin selameti için önerdiğimiz Kudüs İttifakı'nın yahut Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın çerçevesinin genişletilmesiyle caydırıcı bir İslam barış gücünün oluşturulması kaçınılmazdır. Küresel siyasetin ve uluslararası güvenlik düzeninin önemli bir dönüşüm yaşadığı, politik risklerin kalıcı bir nitelik kazanmasına yol açabilecek uzlaşmazlıkların sürdüğü bir dönemde hukuku, barış ve adaleti esas alan duruşuyla sözüne güvenilir bir ülke olarak Türkiye'yi her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu da açıktır. Sayın milletvekillerim, kıymetli misafirler, Türkiye güvenliğini demokrasiyle, kalkınmasını hukukla, toplumsal barışını adaletle ve bölgesel etkinliğini güçlü bir devlet kapasitesiyle birlikte ilerletmek durumundadır. İçinde bulunduğumuz dönemde siyasi patenajlarla, ideolojik saplantılarla ve gündem kaymalarıyla enerji ve zaman kaybına yer yoktur. Bunu başarabildiğimiz ölçüde Türkiye, kendi geleceğini daha sağlam bir zemine oturtmakla kalmayacak, çevresindeki krizlerin çözümünde ve bölgesel düzenin yeniden şekillenmesinde daha etkin ve yapıcı bir aktör olarak öne çıkacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi gücünü milli birlik, toplumsal adalet ve ortak refah idealinden alan güçlü bir Türkiye'yi bugünden inşa etmek kararlılığındadır. Bu doğrultuda küresel ölçekte krizlerin ve güç savaşlarının yaşandığı kritik dönemde ülkemizin yapısal sorunlarını aşarak kalıcı bir refah düzeni kurması amacıyla yağmur stratejisini geliştirmiştir. Yağmur, bütün inanç sistemlerinde, geleneksel ve kültürel öğretilerde arınmayı, temizlenmeyi, tazelenme ve yenilenmeyi, bolluğu ve bereketi temsil ederek Rahman'a atfen rahmetle sembolleşmiştir. Rahmet, zahirde bolluğun, bereketin, temizlenmenin ve yenilenmenin, batında ise huzurun, refahın, saadetin, nefsten arınmanın, kalp kirinden temizlenmenin ve düşünce buhranından salaha kavuşmanın muştusudur. Yağmurun rahmeti, Türk sosyal hafızasında ve kültürel literatürde geniş bir yer bulmaktadır. İslam dünyasını yakıp kavuran savaşlar ve çatışmalar, insanlık suçları, mazlumların göğe yükselen feryatları, kadın, çocuk, yaşlı demeden emperyalist güçlere gerçekleştirilen katliamlar, huzur, barış ve istikrar ikliminin kuraklaşması etnik bölünmeler, mezhepsel ayrışmalar, parçalanan coğrafyalar dünyada ve bölgemizde arınarak, temizlenenin, tazelenerek yeniden doğmanın, bolluk ve refah ile yeniden doğrulmanın misyon ve yükümlülüğünü omuzlarımıza yüklemektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak tarihin kutlu çağrısı, coğrafyanın mesuliyeti, siyaset kurumunun yeniden inşası, toplumsal yaşamın ihyası ve devlet kapasitesinin arttırılması için yağmur stratejisini hayata geçirmeyi Türk siyasetindeki mümtaz konumumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Yağmur stratejisi, partimizin üç hilalinden aldığımız ilhamla yasama, yürütme ve yargıdan oluşan üç temel erkin ahenk içinde çalışmasına ve istikrarın sürdürülmesini esas alan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kurumsallığına dayanmaktadır. Devleti oluşturan bu anayasal erklerin kuvvetler ayrılığı esasında bağımsız ve uyum içerisinde milli kaynak, imkan ve kabiliyetlerin seferber edilerek bereketin ve bolluğun milletimizin üzerine yağmasını öngörmektedir. Bununla birlikte yağmurun yıkıcı etkiye sahip bir sele dönüşmesi de engellenmelidir. Güvenlikte, ekonomide ve demokraside tahribata yol açılmaması için etkili bir denge ve denetim sistemi uygulanmalı. Bu çerçevede yasamada güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi kurumsallığı tesis edilmelidir. Ayrıca ülkemizde yağan ve milletimizi ferahlatan yağmurun bereketinden bölgemiz ile gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan insanların da istifade etmesi esas olmalıdır. Yağmur stratejisinin temel ilkesi istikrarın korunmasıdır. Yağmur stratejisinin başarısı ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kazanımlarına ve sağladığı istikrara sahip çıkılmasına, Cumhur İttifakı'nda vücut bulan Türkiye'yi milli hedefler istikametinde ileriye taşıma kararlılığının aynı inanç ve iradeyle devam etmesine, ülkemizin arkasına aldığı rüzgarla yeni atılımlar için fırsat ve imkanları değerlendirmesine bağlıdır. Bununla beraber Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi mümkün olacaktır. Zira üçüncü dönem ülkemizde, bölgemizde ve dünyada birçok önemli gelişmeye gebedir ve öncelikli olarak bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır. O tecrübe ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı kurumsallığında Sayın Erdoğan'dadır. Dünyanın içinde bulunduğu kaotik süreçte, bölgemizde cereyan eden belirsizliklerle dolu ortamda, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge yolunda tarihi adımların atıldığı bir dönemde Türkiye'nin istikamet değiştirmeye ve hedeflerinden vazgeçmeye değil, sistemsel ve kurumsal olarak bütünüyle mevcut imkanlarını ve kaynaklarını sürdürmeye ihtiyacı vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar üstlendiği sorumluluk, ortaya koyduğu liderlik ve Türkiye'ye kazandırdığı stratejik kapasite dikkate alındığında, kendisinin bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi, Türkiye'nin ve bölgemizin hayrına olacaktır. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasal iradesini bu yönde ortaya koyduğu takdirde, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir. Bunu mümkün kılacak hukuki, siyasi ve toplumsal zemin fazlasıyla vardır. Anayasanın 116. maddesinde yer alan, Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir hükmü, meclisin nitelikli çoğunlukla alacağı seçimlerin yenilenmesi kararıyla üçüncü dönem Cumhurbaşkanlığı adaylığını mümkün kılmaktadır. Bu hükümler doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisi olarak düşüncemiz şudur. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır. Bu yönde bir iradenin tezahürüyle gereksiz tartışmalar bitecek, belirsizlikler ortadan kalkacak, ekonomik güven artacak, ülkemiz attığı tarihi adımlarla dolu dizgin yoluna devam edebilecektir. Türkiye, hasımlarının beklediği ve umduğu istikrarsızlık, yaşanmamış belirsizlik, kaos ve kargaşaya yatırım yapanların hesabı boşa çıkmış olacaktır. Burada şunun da altını çizmek gerekir ki, bizim meselemiz şahısların siyasi kariyeri değil, devletin devamlılığı, siyasetin istikrarı ve en nihayetinde lider ülke Türkiye'nin inşa ve hiyasıdır. Partimiz 2028'li bir seçim tarihi olarak görmenin ötesinde Türkiye için büyük reformların hayata geçirileceği bir dönemin miladı olarak değerlendirmektedir. Bu çerçevede hedef saptırmaya yönelik girişimler son bulmalı, adaylık netleşmeli, acımasız rekabet şartlarında dünya gerçekleriyle yüzleşebilmelidir. Cumhurbaşkanı ile birlikte kuşkusuz ki meclisteki milletvekili çoğunluğu da Cumhur İttifakı'nda olmalı, denge ve denetleme mekanizmasının daha sağlıklı işleyebilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi yasamada temsil gücünü mutlaka arttırmalıdır. Çünkü MHP güçlü ise Türkiye güvende olacak. MHP güçlü ise milli birliğimiz ve kardeşliğimiz pekişecek, milletimiz huzur bulacaktır. Bu sebeple yaşamaya ilişkin hedefimiz nettir ve şunlardır. Birincisi temsil gücüdür. Bu çerçevede oy oranımızı arttırmak, milletvekili sayımızı çoğaltmak, Türkiye'nin birinci partisi olmaktır. İkincisi kurumsal güçtür. Yasama organlarının kurumsal yapısı içinde, yönetim organlarında daha fazla görev almak, daha etkin hale gelmektir. Üçüncüsü ise siyasal güçtür. Bu şekilde yasama faaliyetlerinde ve politika belirlemede daha etkin ve belirleyici olmak, partimizin stratejik hedeflerini, ekonomik ve sosyal politika önceliklerini hayata geçirmektir. Bu çerçevede Türkiye'nin şahlanışına tanıklık edecek önümüzdeki 5 yıllık dönemin siyasi formülünü şu şekilde ifade ediyorum. Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk arşıdır.

0: Sağ olun, buyurun.
1: Bu formül yürütmenin güçlü kadar yasamanın da güçlü, denetleyici ve üretken belirleyici olması gerektiğine ilişkin stratejimizin ve küresel güç olma azmimizin ifadesidir. Dünyanın belirsizliğe sürüklendiği bir dönemde Türkiye'nin ihtiyacı istikrardır. Uluslararası sistemin kurarsızlaştığı, çatışmaların ve risklerin arttığı bir dönemde Türkiye'nin ihtiyacı kudrettir, milli birliktir. Bu nedenle 2028'e girerken meseleyi yalnızca kim cumhurbaşkanı olacak ya da iktidara hangi parti gelecek sorusuna indirgemeyi doğru bulmuyoruz. Bize göre asıl sorulması gereken soru, Türkiye dünyanın yeniden şekillendiği bu tarihi döneme hangi siyasi liderlik ve hangi devlet tecrübesiyle girecektir şeklinde olmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi yağmur stratejisiyle yasama, yürütme ve yargıda temerküz edecek güçlü devlet kurumsallığında bolluk ve bereketin, huzur ve refahın, kardeşlik ve dayanışmanın, milli birlik ve bütünleşmenin milletimizin üzerine yağacağı bir rahmet iklimi öngörmektedir. İnanıyoruz ki her yağmur damlası bereketi, bolluğu, aynı zamanda umudu, huzuru, kardeşliği ve geleceğe olan güveni de besleyecektir. Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli misafirler, devlet ebed müddet, millet ebed müddet gayemizdir. Türk ve Türkiye yüzyılını inşa etmek, 2053 yılında lider ülke ve süper güç haline gelmek hedefimizdir. Türkiye'nin kudreti, milletimizin huzur ve refahı için en uygun kararları almak çabamızdır. Türkiye sistemsel ve yapısal sorunlarını aşmış olmanın hedeflere ulaşmayı mümkün kılacağı bir sıçrama evresindedir. Bu nedenle Türkiye'nin küresel bir güç olmasını mümkün kılacak adımlar atmada zafiyet gösteremeyiz. Türkiye asımlarına fırsat veremeyiz. Geride kalalım isteyenlere tamam diyemeyiz. Karşımızda hizalanan marjinallere ve emperyalizmin taşeronlarına sessiz kalamayız. Terörsüz Türkiye, istikrarlı bölge diyoruz. Kardeşlik, huzur ve barış diyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi karşıtlığında birleşen müflis siyasetçiler bizi hedef almaktan geri durmuyor. Bunların istismar ve iftiralarına, güdümlü siyasetlerine, siyasi ikbal için ülkemizi ve milletimizi ateşe atmaktan çekinmeyen sicillerine karnımız toktur. Onlara diyeceğim şudur. Milliyetçi Hareket Partisi her bir sayfası kan ve irfanla yazılmış tarih sayfalarının düşüncede devamı, siyasette hülasasıdır. Bilge Kağan'dan Atatürk'e, Alparslan'dan Fatih Sultan Mehmet'e Türk tarihinin derin hafızasıdır. Ziya Gökalp'ten Erol Güngör'e uzanan irfan ve ilim kaynağı milliyetçi ülkücü hareketin hukukunda mahfuzdur. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'dir, cümle Türk dünyasıdır. Zilletin karşısında devletin, zulmetin karşısında milletin, yanında yer alanların obası, dahili ve harici şer odaklarına karşı göğsünü siber edenlerin otağıdır. Milliyetçi Hareket Partisi budur. Bize akıl vermeye çalışanlara, emperyalizmin tuzağına düşmüş, sözcülüğüne soyunmuş, MHP'yi içeriden parçalamak, arkadan vurmak için fırsat kollamışlara, milletimizi provokatör edip bir sonraki seçimde kaymak tabakasını meclise sokabilmek için sığıntı ittifaklar arayanlara Ziya Paşa'dan ilhamla diyorum ki, idraki mealiniz o küçük aklınıza gerekmez. Zira sizin teraziniz MHP'nin sıklatını çekmez. Bu düşüncelerle, başarılarla dolu bir hafta geçirmeniz dileğiyle her birinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyorum.
0: Evet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Yine gündemi belirleyen açıklamalarda bulundu. Manşet niteliğinde açıklamalarda bulundu diyebiliriz. Ekranlarınızda da yer alıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dedi ki Erdoğan bir kez daha aday olmalıdır. Bununla alakalı seçimlerin 2028 yılında yapılması gerektiğini ifade etti. Bu dünya konjonktüründe bunun gerekliliğine vurgu yaptı kendisi yapmış olduğu konuşmasında. Terörsüz Türkiye sürecine dair de yine oldukça önemli açıklamalarda bulundu Devlet Bahçeli. Özellikle dünya bu kadar karışıkken Türkiye'nin neler yapması gerektiğini, hangi adımları atması gerektiğini atıfta bulundu, yapmış olduğu konuşmada. O konuşmaya dair satır başlarını bültenlerde ekranlarınıza muhakkak taşırız. Önemliydi ama şimdi artık Haber Merkezi Kuşağı'nın ikinci saati içerisindeyiz. Akışımızdaki haberleri paylaşalım sizlerle. Operasyonlar vardı bu sabah saatlerinde. İzmir'deki operasyona bakalım. Bayraklı Belediyesi'ne yönelik kamu zararı ve yolsuzluk iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntıları gelsin. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından Bayraklı Belediyesi ve iştiraki Baybel AŞ'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Mali denetimlerde Baybel AŞ'de 2024 yılındaki bazı ihale ve teminlerde usulsüzlük yapıldığı belirlendi. Önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın yapılanmanın liderliğini yaptığı değerlendiriliyor. Şirketin firmalara yaptığı bazı ödemelerin daha sonra şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. 2023-2024 yıllarında toplam 20 milyonu aşkın kamu zararına neden olunduğu firma sahipleri tarafından Bayraklı Belediyesi personeline toplam 4 milyon rüşvet niteliğinde para gönderildiği anlaşıldı. Operasyonda 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli, İstanbul, Ankara, Elazığ ve Muğla'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Aralarında önceki dönem belediye başkanı Serdal Sandal'la Bayraklı CHP ilçe başkanının da olduğu 46 şüpheli gözaltına alındı. Adliyelerde menfaat karşılığı yargı süreçlerine müdahale ettiği gerekçesiyle görevden alınan savcı tutuklandı. Hakkında soruşturma izni verilen savcının adliyede kurulan rüşvet çarkına dahil olduğu ileri sürülmüş, geçen hafta HSK kararıyla açığa alınmıştı. Manisa, Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan şüphelinin 2024 yılında Beşiktaş Belediyesi yöneticilerine yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında tutuklanan belediye başkan yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi'ye menfaat karşılığında önceden bilgi verdiği de iddialar arasında yer aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada rüşvete aracılık ve örgüte bilerek yardım etme suçlarından tutuklandı.
2: NTV Radyo.
0: Emniyet güçleri İstanbul'da iki ayrı terör örgütüne yönelik iki ayrı operasyon düzenledi. Polis, El-Kaide ve DAEŞ'le bağlantılı olduğu belirlenen ve sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yapan kişileri takibe aldı. Terörle mücadele ekipleri bu kişilerin Türkiye'de eylem gerçekleştirme potansiyeli üzerine harekete geçti. 14 şüpheli terörizmin finansmanı suçlamasıyla sabah saatlerinde belirlenen adreslerde yakalandı. Operasyonda çok sayıda dijital belge ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Jandarma ekipleri de yine DAEŞ'e

0: Çocuğumuz da ameliyatta. Ameliyat süreci devam ediyor. Bu ameliyatta henüz çıkmadığı için durumuyla ilgili bir değerlendirme şu an itibariyle yapamıyoruz. Özetle 5 öğrencimizin durumu iyi. Gün içerisinde taburcu olacak. 2 öğrencimizin tedavileri tamamlanmak üzere. Onların da durumu, hayat tehlikeleri yok. Bir çocuğumuzun da ameliyatı devam ediyor. Bıçaklamayı yapan, saldırı yapan, aynı mahallede oturan, okula çok yakın bir yerde ikamet eden yine bir öğrencimiz, kendisi başka bir okulda eğitimine devam ediyor. Kız öğrenci okul kıyafetiyle içeriye giriyor ve çocuklara hedef gözetmeden bıçaklıyor. Hepimize geçmiş olsun. Bundan sonraki süreçte tedavi süreci devam edecek. Adli bir olay var. Başsavcımız burada, müdürlerimiz burada. Adli süreç bundan sonraki süreçte devam edecek. Yeni gelişmeler olursa da sizleri bilgilendireceğiz. Sağ olun efendim. Geçmiş olsun.
1: Evet, İstanbul Valisi Davut Gül Başakşehir'de bir okulda gerçekleşen, sabah saatlerine gerçekleşen o kavgaya dair açıklamalarda bulundu. Son durumu aktardı. 8 öğrencinin yaralandığını ifade etti. 5 öğrencinin hafif yaralandığını, 2 öğrencinin tedavilerinin devam ettiğini, yakında da taburcu olacaklarını söyledi. 1 öğrencinin de ameliyata alındığını ifade etti kendisi. Yeni gelişmeler oldukça elbette aktarmaya, açıklamaya devam edeceğiz dedi Vali Gül. Ve adli sürecinde devam ettiğine dikkat çekti. Olayın nasıl gerçekleştiğine dair ayrıntıları da paylaştı. Üniformasıyla okula girdiğini ve rastgele hedef almaksızın bu olayın vuku bulduğunu ifade etti kendisi. Şimdi bir öğrencinin ameliyatının devam etmesi tabii çok önemli. Ondan gelecek iyi bir haber bekleniyor ama diğer öğrencilerin durumlarının şu an için iyi olduğunu, 2 öğrencinin de taburcu edilmek üzere olduğu bilgisi de yine yüreklere bir nebze de olsa su serpen bir açıklamaydı. Adli sürecin devam ettiği bilgisini de paylaşalım. Dün akşam hareketli saatler yaşandı. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda bomba paniği vardı çünkü. Ankara'dan Şanlıurfa'ya sefer yapan yolcu uçağında bulunan bir not nedeniyle bütün yolcular ve mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Havalimanında uçuşlar geçici süreyle durduruldu. Aramalar tamamlandıktan sonra ise uçuş trafiği tekrar normale döndü.
2: Uçağın tuvalet kısmında bulunan not güvenlik birimlerini alarma geçirdi. Yolcuların tahliyesinden sonra uçakta uzun süre arama çalışması yapıldı. Dün saat 19'da Ankara'dan hareket eden yolcu uçağı 136 yolcu ve 7 mürettebatla Şanlıurfa'ya gidiyordu. Uçuş sırasında kabin ekibi tuvalet bölümünde bir not buldu. Notta uçakta bomba olduğu belirtiliyordu. Saat 20.05'te uçağın Şanlıurfa GAP Havalimanı'na inişi sağlandı. Yolcular yoğun güvenlik önlemleri altında tahliye edildi. Uçak tamamen boşaltıldıktan sonra arama çalışması başlatıldı. İlk olarak uçakta kabin bagajları ve el bagajları incelendi. Daha sonra kargo bölümündeki bagajlar tahliye edildi. Bomba uzmanları ve bomba köpeğiyle arama yapıldı. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Notu kimin bıraktığının tespiti için de çalışmalar sürüyor. Notun bulunduğu alan ve çevresinde parmak izi ve biyolojik swab incelemesi yapıldı. Notun yolculardan biri tarafından yazılıp yazılmadığının tespiti için tüm yolcular ve mürettebattan el yazısı örneği alındı. Şanlıurfa Valiliği, GAP Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı. Aramalar tamamlandıktan sonra uçuş trafiği tekrar normale döndü.
1: Mekke Savunma İttifakı'nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Yemen'deki gelişmeler üzerine olağanüstü toplandı. Riyad'daki toplantıda Mekke ve Medine'yi hedef alma girişimleriyle Suudi Arabistan'daki sivil ve ekonomik tesislere saldırılar en güçlü şekilde kınandı. Pakistanlı Kor General Nauman Mahmudi 3 yıllığına ilk genel sekreter olarak atama kararı alındı.
3: Olağanüstü stratejik siyasi askeri komite toplantısına davet edildik. Zaten planlanan bir toplantımız vardı. Yemen, Suudi Arabistan denkleminde gelişen olaylardan dolayı bugün olağanüstü bir şekilde toplandık.
4: Mekke Savunma İttifakı'nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Yemen'deki gelişmeler üzerine olağanüstü toplandı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki toplantıda hem

0: Hem Suudilere destek hem ittifakın kurumsal yapısı ele alındı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu da katıldı.
1: Askeri ve teknik olarak, kurumsal olarak neler yapılabilir? Nereye gidiyoruz Mekke Savunma İttifakı'nda bizim kurumsallaşmamız aslında? Hem de mevcut şu elimizdeki sorun alanıyla ilgili ne yapılabilir? Onları görüştük. Verimli bir gün oldu.
0: Toplantının sonunda 3 ülke ortak bildiri yayımladı. Bildiride Mekke ve Medine'yi hedef alma girişimleriyle Suudi Arabistan'daki sivil ve ekonomik tesislere saldırılar en güçlü şekilde kınandı. Suudi Arabistan'ın güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü saldırı ve tehdit kesin bir dille reddedildi.
1: Yemen meselesiyle ilgili özellikle Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik ne türden destekler verilebilir? Diğer taraftan sorunun barışçıl yollarla, diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabilir? Bunları da enine boyuna bütün boyutlarıyla görüştük.
0: Komite, kolektif savunma taahhütlerinin fiilen hayata geçirilmesi için derhal harekete geçilmesi kararı aldı. Tarafların ulusal mevzuatları uyarınca üzerinde mutabık kalınan askeri güç ve kabiliyetlerin sağlanması ve bunların hızla Suudi Arabistan'a intikali kararlaştırıldı. Böylece hazırlık durumunun, askeri entegrasyonun ve tehditlere karşı koymada kolektif kapasitenin güçlendirilmesine karar verildi. Toplantıda Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreteri de belli oldu. Pakistanlı Kor General Numan Mahmud'u 3 yıllığına ilk genel sekreter olarak atama kararı alındı.
2: Evet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını, grup toplantısında yapmış olduğu o açıklamaları canlı olarak getirmiştik ekranlarınıza. Şimdi Ankara'ya bir dönelim. Uğraş Bingöl, muhabir arkadaşımız Uğraş Bingöl notlarıyla karşımızda. Uğraş, yine gündemi belirleyen manşet niteliğinde açıklamalar geldi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den. Özellikle de Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı noktasında söyledikleri hayli önemliydi. Erdoğan bir kez daha aday olmalı çıkışı çok dikkat çekici. Neler söyledi? Sen bize detaylı bir şekilde aktarabilir misin? Orada çok çarpıcı cümleler de vardı gerçekten de seçimlerin tarihiyle de alakalı.
3: Aslında uzun süredir konuşuluyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimi için ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı için 2028 işaret ediliyordu. Özellikle külliyeden bu noktada açıklamalar daha önce gelmişti. Cumhurbaşkanlığı danışmanları tarafından da bu açıklama yapılmıştı. Ama ilk defa Cumhur İttifakı'nın en önemli ortaklarından biri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu tartışmaya bu şekilde girdi ve önemli mesajlar verdi. Senin de söylediğin gibi günün manşetini attı adeta. Bahçeli ne dedi peki? Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. Şu ifadelerle: anayasanın 116. maddesinde yer alan Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis tarafından yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Yine 2028 yılının Nisan ayını işaret etti. Zaten sürende dolmasına o tarihte doluyor ve bu konuda meclisin karar alabileceğini söyledi. Bahçeli şu ifadeleri kullandı: meclisin nitelikli çoğunlukla alacağı seçimlerin yenilenmesiyle kararıyla 3. dönem Cumhurbaşkanlığı adaylığı mümkün kılmaktır. Bu hükümler doğrultusunda MHP olarak düşüncemiz şudur: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatla seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Az önce de bahsettiğim gibi çok uzun zamandır konuşulan, kamuoyunda değerlendirilen bir tartışma konusu seçimlerin zamanında yapılması, ama Erdoğan'ın üçüncü kez seçilebilmesi öndeki engelin ifadeler. Yenilecek seçimlerin yine 2008 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliği zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacak. Yine şu ifadelerle devam et. Yalnızca
2: evet, Uğraş Bingöl'le konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Şimdi Devlet Bahçeli'den gerçekten manşet niteliğinde açıklamalar geldi. Erdoğan bir kez daha aday olmalıdır. Adayın kim olduğu bu süreçte özellikle belirlenirse bu küresel kaotik ortamda Türkiye adına da çok net bir duruş olacaktır açıklamasını yaptı. Canlı olarak getirdiğimiz, ekranlarınıza taşıdığımız o konusunda bu adaylığın nasıl gerçekleşeceğine dair de açıklamaları vardı Devlet Bahçeli'nin. Ve yine aslında bir süredir tartışılan erken seçim tartışmalarına alakalı da aslında bir cevap vermiş oldu. 2028'de olmalı. Tarihe dair o dikkat çekici açıklaması da yine ekranlarınızdaki yerini alıyor. Bu gerçekten de günün manşeti demek yanlış olmayacaktır. Erdoğan bir kez daha aday olmalı. Seçimler 2028'de yapılmalı. Adayımız şimdiden belli olmalıdır. Bu da bu dünya konjonktüründe şu an için Türkiye'nin gerekliliğidir. Türkiye'nin liderliği için, sağlam duruşu için, netliği için aslında bu karar şu an için çok gereklidir açıklamasında bulundu. Grup toplantısında yapmış olduğu o konuşmada Devlet Bahçeli. Bunu tabii şu anda konuşuyoruz. Ankara'ya döneceğiz. Ayrıntıları alacağız. Bahçeli neler söyledi? Sadece bu konuya da değinmedi. Elbette terörsüz Türkiye süreci şu anda çok çok önemli. Titizlikle yürütülüyor. Oraya da değindi. Terörsüz Türkiye sürecine dair de mesajları yine elbette oldukça dikkat çekiciydi. Ne çizgimizden saptık, ne duruşumuzdan ödün verdik. Siyaseti toplumsal uzlaşının tesis aracı olarak gördük dedi. Temel hedefimiz bölgemizi terörden bütünüyle arındırmaktır. Amacımız gelecek kuşakların refahını teminat altına almaktır. Terör belasından kalıcı olarak kurtulmak için tarihi bir fırsat önümüzdedir. Terör ve silah yerine kardeşlik kök salacak yeni yasal düzenlemelerin yapılması hayati konulardır dedi. Ve kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin son günlerde çokça konuşulan, tartışılan konuya da değindi kendisi. Bu iddialarla alakalı açıklamalarda, beyanlarda bulundu. Neler söyledi bakalım hemen. Her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı. İşlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir. Türkiye'de toplumsal güven erozyona uğramamalıdır şeklinde bir çıkış gerçekleştirdi Devlet Bahçeli. Ve tabii bu kadar kaotik bir ortamda bu kadar bu konulara değinmişken İsrail'e sözü getirmeden de olmazdı. Birleşmiş Milletler soykırıma müdahale edememektedir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu'nun konuşması insanlığın utanç vesikası olmuştur. İsrail dünya için bir tehdittir. BM karar alıcı mekanizmalardan yoksundur açıklamasında bulundu, yapmış olduğu konuşmasında Devlet Bahçeli 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 5. yasama yılının ilk grup toplantısını gerçekleştirildi. Uğraş Bingöl'e bir kez daha dönelim. Telefon attığımızda bu kez Uğraş Bingöl. Uğraş, şimdi seninle bağlantımız kopmadan önce Bahçeli'nin Erdoğan bir kez daha aday olmalı ve seçimler 2028 yılında yapılmalıdır açıklamasını konuşuyorduk. Buyur lütfen devam et.
4: Önemli mesajlar verdi. MHP Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Seçimler için 2028 yılını işaret etti ve Erdoğan bir kez daha aday olmalıdır dedi. Gerekçelerini de açıkladı şüphesiz ki. Özellikle terörsüz Türkiye sürecine değindi, terörsüz bölge sürecine değindi ve Türkiye'nin 100 yıllık bir projesi olduğunun altını çizdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve şu ifadeleri de söyledi. Kamuoyuna yönelik, bu tartışmalara yönelik. 2028'e girerken meseleyi yalnızca kim cumhurbaşkanı olacak ya da iktidara hangi parti gelecek sorusuna indirgemeyi doğru bulmuyoruz. Bize göre asıl sorulması gereken soru Türkiye dünyanın yeniden şekillendiği bu tarihi döneme hangi siyasi liderlik ve devlet tecrübesine girecek şeklinde olmalıdır açıklamasını verdi. Ve devamında MHP lideri Devlet Bahçeli şu ifadeleri kullandı. Önümüzdeki 5 yılın siyasi formülünü şu şekilde ifade ediyorum. Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP, Türkiye'de Cumhur İttifakı Türk aslıdır açıklamasını yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli uzunca bir konuşmasının uzun bir bölümünü Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ayırdı. Şu ifadelerle devam etti. Bizim meselemiz şahısların siyasi kariyeri değil, devletin devamlılığı, siyasetin istikrarı, en nihayetinde lider ülke Türkiye'nin inşa ve ihyasıdır. Partimiz 2028'de bir seçim tarihi olarak görmenin ötesinde Türkiye için büyük reformların hayata geçirileceği bir dönemin miladı olarak değerlendirmektedir. Bu çerçevede hedef saptırmaya yönelik girişimler son bulmalı, adaylık netleşmeli, acımasız rekabet şartlarında dünya gerçekleriyle yüzleşilebilmelidir. Cumhurbaşkanı ile birlikte kuşkusuz da meclisteki milletvekilliği çoğunluğu da Cumhur İttifakı'nda olmalıdır. Denge ve denetleme mekanizmasının daha sağlıklı işleyebilmesi için MHP yasamada temsil gücünü muhakkak mutlaka artırmalıdır. Çünkü MHP gücüse Türkiye güvende olacaktır açıklamasını yaptı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Evet, önemli açıklamalar. Zehra, senin de söylediğin gibi güne manşetini atan açıklamalar, bu ifadeler yine az önce de bahsettiğim gibi erken seçim tartışmaları ve yeni anayasa tartışmaları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı seçimleri de evet, değerlendiriliyordu.
2: Uğraş, bu zaten bir süredir konuşulan bir konu. Bahçeli'nin şimdi ilk grup toplantısında bunu söylemesi gerçekten de çok çok önemli. Özellikle bunun nasıl yapılacağı noktasında da açıklamaları vardı mesela. Orayı biraz hatırlatır mısın bize? O konuşmanın o kısmını da hatırlatır mısın? Yani bunun yolunun nasıl açılacağına dair Bahçeli orada bir bölüm ayırdı konuşmasına.
4: Evet, anayasanın 116. maddesine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir hükmünü hatırlattı MHP'li Devlet Bahçeli. Az önce de bahsettiğim gibi uzun zamandır kamuoyunda da tartışılan bir konu. Aslında mecliste ve siyasette bu formül üzerinde açıklamalar, değerlendirmeler uzunca yapılıyor. Ama ilk defa MHP'li Devlet Bahçeli yüksek sesle bu açıklamayı yaptı. Yani anayasanın 116. maddesini hatırlattı ve Cumhurbaşkanı ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bir kez daha aday olabilir dedi. Meclisin nitelikli çoğunlukla alacağı seçimlerin olmasına dikkat çekti. Eğer meclis genel kurulunda nitelikli çoğunlukla erken seçim kararı alırsa Cumhurbaşkanlığı adaylığı mümkündür ifadesini kullandı Bahçeli. Yine dediğim gibi uzun uzun bu sürece değindi. MHP olarak düşüncemiz şudur dedi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için mecliste uygun zamanda ve azami mutabakatla seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılmasını öngördü. Bu ifadeyi kullandı.
2: Hayli önemli. Sen de ifade ettin defalarca. Biz de bültenlerde zaten konuşuyoruz ara sıra. Erken seçim tartışmaları bir süredir zaten dillendiriliyor. Muhalefet kanadı tarafından özellikle. Şimdi bu açıklama 2028 vurgusu neyi anlatıyor?
4: Aslında muhalefetin itirazı var bu noktada. Cumhurbaşkanı adayının bir kez daha aday olamayacağını söyleniyor. Ya da 2028'den bir yıl önce ya da bir yıl önce yapılacak seçimlere dikkat çekiyorlar. Yani erken seçim kararı alabilmesi için seçim kanununa dikkat çekiyorlar. Bu noktada muhalefetle iktidar arasında ciddi bir tartışma var. Bahçeli de buna dikkat çekti ve şunu söyledi. Mecliste nitelikli çoğunlukla bu karar alınabilir ve bu herhangi bir engel teşkil etmiyor. Şüphesiz ki muhalefetin de bu noktada itirazları var ve olmaya da devam edecek. Bugün yeni parti genel başkanı Özgür Özel de sürece dair konuşmasını bekliyoruz. Çünkü senin de söylediğin gibi Bahçeli'nin açıklamaları önemli. Erdoğan bir kez daha aday olmalı dedi ve 2028 yer seçimlerin normal yapılacak zamanı işaret etti. Anayasa hükümlerini hatırlatarak seçim kanunundan da meclis karar alırsa Erdoğan aday olabilir. Bunu biz kendimiz için istemiyoruz ifadesini kullandı. Hem terörsüz bölge hem terörsüz Türkiye sürecinin önemli olduğunu da vurguladı. Bu nedenle istikrarın olması gerektiğini altını çizerek bu tarihi 2028 tarihini işaret etti MHP Genel Başkanı Bahçeli.
2: Peki, Uraş Bingöl aktardı muhabir arkadaşımız Ankara'dan. Bahçeli'nin açıklamaları bu şekildeydi. Şimdi bir konuğumuz var, Armağan Öztürk bizlerle beraber. Şimdi bu çarpıcı açıklamaları bir konuşalım manşet niteliğinde. Armağan Öztürk, yayına hoş geldiniz. Profesör Doktor Armağan Öztürk bizlerle. Şimdi Bahçeli, Erdoğan bir kez daha aday olmalı şeklinde bir çıkış gerçekleştirdi. Bu açıklamayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Cumhur İttifakı'nın 2028 stratejisinin bir ilanı olarak görülebilir mi?
5: Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan'ın bir kez daha aday olması noktasında daha önce de açıklamalarda bulunmuştu. Aynı zamanda AKP'nin lider kadrosundan da Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığını destekleyen bir dizi açıklamada bulunmuştu. Ben genel olarak Cumhur İttifakı'nın 2028 konjonktüründe yani Erdoğan'la seçime girme kararlılığını daha önce de dile getirmişti. Bunun yoğun bir şekilde altının çizildiği kanaatindeyim. Ama tabii zamanlama bu bağlamda önemli. Hani dış meclis hemen açıldıktan sonra işte 1 Ekim'de açıldı. Resepsiyonu birlikte takip ettik. Meclis çalışmalarının ilk haftasında ve ilk grup toplantısında Bahçeli'nin erken seçimlere, Cumhurbaşkanlığı seçimine ve anayasaya dair bir mesaj vermesi. Biliyorsunuz Sayın Bahçeli bu yeni yıl açılışlarında verdiği mesajlarla aslında siyasetin geleceğini de belirleyen bir pozisyonda. Yani çözüm süreci konjonktürün nasıl başladığını hatırlayalım. Yani bu bağlamda aslında gelecekte ne olacağına dair de kalıcı, önemli çerçeveyi belirleyen, paradigmayı belirleyen bir açıklama yaptı. Ne dedi? Şimdi Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın aday olabilmesi için anayasanın değişmesi veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin erken seçim kararı alması lazım. Muhalefet ve iktidar arasında burada bir anlaşmazlık var. Ama yani kanunlara bakıldığında işte ya da işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin daha önceki seçim kararlarına seçim kararı alınabilir tabii ki. Ama erken seçim ne demek? Seçimin yenilenmesi ne demeye dair bir alt tartışmada yürütülmekte. Şimdi normalde seçim tarihinden önce alınan seçim kararları, ki seçim uygulanması için de belli bir süreye ihtiyaç var, erken seçim olarak kabul edilebilir. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın adaylığının yolunda açacaktır. Anayasa değişikliği de mümkün olabilir ama buna dair şu konjonktürde çok güçlü mesajlar verilmedi tabii ki.
2: O mesajlar daha da gelir mi bu açıklamanın ardından? Şimdi bu nasıl olabileceğini siz de bir kez daha aktardınız. Uraş da aktardı bize. Şimdi anayasa değişikliği AK Parti'den gelecek olası anayasa değişikliği veya meclis süreci açısından mesela şimdi saat takvim nasıl işleyebilir?
5: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın meclisi açılış konuşmasında çok yoğun bir anayasa vurgusu vardı. Yani Türkiye'nin anayasayı hak ettiğine, yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğuna dair. Ama daha önce bazı açıklamaları da, mesela Mehmet Uçum'un açıklamaları falan aklıma geldi. Yani yeni anayasanın fikri hazırlığının, fiziki hazırlığının bu yasama yılı içinde yapılması, ama yeni anayasa yapım sürecinin, yani sıfırdan yeni anayasa yapım süreci için yeterli vaktin olmadığı, seçim kararından sonra yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni anayasayı yapmasına dair görüşler de bildirilmişti. Ben bu iki görüş arasında, yani yeni anayasayı zorlayabilir miyiz, bu anayasa yapılabilir mi tezinin de ya anayasayı gelecek döneme bırakalım tezinin de ağırlıklı olduğunu, iki görüşünde aynı anda savunulduğu kanaatindeyim. Ama tabii şimdi bu yeni anayasa meselesi Zehra Hanım, Adalet ve Kalkınma Partisi biliyorsunuz meclis çoğunluğuna sahip değil. AKP ve MHP'nin çoğunluğu da anayasa yapmaya yeterli değil. Ama mesela meclisin açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı'nın altını çizdiği bir şey vardı. 467 sayısı. Yani bu çözüm süreci yasasının meclisten kabul oyu o günden bugüne kadar ki tüm siyasi tartışmalarda aslında mecliste bir anayasa yapacak kadar çoğunluk var mı meselesinin yoğun bir şekilde konuşulmasına yol açtı. Bu bağlamda eğer 467 sayısında meclise ulaşılabiliyorsa pekala yeni bir anayasa yapılması için de ulaşılabilir mi fikrinin konuşulduğunu ve dillendirildiğini söylemekteyiz. Ama tabii Erdoğan'ın adaylığı için daha kolay yol erken seçim kararı alınmasıdır. Erken seçim kararı için bu anayasaya göre çok daha kolay. Orada da bir şeyin altını çizmek lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi MHP'nin toplam oyu erken seçim kararı için yeterli değil. 360 gerekiyor.
2: Hangi dolayısıyla olabilir?
5: Başka partilerin destek vermesi durumunda. Başka partilerin de destek vermesi durumunda erken seçim kararı en azından bir partinin 20-25 civarında yanılmıyorsam eksiklik var. DEM grubunun bir kısmının veya başka partilerin, bağımsızların yani 360 sayısını ulaşmak için Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi dışında da siyasi desteğe ihtiyaç var. Bugünkü çağrıyı veya açıklamayı aslında ona yönelik de bir şey olarak da görmek lazım. Yani Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın oyun planını aşağı yukarı sınırları ile ilgili bir hatırlatmada bulundu. Sayın Erdoğan bir daha aday olacak. Seçimler 2028'de olacak. Bunun için de bir karar alınması gerekiyor. Bu aynı zamanda diğer partilere verilmiş bir mesaj Zehra Hanım. Yani DEM, CHP, Yeni Parti, bence bugünden itibaren Yeni Yol grubu böyle bir plana dahil olacaklar mı, olmayacaklar mı? Bunun kararını verecekler veya kamuoyuyla paylaşacaklar.
2: Şimdi tabii bu yoğun bir şekilde konuşulacak, üzerine açıklamalar da yapılacaktır ama biz sıcağı sıcağını sizden değerlendirmeler almayı sürdürelim. Şimdi o 2028 vurgusu da çok önemliydi. Çünkü erken seçim tartışmaları da bayağıdır devam ediyor. Üzerine yazılıyor, çiziliyor, açıklamalar geliyor. Şimdi bu 2028 vurgusu mesela ne anlam taşıyor bu saydığımız kesimler tarafından?
5: Şimdi bir kere siyasi istikrar için bir hatırlatma. Şu an 2026 yılının Ekim ayındayız. Seçimden 2028'de olacağının söylenmesi seçime hala belli bir sürenin olduğunu gösteriyor. Şimdi bu süre şu bakımdan da önemli. Biliyorsunuz bizim anayasamıza göre seçim kanunlarında yapılan değişiklikler seçimlere bir yıl kala yapıldıysa bir yıl veya daha az süre o seçime uygulanmaz. Dolayısıyla eğer Sayın Bahçeli 2028'de seçim olacak ve bu erken seçim kararlı olacak konusunda bir kararlılık gösteriyorsa ve Adalet ve Kalkınma Partisi de bu doğrultuda hareket edecekse, yani seçim kanununun değiştirilmesi için sürenin belli bir süre hala var. Yaklaşık 6 ay 8 ay kadar. Yani seçim kanununda bir değişiklik yapılabilir ve o değişiklik gelecek seçimlere uygulanabilir. Biliyorsunuz Zehra Hanım, bir süredir acaba başkanlık sisteminin seçilme biçimine dair değişiklik yapılacak mı? Başkanlık sisteminde reform yapılacak mı? Dair de bir gündem de yürürlükte. Bir kere tarihle ilgili onu söyleyeyim. Seçim kanunun değiştirilmesi mümkün hala. Bir sonraki seçimi uygulanmak üzere. Pekala %50 artı bir yerine bir şey getirebilir veya başka bir formül devreye girebilir. İkinci mesele, şimdi mesela fon krizi konuşuluyor, çözüm süreci var, biliyorsunuz PKK'nın silahlanması. Bazı önemli olaylar hala devam etmekte. Yani seçim şu an olmayacak, 1,5 yıl sonra olacak, 2 yıl sonra olacak dediğiniz andan itibaren aslında siyasi iktidar ve Cumhur İttifakı o sürecin tamamlanmasını da bekliyor gibi bir anlam da çıkar. Yani çözüm sürecinin nihayete ermesini, ekonomik krizin belki toparlanmasını, durdurulmasını, fon krizinin çözülmesini, buna dair de seçmenlere ve kamuoyuna bir güven de veriyor. Şu an seçim yok, bazı meseleleri halledeceğiz. Bir de Sayın Bahçeli'nin biliyorsunuz açıklamasında bir sistemik vurgu da var. Yani önemli olan Erdoğan'ın adaylığını desteklemekle beraber aslında kişiler, isimler falan değil, Türk devletinin işte krizler karşısında siyasi kararlılığının korunmasına dair bir hatırlatma da yapıyor. Seçimleri de bu bağlamda değerlendiriyor aslında.
2: Şöyle dikkat çekici bir cümlesi de vardı Bahçeli'nin: yürütmede Erdoğan, yasamada MHP olmalı, milletvekili çoğunluğu da Cumhur İttifakı'nda olmalı şeklinde bir açıklaması vardı. Aslında şimdi seçimlere giderken biz hep ittifakları görüyoruz, konuşuyoruz. Yıllardır devam eden bir Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı'nın 2028'e giderken aslında nasıl bir yol yürüdüğüne dair de bir vurgu taşıyor mu bu açıklamalar?
5: Şimdi bu yani kuvvetler ayrılığı bakımından da bir hassasiyette belirtiyor. Biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi arasındaki ittifak ilişkisi son 10 yılda bu iki parti bakımından ama Türk siyasi hayatı bakımından oldukça başarılı oldu. Yani kriz olsa da ufak tefek krizler oldu. Aslında yasama istikrarı korundu. Kanunlar zamanında çıktı. İşte bir takım değişiklikler yapıldı. Bu bağlamda istikrarın korunması önemli. Ama nereden eleştirildi başkanlık sistemi? Yani kuvvetler ayrılığı tam işlemiyor. Yasamayla yürütme arasındaki dengeler bakımında. Burada MHP'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bazı kritik olaylarda Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kısmen ya da tamamen farklı düşünerek onu dengelediğine dair bir siyasi yorum da gelişti. Yani MHP'nin belli konularda özgün fikirleri var. Mesela çözüm süreci konusunda AKP'ye göre daha ileri açıklamalar yapıyor her durumda. Ya da ne bileyim CHP'nin mutlak butan davası konusunda farklı bir çizgiyi benimsedi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden. Dolayısıyla MHP'nin yasamada ağırlığının olması, bu yani sayısal ağırlığı kastetmiyordur ihtimal ki, bir zihniyet ağırlığı, yani yasamayla yürütme arasındaki farklılık bakımından önemli. Tabii bu ittifaka başka partiler dahil olacak mı ve seçim sattım haline girildiğinde aslında Cumhur İttifakı genişleyerek mi yoksa daralarak mı o seçim ittifakına dahil olacak, onu bilmiyoruz. Bunu şunun için de söylüyorum, biliyorsunuz çözüm süreci bağlamında demin de eski pozisyonunu korumayacağı, muhalefetle iktidar arasında daha nötr bir yere gireceği, hatta yeni anayasa tartışmaları ve seçim süreci bakımından Cumhur İttifakı'nı destekleyen bir pozisyonu benimseyeceğine dair çok sayıda açıklama ve yorum da yapılmakta. Bunların bir kısmı kısmen CHP içinde yapılıyor, yani iktidar bağlamında. Peki. Dolayısıyla aynı zamanda bir tür geniş siyasete dair bir çağrıyı da içinde barındırmakta.
2: Profesör Doktor Armağan Öztürk bizlerle beraberdi. Devlet Bahçeli'nin Erdoğan bir kez daha aday olmalı açıklaması üzerinden açıklamalarını değerlendirdik. Saat başında birlikteyiz.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Reklam.
1: Çatıda yanlış malzeme seçimi yıllar içinde masraf çıkarır. Kiremit

sevgili dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: NTV Radyo.

0: reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Bugün özellikle Doğu ve Güneydoğu çevrelerinde kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor. Gaziantep, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Hatay ve Osmaniye'de sel, su baskını, dere taşkını, dolu ve yıldırım riskine karşı tedbirli olunmalı. Marmara'da sis nedeniyle görüş mesafesi düşebilir. İstanbul'da ise rüzgarın hafiflemesiyle hava kalitesinde düşüş bekleniyor.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Mobiliz. Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.
5: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
6: Erken yaşta inme geçiren birinde hangi değişiklikler gözleniyor? Vücut hangi alarmları verdiğinde doktora gitmek gerekiyor? Nöroloji uzmanı Doktor Sema Öztürk'e sorduk.
7: Şimdi şöyle, genelde deprem gibi ani gelir ve bir damar alanını tutar. Tuttuğu damar alanı konuşmayla ilgili ise konuşmayı bozar. Kuvvetle ilgili ise felç yapar. Duysalsa duyu bozukluğu yapar. Hafıza ise hafıza bozukluğu yapar. Yani o damar tıkandığı anda o damarın beslediği beyin bölgesi bulgu verir. Bazen geçici iskemik atak dediğimiz gelip geçici. Bir tarafında kuvvetsizlik gelip geçti. Bir tarafında hafif uyuşukluk. Hafif konuşmada tutukluk. Baş dönmesi. Denge bozukluğu. Bunlar gelip geçtiyse bir strok ön habercisi olabilir. Yine depremdeki hani minik minik sarsıntılar olur. O bir uyarıcıdır. Muhakkak böyle bir uyarıda bana ne oluyor? Altından başka bir sorun çıkacak mı diye kişinin doktora gelmesi gerekir.
2: Her güzele bir Mindus.
5: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.

0: Aragaz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkenin doğusunda şiddetli yağış var. İstanbul az bulutlu, rüzgar hafiflediğinden bu hafta hava kalitesi düşüyor. Sıcaklık öğle saatlerinde gölgede 22, güneşin altında 30 dereceyken gece ise 14 dereceye iniyor. Ankara açık, öğle 20, gece 9 derece. İzmir 27, Bursa 22 derece. Antalya'da güneş görülecek, yağış az noktada var. Sıcaklık 28 derece. Marmara'da hava az bulutlu, rüzgar hafif. Bu hafta yer yer sis oluşacak. Edirne 26, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri, Niğde kesiminde sağanak geçişleri olacak. Eskişehir açık 19, Sivas 17 derece. Ege'de kariyer sert, güneşli bir hava var. Gölgede Manisa, Muğla boyunca sıcaklık 25-26 derece. Gece Kütahya'da sıcaklık 6 dereceye iniyor. Akdeniz'de Hatay ve Osmaniye'de yağış şiddetli, sel riski var. Adana'da sağanak yağmurlu. Adana 26, Hatay 24 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin hattında yağış biraz kuvvetli. Samsun ve Ordu'da da sağanak etkili. Zonguldak parçalı bulutlu 19, Trabzon 20 derece. Doğu kesimler şiddetli yağışın etkisinde. Özellikle Gaziantep, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van boyunca sel, dere taşkını, dolu ve yıldırımlara karşı tedbirli olunmalı. Erzurum 17, Diyarbakır 22 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boyla ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Burası NTV Radyo. Saat 12.
3: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Mecliste yasama yılıyla birlikte partilerin grup toplantıları da başladı. Geçtiğimiz saat içerisinde MHP lideri Devlet Bahçeli kürsüye çıktı, önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP olmalıdır dedi. Seçimler için de 2028 yılını işaret etti. Ayrıntıları NTV muhabiri Uğraş Bingöl'den alacağız.
4: İttifakından ilk defa bu kadar net bir açıklama geldi Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin. Daha önce çeşitli açıklamalar danışmanlar aracılığıyla yapılmıştı ama bu kez MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu dönemin ilk grup toplantısında gündeme ilişkin çok önemli mesajlar verdi. Özellikle Erdoğan'ın yeniden seçilmesine ilişkin çok net konuştu ve bunun için herhangi bir engel olmadığını söyledi ve meclisi işaret etti. Mecliste 360 milletvekilinin kararıyla seçimlerin yenilenmesine dikkat çekti. MHP lideri Devlet Bahçeli şu ifadeleri kullandı. Az önce de bahsettiğim gibi anayasanın 116. maddesine dikkat çekti. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir hükmü var. O hükme dikkat çekti ve meclisin niteliği çoğunluklu alacağı seçimlerin yenilenmesi kararıyla üçüncü dönem Cumhurbaşkanlığı adaylığının mümkün olacağını söyledi MHP lideri Devlet Bahçeli. Devamında şu ifadeleri kullandı. Meselemiz şahısların siyasi kariyeri değil, devletin devamlılığı, siyasi istikrarı, en nihayetinde lider ülke Türkiye inşası ve ihyasıdır dedi. Hem terörsüz Türkiye sürecine dikkat etten terörsüz bir bölgeye dikkat çekti ve bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha olması gerektiğini söyledi ama şu ifadeyi de kullandı. Meclis çoğunluğuna dikkat çekti. Yine Bahçeli'nin konuşmasındaki önemli mesajlardan biriydi. Cumhurbaşkanı ile birlikte kuşkusuz da meclisteki milletvekilliği çoğunluğu da Cumhur İttifakı'nda olmalı. Denge ve denetleme mekanizmasının daha sağlıklı işleyebilmesi için MHP yasamada temsil gücünü mutlaka arttırmalıdır. Çünkü MHP gücüse Türkiye güvende olacaktır ifadesini kullandı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Zira bu açıklamanın hemen ardından meclisteki çoğunluğa baktığımızda şunu söyleyelim. Çünkü değişik bir aritmetik çıkıyor. 360 milletvekilinin karar vermesi durumunda seçimler yenilenebiliyor. Ama Cumhur İttifakı'na baktığımızda 331 milletvekili var Cumhur İttifakı'nın. AK Parti'nin 280 milletvekili, Hareket Partisi'nin 46, Hüdapar 4 ve DSP 1. Yani 331 ediyor. Cumhur İttifakı'nın 29 milletvekiline ihtiyacı var. Son cümle, CHP'den 29 milletvekili desteğe gelir. DEM Parti bu noktada özellikle terör Türkiye sürecinde bir destek atar mı? Yine bu da aritmetik içinde olabilir. Yeni Parti'den 29, İyi Parti'den 29 milletvekilinin destek vermesi halinde, yani tek tek partilere gidersek DEM Parti'nin 29 milletvekili ile destek vermesi halinde erken seçimlerin erken alınması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığının öndeki engelin kalkacağı görüşü hakim.
3: Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı açıklamaların ayrıntılarını aldık. Ankara'dan NTV muhabiri Uğraş Bingöl aktardı. İstanbul Başakşehir'deki bir ortaokulda öğrenciler arasında kavga çıktı. 8 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrencilerin durumuna ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül'den bir açıklama geldi. Ayrıntıları NTV muhabiri Melike Şahin'den dinleyelim.
5: Zehra, şu anda burada durumun sakin olduğunu söyleyebiliriz. Polis ekipleri bekliyor. Muhtemelen okuldaki incelemeler devam ediyor. Ama 8 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bir lise öğrencisinin burada Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirdiği saldırıda 8 öğrencinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Ameliyattaki öğrencinin durumu hala aynı şekilde ameliyatta olduğu bilgisine edindik son olarak. Durumunun kritik olduğunu Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıklamıştı. Kısa süre önce İstanbul Valisi Davut Gül de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gitti. Yaralıları ziyaret etti. 5 öğrencinin durumunun iyi olduğunu, bugün taburcu edilebileceklerini söyledi. 3 öğrencinin durumunun daha ağır olduğunu, birinin ise ameliyatta olduğunu belirtti İstanbul Valisi Davut Gül. Olayın oluş şekline dair de bazı açıklamalarda bulundu. Hemen onu da aktarayım. Bir lise öğrencisinin ki sabah saatlerinde Başakşehir Kaymakamı da açıklamıştı. Küçükçekmece'deki bir lisede okuyan bir kız öğrencinin buradaki Başakşehir'deki ortaokula bıçakla gelerek burada bir saldırı yaptığını belirtmişti. Öğrencilere hedef göstermeden saldırdığını söyledi İstanbul Valisi Davut Gül. Buradaki okulun, bu okulun okul üniformasının kıyafetlerini giydiğini belirtti ve sabah saatlerinde buraya gelerek hedef göstermeden bu saldırının yapıldığını ifade etti. O öğrencinin gözaltında olduğunu söyleyelim. Muhtemelen ifadesini alma işlemi, neden, nasıl yaptığı konusu önümüzdeki saatlerde belli olacaktır. Ama şu an için hatırlatmak gerekirse bir öğrencinin durumu kritik, ameliyatta onun tedavi süreci devam ediyor. 5 öğrencinin durumunun iyi olduğu açıklandı İstanbul Valisi tarafından. 2 öğrencinin de yine durumunun ağır olduğunu ifade etmiş olalım.
3: Melike Şahin aktardı. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik kamu zararı ve yolsuzluk iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda 46 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından soruşturma başlatıldı. Denetimlerde 2024 yılındaki bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı belirlendi. Önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın yapılanmanın liderliğini yaptığı değerlendiriliyor. Şirketin firmalara yaptığı bazı ödemelerin daha sonra şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Toplam 20 milyona aşkın kamu zararına neden olunduğu anlaşıldı. 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlılardan 46'sı yakalandı. Mersin'de Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada 3 başkan da tutuklandı. Soruşturmada 59 kişi gözaltındaydı. Zanlıların adliyeye sevk edilmesinin ardından bir ek gözaltı daha gerçekleşti. En son gözaltına alınan şüphelinin de adliyeye sevk edilmesiyle sayı 60'a yükseldi. Mahkeme, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Tuncer'in tutuklanmasına karar verdi. Adliyelerde menfaat karşılığı yargı süreçlerine müdahale ettiği gerekçesiyle görevden alınan savcı tutuklandı. Hakkında soruşturma izni verilen savcının adliyede kurulan rüşvet çarkına dahil olduğu ileri sürülmüş, geçtiğimiz hafta HSK kararıyla açığa alınmıştı. Manisa Saruhanlı'da Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan şüphelinin 2022 yılında Beşiktaş Belediyesi yöneticilerine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında tutuklanan belediye başkan yardımcısına menfaat karşılığında önceden bilgi verdiği de iddialar arasında yer aldı. Zanlı rüşvete aracılık ve örgüte yardım suçlarından tutuklandı. Eylül ayında 81 ilde 117 bin gıda denetimi gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, denetimler sonucu uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 218 milyon lira idari para cezası uygulandığını duyurdu. Ayrıca 29 işletmeye yönelik suç duyurusunda bulunuldu. Yumaklı, tarladan sofraya kadar her aşamada güvenilir gıdaya erişimin önemine vurgu yaptı. Kurallara uyan işletmelerimizi baş tacı ederken, insanımızın sağlığına kastedenlere göz açtırmamaya kararlıyız ifadelerini kullandı. Booking.com ve benzeri yabancı dijital konaklama platformlarına yönelik kanun teklifi meclise geliyor. Teklif bugün komisyonda görüşülecek. Seyahat acentaları ise düzenlemeye karşı çıkıyor.
6: İzin belgesi gerekecek, temsilci zorunlu olacak. Dijital konaklama sağlayan platformlara dönük kanun teklifi Meclis Turizm Komisyonu'nda görüşülecek. Booking.com'a 9 yıldır erişim engeli uygulanıyor. Çıkarılacak kanun sonrası erişim engelinin kalkması bekleniyor. Teklife göre bu tür platformlara Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alma zorunluluğu getirilecek. İşletmeler bu izin belgesi için 5 milyon lira ödeyecek. Tutar her yıl yeniden değerleme oranında artacak. Geçerlilik süresi 2 yıl olan belge devredilemeyecek. Ayrıca bu platformlar Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na 10 binde 7,5 oranında turizm payı ödemek zorunda olacak. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği'nden yapılan açıklamada, şirket kurmadan ticaret yapılacağı, bunun rekabette dezavantaj oluşturacağı savunuldu. Yasanın orta ve uzun vadede olumsuz ekonomik sonuçları olacağı ifade edildi. Turizmde ana oyun kurucular yerli ve milli olmalı değerlendirmesi yapıldı.
3: Bir canlı yayına devam edelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlıyor.
7: İle balon hisse diye tabir edilen hisselerden anormal bir şekilde işte kısa sürede gir çık yapılarak kazanılan bir kazanç var. Burada tabii bizim dikkatimizi çekmişti. Arkadaşlarımız da bu konuda özellikle SPK'ya soruşturması için yazı yazdı. Hatta şahsen de görüştük. Tabii sağ olsun Sayın Bakanımız da bu süreci takip ediyordu. Fonlarla ilgili açıklamaları vardı. Ağustos ayında yazdığımız müzakereye en son soruşturma izni verildi. Fon soruşturması bu şekilde başladı. Başsavcılık sadece soruşturma izni verildiği zaman bu suçlara bakabiliyor. Şu an devam eden bir soruşturma süreci var. Ama tabii ben şunu ifade etmek istiyorum. Yani özellikle Türk piyasası, Türk ekonomisi çok güçlü. Bizim göz bebeğimiz. Buradaki küçük bir kısmında meydana gelen bir hadiseyi genele yaymamak gerekiyor. Burada sürecin ilk başından beri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan süreci takip ediyor. Anlık olarak bilgilendirme yapıyor. Maliye Bakanımızla sürekli olarak bu konuda görüşmeler yaptık, toplantılar yaptık. Biliyorsunuz en son Sayın Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nda fon koordinasyon kurulu kuruldu. Maliye Bakanımız da bu kurulda, biz de bu kuruldayız. Biz burada günlük rutin işlemler bunlar tamamen serbest piyasa ekonomi kapsamında kurulların takdirinde. Biz bize gelen ihbarlar, şikayetler ya da verilen soruşturma izinleri kapsamında başsavcılarımız bunlara bakıyor. Şu an devam eden süreçler var.
8: Sayın Bakanım, soruşturmanın derinliğini de burada anlamak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ucu nereye giderse gitsin bu işin takipçisi olacağız dedi. Şimdi anladığımız kadarıyla bir fon sahipleri, kurucuları var. İki fondan fon kurucularıyla ilişki kurarak zenginleşenler var. Bu ikinci grup. Üçüncü grup fonda parası kalanlar var. Bu üçüncü grup. Dördüncü grup da bütün bu düzen içerisinde izin verenler, takip etmek zorunda olduğu halde takip etmeyenler, göz yumanlar, çeşitli kamu kurumlarının da olduğu bir dört gruplu bir esasında önümüzde bir sorun var. Bunlarla alakalı derinleşme ne kadar olacak?
7: Şimdi tabii biz 17 Eylül itibariyle SPK tarafından biliyorsunuz fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz başsavcılık olarak verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık. Özellikle şu an itibariyle 85 şüpheli tutuklandı. 207 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunları ekranlara da verebiliriz rakamları. Ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu. Aynı şekilde mal kaçırmasının önlenmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar. Çünkü biliyorsunuz mal kaçırma çok yoğun yapılabiliyor. Soruşturma aşamasında da gördük Serdar Bey bunu. Soruşturmadan iki gün sonra, yani isim vermeyeyim, bir şahıs, fonlardan tutuklu olan bir şahsın eşi yurt dışına 40 milyon civarında bir havale transfer için talimat vermişti. Ama tabii bizim başsavcılığımızın, İstanbul Başsavcılığı'nın yazısı uyarınca bu talimat transferi önlendi. Burada Devlet Denetleme Kurumu da devreye girdi. Biliyorsunuz özellikle burada bir kurumların ihmali var mı? İşte kurumlarımız çok saygın kurumlar. Bunların ihmali olup olmadığı konusunda Devlet Denetleme Kurumu'nu Cumhurbaşkanımız görev verdi. Onlar inceleyecek. Daha sonradan bir ihmal, kusur, kasıt ya da kötü niyet varsa kurumlarla ilgili de bir çalışma yapılacak. Ama şunu söylemek istiyorum ben. Burada özellikle fon soruşturmasıyla ilgili biz şunu gördük. Gerçekten iyi niyetle bir kısım vatandaşlarımızın dişinden tırnağından para biriktirerek yatırdığı bir meşru yatırım var. Bunlar elbette normal. Ama bir de şunu gördük. Özellikle kapalı fonlar ya da açık fonlarda kısa sürede tamamen aldıkları tüyolar, içeriden aldıkları bilgiler, manipülatif hareketlerle kötü niyetle kısa sürede girdi çıktı yaparak inanılmaz fahiş miktarda kazanılan paralar var. Yani biz şu an zaten bunlarla ilgili soruşmayı başlattık. Biz SPK ve İstanbul Borsası aynı zamanda merkezi kayıt kuruluşu var biliyorsunuz. Oradan gelen bütün listeler uyarınca Başsavcılığımız, İstanbul Başsavcılığı bütün bu şahısların işte manipülatif hareket yapan, kısa sürede fahiş ya da olağan dışı kazanç sağlayan kişilere karşı, bunlar tabii şirketler de var, normal kişiler de var. Bunlarla ilgili tedbir kararları koydu, mal varlıklarını dondurdu. Bunların bir kısmı tutuklandı, bir kısmı firari, yurt dışı çıkış yasakları var. Devam eden bir süreç var. Bu tamamen bağımsız yargının gözetiminde. Ama burada şunu ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Yani Türk piyasası, Türkiye fonları, İstanbul Borsası bizim göz bebeğimiz. Biz özellikle bunun altını çizmek istiyoruz. Burada yürüyen bir süreç var. Biz titizlikle yürütüyoruz. Yatırımcılarımızın, iyi niyetli yatırımcılarımızın, hisselerimizin, şirketlerimizin özellikle bu süreçten etkilenmemesi lazım. Burada da özellikle Cumhurbaşkanımız en baştan beri sürece el koyduğu için burada Cevdet Yılmaz biliyorsunuz Cumhurbaşkanı yardımcısıyla başkanlığında bir fon istikrar kurulu oluşturuldu. Özellikle bunlar kararlar alıyorlar. SPK bağımsız kurul bir kısım kararlar da aldı. Biz başsavcılık olarak süreci takip ediyoruz ama biz başsavcılık sadece verilen izin kapsamında yani SPK tarafından gönderilen listeler ve Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Sistemi tarafından gönderilen listeler kapsamında işlem yapabiliyor. Yani sonuçta başsavcılıkta teknik olarak veri yok. Bu rutin işlemler, günlük işlemler, borsanın işlemleri devam eden süreçler tamamen bağımsız kurullar tarafından devam eden süreçler.
8: Sayın Bakanım, para iadeleri ile alakalı yine bir mekanizma kuruldu. Gönüllü para iadelerinin de başladığını biliyoruz. Bu süreç nasıl ilerleyecek? Parayı iade edildiğinde süreç tamamlanıyor mu? Başka bir takibi olacak mı bu durumun?
7: Evet, burada kurulan kurul, Sayın Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda kurulan kurul kararlar alındı. Biz de katıldık toplantıya. Tabii SPK özellikle bir kısım kararlar aldı. Kendi aldığı kararlara göre burada iyi niyetli yatırımcının 1 milyon TL olan kadar paralarının iadesi konusunda karar verildi. Şimdi burada bir sistem kuruldu Serdar Bey. Bunu anlatmak istiyorum ben. Özellikle bizim elimizde şu tespitler var. Az önce söylediğim gibi SPK'dan ve Borsa İstanbul'dan gönderilen kayıtlara göre başsavcı arkadaşlarımız ve savcı arkadaşlarımız şunu tespit ettiler. Kısa sürede manipülatif hareketlerle inanılmaz ve mesela 2 ayda girmiş çok yüksek miktarlarla çıkış yapmış. Yani bir kar çıkışı yapmış. Bunlarla ilgili bir çalışmamız var. Listemiz var. Zaten bu kişiler tutuklandı. Mal varlığına el koyduk. Buralarda özellikle kurulan kurulun kararları ve SPK'nın kararları uyarınca şahsi mallarına da el koyduk. Biliyorsunuz bu işte portföy yöneticilerinin, fon yöneticilerinin bütün mal varlığına el koyduk. Bunlar belirlenen ilkeler çerçevesinde TMSF'de de bir hesap iadesi açıldı. Özellikle iade etmek isteyen, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı. Dün TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş. Bunlar bütün bu mal varlıkları hukuk çerçevesinde, hukuk ilkeleri çerçevesinde TMSF'ye devrediliyor. Daha sonra haksız kazanç sağlayan, fahiş kazanç sağlayan kişiler elbette TMSF bunların iadesini yapacak. İadesini yaptıktan sonra da savcı da gerekli yazıyı yazacak. SPK kanunu yani sermaye piyasası kanunu muhalefetin 107. maddesi var. Bu manipülasyon suçu burada düzenleniyor. Sizin söylediğiniz şekilde yani zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Sadece kanunda düzenlenen bir indirim sebebi. Yani zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak ki şu an tutuklananlar var. Fahiş kazanıp da aynı şekilde yurt dışına çıkış yasağı ya da mal varlığı tedbir uygulananlar var. devam eden bir süreç var burada.
8: Biz soruşturmaların devam edeceğini
7: elbette,
8: burada
7: elbette, yani
8: görüyoruz.
7: Zararın ödenmesi...
8: Çünkü sofistike bir süreç bu, teknik bir süreç. Kimin ne kadar kar ve menfaat elde ettiğinin tespiti bir zaman alıyor anladığım kadarıyla.
7: Bizde listeler var. Yani özellikle SPK'nın ve MKK, yani İstanbul Borsası'nın alt birimi MKK'nın gönderdiği listeler var. Biz bu listeleri yaptık. Özellikle kısa sürede fahiş kazanan kişiler, tüzel kişiler, şirketler vesaire, bunlarla ilgili elimizde bilgiler var. Zaten adımları da attık. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuşmalarında çok açık ve net. Kesinlikle milletimizin cebine el uzatan, haksız kazanç sağlayan bu kişilerden biz hukuk çerçevesinde hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Ve bu haksız kazançları da TMSF bünyesinde kurulan fona devredeceğiz. Yani buradan da biliyorsunuz, daha sonradan da SPK'nın ve işte kurulan kurulun, yüksek kurulun almış olduğu kararlar çerçevesinde de bir kısım iyi niyetli yatırımcının zararları karşılanacak. Ama hukuk çerçevesinde mutlaka kaçırılan mallar, biliyorsunuz basına da yansıyan olaylar oldu. Kısa sürede bir kısım para transferleri yapmışlar. Biz bunların getirilmesi için de, İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için de adli süreçleri başlattık. Şahsi mallarına el koyduk, tedbir koyduk, tapuya tedbir koyduk. Halen de şu an araştırdığımız konular var. Biliyorsunuz iki gün önce ya da dün basına yansıdı. Virman yoluyla lot transferleri var. Bunlarla ilgili de çalışma yaptık. Ben şunu vatandaşlarımıza kesinlikle söylüyorum. Hukuk çerçevesinde kesinlikle fahiş kazanan, yani kısa sürede fahiş kazanan, işte tüy alıp içeri giren bu şekilde kişilerden sonuna kadar vatandaşlarımızın hakkını koruyacak şekilde paralarını tahsil etmek için elimizden geldiğince üzerine ne düşüyorsa yapacağız. Hatta ben şu tabiri kullanayım. Anadolu'da bizim bir söz var. Devletin bağından üzüm korusu çalan tilkiden devlet pekmez olarak o üzümü çıkartır diye bir laf var. Yani devlet bunun kesinlikle takipçisi. Biz de hukuk çerçevesinde biz bunların sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız.
8: Fon konusuyla alakalı son bir soru soracağım. Devletin kurumları burada bir koordinasyon mekanizması inşa etti diyebilir misiniz?
7: Elbette. En başından beri, sürecin en başından beri sürekli olarak Maliye Bakanımızla işte Sayın Cumhurbaşkanımız zaten süreci en başından beri takip ediyor. Sürekli istişare halindeyiz. Şu an fon istikrar kurulu kuruldu. Biz de katılıyoruz. Toplantılar alınıyor. Yani devlet tüm kurumları istişare halinde. Ben buradan vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Müşteri olsunlar. Yani burada devam eden soruşmalar sebebiyle bizim piyasamız, İstanbul borsamız, yatırımcılarımız kesinlikle etkilenmez bu süreçten dolayı. Bunlar devam eden süreçler, ama bir yandan da Maliye Bakanlığımızın almış olduğu önlemler var. SPK'nın, sermaye piyasası kurumları, bağımsız kurumlarımızın almış olduğu önlemler. Devletin tüm kurumları en başından beri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla işbirliği ve koordinasyon içerisinde yürütüyor. Ben vatandaşlarımıza kesinlikle Türk ekonomisine, Türk sermayesine, piyasalarına ben güvenmesini istiyorum bu konuda. Süreç devam ediyor. Biz adli olarak sadece adli sürece bakıyoruz. Ama günlük borsanın rutin işlemleri vesaire, onlar biliyorsunuz bağımsız kurullar tarafından devam eden bir süreç.
8: Teşekkür ediyorum. Evet, bir diğer konu, o da yine Türkiye'nin gündeminde, futbol maçları, hepimizin yakından takip ettiği müsabakalar. Spor editörümüz Kaan Elbir Bey, buyurun.
9: Sayın Bakanım, hakemler dosyasındaki soruşturmanın temel suçlaması nedir ve şu ana kadar maç sonuçlarının manipüle edildiğine dair somut bir delil ortaya çıktı mı efendim?
7: Hakemler dosyası olarak adlandırılan dosya, resmi belgede sahtecilik ve mobbing iddiası üzerine bir soruşma başlatılmıştı. Özellikle biliyorsunuz bazı hakemlerin ayrıcalık gösterilerek belirli maçlara verildiği, bazı hakemlerin klasman dışı bırakıldığı, bu konuda hakemlere mobbing yapıldığı konusunda bir soruşma başlatılmıştı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Bey tutuklandı. Devam eden bir süreç var. Elbette burada biliyorsunuz hakemlerin bir sınavları oluyor, resmi sınavları. Bu sınav sorularının önceden dağıtıldığı, bazı hakemlere mobbing yapıldığı, özellikle bazı hakemlerin bilerek kendisinin işte kötü not verilerek ya da disiplin süreçleri başlatılarak görev almasının engellendiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşma yaptı. Bildiğim kadarıyla dün iki hakem daha tutuklandı. Şu an gözaltı tutuklu sayısı 5, adli kontrol sayısı 2. Devam eden bir süreç var. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Yani Türk futbolunun temiz olması lazım. Ben de takip ediyorum. Bütün insanlarımız ekranları başından takip ediyor. Yani biz hakemlerin adalet çerçevesinde hiç kimseye bağlı olmadan kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Ama maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Buna dair dosyada deliller var. İşte bir

0: Umut verilere göre, delillere göre hareket eder. Elbette yani bu konuda şikayetler yapılmıştır, ihbarlar geliyordur ama somutlaştırmak gerekir. Yani şu derbi maçında şu hakemin kural hatasını kasıtlı olarak ya da bir menfaat karşılığında yaptığına dair bir somut veri olması lazım. Bu konuda elbette şikayetler yapılmıştır. Ama burada hukuk delillere göre hareket eder. Yani burada sizin söylediğiniz bakımdan ben arkadaşlarla görüştüğümde bana bir şey yok dediler. Yani somut veri olması lazım. Burada somut veri çok önemli. Masak önemli, HTS kayıtları önemli. Dediğiniz gibi işte bu hakemlerin sınav sorularından önceden verilmesi, bazı hakemlerin özellikle mobbing yapılarak lansman dışı bırakılması, aynı derbi maçlara belirli bir hakem grubun yönlendirilmesi, bunlar önemli. Ama somut veri varsa, sizin söylediğiniz gibi özellikle hakemlerin kural hatası mı bilerek yaptığı ya da kötü niyetle yaptığı ya da bir menfaat karşılığında yapıp yapmadığı, bunların hepsi araştırılıyor. Ama şu an öyle bir şey yok sizin söylediğiniz gibi.
1: Peki Türkiye Futbol Federasyonu ile savcılar arasında bu noktada bir veri bilgi paylaşımı oluyor mu? Koordinasyon var mı?
0: Elbette. Şimdi Futbol Federasyonu biliyorsunuz disiplin yönünden bakıyor. Oranın kendi birimleri var ama tabii savcıların farklı bakıyor. Yani Futbol Federasyonu o süreçte de özellikle bahis sürecinde de işte futbolcular, menajerler ya da bahis sürecinde de bize verileri vermişlerdi. Ama onların yürüttüğü süreç ile bizim yürüttüğümüz süreç farklı. Yani Futbol Federasyonu disiplinci verebiliyor. Disiplin olarak işte bir kulüp başkanına ya da bahse karışan birisine hak yoksunluğu cezası verebiliyor. Yani orada verilen hak yoksunluğu savcılık anlamında adli suç olmayabiliyor bazen. Bizim baktığımız kriterler farklı. Biz tabii daha farklı. Mesela bir yasa dışı bahis olabilmesi için bir futbolcunun kendi maçında olması gerekiyor, oynaması gerekiyor. Ama diğer mesela başka maçta oynadığı zaman futbolcu o maçta oynamamışsa o suç sayılmıyor. Ama Futbol Federasyonu'na göre bu bir disiplin cezası. Bunların ikisinin kriterleri farklı. Onlar da istişare halindeyiz. Bize gerekli bilgi belirleri veriyorlar. Yani şu an bir koordinasyon süreci var.
2: Sayın Bakan, bu bahis şike soruşturmasıyla hakemlik sistemine müdahale arasında adli makamların tespit ettiği bir bağ var mı peki? Şu anda ikisi ayrı yürüyor.
0: Elbette.
2: Süreç.
0: Şimdi hakemlerde şöyle şike iddiası var. Yani şike teşvik primi iddiası var. Ayrı yürüyor. Ayrı suçlar. Sizin söylediğiniz gibi. Ama burada tabii sonuçta bir teşvik primi verilebiliyor. Futbolculara da verilebiliyor. Ya da hakeme de verilebiliyor bu. Yani benzer yönleri de var. Aynı şekilde yani bahis oynayan hakem var mı? Bu da araştırılıyor. Bu da olabilir. Bunların hepsi tamamen teknik somut verilere göre yapılabiliyor. Burada masak raporları çok önemli. HTS kayıtları önemli. Dediğim gibi devam eden bir süreç var İstanbul Başsavcılığımız nezdinde.
1: Evet, yani derbi maçlarını izlerken daha güvenli maçlar izleyebilecek miyiz?
0: Evet. Şimdi bizim amacımız da açıdan. O elbette. Bakın futbolda gerçekten çok büyük bir camia. Yani burada emek veren insanlar var, alın terini dökenler var, sahada takip edenler var, ekranları başında izleyenler var. Biz futbolun temiz olması adına çalışıyoruz. Yani başsavcılarımızın tamamen yaptığı amaç bu. Çünkü burada kesinlikle bir teşvik, şike, yani bir kötü niyet, hakemlerin kasıtlı olarak bir şeye göz yumması, bunların olmaması lazım. Bizim asıl amacımız, yani başsavcılarımızın asıl amacı futbolun temiz kalması. Çünkü çok büyük bir camia, seyircisi var, emek veren statta görev yapanları var, yani ekranın başında izleyenleri var. Hakemlerin de adalet kuralları çerçevesinde, hakkaniyet kuralları çerçevesinde maçları yönetmesi lazım. Bizim amacımız tamamen futbolun temiz kalması. Çünkü bizim takımlarımız biliyorsunuz yurt dışında müsabakalarda oynuyor, milli takımımız var. Biz bu süreçleri takip ediyoruz. Tamamen futbolun temiz kalması için yapılan çalışmalar.
1: Teşekkür ediyorum. Yusuf Bey.
2: Sayın Bakanım, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak örgüt silah bıraktıktan sonra çerçeve yasa uygulanmaya başlayacak. Bu noktada bakanlığınız bünyesinde süreçle ilgili bundan sonra hangi adımlar atılacak?
0: Terörsüz Türkiye süreci Yusuf Bey bizim için çok önemli. Yani biz bunu Türkiye Yüzyılı Projesi olarak görüyoruz. Gerçekten 40 yılı aşkın bir süreden beri gençlerimiz, evlatlarımız, devletin güvenliği her anlamda maalesef zarar uğratıldı. Bizim artık geleceğimiz, yani bu süreçten dönüş yok. Ok yaydan çıktı. Meclisimiz de sağ olsun özellikle destek veren sayın milletvekillerimize ben teşekkür ediyorum. Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş Bey çok gerçekten önderlik yaptı. Bu konuda 467 gibi yüksek bir rakamla kabul edildi. Yasanın kabul edilmesi farklı, bu kanunun yürürlüğe girmesi farklı. Kanunun yürürlüğe girebilmesi için elbette birinci madde var. Örgütün tüm unsurlarıyla birlikte, silahlarıyla birlikte tasfiye edilmesi süreci var. Bu terörsüz Türkiye sürecinde biliyorsunuz bir kurul kuruldu. Terörsüz Türkiye ile ilgili. Bu kurulda Cevdet İlmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nda. Bizler de Adalet Bakanlığı olarak bu kurulda buluyoruz. Toplantılar yapıldı. İki defa toplandık. Alt kurullar kuruldu.

0: devam eden bir süreç var. Özellikle örgütün tasfiyesinin tüm unsurlarıyla birlikte tespit ve tasdiki mekanizması var. Bu tabii Milli Güvenlik Kurulu tarafından. Bununla ilgili hem Milli Savunma Bakanlığımız, hem İstihbarat Başkanlığımız, hem Milli Güvenlik Kurulumuz çalışıyor. Süreç devam ediyor. Çok şükür şu ana kadar iyi gidiyor. Özellikle biz yargı olarak da bu süreci provoke etmek isteyen maalesef bazı oluşumlar olabiliyor. Bunlara göz yumdurmayacağız, göz açtırmayacağız. Statlarda kontrollerimizi yapıyoruz. İçişleri Bakanlığımıza da istişare halindeyiz. Yani biz bu sürecin son ermesi bizim için çok önemli. Yani terörsüz Türkiye demek insanlarımızın artık enerjilerini, güçlerini yatırıma, yani teşviğe yapması demek. Oradaki artık gençlerimizin yeni bir iş potansiyeline kavuşması demek. İnşallah sürecin tamamlanmasını temenni ediyoruz. Bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Sayın Devlet Bahçeli'nin özellikle cesur çıkışlarıyla birlikte bu süreç başladı. İnşallah tamamına erer. Biz de bu sürecin özellikle Adalet Bakanlığı olarak takipçisiyiz.
1: Teşekkürler. Yahya Bey buyurun.
2: Efendim şimdi bakanlığınızın son dönemde bence öne çıkan uygulamalarından bir tanesi bu faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı. İşte Gülistan Doku konusu bunlar uzun süredir tartışılan konulardı ve bir şekilde aslında aydınlanma yönünde ciddi mesafeler kat edildi, operasyonlar yapıldı. Şimdi belki diğer böyle spesifik konulara sonra girilebilir ama ben önce bu daire başkanlığını bir anlatmanızı istiyorum. Ya bunun ön arkası nedir? Hangi usullerle çalışıyor? Nasıl bir görev icra ediyor? Bunu merak ediyorum.
0: Şimdi ben tabii uygulamadan geldim Yahya Bey. Yani özellikle faili meçhul suçlar konusunda toplumda bir hassasiyet olduğunu biliyordum. Adalet Bakanı olunca. Biz bu hassasiyet Gülistan Doku olayında da gördük. Yani Gülistan Doku gencecik bir kızımız işte cinayet mi intihar mı burada bir kargaşa vardı ama tabii şu an olayın rengi net olarak ortaya çıktı. Bu hassasiyetten sonra arkadaşlarımızla istişare yaptık. Bakanlığımızın Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde sadece bu suçlara bakan, dosyalara bakan bir daire başkanlığı kurduk. Faili meşhur suçlarla mücadele daire başkanlığı, araştırma daire başkanlığı diye. Mahkemelerden özellikle faili meşhur kalmış dosyaları aldık. 640 civarında bir dosya aldık. Daha sonra buradaki arkadaşlarımız teknik olarak da ekip var burada da. Bunlar tamamen soruşma yapmıyorlar. Bu dosyalara özellikle kararlılıkla mücadele konusunda savcılarımızı, başsavcılarımızı teşvik ediyorlar. Yeni teknolojiyi kullanıyoruz. Bakın yani suç tarihi itibariyle 20 yıl önce işlenmiş bir cinayette delil elde etme yöntemiyle Yahya Bey şu anki mevcut teknolojide delil elde etme yöntemi çok farklı. Adli tıp, şu an HTS baz istasyon çakıştırması, genetik inceleme bunlar şu an çok hızlı bir şekilde, daha güncel bir şekilde yapılabiliyor. Biz tamamen bu amaçla kurduk. Ben şunu diyorum her zaman, suç ne kadar karanlığa gömülürse gömülsün elbette bir gün gün yüzüne çıkar. Yani bu devletin gücünü gösteriyor, adalet mekanizmasının işlediğini gösteriyor. Vatandaşlarımız da bundan çok memnun. Özellikle 20 yıl önce aydınlatılmamış, raflarda, tozlu raflarda kalmış bir cinayetin sanığının adalet önünde hesap vermesi çok önemli. Biz bu süreci çok önem veriyoruz. Daire başkanlığına önem veriyoruz. Ama bizim yaptığımız bir soruşma değil. Tamamen teknik olarak arkadaşlarımızla bir istişare halinde, işbirliği halinde konuşuyoruz. O tarihte 20 yıl önce işlenen bir cinayette işte gözden kaçırılan bir husus varsa başka bir göz bakış açısı alabiliyor. Teknik bir birim kurduk. Onlar olay yerine gidip gerekirse inceleme yapabiliyorlar. Tabii savcılığımızın talimatıyla. Olumlu da dönüşler aldık. Biliyorsunuz Muhsin Yazıcıoğlu, ondan sonra yani Güncel, Gülistan Doku, yani bunlar hepsi toplumda hassasiyet oluşturan olaylar, toplum vicdanını yaralayan olaylar. Bunların şu ana kadar çözülmemesi, çözülmeyeceği anlamına gelmiyor. Çok olumlu dönüşler aldık. Bu sürece de önem veriyoruz. Şu ana kadar 56 dosya aydınlandı. Yani 56 tane raflarda tozlu kalmış dosyayı çıkarttık ve hukuk çerçevesinde cinayet işleyenleri adalet önüne attık. Burada dediğiniz gibi Fenerbahçe otobüs saldırısından tutun da baktığımız çok çeşitli dosyalar var. Uğur Mumcu dosyasına da bakıyoruz. İşte yakın zamanda MİT mensubumuz Kaşif Kozunoğlu 2011 tarihinde cezaevinde işte ölüm olup olmadığı tespit değil. Buna da bakıyoruz. Bunlar olumlu şeyler ama şu var. Burada yani isimden ziyade vatandaşımız için önemli olan şu. Vatandaşımız diyor ki adalet ne olursa olsun kararlılıkla sonuna kadar bu şahısların yaptıkları yanına kar kalmıyor. Yani bunlar elbet hukuk onda hesap verecek. Biz bu iradeyi, bu kararlılığı göstermek için bu birim kurduk. Arkadaşlarımıza cesaretli, savcı arkadaşlarımızla sürekli görüştüğümüz için çok şükür 56 tane dosyada şu ana kadar aydınlatılmamış cinayeti ortaya çıkarttık.
1: Teşekkürler. Yücel Bey galiba yine bu soruyla alakalı.
3: Evet. Sayın Bakanım, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen bir soruşturma süreci var. Soruşturmanın ulaştığı şu ana kadarki en önemli delil nedir? Kazanın FETÖ organizasyonu olduğuna ilişkin somut bir delil şu ana kadar dosyaya girdi mi?
0: Evet, elbette girdi. 2009 yılında helikopter kazası sebebiyle rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, tekrardan ben başsağlığı diliyorum. Onunla ilgili biliyorsunuz yakında Ankara Başsavcılığımız bir ikinci operasyonu yaptı. Burada şimdi FETÖ o tarihlerde devletimizin bütün kurumlarına, bütün kılcal damarlarına maalesef sızmıştı. Yani biz şu an gördüğümüz geniş pencereden bunun bir örgütsel talimat ile, yani FETÖ örgütünün bir örgütsel talimat ile bir örgütsel eylem olduğuna kanaat getirdik. Yani irademiz o yönde, yaptığımız operasyonlar o yönde. Somut olarak delil bazlı anlatmak gerekirsek özellikle F4 pilotunun bizzat kendisi, eşinin Adil Öksüz'le görüşmeleri, mahrem imamlarla olay gününden önce Elazığ'da, Elazığ mahrem imamlarıyla toplantı yapması, Adil Öksüz'ün olaydan önce Türkiye'ye gelip toplantıya katılıp olayın gerçekleştiği bir gün önce yurt dışına çıkması, somut deliller var. Aynı şekilde daha sonradan biliyorsunuz 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Baylok yazışmaları ortaya çıktı. Baylok yazışma içeriklerinde bu olaya atıf yapılması, tereyağından kıl çekermiş gibi bu olayı yaptık, İşte hocamız çok memnun şeklinde yazışmanın bulunması, aynı şekilde F4 pilotunun eşinin Adil Öksüz'ün evinde parmak izi bulunması, Adil Öksüz'le görüştüğüne ilişkin HTS baz istasyonu kayıtlarında bulunması, birçok delil emare var. Yani biz şu an geniş pencereden baktığımız zaman bunun o tarihlerde devletin kılcal damarlarına çöken hain örgüt tarafından yapılmış olduğuna dair şu an savcılarımızda, Ankara Başsavcılığımızda soruşturma yapan kanaat yüksek. Bir ikinci dalga yapıldı biliyorsunuz. İlk dalgada bir tutuklamalar yapıldı. İkinci operasyon da yapıldı. Devam eden bir süreç var. Tamamen bağımsız yargı tarafından işlenen bir süreç var. Ama maddi anlamda örgütsel eylem olduğuna dair sizin sorduğunuz soruya tekrar dönecek olursak çok fazla delil var.
1: Aynur Hanım, buyurun devam edelim sizinle.
4: Sayın Bakanım, Kaşif Kuzunoğlu ile ilgili olacak benim sorum da. Kendisinin ölümüyle ilgili yeniden incelemeler yapıldı. Fethi kabir yapıldı. Bu incelemelerde Kuzunoğlu'nun ölümünün doğal nedenlerle olduğuna ilişkin önceki tespiti değiştirecek yeni bir bulguya ulaşıldı mı? Evet. Bir de efendim bu soruşturmanın odaklandığı bir şüphe var mı? Nedir bu şüphe?
0: Şimdi Aynur Hanım, Kaşif Kuzunoğlu MİT görevlisi, MİT mensubu. Gerçekten devletin dış operasyonlarında görev almış MİT görevlisi. Ve kendisi hakkında o zaman maalesef FETÖ terör örgütü tarafından başlatılan, biliyorsunuz, Ergenekon Balyoz soruşturma sürecinde kendisinin Türkiye'ye çağrılması isteniyor. Geliyor ve daha sonra da tutuklanıyor. 2011 yılında Silivri cezaevindeyken, yani o tarihteki ölüm sebebi kalp krizi olarak adlandırılıyor. Tabi burada bir cezaevi personelinin ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Özellikle cezaevi personeli çok net olayı anlatmıştı. Bunun bir işte bir örgüt tarafından yönlendirildiğini, işte bu bir kalp krizi olmadığını, geç müdahale edildiğini. Bununla ilgili Silivri Başsavcılığımız bir süreç yürütülüyor. Elbette daha önce verilen takipsiz kararı kaldırıldı. Gözaltılar, tutuklamalar yapıldı. Bildiğim kadarıyla 9 tutuklu var. Fethi kabir yapıldı. Burada öncelikli olarak kesin ölüm sebebini öğrenmemiz gerekiyor. Yani burada kalp krizini tetikleyen bir ilaç kullanımı mı var? Ya da işte geç müdahale mi var? Ya da yani doktorlar bilerek gözlüğü mü yumdu? Bunu şey yapmamız gerekiyor. Burada tabii Fethi kabir yapıldı. Adli Tıp Kurumu henüz rapor sunmadı. İncelemeler yapılıyor. İtirafçı beyanları var. Tutuklamalar yapıldı. Şu an devam eden bir süreç var. Biz de takip ediyoruz. Bu da aynı şekilde faili meşru suçlarla mücadele daire başkanlığının yapmış olduğu çalışmalar kapsamında gün yüzüne çıkan bir dosya. Biz de merak ediyoruz. Ama tabii Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşmayı tüm yönleriyle yürütüyor. Yani özellikle şu an Fethi Kabir sonucunun, Adli Tıp Kurumu raporunun sonucunu bekliyoruz. Yani ölüm sebebiyle ilgili o. Ama gelinen aşamada özellikle yani rahmetlinin gerçekten doğal bir ölümden ziyade bir müdahale sonucu öldüğüne ilişkin şu an tespitler var. Ama soruşma süreci olduğu için bilgi veremiyorum.
1: Burada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerini de davet ettiniz. Evet. Bu diziyle, bu senaryoyla bu durumun ne alakası var?
0: Şimdi Sayın Başkanım, Serdar Bey, burada Kurtlar Vadisi tabii biliyorsunuz bunun bir bölümünde, tam olarak şu an hatırlayamıyorum. Burada aynı karakter, yani ölüm gerçekleşmeden önce Kazım Kaşifoğlu, değil mi? Kaşifoğlu isimli bir karakter aynı şekilde devlet görevlisi Silivri cezaevinde. Yani olay birebir aynı, benziyor. Çünkü 16 dakikalık bir elektrik gitmesi var. Yani henüz söz konusu 2011 tarihli Kaşif Kozunoğlu vefat etmeden önce bu dizide işlenmiş. Birebir işlenmiş. Daha sonra iki gün sonra da söz konusu işte Kaşif Kozunoğlu'nun ölümü gerçekleşiyor. Buradaki savcı arkadaşlarımız senaristlerle bilgi sahibi olarak dinlediler. Yani siz bunu nereden biliyordunuz? Çünkü birebir canlandırma aynı. Oradaki karakter ismi benziyor. Devlet görevlisi, Silivri ceza ve elektrik kesintisi ve daha sonra bakıyoruz aynı şekilde de Kaşif Kozunoğlu'nun 2011 tarihindeki ölümüyle ilgili kareler birbirini tutuyor. Yani bu elbette bir şüphe gerektiriyor. Buradaki savcı arkadaşlarımız tabii bu senaryoyu yazan 3 kişiyi bilgi sahibi olarak, tanık olarak dinlediler. Şu an araştırmalar devam ediyor. Ama bu yani dediğiniz gibi şüpheli bir durum. Yani 2 gün sonra gerçek eylem oluyor.
1: Bu kadar tesadüf olmaz diyorsunuz.
0: Olmaz tabii. Birebir bakın cezaevindeki elektrik kesintisi de var. Bu gerçekte de gerçekleşiyor. Orada da dizide de var. Yani sanki dizide oynanıyor. 2 gün sonra bu olay gerçekleşiyor. Elbette bu şüphe. Şüphe olduğu için savcı arkadaşlarımız da mecburen buradaki senaristleri bilgi sahibi olarak dinlediler. Ya bu araştırılması gereken bir konu.
1: Evet, FETÖ'nün o dönem diziler yoluyla pek elbette çok mesaj verdiğini hepimiz biliyoruz. Fatma Sevinç Hanım, buyurun.
4: Sayın Bakanım, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında bugün hangi aşamadasınız? Ve örgütün yapılanmasına, finansmanına ve faaliyetlerine yönelik hangi somut suç unsurlarına değinildi, tespit edildi?
0: Alihan Kuriş suç örgütüyle ilgili olarak örgüt kurma, yönetme, mali yönden bir inceleme yapılmıştı. Dolandırıcılık, kara para aklama, bunlarla ilgili bir soruşma başlatılmıştı. Geçen bir operasyon yapıldı. Bildiğim kadarıyla şu an 100 civarında bir tutuklu sayısı var. El konulan şirketler var. Bu konuda Ankara Başsavcılığımız araştırma yapıyor. Özellikle şu an tabii özellikle Alihan Kuriş örgütün lideri olarak görünen kişi. Onun tutuklanmasından sonra ve onun şahsi hayatının lüks içerisinde yaşamasından sonra alt tarafta bir çözülme var. Yeni itirafçı beyanlara geliyor. Özellikle Alihan Kuriş'in yaşamış olduğu hayattan dolayı, şatafatlı hayattan dolayı alt tabakada bir serzeniş var. İtirafçı beyanları oluşmaya başladı. Başsavcılık araştırıyor, Ankara Başsavcılığı. Şu an bildiğim kadarıyla 26 adli kontrol var. 100 tutuklu var, 162 şüpheli var. El konulan şirketler var. TMSF'ye kayyum olarak atanan, devredilen şirketler var. Devam eden bir süreç var ama bu tamamen mali yönden devam ediyor. Özellikle örgüt kurma, dolandırıcılık, kara para aklama. Bu kapsamda bir süreç devam ediyor. İtirafçı beyanları geliyor yeni. Yani şu an az önce söylediğim gibi bir çözülme de var. Yeni beyanlar geliyor. Süreç devam ediyor. Ankara Başsavcılığımız hukuk kurallar çerçevesinde soruşturma yürütüyor.
5: Yusuf Bey, buyurun. Yine halk tarafından epey yakın takip edilen bir konu, süresiz nafaka hususu. Anayasa Mahkemesi bu yöndeki düzenlemeleri iptal etmişti ve 9 ay süre vermişti. 30 Eylül'den itibaren bu süre başladı. Nasıl bir yasal düzenleme yapılacak Sayın Bakanım?
0: Süresiz nafaka, yoksulluk nafakası Türk Medeni Kanunu 143-144. Maddelerinde düzenlenmiş. Anayasa Mahkememiz burada bir İlk derece mahkemesinin başvurusu üzerine iptal kararı verdi. Ve 9 ay yeni bir kanun yapmak için süre verdi. Biz meclis kapanmadan önce bu konuda bir çalışma yapmıştık. Özellikle süresiz nafaka ile ilgili. Tabii meclisimiz açıldı. Bu konudaki paketi inşallah meclise sunacağız. Süresiz nafaka gerçekten yani Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararında da ben okudum. Orada da yani biraz hakkaniyete aykırı. Özellikle bir günlük evlilik alıp ömür boyu nafaka almak yani hem vicdanlara hem hakkaniyete aykırı. Bizim yapacağımız yeni düzenlemeyle yani teklif olarak sunduğumuz mecliste yeni düzenlemeyle daha adaletli, daha hakkaniyetli bir düzenleme istiyoruz. Burada elbette bayanlarımız mağdur olmaması gerekiyor. Hakimlerimize bir yetki veriyoruz. Hakimlerimiz tarafların sosyal, ekonomik durumları, bizzat tarafları dinliyor. Aile Mahkemesi hakimimiz gözlemine göre kusur durumları dikkate alınarak gerekirse süresiz nafaka tekrardan verebilir. Ama bir süre de koyabilir. Burada hakimlerimiz, Aile Mahkemesi hakimlerimiz özellikle somut olaya göre, tarafların ekonomik durumlarına göre, mağduriyet durumlarına göre, hakkaniyet kuralları çerçevesinde bir karar alabilir. Bu şekilde bir düzenleme yaptık. Ama
5: yani evlilik burada süresi.
0: Evlilik süresi de dikkate alınacak ama tekrardan hakimimiz isterse durum ve şartlara göre tekrardan eskisi gibi süresiz bir şekilde nafaka da verebilir. Belirli bir süre de koyabilir. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından sonra elbette bir düzenleme yapılması gerekiyor. İnşallah meclisimize sunmayı düşünüyoruz. Sayın milletvekillerimiz de takdir ederlerse o konuda mecliste bir çalışma yapılabilir.
1: Yücel Bey, buyurun.
3: Sayın Bakanım, yeni nesil suç örgütlerine ilişkin daha önce bir açıklamanız olmuştu. Tamamen tasfiye edileceğine ilişkin açıklamanızdı. Son dönemdeki operasyonlarda yeni nesil suç örgütlerinin kullandığı en yaygın finansman ve iletişim yöntemi ne olarak ortaya çıktı? Ve kripto para ve yasa dışı bahis üzerinden yürütülen para trafiğini takipte yeni bir sisteminiz var mı?
0: Şimdi ben göreve geldiğim zaman 81 il başsavcılığımıza genelge gönderdim. İşte sokak çeteleri ya da yeni nesil suç örgütleri, yasa dışı bahis, sanal kumar, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadele konusunda bütün arkadaşlarımıza kararlı olduğumuzu, bu konuda ucu kime dokunursa dokunsun, kim olursa olsun sonuna kadar gitmiş konusunda bir genelge gönderdim. Sürekli olarak da başsavcılarımızı istişare halindeyiz. Yeni nesil suç örgütü ya da sokak çetesi dediğimiz suç örgütleri günlük olarak bir yöntem değiştiriyorlar. Bunların finans sahalarını çözmemiz lazım. Yani bunlar daha önce biliyorsunuz maalesef 18 yaşından küçük çocuklarımızı kullanıyorlardı. Bunlarla ilgili bir kanun değişikliği yapıldı. Mecliste cezalar artırıldı. Ama bunların finans damarlarını çözmeden bu iş çözülmez. Şimdi biz bu konuya odaklandık. Özellikle sizin söylediğiniz gibi yeni nesil suç örgütleri yasa dışı bahisle de besleniyorlar. İşte bunlar kripto parayı kullanıyorlar. İşte bir kısım sosyal medya gruplarını kullanıyorlar. İşte panel adını verdiğimiz gruplar var. Panel adını verdiğimiz gruplardan özellikle şahısların, insanlarımızın kimlik bilgilerini alıyorlar. Buna karşı da yakın zamanda bir operasyon yapmıştık biliyorsunuz. Maalesef panel isimli yerlerde, sosyal medya platformlarında bunlar satılabiliyor. Biz kesinlikle bu konuda kararlıyız. Finans ağları konusunda özellikle yasa dışı bahisi kullanıp para yöntemlerini atlama konusunda, aynı şekilde kripto varlıklarıyla yurt dışına para kaçırmaları konusunda yakın zamanda siz de hatırlarsınız bütün mal varlıklarına tedbir koyduk. Yani bu suç örgütüne karışan herkesin mal varlıklarına el koyduk. Yani 8 bin civarında bir kişinin mal varlığına el koyduk. Operasyonlar sürekli yapıyoruz. İçişleri Bakanımızla koordinasyon halindeyiz. Yani biz vatandaşlarımızın huzuru bize emanet. Adalet Bakanlığı bunu teminle sorumlu. Yani kamu düzenini sağlamak devletin temel görevi. Devlet de kamu düzenini ancak kamu kurumları aracılığıyla yapar. Bize de bu konuda bir görev verilmiş. İçişleri Bakanımızla da sürekli toplantılar yapıyoruz. Sağ olsun onlar da kolluk kuvvetleri olarak bize destek veriyorlar. Kesinlikle yeni nesil suç örgütlerini hem varlıklarıyla hem finans ağlarıyla tamamen sonuna kadar mücadele edip kurutacağız. Kaynağında kurutacağız. Buna ilişkin de arkadaşlarımız kararlılıkla operasyonlarına devam ediyor.
1: Teşekkürler. Aynur Hanım buyurun.
4: Efendim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Bu kapsamda açılan bir dava var ve 436 sanığın yargılama sürecinin devam ettiğini biliyoruz. Bu kapsamda 90'a aşkın duruşma yapıldı bildiğimiz kadarıyla. 29 sanık hakkında da 2 ek iddianame hazırlandı. Evet. Soruşturma kapsamında davada yeni iddianame olacak mı? Bir de efendim soruşturmada gelinen son aşama nedir?
0: Evet. Yargılama diyorsunuz herhalde. Evet. Şimdi suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu ve diğer kişiler hakkında bir yargılama başladı. Devam ediyor. Silivri'de, Silivri yerleşkesine devam ediyor. Burada mahkeme önce tutuklu sanıkları dinledi. Daha sonra tutuklu sanıkları dinliyor. Sıralamaya göre şu anda daha önce soruşturma aşamasında itirafçı olup etkin pişmanlık kapsamında beyanda bulunan kişilerin dinlenmesi aşaması var. Ben de takip ediyorum. Yani duruşmalar biraz gergin geçiyor özellikle. Şu var. Burada biz soruşturma, yani ben başsavcı olduğum için diyorum, soruşturma aşamasında sadece tanık beyanlarına dayanarak bir işlem yapılmadı. Masa kayıtları var, para hareketleri var, banka transferleri var, HTS kayıtları var. Şimdi savcının yaptığı soruşturmada dinlenen kişiler mahkeme huzurunda da dinleniyor. Yani zaten böyle olması lazım. Orada bir yargılama yapan bağımsız bir heyet var, mahkeme başkanı üyeler var, avukatlarımız var, sanık müdafileri var, katılan taraf var. Sorular soruyorlar, soru sorma, doğrudan soru sorma. Tabi burada da dinlenen gördüğümüz kadarıyla soruşturma aşamasında ne söylediyse o kişiler yargılama aşamasında da aynı şeyleri söylüyorlar. İşte para verdik diyorlar, nerede verdiğini söylüyorlar, anlatıyorlar. Yani şu an soruşturmayla devam eden bir süreç var. Yani benzer bir süreç var. Ek iddianame düzenlendi, hazırlandı. Mahkeme bildiğim kadarıyla henüz kabul etmedi. Orada da yeni isnatlar var, yeni eylemler var. Bu tamamen bağımsız mahkemenin yürüttüğü bir süreç. Yargılama devam ediyor. Ne zaman karara çıkar onu biz bilemeyiz. Sonuçta mahkemenin belirlediği usuller var. Bu şekilde devam ediyor süreç.
1: Sayın Bakanım teşekkür ederim. Burada yayınımızın sonuna geldik ama tekrar bu fon soruşturmasıyla alakalı son bir değerlendirmenizi alıp yayınımızı kapatmak istiyorum. Vatandaşların merak ettiği konulardan bir tanesi de bu fonda parası kalanların tahsilatı nasıl yapılacak? Yani diğerlerinden, fondan para kazananlardan mı tahsil edilecek yoksa bir kamudan kaynak mı aktarılacak, vergilerimizden mi ödenecek? Bu merak edilen bir konu. Bunu bir netleştirebilirsek iyi olur.
0: Bu teknik bir konu. Tabii fon kurdu, kararlar aldı. Ben de bu kurulda olduğum için biliyorum. Burada kesinlikle öyle bir şey yok. Bakın Serdar Bey, burada haksız kazanç sağlayan ile yasal kazanç sağlayanı, yani meşru kazanç sağlayanı ayırmamız lazım. Şu an bizim operasyon yaptığımız bu fon sahipleri işte olduğu gibi, aynı şekilde manipülasyonlar yapanlar olduğu gibi haksız kazanç sağlayan, fahiş kazanç sağlayanlara ilişkin. Burada kesinlikle biz bunların bütün mal varlıklarına el koyduk. Haksız kazançlarını sonuna kadar üzerine gideceğiz, iade edeceğiz ve iade de ettiriyoruz. Burada TMSF'ye devrediyoruz, el koyuyoruz, TMSF'ye devrediyoruz. Yani fon kurulunun almış olduğu kararlarda kesinlikle vatandaşlarımıza, yani bu borsalarda, hisselerde ya da fonlarda hissesi olmayan vatandaşlarımıza bir külfet getirilmeyecek. Onu net olarak çiziyorum. Ve kesinlikle burada ucu kime giderse gitsin, ismi ne olursa olsun kararlılıkla mücadele ediyoruz. Bakın, tutuklamalar yapıldı. Mal varlıklarının, tüm mal varlıklarına el koyduk. Taşınmazlarına el koyduk. Getirdiği, kaçırdığı malları biz bunları mutlaka getireceğiz ve TMSF'de devredeceğiz. TMSF'de hukuk kuralları ve fon kurduğunun almış olduğu kararlar çerçevesinde bunları yine etti yatırımcılara, tazmin merkezine ödettirecek. Burada zaten işleyen bir süreç var. Yani biz elbette bu teknik kısmını bilmiyoruz. Biz sadece adli süreci biliyoruz. Ama şuna vatandaşlarımız emin olsunlar. Kesinlikle fahiş kazanan, haksız bir şekilde meşru olmayan yollarda kısa sürede kazanan vatandaşlarımız ile meşru bir şekilde bu fonlara girip hisselere giren vatandaşlarımız biz ayırt ediyoruz. Bu paraların sonuna kadar hazineye kazandırılması için hukuk kurallar çerçevesinde elimizden geldiğince çalışıyoruz. Şahsi mallarına da el koyduk, kaçırdığı mallara da el koyduk. Siz de takip ettiğiniz teklerini bulduk, özel aldığı evleri bulduk, başkasına devrettiği villaları bulduk ve halen de çalışıyoruz. Biz bunların tamamını hazineye kazandıracağız. Daha sonradan da fon kurulumuz, SPK aldığı kararlar çerçevesinde, hukuk kuralları çerçevesinde bunların elbette aktarımları gerçekleşecek.
1: Peki, teşekkür ediyorum Sayın Bakan. Bugün editör masasının konu Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek'ti. Açıklamanız için çok teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim. Bizleri izleyen vatandaşlarımıza hürmetler, selamlar sunuyorum.
1: İyi günler diliyoruz. İyi günler.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
7: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep ileride.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz zaten sıkıntı.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
4: Reklam.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Amili futbol takımı Uluslar A Ligi'ndeki 4. maçından da puan çıkaramadı. Ayıldızlar 1. grup maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. İtalyanlar Scamacca'nın 26. dakikada attığı golle ilk yarıyı önde tamamladı. Miniler 61. dakikada Aralı Şimşir'le skoru dengeledi. Ev sahibi ekip 3 dakika sonra Calafiori ile tekrar öne geçti. İtalya'da Esposito maçın son dakikalarında farkı 2'ye çıkardı. Ayıldızlar 4. maçından da 3-1 mağlup ayrıldı. 0 puanla grupta son sırada bulunan Türkiye 12 Kasım'da Belçika'yı ağırlayacak. 7 puandaki İtalya ise Fransa ile karşılaşacak. Türkiye'nin altın çocuğu Arda Güler, Real Madrid'le nikah tazeledi. 21 yaşındaki oyuncu, İspanyol devi ile sözleşmesini 2032 yılına kadar uzattı. Arda Güler, geçtiğimiz ay Real Madrid'de ayın futbolcusu ödülünü kazanmıştı. 21 yaşındaki oyuncu, İspanyol devi ile çıktığı 119 maçta 19 gol, 28 asist katkısı verdi. Gençler Birliği, teknik direktör Metin Diyadi'nin istifa talebini kabul etmedi. Kırmızı Siyahlı yönetim 58 yaşındaki çalıştırıcıyla yola devam etme kararı alındığını açıkladı. Gençler Birliği Diyadi'nin görevinden ayrılmak istediğini ancak yönetim kurulunun değerlendirmesi sonucunda bu talebin reddedildiğini duyurdu. Diyadi bu sezon 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Gençler Birliği milli aranın ardından Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Ahmet Sportif faaliyetleri konuk edecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. Haftanın kapanış maçında Bordo Mavili takımı yenmeyi başaran Beşiktaş'ta 5 oyuncu çift hanelere ulaşırken 16 sayıyla Noval yıldızlaştı. Konuk ekipte ise Kaupain ve Kana'nın 14'er sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Bu sonuçtan siyah beyazlar ligdeki ilk galibiyetini alırken Trabzonspor ise ilk yenilgisini yaşadı. Türkiye Formula 1'in ardından Formula 2 ve Formula 3 serilerine de ev sahipliği yapacak. Destek serileri İstanbul Park'ta 1-3 Ekim 2027 tarihinde yapılacak. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçler Toprağı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Formula 1'in Türkiye'ye dönüş sürecinde F2 ve F3 destek serilerinde ülkemize yarışmasını özellikle istemiştik. 5 yıllık kontrat dönemimizde genç sporcularımızın da Türkiye Grand Prix'sinde yarıştığını görmeyi temenni ediyoruz ifadelerini kullandı.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
8: Doğa takvimi. Bugün 6 Ekim 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Ayın yüzeyindeki koyu renk bölgelere deniz, açık renk bölgelere dağ dendiğini biliyor musunuz? Deniz denilen bölgelerin eskiden deniz yatağı olduğu tahmin edilmiş. Bugün biliyoruz ki oralar aslında milyarlarca yıl önce akan lavların oluşturduğu görece düz bölgeler. Ay denizindeki bölgelere verilen adlar da şiirsel. Mesela birine sessizlik denizi denmiş. Ay'a ilk ayak basan Neil Armstrong'un meşhur anonsundan almış adını. Armstrong, "Houston, burası sessizlik denizi" demişti. Ay'ın koyu renk bölgelerinden bir diğerine bunalımlar denizi, ötekine hayalperestler gölü denmiş. Göktaşı çarpmasıyla oluşan ve dağ denilen bölgedeki kraterlerse ünlü filozof ve bilim insanlarının adını taşıyor. Plato, Aristo, Pisagor, Kopernik, Kepler gibi. Son olarak 10 yıl önce keşfedilen yeni kratere Atlas Okyanusu'nu uçakla tek başına geçen ilk kadın pilot Amelia Earhart'ın adı verilmişti. Göğe bakarken, ayı gözlerken aklınızda olsun.
8: Doğa takvimi.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
3: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
4: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
5: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
6: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
7: NTV Radyo.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Bugünlerde ülke genelinde hava koşulları nedeniyle soğuk algınlığı riski bir hayli yüksek. İstanbul'da sıcaklık öğle saatlerinde gölgede 22 dereceyken güneşin altında 30 dereceyi bulacak. Gece olduğunda ise 14 dereceye inecek. Bu hızlı sıcaklık değişimi hastalıklara zemin hazırlıyor. Öğle saatlerinde kısa kollu giyilebilecek bir hava varken akşam olduğunda hissedilen sıcaklık 15 derece birden düşüyor. Yanınızdan hırka veya montlarınızı eksik etmeyin. Her mevsimde, her
0: havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: NTV Radyo.
3: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Günlerden salı, meclis de açıldı. Artık salı gündemi siyaset yoğunluklu. Önemli gelişmeler var. Ekrana taşıyacağız hepsini ama öncesinde birkaç başlıkla günü gündeme özetleyelim. Mecliste yeni yasama dönemi başladı. Bugün siyasi partiler de ilk grup toplantılarını yapıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli grup kürsüsündeydi. Bahçeli, mecliste seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir kez daha aday olmalı diye konuştu. Bahçeli, yürütmede Erdoğan, yasamada MHP olmalı ifadesini kullandı. MHP liderinin mesajlarını ayrıntılı bir şekilde paylaşacağız birazdan. Belediyelere yönelik operasyonlar, fon ve hakem soruşturmaları, bu üç konu Türkiye'nin ana gündem maddeleri. Soruşturmalar ve operasyonlar sürerken Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı editör masasında merak edilen konulara yönelik soruları yanıtladı. Bakan Gürlek, fon soruşturmasında 5 kişinin gönüllülük esasıyla para iadesi yaptığını açıkladı. Gürlek, bir işlem yapılmayacak algısı yanlış, onlarla ilgili işlem yapılacak dedi. Akın Gürley'in mesajlarını aktaracağız. Belediyelere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı. Yeni bir operasyonsa İzmir Bayraklı ilçe belediyesine yapıldı. Çok sayıda gözaltı var. Ayrıntılar öğle bülteninde olacak. Ve son başlığımız, Fransa'da geçen ay lise öğrencilerinin başlattığı eylemler sürüyor. Ülkenin pek çok kentinde protestocular ve polis güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Bugün en büyük eylemlerden birinin daha yapılması planlanıyor. Fransa'dan canlı bağlantı yapacağız ve son durumu ekrana taşıyacağız. Başlıyoruz bültene. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yasama yılının ilk grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. Seçimler için de 2028 yılını işaret etti. Bahçeli, yürütmede Erdoğan, yasamada MHP olmalıdır dedi.
4: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. Yenilenecek seçimlerin 2028'de yapılması gerektiğini söyledi.
4: Denge ve denetleme mekanizmasının daha sağlıklı işleyebilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi yasamada temsil gücünü mutlaka arttırmalıdır. Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk arsıdır.
5: Bahçeli mecliste yeni yasama yılının ilk grup toplantısı için kürsüdeydi. MHP'nin yağmur stratejisinin ayrıntılarını da kamuoyuyla paylaştı.
4: Yağmur arınmayı, temizlenmeyi, tazelenme ve yenilenmeyi, bolluğu ve bereketi temsil ederek Rahman'a atfen rahmetle sembolleşmiştir. Yağmurun yıkıcı etkiye sahip bir sele dönüşmesi de engellenmelidir.
5: MHP liderinin gündeminde fon soruşturması da vardı.
4: Türkiye yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasına ilişkin önemli mesajlar verdi. 207 kişi hakkında işlem yapıldığını, 85 şüphelinin tutuklandığını söyledi. Para iade sürecine ilişkin de konuşan Adalet Bakanı etkin pişmanlıktır ancak dosya kapanmaz dedi.
6: Biz 17 Eylül itibariyle SPK tarafından biliyorsunuz fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz başsavcılık olarak verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık. Özellikle şu an itibariyle 85 şüpheli tutuklandı. 207 kişi hakkında işlem yapıldı. Savcı arkadaşlarımız şunu tespit ettiler. Kısa sürede manipülatif hareketlerle inanılmaz ve mesela 2 ayda girmiş çok yüksek miktarlarda çıkış yapmış. Yani bir kar çıkışı yapmış. Bunlarla ilgili bir çalışmamız var, listemiz var. Zaten bu kişiler tutuklandı, mal varlığına el koyduk. Buralarda özellikle kurulan kurulun kararları ve SPK'nın kararları uyarınca şahsi mallarına da el koyduk. Biliyorsunuz bu işte portföy yöneticilerinin, fon yöneticilerinin bütün mal varlığına el koyduk. Bunlar belirlenen ilkeler çerçevesinde TMSF'de de bir hesap iadesi açıldı. Özellikle iade etmek isteyen, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı. Dün TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş. Zararın 2 katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Haksız kazanç sağlayan bu kişilerden biz hukuk çerçevesinde hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Ve bu haksız kazançları da TMSF bünyesinde kurulan fona devredeceğiz. Mutlaka kaçırılan mallar biliyorsunuz. Basına da yansıyan olaylar oldu. Kısa sürede bir kısım para transferleri yapmışlar. Biz bunların getirilmesi için de İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için de adli süreçleri başlattık. Şahsi mallarına el koyduk, tedbir koyduk, tapuya tedbir koyduk. Halen de şu an araştırdığımız konular var.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Özel'in gündeminde fon krizi, eleştirilerinin hedefinde ise iktidar vardı.
7: Milletimiz geçim derdiyle kıvranırken aslın dolandırıcılığıyla tanıştık. 455 bin yatırımcı 2 milyondan fazla doğrudan fondan etkilenen insan ve 5 milyona yakın bu işten zarar gören mağdur var. Fırından 20 liralık bir ekmeği görüp de nefsine yenik düşenler içeride Fatma Betülsayan Kaya nefsine uymuş yazık garibim diye ifadeye bile çağrılmaksızın dışarıda bir tane etkin pişmanlık hesabı açmışlar. Ana parayı ayırmış, faizini kaydırmış, bu meseleden kurtulmaya çalışıyorlar. Bu düzen değişmeden kimseye huzur yoktur. Ne diyorlardı? Biz üstüne gidiyoruz. Kimin üstüne gidiyorsunuz?
3: AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ Meclis Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. Bozdağ istifa dilekçesini meclis başkanlığına sundu. Bozdağ istifasına gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösterdi. AK Parti Meclis Grubu Bozdağ'ın yerine yeni meclis başkan vekili seçimi yapacak. Bekir Bozdağ bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını bültenin başında ekrana taşımıştık. Şimdi o açıklamalara ilişkin değerlendirme alacağız. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu yayın konumuz. Hoş geldiniz Mustafa Kartoğlu.
8: Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
3: Şimdi Sayın Devlet Bahçeli Erdoğan bir kez daha aday olmalı diyor ki bunu daha önce de söylemişti. Yeni bir şey değil ama ilk kez bu kadar net bir ifade kullandı. Daha önce de hatta bir üç hilal metaforundan hareketle Erdoğan'ın üçüncü dönemi o üçüncü hilal şeklinde de bir açıklaması vardı. Burada farklı olan Erdoğan iktidarda, yürütmede Erdoğan, yasamada MHP olmalıdır açıklaması. Ne demek istiyor Sayın Bahçeli burada?
8: Aslında tabii meclise daha güçlü girmeyi ifade ediyor. Sonuçta bir Cumhur İttifakı var. Bu Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili bir ittifak. Ama her parti sahada biliyorsunuz daha önce de karşılıklı aday gösterdikleri yerlerde oldu. Sahada daha fazla milletvekili için çaba gösterecek. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için ittifak içerisinde oy vermek ama kendi partisine de seçimlerde milletvekili olarak da kendi partisine oy vermek şeklinde formüle edilebilir. Daha doğrusu bu formülün bu şekilde ifadesi. Zaten önerdiği meclisin seçim kararı alması da hem parlamento seçimlerinin hem cumhurbaşkanı seçimlerinin aynı anda yapılmasını gerektiriyor. O yüzden o söyledikleri tutarlı bir ifade.
3: Şimdi 2028 yılına işaret ediyor Sayın Bahçeli. Meclis böyle bir karar almalı diyor. Peki takvime baktığınızda beklentiniz nedir bir seçim yenilenmesi için?
8: Valla şöyle, tabii seçimin erkene alınması, erken seçim normal zamanından Haziran'dan önce olması yeterli diyoruz. Ve bunun için de seçim kararının seçimin 2028'de yapılmasını söylüyor, ay vermiyor. Ama bildiğimiz bir kural daha var. Seçim kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi aldıktan, seçim kararını aldıktan 6 ay sonra, en geç 6 ay sonra YSK seçim gününü belirliyor. Şimdi böyle olunca demek ki en kötü seçimden bir ay önce, varsayalım Mayıs ayından önceki 6. ayda, yani 2008 yılının başında veyahut da 2027'nin sonunda seçim kararı alınması lazım ki gelecek 6 ay içerisinde bir seçim günü belirlenebilsin. Dolayısıyla aslında söylediği şey, bunun bugünden konuşulması ama kararın 2007'nin sonundan itibaren belirlenecek bir zamanda alınması en uygun zaman dediydi herhalde. Seçim kararının alınması için 356 oy, 360 oy gerekiyor. Doğru. 360 oyun daha üstünde bir oylaşmayla bu karar alınsın beklentisi var. Onun sağlanabileceği en uygun zamanında belirlenmesi gerektiğini söylüyor. Biraz da tabii bu seçimlerin yenilenmesinde daha az tartışma çıkması ve meşruiyetinin daha yüksek olması arzusundan da kaynaklanıyor.
3: Şimdi 360 milletvekilinin oyu gerekiyor seçim yenilenme kararı için. Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısı şu an için 360'ın altında. Nasıl bir planlama, nasıl bir hesaplama yapılıyor? Burada nasıl bir ittifak demeyelim ama birliktelik kurulabilir meclise?
8: Şimdi tabii mecliste çok parçalı bir yapı var. Temsil gücü yüksek fakat partilere bölündüğünde, bağımsızlar da düşünüldüğünde çok parçalı. Ama hemen her partiden de parlamentoya girmiş olan milletvekilleri var. Aritmetiğe bakıldığında 326 Cumhur İttifakı'nın, yani son 1-2 milletvekili değişikliğiyle ilgili belki 1-2 sapma olabilir ama 326 diyebiliyorum. Dolayısıyla bir 34 milletvekili eksik. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin de daha önce bir Millet İttifakı vardı biliyorsunuz İYİ Parti ile. Orada da bir bölünme söz konusu ve Cumhur İttifakı şimdi Millet İttifakı üyeleri aslında CHP, Yeni Parti ve İYİ Parti olarak 3 ayrı parti tarafından temsil ediliyor. Fakat buradaki ayrım şu, Cumhuriyet Halk Partisi, yani bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi Yeni Parti ile aynı politikaların peşinde değil. Dolayısıyla CHP'nin 44 milletvekili pekala bir erken seçim kararını almak için yeterli. Öbür taraftan DEM Parti 56 milletvekili var. Hani bunun içerisine Demokratik Bölgeler Partisi'ni 2 milletvekili eklerseniz 58, sol partilerin katılma ihtimali biraz daha zayıf olabilir ama 50'nin üzerinde 50-60 arası bir milletvekili de oradan varsaydığınızda CHP olmadığı takdirde bile bugünkü politikaları dünkü politikalarının farklı ve bir seçim konusunda, anayasa konusunda uzlaşmaya daha yakınlar. Dolayısıyla bir seçim konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çalışma konusunda da bugün dünkünden daha farklı bir karar alabilirler. Dolayısıyla ben seçim kararı alınmasının önünde bir engel görmüyorum. Bu sayı, 34 sayısı rahatlıkla kapatılabilir. Yine düşünürseniz eğer Yeni Yol Partisi ve diğer daha az milletvekili olan partileri ve bağımsızları, orada da bir 34 milletvekiline destek, onu arttıracak bir potansiyel var. Seçim kararı bakayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına devam etmeye de adaylığına devam etme, bir kez daha aday olması bakımından oydaşlaşılabilir. Çok daha fazla milletvekili çıkması mümkün.
3: İlk başta sorduğum soruya bir daha gelmek istiyorum. Yani yürütmede Erdoğan, yasamada MHP olmalıdır açıklaması. Bunu Sayın Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı için Sayın Erdoğan'ın adaylığını destekleyip mecliste Cumhur İttifakı yerine MHP öncelemesi, bir anlamda Cumhurbaşkanını AK Parti'den ayrı tutup bir AK Parti eleştirisi olarak okuyabilir miyiz? Ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nin yasamada olmasını bir denge denetleme arayışı olarak yorumlamak doğru olur mu?
8: Tabii bir denge olarak düşünülebilir. Bu doğru ama esas niyetin olduğunu zannetmiyorum. Çünkü tam örtüşmüyor. Bu şu demek esasen. Cumhur İttifakı bir Cumhurbaşkanı seçtirdi bu ülkeye. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Cumhur İttifakı devam ettiği sürece mecliste çoğunluğun kimde olması meselesidir aslında burada açmamız gereken, odaklanmamız gereken. Bugün AK Parti mecliste çoğunluğu sağlayan parti, Devlet Bahçeli de kendi partisine çoğunluğu sağlayan parti olarak, yani Cumhur İttifakı'nın çoğunluk kanadı olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ni yapmalarını istiyor seçim için. Bu da gayet meşru bir talep. Ben bunun ötesinde bir ya da bunun üzerine buna ağır basacak başka bir niyeti olduğunu düşünmüyorum. Bu sözler de onu desteklemiyor.
3: Bu yasama döneminde çokça erken seçim konuşacağız anlaşılan, ki daha ilk grup toplantısında Sayın Bahçeli zaten bir anlamda fitili ateşledi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ya da muhalefet liderlerinin de benzer yönde açıklamaları var. Belki ileri bir soru olacak ama nasıl bir Cumhurbaşkanlığı yarışı beklersiniz? Kaç adaylı, nasıl bir yarış olur eğer bir erken seçim kararı alınırsa?
8: Eğer bir erken seçim kararı alırsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararı biraz orada belirleyici olacak. Cumhuriyet Halk Partisi bir ortak aday arayışına girecek mi? Yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına mı destek verecek? Seçimine destek verecek ise, bu varsayımla gidersek. Ya da aynı şekilde DEM Parti hangi yönde karar verecek? Yani bir daha önce de kendisi aday göstermişti. Yine aday mı gösterecek? Yoksa bugün gelinen süreçte aslında terörsüz Türkiye, terörsüz bölge konusunda AK Parti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bir ortaklaşması söz konusu. Bu politikada ortaklaşma söz konusu. Ve yeni anayasa isteği konusunda da Cumhurbaşkanı ile aynı çizgide farklı talepleri olabilir ama yeni anayasa yapabiliriz konusunda resmi olarak aynı çizgide. Dolayısıyla aday göstermeme ihtimali mümkün DEM Parti. Ama CHP ile yeni partinin ortak bir aday konusunda birleşip birleşmeyeceği burada belirleyici olacak. İYİ Parti'nin de hangisinden yana tavır alacağı. Görünen aslında yeni bir aday belirlemek yerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirlememesi, ama yeni parti ve İYİ Parti'nin bir aday belirlemesiyle yine iki adaylı, iki güçlü adaylı diyelim, ya da arkası güçlü iki adaylı bir seçim görebiliriz. Eğer CHP bir aday tercihinde bulunursa o zaman onu tekrar değerlendirmemiz gerekir. Ama onun dışında küçük partilerin bir araya gelip dördüncü bir aday belirlemesini çok fazla beklemiyorum en azından bugünkü tablo itibariyle.
3: Son soru olsun, kısa bir yanıt rica edeceğim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olabilmesinin iki yolu vardı. Bir, meclis tarafından seçim yenileme kararı, diğeri de anayasa değişikliği. Sayın Bahçeli meclis kararının üzerinde duruyor. Buradan hareketle yeni anayasa çalışmalarını bir sonraki döneme öteleme gibi bir fikir mi var iktidarda ya da Ankara'da, böyle bir görüş mü hakim?
8: Şöyle, aslında bu ya öyle ya da böyle bu bir sonraki döneme kalır düşüncesi var idi. Fakat Cumhurbaşkanı'nın meclis açılış konuşması
3: doğru.
8: Ve sonrasında benim de konuştuğum bazı yani karar demeyelim ama bu işin girişiminde bulunabilecek, sürecinde bulunabilecek önemli aktörlerden edindiğim izlenim, önümüzdeki yıla yeni bir anayasanın sığma ihtimalinin düşük olmadığı yönünde. Hmm. Hani daha öncekinden biraz daha pozitif bir şey var. Bir görüş var. Bahçeli ise bu çıkışıyla esasen Birinci, yani bir önceki dönemin düşüncesini temsil ediyor. Yani biz dönemde olmayabiliri temsil ediyor. Ama eğer şöyle de değerlendirilebilir, bundan sonraki açıklamalara bakıyoruz, şöyle de değerlendirilebilir. Yeni anayasa olursa ne güzel olur, ama şu anda görünen olmazsa en azından garantili görülebilen seçenek hangisidir? 360 seçeneğidir garantili görünen. Ama az önce bahsettiğim denkleme dönersek, DEM Parti'nin arzulu olması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni partiden farklı bir davranış, yaklaşım sergileyebilme olasılığı aslında bize 400'ü de gösteriyor bugünden bakıldığında.
3: Belki de Sayın Bahçeli şunu da yapmak istiyor olabilir. Yeni anayasa çalışmalarını yeniden adaylık tartışmasından ayrıştırmak istiyor olabilir. Çünkü orada da bir sıkıntı var. Yani muhalefet eğer bu işi sadece yeniden adaylık olarak yorumlarsa belki bir sıkıntı çıkabilir. Bu ayrıştırmada belki bir strateji olarak ortaya çıkıyor. Bilmiyorum, ne dersiniz?
8: Bir de şunu söylememe izin verin. Hani bu şeyin Bahçeli'nin bu açıklaması esasen hani bu özellikle de işte fon krizini yaşadığımız bu günlerde bir seçimlerin erken alınması, erken seçim tartışması falan, bunlar olmasın. O kapıyı önce ben açayım ama şartlarını ve çerçevesini de belirleyerek açayım diye yapılmış bir açıklamaya benziyor. O bakımdan Cumhur İttifakı'nın şeyine uygun, politikalarına, genel politikalarına uygun bir şey daha. Bu hani mecliste MHP iktidarı diyebileceğimiz, çoğunluğu diyebileceğimiz talebi ya da çağrısı esasen bugün olan şeyden de çok farklı değil. Zira yasamada zira işte en son yasamanın çıkarttığı terörist Türkiye yasası diye kabaca söyleyebileceğimiz yasanın mimarı, arka planı Devlet Bahçeli'nin temelini attığı bir şey. Dolayısıyla yasamada zaten yeterli gücü var. Onu biraz sayısal olarak da arttırma isteğini belli eden bir cümleydi kullandı.
3: Peki. Mustafa Kartal, teşekkür ederim yeni katkı için.
8: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
3: Devam edelim. Yine önemli bir gelişme. İstanbul Başakşehir'deki bir ortaokulda öğrenciler arasında kavga çıktı. 8 öğrenci yaralandı. Son durumu alacağız. NTV muhabiri Melike Şahin o okula yakın bir noktada yayın için bizi bekliyor. Melike.
9: Ahmet Arbat, Başakşehir'deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nun önündeyiz. Aslında buna saldırı demek daha doğru olur sanıyorum. Çünkü İstanbul Valisi Davut Gül'ün de açıklamasından anladığımız o ki bir lise öğrencisi, Küçükçekmece'de okuyan bir lise öğrencisi sabah saatlerinde buraya geldi ve burada hedef gözetmeksizin öğrencilere saldırdı ve bunun sonucunda da 8 öğrenci yaralandı ki Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu öğrencilerin 3'ünün durumunun ağır olduğunu söylemişti. Bunlardan birinin de durumunun daha kritik olduğunu ve ameliyatta olduğunu ifade etmişti. Yine Vali Davut Gül'ün açıklamalarından da öğrencinin, ameliyattaki öğrencinin durumunun kritik olduğunu öğrenmiştik. Ama tabii sonuç ne olacak, ameliyattaki durum ne oldu, onunla ilgili bir resmi açıklama bekliyoruz yetkililerden. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama var kısa süre önce. Bu okulda bugün ve yarın için okula, eğitime ara verildi. Bu yaşanan olayın ardından ve 2 eğitim müfettişi görevlendirildi. Yine bir bakanlık heyetinin de burada incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'da olduğu ifade edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sabah saat 8.35 sıralarında yaşanmıştı olay. İstanbul Valisi Davut Gül öğrencinin bu okulun üniformasını giyerek buraya geldiğini ifade etmişti. Orada da 8 öğrenciye

0: aktardı. İzmir'in Bayraklı ilçe belediyesine yönelik operasyon düzenlendi. Çok sayıda gözaltı var. Ayrıntıları bölge temsilcimiz Melih Ak'tan alacağız. Melih.
1: Ahmet, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyon ve bu operasyon kapsamında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve 46 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını belirtebiliriz. Yeşilyurt'tayız. İzmir Yeşilyurt'ta mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü önündeyiz. Buraya getirildiler ve biraz sonra da doktor kontrolüne gönderilecekler. Sorgularının ilerleyen saatlerde de başlamasını bekliyoruz. Peki olay ne? Sayıştay temel alanı, Sayıştay'ın raporu temel alındı. Bu rapor doğrusuna Baybel AŞ'ye yönelik gerçekleştirilen bir operasyon ki belediye iştiraki bu. Burada kamu zararına yol açıldığı ve usule uygun olmayan doğrudan teminler gerçekleştirildiği belirtiliyor. Söz konusu tespitlerin İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'nca da belirlendiği, saptandığı, ayrıca belirlenen bilirkişiler tarafından da yine bu usulsüzlüklerin saptandığı belirtiliyor. Bu kapsamda başlatılan operasyon kapsamında başta İzmir merkez olmak üzere İstanbul'da, Ankara'da, Elazığ ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi ve bu operasyonlar kapsamında da 47 kişi gözaltına alındı ve bunların hepsinin de buraya getirildiğini belirtebiliriz. Peki mali boyutuna 20 milyon liralık bir kamu zararı olduğu belirtiliyor ve yine baktığımızda belediyenin çeşitli kademelerindeki bazı memurlar ya da belediye çalışanlarına 4 milyon liralık bir rüşvet çarkının da döndüğü yine gelen bilgiler arasında. Konuyla ilgili bazı iddialar var, savcılık tarafından ortaya konulan iddialar ve Baybel AŞ tarafından gerçekleştirilen bazı ihale ve doğrudan teminlere teklif veren firmaların birbiriyle irtibatlı olduğu öne sürülüyor. Bazı hizmetlerin kağıt üzerinde alınmış gibi gösterildiği veya eksik gerçekleştirildiği iddialardan bir tanesi. Tekliflerin çoğunlukla aynı firmalara verildiği de yine öne sürülen konulardan bir tanesi. Hak ediş ödemelerinin ardından paraların bu adı geçen firmaların arasında paylaştırıldığı da yine ortaya atılan iddialardan bir tanesi. Belediye Başkanı Serdar Sandal da gözaltına alınan isimlerden bir tanesi ki organize suç örgütü olarak tanımlanıyor ve Serdar Sandal'ın da bu örgütün başı olarak gözüktüğünü belirtelim. Serdar Sandal'ın oğlu Yağız Sandal ile Baybel'in eski yönetim kurulu başkanı Berk Ulusal'ın kardeşi Halil Ulusal'la da bu toplanan ya da hak edişlerden alınan paralardan pay yatırıldığı MASAK raporlarıyla belgelendiği de belirtiliyor. Evet, 48 kişiden 47'si gözaltında, 4 günlük bir gözaltı süresi var. Ondan sonra da adliyeye sevklerini bekliyoruz. Ahmet.
0: Meriha aktardı. Mersin'de Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada 3 başkan da tutuklandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de usulsüzlüklerden haberdar olduğunu öne sürdü.
2: Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihale usulsüzlüğü, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine 1 milyar liranın üzerinde kamu zararı suçlaması. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tutuklandı. Soruşturma dosyasına giren tanık beyanlarına göre belediyedeki bazı ihaleler belirli firmalara yönlendirildi. Belediye yöneticileriyle şirket yetkililerinin birlikte hareket ettiği iddia edildi. Müteahhitlerden ihale karşılığında 1 kilogram külçe altın, lüks araç ve 8 milyon lira talep edildiği öne sürüldü. Şüpheliler, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, savcılıkta verdiği ifadede tutuklu özel kalem müdürü Doğukan Uyan'ı suçladı. 5 milyon liralık ihale bedeli üzerine komisyon koyarak kendisine menfaat sağladı dedi. Bir firmanın Avanti adı altında iki kez 4,5-5 milyon lira gönderdiğini söyledi. Olcay Tok,

0: usulsüzlükleri Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ilettiğini ve kendisinin her şeyden haberim var dediğini öne sürdü. Olcay Tok, usulsüzlükler nedeniyle emekli olmak istediğini ancak kabul edilmediğini söyledi.
1: Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş de bulunuyor. Bu durumla birlikte Ataşehir'de yeniden belediye başkan vekili seçilecek. İlçe meclisindeki sandalye sayısı da değişti.
2: Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in cezaevine gönderilmesinden 5 ay sonra yerine seçilen vekili Murat Güneş de tutuklandı. Ataşehir Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturmasında 5 yeni tutuklama kararı çıktı.
3: Bize güvenen, bana güvenen...
2: Bu kararla Ataşehir Belediye Meclisi bir kez daha başkan vekili seçmek üzere toplanacak. İlçede CHP'nin 18, Cumhur İttifakı'nın 18 üyesi bulunuyordu. Bu tutuklamayla CHP geriye düştü. Eğer başkan vekili Murat Güneş ilçe meclisindeki görevinden istifa ederse yerine CHP grubundan yedek üye atanacak ve temsilci sayısı yine 18'e 18 olacak. Tutuklanan Murat Güneş'in İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de oy hakkı bulunuyordu. Ataşehir'de bir hafta önce de CHP listesinden seçilen 6 meclis üyesi AK Parti'ye geçmişti. İBB meclisinde CHP'nin üye sayısı tutuklamalar ve transferler sonucu 153'e düştü. Cumhur İttifakı ise 142'ye yükseldi. 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da CHP 26, AK Parti ise 13 ilçede kazanmıştı. Yürütülen soruşturmalar ve transferler sonucunda AK Parti'nin yönettiği ilçe belediyesi sayısı 21'e çıktı, CHP 16'ya düştü. 2 ilçeye de kayyum atandı.
1: Adliyelerde menfaat karşılığı yargı süreçlerine müdahale ettiği gerekçesiyle görevden alınan savcı tutuklandı. Hakkında soruşturma izni verilen savcının adliyede kurulan rüşvet çarkına dahil olduğu ileri sürülmüş. Geçen hafta HSK kararıyla açığa alınmıştı. Manisa Sarıhanlı Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan şüphelinin 2022 yılında Beşiktaş Belediyesi yöneticilerine yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında tutuklanan belediye başkan yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi'ye menfaat karşılığında önceden bilgi verdiği de iddialar arasında yer aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada rüşvete aracılık ve örgüte bilerek yardım etme suçlarından tutuklandı. İsrail'de çoğunluğu sağ ve aşırı sağ partilerin yarışacağı seçim 27 Ekim'de. Seçim öncesi İsraillerin de uzmanların da görüşü aynı. Başbakan Benjamin Netanyahu bir kez daha kazanırsa sonuç savaş açısından zor olacak.
4: İsrail seçime hazırlanıyor. 7 Ekim saldırıları sonrasında bu Başbakan Benjamin Netanyahu ve partisi Likud'un ilk seçimi. Anketlere göre Gazze soykırımına rağmen muhalefet, Netanyahu koalisyonunun sadece 5 sandalye önünde. İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yayınlanan anket sonuçlarına göre muhalefet blokundaki partiler toplamda 54 sandalyeye ulaşırken Netanyahu'nun koalisyon ortakları ise 49 sandalyede kalıyor. Öte yandan İsrail'i seçimin ardından kaos beklediğine dair iddialar da var. İsrail'deki Mariv gazetesinin haberinde CIA tarafından hazırlanan gizli rapora göre İsrail iç savaş tehlikesiyle karşı karşıya. 3 yıl süren çatışmalardan dönen askerlerden bazılarının ağır psikolojik travmalar yaşaması kriz sebepleri arasında gösterildi. Ayrıca ülkenin dış dünyadan soyutlanmasının da birliğini bozabileceğine yer verildi. Seçimler öncesi İsrailliler de haberleri doğruluyor.
5: Tanıdığım birçok insan sağcıydı ve Bibi'yi destekliyordu. Bugünse desteklemiyorlar. Ama hala destekleyenler var. Kendi çevremde arkadaşlarım, ailem, yakınlarım artık vazgeçti.
4: Anketlerde sürpriz yapması beklenen partiler arasında bu kez Arap partileri var. Yine anketlere göre Ulusal Demokratik Birliğin ortak listesi oy oranını artırarak sandalye sayısını 8'e çıkaracak. Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap listesi Ramsa 5 sandalyelik konumunu koruyacak.
1: Fransa'da lise eylemleri sürüyor. Bugün Ulusal Eylem Günü düzenleniyor. 30'dan fazla kentte gün boyu yürüyüş, miting eylemleri yapılacak. Ayrıntılar için Fransa'ya uzanacağız. NTV temsilcisi Kayhan Karaca karşımızda. Kayhan.
6: Evet, Ahmet Arpat, liselilerin 2-3 hafta önce başlayan eylemleri devam ediyor. Bugün bir ulusal eylem günü ilan etti liseliler ve 30'dan fazla kentte eylemler düzenliyorlar. Bu eylemler sabah saatlerinde, sabah erken saatlerde okulların önünde başladı, liselerin önünde blokaj eylemi olarak. Zaten şu anda 1800 lisede eğitim yapılamıyor. Bu 1800 liseden 500'ü zaten dün akşam Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla kapatılmış durumda. Dolayısıyla Fransa'daki liselerin yarısında şu anda eğitime ara verilmiş vaziyette. Şimdi bugünkü eylemlerin geçtiğimiz günlerde yaşanan eylemlere nazaran bir özelliği var. O da ilk defa resmi olarak sol partiler, işçi sendikaları ve kimi çiftçi sendikaları ve kimi sivil toplum kuruluşları liselilerin eylemlerine bugün destek veriyorlar. Dolayısıyla bugünkü kalabalığın geçtiğimiz günlere nazaran çok daha fazla olması bekleniyor. Tabii geçtiğimiz günlerdeki eylemlerde sokak çatışmaları yaşanmıştı biliyorsunuz. Kimi liseliler ya da liselilerin içine karışmış provokatörler ile kolluk kuvvetleri arasında, ki burada da çok sayıda kişi yakalanmış, ki İçişleri Bakanlığı'nın verdiği son veriye bakacak olursak Ahmet Arpat, bugüne kadar son bir haftada en azından 5100'den fazla kişi yakalandı bu olaylarda ve kimiler hakkında gözaltı kararı alındı. Hatta kimi liseliler hakkında ceza kararı da yargının önüne çıkarılıp yargılandılar bu kimi liseliler. Öte yandan çok sayıda kişi yaralandı. 1000'den fazla kişi son bir haftada yaralandı, ki bunların 500'ünü kolluk kuvvetleri oluşturuyor. 200'den fazla lise öğrencisi yaralandı. Hatta milli eğitim görevlileri de, ki bunların arasında okul müdürleri ve öğretmenler var, onlardan da en az 85 kişinin yaralandığını bildirdi Milli Eğitim Bakanlığı. Şimdi bugünkü eylem sonunda çıkacak karar ya da bugünkü eylemin nasıl sonuçlanacağı bundan sonraki gelişmeler açısından da çok önemli. Çünkü bugün ilk defa, biraz önce de söyledim, değişik partiler, sivil toplum kuruluşları ve sendikalarla liseliler eylem birliği yapmaktalar. Eğer bu eylem birliği devam ederse Fransa'da zaten kutuplaşmış olan toplum daha da kutuplaşmış olacak. Fransa şu anda cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına girmek üzere. İşte tüm bu ortamla beraber karışmış durumda. Önümüzdeki günlerde başka sendikaların eylem günleri var. Mesela 17 Ekim'de 2018-2019'da gördüğümüz türden bir sarı yelekliler eylemlerinin yeniden başlama olasılığı var. İşte liselilerin de o eylemlere katılabilmesinin söz konusu olduğu söyleniyor. Yine ay içinde sendikalar başka gerekçelerle eylem günleri düzenleyecekler. Önümüzdeki günler oldukça hararetli geçeceğe benziyor. Bir de son notta, bugünkü eylemlere üniversitelerde katılıyor. Üniversitelerdeki dernekler ve üniversite hocaları da katılmakta. Fransa'daki üniversitelerin %90'ında bugünkü eylemler nedeniyle şu anda eğitim yapılamıyor Ahmet Arpat.
1: Kayhan Karaca Fransa'dan aktardı. İspanya'da konut krizi eylemleri büyüyor. Eylemciler Barcelona'da çok sayıda mağazayı ateşe verdi. Mağazaların vitrinleri indirildi. Madrid'de ise sokak çadırlarla doldu.
7: Madrid sokaklarına adeta bir çadır kent kuruldu. Barcelona'da ise alevler şehri sardı. İspanya'da konut krizinin başlattığı eylemler büyüyor. Başbakan Pedro Sánchez'in erken seçim kararı sokakların öfkesini dindirmeye yetmedi. Günlerdir süren eylemlerin şiddeti, parlamentoda kiracıyı koruyan yasanın reddedilmesiyle arttı. Binlerce İspanyol, kira artışlarının durdurulması ve kiracının korunması talebiyle sokakları doldurdu. Barcelona'da eylemciler mağazaları Molotov kokteyli ve havai fişeklerle hedef aldı. Barikatlar kurarak çöp kutularını ateşe verdi. Polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı, yaralananlar oldu. Sánchez'in kararname önerisi, kira sözleşmelerinin otomatik olarak yenilenmesini ve savunmasız kiracıların tahliyesine kısıtlama getirilmesini içeriyor. Madrid Kiracılar Birliği taleplerinin kabulü için genel grev çağrısı yapıyor. 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'ın evinden sedye ile zorla tahliye edilmesi bardağı taşıran son damla olmuş, İspanyollar kira fiyatlarına gelen faiz zamlara karşı sokakları doldurmuştu.
1: NASA'nın Adana doğumlu astronotu Deniz Burnham önümüzdeki yıl ilk uzay görevine katılacak. Antalya'daki uzay kongresine video mesaj yollayan NASA astronotu uzaydan Adanalı hemşerilerime el sallayacağım dedi.
8: Uzaydan anneannemle dedeme, Adanalı hemşerilerime ve bütün dünyaya el sallayacağım.
0: Çocukluğunda dedesinin teleskobuyla yıldızları izliyordu. Şimdi ise ilk uzay görevi için eğitim görüyor. Annesi Türk, babası Amerikalı bir asker olan Deniz Burnham, 1985'te babasının görev yaptığı Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde dünyaya geldi. Dedesinin uzay merakı onu da bu sektöre yönlendirdi. Kaliforniya Üniversitesi ve San Diego Üniversitesi'nde kimya mühendisliği eğitimi aldı. Yüksek lisansını ise Los Angeles'taki Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde makine mühendisliği alanında tamamladı. Burnham 4 yıl önce NASA'da astronot olarak göreve başladı.
8: Benim Aynur anneannem Ece Abatlı ve Kadir dedem Afyonlu. Anneannem bizleri çok güzel Türk yemekleriyle büyüttü. Dedemin uzaya olan merakı tüm ailemizi etkiledi. Kendi teleskoplarını yaptığını hatırlıyorum. Arka bahçemizde yıldızları ve gezegenleri izleyerek sayısız saatler geçirirdik.
0: Deniz Burnham, 2027 yılında gerçekleştirilmesi planlanan ilk uzay görevine hazırlanıyor. Birkaç ay içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek. Deniz Burnham, Antalya'daki 77. Ulusal Uzay Kongresi'ne bir video mesaj gönderdi.
9: Türkiye'nin dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden ikisi olan Teknofest ve Uluslararası Uzay Kongresi aracılığıyla küresel uzay camiasını bir araya getirdiğini gördük.
0: Deniz Burnham mesajında hemşerileri de unutmadı.
8: Uzaydan anneannemle dedeme, Adanalı hemşerilerime ve bütün dünyaya el sallayacağım.
1: Sırada üzücü bir haberimiz var. Meslektaşımız gazeteci Recep Levent Öztürk geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. TRT muhabiri Öztürk son yıllar zorlu coğrafyalarda uzun yıllar savaş bölgelerinde görev yaptı. 2008'de Rusya-Gürcistan savaşını takip etmek üzere gittiği bölgede açılan ateşte sol gözünü kaybetse de mesleği olan tutkusunu hiç kaybetmedi. Öztürk memleketi Düzce'de son yolculuğa uğurlanacak.
10: Buradan binaların önündeyiz. Gördüğünüz gibi arkamdan dumanlar yükselmeye devam ediyor.
0: Afganistan ve Pakistan'dan Libya, Lübnan ve Yemen'e, Gürcistan'dan daha birçok zorlu coğrafyaya gitti. Mermilerin ve füzelerin altında Orta Doğu ve Asya'daki çeşitli kriz ve savaş bölgelerinde yaşananları anlattı. Çekilen acıları ekrana taşıdı. İşini yaparken ölümün eşiğinden döndüğü anlarda oldu. Bir gözünü kaybetti.
11: Gücü olması gerekiyor.
10: Hiçbir şey.
0: Sadece savaş bölgelerinde değil, haberin olduğu her yerde olmaya çalıştı. Mesleğine tutkuyla bağlıydı. Uzun yıllar çeşitli medya kuruluşlarında çalışan gazeteci Recep Levent Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 56 yaşındaki Öztürk, son olarak TRT'de görev yapıyordu.
10: Geri dönüşüm yapabileceğiniz bu makineler oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor.
0: Öztürk, 2008'de Rusya-Gürcistan Savaşı'nı takip etmek üzere bölgede bulunduğu sırada görev yaptığı meslektaşlarıyla silahlı saldırıya uğradı. Mermi yağmurunun altında kaldı.
11: Gücü olması gerekiyor.
10: Hiçbir şey.
0: Ağır yaralı olmasına rağmen meslektaşlarını sakinleştirmeye çalışıyordu.
10: Yanımıza gelecekler şimdi, sakin olun. Herkes sakin olsun. Tamam arkadaşlar. Hepiniz iyi misiniz çocuklar?
12: Sen iyi misin?
13: Ben kolumdan vuruldum.
10: Tamam, sakin olun çocuklar. Tamam, sakin olun.
0: Levent Öztürk bu olayda sol gözünü kaybetse de mesleğe olan tutkusunu hiç kaybetmedi. İyileştikten sonra yine çatışma, savaş ve kriz bölgelerine gitti. Farklı coğrafyalarda yaşayanların seslerini duyurmaya çalıştı.
10: İsrail'de Lübnan'da çok yoğun saldırılar gerçekleştirdi.
0: Öztürk, gazetecilerin yanı sıra Yemen'de uluslararası insani yardım faaliyetlerinin koordinasyonunda da görev aldı.
10: Türkiye'den gelen çadırlarla birlikte bulunduğumuz noktada 200'e yakın aile yaşamlarını yeni alanlarında sürdürebilecek.
0: Meslek hayatında çeyrek asırdan uzun bir süreyi geride bırakan Öztürk, yaptığı haberlerde, programlarla, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle ve heyecanıyla hiç unutulmayacak.
10: 81 ilden 150 sporcu Düzce'de Efteni Duatlonu'nda ter döktü.
1: Uluslararası araştırmalar gençlerde kanser vakalarının daha hızlı arttığını ortaya koydu. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda verilerini inceleyen uzmanlar 7 kanser türünde önemli artışlar tespit etti. Uzmanlar yaşam tarzı seçimleri konusunda uyarıda bulundu.
0: Gençlerde kanser vakaları artıştı. Yapılan uluslararası bir araştırmada endişe verici sonuçlar elde edildi. Dünya Kanser Araştırma Fonu, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'daki kanser verilerini inceledi. Buna göre İngiltere'de gençler arasında 7 farklı kanser türünün görülme sıklığının hızla arttığı belirlendi. Uzmanlar, yaşam tarzı tercihlerinin her yıl binlerce cana mal olduğu uyarısı yapıyor. İngiltere'de 2001 yılından bu yana prostat kanseri teşhisi konulan 50 yaş altı kişilerin sayısı 4 katına çıkarken, erken yaşta görülen bağırsak, böbrek ve rahim kanseri teşhisleri de 2 kattan fazla arttı. İngiltere'de 7, Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 ve Hollanda'da 4 kanser türünde erken yaşta görülen kanser vakalarında önemli artışlar tespit edildi. Dünya genelinde kanser tüm yaş gruplarında artış gösterse de erken yaşta ortaya çıkan vakalardaki artış oranının diğer yaş gruplarındakinden daha yüksek olduğu belirlendi. Uzmanlar gençlerde kanser vakalarının obezite, sağlıksız beslenme ve yetersiz fiziksel aktiviteden arttığı uyarısı yapıyor. Aynı zamanda kansere dair artan farkındalık erken teşhislere de yansımaya başladı. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'da 50 yaş altı grupta akciğer kanseri oranları ise düşüş gösterdi. Bu durum sigara kullanımındaki azalmaya bağlanıyor. Uzmanlar, erken yaşta ortaya çıkan kanserleri anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğuna vurguda bulunuyor.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar. Doğa konuşmaları.
13: Doğa korumacı, bilim insanı ve barış elçisi Jane Goodall. Aramızdan ayrılalı bir yıl oldu. Onu en yakınındakilerden biri, Roots and Shoots Türkiye direktörü Aslan Niksarlı NTV Radyo'da anlattı.
14: Jane, hayallerinin peşinden giden, korkusuz, çok meraklı, hayırı cevap olarak kabul etmeyen, sınırları yıkmayı kendine görev edinen, insan merkezli bu düzeni, bambaşka bir dünya, bambaşka bir yaşam, canlı cansız varlıkların beraber yaşayabildiği bir gezegen tahayyülünü kurmuş, yılmayan bir ruha sahip ve dünyada tanıyabileceğimiz en umutlu insandı diye belki tarif edebilirim. Ama bunun yanı sıra benim için Jane'i hatırladığım zaman çok önemli olan bir kelime de tanıdığım en muzur insanlardan biri olması. Eğlencesi, komikliği, muzurluğu, ne zaman nerede ne yapacağını bilmediğiniz o böyle çocuğu içinde taşıdığını görmek de bence Jane'i Jane yapan en büyük özelliklerden biriydi. Ve bunu da hep söylerim konuşmalarımda da her zaman bana çoraplarıyla hatırlatan biri oldu. Jane'e baktığınızda görürsünüz ki bütün konuşmalarda renkli ve komik çorapları vardır. Ve belki Birleşmiş Milletler'de konuşuyordur, belki bambaşka çok tırnak içerisinde yine ciddi bir yerde konuşuyordur ama ayağında pembe ve üzerinde kirpiler olan çoraplar vardır ve ona baktığınızda aslında hayatı birazcık da böyle o kadar tahmin ettiğimiz kadar ciddiye almadığını, gülüp geçebildiğini ama bu gülüp geçebilmenin umursamazlıktan değil devam etmenin tek bir yol olduğunu ve o muzurluğunu hep hatırlattığını hissederim. O yüzden Jane bence umudu hiç kaybetmeyen, muzur, içindeki çocukla muhteşem barışık, şahane bir kadındı diyebilirim.
12: Doğa Konuşmaları.
15: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.

0: olsun diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kayseri-Niğde yolunun 22-26. kilometrelerinde ve Bozüyük-Bilecik yolunun 2-7. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bilgilendiriyor.
3: Cildimiz için kolajenin önemi nedir?
2: Kolajen cildimizin doğal yapısında bulunan temel proteinlerden biridir. Cilde destek sağlayan bağ dokusunun önemli bileşenleri arasında yer alır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte vücudun doğal kolajen üretimi zaman içinde değişebilir. Dengeli ve çeşitli beslenmek, sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek ve yeterli C vitamini almak normal kolajen oluşumunu destekleyen önemli unsurlar arasında yer alır. Mindus bilgilendirdi. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
4: Merhabalar. Sonbahar gelince balık sezonu açıldı demektir. Evet, balık sezonu ile birlikte balık takviminden bahsediyoruz. Şimdi balık takvimi deyince benim aklıma hemen bir isimler geçidi geliyor. Şimdi nasıl diyeceksiniz? Balıkların genellikle en küçük halinden en iri büyümüş haline kadar aslında farklı isimleri olabiliyor. Bu özellikle palamut ve lüfer için geçerli. Tam palamut mevsimindeyiz. O zaman acaba palamuta neler deniyor? Şöyle bir bakalım. Gerçekten tam bir resmi geçit. Çünkü farklı balık bile zannedilebiliyor bazen. Şimdi palamut ilk çıktığında bebek halindeyken vanoz deniliyor ya da palamut vanozu deniliyor. Yani palamut bebeği gibi aslında. Şimdi birazcık daha büyüyünce ama henüz tam palamut haline gelmedi. Ona çingene palamudu deniliyor. Şimdi çingene palamudundan sonra da artık bir 30 santimi aşınca, bir 30-40 santim boyutunda olunca bildiğimiz palamut oluyor. Ona palamut deniliyor, başka bir şey denmiyor. Fakat daha büyüdüğü zaman torik adını alıyor. Toriyi başka bir balık zannedebilirsiniz. Hayır, değil. Palamut irisi. Fakat palamut irisi çok makbul çünkü ondan laker de yapılıyor. Hatta meraklıları böyle takoz kesip ondan sonra kanını alarak tuz da kendi lakerdalarında yapabiliyor. Ama genellikle artık çarşıdan bulunan bir lezzet haline gelmiş. Şimdi biraz daha büyüyünce sivri veya altı parmak ismini alıyor. Bu artık torikten de büyük demek. Zaten bu büyüklük meselesi de bayağı önemli. Mesela Evliya Çelebi zamanında bahsetmiş, bir tanesi 3 kişiyi doyurur diye palamuttan bahsediyor. Bayağı böyle kocaman palamutlar da söz konusuymuş. Ve işte herhalde Evliya Çelebi'nin bahsettiği o olsa gerek, 70 santimden de büyük olursa, yani kocaman bir balık, palamut azmanı yani. Onun da çok enteresan bir ismi var, zindan delen. Şimdi zindan delen boyutuna gelen palamutu herhalde artık göremiyoruz. Çünkü zaten daha ufakken yeniyor, o kadar büyümeye fırsat bulamıyor. Fakat asıl lüferde bu takvim çok önemli. Lüferin en bebeğine defne yaprağı deniliyor. Ve gerçekten irice bir defne yaprağı kadar oluyor. Defne demişken de Defne Koryüre'yi anmadan geçmeyelim. Çünkü lüfer konusundaki farkındalığı ilk o yaratmıştı. Bir lüfer kampanyası düzenlemişti. Lüferi 28-30 santime gelmeden önce kesinlikle yememeye dair ve kampanyada çok başarılı olmuştu. Çünkü lüfer konusundaki farkındalığı artırmıştı. Şimdi defne yaprağı denilen bebek lüferden sonra ise çinekop geliyor. Çinekoptan sonra da sarı kanat. Şimdi çinekop ve sarı kanat lüferin bebekleri aslında, daha küçük hali. Yani lüfer olmasına bir zaman var. Dolayısıyla çinekof ve sarı kanatı farklı bir balık zannetmemek lazım. Eğer çinekof veya sarı kanat mesela bir restorana gittiniz önerirlerse reddedin, yenmesi gereken lüfer boyutuna gelmedi demektir. Şimdi lüferin 28-30 santime gelince yenmesi lazım. Çünkü o büyüklüğe eriştikten sonra yumurtalarını bırakabiliyor. Dolayısıyla yeni lüfer nesilleri üreyebiliyor. Şimdi 35 santimden sonrası peki ne oluyor? Ona da kofana deniliyor. Gene artık hiç görmediğimiz bir başka boyut daha var. İyicene irileşmiş bir lüfer. Onun da adı Sırtı Kara. Ama artık Sırtı Kara'yı gören yok, bilen yok. Bu balık takvimi kadar balık isimleri takvimi de benim çok ilgimi çekiyor. Balık dünyasına dalmaya devam ediyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
5: Reklam.
6: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne ister ister ol.
9: Umran Oto Ekspertiz. NTV Radyo.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkenin doğusunda şiddetli yağış var. İstanbul az bulutlu, rüzgar hafiflediğinden bu hafta hava kalitesi düşüyor. Sıcaklık öğle saatlerinde gölgede 22, güneşin altında 30 dereceyken gece ise 14 derece iniyor. Ankara açık, öğle 20, gece 9 derece. İzmir 27, Bursa 22 derece. Antalya'da güneş görülecek, yağış az noktada var. Sıcaklık 28 derece. Marmara'da hava az bulutlu, rüzgar hafif. Bu hafta yer yer sis oluşacak. Edirne 26, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri, Niğde kesiminde sağanak geçişleri olacak. Eskişehir açık 19, Sivas 17 derece. Ege'de kariyer sert, güneşli bir hava var. Gölgede Manisa, Muğla boyunca sıcaklık 25-26 derece. Gece Kütahya'da sıcaklık 6 dereceye iniyor. Akdeniz'de Hatay ve Osmaniye'de yağış şiddetli, sel riski var. Adana'da sağanak yağmurlu. Adana 26, Hatay 24 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin hattında yağış biraz kuvvetli. Samsun ve Ordu'da da sağanak etkili. Zonguldak parçalı bulutlu 19, Trabzon 20 derece. Doğu kesimler şiddetli yağışın etkisinde. Özellikle Gaziantep, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van boyunca sel, dere taşkını, dolu ve yıldırımlara karşı tedbirli olunmalı. Erzurum 17, Diyarbakır 22 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
4: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış. Sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
3: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV radyo klasiği.
4: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
3: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
4: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
3: Cinayet Masası.
4: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
3: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.
5: NTV Radyo. Saat 14.
6: Merhaba, saat 2 oldu. NTV'de öyle bülteni kuşandı. İkinci saat dilimiyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşacak. Onu birazdan ekrana taşıyacağız ama Bahçeli ile Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlayalım bültene. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yasama yılının ilk grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. Seçimler için de 2028 yılını işaret etti. Bahçeli, yürütmede Erdoğan, yasamada MHP olmalıdır dedi.
7: Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasal iradesini bu yönde ortaya koyduğu takdirde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak düşüncemiz şudur. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır. Denge ve denetleme mekanizmasının daha sağlıklı işleyebilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi yasamada temsil gücünü mutlaka arttırmalıdır. Çünkü MHP güçlü ise Türkiye güvende olacak. Yürütmede Erdoğan, Yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk arşıdır. Türkiye yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır.
6: Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasına ilişkin önemli mesajlar verdi. 207 kişi hakkında işlem yapıldığını, 85 şüphelinin tutuklandığını söyledi. Para iade sürecine ilişkin de konuşan Adalet Bakanı etkin pişmanlıktır ancak dosya kapanmaz dedi.
0: Biz 17 Eylül itibariyle SPK tarafından biliyorsunuz fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz başsavcılık olarak verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık. Özellikle şu an itibariyle 85 şüpheli tutuklandı. 207 kişi hakkında işlem yapıldı. Savcı arkadaşlarımız şunu tespit ettiler. Kısa sürede manipülatif hareketlerle inanılmaz ve mesela 2 ayda girmiş çok yüksek miktarlarla çıkış yapmış. Yani bir kar çıkışı yapmış. Bunlarla ilgili bir çalışmamız var, listemiz var. Zaten bu kişiler tutuklandı, mal varlığına el koyduk. Buralarda özellikle kurulan kurulun kararları ve SPK'nın kararları uyarınca şahsi mallarına da el koyduk. Biliyorsunuz bu işte portföy yöneticilerinin, fon yöneticilerinin bütün mal varlığına el koyduk. Bunlar belirlenen ilkeler çerçevesinde TMSF'de de bir hesap iadesi açıldı. Özellikle iade etmek isteyen, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı. Dün TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iade de bulunmuş. Zararın 2 katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Haksız kazanç sağlayan bu kişilerden biz hukuk çerçevesinde hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Ve bu haksız kazançları da TMSF bünyesinde kurulan fona devredeceğiz. Mutlaka kaçırılan mallar biliyorsunuz. Basına da yansıyan olaylar oldu. Kısa sürede bir kısım para transferleri yapmışlar. Biz bunların getirilmesi için de İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için de adli süreçleri başlattık. Şahsi mallarına el koyduk, tedbir koyduk, tapuya tedbir koyduk. Halen de şu an araştırdığımız konular var.
6: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Özel'in gündeminde fon krizi, eleştirilerin hedefinde ise iktidar vardı.
8: Milletimiz geçim derdiyle kıvranırken aslın dolandırıcılığıyla tanıştık. 455 bin yatırımcı 2 milyondan fazla doğrudan fondan etkilenen insan ve 5 milyona yakın bu işten zarar gören mağdur var. Fırından 20 liralık bir ekmeği görüp de nefsine yenik düşenler içeride Fatma Betülsayan Kaya nefsine uymuş yazık garibim diye ifadeye bile çağrılmaksızın dışarıda bir tane etkin pişmanlık hesabı açmışlar. Ana parayı ayırmış, faizini kaydırmış. Bu meseleden kurtulmaya çalışıyorlar. Bu düzen değişmeden kimseye huzur yoktur. Ne diyorlardı? Biz üstüne gidiyoruz. Kimin üstüne gidiyorsunuz?
6: İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda düzenlenen bıçaklı saldırıda bir ağır 8 öğrenci yaralandı. Melike Şahin, NTV muhabiri Melike Şahin, öğrencilerin tedavi gördüğü hastanenin önünde. Son bilgileri ondan alacağız. Melike.
9: Evet, Ahmet Arpat, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeyiz. Yaralanan 8 öğrenci buraya getirildi. Senin de söylediğin gibi öğrencilerden, çocuklardan birinin durumunun kritik olduğu Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından açıklandı. Ameliyatta olduğu son olarak ifade edilmişti. Öğrencinin son durumuna ilişkin bilgi için yeniden bir resmi açıklama bekliyoruz. Bunun yanı sıra iki öğrencinin de durumunun yine ağır olduğunu ifade etmişti Sağlık Bakanı. 5 öğrencinin ise durumunun daha iyi olduğu, hatta bugün içinde taburcu olabilme ihtimalinin olduğunu ifade etmişlerdi. İstanbul Valisi Davut Gül bu noktaya geldi. geldi saatler önce. Aslında olayın oluş şeklini biz İstanbul Valisi Davut Gül'ün ağzından öğrendik. Bir lise öğrencisinin, Küçükçekmece'de başka bir okulda okuyan bir kız öğrencinin bu sabah saatlerinde Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'na, Başakşehir'e geldiği, bir okul üniformasıyla, bu okulun üniformasıyla içeri girdiği ve bıçakla hedef gözetmeden öğrencilere saldırdığını açıkladı. İstanbul Valisi Davut Gül, öğrenci yakalandı. Şu anda da ifadesinin alınma işleminin devam ettiğini söyleyelim. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kısa süre önce bir açıklama geldi. Saldırının gerçekleştiği okulda bugün ve yarın eğitime ara verildiği duyuruldu ve olayın tüm yönleriyle araştırılması için de iki eğitim müfettişinin görevlendirildiğini ve bakanlık heyetinin de yine incelemeler için İstanbul'da olduğu belirtildi. Yeniden hatırlatalım, bu sabah saatlerinde İstanbul'da Başakşehir'de Şeyh Şamil Ortaokulu'nda, İmam Hatip Ortaokulu'nda bir bıçaklı saldırı sonucu, bir öğrencinin saldırısı sonucu 8 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrencilerden birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.
6: Melike Şahin aktardı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen hakem Yasin Kol'un hesaplarında dikkat çekici hareketler tespit edildi. Masak incelemesine göre Kol'un hesaplarında büyük bölümü son yıllarda olmak üzere 84 milyon lira para trafiği oldu. Yasin Kol'a yardımcı hakemlere yaptığı iddia edilen ödemeler ve para girişi çıkışı arasındaki örtüşmeyen meblağlar soruldu.
10: Asıl mesleği güvenlik görevlisiydi. 14 yılda 84 milyon liralık para trafiği çıktı. Hakem Yasin Kol, kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmekle, şike ve teşvik primi suçlamasıyla tutuklandı. Yasin Kol, 2008-2026 yılları arasında 469 maçta görev yaptı. Masak, Kol'la birlikte maçlarda görev alan hakemler arasındaki para hareketlerini inceledi. 44 hakem Kol'a 219 bin lira gönderdi. Yasin Kol da bu hakemlere 853 bin lira yolladı. Kol, maç emeğine gittiğimizde hesabı yardımcı hakem öder, biz de ona atarız diye kendisine savundu. Masak'ın tespitine göre sadece bu yıl Yasin Kol'un hesaplarında 22 milyon lira girdi. 40 milyon lira da çıktı. Kol bu hesaplamanın yanlış olduğunu öne sürdü. Hiçbir zaman yasa dışı bahis oynamadığını söyledi. Yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, sahtecilik suçlamasıyla tutuklandı. Hakem sınav sorularını temin ettiği öne sürülüyordu. Cezaevine gönderilen Erel iddiaları, ben eski sınav sorularını istedim diyerek reddetti.
6: İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik kamu zararı ve yolsuzluk iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından Bayraklı Belediyesi ve iştiraki Baybel AŞ'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Mali denetimlerde Baybel AŞ'de 2024 yılındaki bazı ihale ve teminlerde usulsüzlük yapıldığı belirlendi. Önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın yapılanmanın liderliğini yaptığı değerlendiriliyor. Şirketin firmalara yaptığı bazı ödemelerin daha sonra şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. 2023-2024 yıllarında toplam 20 milyonu aşkın kamu zararına neden olunduğu, firma sahipleri tarafından Bayraklı Belediyesi personeline toplam 4 milyon rüşvet niteliğinde para gönderildiği anlaşıldı. Operasyonda 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli, İstanbul, Ankara, Elazığ ve Muğla'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Aralarında önceki dönem belediye başkanı Serdal Sandal'la Bayraklı CHP ilçe başkanının da olduğu 47 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçleri İstanbul'da iki ayrı terör örgütüne yönelik iki ayrı operasyon düzenledi. Polis, El-Kaide ve DAEŞ'le bağlantılı olduğu belirlenen ve sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yapan kişileri takibe aldı. Terörle mücadele ekipleri bu kişilerin Türkiye'de eylem gerçekleştirme potansiyeli üzerine harekete geçti. 14 şüpheli terörizmin finansmanını suçlamasıyla sabah saatlerinde belirlenen adreslerde yakalandı. Operasyonda çok sayıda dijital belge ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Jandarma ekipleri de yine DAEŞ bağlantılı 4 şüpheliyi İstanbul'da eş zamanlı operasyonla yakaladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında 2 kişinin daha naaşına ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığından yapılan açıklamada Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında 2 naaşa daha ulaşıldığı belirtildi. Kimlik tespitine yönelik gerekli çalışmalar başlatıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükselirken kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filojet isimli yüksek hızlı yolcu gemisi 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı. TÜRGEV genç kızların eğitimine destek oluyor. Bugüne kadar 281 bin gencin hayatına dokunuldu. Yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan Güzel İşler Fabrikası'nda da geçen yeni sezon açıldı. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı.
10: Genç kızların ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyor, eğitimden üretime uzanan yolculuğu destekliyorlar. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı TÜRGEV bünyesinde faaliyet gösteren Güzel İşler Fabrikası'nın 2027 sezon açılışı İz Bırak temasıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
11: Bugüne kadar 281 binden fazla genç kız bu kapıdan geçti. Kimi burada kabiliyetini keşfetti, kimi ömür boyu sürecek dostluklar kurdu, kimi kendi gücünün ilk defa farkına vardı.
10: Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Nun Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak da Kadem Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı.
12: Genç kızlarımızın kendi dünyalarıyla toplumda bir iz bırakmalarını bekliyoruz. Sanatla iç içe olduklarında çok daha farklı güzellikleri oluşturduklarını görüyoruz.
10: Konuklar genç kızların çalışmalarının yer aldığı sergiyi de gezdi.
6: İstanbul Fatih'te 2 katlı bir binadan binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında bir kişi yaşamını yitirdi. Olay dün akşam saatlerinde Ayvan Saray Mahallesi'nde yaşandı. Binadan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kontrolde binanın ikinci katında yalnız yaşayan Erdinç L'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hatay'ın Arsuz ilçesinde sağanak ve dolu su baskınlarına neden oldu. Kent genelinde sabah başlayan sağanak Arsuz'da etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle Madenli ve Gökmeydan mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Doludan da etkilenen ilçede tarım arazilerinin bir kısmı su altında kaldı. Kozaklı mahallesinde yağan fındık büyüklüğündeki dolu tarım arazilerine zarar verdi. Narenciye bahçelerinin yanı sıra maydanoz, dereotu ekili alanlar da su altında kaldı. Ulaşımda aksamalara yol açan yağış nedeniyle Arsuz İskenderun karayolunun Madenli mevkiinde su birikintileri oluştu. Uzun araç kuyrukları oluştu. Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'de konuştu 12 adet B-1 ağır bombardıman uçağını Fairford hava üssünden aceleyle çekti. Trump, ortada bazı tehditler vardı, bu yüzden biraz yerlerini değiştirdik dedi. Amerikan basını İran devrim muhafızlarından üste çok aşamalı saldırı tehdidi nedeniyle uçakların İngiltere'den ayrıldığını yansıttı.
13: Ortada bazı tehditler vardı, bu yüzden yerlerini biraz değiştirdik. Çok uzağa değil, nispeten yakın bir mesafeye taşıdık.
14: Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere'deki Fairford Hava Üssü'nde konuştu, 12 adet B-1 ağır bombardıman uçağını apar topar geri çekti. Uçaklar, üste yönelik saldırı hazırlığının ortaya çıkartılmasından tam bir hafta sonra üstten alelacele ayrıldı. The New York Times gazetesi bazı jetlerin yakıt ikmal uçaklarının hazırlanmasını beklemeden havalandığını yazdı.
13: Bu hamle sorunu bir nebze olsun hafifletti. Üstelik tehdidi savuranların kim olduğunu da biliyoruz. Başları epey derde girecek.
14: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tehdidin kaynağını biliyoruz dedi. Kaynağıysa yardımcısı J.D. Vance açıkladı. İranlıların ABD'ye terör eylemlerinde bulunmaya çalıştığına dair elimizde oldukça sağlam bir kanaat var. Son derece temkinli davranıyoruz dedi. The Wall Street Journal'ın haberine göre karar, İran'ın üstteki pilotlara ve uçaklara drone saldırısı endişesi nedeniyle alındı. Hem Amerikalı hem Avrupalı kaynaklar, İran devrim muhafızlarının Fairford üssüne çok yönlü saldırı hazırlığı içerisinde olduğunu söyledi. Geçen hafta ortaya çıkartılan saldırı planının da bu hazırlığın parçası olduğu belirtiliyor. Gazete, devrim muhafızlarının bir kolunun planı hayata geçirmek için İngiliz vatandaşlarını tuttuğunu yazdı. Planın yakınlardaki bir mahallede dikkat dağıtıcı bir eylem de dahil olmak üzere birden fazla aşamadan oluştuğuna dikkat çekildi. NATO'dan bir kaynak da İran'ın İngiltere'deki Amerikan varlıklarına hala bir tehdit olduğunu düşünüyoruz dedi. Londra'nın 145 kilometre batısında yer alan hava üssünde konuştuğu B-1 ağır bombardıman uçakları İran'a Amerikan saldırısında kullanılmıştı. Devrim muhafızları Temmuz ayında üssü meşru hedef ilan etmişti. Geçen hafta üsse doğru ilerleyen şüpheli 3 minibüs ele geçirilmiş, hepsi 20'li yaşlarda İngiliz vatandaşı 5 kişi gözaltına alınmıştı.
6: Bilim dünyasının en prestijli ödülleri Nobel'ler sahiplerini buluyor. Nobel Fizik Ödülünü Belçikalı parçacık fizikçisi Francis Hansen kazandı. Antarktika'daki yer alan dünyanın en büyük nötrino detektörü Ice Cube Nötrino Gözlemevi'nin baş araştırmacısı olan Hansen, 80'li yıllarda Güney Kutup buzullarının derinliklerine gömülü özel alıcılarla kozmik parçacıkları tespit etme fikrini öne sürmüş. Samanyolu galaksisi dışından gelen yüksek enerjili nötrinoların net biçimde gözlenmesinde öncü rol oynamıştı. Belçikalı bilim insanı İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından verilen 12 milyon İsveç kronu, yani yaklaşık 1 milyon 200 bin dolarlık para ödülünün sahibi oldu. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen 77. Uluslararası Uzay Kongresi ikinci günde de devam etti. Uzay çalışmaları alanında önde gelen pek çok uluslararası firmanın yer aldığı kongrede Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen öğrenciler de kendi projelerini sergileme imkanı buldu.
15: Blok 3 ve 2'nin seri üretim çalışmaları devam ediyor. Blok 2 zaten çok uzun süredir teslimat aşamasında, seri üretimde. Blok 3 de seri üretime giriyor. Bundan sonraki, bu yıl sonuna kadar inşallah teslimatların bir kısmı tamamlanacak.
16: Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin balistik programı ile ilgili konuştu. NTV'nin sorularını yanıtlayan İkinci, Tayfun Blok 4 ile ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.
15: Asıl olan Blok 4, onun da Blok 2 ve Blok 3'ün teslimatları hızlandıktan sonra onun da hızlı bir şekilde seri üretime girmesini hedefliyoruz. Blok 4 de takvimine uygun olarak ilerliyor.
16: 77. Uluslararası Uzay Kongresi bu yıl Antalya'da gerçekleştiriliyor. 111 ülkeden 12 binden fazla katılımcı kongrenin ziyaretçileri arasında. Bu yıl Amerikan şirketi NASA ile birlikte Çin Ulusal Uzay İdaresi de etkinlikte yer aldı.
17: Uzay teknolojilerinde dünyadaki en büyük oyunculardan biri de Çin. Çin'in Uluslararası Uzay ve Hava Şirketi de Antalya'daki Uluslararası Uzay Fuarı'nda stand açtı. Daha önce yörüngeye gönderilen uzay araçları, roketler ve bu araçlarda kullanılan yeni teknolojiler sergilendi.
16: Sadece büyük uzay şirketleri değil, öğrenciler de kendi projelerini kongrede tanıtma fırsatı buldu.
18: Şu an burada ben projemi sunmaya geldim. Kendi hazırladığım makalesini yazdım, sunumunu arkadaşımla birlikte yaptım, arkadaşlarımla birlikte yaptım. Projemi sunmaya geldim.
17: Proje nedir?
18: Projem Mars üzerinde uçabilecek uçma kapasitesi sahip bir İHA ile alakalı. İHA'nın tasarımını, her şeyini biz yaptık. Analizlerini, uçmasının olasılığını, her şeyini biz hesapladık.
19: Hani yeni tasarımlar, yeni fikirler görüp yani farklı projeleri incelemek istiyorum. Şu an şimdiden bir sürü farklı alana gittik, sorular sorduk.
16: Etkinlik 5 gün boyunca sürecek. Kongrenin en önemli amacı farklı şirketler arasında yeni işbirliği kanalının açılması.
6: Sahte ilan dolandırıcılığının yeni bir örneği yaşandı. 180 bin liraya satışa koyduğu dikiş makinesi için internette ilan yayınlayan adam, aylar sonra aynı fotoğraflarla hiç tanımadığı birinin kendi dikiş makinesini satılığa çıkarmış gibi ilan verdiğini gördü. Üstelik istediği fiyat ederinin neredeyse onda biriydi. Dolandırıcı bu tutarın kendisine havaleyle gönderilmesini istiyordu.
20: Bir baktım çeşitli internet sitelerinde benim çektiğim resimler ve videoları gördüm.
13: Verdiği ilan kopyalandı. Dolandırıcılar aylar önce sattığı dikiş makinesinin fotoğraflarıyla tuzak kurdu. İstanbul'da yaşayan 50 yaşındaki satış pazarlama uzmanı, eşinin dikiş makinesini 180 bin liraya satılığa çıkardı. İnternete ilan verdi.
20: WhatsApp kanalıyla birisi beni aradı. Dedi ki ya dedi, bu ürünü çok sevdik. Bu ürünün detaylı fotoğrafları var mı? Eşime göstermek istiyorum. Fotoğraflarını gönder.
13: Ancak o görselleri alan sözde müşterinin amacı başkaydı.
21: Ürün satıldıktan 3 ay sonra aile büyük bir şok yaşadı. Çünkü kendi evlerinde, kendi yemek masalarında fotoğrafını çektikleri dikiş makinesinin o kareleri bir başka ikinci el eşya satış platformunda ilanda kullanılmıştı. Aile hemen sözde satıcıyla iletişime geçti.
20: Benim masam, benim çektiğim fotoğraflar dedim. Nasıl bir şebekedir bilgim yok. Benim sattığım fiyatın onda bir fiyatını istediğini gördüm. Bu ürünle ilgileniyorum dedim. Ne kadar yaparsınız? Havale yöntemiyle istiyorum dedi. Yeriniz nerede dedim. Dedi ki ben Iğdır'dayım. Çok iyi dedim, benim Iğdır'da arkadaşım var. Hemen aldırayım, adresinizi verin, gelsin baksın, ben havalenizi yapayım. Dememe kalmadı, bir baktım kapattı telefonu.
13: Aile ilanın kaldırılması için internet sitesine şikayet başvurusu yaptı.
6: Galata Port İstanbul'da bulunan Çağdaş Sanat Müzesi İstanbul Modern anlamlı bir etkinliğe imza atıyor. Türkiye Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Galata Port İstanbul'da bulunan müze farkındalık ve dayanışmanın simgesi olarak pembe ışıkla aydınlatıldı. Bu kapsamda sanattan ilhamla sarılarak saralım

0: Akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
9: Bugün özellikle Doğu ve Güneydoğu çevrelerinde kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor. Gaziantep, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Hatay ve Osmaniye'de sel, su baskını, dere taşkını, dolu ve yıldırım riskine karşı tedbirli olunmalı. Marmara'da sis nedeniyle görüş mesafesi düşebilir. İstanbul'da ise rüzgarın hafiflemesiyle hava kalitesinde düşüş bekleniyor.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
10: Mobiliz. Tek reklam.
11: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
12: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
11: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
10: Tek reklam.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
15: A milli takım Uluslar A Ligi'ndeki 4. maçından da puansız ayrıldı. Ay Yıldızlılar deplasmanda İtalya'ya 3-1 yenildi.
16: Türkiye milli takımı hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında İtalya'ya 3-1 mağlup olan Ay Yıldızlılar puanla tanışamadı.
17: Futbolcularımızı tebrik etmek istiyorum. İtalya'dan fazla maçtaydık. Maçı bazı anlar değiştirdi. Bu deneyimler bizi çok geliştirecek. Çok mutluyum. Bazı gençlere deneyim kazandırma fırsatımız oldu. Eksiklere rağmen korakor mücadele verdik. Rakip oyuna 400 milyon euro değerinde 3 futbolcu soktu. Bunları söylemek istemiyorum ama böyle.
16: İtalyanlar Scamacca'nın 26. dakikada attığı golle ilk yarıyı önde tamamladı. Milliler 61. dakikada Aral Şimşir'le skoru dengeledi. Ev sahibi ekip 3 dakika sonra Calafiori ile tekrar öne geçti. İtalya'da Esposito maçın son dakikalarında farkı 2'ye çıkardı.

0: Ay Yıldızlılar 4. maçından da 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Türkiye milli takımı 45 yıl aradan sonra üst üste 4 resmi maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Ay Yıldızlıların gruptaki diğer rakiplerinden Fransa, Belçika'yı 4-1 yenmesi sonucu puanını 10'a yükseltti. Belçika ise 6 puanda kaldı. 0 puanla grupta son sırada bulunan Türkiye 12 Kasım'da Belçika'yı ağırlayacak. 7 puandaki İtalya ise Fransa ile karşılaşacak. A Ligi formatına göre grubu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek. En iyi 2 grup üçüncüsü A Ligi'nde kalırken diğer grup üçüncüleri en iyi 2 grup dördüncüsü ile karşılaşacak. En kötü 2 grup dördüncüsü ise direkt B Ligi'ne düşecek.
1: Arda Güler Real Madrid'deki performansıyla değerini artırdı. İspanyol devi milli futbolcunun sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattı.
2: Arda Güler en az 5 yıl daha Real Madrid'de. İspanyol devi milli yıldızın 2029'da sona erecek sözleşmesini 2031'e kadar uzattı. Real Madrid'de ilk kez sözleşmesi uzatılan Arda Güler'in maaşı da piyasa değeri de arttı. Almanya merkezli internet sitesi Transfermarkt'a göre milli futbolcunun değeri 90'dan 100 milyon euroya yükseldi. Arda Güler, teknik direktör Jose Mourinho'nun da yeni gözdelerinden.
3: Arda Güler benim en önemli oyuncularımdan. İnanılmaz bir oyun görüşüne, tekniğe ve yeteneğe sahip. Takımın oyunu üzerinde büyük bir etkisi var. Detaylı analiz yaptığımızda gollerinden ve asistlerinden çok daha etkileyici istatistiklere sahip olduğu görülüyor.
2: Milli futbolcu bu sezon kulübünde 5'i ilk 11, 7 maçta forma giydi, 1 gol 2 asist kaydetti. 21 yaşındaki Yıldız, geçen ay Real Madrid'de ayın futbolcusu seçildi.
1: Gençler Birliği'nde Metin Diyadin dönemi resmen sona erdi. Başkent ekibi teknik direktörüyle yollarını ayırdı. Metin Diyadin dün istifa etmiş ancak yönetim görevine devam etmesini istemişti. Kulüp başkanı Arda Çakmak, kesin kararlıyım ekibimle birlikte bırakıyoruz dedi. Karşılıklı anlaştık, hakkını kendisine teslim ederek sözleşmeyi sonlandırdık diye konuştu. Süper Lig'in ilk iki haftasında Fenerbahçe ve Göztepe'yi yenen Gençler Birliği sonrasında çıktığı 4 maçta 1 puan alabilmişti. Arjantin efsanesine vedaya hazırlanıyor. Lionel Messi'nin milli takım formasını bu gece son kez giyeceği maçın 85 bin bileti 4 dakikada tükendi.
4: Lionel Messi'nin son tangosu için geri sayım başladı. Arjantin'e Maradona'dan sonra 10 numaranın büyüsünü yaşatan yıldız oyuncu 21 yıllık döneme nokta koyacak. Benin'le oynanacak hazırlık maçında milli takımda son kez sahne alacak Messi'ye veda etmek isteyen taraftarlar birbirleriyle yarıştı. Başkent Buenos Aires'teki 85 binlik Monumental Stadında oynanacak maç için satışa çıkan biletler 4 dakikada tükendi. 39 yaşındaki yıldızın milli takımda birlikte oynadığı tüm arkadaşlarının stadyumda olacağı maçta özel koreografiler ve tören de yapılacak. 2005'te Budapeşte de ilk kez giydiği formayı 21 sene boyunca taşıyan Messi, 207 maçta 125 gol attı. Uzun yıllar başarıya ulaşamadığı Arjantin'de krizler yaşasa da kariyerinin son perdesinde ülkesini zirveye çıkardı. 2021'deki Copa America'da Messi ile ilk kupasını kaldıran tangocular, 2022'de Dünya Kupası'nı kazanarak 36 yıl sonra futbolun en büyüğü oldu.
1: Tenis dünyasından bir haber. Medvedev'in vurduğu top tribünde maç seyreden bir seyirciyi yaraladı. Rus tenisçi Çin Açık'tan diskalifiye edildi.
0: Daniil Medvedev, Çin Açık yarı finalinde Novak Djokovic'le oynadığı maçta öfkesine mağlup oldu. Karşılaşmada 7-5 ve 5-3'lük setlerle geride olan Medvedev, kaybettiği puanın ardından duvardan seken topa vurdu. Top, tribündeki bir seyircinin gözüne isabet etti. Seyirci sol gözünü tutarak stadyum görevlilerinin yardımıyla tribünden çıkarıldı. Hakem Muhammed Lahyani olayın ardından Medvedev'i diskalifiye etti. Sırp tenisçi Djokovic bu diskalifiye ile kariyerinde 7. kez Çin Açık'ta finale çıktı. Medvedev maçtan sonra yaptığı açıklamada "Her şeyden önce seyirciden çok özür dilerim. Eğer kendisi de isterse onunla iletişime geçmeye çalışıyorum. Umarım bizzat özür dileyebilir ve nasıl hissettiğini görebilirim" dedi.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Reklam.
6: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
7: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
8: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve yoklu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: NTV Radyo.

NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.

0: NTV Ekonomi Finans Kafe başlıyor.
1: Mutlu günler değerli izleyenler. Finans Kafe ile yeniden birlikteyiz. Bugün piyasayla başlıyoruz. Hemen piyasalardaki son durumu aktararak öncelikle borsaya bakacağız. Borsada BIST endeksi şu sıralarda %0,68 gerileyerek 12.360 puan seviyelerinden işlem görüyor. Sabah açılışla beraber satışlarla güne başladı BIST endeksi. Sonrasında satışların bir miktar daha derinleştiğini gördük. %1 kayıpla gün içerisinde şu ana kadar gördüğümüz en düşük seviye 12.314 puana kadar geriledi diyelim ve burada bir ara verelim. Çünkü bir canlı yayın var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni akademik yıl açılış töreninde konuşuyor.
2: 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde sizleri milletin evinde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı külliyemize bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni akademik yılın yüksek öğretim camiamız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Öğrencilerimizin yeni bilgi ve tecrübeler edineceği, hocalarımızın yeni yayın ve araştırma faaliyetleriyle temayüz edeceği, üniversitelerimizin başarılarına inşallah yenilerini ekleyeceği verimli bir akademik yıl geçirmenizi yürekten temenni ediyorum. Aynı şekilde birazdan Yükseköğretim Kurulu 2026 üstün başarı ödüllerini tevdi edeceğimiz bilim insanlarımızı ve üniversitelerimizi şimdiden kutluyor, jüri üyelerimize teşekkür ediyorum. Tabii sözlerimin hemen başında şunu da ifade etmek istiyorum. Az önce Harran Üniversitemizin çok sesli koro topluluğu Fırat'ın öbür yakasında unuttuklarımız isimli bir dinleti icra ettiler. Yaşam ve eğitim hakkı ellerinden alınan Gazze'li çocuklara ithaf edilen bu beste bizleri ziyadesiyle etkiledi, çok farklı bir ruh iklimine götürdü. Bu vesileyle son 3 yılda annelerini, babalarını, kardeşlerini, arkadaşlarını toprağa veren, evleri, üniversiteleri, okulları, eğitim kurumları Siyonist soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edilen, buna rağmen hayat ve haysiyet mücadelesinden onurlu bir şekilde var olma azminden taviz vermeyen tüm Gazze'li öğrencilere, onların şahsında bölgemizin ve dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurların tamamına ülkem ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum. Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizim Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağımızı, onların daima yanlarında olacağımızı, haklı davalarını her şartta savunacağımızı bugün bir kere daha ve özellikle ifade ediyorum. Bir vesile, Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in devlet terörünün kurbanı olan çoğu çocuk ve kadın 74 bin şehidimize Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Kıymetli hocalarım, burada bir hususun altını çizmekte fayda görüyorum. Dün Antalya'da ev sahipliği yaptığımız 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ndeki hitabımda da ifade ettim. Ecdadın sadece astronomi alanındaki çalışmalarına baktığımızda bile bilim tarihimizin derinliğini çok net müşahede edebiliyoruz. Gerek bilim, gerekse medeniyet müktesebatı açısından merkezinde yer aldığımız coğrafya hakikaten sayısız hazinelerle doludur. Bağdat'tan İstanbul'a, Kahire'den Semerkant'a, Nişabur ve Buhara'dan İznik ve Bursa'ya, buradan Balkanlara kadar alimlerimiz, talebelerimiz, külliyelerimiz ve medreselerimiz çok geniş bir coğrafyayı adım adım ihya etmiştir. Buralarda üretilen bilgi, bu kurumlarda yetişen talebeler, onlar eliyle dünyanın farklı ülkelerine deyim yerindeyse ihraç edilmiştir. Bilhassa batıdaki üniversiteler, tüzel kişilik statüleri ayrı tutulacak olursa, bizim eğitim ve öğretim metotlarımız ışığında 11. yüzyıldan itibaren teessüs etmiştir. Yani mensubu ve mirasçısı olduğumuz medeniyet yalnızca bilgi üretmemiş, ürettiği bilgiyi insanlığın istifadesine teşmil etmiştir. Bakınız, bunları öyle hamaset olsun diye söylemiyorum. Aksine önemli olanın maziye övünmek değil, maziden güç almak, ilham almak olduğunu vurgulamak için söylüyorum. Bugün reddi miras edenler unutturmaya çalışsa da bizden sonraki kuşakların bu bilinçle yetişmesini sağlamak için bunları hatırlatıyorum. Şurası mühimdir. Bizim zihin haritamızda bilginin odağında anlam, anlamın çekirdeğinde ise hakikat vardır. Bilimin hakikate giden yol olarak ele alınması bu anlayışın yansımasıdır. Bilgi bu yönüyle derinleşme, tefekkür etme, hakikate yaklaşabilme noktasında yegane araçtır. İnanç ve düşünce dünyamıza yön veren en önemli şahsiyetlerden İmam-ı Gazali'ye atfedilen şu söz bu yaklaşımın en veciz ifadelerinden biridir. Cevizin kabuğunu kırıp özüne inemeyen cevizin hepsini kabuk zanneder. Evet, asırlara sari anlam arayışımızın en temel gayesi bilginin özüne nüfuz edebilmek, bilgiyi idrakle buluşturup manayı fehmedebilmektir. İlmi ve alimi baş tacı eden ecdat da işte bu kavrayışla hareket etmiş, ilmi faaliyetleri en titiz şekilde himaye etmeye özen göstermiştir. Değerli hocalarım, sevgili öğrenciler, geçmişte üniversitelerin öncelikli amacı eldeki bilginin aktarılmasıydı. 19. asırdan itibaren mevcut bilginin öğretilmesine ilave olarak araştırma faaliyetleri de ağırlık kazanmaya başladı. Yani üniversiteler bilginin sadece öğretildiği değil, aynı zamanda üretildiği araştırma kurumları haline geldi. Devam eden süreçte ise milyonlara üçüncü misyon olarak adlandırılan ekonomik ve toplumsal katkı da eklendi. Kısacası bugünün üniversiteleri var olan bilgiyi öğrencilere aktaran, araştırma faaliyetleriyle yeni bilgilere ulaşan, ulaştığı bu bilgileri de toplumla paylaşıp meselelerin çözümüne katkı sunan kurumlardır. Bizim de üniversitelerimizin özellikle kendilerinden beklentimiz tam olarak bunlardır. Ancak bilhassa yapay zeka teknolojisindeki baş döndürücü gelişmeler üniversitelerimiz için bazı alanlarda sınayıcı bir hal almıştır. Her şeyden önce bilgiye erişim hiç olmadığı kadar kolaylaşmıştır. Kaynağa ve bilgiye yapay zeka modelleri üzerinden ulaşmak, araştırma sürecinde sarf edilen emeği de büyük oranda devre dışı bırakmıştır. Şu gerçeği en iyi sizler biliyorsunuz. Bilgiyi karşılaştırmalı olarak ele almanın, onu sorgulamanın, diğer kaynaklar üzerinden rasyonel bir değerlendirmeye tabi tutmanın önemi giderek azalıyor. Kaynağa giden yollar kısalırken araştırma sürecinde sarf edilen eforun kıymeti, bereketi, getirisi de maalesef unutuluyor. Oysa akademide yolda olmak kimi zaman menzile ulaşmaktan daha faydalıdır. Resmin parçalarını birleştirdiğimizde şu tabloyla karşılaşıyoruz. Tıpkı karanlık fabrikalarda gördüğümüz gibi akademik süreçlerde de insan faktörü artık giderek azalıyor. Üstelik yapay zekanın sunduğu bilgilerin sıhhati, kaynakların güvenilirliği çoğu zaman sorgulanıyor. Burada dikkat etmemiz gereken en hayati nokta şurasıdır. Öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bilgi aktarımından ibaret değildir. Hoca öğrencisiyle tecrübesini paylaşır, ona bilimsel bir kültür aşılar. Onun neyi ne kadar öğrendiğini, nerelerde zorlandığını ölçer. Gerektiğinde onu yeni kaynaklara, yeni araştırmalara sevk eder. Şayet burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de sağlıklı ve kalıcı olmaz. Zira araştırmaya dayanmayan, hiçbir çaba harcanmadan edinilen bilgi suya yazılan yazı misali anında silinir, kaybolur, unutulur. Üniversitelerimizin özellikle yapay zeka ve yeni teknolojiler bağlamında öğretim usul ve esasları parantezinde bu sorunlara etraflıca kafa yormaları gerektiğine inanıyorum. Kıymetli hocalarım, sevgili öğrenciler, devlet olarak eğitime yaptığımız her yatırımı esasında insana ve geleceğimize yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz. Son 24 yılda münasıran yüksek öğretim alanında biliyorsunuz devrim niteliğinde adımlar attık. Göreve geldiğimizde 76 olan üniversite sayımızı 208'e, yurt sayımızı 190'dan 877'ye, yatak kapasitemizi ise 182 binden 1 milyona çıkardık. Bazıları bunu sığ ve art niyetli bir yaklaşımla ele almakta ısrar ediyor. Oysa biz yüksek öğretime erişim fırsatı açısından bu kazanımı son derece kıymetli buluyoruz. Batı'da çoğu üniversite ciddi ücretler karşılığında eğitim verirken dahası öğrenciler ödemesi uzun yıllar süren ağır bir borç yüküyle meslek hayatına başlamak zorunda kalırken ülkemizde çok farklı bir manzara hakim. Biz son derece nitelikli bir yüksek öğretim sürecini Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık. Hangi gelir grubundan olursa olsun bu ülkenin evlatları bulundukları şehirlerde eğitim alabilsin diye devletimizin imkanlarını seferber ettik. Zenginin çocuğu okurken fakirin çocuğu yüksek öğretim imkanından yoksun kalmasın. Hayallerini ertelemek mecburiyetinde kalmasın. Hayata 5-0 geriden başlamasın istedik. Bunun için üniversite harçlarını kaldırdık. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde verdiğimiz burs miktarlarını artırdık. Yüksek öğretim kurumlarımızın ve yurtlarımızın altyapılarını yeniledik. Fiziksel şartlarını iyileştirdik. Dijital imkanlarını güçlendirdik. Aylık sadece 1600 liraya üniversite öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılıyor. İki öğün yemeği ücretsiz olarak kendilerine ikram ediyoruz. Kimse kusura bakmasın. Ama şunu da açık açık söylemek durumundayım. Şimdi birileri zaman zaman çıkıyor. Son derece indirgemeci bir anlayışla bizim her şehrimize üniversite açmamızı, üniversitelerimizin kapılarını uluslararası öğrencilere açmamızı eleştiriyor. Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir. Türkiye gibi farklı toplum katmanları arasındaki geçişte eğitimin halen belirleyici olduğu ülkelerde işçinin, emekçinin, çiftçinin çocuğuna işçisin sen, işçi kal demektir. Aynı şekilde her kim Türk üniversitelerinin yurt dışına açılmasından rahatsızlık duyuyorsa ülkemizin yumuşak gücünün artmasını istemiyor demektir. Amerika ve İngiltere dahil gelişmiş ülkeler misafir öğrencilerden her yıl 10 milyonlarca dolar kazanıyor. Bunu kültür, ticaret ve bilim politikalarının bir aracı haline getiriyorlarsa burada sorgulanması gereken Türkiye'nin bu alanda attığı müspet adımlar değil, neden daha proaktif davranmadı, neden daha fazla nitelikli misafir öğrenci çekmediğidir. Elbette eksikler olabilir. Bazı alanlarda düzeltilmesi gereken hatalar olabilir. Hatta bazı imkanların suistimal edildiği örnekler de olabilir. Fakat bunların hiçbiri 81 ilimize üniversite açma politikamızı toptancı bir anlayışla hedef almanın haklı sebebi olamaz. Yanlış varsa düzeltilir. Noksan varsa tamamlanır. Hata yapan, istismar eden, verilen imkanları kötüye kullanan varsa bunların da hesabı sorulur. Tekrar söylüyorum. Sistemi iyileştirecek, sistemi daha etkin hale getirecek her türlü yapıcı eleştiriye açığız. Ama ellerinde sadece çekiç olanların her sorunu çivi olarak görmelerine de sonuna kadar karşıyız. Aynı şekilde uzun yıllar çalışma ve okuma hakları gasp edilen kadınların akademide hak ettikleri yerlere gelmesini de çok önemsiyoruz. Bu anlamda üniversitelerimizdeki kadın akademisyenlerin oranının %47,17'ye ulaşmış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. ...30 Temmuz'da meclisten geçirdiğimiz kanunla çeşitli sebeplerden ötürü eğitim hayatı yarım kalan gençlerimize üniversite kapılarını yeniden açtık. Burada tek tek saymaya vaktimizin el vermeyeceği sayısız yasal ve idari düzenlemeyle yüksek öğretim sistemimizi daha güçlü hale getirmek için çok sayıda adım attık. İnşallah aynı kararlılıkla çalışmaya, sizlerin de katkısıyla bundan sonra da devam edeceğiz. Kıymetli misafirler, az evvel YÖK Başkanımız çok detaylı bir şekilde anlattı. Türkiye olarak yaklaşık 6,3 milyon öğrencimiz, 208 üniversitemiz ve 190 bin akademik personelimizle dünyanın en geniş yüksek öğretim ailesine sahip ülkelerden biriyiz. Bağımsız kuruluşların sıralamalarına baktığımızda makale ve derleme türündeki yayınların sayısında 213 ülke arasında 15. sıradayız. Özellikle araştırma üniversitelerimizin nitelikli yayın oranı %79'la OECD ortalamasını yakalamış durumda. Uluslararası sıralamalardaki konumumuzda aldığımız mesafeleri küresel ölçekte tescil ediyor. 2026 yılında ikisi ilk 300 içinde olmak üzere toplam 6 üniversitemiz ilk 500'e girdi. Orta vadede en az 2 üniversitemizin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girmesini hedefliyoruz. Bu başarılarda emeği geçen hocalarımızı bugün bir kez daha tebrik ediyor. Başarılarının artarak devamını diliyorum. Şunu da belirtmek isterim ki bu rakamlar kuşkusuz önemlidir. Ama bizim nazarımızda yeterli değildir. Hiçbir kariyer hesabının, bilginin, araştırmanın, insanlığın ortak hazinesine özgün katkılarda bulunma şevkinin önüne geçmesine izin veremeyiz. Hocalarımızdan biz aynı zamanda çağa anlam verecek fikirler, kavramlar, modeller, sistemler, teknik yenilikler de geliştirmelerini bekliyoruz. Akademinin asli misyonu birbirini tekrar eden, sadece atıf ve alıntılardan oluşan çalışmalar yerine yeni tezler, yeni argümanlar sınanmayı bekleyen yeni fikirler ortaya koymasıdır. Bir diğer husus ise şudur. Özellikle bu dönemde üniversitelerimizin üçüncü misyonlarına daha fazla yoğunlaşmalarını, yani ekonomiye ve topluma yaptıkları katkıları artırmalarını arzu ediyoruz. Şu anda kalıcı ve sürdürülebilir çözümler geliştirmemiz gereken meseleler var. Bunların başında reel sektörün ihtiyaçlarıyla uyumlu bir yüksek öğrenim sisteminin ülke satına yaygınlaştırılması geliyor. Bilhassa ne eğitimde ne istihdamda denilen gençlerimizin sayısını en aza indirmemiz ülkemiz için çok mühimdir. Bunu başardığımızda eğitimlerini tamamlayan gençlerimizin üretim ve istihdamda daha fazla yer almasını sağlayacak Türkiye için çok büyük bir potansiyeli harekete geçirmiş olacağız. 2018'de başlayan organize sanayi bölgesi meslek yüksek okulları projesinde %90'a varan istihdam oranlarıyla verimli neticeler aldık. 7 ilimizde pilot uygulama olarak başlattığımız işletmede mesleki eğitim modeliyle bu hamleyi şimdi bir adım daha ileri taşıyoruz. İlk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya ve Gaziantep illerimizde 185 mesleki ön lisans programında öğrenim gören 120 bin öğrenciyle bu süreci başlatacağız. Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğümüzün hayata geçirdiği kariyer planlama platformunun da bu minvalde önemli ihtiyacı gidereceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle 2026-2027 akademik yılının bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ödül sahiplerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Tekrar görüşme temennisiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
3: Efendim bizler de Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz ve Zatı Devletleri'nin günü adısına bir hatıra arzı takdimi ve sonrasında ödül törenimiz için bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Günün anısına hatıra arzı için bir kez daha Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımız Sayın Erol Özvar'ı da alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar hocam. Efendim bizler de hediyemizin içeriğini hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de siz değerli konuklarımıza bilgisini paylaşmak isteriz. Bu maketimiz hemen geliyor. Ay keşif robotu Cherry, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çin'in 2029'da gerçekleştireceği Chang'ı 8 görevi kapsamında Ay'a 2 mikro rover gönderecek. Türkiye, Ay'ın güney kutbuna aynı anda 2 araç gönderen ilk ülke olacak. Her biri 5 kilogramdan hafif olarak tasarlanan roverlar Ay yüzeyini 3 boyutlu haritalayacak. Birlikte hareket ederek yeni keşif teknolojilerini test edecek. Türkiye-Çin Bilim Teknoloji İşbirliği'ni Ay'a taşıyacak bu önemli görev genç mühendislerimize geleceğin Ay ve Mars araştırmalarında yeni ufuklar açacak ve şu anda Sayın Cumhurbaşkanımıza Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımız tarafından arz edilmiştir. Çok teşekkür ediyoruz.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni akademik yıl açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanının konuşmasını canlı olarak ekrana taşıdık. Saat 15.05, yani öğle bültenin kuşağında son saat dilimindeyiz. Gelişmeleri aktaralım. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasına ilişkin önemli mesajlar verdi. 207 kişi hakkında işlem yapıldığını, 85 kişinin tutuklandığını söyledi. Para iade sürecine ilişkin de konuşan Adalet Bakanı etkin pişmanlıktır ancak dosya kapanmaz dedi.
5: Biz 17 Eylül itibariyle SPK tarafından biliyorsunuz fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz başsavcılık olarak verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık. Özellikle şu an itibariyle 85 şüpheli tutuklandı. 207 kişi hakkında işlem yapıldı. Savcı arkadaşlarımız şunu tespit ettiler. Kısa sürede manipülatif hareketlerle inanılmaz ve mesela 2 ayda girmiş çok yüksek miktarlarla çıkış yapmış. Yani bir kar çıkışı yapmış. Bunlarla ilgili bir çalışmamız var, listemiz var. Zaten bu kişiler tutuklandı, mal varlığına el koyduk. Buralarda özellikle kurulan kurulun kararları ve SPK'nın kararları uyarınca şahsi mallarına da el koyduk. Biliyorsunuz bu işte portföy yöneticilerinin, fon yöneticilerinin bütün mal varlığına el koyduk. Bunlar belirlenen ilkeler çerçevesinde TMSF'de de bir hesap iadesi açıldı. Özellikle iade etmek isteyen, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı. Dün TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş. Zararın 2 katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Haksız kazanç sağlayan bu kişilerden biz hukuk çerçevesinde hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Ve bu haksız kazançları da TMSF bünyesinde kurulan fona devredeceğiz. Mutlaka kaçırılan mallar biliyorsunuz. Basına da yansıyan olaylar oldu. Kısa sürede bir kısım para transferleri yapmışlar. Biz bunların getirilmesi için de İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için de adli süreçleri başlattık. Şahsi mallarına el koyduk, tedbir koyduk, tapuya tedbir koyduk. Halen de şu an araştırdığımız konular var.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yasama yılının ilk grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. Seçimler için de 2028 yılını işaret etti. Bahçeli, yürütmede Erdoğan yasamada MHP olmalıdır dedi.
6: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır.
7: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. Yenilenecek seçimlerin 2028'de yapılması gerektiğini söyledi.
6: Denge ve denetleme mekanizmasının daha sağlıklı işleyebilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi yasamada temsil gücünü mutlaka arttırmalıdır. Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk arşıdır.
7: Bahçeli mecliste yeni yasama yılının ilk grup toplantısı için kürsüdeydi. MHP'nin yağmur stratejisinin ayrıntılarını da kamuoyuyla paylaştı.
6: Yağmur arınmayı, temizlenmeyi, tazelenme ve yenilenmeyi, bolluğu ve bereketi temsil ederek Rahman'a atfen rahmetle sembolleşmiştir. Yağmurun yıkıcı etkiye sahip bir sele dönüşmesi de engellenmelidir.
7: MHP liderinin gündeminde fon soruşturması da vardı.
6: Türkiye yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır.
4: Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş de bulunuyor. Bu durumla birlikte Ataşehir'de yeniden belediye başkan vekili seçilecek. İlçe meclisindeki sandalye sayısı da değişti.
8: Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in cezaevine gönderilmesinden 5 ay sonra yerine seçilen vekili Murat Güneş de tutuklandı. Ataşehir Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturmasında 5 yeni tutuklama kararı çıktı.
9: Bize güvenen, bana güvenen...
8: Bu kararla Ataşehir Belediye Meclisi bir kez daha başkan vekili seçmek üzere toplanacak. İlçede CHP'nin 18, Cumhur İttifakı'nın 18 üyesi bulunuyordu. Bu tutuklamayla CHP geriye düştü. Eğer başkan vekili Murat Güneş ilçe meclisindeki görevinden istifa ederse yerine CHP grubundan yedek üye atanacak ve temsilci sayısı yine 18'e 18 olacak. Tutuklanan Murat Güneş'in İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de oy hakkı bulunuyordu. Ataşehir'de bir hafta önce de CHP listesinden seçilen 6 meclis üyesi AK Parti'ye geçmişti. İBB meclisinde CHP'nin üye sayısı tutuklamalar ve transferler sonucu 153'e düştü. Cumhur İttifakı ise 142'ye yükseldi. 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da CHP 26, AK Parti ise 13 ilçede kazanmıştı. Yürütülen soruşturmalar ve transferler sonucunda AK Parti'nin yönettiği ilçe belediyesi sayısı 21'e çıktı, CHP 16'ya düştü. 2 ilçeye de kayyum atandı.
4: AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Meclis Başkan Vekili görevinden istifa etti. Bozdağ istifa dilekçesini meclis başkanlığına sundu. Bozdağ istifasına gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösterdi. AK Parti Meclis Grubu Bozdağ'ın yerine yeni meclis başkan vekili seçimi yapacak. Bekir Bozdağ bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. Mekke Savunma İttifakı'nın stratejik, siyasi ve savunma komitesi Yemen'deki gelişmeler üzerine olağanüstü toplandı. Riyad'daki toplantıda Mekke ve Medine'yi hedef alma girişimleriyle Suudi Arabistan'daki sivil ve ekonomik tesislere saldırılar kınandı. Pakistanlı Kor General Numan Mahmud'u 3 yılına ilk genel sekreter olarak atama kararı alındı.
10: Olağanüstü stratejik siyasi askeri komite toplantısına davet edildik. Zaten planlanan bir toplantımız vardı. Yemen, Suudi Arabistan denkleminde gelişen olaylardan dolayı bugün olağanüstü bir şekilde toplandık.
11: Mekke Savunma İttifakı'nın Stratejik, Siyasi ve Savunma Komitesi Yemen'deki gelişmeler üzerine olağanüstü toplandı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki toplantıda hem Suudilere destek hem ittifakın kurumsal yapısı ele alındı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu da katıldı.
10: Askeri ve teknik olarak, kurumsal olarak neler yapılabilir? Nereye gidiyoruz Mekke Savunma İttifakı'nda bizim kurumsallaşmamız aslında? Hem de mevcut şu elimizdeki sorun alanı ile ilgili ne yapılabilir? Onları görüştük. Verimli bir gün oldu.
11: Toplantının sonunda 3 ülke ortak bildiri yayımladı. Bildiride Mekke ve Medine'yi hedef alma girişimleriyle Suudi Arabistan'daki sivil ve ekonomik tesislere saldırılar en güçlü şekilde kınandı. Suudi Arabistan'ın güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü saldırı ve tehdit kesin bir dille reddedildi.
10: Yemen meselesiyle ilgili özellikle Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik ne türden destekler verilebilir? Diğer taraftan sorunun barışçıl yollarla, diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabilir? Bunları da enine boyuna bütün boyutlarıyla görüştük.
11: Komite, kolektif savunma taahhütlerinin fiilen hayata geçirilmesi için derhal harekete geçilmesi kararı aldı. Tarafların ulusal mevzuatları uyarınca üzerinde mutabık kalınan askeri güç ve kabiliyetlerin sağlanması ve bunların hızla Suudi Arabistan'a intikali kararlaştırıldı. Böylece hazırlık durumunun, askeri entegrasyonun ve tehditlere karşı koymada kolektif kapasitenin güçlendirilmesine karar verildi. Toplantıda Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreteri de belli oldu. Pakistanlı Kor General Numan Mahmud'u 3 yıllığına ilk genel sekreter olarak atama kararı alındı.
4: İsrail'de çoğunluğu sağ ve aşırı sağ partilerin yarışacağı seçim 27 Ekim'de. Anketlere göre muhalefet, Başbakan Netanyahu'nun da partisinin içinde olduğu koalisyondan önde. Uzmanlar Netanyahu'nun bir kez daha kazanması durumunda ülkeyi zor günlerin beklediğini de söylüyor.
12: İsrail seçimi hazırlanıyor. 7 Ekim saldırıları sonrasında bu Başbakan Benjamin Netanyahu ve partisi Likud'un ilk seçimi. Anketlere göre Gazze soykırımına rağmen muhalefet Netanyahu koalisyonunun sadece 5 sandalye önünde. İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yayınlanan anket sonuçlarına göre muhalefet blokundaki partiler toplamda 54 sandalyeye ulaşırken Netanyahu'nun koalisyon ortakları ise 49 sandalyede kalıyor. Öte yandan İsrail'i seçimin ardından kaos beklediğine dair iddialar da var. İsrail'deki Maariv gazetesinin haberinde CIA tarafından hazırlanan gizli rapora göre İsrail iç savaş tehlikesiyle karşı karşıya. 3 yıl süren çatışmalardan dönen askerlerden bazılarının ağır psikolojik travmalar yaşaması kriz sebepleri arasında gösterildi. Ayrıca ülkenin dış dünyadan soyutlanmasının da birliğini bozabileceğine yer verildi. Seçimler öncesi İsrailler de haberleri doğruluyor.
13: Tanıdığım birçok insan sağcıydı ve Bibi'yi destekliyordu. Bugünse desteklemiyorlar. Ama hala destekleyenler var. Kendi çevremde arkadaşlarım, ailem, yakınlarım artık vazgeçti.
12: Anketlerde sürpriz yapması beklenen partiler arasında bu kez Arap partileri var. Yine anketlere göre Ulusal Demokratik Birliğin ortak listesi oy oranını artırarak sandalye sayısını 8'e çıkaracak. Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap listesi Ramsa 5 sandalyelik konumunu koruyacak.
4: Riyad'daki Mekke İttifakı toplantısını, İsrail'deki 7 Ekim saldırılarının 3. yılını ve İsrail seçimlerini konuşacağız. Pasaport programı yapımcısı Mete Çubukçu bizimle birlikte. Hoş geldiniz Mete.
14: Merhaba Ahmet.
4: Şimdi Mekke İttifakı ile başlayalım. Tabii evet. Bu ittifak bir savunma paktı olarak oluşmuştu. Ne yapacak, nasıl inisiyatif alacak merak ediliyordu. Ve de ittifak ilk sınamasını da çok erken yaşadı. Yemenli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sonrası acaba Mekke İttifakı bir inisiyatif alır mı almaz mı? İttifak bu saldırılar karşısında ne yapacak merak ediliyordu. Dünkü toplantı önemli.
14: Evet.
4: Ki bu saldırıların gölgesinde de Riyad'da yapıldı. Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan Dışişleri Bakanları, Genelkurmay Başkanları bir araya geldi. Ne kararlar alındı ve bu saldırı gölgesinde ittifak nasıl çalışacak, nasıl işleyecek?
14: Ya tabii ki yani ittifakın sonuçta kuruluşu Ağustos'un başına 7 Ağustos'a denk geliyor. Yani yaklaşık 2 ay. dan sonra hızlı bir şekilde tabii ki koşullar biraz da buna sanki zorladı gibi. Belki tabii sonuçta kurumsallaşması gerekiyor. Bir sekreteryasının bir merkezinde olması gerekiyor. Meclislerden geçmesi gerekiyor gibi bir silsile söz konusuydu. Tabii ki meclisten geçecek ama Husilerin biraz önce girişte bahsettiğin saldırıları ki ben bunun çok hesapsız olmadığını da düşünüyorum açıkçası. Bir şekilde zorladılar. Yani
4: kim zorladı?
14: Şöyle yani, İran bir şekilde Husileri harekete geçirerek ve bu özellikle ittifakı tartışmaya açarak, hadi bakalım buyurun ne yapacaksınız, ne yapabilirsiniz? Yani biraz daha basit anlatımla.
4: Yani Tahran yönetimi ittifakı tartıyor mu diyorsun?
14: Tamamıyla öyle. Tamamıyla, yani tamamıyla doğru bir cümle. Bir tartmak, ne yapabilir, ne edemez diye. Belki nasıl diyeyim, kuruluşunu ya da kuruluş aşamalarını hızlandırdı ama bir yandan da test etmeye, tırnak içinde kışkırtmaya da çalıştı. Yani böyle bir şey deniyor. Şimdi konuşuruz onu. Hani bu NATO'nun 5. maddesi diğer ülkelere saldırı olduğu zaman diğer ülkelerde müdahale eder mi? Onu da şu anda bilmiyoruz. Daha anlaşmanın metni de ortada yok. Yani tam metin olmadan aslında çok fazla tartışılıyor.
4: Doğru.
14: İran da bunu uluslararası hale getirdi. Hı hı. Sürekli bakın dedi, biz yani biz demiyor tabii. Suudilere bir saldırı var. Efendim fakat ittifak bir şey yapmıyor. Hmm. Yapamıyor mu? Ölü doğdu vesaire gibi tartışmalar.
4: İttifakın da önünü kapamaya, daha ya genişlemesini hem, engellemeye belki.
14: Hem engellemeye çalışıyor. Hem bir yandan kışkırtıyor. Eğer böyle bir maddeniz varsa hadi bakalım, yani Yemen'e yönelik bir askeri, toplu bir askeri harekatta bulunacak mısınız? Test ediyor. Bu tabii resmi makamlar tarafından yapılmadı ama bir sürü STK, işte gazetelerde, düşünce kuruluşlarında falan bu tartışmalar çok çok yapıldı. Sosyal medyada da
4: doğru
14: yayıldı.
4: Test eden biri daha var sanki. İsrail. Amerika Birleşik Devletleri de test ediyor.
14: Amerika da test
4: ediyor. Çünkü Trump'ın şu yaklaşımı en başından beri var. Yani biz her yere yetişmek istemiyoruz. Artık bölgesel ittifaklarla, o bölgede savunma ittifaklarıyla sorunları kendi içerisinde çözsün ülkeler yaklaşımı. Doğru. Sanki birazcık da Suudilerin yardım talebine biraz mesafeli durması, belki de hadi bakın o ittifakı hayata geçirin anlamına da geliyor olabilir Washington.
14: Birinci boyutu bu dediğin gibi, evet. Yani sonuçta şöyle bir şey, Amerika Suriye'den çekildi. 30 Eylül itibariyle Irak'tan büyük büyük oranda çok az kuvveti doğru kuzeyde Kürt bölgesinde kaldı. Tamam, Körfez bölgesinde hala binlerce asker var. Doğru. Yani o başka bir chapter oluşturacak ama genel olarak işte özellikle bu son birkaç yıldır, yani Trump politikalarıyla birlikte asker çekme, çok fazla müdahil olmama gibi bir politika yönetiyor ve bölgesel ittifakları da destekliyor. Bu da bir tartışma konusu. Zaman zaman eleştirme doğru konusu. İkincisi burada hatırlayacak olursak, yani bu İran, İsrail ya da Amerika İran şeyinde, savaşında Husiler çok uzun süre sessiz kaldı. Doğru. Herkes soruyordu. Yani niye sessiz? Hiçbir saldırı yapmıyor. Hı hı. Ne Amerikan hedeflerine, ne Suudi'ye, ne efendim işte İsrail'e yönelik. Doğru. Belli ki bir zamanlama bekliyorlardı. Husiler doğrudan İran'a bağlı değil ama İran'dan çok ciddi destek alan bir teşkilat ve örgüt. Bu son harekatı da Babül Mendeb'e bence İran'ın hadi artık diyerek orayı da kapattırma. Hürmüz biz kapadık, Babül Mendeb'i de siz kapatın, kontrol altına alın. Direktif olmasa bile bir planıyla birlikte yürüyen bir süreç. İşler buraya gelince Mekke Anlaşması tabii ki bir yandan belki kendini de hızlandırmak, yani pratikte hızlandırmak durumunda kaldı. Ama alınacak bir takım mesafeler var. Bu ay içinde meclise gelmesi bekleniyor. Geldiğinde tam içeriğini göreceğiz. Dün tabii tartışmalar şuradan başladı. Ahmet sen de takip etmişsindir. İşte bu anlaşmaya göre bir ülkeye saldırı olduğunda diğer iki ülke asker gönderecek mi? Ya da bir bizzat askeri birlik oradaki operasyonlara katılacak mı tartışmaları bugün de hala çok yapılıyor. Ama dünkü açıklamaya baktığımızda, çünkü bu tür açıklamalarda hakikaten bazı şeyler net olarak yazmaz. Daha genel bir çerçeve çizilir. Buraları okumak önemli. Burada şu dönüyor. Üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetlerle yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan'a sağlanması. Hı. Yani askeri kuvvetler ile yetenekler. Yani bu illa bir askeri birliğin gideceği, orada bir taarruz harekatına ya da bir Yemen'e yönelik bir harekatta görev alacağı anlamına gelmiyor.
4: Ne anlama geliyor peki?
14: Bu yani şu anda eğer hayata geçecekse ya Türkiye'nin silah, mühimmat, teknoloji, istihbarat desteği sağlayabileceği anlamına geliyor bence. Yani bu bir hava savunma sistemi olabilir, bir eğitim sistemi olabilir, askeri danışmanlıklar olabilir. Ama Türkiye Cumhuriyeti bir sınır dışına Türk askerini yollayacaksa meclisten karar tezkere çıkarması gerekiyor. Zaten şu anda buna bir ihtiyaç yok gibi görünüyor. Yani Türk askeri oraya yollanacak, efendim Yemen'de Husilere karşı savaşacak. Bunu belki Pakistan yapabilir. Yani öyle duyumlar da geliyor ama şu anda Türkiye'nin yapabileceği sonuç olarak bu ikili anlaşmalarla da yapılabilirdi. Sadece yetenekleri geliştirmek, destek vermek ve savunma amaçlı. Saldırı ya da taarruz amaçlı değil yani. Savunma amaçlı. Onun için bu ay meclise gelecek, onu göreceğiz.
4: Orada şöyle, cümle şöyle, yani kolektif savunma taahhütlerinin fiilen hayata geçirilmesi için derhal harekete geçilmesi kararı.
14: Evet, evet.
4: Yani bir taahhüt, taraflar bir taahhütte bulunuyor. O tabii tam nedir onu bilmiyoruz.
14: Ama savunma diyor.
4: Ama savunma genelde yani zaten yapılan sorularda hep işte savunma sanayinin geliştirilmesi, savunma anlamında destekler deniyordu. Ama ister istemez bu soru sorulacaktır.
14: Ya şöyle olabilir.
4: Yani soru şu olacaktır. Türk askeri Suudi Arabistan'a mı gidiyor?
14: Şimdi şöyle bir şey. Yani askerin gitmesi var, gitmesi var. Hı. Şimdi eğer siz bir savunma sistemi diyelim ki Mekke, Medine, Aramco. Ya şimdi varsayımsal konuşuyorum. Anladım. Oraya bir savunma sistemi yolluyorsunuz. Tabii oraya o savunma sistemini kuracak ve işletecek sonuçta. Askeri personeli ya da birlik kaç kişiyse onları gönderirsiniz.
4: Anladım.
14: Şimdi bizi bakın Patriotlar vardı. Uzun süre mesela İspanyol Patriotları geldi bizim sınırlarda.

0: Tugay'dı, işte muharip güçtü gibi bir durum şu an için böyle bir tartışma yok. Yani bu da yok
1: yani ortada. Tabii çok konuşulmuştu bu ittifakla birlikte, işte bir işte İslam NATO'su denildi. İslam dünyası içerisinde bir NATO mu oluşturuluyor? Hatta burada işte NATO'nun 5. maddesine atıf vardı. Hep acaba Suudi Arabistan öyle... Son dakika gelişmesi var. Mete Çubukçu, bir araya girelim. Maalesef üzücü bir haber var. Gün içerisinde de aktarmıştık. İstanbul'da bir okulda bir bıçaklı saldırı vakası söz konusuydu. Milli Eğitim Bakanı Tekin acı haberi paylaştı. Bir öğrencimizi kaybettik diyor. Daha fazla ayrıntı Melike Şahin'de.
2: Evet Ahmet Arfat, ne yazık ki bir acı haber geldi. Senin de söylediğin gibi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı. Hakkari'deki programında bir öğrenci bu sabah saatlerinde Başakşehir'deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda yaralanan 8 öğrenciden biri hayatını kaybetti. Bir öğrencinin durumunun kritik olduğu, ağır olduğu sabah saatlerinde Sağlık Bakanı Kemal Nemişoğlu tarafından açıklanmıştı. Ameliyata alındığı ifade edilmişti. O ameliyatın sonucunu işte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasıyla öğrendik. Ne yazık ki bir ortaokul öğrencisi sabah yaşanan saldırı sonrasında hayatını kaybetti. 8 öğrenci yaralanmıştı. Öğrencilerden 3'ünün durumunun ağır olduğu, birinin ise, o 3 öğrenciden birinin ise daha kritik durumda olduğu ifade edilmişti. Ne yazık ki o öğrenci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve kısa süre önce hayatını kaybettiği bilgisi açıklandı.
1: Melike Şahin aktardı. İstanbul'da, Başakşehir'de bir okulda yaşanan silahlı, daha doğrusu bıçaklı saldırıda yine bir kız öğrenci okula girmiş ve önüne çıkan öğrencileri hedef gözetmeksizin bıçaklamıştı. Bu saldırıda 8 öğrenci yaralanmıştı. Birinin sağlık durumunun ağır olduğunu biliyorduk. Ameliyata alınmıştı ama maalesef kurtarılamadı. Haberi de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu. Bir öğrenci bu saldırıda hayatını kaybetti. Devam edelim. Mete Çubukçu konuğumuzdu. Hem Mekke ittifakını, Husilerin saldırısı altında gerçekleşen Riyad'daki toplantıyı, Türk askeri Suudi Arabistan'a gidecek mi gitmeyecek mi destek için bu soruyu konuşuyorduk. Tam da şunu söylüyordum Mete Çubukçu, yani NATO benzetmesi, 5. madde benzetmesi çok yapılıyordu. Hatta Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a, Washington'daydı yanılmıyorsam, gazeteciler sordu bir forumda. Döndü eski Türkiye Büyükelçisi Amerika Birleşik Devletleri'nin James Jeffrey'di sanırım. Evet. Dedi ki ya kaç yıldır işte bu işlerle uğraşıyorsun, NATO 5. maddeyi kaç defa tarihinde çalıştırdı diye sordu. O da bir ya da ikidir dedi. Bir keredir dedi. Yani o aslında bir cevap da veriyordu bir anlamda. Yani farklı anlamda bir ittifak ama tabii şartlar neyi zorlayacak, siz de diyorsunuz bir şekilde birileri de zorluyor.
0: Birileri evet, yani bir şekilde ittiriyor, zorluyor. Ama şunu söylemek isterim, yani sadece ittifak, şunu da bilmiyoruz hakikaten, bir metin çıksın. Hı hı. Yani NATO'nun 5. maddesiyle birebir mi ya da ona benzer, yani esin kaynağı oluşturmuş ama ne bileyim cümleler farklı mı, hı hı, bunları bilmiyoruz. Onu tam çıkınca göreceğiz. Hani İslam NATO'su benzetmesi de yapılıyor dedi. Sadece bir maddeden yola çıkarak bu benzetme bence yanlış. Zaten buna ön ayak olanlar, yani bu fikri ortaya atanlar da böyle bir tanımlamaya karşı çıkıyor. Çünkü böyle bir tanımlama ittifakın çerçevesini daraltıyor. Sadece tırnak içinde bir dini böyle bir çerçeveye alıyor gibi görünüyor. Buna karşı çıkıyorlar. Bu nitelemeye de karşı çıkıyorlar. Ve sadece 5. madde benzerliğinden dolayı bu tanımlamayı bazıları yapıyor. Birebir olmasa bile buna benzer bir şey olacak gibi en azından görünüyor şu anda. Ama işte Hakan Fidan'ın Jeffrey'e sorduğu kaç defa hayata geçti? Değil mi? Kaç? 1900 kaç oluyor? 52 herhalde değil mi?
1: Kuruluşu.
0: Kuruluşu. Yani aradan kaç yıl geçmiş, bir defa, o da 11 Eylül sonrası Afganistan'a. Hı hı. O da birden böyle bir huruç harekatı gibi değil. Çok ciddi hani konsültasyonlar, konuşmalar, doğru, tartışmalar, o askeri birliklerin hazırlanması bayağı uzun bir süre aldı. Türk askeri de gitti orada. Doğru. Yani çok insani faaliyetlere katıldı. Ben de orada kaç defa gittim onlarla birlikte. Sadece buradan çıkarak bunu bir şekilde ya Türk askeri sınır ötesine

0: gidiyor, Suudilerle işte oraya yerleşecek, Husilerle savaşacak diyerek yaklaşmak bence yanlış. Ama şu tabii ki yani açıklandığında göreceğiz. O zaman daha kolay yorumlar yapabileceğiz.
1: Peki konuşmak istediğimiz bir diğer konu, yarın 7 Ekim. İşte 2023'te Hamas saldırısı, o saldırı dalgası, sonrasında İsrail'in Gazze'ye yönelik kat be kat daha vahşi saldırıları, aradan 3 yıl geçmiş. 3 yılda çok şey değişti Orta Doğu'da, o saldırı sonrası. Hamas saldırısı sonrasında yapılan ilk değerlendirmeleri, yorumları hatırlıyorum. O günden bugüne ne değişti?
0: Vallahi çok şey değişti. Ben de hatırlıyorum yani o gün, bilmiyorum belki seninle mi yayındaydık, bu taç ekranın önünde. Yani o tabii yani bu İsrail'in soykırımının bu dereceye varacağını tahmin etmiyorduk açıkçası, ama orada şöyle bir cümle kurmuştum yani bundan sonra hiçbir şey aynı olmayacak gibi. Doğru. Tabii tahmin etmiyorduk yani, varsayımda bulunamayız ama farklı bir şeydim. Hamas'ın tabii ki o sınır ötesi operasyon harekatı çok farklı şeyleri tetikledi. Ama hakikaten hiç kimse böylesine bir nasıl diyeyim, böylesine bir insani felaket, böylesine bir yıkım,
1: bir soykırım,
0: soykırıma
1: böyle bir soykırımın ulaşan, gerekçesi olarak tabii ki kabul edilemez.
0: Edilemez, tabii ki edilemezdi böyle bir şey. Yani bir belki hani yanıt bekleniyor, sınırlı bir yanıt gibi bir şey bekleniyordu ama yani öyle bir noktaya geldi ki 21. yüzyılın insani, vicdani, hukuki anlamdaki en büyük felaketlerinden şu ana kadar birisi ve soykırım. Ki uluslararası yani hem bu işlerle ilgilenen önemli kuruluşlar bunun bir soykırım olduğunu kanıtlarıyla ortaya koydular. Yani birincisi bu ve bu hala devam ediyor. Şimdi yarın arkadaşlarımız bir takım dış haberlerden dosyalar hazırladılar. Muhtemelen orada haritaları göreceğiz. Yani 7 Ekim öncesi Gazze'deki bir yerleşim ve insani durum haritasıyla bugün gelinen noktada evet dünyanın belki sıkışmış en küçük coğrafyalarından birisi ama nasıl oranın dümdüz edildiği, yani insani felaketinin dışında ayağa kalkamamacasına dümdüz edildiğini haritalardan çok
1: net olarak biliyoruz. Google haritalar daha yeni görselleri güncelledi. Evet. O fark çok açık ortada.
0: Korkunç bir şey. 70 bine 74 bin. Ve bunların %70'i neredeyse kadın ve çocuk. Ve hakikaten yani savaş da denmiyor. Bu saldırı askeri anlamda da bakamıyorsun. Çünkü belki 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana, 2. Dünya Savaşı'da dahil belki de olabilir, sivil hedeflerin en kısa sürede ve en yoğun şekilde hedef alındığı saldırı olarak değerlendiriliyor. Yani o kadar enler var ki
1: doğru.
0: Netanyahu yönetiminin bu soykırıma varan tavrında bence çok uzun yıllarda konuşacağız gibi görünüyor.
1: Peki bu olay biraz da belki İsrail seçimlerine de bağlayarak sorarız. Yani İsrail kamuoyundaki duygu durumu, algı, Netanyahu profili, Tel Aviv'in politikaları nasıl etkilendi, nasıl şekillendi bu saldırı sonrasında?
0: Ya tamamıyla şey yapıldı. Yani sonuçta Netanyahu ve koalisyonu bu şeyiyle, sözüm ona, işte intikam almak vesaire yapmak için diye başlattığı aslında bu soykırımı sonuçta bütün bölgeye de yaydı. Askeri olarak yazdı, saldırganlık olarak yaydı.
1: Siyasi kariyerleri içinde bir kaldıraç olarak kullandı.
0: Siyasi kariyeri için yani, kaldıraç.
1: Yanlış mı hatırlıyorum? Bu olay öncesinde Tel Aviv sokaklarında
0: tabii ki
1: eylemler vardı Netanyahu'ya karşı.
0: Tamamıyla yani öyle. Büyük, hatta yedek askerler bile askere gitmiyoruz kampanyası başlatmışlardı. Bunu bir siyasi kariyer amacıyla başlattı. Yani şimdi belki yarın daha uzun tartışacağız. Bir sürü belge çıkıyor. Birleşik Arap Emirlikleri emiri.
1: Uyarmış.
0: Mısır istihbaratı, Filistin istihbaratı Mahmud Abbas'a bağlı. Bunlar farklı cümlelerle Netanyahu hükümetini ya da istihbarat servislerini uyarıyorlar. Yani Hamas bir şeye hazırlanıyor, bir harekete hazırlanıyor. Bunu dikkate alın diye. Tek tek çıktı. Yani İsrail gazetelerinde de bunlar çıktı.
1: Doğru.
0: En son kaçırılan uçakta bile bir takım şüpheler var. Netanyahu bunu kaldıraç olarak mı kullanmak istiyor? Bakın ne kadar hala tehlikedeyiz. Tehdidini mi yaymak istiyor diye. Ama dediğim gibi yani Netanyahu kendi ikbali ve o koalisyonun ikbali için dünyada da bence kendisini zaten savaş suçlusu biliyorsunuz her yere gidemiyor, her yerden uçamıyor. Onun dışında İsrail'in tırnak içindeki itibarının geldiği yeri hep birlikte görüyoruz. Müzikten, spora, sanat faaliyetlerinden, siyasal faaliyetlerde ya da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda düştüğü duruma kadar artık dünya bu soykırımdan sonra İsrail'e eskiden daha sempatik bakarlardı. Belki hala öyle bakıyorlar ama sokaklar ve sokakların etkilediği siyasiler de artık bu işe şeysiz kalamıyorlar. Bakın İngiltere ile inanılmaz bir kriz var Batı Şeria ile ilgili. Kudüs'teki konsolosluğu, İngiltere konsolosluğunu kapatma girişimi var İsrail'in. İngiltere'de diyor ki siz onları yaparsanız biz de diyor bütün diplomatlarınızı sınır dışı ederiz. Orada, bunlar olacak şeyler değildi. Anlatabilir miyim?
1: Yani orada Batı Şeria'daki olaylar için yani doğrudan Yahudi teröristler olarak
0: korkunç
1: bir tanımlama yaptı İngiltere Başbakanı evet. Ki kendisi de Yahudi değil mi? Yanılmıyorsam.
0: Evet.
1: Yani bu kelimeleri, bu cümleleri, bu değerlendirmeleri İngiltere'nin başbakanından duymak sonrasında da yaşanan durum gerçekten
0: evet,
1: de gelinen
0: yani,
1: noktaya ki bunu. Almanya 2. Dünya Savaşı sonrası biraz da o yaşananların mahcubiyetiyle en baştan beri çok fazla ses çıkarmıyordu. Oradan bile artık yavaş yavaş itiraz sesleri yükseldiğini görüyoruz.
0: Yükseliyor. Yani şöyle bir şey hakikaten öyle bir duruma getirdiler ki artık yani gemi azıya almak. Yani Gazze bir felaket yani hiçbir şey de olmadı. Evet tamam. Hala ölüyor insanlar. Belki o kadar fazla hani ölüm haberi gelmiyor ama insani durum felaket orada. Batı Şeria'da her gün izliyoruz.
1: Dün yine bir
0: görüntüler düştü. Sabaha karşı köyleri basmışlar, araçları yıkmışlar, insanların evlerini.
1: Doğru.
0: Zeytin ağaçlarını söküyorlar ki çok önemli.
1: Tarlaları
0: yakıyorlar. Mesela şimdi bu yani öne alınmaz bir azgınlıkla devam eden bir süreç.
1: Peki seçim? Ne olur? Şimdi muhalefet önde deniyor ama tabii muhalefet ne kadar muhalefet? Yani sağ ve aşırı sağ ki işte en büyük rakibi zaten eski Genelkurmay Başkanı.
0: Evet, Eisenkot.
1: Yani belki tonlar farklı, kurulan cümleler farklı ama bakış yaklaşım hemen hemen aynı gibi gözüküyor.
0: Ya 3 aşağı 5 yukarı aynı. Orada bence belirleyici olacak olan yani şimdi orada işte 120-61 sandalyeye ulaşılması gerekiyor. Mecliste koalisyonsuz olmuyor. Hatta belki ikinci bir seçime de gidilebilir. Oraya öyle ihtimal de var. Burada belirleyici olacak olan koalisyonlar.
1: Tamam.
0: Arapları ne kadar bir araya gelerek birlikte yani onun üzerinde 10-12 tane sandalye alıp almayacakların belirleyici olacaklar. Eisenkot onlarla yapar mı onu bilemem ama burada ruhunu biraz o koalisyonlar eğer şimdi arada 4 sandalye falan gibi görünüyor. Eisenkot önde gibi görünüyor ama o da birileriyle şey yapacak. Kiminle yapacak? Yani eğer bu hakikaten aşırı sağcı ya da faşist dinci diyeceğimiz partileri yapacaksa bugünden hiçbir şey değişmeyecektir. Orada kritik nokta bence o kiminle şey yapacağı.
1: Yani
0: arada nüanslar var dediğin gibi.
1: Netanyahu'nu kaybettiği gün mesela Filistin ya da Gazze için yepyeni bir sayfa diyebilir miyiz?
0: Ya diyemeyiz. Yani
1: fazla mı?
0: Şöyle bir şey. O dönem geçti artık. Yani hakikaten hani eskiden oluyordu. İşçi Partisi, Likud işte değiştiği zaman görece bir takım dengeler değişebiliyordu, yumuşayabiliyordu, sertleşebiliyordu. Şimdi öyle bir noktaya geldik yani Gazze ile ilgili şu anda yaşananlar ya da Batı Şeria'da. Yani olabilecek hani en iyimser bir tahmin Batı Şeria'daki bu öne alınmaz saldırganlığı ki bunu mahsus yapıyorlar. Yani iki devletli çözümü de artık gündemden kaldırmak için yapıyorlar bunu. Belki orayı biraz frenlemek olabilir. Şu anda onu da bilmiyoruz. Ama şöyle de bir şey var. Yani öyle bir tehdit algısı oluşturdular ki İsrail toplumu da giderek sağa, giderek aşırılığa maalesef kaymış maalesef durumda ve oradan bir çıkış da bulamıyor. Bulamadığı sürece de aslında o tehdit algısı yeniden üretiliyor gibi böyle bir noktaya geliniyor. Ama hem İsrail devleti hem İsrail toplumu hem de İsrail siyaseti giderek bütün dünyadan soyutlanıyor.
1: Bir belki dönem daha Netanyahu ne anlama gelir dünya için, bölge için?
0: Valla başta şöyle bir şey olabilir. Yani diğeri de söylediğin gibi belki bir nüanstır. Ama belki psikolojik olarak sanki bir şeylerin değişebileceği en azından hissi uyandırabilir. Değişmeyecek olsa bile. Yani Netanyahu figürü bugün 21. yüzyılın soykırım olarak nitelenen Gazze'de yaşananların mimarı. Ve bugün hakikaten Orta Doğu'nun bugün geldiği durum, etrafına yaydığı bütün düşmanlıklar, İran Savaşı dahil olmak üzere bölgede yaptığı bütün bu nasıl diyeyim, öne alınmaz saldırganlıkların mimarı. Yani hatırlarsın biz ya Sharon'dan daha kötüsü gelebilir mi diyorduk ki hani işte Beyrut kasabı falan diye şey yaparız, anlarız. Yani bunları karşılaştırmak için söylemiyorum ama Netanyahu figürünün en azından gitmesi, belki çok bir şey değişmeyecektir ama en azından ya dünyadaki bu değişimin, hem Netanyahu karşıtı hem İsrail karşıtı değişimin belki bir sonucunun alınması olarak psikolojik etki yaratacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki göreceğiz. Ay sonu 27 Ekim'de seçim var, evet. İsrail'de. Bakalım o seçim nasıl sonuçlanacak? Sadece İsrail açısından değil, bölge tabii açısından, dünya açısından nasıl sonuçlar doğuracak? Bunun yanında yarın 7 Ekim. Hem tabii yaşanan soykırımı konuşacağız. Hem o gün yaşananları konuşacağız. Yoğun bir gün. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim Ahmet.
1: Şu değerlendirme için sesiniz de kısık. Yorduk
0: biraz, evet biraz. Yani.
1: Mevsimsel diyelim.
0: Mevsimsel, geçiş. Evet, önemli değil.
1: Peki. Devam edelim. Hangi haberle devam edeceğiz? Peki. Evet, Atatürk 1918'de Boğaz'a demirleyen düşman donanmasını gördüğünde tarihe geçen bir söz söylemişti. Geldikleri gibi giderler. İşte bugün geldikleri gibi gittikleri gün. İstanbul'un yaklaşık 5 yıl süren işgali 6 Ekim 1923'te bitti. Gelin geçmişe bir yolculuk yapalım. İstanbul'un işgal yıllarında neler yaşadığına bakalım.

6 Ekim 1923 bu topraklar için çok önemli bir gün. Çünkü o gün Türk yurdunu, Anadolu'yu işgale gelenlerin geldikleri gibi gittikleri gün. 13 Kasım 1918'de İtilaf Donanması'nın Haydarpaşa önlerine demirlemesiyle başlayan, Mustafa Kemal Atatürk'ün o anlara şahit olup geldikleri gibi giderler sözünü etmesine neden olan ve yaklaşık 5 yıl süren İstanbul'un işgalinin bittiği gün. Ben Yağız Çenkal, geçmişe yolculuğa hoş geldiniz. Hadi gelin birlikte zamanı bir asır geriye saralım, geçmişe bir yolculuk yapalım.

0: Tam 4 yıl, 10 ay, 23 gün sürdü. Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. kolordu 6 Ekim 1923'te İstanbul'a girdi ve işgal resmen sonlandı. Bu izledikleriniz Kültür ve Turizm Bakanlığı arşivlerinden çıkan, restore edilmiş o anlara dair asırlık görüntüler. Vapurlarla Anadolu'dan Avrupa yakasına geçen Türk ordusu törenlerle şehre ayak bastı ve İstanbullular tarafından coşkuyla karşılandı. Ama o günü anlamak için biraz daha geriye gitmek, 30 Ekim 1918'e bakmak lazım. Birinci Dünya Savaşı'nda yenilen Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı. Buna göre İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri yerleri işgal edebilecekti. Hemen ardından Fransızlar Adana, Antep, Urfa, Maraş'a, İtalyanlar Antalya, Muğla, Burdur'a, Yunanlar İzmir ve çevresine, İngilizler Musul, Samsun, Çanakkale'ye asker çıkardılar. Osmanlı'nın başkenti İstanbul'unsa özel bir durumu vardı. 13 Kasım 1918'de İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan gemilerinden oluşan 61 parçalık dev donanma Boğaz'a girdi. Mondros mütarekesine dayanarak Haydarpaşa önlerine demirleyip karaya çıktılar. Türk halkı böyle bir tabloya alışkın değildi. Çünkü 600 yıllık Osmanlı ilk defa böyle bir işgal görüyordu. 16 Mart 1920 tarihinde fiili işgal resmi işgale döndü. İngilizler Şehzadebaşı Karakolu'nu bastı. 5 Türk askerini şehit etti. Ardından meclisi mebusan dağıtıldı. Milletvekillerinin bir kısmı tutuklandı. Bir kısmı sürgüne gönderildi. İşgalciler Anadolu'da yakılan bağımsızlık ateşine İstanbul'dan verilen desteği bitirmek istiyordu. İstanbullular için korku ve dehşet dolu günler başladı. Halkın içine düştüğü perişanlığı ve umutsuzluğu belki de en iyi anlatan Kemal Tahir'di. Esir Şehrin İnsanları isimli kitabında o dönemi böyle yazıyordu.
1: Çöküntü devirlerinde iki çeşit insan meydana çıkıyor. Namussuzlarla namuslular. Hele önce vatandaş sonra insan olunması gereken dehşetli sıralarda faziletle alçaklığın boğuşması kadar korkunç muharebe yok. Muharebede düşman karşıdadır, üniformalıdır. Kaçarsın, kovalanırsın. Ama hep ileriye bakmanın bir rahatlığı vardır. Oysa esir bir şehirde dost kim, düşman kim bilinmez.
0: Türk ordusunun 9 Eylül 1922'de İzmir'e girmesinin ardından İngiltere, Ankara hükümetiyle anlaşma yolları aramaya başladı. Ankara, Boğazların denetimini istedi. Birleşik Krallık Başbakanı Lloyd George bu istekleri reddetti. Birliklere savaş pozisyonu emri verdi. Ancak işgal orduları başkomutanı Charles Harrington ateş açılmamasını sağladı. 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Anlaşması'ndan sonra İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Son düşman askeri 4 Ekim'de Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti. Tarih boyunca Bizantiyon, Konstantiniye, İstanbul, Dersaadet olarak anılan Osmanlı'nın 470 yıllık başkentindeki işgal, Türk ordusunun 6 Ekim 1923'te şehre ayak basmasıyla sona erdi. Atatürk'ün söylediği gibi geldikleri gibi gitmeleri 5 yıla yakın bir süre aldı. 6 Ekim böylece İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve her yıl olduğu gibi kutlanmaya başlandı.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
4: Bugünlerde ülke genelinde hava koşulları nedeniyle soğuk algınlığı riski bir hayli yüksek. İstanbul'da sıcaklık öğle saatlerinde gölgede 22 dereceyken güneşin altında 30 dereceyi bulacak. Gece olduğunda ise 14 dereceye inecek. Bu hızlı sıcaklık değişimi hastalıklara zemin hazırlıyor. Öğle saatlerinde kısa kollu giyilebilecek bir hava varken akşam olduğunda hissedilen sıcaklık 15 derece birden düşüyor. Yanınızdan hırka veya montlarınızı eksik etmeyin. Her mevsimde, her havada,
5: Kılıçoğlu'yla.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Reklam.
6: Tek sese sahipken dört ayaklı, iki ayaklı ve üç ayaklı olan nedir? Borusan Contemporary'nin yapay zekadan veri teknolojilerine uzanan yeni koleksiyon sergisi Perili, sizi insan sonrası dünyanın estetik önermelerini keşfetmeye davet ediyor. Perili, hafta sonları Borusan Contemporary'de. Detaylar için borusancontemporary.com.

0: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. NTV Radyo.

0: reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Roots & Shoots Türkiye Direktörü Aslan Niksarlı, Jane Goodall'u anmak için NTV Radyo'daydı. Onun umut için dört nedenini hatırlattı.
3: Jane son yıllarda turneye gittiğinde, dünyayı dolaştığında neden umutlu olduğunu hep anlatmaya çalıştı. Çünkü hep beraber konuşuyoruz ve sıklıkla andığımız bir krizler çağı içerisindeyiz. Yani iklim krizinden, biyoçeşitlilik krizine, afetler ve birçok hem ekolojik hem başka krizlerle bir arada yaşıyoruz. Ve herkes Jane'e 90 yaşına geldiğime umudunu hala kaybetmedin sorusunu çok sıklıkla sordu. Ve Jane aslında umudu neden kaybetmediğini aktarmaya çalıştı. Son yıllarında ve bunun için Jane her seferinde 4 tane şeyden bahsetti. Yani umut mesajını yayarken onun için 4 tane temel madde vardı. Bunlardan ilki insanın çözüm bulma kapasitesiydi. Yani insanın şaşırtıcı aklı onun umudu tutunmasına sebeplerinden bir tanesiydi. İkincisi ekosistemlerin, türlerin kendini yenilemesi ve olağanüstü yeteneği olarak bunu adlandırırdı. Ona da doğanın dayanıklılığı dedi. Doğanın dayanıklılığı bana her zaman umut vardı. Üçüncüsü gençler oldu tabii ki Jane için. Gençlerin taşıdığı tutku, enerji, kararlılık ve gençlerin mücadeleden vazgeçmemesi Jane için bir umut kaynağıydı. Ve son olarak da bütün olanaksız görünen engellerle yüzleşen, vazgeçmeyi reddeden cesur, yılmaz insan ruhu onun için en büyük umut kaynaklarından bir tanesi. Bu dördüyle beraber Jane bunları taşıdı. Bunlardan ilham aldı, bunlardan cesaret aldı. Ve bunu yaparken de sadece kendisi için değil, gerçekten bütün gezegen, canlı cansız varlıklar, bizler, gelecek nesiller için yaptı.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Her güzele bir Mindus.
5: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
6: Beyne giden kan akışının aniden kesilmesi veya beyin damarlarından birinin kanaması sonucu beyin dokusunun yeterli oksijen alamaması durumuna inme. Yani felç deniliyor. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre son 30 yılda inme geçiren gençlerin oranında 2 kat artış var. Peki inme geçirdiğini hisseden biri için en kritik saatler hangileri? Nöroloji uzmanı Doktor Sema Öztürk anlatıyor.
7: Tabii ilk birkaç saat çok önemli. Çünkü o tıkanan damar, ben onu şöyle de anlatırım. Bir tarlayı suruyorsunuz. O sulama kanalı kapandı. Kapandığı anda o sulanması gereken bölgedeki bitkiler ölmeye başlar. Biz ne kadar erken o sulamayı başlatabilirsek o kadar çok bitkiyi, o kadar çok hücreyi, o kadar çok alanı kurtarabiliriz. Şimdi aynı alanı başka küçük damarlar da besliyor. Tek bir ana damar, tek bir damar gitmiyor o bölgeye. Birkaç yerden kolateral dediğimiz damarlar da geliyor. Şimdi o damarlar o kansız kalan, beslenme bozukluğu olan bölgeyi zaman içinde beslemeye başlıyorlar. Ama biz ana beslenme alanına ilk birkaç saatte, ki bu en değerli ilk 3 saattir, 4,5 saate uzatılabilir. Ama ilk 3 saatte biz o damarı açarsak o beslenme bozukluğu olan alan tamamen toparlanır.
4: Mindus.
5: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sundu.
0: Reklam.

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
1: Lösev hayat verir.

0: Kutlamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Reklam.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkenin doğusunda şiddetli yağış var. İstanbul ve Bursa az bulutlu, rüzgar hafiflediğinden bu hafta hava kalitesi düşüyor. Sıcaklık 22 derece. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri, Niğde kesiminde sağanak geçişleri olacak. Ankara açık 20 derece. Ege'de kariyer sert, güneşli bir hava var. İzmir 27 derece. Akdeniz'de Hatay ve Osmaniye'de yağış şiddetli, sel riski var. Antalya 28 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin hattında yağış biraz kuvvetli. Zonguldak parçalı bulutlu 19, Trabzon 20 derece. Doğu kesimler şiddetli yağışın etkisinde. Erzurum 17, Diyarbakır 22 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 16.
4: İstanbul Küçükçekmece'de bir lisede okuyan 10. sınıf öğrencisi Başakşehir'deki okulda öğrencilere bıçakla saldırdı. Saldırıda yaralanan öğrencilerden biri hayatını kaybetti. Ayrıntıları almak için NTV muhabiri Melike Şahin'i dinliyoruz ve NTV ile ortak yayına geçiyoruz.
5: Kısa süre önce de İçişleri Bakanlığı hayatını kaybeden öğrencinin kimliğini açıkladı. 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut sabah saatlerinde saat 8.30 sıralarında Başakşehir'deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda bıçaklı saldırıya uğramıştı. 8 öğrenciyle beraber yaralananlar arasındaydı. Ancak onun durumu kritikti, ameliyata alınmıştı ve ne yazık ki yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Son yapılan açıklama bu şekilde. 7 öğrencinin tedavisi ise devam ediyor. Sabah Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yaptığı açıklamada 2 öğrencinin daha durumunun orta ağır düzeyde olduğunu belirtmişti. Onların da yine buradaki tedavisi devam ediyor. Vali Davut Gül 5 öğrencinin bugün taburcu olabilecek durumda olduğunu, sağlık durumlarının iyiye gittiğini açıklamıştı. Onların da durumunun yine daha iyi olduğunu belirtelim. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya biraz daha değinecek olursak, olayın ardından güvenlik güçlerinin çalışma başlattığını ve kısa süre içinde öğrencinin, saldırgan öğrencinin, ki öğrenci bir lise öğrencisi, bir kız öğrenci, 10. sınıfta okuyan, Küçükçekmece'de başka bir okulda okuyan bir öğrenci. Sabah yine Vali Davut Gül'ün de açıklamalarıyla aktarmıştık. Bu okulun, saldırı yaptığı okulun üniformasını giyerek, bıçaklarla okula girerek, hedef gözetmeden rastgele olarak öğrencilere saldırdığını açıklamıştı İstanbul Valisi. Konuyla ilgili müfettişlerin görevlendirildiğini açıkladı İçişleri Bakanlığı. Bir mülkiye baş müfettişi ile bir polis müfettişi görevlendirilmiş olup olayın öncesi ve meydana geliş sürecine ilişkin bütün süreçler takip edilmektedir, incelenmektedir ifadelerini kullandılar İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada. Bunun yanı sıra aktaracağımız bir diğer bilgi, saldırının yapıldığı okulda bugün ve yarın eğitime ara verilmiş olduğunu hatırlatalım. Yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da müfettiş, eğitim müfettişleri görevlendirildi ve konunun incelenmesine dair, ancak yeniden hatırlatmış olalım, sabah saat 8.30 sıralarında İstanbul Başakşehir'deki İmam Hatip Ortaokulu'na başka bir lisede okuyan bir kız öğrenci, 10. sınıf öğrencisi bıçakla girdi ve hedef gözetmeden öğrencilere saldırdı. Bu olayın sonucunda 8 öğrenci yaralandı ki birinin durumu ağırdı. Ne yazık ki o öğrenci, durumu kritik olan öğrenci kurtarılamadı. Tüm müdahalelere rağmen 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Saldırganın yakalanmış olduğunu, ifade süreçlerinin de devam ettiğini söyleyelim.
6: Melike Şahin aktardı. Ayrıntıları devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen yeni akademik yıl açılış töreninde konuştu. Erdoğan, iktidarları döneminde her şehirde üniversite açıldığını söyledi. Bu adıma eleştirenlere tepki gösterdi.
7: Şimdi birileri zaman zaman çıkıyor, son derece indirgemeci bir anlayışla bizim her şehrimize üniversite açmamızı, üniversitelerimizin kapılarını uluslararası öğrencilere açmamızı eleştiriyor. Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir. Türkiye gibi farklı toplum katmanları arasındaki geçişte eğitimin halen belirleyici olduğu ülkelerde işçinin, emekçinin, çiftçinin çocuğuna işçisin sen, işçi kal demektir. Hata yapan, istismar eden, verilen imkanları kötüye kullanan varsa bunların da hesabı sorulur. Sistemi iyileştirecek, sistemi daha etkin hale getirecek her türlü yapıcı eleştiriye açığız. Ama ellerinde sadece çekiç olanların her sorunu çivi olarak görmelerine de sonuna kadar karşıyız.
6: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiası siyasetin gündeminde. Konuya ilişkin yeni parti genel başkanı Özgür Özel'den açıklama var. Özel Tugay'ı çok sert sözlerle eleştirdi.
8: Sana güvenmeyen İzmir'in güvenip de oy verdiği kişiyi tehditle, şantajla devşirmeye çalışan eski siyasetin daniskasıdır. Bu baskılara boyun eğmeyip İçeride aslanlar gibi yatıp arkadaşlarını, partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir.
9: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiası gündemdeyken bu mesajı verdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Özel'in gündeminde fon soruşturması da vardı.
8: Fırından 20 liralık bir ekmeği görüp de nefsine yenik düşenler içeride, Fatma Betül Sayan Kaya nefsine uymuş yazık garibim diye ifadeye bile çağrılmaksızın dışarıda bir tane etkin pişmanlık hesabı açmışlar. Bu meseleden kurtulmaya çalışıyorlar. Bu düzen değişmeden kimseye huzur yoktur.
9: Özgür Özel, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması hakkında da dikkat çeken bir mesaj verdi.
8: Uluslararası anlaşmayı kabul etmiyoruz. Mehmetçiği 100 yıl sonra Yemen çöllerine sürecek maceracılığı, Trump'ın emir askerliğini kabul etmiyoruz.
6: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında hesapları dondurulan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin gönüllü geri ödeme başvurularını kabul etti. TMSF fonuna ödemeler gerçekleştiğinde Kaya çifti toplamda yaklaşık 2 milyar liraya yakın parayı iade etmiş olacak.
10: Bilişim teknolojilerinin yarattığı
11: Özata Denizcilik'ten 162 milyon liralık hisse aldıkları, 2 milyar 126 milyon lira kazandıkları anlaşılmıştı.
10: Olumsuz etkileyebilecek özellikle
11: eski aile bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya fon kazancını iade etmek için başvurdu. Savcılıktan izin çıktı. Ana para hariç söz konusu kazanç TMSF'ye bağlı iade hesabına aktarılacak.
12: TMSF başkanımıza görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iade de bulunmuş. Bunlar bütün bir mal varlıkları hukuk çerçevesinde, hukuk ilkeleri çerçevesinde TMSF'ye devrediliyor. Sermaye piyasası kanunu muhalefet 107. maddesi var. Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Sadece kanunda düzenlenen bir indirim sebebi. Yani zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış.
11: Tutuklanan şirket yöneticileriyle ilgili incelemeler de sürüyor. Serdar Turhan ve Muhammed Yarız'ın fonlar tasfiye edilmeden önce bazı hisse senetlerini başka hesaplara aktardıkları belirlendi. Savcılık bu konuyla ilgili incelemenin Ocak 2025 baz alınarak yapılmasını istedi. Soruşturma kapsamında iş insanı Şaban Serkan İlaldı'nın hesap hareketleri de inceleniyor. Soruşturmada toplam şüpheli sayısı 207. 85 zanlı tutuklandı. 83 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. 23 zanlı ise firarda.
12: Fon kurdu, kararlar aldı. Burada haksız kazanç sağlayan ile yasal kazanç sağlayanı, yani meşru kazanç sağlayanı ayırmamız lazım. Haksız kazançlarını sonuna kadar üzerine gideceğiz, iade edeceğiz ve iade de ettiriyoruz. Burada TMSF'ye devrediyoruz. Fon kurdunun almış olduğu kararlarda kesinlikle vatandaşlarımıza, yani bu borsalarda, hisselerde ya da fonlarda hissesi olmayan vatandaşlarımıza bir külfet getirilmeyecek. Kaçırdığı malları biz bunları mutlaka getireceğiz ve TMSF'de devredeceğiz. TMSF'de hukuk kuralları ve fon kurduğunun almış olduğu kararlar çerçevesinde bunları yine etti yatırımcılara, tazmin merkezine ödettirecek. Bu paraların sonuna kadar hazineye kazandırılması için hukuk kurallar çerçevesinde elimizden geldiğince çalışıyoruz.
6: Mersin'de Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada 3 başkan da tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 34 oldu. Savcılıktaki ifadesinde usulsüzlükler nedeniyle emekli olmak istediğini söyleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de usulsüzlüklerden haberdar olduğunu öne sürdü.
9: Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihale usulsüzlüğü, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine 1 milyar liranın üzerinde kamu zararı suçlaması. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tutuklandı. Soruşturma dosyasına giren tanık beyanlarına göre belediyedeki bazı ihaleler belirli firmalara yönlendirildi. Belediye yöneticileriyle şirket yetkililerinin birlikte hareket ettiği iddia edildi. Müteahhitlerden ihale karşılığında 1 kilogram külçe altın, lüks araç ve 8 milyon lira talep edildiği öne sürüldü. Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, savcılıkta verdiği ifadede tutuklu özel kalem müdürü Doğukan Uyan'ı suçladı. 5 milyon liralık ihale bedeli üzerine komisyon koyarak kendisine menfaat sağladı dedi. Bir firmanın Avanti adı altında 2 kez 4,5-5 milyon lira gönderdiğini söyledi. Olcay Tok, usulsüzlükleri Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ilettiğini ve kendisinin her şeyden haberim var dediğini öne sürdü. Olcay Tok, usulsüzlükler nedeniyle emekli olmak istediğini ancak kabul edilmediğini söyledi.
6: Tutuklanarak cezaevine gönderilen hakem Yasin Kol'un hesaplarında dikkat çekici hareketler tespit edildi. MASAK incelemesine göre Kol'un hesaplarında büyük bölümü son yıllarda olmak üzere 84 milyon lira para trafiği oldu. Yasin Kol'a yardımcı hakemlere yaptığı iddia edilen ödemeler ve para girişi çıkışı arasındaki örtüşmeyen meblağlar soruldu.
9: Asıl mesleği güvenlik görevlisiydi. 14 yılda 84 milyon liralık para trafiği çıktı. Hakem Yasin Kol, kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmekle şike ve teşvik primi suçlamasıyla tutuklandı. Yasin Kol, 2008-2026 yılları arasında 469 maçta görev yaptı. MASAK, Kol'la birlikte maçlarda görev alan hakemler arasındaki para hareketlerini inceledi. 44 hakem Kol'a 219 bin lira gönderdi. Yasin Kol da bu hakemlere 853 bin lira yolladı. Kol, maç yemeğine gittiğimizde hesabı yardımcı hakem öder, biz de ona atarız diye kendisine savundu. MASAK'ın tespitine göre sadece bu yıl Yasin Kol'un hesaplarında 22 milyon lira girdi. 40 milyon lira da çıktı. Kol bu hesaplamanın yanlış olduğunu öne sürdü. Hiçbir zaman yasa dışı bahis oynamadığını söyledi. Yardımcı hakem Gökdoğu Hazar Erel, sahtecilik suçlamasıyla tutuklandı. Hakem sınav sorularını temin ettiği öne sürülüyordu. Cezaevine gönderilen Erel iddiaları, ben eski sınav sorularını istedim diyerek reddetti.
6: Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte solunum yolu enfeksiyonlarında artış başladı. Uzmanlar, özellikle risk grubundaki vatandaşların grip sezonu başlamadan önce önlem alması gerektiğine dikkat çekiyor. Şimdi o önlemleri konuşacağız. Konuğumuz Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sıla Akan. Sayın Akan, yayınımıza hoş geldiniz.
13: Çok teşekkür ederim Burcu Hanım, hoş bulduk.
6: Sağ olun. Son günlerde grip vakalarında ciddi bir artıştan söz ediliyor. Gerçekten bir grip salgınıyla mı karşı karşıyayız, yoksa mevsimsel bir yoğunluk mu yaşanıyor?
13: Aslında tam olarak mevsimi başladı diyebiliriz ama belki biraz daha erken de olabilir. Özellikle influenza için biraz erken. Aşıların aslında tam zamanda geldiğini söyleyebilirim, influenza aşılarının. Ama şu an gördüğümüz grip vakalarındaki artış daha çok rinovirüse bağlı. Ve birazcık da COVID, SARS-CoV-2 virüsü de işin içine girmeye başladı. Yani şu dönem aslında biraz daha bu ikisinin hakim olduğu bir dönem. Grip de Ekim-Kasım gibi başlayacaktır diye düşünüyorum. Ama ondan önce de aşıların gelmiş olması ve kişilerin aslında aşıya başlaması için çok ideal bir dönemdeyiz.
14: Hı hı. Peki bu yıl dolaşımda olan bu grip virüslerinde farklı veya daha ağır seyreden bir tablo gözlemliyor musunuz? En sık görülen belirtiler neler? Sözünüzü kesmedim değil mi Sayın Hocam?
13: Yok Burcu Hanım. Ben de aslında ne fark var derseniz bu sene için biraz erken başladı diyebilirim. Bir daha pandemiden sonra COVID-19 da bizim virüslerimizin içinde yer aldığı için o da daha çok böyle Ağustos, Eylül'de biraz pik yapıyor. Onun bir etkisi var. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü de bunu takip ediyor ve böyle %2'lerde devam eden bir yani test sayıları içinde %2 gibi bir yeri var. Çok yüksek değil. Bazen de fark etmeden geçiriyoruz. Çünkü öyle ağır bir geçirme de söz konusu değil. Bütün bunların içinde rinovirüs biraz daha hakim dönemde. Bunda da problem aslında gene öksürük yani hapşırma, ateşle başlıyor. Biraz problem uzaması. Yani çok kısa sürede rinovirüsler geçmiyor. Biraz böyle kişileri biraz perişan ediyor ve gerçekten uzuyor. Tabii ki ek hastalığı olanlar için önemli bir risk oluşturuyor. Çok farklı bir durum. Şu an için daha henüz başlamadı ama biz aslında biraz erken de başladı diyebilirim. Belki okulların açılması, belki havaların çok aslında kapalı ortamları bizi yönlendirmesiyle de hızlanmış olabilir.
14: Peki griple COVID-19 ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarını birbirinden ayırmak mümkün mü? Hangi belirtide mutlaka doktora başvurmalıyız?
13: Şimdi aslında isterseniz şu dönem kişilerin bir şekilde eğer bir 65 yaş üstüyse ek bir hastalığı varsa kronik bir akciğer, kronik bir karaciğer gibi sisteme yönelik bir hastalığı varsa hasta olmasa bile hekime gidip aşılarını tamamlama zamanı çok ideal bir dönem. Özellikle 75 yaş üstü için RSV aşısı da var şu dönemde. Gebelerin mesela son trimesterdeki gebelerin aşıları çok önemli. Hem grip hem RSV aşısı var. Bu hasta olmayanlar için alınması gereken önlemler. Çünkü tam olarak ağır geçirmesini istemediğimiz bir grup sonuçta. Burada bu grip etkenleri içinde aslında ilk baştaki semptomatolojiden çok da fazla anlayabilecek gibi değiliz. Yani hepsi aynı üst solunum yolu enfeksiyonu gibi başlıyor. Burada problem alt solunuma iner mi, akciğerlere etkiler mi? Buna ulaşmasın ve bu eğer bir kişide işte astımdan tutun da koa kadar giden ne kadar akciğerle ilgili kronik bir şeysi varsa burada ağır seyretme potansiyeli var. Ve daha çok ilaçta ek bir ilaç için, romatoloji için olsun, bir kanser tedavisi için olsun ek bir ilaç kullanıyorlarsa bunlar da gene enfeksiyonların daha gürültülü seyretmesine yol açıyor. O yüzden bu kişileri korumak için aşılarını yapmak ve böyle gribal bir şey başladığında da doktora gitmek lazım. Çünkü en etkinin ne olduğunu anlıyoruz. Çünkü bazılarına antiviral bir tedavi var. Ve hem de takibini görüyoruz. O kişideki ek bir problem yaratıp yaratmayacağını yönetebiliyoruz. O yüzden grip olduğunda yine aslında hep söylediğimiz evde geçmesini beklemeyin. Çünkü olay genellikle biraz daha komplike haline gelene kadar bekleniyor. O zaman da akciğere inmiş oluyor ve biraz daha uzuyor, daha fazla problem yaratıyor. Yani aslında bu aşamada aşıları tamamlayalım, tedavileri de mümkün olduğunca olabilenleri yapabilirim istiyoruz.
14: Peki grip aşısı için geç kalmış değiliz herhalde mevsimsel olarak baktığımızda, öyle değil mi?
13: Grip aşısı için geç kalmış değiliz. Grip zaten Kasım'a doğru bizde pikini yapar. Hatta bazen yani daha da ileri tarihlere geçebiliyor. Grip aşısı için çok ideal bir dönem. Grip aşımızı mutlaka olmakta fayda var. Yani etkenleri ne kadar azaltabilirsek. Şu anda olabilecekleri aşıların başında grip aşısı geliyor. Pnömokok aşısını olmadılarsa, zatürre için olan aşıyı olmadılarsa onu olabilirler. Ve aynı zamanda 75 yaş üstüyse ya da ek bir hastalığı varsa da gene RSV aşısını olabilirler. Olabilecekleri aslında 3 tane önemli aşı var şu dönemde.
14: Peki Sıla Hocam, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanlar için risk elbette ki büyük ama nedir büyüklüğü ve bu grupların kendilerini korumaları için en önemli önerileriniz neler olacaktır?
13: Bu gruplarda tabii ki en akciğere indiği zaman problem solunum problemi oluyor. Bu kişileri tabii çok zorlayıcı bir şey ve hatta eğer ek bir hastalık varsa bu salgıyı da atamadıkları için yoğun bakım ihtiyacı doğabiliyor. Yoğun bakım ek problemleri, yani büyük problemleri çözerken ek problemler de getiriyor enfeksiyon açısından. O yüzden yoğun bakım ihtiyacı olmadan, yani solunum problemi büyümeden aslında hareket etmekte fayda var. Ve bu gene de ateşin, yani hastalığın seyrinin gidişinde ateşin rolü de çok önemli. Başı çok ateşli olabilir. Onu da aynı şekilde indirmek ve sakin bir dönem geçirmesini. Yani hastayı rahatlatacak hem semptomatik tedavi hem de akciğere inmesini önlemek ve akciğerdeki problemlerin de büyümesini önlemek istiyoruz. Bu daha çok kronik akciğer hastalığı olanlarda daha ön planda bir problem. Ama bir kronik karaciğer hastalığı olan ya da kronik böbrek hastalığı olan kişilerde de immün sistemin bununla mücadelesi zorlaşıyor. Aldığı miktarla, virüs ya da bakteri aldığı miktar ne kadar yüklü bir şey aldıysa o da etkiliyor. Yani birçok faktör aslında yaşı etkiliyor. Bunda savaştaki rollerin hepsini etkiliyor. O yüzden kişilerin aslında bir an önce sağlıklı iken aşılarını yaptırmaları, sonra da hastalandıklarında etkini bulmak için hastaneye başvurmalarında fayda var. Hepsi için yapılacak bir şeyler oluyor çünkü.
14: Evet, solunum yolu enfeksiyonlarıyla başladık. Tabii biz sizinle COVID döneminde birçok kez yayınlar yaptık. Maskenin ne kadar önemli olduğunu hep söylerdiniz. Şimdi de artık aslında maske hayatımızda bir yer kaplamalı ve böyle dönemlerde mutlaka kullanmalı, izliyor musunuz?
13: Maskenin kişi hastayken takmasını halen çok savunuyorum tabii. Çünkü gerçekten sekresyon da bulaşıyor ve biz bunu zaten her ortamda çok yakın temasla yaşıyoruz. Ya böyle bir şey işte ders anlatırken olsun, burada poliklinikte hasta bakarken olsun mutlaka çok hep kalabalık bir ortamda bulunuyoruz ve ya da işte bir toplu bir yerde yemek yerken vesaire. Hasta olan kişi zaten hani gripal semptomlar çok belirgin ve kendini gösterir şekilde oluyor. Maske takmasında çok fayda var. Yoksa da günlük hayatta artık maskeyi herhalde tekrar sokmamız zor. O pandemi döneminde bayağı bıkmıştık çünkü. Evet. Ama hasta olduğumuz dönemde takabiliriz. Bir de hastalıklardaki, viral enfeksiyonlardaki temel noktada mutlaka istirahatle iyileştiğini unutmayalım. Yani bol sıvı almayı ve istirahat etmeden de ayakta geçirmeye çalışmayalım. Çünkü hep böyle bir eğilimimiz oluyor, bu geçecek diye. Onun uzamasını sağlayan sebeplerden biri de bu. Yani istirahat edersek ve gerçekten de ona bir süre tanırsak vücut aslında bununla baş edebiliyor.
14: Peki. Sayın Akan, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınızdan dolayı. Profesör Doktor Sıla Akan yayın konuğumuzdu. Teşekkür edelim ve uğurlayalım kendisini.
13: Teşekkürler.
14: Yemen'de hükümet güçlerinin İran destekli Husilere yönelik başlattığı Yemen Şafağı operasyonu sürüyor. Yemen ordusu Suudi Arabistan'ın da desteğiyle ilerleyişine devam ederken Husiler Suudi Arabistan'da iki havalimanına yönelik saldırılar düzenledi. Riyad yönetimi saldırılarda 3 kişinin hafif yaralandığını ve maddi hasar oluştuğunu bildirdi.
9: Yemen'de hükümet güçleri ve İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Suudi Arabistan, Cizan kentindeki Kral Abdullah bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı ve Necdan Uluslararası Havalimanı'nın saldırıya uğradığını duyurdu. Füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılarda yaralananlar olurken maddi hasar oluştuğu da bildirildi. Saldırılar, Yemen hükümetinin Husilere karşı başlattığı Yemen Şafağı operasyonunun ardından geldi. Hükümet güçleri, Suudi Arabistan'ın da hava desteğiyle Babül Mendeb Boğazı çevresindeki bölgelerin geri alındığını duyurdu. Bu bölgeler arasında ülkenin kritik liman kentlerinden biri olan Muha da yer alıyor. Husiler ise toprak kaybettikleri iddialarını yalanlarken Yemen ordusu ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına devam ettiğini bildiriyor. Çatışmaların en yoğun yaşandığı noktalardan biri ise ülkenin güneybatısındaki Taiz kenti. Yemen güçleri bölgede yaklaşık 100 Husi'nin öldürüldüğünü ve 5 insansız hava aracının da düşürüldüğünü duyurdu. Hükümet güçlerinin hedefi başkent Sana. Sana yaklaşık 12 yıl önce iç savaşın başlangıcında Husilerin kontrolüne geçmişti. Husiler geçen ay ise sürpriz bir saldırıyla uluslararası deniz trafiği açısından stratejik öneme sahip Babül Mendeb Boğazı'nın Yemen kıyısına ele geçirdi. girmişti. Bölgede yaşananlar yeni bir insani krizi de yol açmış durumda. Çatışmalarda şu ana kadar en az 959 kişinin öldüğü ve 5000 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre bu süreçte 184.000'den fazla kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.
14: Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'de konuşlu 12 adet B-1 ağır bombardıman uçağını Fairford hava üssünden aceleyle çekti. Trump ortada bazı tehditler vardı, bu yüzden biraz yerlerini değiştirdik dedi. Amerikan basını İran devrim muhafızlarından üste çok aşamalı saldırı tehdidi nedeniyle uçakların İngiltere'den ayrıldığını yazdı.
15: Ortada bazı tehditler vardı, bu yüzden yerlerini biraz değiştirdik. Çok uzağa değil. Nispeten yakın bir mesafeye taşıdık.
16: Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere'deki Fairford hava üssünde konuşlu 12 adet B-1 ağır bombardıman uçağını apar topar geri çekti. Uçaklar, üste yönelik saldırı hazırlığının ortaya çıkartılmasından tam bir hafta sonra üstten alelacele ayrıldı. The New York Times gazetesi bazı jetlerin yakıt ikmal uçaklarının hazırlanmasını beklemeden havalandığını yazdı.
15: Bu hamle sorunu bir nebze olsun hafifletti. Üstelik tehdidi savuranların kim olduğunu da biliyoruz. Başları epey derde girecek.
16: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, tehdidin kaynağını biliyoruz dedi. Kaynağıysa yardımcısı J.D. Vance açıkladı. İranlıların ABD'ye terör eylemlerinde bulunmaya çalıştığına dair elimizde oldukça sağlam bir kanaat var. Son derece temkinli davranıyoruz dedi. The Wall Street Journal'ın haberine göre karar, İran'ın üstteki pilotlara ve uçaklara drone saldırısı endişesi nedeniyle alındı. Hem Amerikalı hem Avrupalı kaynaklar, İran devrim muhafızlarının Fairford üssüne çok yönlü saldırı hazırlığı

0: İlerleyen şüpheli 3 minibüs ele geçirilmiş, hepsi 20'li yaşlarda İngiliz vatandaşı 5 kişi gözaltına alınmıştı.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
2: Tek sese sahipken 4 ayaklı, 2 ayaklı ve 3 ayaklı olan nedir? Borusan Contemporary'nin yapay zekadan veri teknolojilerine uzanan yeni koleksiyon sergisi Perili, sizi insan sonrası dünyanın estetik önermelerini keşfetmeye davet ediyor. Perili, hafta sonları Borusan Contemporary'de. Detaylar için borusancontemporary.com.
3: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi Paraflycom.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam.
7: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
8: Bugün özellikle Doğu ve Güneydoğu çevrelerinde kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor. Gaziantep, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Hatay ve Osmaniye'de sel, su baskını, dere taşkını, dolu ve yıldırım riskine karşı tedbirli olunmalı. Marmara'da sis nedeniyle görüş mesafesi düşebilir. İstanbul'da ise rüzgarın hafiflemesiyle hava kalitesinde düşüş bekleniyor.
7: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
9: Mobiliz. TÜYAP'tan haberler. Ambalaj endüstrisinin en büyük buluşması Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 31. kez düzenleniyor. 1200'den fazla firma ve 80 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, gıda ve içecek endüstrileri başta olmak üzere ambalaja yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere ev sahipliği yapacak. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 13-16 Ekim'de TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
10: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
11: Merhabalar. Sonbahar gelince balık sezonu açıldı demektir. Evet, balık sezonu ile birlikte balık takviminden bahsediyoruz. Şimdi balık takvimi deyince benim aklıma hemen bir isimler geçidi geliyor. Şimdi nasıl diyeceksiniz? Balıkların genellikle en küçük halinden en iri büyümüş haline kadar aslında farklı isimleri olabiliyor. Bu özellikle palamut ve lüfer için geçerli. Tam palamut mevsimindeyiz. O zaman acaba palamuta neler deniyor? Şöyle bir bakalım. Gerçekten tam bir resmi geçit. Çünkü farklı balık bile zannedilebiliyor bazen. Şimdi palamut ilk çıktığında bebek halindeyken vanoz deniliyor ya da palamut vanozu deniliyor. Yani palamut bebeği gibi aslında. Şimdi birazcık daha büyüyünce ama henüz tam palamut haline gelmedi. Ona çingene palamudu deniliyor. Şimdi çingene palamudundan sonra da artık bir 30 santimi aşınca, bir 30-40 santim boyutunda olunca bildiğimiz palamut oluyor. Ona palamut deniliyor, başka bir şey denmiyor. Fakat daha büyüdüğü zaman torik adını alıyor. Toriyi başka bir balık zannedebilirsiniz. Hayır, değil. Palamut irisi. Fakat palamut irisi çok makbul çünkü ondan laker de yapılıyor. Hatta meraklıları böyle takoz kesip ondan sonra kanını alarak tuz da kendi lakerdalarını da yapabiliyor. Ama genellikle artık çarşıdan bulunan bir lezzet haline gelmiş. Şimdi biraz daha büyüyünce Sivri veya altı parmak ismini alıyor. Bu artık torikten de büyük demek. Zaten bu büyüklük meselesi de bayağı önemli. Mesela Evliya Çelebi zamanında bahsetmiş, bir tanesi üç kişiyi doyurur diye palamuttan bahsediyor. Bayağı böyle kocaman palamutlar da söz konusuymuş. Ve işte herhalde Evliya Çelebi'nin bahsettiği o olsa gerek, 70 santimden de büyük olursa

0: Yani kocaman bir balık, palamut azmanı yani. Onun da çok enteresan bir ismi var, Zindan Delen. Şimdi Zindan Delen boyutuna gelen palamutu herhalde artık göremiyoruz. Çünkü zaten daha ufakken yeniyor, o kadar büyümeye fırsat bulamıyor. Fakat asıl Lüfer'de bu takvim çok önemli. Lüfer'in en bebeğine defne yaprağı deniliyor ve gerçekten irice bir defne yaprağı kadar oluyor. Defne demişken de Defne Koryüre'yi anmadan geçmeyelim. Çünkü Lüfer konusundaki farkındalığı ilk o yaratmıştı. Bir Lüfer kampanyası düzenlemişti. Lüfer'i 28-30 santime gelmeden önce kesinlikle yememeye dair ve kampanyada çok başarılı olmuştu. Çünkü lüfer konusundaki farkındalığı artırmıştı. Şimdi defne yaprağı denilen bebek lüferden sonra ise çinekop geliyor. Çinekoptan sonra da sarı kanat. Şimdi çinekop ve sarı kanat lüferin bebekleri aslında, daha küçük hali. Yani lüfer olmasına bir zaman var. Dolayısıyla çinekof ve sarı kanatı farklı bir balık zannetmemek lazım. Eğer çinekof veya sarı kanat mesela bir restorana gittiniz önerirlerse reddedin. Yenmesi gereken lüfer boyutuna gelmedi demektir. Şimdi lüferin 28-30 santime gelince yenmesi lazım. Çünkü o büyüklüğe eriştikten sonra yumurtalarını bırakabiliyor. Dolayısıyla yeni lüfer nesilleri üreyebiliyor. Şimdi 35 santimden sonrası peki ne oluyor? Ona da kofana deniliyor. Gene artık hiç görmediğimiz bir başka boyut daha var. İyicene irileşmiş bir lüfer. Onun da adı sırtı kara. Ama artık sırtı karayı gören yok, bilen yok. Bu balık takvimi kadar balık isimleri takvimi de benim çok ilgimi çekiyor. Balık dünyasına dalmaya devam ediyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. NTV Radyo Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Tiyatro alanında yaptığı akademik çalışmalarıyla tanınan Ayşegül Yüksel'in ilk kez 40 yıl önce yayımlanan Haldun Taner Tiyatrosu isimli eseri Yapı Kredi Yayınları'ndan genişletilmiş yeni bir baskı yaptı. Profesör Ayşegül Yüksel 1959'da Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'ni ve 1964'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. New York Üniversitesi'nde yüksek lisans, Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde doktora yaptı. 1970-1987 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyeliğinin yanı sıra DTCF Tiyatro bölümünde dersler verdi. 1985'te doçent, 1992'de profesör oldu. Emekliliğinin ardından çeşitli üniversitelerde ders vermeyi sürdürdü. Tiyatro alanındaki akademik çalışmalarıyla pek çok ödülün sahibi olan Ayşegül Yüksel'in kitaplarından bazıları: Yapısalcılık ve Bir Uygulama, Melih Cevdet Anday Tiyatrosu, Samuel Beckett Tiyatrosu, Çağdaş Türk Tiyatrosu'ndan 10 Yazar, Uzun Yolda Bir Mola, Türkiye'de Tiyatronun Serüveni, William Shakespeare, Yüzyılların Sahne Büyücüsü. Hayatı boyunca Türk tiyatrosunu evrensel boyutlara ulaştırmaya çalışan Haldun Taner'i de, yani kitabımızın konu aldığı tiyatrocuyu, kısaca hatırlayalım isterseniz. Haldun Taner 1915 İstanbul doğumlu çok yönlü bir sanatçı, öykü ve tiyatro yazarı, öğretim üyesi ve aynı zamanda gazeteci. Türkiye'de epik tiyatronun ve kabarenin öncüsü. Haldun Taner Galatasaray Lisesi'nin ardından Heidelberg Üniversitesi'nde öğrenim görmek üzere Almanya'ya gittiyse de sağlık sorunları sebebiyle ülkeye dönüyor. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Filolojisi bölümünde tamamlıyor. 1950'de mezun olduktan sonra üniversitede 4 yıl boyunca asistanlık yapıyor. 1955 ile 57 yıllar arasında Viyana'da tiyatro eğitimi alıyor, reji asistanlığı yapıyor. Ülkeye dönünce çeşitli üniversitelerde edebiyat, sanat tarihi ve tiyatro üzerine dersler veriyor. Tabii bir yandan da oyun yazmaya devam ediyor. Haldun Taner bu yıllarda Türkiye'de ilk epik tiyatro örneği olan Keşanlı Ali Destanı'nı yazıyor. Oyunun şöhreti Türkiye sınırlarının dışına taşıyor. Taner 1955'te filme alınan Kaçak ve 1957'de çekilen Dağlar Delisi Ferhat adlı senaryolarıyla, ki bu ikincisini Lütfi Akat ve Orhan Kemal ile birlikte yazıyor. Evet, bu senaryolarla sırasıyla Türk Film Dostları Derneği'nin senaryo ödülünü ve basın yayın senaryo armağanını kazanıyor. 1969 yılında Sancho'nun Sabah Yürüyüşü ile Bordighera Uluslararası Mizah Festivali Öykü Ödülünü, 1972'de de tiyatro dalında Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı oyunuyla Türk Dil Kurumu Tiyatro Ödülünü kazanan Haldun Taner, Sedat Simavi Vakfı 1983 Edebiyat Ödülünü de Pertev Naili Borat Avlap paylaşıyor. Haldun Taner 7 Mayıs 1986'da 71 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Ardında çok önemli eserler bırakarak. Gelelim kitabımıza. Ayşegül Yüksel ilk baskısı 1986 yılında yapılan Haldun Taner Tiyatrosu isimli çalışmasında Taner'in oyunlarını kendi dönemleri içinde ayrı ayrı inceliyor. Oyunların içeriği ve türü hem benzerleriyle hem birbirleriyle karşılaştırılarak değerlendiriliyor. Oyunlardaki kişiler ve bu oyunları unutulmaz yapan kimi oyuncular, sahneye koyan yönetmenler ve gruplar, oyunların Türk tiyatrosundaki yeri, kısacası Haldun Taner'in sanatı ele alınıyor. Başta genişletilmiş yeni baskı dedik. Ayşegül Yüksel inceleme kitabına aradan geçen 40 yıl boyunca Taner üstüne yayımlanmış yazı ve söyleşilerini de eklemiş. Güney Koreli yazar Kim Seo-hae'nin Yaz Sadece Bir Mevsim isimli romanı Yuzu Kitap'tan yayımlandı. Kitabı dilimize Mehmet Ölçer çevirmiş. Yaz Sadece Bir Mevsim, arkadaşlık, ergenlik yıllarının sancıları, dostluğa tutunmanın önemi üzerine bir gençlik romanı. Ailesi Kore'den Amerika'ya göç eden Jenny, çocukluğunu yoksulluk, dışlanma ve ait olamama duygusuyla geçirir. Hayatta kalmak için kendini değiştirmesi ve kimliğini saklamayı öğrenmesi gerektiğine inanır. Mahalleye yeni taşınan Hena ise onun tam tersidir. Koreli kimliğini gizlemez, adının yanlış söylenmesine razı olmaz, dışlanmaya rağmen kendisi olmaktan vazgeçmez. Jenny, Hena'ya yakınlık duysa da onunla aynı tarafta görülmekten korkar. Bir yaz iki kızın arkadaşlığı zorbalık ve suçlulukla sınanır. Yaz bittiğinde geriye yalnızca kırgın bir dostluk değil, yıllar sonra bile kapanmayan bir yara kalır. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Reklam.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Kar Servis noktalarında.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin

0: fermanla evdeki hesap.
1: Dünya piyasalarında yeniden güçlü dolar sendromu yaşanıyor. Bilindiği üzere dolar güçlendiği oranda diğer tüm finansal varlıkların adeta nefesini kesiyor. Nitekim altın gene Orta Doğu bölgesinde artan tansiyona ve karşılıklı tehditlere rağmen düşük bir düzeyde seyretmeye, değer ve irtifa kaybetmeye devam ediyor. Güçlü dolar sermaye piyasalarına da nefes aldırmıyor. Bunun bir istisnasını Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sermaye piyasalarında gene yapay zeka destekli olarak görülen yukarı yönlü seyir izliyor. Onun dışında özellikle avronun görece zayıf kalması da doların önünü açan bir unsur. Tabii DC Gap modeli dediğimiz, yani dolar, kripto, altın, silah ve petrol beşlisi üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi kazancını daima maksimize ettiği kurgu devam ediyor. Bu arada epeydir raftan indirilmeyen kripto, geçenlerde biliyorsunuz 80 bin dolarların üzerine bir atak yapmıştı. Şimdi belki sene tamamlanmadan güçlü dolar sendromuna biraz destek vermek, kazançları realize edebilmek için kriptoda atağa kalkabilir, hazırlıklı olmak lazım. Ama petrol fiyatları dahil şu anda aşağı yönlü bir baskılanma var. Zaman güçlü dolara yol verilmesi zamanı. Ama temel tablo değişmiyor. Onu hatırlatarak başlamak istedik. Tabii içeride beklenen Eylül ayı enflasyonu TÜİK tarafından açıklandı. 2.2 ve 2.4 arasında değişen tahmin ortalamasının oldukça altında, 1.84'lük bir manşet. 5 yıldan sonra ilk defa senelikte de 29.73 gibi, hani 30'un bir tık altında, sinyal etkisi bakımından kuvvetli. Çünkü böyle bir genel bir imaj veya yaklaşım var. 30'a takılıp kalmış, 30'un altına bir türlü 50 küsür aydır indirilemeyen manşet aşağıya doğru inmiş oldu. Ama alt kırım okumalarında bundan sonraki seyre dair iniş trendini bize müjdeleyen maalesef herhangi bir gösterge bulunmuyor. Ne demeye çalışıyoruz? Katılık, yapışkanlık ve yaygınlık sendromları hala varlıklarını koruyorlar. Bu üç mahşerin atlısı diyelim, bu üç felaket tellalı piyasadan silinmedik, tablodan çekilmedikçe enflasyonda sürdürülebilir bir iniş trendinden bahsetmek mümkün değil. Katılık, yapışkanlık ve yaygınlığın tabii çok değişik analizlerle, bizim de çalıştırdığımız modellerde farklı parametrelerle takibi veya ortaya konması mümkün. Ama pratik birkaç noktayı müsaadenizle paylaşalım. Bunlardan bir tanesi çekirdek enflasyon, manşet enflasyonun üstünde. 2.14, manşet 1.84. Dolayısıyla burada bir katılık ve yapışkanlık devam ediyor. Aynı zamanda yurt içi üretici fiyatlarına baktığınızda da, yani birikmiş maliyet enflasyonu, gerilmiş zemberek yay etkisi de 2.07 ile gene manşetin üstünde. Bunlar katılık ve yapışkanlığa delalet ediyor. Yaygınlık bakımından da enflasyonda takip edilen göstergelerden 174 adet endeks var, endeks kalemi var diyelim genel geçer ifadeyle. Bunların 133'ünde fiyat artışı olmuş. Yani fiyat artışlarında oransal ağırlık veya ezicilik devam ediyor. Hal böyle olunca iniş trendine geçiş bakımından henüz ufukta bir ümit verici gelişme gözükmüyor. Tabii bu beklentilerin altında gelen bu rakamda eğitim harcamalarının yukarı yönlü, ama bu sefer gıdada bir aşağı yönlü eğilim ortaya çıkmış. TÜİK hesaplamalarına göre gıdadaki bu görece ucuzlama veya fiyat artışlarındaki yavaşlama, netice itibariyle böyle bir sonucu doğurmuş. Ama bütün dünyada da hani gıda konusunda sıkıntılı bir sürecin sürdüğünü ifade edelim. Nitekim Birleşmiş Milletler'in biliyorsunuz 2030 sürdürülebilirlik hedefleri var. Bunlar içerisinde tabii insanlığın varoluşuna dair önemli bir gösterge olan gıda ve beslenme meselesi de var. 2030 gıda geleceği sürdürülebilir rakamlarına veya hedeflerine ne kadar yakın olunup olunmadığına dair bir araştırma yapılmış. 197 ülkeyi kapsıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO, Johns Hopkins Üniversitesi, Cornell Üniversitesi ve Küresel Beslenmeyi İyileştirme İttifakı GAIN tarafından yürütülmüş gıda sistemleri geri sayım girişimi. Hemen söyleyelim, küresel gıda sistemlerinin 2030 hedeflerinin gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Beslenme ve sağlık, çevre ve doğal kaynaklar, geçim kaynakları, yoksulluk ve eşitlik ile yönetim ve dayanıklılık olmak üzere 5 ana alanda 44 gösterge üzerinden 197 ülke değerlendiriliyor. Küresel ölçekte bu 44 göstergeden sadece yarısında, 22'sinde ilerleme kaydedilirken 15 göstergede belirgin değişim yok, 7 göstergede ise durum kötüleşiyor. Suya güvenli erişim, bilgiye erişim, kamu yönetiminin etkinliği ve tarımsal verimlilik olumlu gelişme gösteren alanlar. Buna karşılık sağlıklı beslenmenin maliyeti, gıda güvencesizliği, pestisit kullanımı, ultra işlenmiş gıda satışları ve sera gazı emisyonlarında olumsuz bir tablo ortaya çıkıyor. Araştırmaya göre mevcut eğilimlerin sürmesi halinde hiçbir ülkenin gıda kaynaklı sera gazı emisyonlarında sıfır emisyon hedefine ulaşması mümkün gözükmüyor. Tabii ülkeler arasında da bir farklılık var. Japonya, İzlanda ve Kanada diğerleri arasında bu hedeflere daha yakın duran ülkeler. Nihayet fikri bir takip notuyla tamamlayalım. Bilindiği üzere dün de değinmiştik, ihracat rakamları 9 aylık icmali ortaya çıktı. 284 milyar dolarlık bir ihracat, 380 milyar dolarlık bir ithalat var. Online rakamları da ortaya çıkıyor. 8 aylık icmale baktığımızda ihracat 157.2 milyar, ithalat 332 milyara aşıyor. Yine ithalatın ihracatı geçtiği görülüyor. Bu dün değindiğimiz dengesizlik ve acil vaziyet etme durumuna bir kere daha işaret ediyor. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarından.

0: spor haberlerini sunar.
1: Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında tartışmaların odağı haline gelen Futbol Federasyonu'nda bir istifa daha geldi. Görevini bırakan yönetim kurulu üyesi Mevlüt Aktan yönetimi de istifaya davet etti. Yazılı açıklama yapan Aktan, federasyonun bütün birimleri ve kadroları liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde yeniden yapılandırılmalıdır. Mevcut yönetimin işlevsiz kaldığı kanaatindeyim ve yönetimi istifaya çağırıyorum dedi. Geçen hafta yönetim kurulu üyesi Ural Aküzüm de istifa etmişti. TFF yönetim kurulunda devam eden toplantının ardından yeni istifaların da gelebileceği belirtiliyor. A milli takım Uluslar A Ligi'ndeki 4. maçından da puansız ayrıldı. Ay Yıldızlılar deplasmanda İtalya'ya 3-1 yenildi.
2: Türkiye milli takımı hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında İtalya'ya 3-1 mağlup olan Ay Yıldızlılar puanla tanışamadı.
3: Futbolcularımızı tebrik etmek istiyorum. İtalya'dan fazla maçtaydık. Maçı bazı anlar değiştirdi. Bu deneyimler bizi çok geliştirecek. Çok mutluyum. Bazı gençlere deneyim kazandırma fırsatımız oldu. Eksiklere rağmen kora kor mücadele verdik. Rakip oyuna 400 milyon euro değerinde 3 futbolcu soktu. Bunları söylemek istemiyorum ama böyle.
2: İtalyanlar Scamacca'nın 26. dakikada attığı golle ilk yarıyı önde tamamladı. Milliler 61. dakikada Aral Şimşir'le skoru dengeledi. Ev sahibi ekip 3 dakika sonra Calafiori ile tekrar öne geçti. İtalya'da Esposito maçın son dakikalarında farkı 2'ye çıkardı. Ay Yıldızlılar 4. maçından da 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Türkiye milli takımı 45 yıl aradan sonra üst üste 4 resmi maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Ay Yıldızlıların gruptaki diğer rakiplerinden Fransa, Belçika'yı 4-1 yenmesi sonucu puanını 10'a yükseltti. Belçika ise 6 puanda kaldı. 0 puanla grupta son sırada bulunan Türkiye 12 Kasım'da Belçika'yı ağırlayacak. 7 puandaki İtalya ise Fransa ile karşılaşacak. A Ligi formatına göre grubu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek. En iyi 2 grup 3.sü A Ligi'nde kalırken diğer grup 3.leri en iyi 2 grup 4.sü ile karşılaşacak. En kötü 2 grup 4.sü ise direkt B Ligi'ne düşecek.
1: Milli ara sona erdi, gözler kulüp maçlarına çevrildi. Kasım ayındaki ikinci araya kadar Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor 8'er maç yapacak.
4: Futbolda milli maç arası sona erdi, Avrupa kupalarında da mücadele eden takımlar yoğun takvime girdi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor için zorlu maraton başlıyor. Bu 4 takım bir aylık süreçte 8'er maça çıkacak. Takvimde Türk futbolunun klasiklerinden Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, Beşiktaş karşılaşmaları da var. Galatasaray Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde sırasıyla Kasımpaşa, Barcelona, Gençler Birliği, Lille, Fenerbahçe, Konyaspor, Stuttgart ve Ahmet Sportif faaliyetlerle karşılaşacak. Bir diğer Şampiyonlar Ligi takımı Fenerbahçe'nin takvimi ise şöyle: Çaykur Rizespor, Aston Villa, Alanyaspor, Slavia Prag, Galatasaray, Göztepe, Liverpool, Çorum. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ı da zorlu rakipler bekliyor. Kocaelispor, Hoffenheim, Trabzonspor, Crystal Palace, Başakşehir, Kasımpaşa, Celtic, Gençler Birliği. Türkiye'nin Konferans Ligi'ndeki tek temsilcisi Trabzonspor sırasıyla Samsunspor, Kups, Beşiktaş, Hearts, Çaykur Rizespor, Gaziantep, Freiburg, Alanyaspor'la karşılaşacak. Süper Lig'de 11. hafta 8 Kasım'da sona erecek. Ardından UEFA Uluslar Ligi için ikinci milli maç arası verilecek. Türkiye Belçika ile 12 Kasım'da İzmir'de, 3 gün sonra Fransa ile deplasmanda karşılaşacak.
1: Arda Güler Real Madrid'deki performansıyla değerini arttırdı. İspanyol devi milli futbolcunun sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattı.
4: Arda Güler en az 5 yıl daha Real Madrid'de. İspanyol devi milli yıldızın 2029'da sona erecek sözleşmesini 2031'e kadar uzattı. Real Madrid'de ilk kez sözleşmesi uzatılan Arda Güler'in maaşı da piyasa değeri de arttı. Almanya merkezli internet sitesi Transfermarkt'a göre milli futbolcunun değeri 90'dan 100 milyon euroya yükseldi. Arda Güler, teknik direktör Jose Mourinho'nun da yeni gözdelerinden.
5: Arda Güler benim en önemli oyuncularımdan. İnanılmaz bir oyun görüşüne, tekniğe ve yeteneğe sahip. Takımın oyunu üzerinde büyük bir etkisi var. Detaylı analiz yaptığımızda gollerinden ve asistlerinden çok daha etkileyici istatistiklere sahip olduğu görülüyor.
4: Milli futbolcu bu sezon kulübünde 5'i ilk 11, 7 maaşta forma giydi, 1 gol 2 asist kaydetti. 21 yaşındaki Yıldız, geçen ay Real Madrid'de ayın futbolcusu seçildi.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 6 Ekim 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Ayın yüzeyindeki koyu renk bölgelere deniz, açık renk bölgelere dağ dendiğini biliyor musunuz? Deniz denilen bölgelerin eskiden deniz yatağı olduğu tahmin edilmiş. Bugün biliyoruz ki oralar aslında milyarlarca yıl önce akan lavların oluşturduğu görece düz bölgeler. Ay denizindeki bölgelere verilen adlar da şiirsel. Mesela birine sessizlik denizi denmiş. Ay'a ilk ayak basan Neil Armstrong'un meşhur anonsundan almış adını. Armstrong, "Houston, burası sessizlik denizi" demişti. Ay'ın koyu renk bölgelerinden bir diğerine bunalımlar denizi, ötekine hayalperestler gölü denmiş. Göktaşı çarpmasıyla oluşan ve dağ denilen bölgedeki kraterlerse ünlü filozof ve bilim insanlarının adını taşıyor. Plato, Aristo, Pisagor, Kopernik, Kepler gibi. Son olarak 10 yıl önce keşfedilen yeni kratere Atlas Okyanusu'nu uçakla tek başına geçen ilk kadın pilot Amelia Earhart'ın adı verilmişti. Göğe bakarken, ayı gözlerken aklınızda olsun.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Çarşamba yağış doğu bölgelerde etkili. İstanbul az bulutlu, rüzgar hafif, sıcaklık 23 derece. Ankara açık 21, İzmir 25, Bursa 23 derece. Antalya biraz bulutlu 27 derece. Marmara'da Karadeniz'e yakın ilçelerde hava ara ara bulutlanıyor. Rüzgar hafif. Edirne 26, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da ara verecek yağış Perşembe Sivas kesiminde yeniden başlayacak. Eskişehir açık 22, Kayseri 19 derece. Ege'de rüzgar orta kuvvetli. Gölgede Manisa 26, Muğla 24, Afyonkarahisar 21 derece. Akdeniz'de Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta hala kısa süreli yağış var. Adana 28, Hatay 24 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane bölümünde sağanak geçişi sürüyor. Zonguldak parçalı bulutlu 19, Samsun 20 derece. Doğuda sağanaklar en fazla Erzurum, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır kesimini etkiliyor. Hakkari parçalı bulutlu 21, Erzurum 14, Diyarbakır 23 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa kısa süre yağmurlu 22, Paris kuvvetli yağmurlu 19 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %63 seviyesinde. Önce duyurulara göz atalım. D100 Çoban Çeşme yan yol Şirinevler istikameti, Bomonti Dolmabahçe tüneli, Bayrampaşa Sağmalcılar Viyadüğü ve Ok Meydanı Haliç yönü için duyurular var. Bu bölgelerde bir şeridin trafiğe kapalı olduğu ve yoğunluk yaşandığı ifade ediliyor. Ayrıca ana arterlerde sıkışıklık giderek artıyor İstanbul'da bu dakikalarda. Avrasya Tüneli, çift yönlü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de Avrupa yakasından geçişlerde yoğun seyrediyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
3: İstanbul yol durumu.
4: Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.
2: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkan başlıkları. İstanbul'da bir ortaokula dışarıdan gelen 15 yaşındaki lise öğrencisi bıçaklı saldırı düzenledi. Bir öğrenci hayatını kaybederken 7 öğrenci yaralandı. Zanlı gözaltında, olayın yaşandığı okulda eğitime 2 gün ara verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan akademik yıl açılış töreninde konuştu. Eğitim eşitliğine vurgu yaptı. Gündeminde üniversitelerin uluslararası sıralamadaki yerleri de vardı. O mesajları birazdan aktaracağız. Mecliste yeni yasama yılıyla birlikte grup toplantıları da başladı. Siyasetin sıcak başlıklarında liderlerin neler söylediğine bakacağız. Adli gündem yoğun. Belediyelere yönelik operasyonlar, fon ve hakem soruşturmaları. Yeni tutuklamalar, soruşturmalara ilişkinde bilgiler var. Adalet Bakanı Akın Gürlek tüm bu başlıklarda mesajlar verdi. Ayrıntılar birazdan. Fransa, sarı yeleklilerden sonra en geniş kitlesel gösterilere sahne oluyor. Eylemlerin başrolünde lise öğrencileri var, ancak dışarıdan da katılım büyük. Paris bugün bağlantı noktalarımızdan birisi olacak. Gündemden bazı başlıkları paylaştık, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ben Ege Berk Kiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Açılışta da aktarmıştık. İstanbul'da bir lise öğrencisi başka bir okulda bıçaklı saldırı düzenledi. Başakşehir'deki saldırıda bir öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci ise yaralandı. Zanlı gözaltına alındı. Olayın nedenine dair ne biliniyor? Tüm bu ayrıntıları, sabahtan beri yaşanan tüm bu gelişmeleri NTV muhabirinden alacağız. Melike Şahin son gelişmeleri aktarıyor.
5: Haber geldi. Sabahki saldırı olayının ardından 10 yaşındaki Esrem Sare Bulut hayatını kaybetti. Okulunda yaşadığı bıçaklı saldırı sonucu sabah saat 8.30 sıralarında Başakşehir'deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşandı olay. Küçükçekmece'de okuyan bir 10. sınıf lise öğrencisi, bir kız öğrenci Şeyh Şamil Ortaokulu'nun üniformalarını giyerek okula girdi ve bıçakla rastgele hedef gözetmeksizin öğrencilere saldırdı. Bu olayda 8 kişi, 8 öğrenci yaralandı ve şu anda bulunduğumuz Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Birinin durumu ağırdı. 10 yaşındaki Esrem Sare Bulut'un ameliyatı alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Esrem Sare Bulut'un ölümünü kısa süre önce açıkladı. 7 öğrencinin ise tedavilerinin devam ettiğini söyleyelim. Bu öğrencilerinin ikisinin de yine durumunun daha ağır olduğunu ifade edelim. Tabii öğrenci, saldırgan öğrenci olayın ardından yakalandı. Şu anda da sorgusu devam ediyor. Olayla ilgili 2 müfettiş görevlendirdi İçişleri Bakanlığı. Bir mülkiye baş müfettişi, bir de polis müfettişi görevlendirdi. Ve bakanlığın okullardaki ve okul çevresindeki önlemlerle ilgili yeniden bir gözden geçirme yapacağı da yine yapılan açıklamada yer aldı. Bir diğer noktada hem bugün hem de yarın için saldırının gerçekleştiği okulda okullara, eğitime ara verildiğini de belirtelim. Yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da bir müfettiş, bir eğitim müfettişi atandı olayların incelenmesi üzerine. Yeniden hatırlatalım, bu sabah saatlerinde Başakşehir'deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda bir kız öğrencinin, bir lise öğrencisinin yaptığı bıçaklı saldırıda 8 öğrenci yaralanmıştı. O öğrencilerden biri 10 yaşındaki Esrem Sare Bulut hayatını kaybetti.
2: Ayrıntıları NTV muhabiri Melike Şahin'den dinledik. Fransa'da ise liseliler sokakta. Ulusal Eylem Günü kapsamında 30'dan fazla kentte miting düzenleniyor. Eylemler sadece liselilerle de sınırlı kalmıyor. Şimdi bir kez daha bağlantı yapacağız. NTV Fransa temsilcisi Kayhan Karaca tüm gelişmeleri NTV ile ortak yayında aktarıyor.
6: Ulusal Eylem Günü, yani ülke çapında eylem düzenliyor liseliler. Aslında sadece liseliler değil, bu sefer ilk defa, son 3 haftadır bu eylemler devam ediyor. Kendilerine işçi sendikaları, üniversitelerin sendikaları, kimi sivil toplum örgütleri ve sol siyasi partiler de destek vermekteler. Bu nedenle geçtiğimiz günlere nazaran bugün sokaklarda kalabalık çok daha fazla. Öğrenci sendikalarının biraz önce verdiği bilgiye göre ülke genelinde şu anda 250 bin kişi sokaklarda bu yürüyüşlere, protesto yürüyüşlerine katılmaktalar. Ben şu anda Strasbourg'daki yürüyüşteyim. Yürüyüş bu arkamda gördüğünüz meydanda sona erdi denirken yeni bir yürüyüş başladı. Üniversiteye doğru şu anda gençler yeniden yürüyorlar. Tabii en büyük yürüyüş Paris'te. Paris'teki yürüyüşte yaklaşık yarım saat önce başladı ve yer yer gerginlikler yaşanmakta. Sabah saatlerinde Marsilya, Rennes, Toulouse, Nantes, Lille gibi kentlerde de yürüyüşler, mitingler vardı. Onların kimileri de hala devam ediyor. Oralarda da yer yer polisle kimi göstericiler arasında çatışmalar yaşandı Burcu. Şimdi gençler ne istiyorlar? Gençler her şeyden önce eğitim koşullarının düzeltilmesini istiyorlar. Özellikle çok sayıda öğretmen açığı var Fransa'da. Bunun kapatılmasını istemekteler. Ders saatlerinin değiştirilmesini istemekteler. Üniversiteye girişte yaratılan kimi engellerin kaldırılmasını talep etmekteler. Ve okullarının köhnemiş olduğunu, tadilattan geçirilmiş olmasını söylüyorlar. Özellikle büyük kentlerin banliyölerinde yaşayan gençler için en çok gündeme getirilen taleplerden biri bu Burcu.
7: Peki Kayhan, güvenlik önlemlerinden de bahsedelim. Tabii esnafın durumu, kamu kurumlarının durumu nedir orada?
6: Şimdi geçtiğimiz yıllarda Fransa'da meydana gelen bu tür gösterilerde biliyorsunuz kamu malına veya özel mülkiyete inanılmaz zararlar getirildi. Özellikle sarı yeleklerin eylemlerinde bunu çok gördük 2018-2019 yıllarında Burcu. Buna benzer manzaraları bu sefer de yaşadı Fransa. Geçtiğimiz son 2 haftada bu lise öğrencilerinin özellikle arasına karışan, yüzlerini saklayan, siyahlara bürünmüş esrarengiz kişiler kamu malına zarar verdiler ve yüz milyonlarca euroluk zararın daha şimdiden oluştuğu belirtiliyor. Henüz daha resmi bir bilanço açıklanmış değil. Kimi yerel belediyeler bilançolarını açıklamaya başladılar. Mesela Ren kentinde en az 20 milyon euroluk bir hasardan söz edilmekte. Paris banliyosunda de keza en az 50 milyon euroluk bir zararın oluştuğu söyleniyor. Tabii bu Fransa'da bu zararı kim ödeyecek tartışması da başlatmış durumda. Hükümet bu konuda yeni bir yasa tasarısı hazırlıyor. Bu yasa tasarısının adı Yağmalayan Öder olacak. 27 Ekim'de Fransız Senatosu'nun gündemine getirecek bu yeni kanun tasarısını Burcu. Ve burada Fransa'da ve belki de Avrupa'da hiç görmediğimiz şekilde kamu malına zarar verenlerin ve o verenlerle beraber yer alanların hepsinin hakkında doğrudan soruşturma açılmasına ön ayak olacak bir yasal düzenlemenin getirileceği belirtiliyor.
7: Peki Kayhan, protestoların siyasi bir krize dönüşme ihtimali nedir?
6: O ihtimal daha şimdiden gerçekleşti diyebilirim Burcu. Çünkü bu liselilerin eylemlerine işin başından bu yana başta yelpazenin solundaki partiler olmak üzere ve şimdi de sosyal demokratlar ve çevreciler olmak üzere hemen hemen bütün sol partiler artık destek vermekteler. Bu artık bu liselilerin eylemleri dediğimiz eylemler liselilerin boyunu aşmış durumda. Artık gerçek anlamda bir siyasi kamplaşma var. Zaten bu siyasi kamplaşmayı biraz önce daha birkaç dakika önce Fransız Millet Meclisi'nde hükümetle diğer siyasi partiler arasındaki soru cevap faslında bir kez daha tanık olduk. Hükümet özellikle Başbakan Sebastian Lecornu ve İçişleri Bakanı Laurent Nunez bu meseleye yani liseliler meselesine daha çok bir asayiş kamu düzeni penceresinden bakmaktalar. Sol partiler ise tamamen bu liselilerin safında yer alarak onların haklarını savunan bir çizgideler. Hemen hatırlatayım, Fransa daha şimdiden Nisan 2027'de düzenlenecek Cumhurbaşkanı seçim kampanyasına girmiş durumda diyebilirim. İşte o kampanya çerçevesinde bu liselilerin hakları, liselilerin talepleri de gündeme gelecektir. Kampanyanın önemli bir konusu olacağı söylenmekte. Hatta şunu söyleyeyim, sadece liselilerle kalmayacak. Önümüzdeki günlerde sendikaların ve özellikle de üniversite öğrencilerinin gerçekleştirecekleri eylemlerle de birleşeceği söyleniyor. Bu liselilerin eylemlerinin Burcu.
2: Ayrıntıları NTV ile ortak yayında NTV temsilcisi Kayhan Karaca'dan dinledik. Tekrar yurda dönelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen yeni akademik yıl açılış töreninde konuştu. İktidarları döneminde her şehirde üniversite açıldığını söyledi. Bu adımı eleştirenlere tepki gösterdi.
8: Yanlış varsa düzeltilir. Noksan varsa tamamlanır. Hata yapan, istismar eden, verilen imkanları kötüye kullanan varsa bunların da hesabı sorulur.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. İktidarları döneminde Türkiye'nin 81 ilinde üniversite açıldığını söyledi. Bu adımı eleştirenlere tepki gösterdi.
8: Şimdi birileri zaman zaman çıkıyor, bizim her şehrimize üniversite açmamızı eleştiriyor. Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir. İşçinin, emekçinin, çiftçinin çocuğuna işçisin sen, işçi kal demektir.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen programda üniversitelerin ekonomi ve reel sektör odaklı çalışması gerektiğini söyledi.
8: Şu anda kalıcı ve sürdürülebilir çözümler geliştirmemiz gereken meseleler var. Bunların başında reel sektörün ihtiyaçlarıyla uyumlu bir yüksek öğrenim sisteminin ülke satına yaygınlaştırılması geliyor.
9: Cumhurbaşkanı yapay zeka kullanımı konusunda uyarılarda da bulundu.
8: Kaynağa ve bilgiye yapay zeka modelleri üzerinden ulaşmak, araştırma sürecinde sarf edilen emeği de büyük oranda devre dışı bırakmıştır. Üstelik yapay zekanın sunduğu bilgilerin sıhhati, kaynakların güvenilirliği çoğu zaman sorgulanıyor.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde üniversitelerin uluslararası sıralamadaki yerleri de vardı. Orta vadede en az iki üniversitemizin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girmesini hedefliyoruz dedi.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli yeni yasama yılının ilk grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. Seçimler için 2028 yılını işaret etti.
10: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır.
11: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. Yenilenecek seçimlerin 2028'de yapılması gerektiğini söyledi.
10: Denge ve denetleme mekanizmasının daha sağlıklı işleyebilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi yasamada temsil gücünü mutlaka arttırmalıdır. Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk arsıdır.
11: Bahçeli mecliste yeni yasama yılının ilk grup toplantısı için kürsüdeydi. MHP'nin yağmur stratejisinin ayrıntılarını da kamuoyuyla paylaştı.
10: Yağmur arınmayı, temizlenmeyi, tazelenme ve yenilenmeyi, bolluğu ve bereketi temsil ederek Rahman'a atfen rahmetle sembolleşmiştir. Yağmurun yıkıcı etkiye sahip bir sele dönüşmesi de engellenmelidir.
11: MHP liderinin gündeminde fon soruşturması da vardı.
10: Türkiye yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiası siyasetin gündeminde. Konuya ilişkin Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den açıklama geldi. Özel Tugay'ı sert sözlerle eleştirdi.
12: Sana güvenmeyen İzmir'in güvenip de oy verdiği kişiyi tehditle, şantajla devşirmeye çalışan eski siyasetin daniskasıdır. Bu baskılara boyun eğmeyip içeride aslanlar gibi yatıp arkadaşlarını, partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir.
11: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiası gündemdeyken bu mesajı verdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Özel'in gündeminde fon soruşturması da vardı.
12: Fırından 20 liralık bir ekmeği görüp de nefsine yenik düşenler içeride, Fatma Betül Sayan Kaya nefsine uymuş yazık garibim diye ifadeye bile çağrılmaksızın dışarıda bir tane etkin pişmanlık hesabı açmışlar. Bu meseleden kurtulmaya çalışıyorlar. Bu düzen değişmeden kimseye huzur yoktur.
11: Özgür Özel, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması hakkında da dikkat çeken bir mesaj verdi.
12: Uluslararası anlaşmayı kabul etmiyoruz. Mehmetçiyi 100 yıl sonra Yemen çöllerine sürecek maceracılığı, Trump'ın emir askerliğini kabul etmiyoruz.
2: Fon soruşturmasındaki gelişmeler bugün de yakından izleniyor. Az sonra Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamalarını aktaracağız. Ancak önce Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın mesajlarına bakalım. Karahan az önce Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi dedi. Komisyon toplantısının notlarını Uğraş Bingöl aktaracak.
13: Dedi Karahan, önemli bazı başlıklar var. Şu ifadeleri kullandı. Finansal piyasalarda yaşanan son dönem gelişmeleri dikkate alarak likidite yönetiminde kapsamında bazı tedbirler aldık. Yurt içi yerleşiklerin TL tercihi güçlük almaya devam etmektedir ifadesini kullandı. Son dönemde para piyasası ve benzeri fonlarda çıkışlar oldu. Ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi ifadesi de dikkat çekiciydi. Mevduata yönelime para birimi kompozisyonuna baktığımızda Türk lirası tercihinin mevcut TL payı ile uyumlu olduğunu görüyoruz ifadesi de yine önemliydi. Türk lirası mevduatlarının toplam içindeki payı %60'ın üzerinde açıklamasını yaptı Karahan. Yine kira artışına yönelik de geçtiğimiz günlerde hatırlanacağı üzere enflasyon rakamları belli olduğunda ona yönelik de kira artış oranlarına ilişkin de bir değerlendirmesi vardı. Karahan şu ifadeleri kullandı. Uzun süredir hizmet enflasyonunun belirgin olarak üzerinde seyreden aylık kira artışları son aylarda kayda değer şekilde yavaşlayarak hizmet grubu genelinin altına indi. Bu gelişme hizmet enflasyonunda kira kaleminden gelen ataletin gücünü yitirdiğini gösteriyor. Mevcut görünüm kira enflasyonundaki gerilemenin süreceğine işaret ediyor. Açıklamasını yaptı. Yine Merkez Bankası'nın rezervlerine ilişkin de değerlendirmeleri vardı. Karahan şunları söyledi. 27 Şubat'ta 210 milyar dolar olan brüt rezervler savaşın etkisiyle 26 Haziran'da 149 milyar dolara gerilese de 25 Eylül itibariyle 171 milyar dolar seviyesine yükseldi. Açıklamasını yaptı. Swap hariç net rezervlere ilişkin de bilgi verdi. 25 Eylül itibariyle 40 milyar dolar seviyesinde rezervlerin olduğunu söyledi. Tekrar etmekte gerekirse, bir özet geçmekte gerekirse fon soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalar vardı. Gazetecilerin de gözü oradaydı neler söyleyeceğine yönelik. Şu ifadeleri kullandı. Finansal piyasalarda yaşanan son dönemde gelişmeleri dikkate alarak likidite yönetiminde kapsamında bazı tedbirler aldık dedi. Son dönemde para piyasası ve benzerlerindeki fon çıkışlarındaki çıkışlar oldu. Ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata aktı açıklamasını yaptı Merkez Bankası Başkanı Vahdi Karahan.
2: Uğraş Bingöl Ankara'dan bildirdi. Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hesapları dondurulan eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşinin gönüllü geri ödeme başvurularını kabul etti. Ödeme tasarruf mevduatı sigorta fonuna yapılacak. Soruşturma süreciyle ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi.
14: Bilişim teknolojilerinin yarattığı...
15: Özata Denizcilik'ten 162 milyon liralık hisse aldıkları, 2 milyar 126 milyon lira kazandıkları anlaşılmıştı.
14: Olumsuz etkileyebilecek özellikle...
15: Eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya fon kazancını iade etmek için başvurdu. Savcılıktan izin çıktı. Ana para hariç söz konusu kazanç TMSF'ye bağlı iade hesabına aktarılacak.
16: TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş. Bunlar bütün bir mal varlıkları hukuk çerçevesinde, hukuk ilkeleri çerçevesinde TMSF'ye devrediliyor. Sermaye piyasası kanununa muhalefet 107. maddesi var. Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Sadece kanunda düzenlenen bir indirim sebebi. Yani zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış.
15: Tutuklanan şirket yöneticileriyle ilgili incelemeler de sürüyor. Serdar Turhan ve Muhammed Yarız'ın fonlar tasfiye edilmeden önce bazı hisse senetlerini başka hesaplara aktardıkları belirlendi. Savcılık bu konuyla ilgili incelemenin Ocak 2025 baz alınarak yapılmasını istedi. Soruşturma kapsamında iş insanı Şaban Serkan İlaldı'nın hesap hareketleri de inceleniyor. Soruşturmada toplam şüpheli sayısı 207. 85 zanlı tutuklandı. 83 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. 23 zanlı ise firarda.
16: Fon kurdu, kararlar aldı. Burada haksız kazanç sağlayan ile yasal kazanç sağlayanı, yani meşru kazanç sağlayanı ayırmamız lazım. Haksız kazançlarını sonuna kadar üzerine gideceğiz, iade edeceğiz ve iade de ettiriyoruz. Burada TMSF'ye devrediyoruz. Fon kurdunun almış olduğu kararlarda kesinlikle vatandaşlarımıza, yani bu borsalarda, hisselerde ya da fonlarda hissesi olmayan vatandaşlarımıza bir külfet getirilmeyecek. Kaçırdığı malları biz bunları mutlaka getireceğiz ve TMSF'de devredeceğiz. TMSF'de hukuk kuralları ve fon kurduğunun almış olduğu kararlar çerçevesinde bunları yeniyetli yatırımcılara, tazim merkezine ödettirecek. Bu paraların sonuna kadar hazineye kazandırılması için hukuk kurallar çerçevesinde elimizden geldiğince çalışıyoruz.
2: Gündemdeki bir diğer sıcak başlık hakem soruşturması. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu konuda da değerlendirmelerde bulundu. Türk futbolunun temiz olması lazım, hakemlerin adalet çerçevesinde maçları yönetmesini istiyoruz ancak yürüttüğümüz soruşturmalarda bunun böyle olmadığını gördük dedi. Bu arada şike yaptığı iddiasıyla tutuklanan hakem Yasin Kol'la ilgili savcılık önemli tespitlere ulaştı. Masak incelemesine göre Kol'un hesaplarında büyük bölümü son yıllarda olmak üzere 84 milyon lira para trafiği oldu. Sorguda Yasin Kol'a yardımcı hakemlere yaptığı iddia edilen ödemeler soruldu.
11: Asıl mesleği güvenlik görevlisiydi. 14 yılda 84 milyon liralık para trafiği çıktı. Hakem Yasin Kol, kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmekle şike ve teşvik primi suçlamasıyla tutuklandı. Yasin Kol 2008-2026 yılları arasında 469 maçta görev yaptı. Masak, Kol'la birlikte maçlarda görev alan hakemler arasındaki para hareketlerini inceledi. 44 hakem Kol'a 219 bin lira gönderdi. Yasin Kol da bu hakemlere 853 bin lira yolladı. Kol, maç yemeğine gittiğimizde hesabı yardımcı hakem öder, biz de ona atarız diye kendisine savundu. Masak'ın tespitine göre sadece bu yıl Yasin Kol'un hesapları da 22 milyon lira girdi. 40 milyon lira da çıktı. Kol bu hesaplamanın yanlış olduğunu öne sürdü. Hiçbir zaman yasa dışı bahis oynamadığını söyledi. Yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel sahtecilik suçlamasıyla tutuklandı. Hakem sınav sorularını temin ettiği öne sürülüyordu. Cezaevine gönderilen Erel iddiaları "ben eski sınav sorularını istedim" diyerek reddetti.
2: Mersin'de yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanları tutuklandı. Soruşturmanın ilerletilmesinde tanık beyanları etkili oldu.
11: Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihale usulsüzlüğü, Yenişehir ve Mezitli Belediyelerine 1 milyar liranın üzerinde kamu zararı suçlaması. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tutuklandı. Soruşturma dosyasına gelen tanık beyanlarına göre belediyedeki bazı ihaleler belirli firmalara yönlendirildi. Belediye yöneticileriyle şirket yetkililerinin birlikte hareket ettiği iddia edildi. Müteahhitlerden ihale karşılığında 1 kilogram külçe altın, lüks araç ve 8 milyon lira talep edildiği öne sürüldü. Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, savcılıkta verdiği ifadede tutuklu özel kalem müdürü Doğukan Uyan'ı suçladı. 5 milyon liralık ihale bedeli üzerine komisyon koyarak kendisine menfaat sağladı dedi. Bir firmanın Avanti adı altında iki kez 4,5-5 milyon lira gönderdiğini söyledi. Olcay Tok, usulsüzlükleri Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ilettiğini ve kendisinin her şeyden haberim var dediğini öne sürdü. Olcay Tok, usulsüzlükler nedeniyle emekli olmak istediğini ancak kabul edilmediğini söyledi.
2: Sırada haber turu var. Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın AYM'nin verdiği ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle yaptığı bireysel başvuruda ihlal kararının gerekçesini açıkladı. Gerekçede ilk derece mahkemelere Anayasa Mahkemesi kararlarına direnme yetkisi verilmediği belirtildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeniden yargılama işlemlerini başlatması hem yasal hem de anayasal bir zorunluluktur ifadesi kullanıldı. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla birlikte Tayfun Kahraman'ın dosyasında yeniden yargılama sürecinin başlatılması bekleniyor. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada Aleyna Kalaycıoğlu'nun öldürme kastına yönelik bir talimat vermediği belirtildi. Suçu bildirmeme suçundan bir yıla kadar hapis cezası verilerek tahliyesi istendi. Tutuklu sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun kasten öldürme suçundan müebbet hapse mahkum edilmesi talep edildi. Diğer sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan'ın ise beraati istendi. İstanbul Kuyumcu kentte dolandırıcılara operasyon düzenlendi. 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bu kapsamda şüphelilerin altın sahiplerine kısmi ödemeler yaparak altın aldığı, ardından borçlarını ödemeyip iflas ettiklerini söyledikleri belirtildi. Bu yöntemle 64 kilogram altın toplandığı öne sürüldü. Gözaltına alınan zanlılar örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamakla suçlanıyor. Gazeteci Levent Öztürk geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

0: İspanya'da konut krizi eylemleri büyüyor. Eylemciler Barcelona'da çok sayıda mağazayı ateşe verdi. Başkent Madrid'de ise sokaklar çadırlarla doldu.
1: Madrid sokaklarına adeta bir çadır kent kuruldu. Barcelona'da ise alevler şehri sardı. İspanya'da konut krizinin başlattığı eylemler büyüyor. Başbakan Pedro Sánchez'in erken seçim kararı sokakların öfkesini dindirmeye yetmedi. Günlerdir süren eylemlerin şiddeti, parlamentoda kiracıyı koruyan yasanın reddedilmesiyle arttı. Binlerce İspanyol, kira artışlarının durdurulması ve kiracının korunması talebiyle sokakları doldurdu. Barcelona'da eylemciler mağazaları Molotov kokteyli ve havai fişeklerle hedef aldı. Barikatlar kurarak çöp kutularını ateşe verdi. Polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı, yaralananlar oldu. Sánchez'in kararname önerisi kira sözleşmelerinin otomatik olarak yenilenmesini ve savunmasız kiracıların tahliyesine kısıtlama getirilmesini içeriyor. Madrid Kiracılar Birliği taleplerinin kabulü için genel grev çağrısı yapıyor. 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'ın evinden sedye ile zorla tahliye edilmesi bardağı taşıran son damla olmuş. İspanyollar kira fiyatlarına gelen faiz zamlara karşı sokakları doldurmuştu.
0: Bir yeni gelişme, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yarın Meclis Genel Kurulu'nu fon kriziyle ilgili bilgilendirecek. Ayrıntılar Özgür Akbaş'ta.
2: Türkiye'yi sarsan fon kriziyle ilgili yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir bilgilendirme toplantısı yapılması planlanıyor. Bu bilgilendirmeyi yapacak isim de fon kurulunun başında olan isim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olacak. Ve fon kriziyle ilgili muhalefet ve mecliste bulunan tüm siyasi partiler bilgilendirilecek. Şu sıralarda Meclis Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin grup önerileri var. Bu fon kriziyle nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin devreye girmesi ve bu fon krizinin bir araştırma komisyonuyla araştırılması isteniyor. İşte buna karşın iktidar cephesindense milletvekillerin bilgilendirmesiyle ilgili bir sürecin aralanacağı ifade edildi. Bu açıklamada AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'den geldi. Özlem Zengin yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nu bu konuya ilişkin bilgilendireceğini ifade etti. Fon kurulu kuruldu. Krizin patlak vermesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında oluşan bir kurul ve iki toplantı yaptı. Bu iki toplantıdan önce meclisteki resepsiyona katılmıştı Cevdet Yılmaz ve ilave tedbirler alınabileceğini ifade etmişti. Ve sonrasında ikinci toplantı gerçekleşti. Bu iki toplantının ardından fon krizinde gelinen son noktayı ve bundan sonra yapılacakları yarın Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerine anlatması bekleniyor. Son bir not, bugün AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'den bir başka önemli açıklama daha geldi. O da Mersin'de bir ev araması sırasında kapıyı açan bir kadının pijamalı görüntülerinin basına sızdırılmasıyla ilgili bir çok ciddi bir tepki var. Bugün Meclis Genel Kurulu'nda da bu tepki dile getirildi. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, İçişleri Bakanlığı'nın kolluk güçleriyle ilgili soruşturma başlattığını açıkladı. Çeken, paylaşım yapanların cezai bir yaptırıma maruz kalacaklarını da ifade etti.
0: Özgür Akbaş aktardı.
3: NTV Radyo.
0: Kanser gençler arasında yayılıyor. İngiltere, Amerika ve Hollanda'daki verileri inceleyen uzmanlar 7 kanser türünde önemli artış tespit etti. Hareketsiz yaşam tarzı ve sağlıksız beslenme bu durumun nedenleri arasında gösteriliyor.
4: Gençlerde kanser vakaları artışta. Yapılan uluslararası bir araştırmada endişe verici sonuçlar elde edildi. Dünya Kanser Araştırma Fonu, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'daki kanser verilerini inceledi. Buna göre İngiltere'de gençler arasında 7 farklı kanser türünün görülme sıklığının hızla arttığı belirlendi. Uzmanlar, yaşam tarzı tercihlerinin her yıl binlerce cana mal olduğu uyarısı yapıyor. İngiltere'de 2001 yılından bu yana prostat kanseri teşhisi konulan 50 yaş altı kişilerin sayısı 4 katına çıkarken, erken yaşta görülen bağırsak, böbrek ve rahim kanseri teşhisleri de 2 kattan fazla arttı. İngiltere'de 7, Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 ve Hollanda'da 4 kanser türünde erken yaşta görülen kanser vakalarında önemli artışlar tespit edildi.

0: Dünya genelinde kanser tüm yaş gruplarında artış gösterse de erken yaşta ortaya çıkan vakalardaki artış oranının diğer yaş gruplarındakinden daha yüksek olduğu belirlendi. Uzmanlar gençlerde kanser vakalarının obezite, sağlıksız beslenme ve yetersiz fiziksel aktiviteden arttığı uyarısı yapıyor. Aynı zamanda kansere dair artan farkındalık erken teşhislere de yansımaya başladı. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'da 50 yaş altı grupta akciğer kanseri oranları ise düşüş gösterdi. Bu durum sigara kullanımındaki azalmaya bağlanıyor. Uzmanlar erken yaşta ortaya çıkan kanserleri anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğuna vurguda bulunuyor.
1: Gizlilik ve rızasız kayıt endişeleri nedeniyle dünya genelinde kameralı akıllı gözlüklere yönelik endişe ve kısıtlamalar yayılıyor. Son olarak Norveç yönetimi bu teknolojiye yönelik adım atmaya hazırlanıyor.
0: İsteyen müzik dinliyor, isteyen canlı çeviri yapıyor. Ancak üzerindeki kamerayla gizlice video çekip sosyal medyada paylaşmak da mümkün. Norveçli yetkililere göre akıllı gözlükler mahremiyet kabusuna dönüşebilir. Oslo hükümeti parklar, plajlar, okullar, kreşler ve alışveriş merkezleri gibi kamuya açık alanlarda akıllı gözlük kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor. Norveç Dijital İşler Bakanı Torgeir Micaelsen, insanların gizlice kayda alınma endişesiyle yaşamasını istemiyoruz ifadelerini kullandı. Azınlık hükümetinin yasa tasarısını önümüzdeki günlerde meclise sunması bekleniyor. Yasalaşabilmesi içinse diğer partilerin de desteği gerekiyor. Ancak endişe sadece Norveç'te sınırlı değil. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de birçok restoran, sinema ve mahkeme salonu bu cihazlara kısıtlama getirmeye başladı. Üretici firmalar akıllı gözlüklerde kayıt ışığı bulunduğunu savunuyor. Ancak bu da istenirse kapatılabiliyor. Uzmanlar, teknoloji ile kişisel verilerin korunması arasındaki çizginin her geçen gün daha da inceldiğine vurgu yapıyor.
1: NASA'nın Adana doğumlu astronotu Dennis Burnham önümüzdeki yıl ilk uzay görevine katılacak. Antalya'daki uzay kongresine video mesaj yollayan NASA astronotu, uzaydan Adanalı hemşerilerime el sallayacağım dedi.
2: Uzaydan anneannemle dedeme, Adanalı hemşerilerime ve bütün dünyaya el sallayacağım.
0: Çocukluğunda dedesinin teleskobuyla yıldızları izliyordu. Şimdi ise ilk uzay görevi için eğitim görüyor. Annesi Türk, babası Amerikalı bir asker olan Dennis Burnham, 1985'te babasının görev yaptığı Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde dünyaya geldi. Dedesinin uzay merakı onu da bu sektöre yönlendirdi. Kaliforniya Üniversitesi ve San Diego Üniversitesi'nde kimya mühendisliği eğitimi aldı. Yüksek lisansını ise Los Angeles'taki Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde makine mühendisliği alanında tamamladı. Burnham 4 yıl önce NASA'da astronot olarak göreve başladı.
2: Benim Aynur anneannem Ece Abatlı ve Kadir dedem Afyonlu. Anneannem bizleri çok güzel Türk yemekleriyle büyüttü. Dedemin uzaya olan merakı tüm ailemizi etkiledi. Kendi teleskoplarını yaptığını hatırlıyorum. Arka bahçemizde yıldızları ve gezegenleri izleyerek sayısız saatler geçirirdik.
0: Dennis Burnham, 2027 yılında gerçekleştirilmesi planlanan ilk uzay görevine hazırlanıyor. Birkaç ay içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek. Dennis Burnham, Antalya'daki 77. Ulusal Uzay Kongresi'ne bir video mesaj gönderdi.
3: Türkiye'nin dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden ikisi olan Teknofest ve Uluslararası Uzay Kongresi aracılığıyla küresel uzay camiasını bir araya getirdiğini gördük.
0: Dennis Burnham mesajında hemşerilerini de unutmadı.
2: Uzaydan anneannemle dedeme, Adanalı hemşerilerime ve bütün dünyaya el sallayacağım.
4: NTV Radyo.

0: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
1: Tek sese sahipken 4 ayaklı, 2 ayaklı ve 3 ayaklı olan nedir? Borusan Contemporary'nin yapay zekadan veri teknolojilerine uzanan yeni koleksiyon sergisi Perili, sizi insan sonrası dünyanın estetik önermelerini keşfetmeye davet ediyor. Perili, hafta sonları Borusan Contemporary'de. Detaylar için borusancontemporary.com.
2: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

İşte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: Bugün özellikle Doğu ve Güneydoğu çevrelerinde kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor. Gaziantep, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Hatay ve Osmaniye'de sel, su baskını, dere taşkını, dolu ve yıldırım riskine karşı tedbirli olunmalı. Marmara'da sis nedeniyle görüş mesafesi düşebilir. İstanbul'da ise rüzgarın hafiflemesiyle hava kalitesinde düşüş bekleniyor.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında tartışmaların odağı haline gelen Futbol Federasyonu'nda bir istifa daha geldi. Görevini bırakan Yönetim Kurulu üyesi Mevlüt Aktan yönetimi de istifaya davet etti. Yazılı açıklama yapan Aktan, federasyonun bütün birimleri ve kadroları liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde yeniden yapılandırılmalıdır. Mevcut yönetimin işlevsiz kaldığı kanaatindeyim ve yönetimi istifaya çağırıyorum dedi. Geçen hafta yönetim kurulu üyesi Ural Aküzüm de istifa etmişti. TFF yönetim kurulunda devam eden toplantının ardından yeni istifaların da gelebileceği belirtiliyor. A milli takım Uluslar A Ligi'ndeki 4. maçından da puansız ayrıldı. Ay Yıldızlılar deplasmanda İtalya'ya 3-1 yenildi.
4: Türkiye milli takımı hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında İtalya'ya 3-1 mağlup olan Ay Yıldızlılar puanla tanışamadı.
5: Futbolcularımızı tebrik etmek istiyorum. İtalya'dan fazla maçtaydık. Maçı bazı anlar değiştirdi. Bu deneyimler bizi çok geliştirecek. Çok mutluyum. Bazı gençlere deneyim kazandırma fırsatımız oldu. Eksiklere rağmen korakor mücadele verdik. Rakip oyuna 400 milyon euro değerinde 3 futbolcu soktu. Bunları söylemek istemiyorum ama böyle.
4: İtalyanlar Scamacca'nın 26. dakikada attığı golle ilk yarıyı önde tamamladı. Milliler 61. dakikada Aral Şimşir'le skoru dengeledi. Ev sahibi ekip 3 dakika sonra Calafiori ile tekrar öne geçti. İtalya'da Esposito maçın son dakikalarında farkı 2'ye çıkardı. Ay Yıldızlılar 4. maçından da 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Türkiye milli takımı 45 yıl aradan sonra üst üste 4 resmi maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Ay Yıldızlıların gruptaki diğer rakiplerinden Fransa, Belçika'yı 4-1 yenmesi sonucu puanını 10'a yükseltti. Belçika ise 6 puanda kaldı. 0 puanla grupta son sırada bulunan Türkiye 12 Kasım'da Belçika'yı ağırlayacak. 7 puandaki İtalya ise Fransa ile karşılaşacak. A Ligi formatına göre grubu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek. En iyi 2 grup 3.sü A Ligi'nde kalırken diğer grup 3.leri en iyi 2 grup 4.sü ile karşılaşacak. En kötü 2 grup 4.sü ise direkt B Ligi'ne düşecek.
3: Milli ara sona erdi, gözler kulüp maçlarına çevrildi. Kasım ayındaki ikinci araya kadar Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor 8'er maç yapacak.
6: Futbolda milli maç arası sona erdi, Avrupa kupalarında da mücadele eden takımlar yoğun takvime girdi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor için zorlu maraton başlıyor. Bu 4 takım bir aylık süreçte 8'er maça çıkacak. Takvimde Türk futbolunun klasiklerinden Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, Beşiktaş karşılaşmaları da var. Galatasaray Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde sırasıyla Kasımpaşa, Barcelona, Gençler Birliği, Lille, Fenerbahçe, Konyaspor, Stuttgart ve Ahmet Sportif faaliyetlerle karşılaşacak. Bir diğer Şampiyonlar Ligi takımı Fenerbahçe'nin takvimi ise şöyle: Çaykur Rizespor, Aston Villa, Alanyaspor, Slavia Prag, Galatasaray, Göztepe, Liverpool, Çorum. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ı da zorlu rakipler bekliyor. Kocaelispor, Hoffenheim, Trabzonspor, Crystal Palace, Başakşehir, Kasımpaşa, Celtic, Gençler Birliği. Türkiye'nin Konferans Ligi'ndeki tek temsilcisi Trabzonspor sırasıyla Samsunspor, Kups, Beşiktaş, Hearts, Çaykur Rizespor, Gaziantep, Freiburg, Alanyaspor'la karşılaşacak. Süper Lig'de 11. hafta 8 Kasım'da sona erecek. Ardından UEFA Uluslar Ligi için 2. milli maç arası verilecek. Türkiye Belçika ile 12 Kasım'da İzmir'de, 3 gün sonra Fransa ile deplasmanda karşılaşacak.
3: Arda Güler Real Madrid'deki performansıyla değerini artırdı. İspanyol devi milli futbolcunun sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattı.
6: Arda Güler en az 5 yıl daha Real Madrid'de. İspanyol devi milli yıldızın 2029'da sona erecek sözleşmesini 2031'e kadar uzattı. Real Madrid'de ilk kez sözleşmesi uzatılan Arda Güler'in maaşı da piyasa değeri de arttı. Almanya merkezli internet sitesi Transfermarkt'a göre milli futbolcunun değeri 90'dan 100 milyon euroya yükseldi. Arda Güler, teknik direktör Jose Mourinho'nun da yeni gözdelerinden.
7: Arda Güler benim en önemli oyuncularımdan. İnanılmaz bir oyun görüşüne, tekniğe ve yeteneğe sahip. Takımın oyunu üzerinde büyük bir etkisi var. Detaylı analiz yaptığımızda gollerinden ve asistlerinden çok daha etkileyici istatistiklere sahip olduğu görülüyor.
6: Milli futbolcu bu sezon kulübünde 5'i ilk 11, 7 maçta forma giydi, 1 gol 2 asist kaydetti. 21 yaşındaki yıldız, geçen ay Real Madrid'de ayın futbolcusu seçildi.
3: Gençler Birliği'nde Metin Diyadin dönemi resmen sona erdi. Başkent ekibi teknik direktörüyle yollarını ayırdı. Metin Diyadin dün istifa etmiş ancak yönetim görevine devam etmesini istemişti. Kulüp başkanı Arda Çakmak, "Kesin kararlıyım, ekibimle birlikte bırakıyoruz," dedi. "Karşılıklı anlaştık, hakkını kendisine teslim ederek sözleşmeyi sonlandırdık," diye konuştu. Süper Lig'in ilk iki haftasında Fenerbahçe ve Göztepe'yi yenen Gençler Birliği sonrasında çıktığı 4 maçta 1 puan alabilmişti. Arjantin efsanesine vedaya hazırlanıyor. Lionel Messi'nin milli takım formasını bu gece son kez giyeceği maçın 85 bin bileti 4 dakikada tükendi.
8: Lionel Messi'nin son tangosu için geri sayım başladı. Arjantin'e Maradona'dan sonra 10 numaranın büyüsünü yaşatan yıldız oyuncu 21 yıllık döneme nokta koyacak. Benin'le oynanacak hazırlık maçında milli takımda son kez sahne alacak Messi'ye veda etmek isteyen taraftarlar birbirleriyle yarıştı. Başkent Buenos Aires'teki 85 binlik Monumental Stadında oynanacak maç için satışa çıkan biletler 4 dakikada tükendi. 39 yaşındaki yıldızın milli takımda birlikte oynadığı tüm arkadaşlarının stadyumda olacağı maçta özel koreografiler ve tören de yapılacak. 2005'te Budapeşte'de ilk kez giydiği formayı 21 sene boyunca taşıyan Messi, 207 maçta 125 gol attı. Uzun yıllar başarıya ulaşamadığı Arjantin'de krizler yaşasa da kariyerinin son perdesinde ülkesini zirveye çıkardı. 2021'deki Copa America'da Messi ile ilk kupasını kaldıran tangocular, 2022'de Dünya Kupası'nı kazanarak 36 yıl sonra futbolun en büyüğü oldu.
3: Tenis dünyasından bir haber. Medvedev'in vurduğu top tribünde maç seyreden bir seyirciyi yaraladı. Rus tenisçi Çin Açık'tan diskalifiye edildi.
4: Daniil Medvedev, Çin Açık yarı finalinde Novak Djokovic'le oynadığı maçta öfkesine mağlup oldu. Karşılaşmada 7-5 ve 5-3'lük setlerle geride olan Medvedev, kaybettiği puanın ardından duvardan seken topa vurdu. Top, tribündeki bir seyircinin gözüne isabet etti. Seyirci sol gözünü tutarak stadyum görevlilerinin yardımıyla tribünden çıkarıldı. Hakem Muhammed Lahyani olayın ardından Medvedev'i diskalifiye etti. Sırp tenisçi Djokovic bu diskalifiye ile kariyerinde 7. kez Çin Açık'ta finale çıktı. Medvedev maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce seyirciden çok özür dilerim. Eğer kendisi de isterse onunla iletişime geçmeye çalışıyorum. Umarım bizzat özür dileyebilir ve nasıl hissettiğini görebilirim," dedi.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İzmir Çevre Otoyolu'nun 0-2. Kilometrelerinde ve Ankara-Konya yolunun 56-59. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Reklam.
3: Dökümhaneler, dövmeciler, metale şekil verenler ve metalurji teknolojileri Ankiroz Fuarı'nda buluşuyor. Türk Kas Döküm Ürünleri Özel Bölümüyle Ankiroz 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiroz.com.

0: kartıyla her yerde kazanan sensin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Sevgili dinleyiciler, iyi günler. Son zamanlarda birden zuhur edip büyük hızla yayılan bir söz var. Sıkıntı yok. Çevremdeki pek çok kişi yakınıyor bu deyişten. Sinirlenme raddesine varan elektronik postalar alıyorum. Geçenlerde bir tezgahtarla konuşurken alacağım şeyin sağlam olup olmadığını sordum. Benimki de laf işte. Kim kötüler ki sattığı malı? Neyse, delikanlı duraksamaksızın sıkıntı yok dedi. Yadırgadım, bir anlam veremedim ama üzerinde de durmadım. Ancak daha sonra dur şu sıkıntı sözcüğünün bu durumu açıklayacak bir anlamı var mı? Var da ben mi bilmiyorum acaba diye düşünmeye başladım. Ve sözlükleri açtım önüme. Şimdi de sizlerle paylaşıyorum. 1. İşsizlik, tek düzelik, bezginlik ve benzeri sebeplerden doğan ruhsal yorgunluk, cefa, eziyet. Yüreğine sıkıntı bastıkça git aşağıdaki pencereden mezarlığa bak. Ölümü, ahireti tefekkür et demiş Hüseyin Rahmi Gürpınar. 2. Bir bozukluğun, karışıklığın sebep olduğu etkili ve sürekli yorgunluk, meşakkat, mihnet. İnsanı sıkıntılı zamanlarda kitap kadar avutan bir şey yoktur. 3. Yokluk ve parasızlığın yol açtığı geçim darlığı. Ömer Seyfettin'den bir alıntı. Malı mülkü varken, hiçbir sıkıntısı yokken, üzüntüsünden zayıflıyor, sararıp soluyordu. 4. Darlık, yokluk. Bu kış yine kok kömürü sıkıntısı baş gösterecekmiş. Haldun Taner'den. Ve 5. Sorun, problem, mesele. Sabahtan beri sıkıntıdan ağladı durdu. Bana alacağım malın sağlamlığı konusunda verilen yanıtın hangi açıklamaya girdiğini bir türlü bulamadım. Bir de deyimleri gözden geçireyim dedim. Sıkıntı basmak, sıkıntı çekmek, sıkıntı vermek, sıkıntıya düşmek ya da sıkıntıda olmak, sıkıntıya gelememek. Yok, yok, hiçbiri satıcı arkadaşın kurduğu cümleyi açıklamıyordu. Sonunda aman canım, sonuçta meramını anladım ya, sıkıntı yok deyip yürüyüp gittim.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Her güzele bir Mindus.
3: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
4: Amerika'da yapılan araştırma sonuçlarına göre 7 felçten biri 50 yaşın altındaki kişiler arasında meydana geliyor. Acaba gençler belirtileri göz ardı mı ediyor? Gençlerde inme belirtileri yaşlılardan farklı mı seyrediyor? Nöroloji uzmanı Doktor Sema Öztürk anlattı.
5: Şimdi inmeyi ben biraz deprem gibi değerlendiriyorum. Öncesinde bir belirti vermiyor genelde. İnme geçireceğinizi bilmiyorsunuz ama risk faktörlerinizi biliyorsanız, inme riskiniz olduğunu biliyorsanız ona uygun takip ve gerekiyorsa tedaviyi almak gerekiyor. Hipertansiyon, sigara kullanımı, diyabet, kan yağlarının yüksek olması, aşırı alkol kullanımı, vücut kitle endeksinin, göbek çevresinin büyük olması damar risk faktörü. Bu hem gençler hem yaşlılar için söz konusu. Ama genç inme dediğimizde bunların ötesinde bazı diğer hastalıklar daha sık bulunuyor. Genç inme grubunu büyük inme grubundan ayırıyoruz. Yani trombosit bozuklukları, bazı genç yaş kalp bozuklukları, bazı spesifik koagülasyon bozuklukları genç yaşta inmeye neden oluyor. Yani ileri yaşa gelmeden daha erken yaşta bir beyin damar tıkanıklığına yol açabiliyor bu tür ek hastalıklar.
2: Her güzele bir Mindus.
3: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
0: NTV Radyo.
6: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
7: Çarşamba yağış doğu bölgelerde etkili. İstanbul az bulutlu, rüzgar hafif, sıcaklık 23 derece. Ankara açık 21, İzmir 25, Bursa 23 derece. Antalya biraz bulutlu 27 derece. Marmara'da Karadeniz'e yakın ilçelerde hava ara ara bulutlanıyor. Rüzgar hafif. Edirne 26, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da ara verecek yağış Perşembe Sivas kesiminde yeniden başlayacak. Eskişehir açık 22, Kayseri 19 derece. Ege'de rüzgar orta kuvvetli. Gölgede Manisa 26, Muğla 24, Afyonkarahisar 21 derece. Akdeniz'de Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta hala kısa süreli yağış var. Adana 28, Hatay 24 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane bölümünde sağanak geçişi sürüyor. Zonguldak parçalı bulutlu 19, Samsun 20 derece. Doğuda sağanaklar en fazla Erzurum, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır kesimini etkiliyor. Hakkari parçalı bulutlu 21, Erzurum 14, Diyarbakır 23 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa kısa süre yağmurlu 22, Paris kuvvetli yağmurlu 19 derece.
6: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
1: 5-12 Ekim tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 Plus 5G 12256 GB akıllı telefon.

0: hediye. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: NTV Radyo.

0: Mekan. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %74 seviyesine çıkmış durumda. Ana arterlerde ciddi seviyede yoğunluk var. Bir de duyuru var. Sefaköy-Florya istikameti için sağ şeritte bir araç arızasının meydana geldiği ve o şeridin trafiğe kapandığı belirtilmiş. Yoğunluk yaşanan noktalardan birisi de Sefaköy-Florya istikameti. Avrupa yakasında ayrıca Çobançeşme-Yenibosna-Sefaköy istikametinde yine ciddi bir yoğunluk var. Ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan yollarda Darülaceze'den itibaren bir yoğunluk görülüyor. Anadolu'dan geçişlerde de yine sıkışıklık var 1. Köprü'de. Avrasya Tüneli de çift yönlü yoğun seyrediyor bu dakikalarda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çift yönlü bir hayli sıkışık, özellikle Kemerburgaz ayrımından Hastal mevkiinden itibaren yoğunlaşıyor. Anadolu yakasında ise Ümraniye Çavuşbaşı mevkilerinde ciddi yoğunluk var. Yine Anadolu yakasında en sıkışık noktalardan birisi de Kartal Çamlıca gişeler istikameti. Ters yönde de yine bölge bölge ciddi seviyede yoğunluklar olduğu görülüyor. Yolda olanlara güvenli yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu.

0: Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
1: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Siyasetin gündemi fon soruşturması. Yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz meclisi bilgilendirecek. AK Parti'de kısa süre içerisinde 10 maddelik bir geçici bir kanun teklifi vermeye hazırlanıyor. Teklif fonların tasfiyesi ve geri ödemelerle ilgili olacak. Ayrıntıları NTV muhabiri Özgür Akbaş'tan dinleyelim.
2: Türkiye'yi sarsan fon kriziyle ilgili aslında sermaye piyasası kurulu bir yol haritası açıklamıştı. Şimdi meclis de harekete geçti. Çünkü bir hukuki altyapı oluşturulması söz konusu olacak bu konuya ilişkin. Bu nedenle AK Parti 10 maddelik bir kanun teklifi hazırladı. Geçici bir kanun teklifi bu. Ve bu kanun teklifiyle söz konusu fonların tasfiyesi, ödemelerin planlanması ve bu süreçte görev olacak kurumların görevlerinin düzenlenmesi söz konusu olacak bu kanun teklifiyle. Kanun teklifinin Cuma günü ya da en geç pazartesi günü meclis başkanlığına sunulması öngörülüyor. Ve bu kanun teklifiyle birlikte Tera Portföy, Pusula Portföy, Atlas Portföy ve Hedef Portföy kapsamındaki fonlar için ara ödeme yapılacak. 1 milyonun altında yatırımı bulunan yatırımcıların parasının Ekim ayında ödenmesi planlanıyor. 1 milyondan fazla olan yatırımcıların parasıysa onlar biraz bekleyecekler ama 1 milyona kadar olan kısmın yine Ekim ayında ödenmesi gibi bir planlama var. Bu kanun teklifinin tabii devreye girmesiyle birlikte kanun teklifiyle birlikte ödemeler kademeli bir şekilde yapılacağını da vurgulayalım. 1 milyondan fazla olanların bekleyeceğini bir kez daha vurgulayalım. Yatırımcıların yatırdığı ana para ve enflasyon farkının ödenmesi planlanıyor. Yatırdıkları ana para ve enflasyon farkıyla bu paralar ödenecek mağdurlara. O elde ettikleri kazançlar tabii olmayacak. Sadece ana para ve enflasyon farkı ödenecek. Fonlar tasfiye edecek TMSF aracılığıyla. Fonun bünyesinde bulunan değerler taşınmaz varlıklar tasfiye edilerek bunlar da nakde çevrilecek ve yine mağdurlara ödeme yapılacak. Bunun dışında tabii toplam mağdur sayısı 455.578 kişi. Bu sayının 355.000'i 1 milyonun altında yatırımı olanlar olduğu ifade ediliyor. Zaten bu rakamlar da ortada, AK Partililerin de elinde ve bu 355.000'e yakın mağdurun o mağduriyetinin giderilmesi için harekete geçildiğini çok net bir şekilde söyleyelim. Ekim ayında bu ödemenin yapılacağını da vurgulayalım. Ödemeler İş Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden yapılacak. Tabii AK Parti kurmayların verdiği bir bilgi daha var. Bu süreçte hiçbir kamu kaynağının kullanılması da söz konusu olmayacak. Fonlardan alınan paralar mağdurlara geri ödenmiş olacak. Ekim ayı ile birlikte bu sürecin başlayacağını belirtelim. Yani bulunduğumuz ayda kanun teklifi de Cuma ya da en geç pazartesi günü meclis başkanlığına sunulacak ve sonrasında plan bütçe komisyonunda ilk olarak ele alınarak ve ardından genel kurulda görüşülerek yasalaşması ve sonrasında da ödemelerin Ekim ayı içinde başlamasını öngörülüyor Seda.
3: Peki fon mağdurları için bu 10 maddelik kanun teklifinin ayrıntıları böyleydi. 1 milyon ve aşağısı hızla en azından enflasyon farkıyla birlikte paralarına ulaşacak gibi görünüyor eğer yasalaşırsa. Peki Özgür, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda bu konuyla ilgili bir bilgilendirmede bulunacak. Oluşturulan bir komisyon vardı, iki de toplantı yapmışlardı. Onları mı anlatacak Cevdet Yılmaz?
2: Şimdi bu fon krizinin patlak vermesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hemen devreye girmiş ve onun başkanlığında bir toplantı yapılmıştı. Ekonomi kurmaylarının olduğu bir toplantıydı ve o toplantıda bir fon kurulunun kurulması kararlaştırıldı. O kurulun başına da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz getirildi ve o fon kurulu ikinci toplantısını geçtiğimiz hafta Cuma günü gerçekleştirdi. O toplantıdan önce ilave tedbirlerin alınabileceğini ifade etmişti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Ve sonrasında tabii o toplantıda da ödeme kararına yönelik ikinci düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmişti. İşte o ikinci düzenlemeler, o yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu bu kurul toplantısında ortaya çıktı. Ve o kurul toplantısından sonra da AK Parti kurmayları harekete geçti. Bu yasal düzenlemeyi hazırladılar 10 maddelik düzenlemeyi. Şimdi yarın Meclis Genel Kurulu'nda bir bilgilendirme olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu fon kurulunun yaptığı çalışmaları anlatacak ama bu fon krizi neden patlak verdi, nasıl oldu, kim suçlu, kimler devreye girmedi, tüm bu ayrıntıları yarın genel kurulu da anlatması bekleniyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın. Tabii bu kanun teklifine ilişkin de yarın ayrıntılı bir bilgi paylaşmasını da bekliyoruz size.
1: Özgür Akbaş NTV ile ortak yayında aktardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hesapları dondurulan eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşinin gönüllü geri ödeme başvurularını kabul etti. Ödeme tasarruf mevduatı sigorta fonuna yapılacak. Soruşturma süreciyle ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de açıklama geldi.
4: Bilişim teknolojilerinin yarattığı...
5: Özata Denizcilik'ten 162 milyon liralık hisse aldıkları, 2 milyar 126 milyon lira kazandıkları anlaşılmıştı.
4: Olumsuz etkileyebilecek...
5: Eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya fon kazancını iade etmek için başvurdu. Savcılıktan izin çıktı. Ana para hariç söz konusu kazanç TMSF'ye bağlı iade hesabına aktarılacak.
6: TMSF başkanımıza görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş. Bunlar bütün mal varlıkları hukuk çerçevesinde, hukuk ilkeleri çerçevesinde TMSF'ye devrediliyor. Sermaye piyasası kanunu muhalefet 107. maddesi var. Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Sadece kanunda düzenlenen bir indirim sebebi. Yani zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış.
5: Tutuklanan şirket yöneticileriyle ilgili incelemeler de sürüyor. Serdar Turhan ve Muhammed Yarız'ın fonlar tasfiye edilmeden önce bazı hisse senetlerini başka hesaplara aktardıkları belirlendi. Savcılık bu konuyla ilgili incelemenin Ocak 2025 baz alınarak yapılmasını istedi. Soruşturma kapsamında iş insanı Şaban Serkan İlaldı'nın hesap hareketleri de inceleniyor. Soruşturmada toplam şüpheli sayısı 207. 85 zanlı tutuklandı. 83 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. 23 zanlı ise firarda.
6: Fon kurdu, kararlar aldı. Burada haksız kazanç sağlayan ile yasal kazanç sağlayanı, yani meşru kazanç sağlayanı ayırmamız lazım. Haksız kazançlarını sonuna kadar üzerine gideceğiz, iade edeceğiz ve iade de ettiriyoruz. Burada TMSF'ye devrediyoruz. Fon kurdunun almış olduğu kararlarda kesinlikle vatandaşlarımıza, yani bu borsalarda, hisselerde ya da fonlarda hissesi olmayan vatandaşlarımıza bir külfet getirilmeyecek. Kaçırdığı malları biz bunları mutlaka getireceğiz ve TMSF'de devredeceğiz. TMSF'de hukuk kuralları ve fon kurdunun almış olduğu kararlar çerçevesinde bunları yine yatırımcılara, tazim merkezine ödettirecek. Bu paraların sonuna kadar hazineye kazandırılması için hukuk kurallar çerçevesinde elimizden geldiğince çalışıyoruz.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Gündeminde fon krizi vardı.
7: Bu sıradan bir kriz değildir. Arınma sadece CHP'de değil, büyük bir ölçüde arındık zaten ama hala var. Arındık, arınacağız, arınacağız. Kör kuruşun hesabını soracağız, kör kuruşun.
8: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde fon krizi vardı. Hükümete eleştiriler yöneltti. Partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına da yanıt verdi. Önce siyasi ahlak yasasının çıkartılmasını istedi.
7: Bizim anayasadan önce bir siyasi ahlak kanununa ihtiyacımız var. Getir arkadaş, siyasetçi kirlenirse olmaz. O nedenle siyasi ahlak kanunu getir kardeşim. Hep beraber çıkaralım, oy birliğiyle çıkaralım. Siyasi ahlak kanunu çıkaralım, arkasından anayasa mı diyorsun? Otururuz.
8: Kılıçdaroğlu, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklandığı soruşturmaya da tepki gösterdi. Sabahın 5'inde bir belediye başkanının kapısı çalınmaz, gece kıyafeti medyaya servis yapılmaz, bunu kabul etmiyoruz dedi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakemler soruşturmasıyla ilgili önemli mesajlar verdi. Şike iddiasına vurgu yaptı, MASAK raporları ve HTS kayıtları var dedi. Anadolu Ajansı editör masasına konuk olan bakan, süresiz nafaka uygulamasını sona erdirecek düzenlemenin de kısa süre içerisinde meclise sunulacağını söyledi.
6: Hakemlerin adalet çerçevesinde hiç kimseye bağlı olmadan kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Bunun böyle olmadığını gördük.
8: Adalet Bakanı Akın Gürlek hakemlere yönelik soruşturma hakkında konuştu. Ferhat Gündoğdu ve Yasin Kol'un da aralarında olduğu 5 kişinin tutuklandığını hatırlattı. Soruşturmadaki tespitlere ilişkin bilgi verdi.
6: Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile başka kişiler arasındaki yazışmalarda işte hakemlere baskı yapıldığı, mobbing yapıldığı ya da bazı hakemlerin bazı maçlarda özel olarak görevlendirildiği, işte sınav sorularının verildiği iddiasıyla devam eden bir süreç var. Hakemlerde şöyle teşvik primi iddiası var. Ayrı yürüyor, ayrı suçlar.
8: Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlayan Gürlek, derbi maçlarına ilişkinde savcılığa şikayetler geldiğini ancak şu ana kadar somut bir delilin olmadığını söyledi. Aralarında Muhsin Yazıcıoğlu ve Kaşif Kozinoğlu gibi isimlerin dosyalarının da olduğu, faili meçhul suçların yeniden incelendiğini belirten Adalet Bakanı yaklaşık 640 dosyanın ele alındığını ifade etti. Gürlek, süresiz nafaka uygulamasını sona erdirecek düzenlemenin kısa süre içerisinde meclise sunulacağını da açıkladı. Yeni düzenlemede nafaka evlilik süresine göre belirlenecek.
6: Hakimlerimiz, aile mahkemesi hakimlerimiz özellikle somut olaya göre, tarafların ekonomik durumlarına göre, mağduriyet durumlarına göre, hakkaniyet kuralları çerçevesinde bir karar alabilir. Bu şekilde bir düzenleme yaptık.
1: İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yolsuzluk iddiaları sonrası operasyon düzenlendi. 47 şüpheli gözaltında. MASAK incelemelerinde 20 milyon liralık kamu zararı tespit edildi.
8: Belediye personeline 4 milyon lira rüşvet verildi. İzmir'in Bayraklı Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında olduğu 47 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından Bayraklı Belediyesi ile iştiraki Baybel AŞ'ye soruşturma başlattı. Mali denetimlerde Baybel AŞ'de 2024 yılındaki bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı belirlendi. Önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın yapılanmanın liderliğini yaptığı değerlendiriliyor. Şirketin firmalara yaptığı bazı ödemelerin Serdar Sandal'ın oğlunun da aralarında olduğu şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Mali incelemelere göre 2023-2024 yıllarında toplam 20 milyonu aşkın kamu zararı oluştu. Firma sahipleri tarafından Bayraklı Belediyesi personeline toplam 4 milyon lira rüşvet niteliğinde para gönderildiği belirlendi. Operasyonda 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli, İstanbul, Ankara, Elazığ ve Muğla'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Aralarında önceki dönem belediye başkanı Serdal Sandal'la Bayraklı CHP ilçe başkanının da olduğu 47 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda üzerinde gecelikle kapıyı açan bir kadının görüntülerinin paylaşılmasına AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, İçişleri Bakanlığı görüntüyü çeken kişi hakkında soruşturma başlattı. Çeken ve paylaşan cezai yaptırıma maruz kalacak dedi. Özlem Zengin, bir kadının evindeki görüntüsü izin alınmadan çekilip yayınlanıyorsa bu suçtur. Bunu takip etmek de bizim vazifemizdir dedi. İstanbul Başakşehir'deki bir ortaokula dışarıdan gelen 15 yaşındaki lise öğrencisi bıçaklı saldırı düzenledi. 10 yaşındaki bir öğrenci hayatını kaybetti. Yaralanan 7 öğrencinin tedavisi sürüyor.
8: 15 yaşındaki lise öğrencisi gizlediği bıçakla ortaokula girdi, öğrencilere saldırdı. 10 yaşındaki Estem Sare Bulut hayatını kaybetti. Yaşları 10 ila 13 yaşları arasında değişen yaralı 7 öğrencinin tedavisi sürüyor. Olay sabah saatlerinde İstanbul Başakşehir'deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşandı.
9: Başka bir lisenin öğrencisi olan bir öğrenci, o okulun üniformasını giyip bir ortaokula gidiyor ve oradaki çocuklarımızdan bıçakla saldırı düzenine ağır yaralı bir öğrencimiz var. O öğrencimizi kaybetti.
8: Okuduğu lise Küçükçekmece'de olan 10. sınıf öğrencisi saldırgan FM gözaltına alındı.
10: Saldırı yapan okula çok yakın bir yerde ikamet eden öğrencimiz, kendisi başka bir okulda eğitimine devam ediyor. Kız öğrenci okul kıyafetiyle içeriye giriyor ve çocuklara hedef gözetmeden bıçaklıyor.
8: Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Saldırının nedeni araştırılıyor. Bu kapsamda İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları da müfettiş görevlendirdi. Saldırganın annesi ve babası da gözaltına alındı. Saldırının gerçekleştiği okulda eğitime 2 gün ara verildi. Soruşturma sürüyor.
1: Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayetinde savcı mütalasını açıkladı. Katil zanlısı Alaaddin Kadayıfçıoğlu için müebbet hapis istendi. Azmettirici olduğu iddia edilen Aleyna Kalaycıoğlu için de tahliye talep edildi.
8: 19 Mart'ta araç içinde silahla vuruldu. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin görülen davada sona gelindi. Davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Mütalaada Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Ayrıca ruhsatsız silah bulundurma suçundan da cezalandırılması ve tutukluluk halinin devam etmesi talep edildi. Duruşma savcısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun kasten öldürmeye azmettirme suçunu işlediğine ilişkin yeterli delil bulunmadığı kanaatine vardı. Kalaycıoğlu'nun suçu bildirmeme suçundan cezalandırılması istendi. Tutuklu kaldığı sürede dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi talep edildi.
11: Suçlu suçunun cezasını çekmeli, çekecek ki biz de kafamız az çok rahatlayacak.
8: Davada yargılanan sanatçı İzzet Yıldızhan ve Zuhal Kalaycıoğlu hakkında beraat talebi geldi. Duruşma 7 Ekim'de İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülecek.
1: Booking.com ve benzeri yabancı dijital konaklama platformlarına yönelik kanun teklifi meclise geliyor. Teklif bugün komisyonda görüşülecek. Seyahat acenteleri ise düzenlemeye karşı.
12: İzin belgesi gerekecek, temsilci zorunlu olacak. Dijital konaklama sağlayan platformlara dönük kanun teklifi Meclis Turizm Komisyonu'nda görüşülecek. Booking.com'a 9 yıldır erişim engeli uygulanıyor. Çıkarılacak kanun sonrası erişim engelinin kalkması bekleniyor. Teklife göre bu tür platformlara Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alma zorunluluğu getirilecek. İşletmeler bu izin belgesi için 5 milyon lira ödeyecek. Tutar her yıl yeniden değerleme oranında artacak. Geçerlilik süresi 2 yıl olan belge devredilemeyecek. Ayrıca bu platformlar Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na 10 binde 7,5 oranında turizm payı ödemek zorunda olacak. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği'nden yapılan açıklamada, şirket kurmadan ticaret yapılacağı, bunun rekabette dezavantaj oluşturacağı savunuldu. Yasanın orta ve uzun vadede olumsuz ekonomik sonuçları olacağı ifade edildi. Turizmde ana oyun kurucular yerli ve milli olmalı değerlendirmesi yapıldı.
1: Sahte ilan dolandırıcılığında yeni bir örnek. 180 bin liraya satışa koyduğu dikiş makinesi için internette ilan yayınlayan adam, aylar sonra aynı fotoğrafla hiç tanımadığı birinin kendi dikiş makinesini satılığa çıkarmış gibi ilan verdiğini gördü. Üstelik istediği fiyat ederinin neredeyse onda biriydi.
13: Bir baktım çeşitli internet sitelerinde benim çektiğim resimler ve videoları gördüm.
14: Verdiği ilan kopyalandı, dolandırıcılar aylar önce sattığı dikiş makinesinin fotoğraflarıyla tuzak kurdu. İstanbul'da yaşayan 50 yaşındaki satış pazarlama uzmanı, eşinin dikiş makinesini 180 bin liraya satılığa çıkardı, internete ilan verdi.
13: WhatsApp kanalıyla birisi beni aradı. Dedi ki, ya dedi, bu ürünü çok sevdik. Bu ürünün detaylı fotoğrafları var mı? Eşime göstermek istiyorum. Fotoğraflarını gönder.
14: Ancak o görselleri alan sözde müşterinin amacı başkaydı.
15: Ürün satıldıktan 3 ay sonra aile büyük bir şok yaşadı. Çünkü kendi evlerinde, kendi yemek masalarında fotoğrafını çektikleri dikiş makinesinin o kareleri bir başka ikinci el eşya satış platformunda ilanda kullanılmıştı. Aile hemen sözde satıcıyla iletişime geçti.
13: Benim masam, benim çektiğim fotoğraflar dedim. Nasıl bir şebekedir bilgim yok. Benim sattığım fiyatın onda bir fiyatını istediğini gördüm. Bu ürünle ilgileniyorum dedim. Ne kadar yaparsınız? Havale yöntemiyle istiyorum dedi. Yeriniz nerede dedim. Dedi ki ben Iğdır'dayım. Çok iyi dedim, benim Iğdır'da arkadaşım var. Hemen aldırayım, adresinizi verin, gelsin baksın, ben havalenizi yapayım. Dememe kalmadı, bir baktım kapattı telefonu.
14: Aile ilanın kaldırılması için internet sitesine şikayet başvurusu yaptı.
1: Dünyada bugün neler konuşuldu, haber turuyla devam edelim. Rusya'da bir laboratuvar çalışanının ölümünün ardından ortaya çıkan veba şüphesiyle ilgili yeni açıklamalar geldi. Rus yetkililer hayatını kaybeden kadının yakınındaki kişilerde veba vakası tespit edilmediğini açıkladı. Rus makamları kadının ölümüne kaynağı henüz belirlenemeyen zatürrenin neden olduğunu bildirirken ölüm nedenine ilişkin laboratuvar incelemeleri sürüyor. İsrail seçimi hazırlanıyor. Anketlere göre Gazze soykırımına rağmen muhalefet Netanyahu koalisyonunun sadece 5 sandalye önünde. İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yayımlanan anket sonuçlarına göre muhalefet blokundaki partiler toplamda 54 sandalyeye ulaşırken Netanyahu'nun koalisyon ortakları 49 sandalyede kalıyor. Alman istihbaratında casusluk şoku yaşanıyor. Eski Federal İstihbarat Servisi Başkanı August Hanning casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı. 1998-2005 yılları arasında Alman istihbaratının başında olan Hanning'in görevden ayrıldıktan sonra eski ofis müdüründen gizli belgeleri satın aldığı iddia edildi. Hanning, devlet sırlarını çalma, vatana ihanet ve casuslukla suçlanıyor. Çalınan gizli belgelerin yabancı bir istihbarat servisine verildiği, bu bilgilerle raporlar ve analizler hazırlandığı ifade ediliyor. Bilim dünyasının en prestijli ödülleri Nobel'ler sahiplerini buluyor. Bugün sıra fizikteydi. Nobel Fizik Ödülünü Belçikalı Francis Halzen kazandı. Antarktika'daki Nötrino Gözlem Evi'nin baş araştırmacısı olan Halzen, 80'li yıllarda Güney Kutup buzullarının derinliklerine gömülü alıcılarla kozmik parçacıkları tespit etme fikrini öne sürmüştü. Samanyolu galaksisi dışından gelen yüksek enerjili nötrinoların net biçimde gözlenmesinde öncü rol oynamıştı. Belçikalı bilim insanı 1 milyon 200 bin dolarlık para ödülünün de sahibi oldu. Petrol fiyatları 100 dolar seviyelerinde tutunmaya devam ediyor. Arz güçlü fakat jeopolitik riskler sürüyor. Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco'ya göre toparlanma en az 2 yıl sürecek.
12: Petrolde arz artsa da riskler devam ediyor. Bu durum fiyatları da 100 dolara yakın tutuyor. Hürmüz'den geçişler normale dönse de bölgedeki gerginlik devam ediyor. Körfez'deki güvenlik riskleri G7 ülkelerinin acil durum rezervlerini serbest bırakmasıyla dengelendi. Ancak süreç enerji piyasasında kalıcı hasar bıraktı. Aramco CEO'suna göre toparlanma 2 yılı bulacak. Amin Nasr'a göre Hürmüz'deki aksamalar nedeniyle 3 milyar varili kayıp yaşandı. Küresel stoklardan 1 milyar varilin piyasaya sürüldüğünü belirten Aramco CEO'su, rezervlerin yeniden doldurulmasının 2 yılı bulabileceğini söyledi. Bir diğer kriz ise dizel cephesinde yaşanıyor. Dünya dizel darboğazına girdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, tarım ve inşaat gibi karayolu dışı kullanımları için vergiden muaf tutulan kırmızı dizelin karayollarında kullanımına yıl sonuna kadar geçici olarak izin verdi. Düzenlemeyi de yakıta uygulanan federal tüketim vergisinin ödenmesi de ertelendi. Enerjide dışa bağımlı Avrupa ise dizel krizinden en çok yara alan bölge. Uzmanlara göre piyasaya sürülen acil durum rezervleri krizi çözmekten çok zaman kazandıracak.
1: İklim krizi sadece aşırı hava olaylarını değil, insani krize de neden oluyor. Son yapılan küresel bir araştırmaya göre, iklim felaketlerinin vurduğu bölgelerde genç kızlar çocuk yaşta evlilik ve şiddet gibi ağır sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalıyor.
12: İklim krizinin faturası küresel ölçekte yine en savunmasız kesimlere yükleniyor. İngiliz The Independent gazetesinin aktardığı uluslararası bir analiz, kuraklık ve felaketlerin gölgesindeki acı gerçeği gözler önüne serdi. Plan International'ın 50'den fazla ülkede yürüttüğü geniş kapsamlı araştırma, iklim krizleri derinleştikçe kız çocuklar arasında erken yaşta evlilik, erken hamilelik ve şiddet vakalarının hızla arttığını gözler önüne serdi. İstatistiklere göre geçim kaynaklarını ve hayvanlarını kaybeden aileler çaresizleşiyor. Okuldan kopan genç kızlar ailelerinin hayatta kalma mücadelesinde erken evlilik baskısıyla karşı karşıya kalıyor. Rapor, eğitim süreci kesintiye uğrayan kız çocuklarında erken evlilik ve hamilelik riskinin iki katına çıktığını gösteriyor. Uzmanlar, iklim krizinin yalnızca çevresel değil, doğrudan insani ve toplumsal bir yıkım olduğuna dikkat çekiyor. Bilim insanları, uluslararası iklim fonlarının değerlendirilmesi ve ulusal eylem planlarının oluşturulması esnasında genç kızların korunmasına ve sağlık erişimine öncelik verilmesi gerektiğini vurguluyor.
1: Gizlilik ve rızasız kayıt endişeleri nedeniyle dünya genelinde kameralı akıllı gözlüklere yönelik kısıtlamalar yayılıyor. Son olarak Norveç yönetimi bu teknolojiye yönelik adım atmaya hazırlanıyor.
12: İsteyen müzik dinliyor, isteyen canlı çeviri yapıyor. Ancak üzerindeki kamerayla gizlice video çekip sosyal medyada paylaşmak da mümkün. Norveçli yetkililere göre akıllı gözlükler mahremiyet kabusuna dönüşebilir. Oslo hükümeti parklar, plajlar, okullar, kreşler ve alışveriş merkezleri gibi kamuya açık alanlarda akıllı gözlük kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor. Norveç Dijital İşler Bakanı Torgeir Micaelsen, insanların gizlice kayda alınma endişesiyle yaşamasını istemiyoruz ifadelerini kullandı. Azınlık hükümetinin yasa tasarısını önümüzdeki günlerde meclise sunması bekleniyor. Yasalaşabilmesi içinse diğer partilerin de desteği gerekiyor. Ancak endişe sadece Norveç'te sınırlı değil. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de birçok restoran, sinema ve mahkeme salonu bu cihazlara kısıtlama getirmeye başladı. Üretici firmalar akıllı gözlüklerde kayıt ışığı bulunduğunu savunuyor. Ancak bu da istenirse kapatılabiliyor. Uzmanlar, teknoloji ile kişisel verilerin korunması arasındaki çizginin her geçen gün daha da inceldiğine vurgu yapıyor.
1: Karadeniz'e açılan tekneler dolu dönüyor. Bir aydır Palamut'ta bolluk yaşanıyor. Balıkçılara göre bu bolluk bir süre daha devam edecek. Bu da fiyatların düşük seyredeceği anlamına geliyor.
16: Şu an Ordu'nun 30 bin açıklarındayız. Karadeniz'de bu sene Palamut bolluğu devam ediyor.
17: Onun için insanlar alsın, bir iki günlük balığını fazla alsın. Bu nimetten yararlansın.
14: Karadeniz'de Palamut bolluğu devam ediyor. Açılan balıkçılar limanlara teknelerini Palamut'la doldurup dönüyor.
17: 3 tane Palamut. Bunları zor taktıyoruz. Bunlar yaklaşık 2,5 kilo. Geçen sene bir tane olmayan palamut, bu sene Karadeniz'de kapatan palamut dolu.
14: Çoğunlukla Doğu Karadeniz'de tutulan palamutlar Türkiye'nin birçok noktasındaki tezgahlara ulaşıyor.
18: Şu anki fiyatlar 3 sene evvelki fiyat. Denizdeki balıkçı arkadaşlarımızdan görüşüyoruz. 2024 yılının 3 katı daha fazla şu anda Karadeniz'de güzel bir palamutçuluk var yani. Fiyat olarak balık

0: Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
2: Yağmur, kar, fırtına, Kılıçoğlu çatınız.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProS ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Kekiğin tazesini, kalifelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
2: Tek sese sahipken dört ayaklı, iki ayaklı ve üç ayaklı olan nedir? Borusan Contemporary'nin yapay zekadan veri teknolojilerine uzanan yeni koleksiyon sergisi Perili, sizi insan sonrası dünyanın estetik önermelerini keşfetmeye davet ediyor. Perili, hafta sonları Borusan Contemporary'de. Detaylar için borusancontemporary.com.

0: Ücretsiz spor haberlerini sunar.
1: Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında tartışmaların odağı haline gelen Futbol Federasyonu'nda bir istifa daha geldi. Görevini bırakan Yönetim Kurulu üyesi Mevlüt Aktan, yönetimi de istifaya davet etti. Yazılı açıklama yapan Aktan, federasyonun bütün birimleri ve kadroları liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde yeniden yapılandırılmalıdır. Mevcut yönetimin işlevsiz kaldığı kanaatindeyim ve yönetimi istifaya çağırıyorum dedi. Geçen hafta Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm de istifa etmişti. TFF Yönetim Kurulu'nda devam eden toplantının ardından yeni istifalarında gelebileceği belirtiliyor. A Milli Takım Uluslar A Ligi'ndeki 4. maçından da puansız ayrıldı. Ay Yıldızlılar deplasmanda İtalya'ya 3-1 yenildi.
2: Türkiye Milli Takımı hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında İtalya'ya 3-1 mağlup olan Ay Yıldızlılar puanla tanışamadı.
3: Futbolcularımızı tebrik etmek istiyorum. İtalya'dan fazla maçtaydık. Maçı bazı anlar değiştirdi. Bu deneyimler bizi çok geliştirecek. Çok mutluyum. Bazı gençlere deneyim kazandırma fırsatımız oldu. Eksiklere rağmen kora kor mücadele verdik. Rakip oyuna 400 milyon euro değerinde 3 futbolcu soktu. Bunları söylemek istemiyorum ama böyle.
2: İtalyanlar Scamacca'nın 26. dakikada attığı golle ilk yarıyı önde tamamladı. Milliler 61. dakikada Aral Şimşir'le skoru dengeledi. Ev sahibi ekip 3 dakika sonra Calafiori ile tekrar öne geçti. İtalya'da Esposito maçın son dakikalarında farkı 2'ye çıkardı. Ay Yıldızlılar 4. maçından da 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Türkiye milli takımı 45 yıl aradan sonra üst üste 4 resmi maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Ay Yıldızlıların gruptaki diğer rakiplerinden Fransa, Belçika'yı 4-1 yenmesi sonucu puanını 10'a yükseltti. Belçika ise 6 puanda kaldı. 0 puanla grupta son sırada bulunan Türkiye 12 Kasım'da Belçika'yı ağırlayacak.

0: 7 puandaki İtalya ise Fransa ile karşılaşacak. A Ligi formatına göre grubu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek. En iyi 2 grup 3.'sü A Ligi'nde kalırken diğer grup 3.'leri en iyi 2 grup 4.'sü ile karşılaşacak. En kötü 2 grup 4.'sü ise direkt B Ligi'ne düşecek.
1: Milli ara sona erdi, gözler kulüp maçlarına çevrildi. Kasım ayındaki ikinci araya kadar Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor 8'er maç yapacak.
2: Futbolda milli maç arası sona erdi. Avrupa kupalarında da mücadele eden takımlar yoğun takvime girdi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor için zorlu maraton başlıyor. Bu 4 takım bir aylık süreçte 8'er maça çıkacak. Takvimde Türk futbolunun klasiklerinden Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, Beşiktaş karşılaşmaları da var. Galatasaray Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde sırasıyla Kasımpaşa, Barcelona, Gençler Birliği, Lille, Fenerbahçe, Konyaspor, Stuttgart ve Ahmet Sportif faaliyetlerle karşılaşacak. Bir diğer Şampiyonlar Ligi takımı Fenerbahçe'nin takvimi ise şöyle: Çaykur Rizespor, Aston Villa, Alanyaspor, Slavia Prag, Galatasaray, Göztepe, Liverpool, Çorum. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ı da zorlu rakipler bekliyor. Kocaelispor, Hoffenheim, Trabzonspor, Crystal Palace, Başakşehir, Kasımpaşa, Celtic, Gençler Birliği. Türkiye'nin Konferans Ligi'ndeki tek temsilcisi Trabzonspor sırasıyla Samsunspor, Kups, Beşiktaş, Hearts, Çaykur Rizespor, Gaziantep, Freiburg, Alanyaspor'la karşılaşacak. Süper Lig'de 11. hafta 8 Kasım'da sona erecek. Ardından UEFA Uluslar Ligi için ikinci milli maç arası verilecek. Türkiye Belçika ile 12 Kasım'da İzmir'de, 3 gün sonra Fransa ile deplasmanda karşılaşacak.
1: Arda Güler Real Madrid'deki performansıyla değerini arttırdı. İspanyol devi milli futbolcunun sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattı.
2: Arda Güler en az 5 yıl daha Real Madrid'de. İspanyol devi milli yıldızın 2029'da sona erecek sözleşmesini 2031'e kadar uzattı. Real Madrid'de ilk kez sözleşmesi uzatılan Arda Güler'in maaşı da piyasa değeri de arttı. Almanya merkezli internet sitesi Transfermarkt'a göre milli futbolcunun değeri 90'dan 100 milyon euroya yükseldi. Arda Güler, teknik direktör Jose Mourinho'nun da yeni gözdelerinden.
3: Arda Güler benim en önemli oyuncularımdan. İnanılmaz bir oyun görüşüne, tekniğe ve yeteneğe sahip. Takımın oyunu üzerinde büyük bir etkisi var. Detaylı analiz yaptığımızda gollerinden ve asistlerinden çok daha etkileyici istatistiklere sahip olduğu görülüyor.
2: Milli futbolcu bu sezon kulübünde 5'i ilk 11, 7 maçta forma giydi, 1 gol 2 asist kaydetti. 21 yaşındaki yıldız, geçen ay Real Madrid'de ayın futbolcusu seçildi.
1: Arjantin efsanesine vedaya hazırlanıyor. Lionel Messi'nin milli takım formasını bu gece son kez giyeceği maçın 85 bin bileti 4 dakikada tükendi.
4: Lionel Messi'nin son tangosu için geri sayım başladı. Arjantin'e Maradona'dan sonra 10 numaranın büyüsünü yaşatan yıldız oyuncu 21 yıllık döneme nokta koyacak. Benin'le oynanacak hazırlık maçında milli takımda son kez sahne alacak Messi'ye veda etmek isteyen taraftarlar birbirleriyle yarıştı. Başkent Buenos Aires'teki 85 binlik Monumental Stadında oynanacak maç için satışa çıkan biletler 4 dakikada tükendi. 39 yaşındaki yıldızın milli takımda birlikte oynadığı tüm arkadaşlarının stadyumda olacağı maçta özel koreografiler ve tören de yapılacak. 2005'te Budapeşte de ilk kez giydiği formayı 21 sene boyunca taşıyan Messi 207 maçta 125 gol attı. Uzun yıllar başarıya ulaşamadığı Arjantin'de krizler yaşasa da kariyerinin son perdesinde ülkesini zirveye çıkardı. 2021'deki Copa America'da Messi ile ilk kupasını kaldıran tangocular, 2022'de Dünya Kupası'nı kazanarak 36 yıl sonra futbolun en büyüğü oldu.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Doğa korumacı, bilim insanı ve barış elçisi Jane Goodall. Aramızdan ayrılalı bir yıl oldu. Onu en yakınındakilerden biri, Roots and Shoots Türkiye direktörü Aslan Niksarlı NTV Radyo'da anlattı.
4: Jane, hayallerinin peşinden giden, korkusuz, çok meraklı, hayırı cevap olarak kabul etmeyen, sınırları yıkmayı kendine görev edinen, insan merkezli bu düzeni, bambaşka bir dünya, bambaşka bir yaşam, canlı cansız varlıkların beraber yaşayabildiği bir gezegen tahayyülünü kurmuş, yılmayan bir ruha sahip ve dünyada tanıyabileceğimiz en umutlu insandı diye belki tarif edebilirim. Ama bunun yanı sıra benim için Jane'i hatırladığım zaman çok önemli olan bir kelime de tanıdığım en muzur insanlardan biri olması. Eğlencesi, komikliği, muzurluğu, ne zaman nerede ne yapacağını bilmediğiniz o böyle çocuğu içinde taşıdığını görmek de bence Jane'i Jane yapan en büyük özelliklerden biriydi. Ve bunu da hep söylerim konuşmalarımda da her zaman bana çoraplarıyla hatırlatan biri oldu. Jane'e baktığınızda görürsünüz ki bütün konuşmalarda renkli ve komik çorapları vardır. Ve belki Birleşmiş Milletler'de konuşuyordur, belki bambaşka çok tırnak içerisinde yine ciddi bir yerde konuşuyordur ama ayağında pembe ve üzerinde kirpiler olan çoraplar vardır ve ona baktığınızda aslında hayatı birazcık da böyle o kadar tahmin ettiğimiz kadar ciddiye almadığını, gülüp geçebildiğini ama bu gülüp geçebilmenin umursamazlıktan değil devam etmenin tek bir yol olduğunu ve o muzurluğunu hep hatırlattığını hissederim. O yüzden Jane bence umudu hiç kaybetmeyen, muzur, içindeki çocukla muhteşem barışık, şahane bir kadındı diyebilirim.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Reklam.
5: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
7: Büyük rahatlık Paytr.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
10: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
11: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların Shell'i. Hep birlikte.
0: NTV Radyo.

0: reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'uz sunar.
1: Merhabalar. Sonbahar gelince balık sezonu açıldı demektir. Evet, balık sezonu ile birlikte balık takviminden bahsediyoruz. Şimdi balık takvimi deyince benim aklıma hemen bir isimler geçidi geliyor. Şimdi nasıl diyeceksiniz? Balıkların genellikle en küçük halinden en iri büyümüş haline kadar aslında farklı isimleri olabiliyor. Bu özellikle palamut ve lüfer için geçerli. Tam palamut mevsimindeyiz. O zaman acaba palamuta neler deniyor? Şöyle bir bakalım. Gerçekten tam bir resmi geçit. Çünkü farklı balık bile zannedilebiliyor bazen. Şimdi palamut ilk çıktığında bebek halindeyken vanoz deniliyor ya da palamut vanozu deniliyor. Yani palamut bebeği gibi aslında. Şimdi birazcık daha büyüyünce ama henüz tam palamut haline gelmedi. Ona çingene palamudu deniliyor. Şimdi çingene palamudundan sonra da artık bir 30 santimi aşınca, bir 30-40 santim boyutunda olunca bildiğimiz palamut oluyor. Ona palamut deniliyor, başka bir şey denmiyor. Fakat daha büyüdüğü zaman torik adını alıyor. Toriyi başka bir balık zannedebilirsiniz. Hayır, değil. Palamut irisi. Fakat palamut irisi çok makbul çünkü ondan lakerda yapılıyor. Hatta meraklıları böyle takoz kesip ondan sonra kanını alarak tuzda kendi lakerdalarında yapabiliyor. Ama genellikle artık çarşıdan bulunan bir lezzet haline gelmiş. Şimdi biraz daha büyüyünce sivri veya altı parmak ismini alıyor. Bu artık torikten de büyük demek. Zaten bu büyüklük meselesi de bayağı önemli. Mesela Evliya Çelebi zamanında bahsetmiş, bir tanesi üç kişiyi doyurur diye palamuttan bahsediyor. Bayağı böyle kocaman palamutlar da söz konusuymuş. Ve işte herhalde Evliya Çelebi'nin bahsettiği o olsa gerek, 70 santimden de büyük olursa, yani kocaman bir balık, palamut azmanı yani. Onun da çok enteresan bir ismi var, Zindan Delen. Şimdi Zindan Delen boyutuna gelen palamutu herhalde artık göremiyoruz. Çünkü zaten daha ufakken yeniyor, o kadar büyümeye fırsat bulamıyor. Fakat asıl lüferde bu takvim çok önemli. Lüferin en bebeğine defne yaprağı deniliyor. Ve gerçekten irice bir defne yaprağı kadar oluyor. Defne demişken de Defne Koryüre'yi anmadan geçmeyelim. Çünkü lüfer konusundaki farkındalığı ilk o yaratmıştı. Bir lüfer kampanyası düzenlemişti. Lüferi 28-30 santime gelmeden önce kesinlikle yememeye dair ve kampanyada çok başarılı olmuştu. Çünkü lüfer konusundaki farkındalığı artırmıştı. Şimdi defne yaprağı denilen bebek lüferden sonra ise çinekop geliyor. Çinekoptan sonra da sarı kanat. Şimdi çinekop ve sarı kanat lüferin bebekleri aslında, daha küçük hali. Yani lüfer olmasına bir zaman var. Dolayısıyla çinekof ve sarı kanatı farklı bir balık zannetmemek lazım. Eğer çinekof veya sarı kanat mesela bir restorana gittiniz önerirlerse reddedin, yenmesi gereken lüfer boyutuna gelmedi demektir. Şimdi lüferin 28-30 santime gelince yenmesi lazım. Çünkü o büyüklüğe eriştikten sonra yumurtalarını bırakabiliyor. Dolayısıyla yeni lüfer nesilleri üreyebiliyor. Şimdi 35 santimden sonrası peki ne oluyor? Ona da kofana deniliyor. Gene artık hiç görmediğimiz bir başka boyut daha var. İyicene irileşmiş bir lüfer. Onun da adı sırtı kara. Ama artık sırtı karayı gören yok, bilen yok. Bu balık takvimi kadar balık isimleri takvimi de benim çok ilgimi çekiyor. Balık dünyasına dalmaya devam ediyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. NTV Radyo.
2: Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kayseri-Niğde yolunun 22-26. kilometrelerinde ve Bozüyük-Bilecik yolunun 2-7. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
5: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Tiyatro alanında yaptığı akademik çalışmalarıyla tanınan Ayşegül Yüksel'in ilk kez 40 yıl önce yayımlanan Haldun Taner Tiyatrosu isimli eseri Yapı Kredi Yayınları'ndan genişletilmiş yeni bir baskı yaptı. Profesör Ayşegül Yüksel 1959'da Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'ni ve 1964'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. New York Üniversitesi'nde yüksek lisans, Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde doktora yaptı. 1970-1987 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyeliğinin yanı sıra DTCF Tiyatro bölümünde dersler verdi. 1985'te doçent, 1992'de profesör oldu. Emekliliğinin ardından çeşitli üniversitelerde ders vermeyi sürdürdü. Tiyatro alanındaki akademik çalışmalarıyla pek çok ödülün sahibi olan Ayşegül Yüksel'in kitaplarından bazıları: Yapısalcılık ve Bir Uygulama, Melih Cevdet Anday Tiyatrosu, Samuel Beckett Tiyatrosu, Çağdaş Türk Tiyatrosu'ndan 10 Yazar, Uzun Yolda Bir Mola, Türkiye'de Tiyatronun Serüveni, William Shakespeare, Yüzyılların Sahne Büyücüsü. Hayatı boyunca Türk tiyatrosunu evrensel boyutlara ulaştırmaya çalışan Haldun Taner'i de, yani kitabımızın konu aldığı tiyatrocuyu kısaca hatırlayalım isterseniz. Haldun Taner 1915 İstanbul doğumlu çok yönlü bir sanatçı, öykü ve tiyatro yazarı, öğretim üyesi ve aynı zamanda gazeteci. Türkiye'de epik tiyatronun ve kabarenin öncüsü. Haldun Taner Galatasaray Lisesi'nin ardından Heidelberg Üniversitesi'nde öğrenim görmek üzere Almanya'ya gittiyse de sağlık sorunları sebebiyle ülkeye dönüyor. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Filolojisi bölümünde tamamlıyor. 1950'de mezun olduktan sonra üniversitede 4 yıl boyunca asistanlık yapıyor. 1955 ile 57 yıllar arasında Viyana'da tiyatro eğitimi alıyor, reji asistanlığı yapıyor. Ülkeye dönünce çeşitli üniversitelerde edebiyat, sanat tarihi ve tiyatro üzerine dersler veriyor. Tabii bir yandan da oyun yazmaya devam ediyor. Haldun Taner bu yıllarda Türkiye'de ilk epik tiyatro örneği olan Keşanlı Ali Destanı'nı yazıyor. Oyunun şöhreti Türkiye sınırlarının dışına taşıyor. Taner 1955'te filme alınan Kaçak ve 1957'de çekilen Dağlar Delisi Ferhat adlı senaryolarıyla, ki bu ikincisini Lütfi Akat ve Orhan Kemal ile birlikte yazıyor. Evet, bu senaryolarla sırasıyla Türk Film Dostları Derneği'nin senaryo ödülünü ve basın yayın senaryo armağanını kazanıyor. 1969 yılında Sancho'nun Sabah Yürüyüşü ile Bordighera Uluslararası Mizah Festivali Öykü Ödülünü, 1972'de de tiyatro dalında Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı oyunuyla Türk Dil Kurumu Tiyatro Ödülünü kazanan Haldun Taner, Sedat Simavi Vakfı 1983 Edebiyat Ödülünü de Pertev Naili Borat Avlap paylaşıyor. Haldun Taner 7 Mayıs 1986'da 71 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Ardında çok önemli eserler bırakarak. Gelelim kitabımıza. Ayşegül Yüksel ilk baskısı 1986 yılında yapılan Haldun Taner Tiyatrosu isimli çalışmasında Taner'in oyunlarını kendi dönemleri içinde ayrı ayrı inceliyor. Oyunların içeriği ve türü hem benzerleriyle hem birbirleriyle karşılaştırılarak değerlendiriliyor. Oyunlardaki kişiler ve bu oyunları unutulmaz yapan kimi oyuncular, sahneye koyan yönetmenler ve gruplar, oyunların Türk tiyatrosundaki yeri, kısacası Haldun Taner'in sanatı ele alınıyor. Başta genişletilmiş yeni baskı dedik. Ayşegül Yüksel inceleme kitabına aradan geçen 40 yıl boyunca Taner üstüne yayımlanmış yazı ve söyleşilerini de eklemiş. Güney Koreli yazar Kim Seo-hae'nin Yaz Sadece Bir Mevsim isimli romanı Yuzu Kitap'tan yayımlandı. Kitabı dilimize Mehmet Ölçer çevirmiş. Yaz Sadece Bir Mevsim, arkadaşlık, ergenlik yıllarının sancıları, dostluğa tutunmanın önemi üzerine bir gençlik romanı. Ailesi Kore'den Amerika'ya göç eden Jenny, çocukluğunu yoksulluk, dışlanma ve ait olamama duygusuyla geçirir. Hayatta kalmak için kendini değiştirmesi ve kimliğini saklamayı öğrenmesi gerektiğine inanır. Mahalleye yeni taşınan Hena ise onun tam tersidir. Koreli kimliğini gizlemez, adının yanlış söylenmesine razı olmaz, dışlanmaya rağmen kendisi olmaktan vazgeçmez. Jenny, Hannah'ya yakınlık duysa da onunla aynı tarafta görülmekten korkar. Bir yaz iki kızın arkadaşlığı zorbalık ve suçlulukla sınanır. Yaz bittiğinde geriye yalnızca kırgın bir dostluk değil, yıllar sonra bile kapanmayan bir yara kalır. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
6: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
9: Metale yön veren teknoloji ve iş dünyası Ankiros Fuarı'nda buluşuyor. Demir çelikten döküme, demir dışı metallerden üretim teknolojilerine. Metalurji sanayinin bugünü ve geleceği Ankiros 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiros.com'da.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
11: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
12: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
13: Bugünlerde ülke genelinde hava koşulları nedeniyle soğuk algınlığı riski bir hayli yüksek. İstanbul'da sıcaklık öğle saatlerinde gölgede 22 dereceyken güneşin altında 30 dereceyi bulacak. Gece olduğunda ise 14 dereceye inecek. Bu hızlı sıcaklık değişimi hastalıklara zemin hazırlıyor. Öğle saatlerinde kısa kollu giyilebilecek bir hava varken akşam olduğunda hissedilen sıcaklık 15 derece birden düşüyor. Yanınızdan hırka veya montlarınızı eksik etmeyin.
7: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
12: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 19. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
2: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. İstanbul Başakşehir'deki bir ortaokula dışarıdan gelen 15 yaşındaki lise öğrencisi bıçaklı saldırı düzenledi. 10 yaşındaki bir öğrenci hayatını kaybetti. Yaralanan 7 öğrencinin tedavisi sürüyor.
3: 15 yaşındaki lise öğrencisi gizlediği bıçakla ortaokula girdi, öğrencilere saldırdı. 10 yaşındaki Estem Sare Bulut hayatını kaybetti. Yaşları 10 ila 13 yaşları arasında değişen yaralı 7 öğrencinin tedavisi sürüyor. Olay sabah saatlerinde İstanbul Başakşehir'deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşandı.
4: Başka bir lisenin öğrencisi olan bir öğrenci o okulun üniformasını giyip ortaokula gidiyor ve oradaki çocuklarımızdan bıçakla saldırı düzenine ağır yaralı bir öğrencimiz var. O öğrencimizi kaybetti.
3: Okuduğu lise Küçükçekmece'de olan 10. sınıf öğrencisi saldırgan FM gözaltına alındı.
5: Saldırı yapan okula çok yakın bir yerde ikamet eden öğrencimiz kendisi başka bir okulda eğitimine devam ediyor. Kız öğrenci okul kıyafetiyle içeriye giriyor ve çocuklara hedef gözetmeden bıçaklıyor.
3: Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Saldırının nedeni araştırılıyor. Bu kapsamda İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları da müfettiş görevlendirdi. Saldırganın annesi ve babası da gözaltına alındı. Saldırının gerçekleştiği okulda eğitime 2 gün ara verildi. Soruşturma sürüyor.
2: Fon kriziyle ilgili meclise kanun teklifi geliyor. AK Parti fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak geri ödemelere ilişkin 10 maddelik düzenlemeyi cuma ya da pazartesi günü meclis başkanlığına sunacak. Düzenlemenin ayrıntılarını NTV muhabiri Özgür Akbaş anlattı.
6: Türkiye'yi sarsan fon kriziyle ilgili aslında sermaye piyasası kurulu bir yol haritası açıklamıştı. Şimdi meclis de harekete geçti. Çünkü bir hukuki altyapı oluşturulması söz konusu olacak bu konuya ilişkin. Bu nedenle AK Parti 10 maddelik bir kanun teklifi hazırladı. Geçici bir kanun teklifi bu ve bu kanun teklifiyle söz konusu fonların tasfiyesi, ödemelerin planlanması ve bu süreçte görev olacak kurumların görevlerinin düzenlenmesi söz konusu olacak bu kanun teklifiyle. Kanun teklifinin cuma günü ya da en geç pazartesi günü meclis başkanlığına sunulması öngörülüyor ve bu kanun teklifiyle birlikte Tera Portföy, Pusula Portföy, Atlas Portföy ve Hedef Portföy kapsamındaki fonlar için ara ödeme yapılacak. 1 milyonun altında yatırımı bulunan yatırımcıların parasının Ekim ayında ödenmesi planlanıyor. 1 milyondan fazla olan yatırımcıların parası ise onlar biraz bekleyecekler ama 1 milyona kadar olan kısmın yine Ekim ayında ödenmesi gibi bir planlama var. Bu kanun teklifinin tabii devreye girmesiyle birlikte kanun teklifiyle birlikte ödemeler kademeli bir şekilde yapılacağını da vurgulayalım. 1 milyondan fazla olanların bekleyeceğini bir kez daha vurgulayalım. Yatırımcıların yatırdığı ana para ve enflasyon farkının ödenmesi planlanıyor. Yatırdıkları ana para ve enflasyon farkıyla bu paralar ödenecek mağdurlara. O elde ettikleri kazançlar tabii olmayacak. Sadece ana para ve enflasyon farkı ödenecek. Fonlar tasfiye edilecek TMSF aracılığıyla. Fonun bünyesinde bulunan değerler taşınmaz varlıklar tasfiye edilerek bunlar da nakde çevrilecek ve yine mağdurlara ödeme yapılacak. Bunun dışında tabii toplam mağdur sayısı 455.578 kişi. Bu sayının 355.000'i 1 milyonun altında yatırımı olanlar olduğu ifade ediliyor. Zaten bu rakamlar da ortada, AK Partililerin de elinde ve bu 355.000'e yakın mağdurun o mağduriyetinin giderilmesi için harekete geçildiğini çok net bir şekilde söyleyelim. Ekim ayında bu ödemenin yapılacağını da vurgulayalım. Ödemeler İş Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden yapılacak. Tabi AK Parti kurmayların verdiği bir bilgi daha var. Bu süreçte hiçbir kamu kaynağının kullanılması da söz konusu olmayacak.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen yeni akademik yıl açılış töreninde konuştu. İktidarları döneminde her şehirde üniversite açıldığını söyledi. Bu adımı eleştirenlere tepki gösterdi.
7: Yanlış varsa düzeltilir. Noksan varsa tamamlanır. Hata yapan, istismar eden, verilen imkanları kötüye kullanan varsa bunların da hesabı sorulur.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. İktidarları döneminde Türkiye'nin 81 ilinde üniversite açıldığını söyledi. Bu adımı eleştirenlere tepki gösterdi.
7: Şimdi birileri zaman zaman çıkıyor, bizim her şehrimize üniversite açmamızı eleştiriyor. Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir. İşçinin, emekçinin, çiftçinin çocuğuna işçisin sen, işçi kal demektir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen programda üniversitelerin ekonomi ve reel sektör odaklı çalışması gerektiğini söyledi.
7: Şu anda kalıcı ve sürdürülebilir çözümler geliştirmemiz gereken meseleler var. Bunların başında reel sektörün ihtiyaçlarıyla uyumlu bir yüksek öğrenim sisteminin ülke satına yaygınlaştırılması geliyor.
3: Cumhurbaşkanı yapay zeka kullanımı konusunda uyarılarda da bulundu.
7: Kaynağa ve bilgiye yapay zeka modelleri üzerinden ulaşmak, araştırma sürecinde sarf edilen emeği de büyük oranda devre dışı bırakmıştır. Üstelik yapay zekanın sunduğu bilgilerin sıhhati, kaynakların güvenilirliği çoğu zaman sorgulanıyor.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde üniversitelerin uluslararası sıralamadaki yerleri de vardı. Orta vadede en az iki üniversitemizin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girmesini hedefliyoruz dedi.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli yeni yasama yılının ilk grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. Seçimler için 2028 yılını işaret etti.
8: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır.
9: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. Yenilenecek seçimlerin 2028'de yapılması gerektiğini söyledi.
8: Denge ve denetleme mekanizmasının daha sağlıklı işleyebilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi yasamada temsil gücünü mutlaka arttırmalıdır. Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk arsızdır.
9: Bahçeli mecliste yeni yasama yılının ilk grup toplantısı için kürsüdeydi. MHP'nin yağmur stratejisinin ayrıntılarını da kamuoyuyla paylaştı.
8: Yağmur arınmayı, temizlenmeyi, tazelenme ve yenilenmeyi, bolluğu ve bereketi temsil ederek Rahman'a atfen rahmetle sembolleşmiştir. Yağmurun yıkıcı etkiye sahip bir sele dönüşmesi de engellenmelidir.
9: MHP liderinin gündeminde fon soruşturması da vardı.
8: Türkiye yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiası siyasetin gündeminde. Konuya ilişkin Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den açıklama geldi. Özel Tugay'ı sert sözlerle eleştirdi.
10: Sana güvenmeyen İzmir'in güvenip de oy verdiği kişiyi tehditle, şantajla devşirmeye çalışan eski siyasetin daniskasıdır. Bu baskılara boyun eğmeyip içeride aslanlar gibi yatıp arkadaşlarını, partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir.
2: Mersin'de yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanları tutuklandı. Soruşturmanın ilerletilmesinde tanık beyanlara etkili oldu.
9: Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihale usulsüzlüğü, Yenişehir ve Mezitli Belediyelerine 1 milyar liranın üzerinde kamu zararı suçlaması. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tutuklandı. Soruşturma dosyasına giren tanık beyanlarına göre belediyedeki bazı iadeler belirli firmalara yönlendirildi. Belediye yöneticileriyle şirket yetkililerinin birlikte hareket ettiği iddia edildi. Müteahhitlerden ihale karşılığında 1 kilogram külçe altın, lüks araç ve 8 milyon lira talep edildiği öne sürüldü. Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, savcılıkta verdiği ifadede tutuklu özel kalem müdürü Doğukan Uyan'ı suçladı. 5 milyon liralık ihale bedeli üzerine komisyon koyarak kendisine menfaat sağladı dedi. Bir firmanın Avanti adı altında iki kez 4,5-5 milyon lira gönderdiğini söyledi. Olcay Tok, usulsüzlükleri Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ilettiğini ve kendisinin her şeyden haberim var dediğini öne sürdü. Olcay Tok, usulsüzlükler nedeniyle emekli olmak istediğini ancak kabul edilmediğini söyledi.
2: Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle yaptığı bireysel başvuruda ihlal kararının gerekçesini açıkladı. Gerekçede ilk derece mahkemelere Anayasa Mahkemesi kararlarına direnme yetkisi verilmediği belirtildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeniden yargılama işlemlerini başlatması hem yasal hem de anayasal bir zorunluluktur ifadesi kullanıldı. AYM'nin kararıyla birlikte Tayfun Kahraman'ın dosyasında yeniden yargılama sürecinin başlatılması bekleniyor. Hakemlere yönelik soruşturma sonrası Futbol Federasyonu'ndan bir istifa haberi daha geldi. Yönetim Kurulu üyesi Mevlüt Aktan yazılı açıklamayla istifasını duyurdu. Aktan, mevcut yönetimin bu görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve organizasyon yeterliliğini ortaya koyamadığı kanaatindeyim. Federasyonun bütün birimleri liyakat ve hesap verebilirlik temelinde yeniden yapılandırılmalıdır dedi. Yönetimi de istifaya davet ettim. Geçen hafta yönetim kurulu üyesi Ural Aküzüm de istifa etmişti. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik tespitine yönelik çalışma yürütülecek. Hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 23'e yükselirken kayıp 5 kişinin aranmasına devam ediliyor. Beklentilerin altında gelen Eylül ayı enflasyonu sonrası yabancı bankalar Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Merkez Bankası'nın Ekim toplantısında faize indirimine gideceği öngörüsünde bulunuldu.
9: Eylül enflasyonu %1,84 oldu. Yıllık enflasyonsa 5 yıl sonra %30'un altında. Yabancı bankalar son gelen veriler sonrası Türkiye ekonomisini değerlendirdi. BBVA'nın yayınladığı analizde yıl sonu enflasyonu için %30 beklentisi korundu. Bankadan yapılan değerlendirmede Ekim ayı için faiz indirimi öngörüldü. Zayıflayan ekonomik aktivite ve son dönemdeki fonlama şokunun talep üzerindeki aşağı yönlü riskleri Ekim ayında faiz indirimi olasılığını arttırdı denildi.
11: Yılın son çeyreğinde yine 100 dolarlarda olan bir Brent petrol varsayımıyla %28'i hesaplamamıştım. Daha düşük bir Brent petrol varsayıyordum. Bir de biliyorsunuz kademeli ÖTV artışları gelecek ve bunun da yaratacağı baskılar olacak. O yüzden biz 28'den 29.2'ye çektik ama hala 30'un altındayız.
9: Citigroup ekonomistleri de Türkiye'de enflasyonun yılı %30 seviyesinde tamamlamasını bekliyor. Citi Merkez Bankası'nın Ekim ayında politika faizini 100 baz puan indireceğini öngördü. Kurum, yıl sonu politika faizi tahminini ise %35 seviyesinde koruyor.
11: Eğer enflasyondaki gerilemeye eşlik eden bir faiz indirimi yaparsanız net nette çok fazla sıkılığınızı bozmadan faizleri indirebilirsiniz. Dolayısıyla da Merkez Bankası'nın evet bu alanda eli rahat. Aslında hem Ekim hem Aralık'a 100'er baz puan koyuyoruz.
2: Bilim dünyasının en prestijli ödülleri Nobel'ler sahiplerini buluyor. Bugün sıra fizikteydi. Nobel Fizik Ödülünü Belçikalı Francis Halzen kazandı. Antarktika'daki nötrino gözlem evinin baş araştırmacısı olan Halzen, 80'li yıllarda Güney Kutup buzullarının derinliklerine gömülü alıcılarla kozmik parçacıkları tespit etme fikrini öne sürmüştü. Samanyolu galaksisi dışından gelen yüksek enerjili nötrinoların net biçimde gözlenmesinde öncü rol oynamıştı. Belçikalı bilim insanı 1 milyon 200 bin dolarlık para ödülünün de sahibi oldu. Kanser gençler arasında yayılıyor. İngiltere, Amerika ve Hollanda'daki verileri inceleyen uzmanlar 7 kanser türünde önemli artış tespit etti. Hareketsiz yaşam tarzı ve sağlıksız beslenme bu durumun nedenleri arasında gösteriliyor.
9: Gençlerde kanser vakaları artıştı. Yapılan uluslararası bir araştırmada endişe verici sonuçlar elde edildi. Dünya Kanser Araştırma Fonu, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'daki kanser verilerini inceledi. Buna göre İngiltere'de gençler arasında 7 farklı kanser türünün görülme sıklığının hızla arttığı belirlendi. Uzmanlar, yaşam tarzı tercihlerinin her yıl binlerce cana mal olduğu uyarısı yapıyor. İngiltere'de 2001 yılından bu yana prostat kanseri teşhisi konulan 50 yaş altı kişilerin sayısı 4 katına çıkarken, erken yaşta görülen bağırsak, böbrek ve rahim kanseri teşhisleri de 2 kattan fazla arttı. İngiltere'de 7, Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 ve Hollanda'da 4 kanser türünde erken yaşta görülen kanser vakalarında önemli artışlar tespit edildi. Dünya genelinde kanser tüm yaş gruplarında artış gösterse de erken yaşta ortaya çıkan vakalardaki artış oranının diğer yaş gruplarındakinden daha yüksek olduğu belirlendi. Uzmanlar gençlerde kanser vakalarının obezite, sağlıksız beslenme ve yetersiz fiziksel aktiviteden arttığı uyarısı yapıyor. Aynı zamanda kansere dair artan farkındalık erken teşhislere de yansımaya başladı. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'da 50 yaş altı grupta akciğer kanseri oranları ise düşüş gösterdi. Bu durum sigara kullanımındaki azalmaya bağlanıyor. Uzmanlar, erken yaşta ortaya çıkan kanserleri anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğuna vurguda bulunuyor.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister, ister
2: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteğine taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
3: PTR. Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.
5: NTV Radyo.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 6 Ekim 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Ayın yüzeyindeki koyu renk bölgelere deniz, açık renk bölgelere dağ dendiğini biliyor musunuz? Deniz denilen bölgelerin eskiden deniz yatağı olduğu tahmin edilmiş. Bugün biliyoruz ki oralar aslında milyarlarca yıl önce akan lavların oluşturduğu görece düz bölgeler. Ay denizindeki bölgelere verilen adlar da şiirsel. Mesela birine sessizlik denizi denmiş. Ay'a ilk ayak basan Neil Armstrong'un meşhur anonsundan almış adını. Armstrong, "Houston, burası sessizlik denizi" demişti. Ay'ın koyu renk bölgelerinden bir diğerine bunalımlar denizi, ötekine hayalperestler gölü denmiş. Göktaşı çarpmasıyla oluşan ve dağ denilen bölgedeki kraterlerse ünlü filozof ve bilim insanlarının adını taşıyor. Plato, Aristo, Pisagor, Kopernik, Kepler gibi. Son olarak 10 yıl önce keşfedilen yeni kratere Atlas Okyanusu'nu uçakla tek başına geçen ilk kadın pilot Amelia Earhart'ın adı verilmişti. Göğe bakarken, ayı gözlerken aklınızda olsun.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: TÜYAP'tan haberler. Ambalaj endüstrisinin en büyük buluşması Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 31. kez düzenleniyor. 1200'den fazla firma ve 80 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, gıda ve içecek endüstrileri başta olmak üzere ambalaja yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere ev sahipliği yapacak. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 13-16 Ekim'de TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.

0: herkese sana.
1: Sanatını kendi yaşam öyküsünden, anılarından ve duygularından besleyen, 20. yüzyılın en etkili heykel sanatçılarından biri olan Louis Bourgeois'un hayatını dinliyor, sanat dünyasını etkileyen devasa örümcek heykelini ve bu eserle ne anlatmak istediğini öğreniyoruz. Anlatan, akademisyen ve heykeltıraş Profesör Fatma Ceyşakar Akyürek.
2: 20. yüzyılda heykel çok büyük bir değişim yaşar. Yani insanlık tarihinin uzun yüzyıllarının getirdiği birikimler içerisinden seçmeler yaparken onları dönüştürür ve olmayan değerleri hatta yer yer böyle eleştirel ve savaşçı tutumlarla değiştirir 20. yüzyılın ikinci yarısında sanatçılar. Bu değişim dönemi 20. yüzyılın bu eleştirel sanatın çok güçlendiği dönemin bir sanatçısıdır Louis Bourgeois'da. Aslında yaşam öyküsünün en önemli parçası doğduğu yer, işte Paris'te doğuyor. Ailesi işte çok bilinen bir yaşam öyküsü Louis Bourgeois'un. Eski halıları restore eden bir aile. Bu atölyenin geleneği sürdüren ayağı Louis Bourgeois'un ailesi esas olarak. Burada tarihi halılar restore ediliyor ve bu atölyede annesine yardım ederek büyüyor Louis Bourgeois. Çok sık daha sonraki yıllarda yapıtlarında bu atölyede edindiği deneyimler, bu atölyedeki gözlemleri, buradaki üretim süreçleri yapıtlarına ilham kaynağı oluyor. Atölye çerçevesinde yer alan halılar yıkanırken onları kendince bir heykel deposu gibi farz edip tasarlayıp onların arasında dolaşıp oyunlar oynayıp hayaller de kuruyor. Bunların spiral formları, yıkanırken suda bıraktığı izler, doğal boyalar, yani orta çağdan beri devam eden bir atölyenin üretim süreçlerini burada gözlemliyor. Çok büyük bir deneyim oluyor Louis Bourgeois için. Hayatı boyunca zihninden silemediği anılarla dolu. Özellikle annesiyle burada beraber çalışıyor. Annesi ondan halıların eksik parçalarındaki motifleri tamamlamasını istiyor. Çok küçük yaştan itibaren çizime yetenekli bir çocuk olduğu için burada bu desenleri çizmeye başlıyor. Halıların özellikle yere değen kısımları, bunlar duvar halıları, daha çabuk yıprandığı ve figürlerin ayakları da daha çabuk yıprandığı için şey diye anlatıyor Louis Bourgeois, bir ayak uzmanı oldum adeta diyor. Annem de beğendiği için çok sevindim diyor. Yani sanatla ilişkisini de aslında bu atölyede kuruyor. Bu halıların kıvrılmasıyla oluşan spiral formları daha sonra yapıtlarında çok sık göreceğiz. Her tarafın kumaşlarla dolu olduğu, halılarla dolu olduğu, ipliklerin, iğnelerin, tamiratın, sürekli 20-25 işçinin çalıştığı bir yerde kumaşlar tabii belleğinin çok önemli bir parçasına dönüşüyor ve onları da çok sık kullanıyor. Bir sürü şeyindeki hücreler adını verdiğimiz yapıtlarında bunları kullanır eski kilimler olarak. Bir de Louis Bourgeois'un eğitim konusundaki ilk kararı aslında sanat okumak değil. Buna rağmen önce bir matematik okuyor, sonra bir felsefe eğitimi var, sonra sanatçılardan özel dersler alıyor. Genel olarak ekonomik durumu iyi olan bir aile, yani bunlar karşısında da pek bir engel görmüyor ama huzurunun karşısında bir engel olarak annesiyle babası arasındaki ilişkiler var. Louis Bourgeois kendini çok anlatan bir sanatçı olduğu için Louis Bourgeois'un bir heykelini gördüğümüz zaman karşımızda bu anlatılar araya giriyor. Yani böyle bir anlam bağı kuruyor. Yani okuyanın ya da dinleyenin zihnindeki oluşumlarla. Mesela ben Louis Bourgeois'un bir heykelini gördüğümde Chicago'da bütün bu hikayeleri bilmiyordum açıkçası. Çok ilk sergilendiği yıllardı belki. Çok hoşuma giden bir heykel oldu. Ama bu öyküleri dinledikten sonra farklılaştı heykel. Heykelleriyle kurduğum olumlu ve olumsuz değişiklikleri uğradı. Anlatıların Louis Bourgeois'un heykel anlayışında bu kadar öne çıkması üzerine düşünmüşümdür hep biraz da tereddütle. Sonra bir sanat tarihçi olan eşiyle evlenerek Amerika'ya taşınıyor. Yani esas üretimi aslında burası ama Paris'te eğitim aldığı işte Lot gibi, Fernand Léger gibi önemli sanatçılar var. Yani oraya gittiğinde atölyelerinde çalıştığı sanatçıların eğitimiyle birikim görmüş bir sanatçı. Ama 38 yılında Amerika'ya gittiğinde arkasında Birinci Dünya Savaşı'nın ekonomik kriziyle yıpranmış olan ve daha uzun yılların sıkıntısını çekecek bir Fransa ile orada sevdikleri vardır. Bunlar tabii hep aklında, zihninde, herkes gibi insani bir durum olarak yaşatır. Zaten ilk sergilerinden birinde de onları anlattığı dikey formları vardır ahşap kullanarak. Onların her biri bir kişiyi canlandırır zihninde. Öyle bir özlem içinde hep var ama olumlu yanı Amerika'da daha rahat bir sanat ortamında kendini geliştirebileceği bir ortamda olması. Fakat 3 çocuk var. Yani hem 3 çocuk yetiştirip hem bir sanatçı olarak eğitimini aktif olarak, üretimini aktif olarak sürdürmek gerçekten zor bir şey. Zaten bunun altını çocuklarından bahsetmeksizin hep vurgular. Öncelikle kendisinden hareketle ortaya çıkar, geliştirilir. Ya işte ev başlı kadınlar çizer. Bunu birçok sanat kuramcısı şey olarak yorumluyor. İşte insan ve mimari arasındaki ilişkiler. Tabii bu tema böyle bir noktaya da varıyordur hiç şüphesiz. Bu yıllarda Amerika'da sanat ortamının çok çarpıcı bir gelişmesi var. İlk defa Amerikalı sanatçılardan kaynaklanan bir sanat çizgisi işte soyut duşavurumculuk. Louis Bourgeois'un işte Mark Rothko gibi bu sanatçılarla tanıştığı, onlarla düşüncelerini paylaştığı yorumlarıyla karşılaşıyoruz ama bir yerde şöyle bir metniyle karşılaştım. Louis Bourgeois bu soyut duşavurumculuğu çok erkeksi olarak görür. Yani kadına bakışları da işte bu sanatçılar tabii ki dönemin aydınları.

MoMA'da çok büyük bir kişisel sergisi olur. O sergiden sonra dünyanın en önemli sanatçıları arasına giden yol açılır karşısında. İki tane çizgi, ki ikisi de grup heykellerdir. Çok sayıda işlenmiş grup heykellerdir. Burjuva'nın sanatında önemli bir yer alır. Bir tanesi hücreler. Hücreler adını verdiği bu çalışmalar yaklaşık 60 tanedir. Bunlar bazen çok dev boyutlu heykellerdir. Etrafını kafes deliğiyle kapatır. Dev bir örümcek yer alır. Hücre yapısının üzerinde. Adeta onu sarıp sarmalamıştır. Bacakları da çok uzun olduğu için kıvırarak yere değdirir. Ama gövdesi bu hücre yapısının üzerinde. Hücre biliyoruz, yani iki yerde kullanılır. Bir, cezaevlerinde tutukluların tek başına kapatıldıkları küçük mekanlar. Bir de biyolojik olarak bütün canlıların yapı taşını oluşturan ögeler. Birazcık anlam kaymasıyla kullanır Louis Bourgeois hücre sözcüğünü. Kapatılmışlık, hapsedilmişlik ama korkularıyla ilişkilidir bu hapsedilmişlik. Ve korkularının karşısında kendisinin aldığı tavır da karmaşık bir tavırdır. Burada o kadar çok kendine dönük düşünceler üretir ki bu yapılara bakan insanların, yani ziyaretçilerin, bir haz aldığından, yani herhangi bir kapanmış yapı içerisinde ısrarla seyirci olmanın yarattığı hazdan söz eder. Zaten felsefe öğrenimi görmüş olması, meraklı, işte çok zeki bir kadın olması, entelektüel yanının ağır basması, kendi anlattıklarından çok daha fazla anlam katmanları içerdiğini kanıtlar. Yani söylediklerinden çok zaman zaman söylemedikleri karşısında şaşırabilir insan. O çocukluk anılarından, o atölyeden kalan etkilerin nerelerde nasıl çıktığı konusuna da tekrar dönebiliriz. Mesela Louis Bourgeois'un asılı figürleri vardır. Beli ne kadar sarılıdır, spiral bir formla. Yani adeta bir örümceğin avını yakaladığında etrafını sarar ya ağıyla, böyle bir koza haline getirir. Seyretmişsinizdir belki, o da çok ilginç bir davranıştır gerçekten, örümcek davranışıdır. Onlar gibi sarıp sarmalayarak figürleri sergiler.

0: Herkese Sanat. 20. yüzyılın etkili heykeltıraşlarından Louis Bourgeois'ın hayatını ve sanat dünyasına damga vuran eserlerini akademisyen ve heykeltıraş Fatma Ceyişakar Akyürek anlatıyor.
1: Ya insan tabii bir izleyici olarak şu soruları sormaktan edemiyor. Yani örümcek bu kadar mı pozitif değerler içeriyor Louis Bourgeois için? Yani heykelsi değerler açısından değil de anlam bağlantıları açısından. Bu soruyu sormaktan kaçınamıyor. Mesela karadul dediğimiz bir örümcek türü var. İşte simsiyahtır, işte tüylüdür vesaire. Ve en büyük örümcek türüdür. Yani ben baktığımda bunu düşündüğümü hatırlıyorum. Acaba öyle bir yoldan bir hareket mi diye. Ama Bourgeois'ın kamusal alanlarda yer alan örümcekleri öyle bir etki yaratmıyor. Çok dev boyuttalar işte 9 metrelere, 10 metrelere ulaşan heykeller. Altından geçmek istiyorsunuz, dolaşmak istiyorsunuz. Hatta içinde neşeli anlarda yaşayabiliyorsunuz. Ama biraz geriye çekildiğinizde ve biraz daha gittikçe çevresel değerlerle ilişkilerini fark ediyorsunuz. Zihninizde yerleşik ölçülerde zaten var olan şeyler, kentsel doku ya da mimari elemanlar aynı büyüklüğü taşırken örümcek büyüklüğüyle bu sefer öne çıkıyor. Yani birbirleri içerisinde bu farklılık, orandaki değişiklik tedirgin edici bir hale dönüşüyor. Zaten Louis Bourgeois da bu tedirginliği hep isteyen bir sanatçı. Yani bütün çalışmalarında böyle bir tedirgin edici, rahatsız edici bir durum var. Burada bizi şeye getiriyor Louis Bourgeois'ın örümcek heykelleri karşısındaki durum. Kamusal alan heykellerinin 90'lı yıllarda aldığı anlam düzeni ya da ideolojik yaklaşımlar. 90'lı yılların sanatçıları özellikle yani 80'lerden başlayan bir mücadele süreciyle kamusal alanları çok şiddetli bir değişime ulaştırdılar. Hakikaten bunun arkasında çok ciddi bir savaş yattı. 19. yüzyılı öncesinde kamusal alanların sadece iktidar söyleminin bir parçası olarak yer aldığını hatırlayacak olabilirsiniz.

0: olursak, bu kadar eski bir geleneğin, bu kadar insanların alıştığı bir durumun böyle bir dönüşüme uğramasının özel bir yanı, özel bir mücadeleyi gerektirdiğini fark ederiz. Çünkü bu demokratik yaşamın da bir parçası. Hatta galerilere, büyük kurumlara karşı da bir savaştı bu 90'lı yıllarda. Burjuva kendi hayatından yola çıkar. Kendi izlenimlerinden, birikimlerinden yapıtları hep geçmişe dönük bir şeydir. Kızı bir arkeoloji çalışmasıdır. Şimdi Burjuva Birinci Dünya Savaşı'nda doğuyor ve ertesinde Fransa'da yaşanan sıkıntılara, acılara şahit oluyor. Amerika'ya gidiyor, orada aynı şeyler. En azından Avrupalı sanatçılarla yoğun ilişkideler ve Avrupalı sanatçılar çok ciddi bir savaş karşıtı, savaş karşıtlığı, savaşın savaş karşısında görev alması gerektiği konusunda çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Mark Rothko da aslında bunlardan biri. Avrupalı sanatçılarla yoğun ilişkiler içerisinde. Bir yandan Berlin Duvarı'nın yıkılması, sosyalist bloğun yıkılması, yeni bir dünya düzeni. Dünyada yüzlerce şey olurken çocukluk anılarımıza bu kadar kapılmak olabilir. Ama bunların evrensel boyutlarıyla, evrensel insani sorunlarıyla bağlantılarını kurmamak gibi şeyler kafasına takılıyor insanın. Acaba zaman içinde sonradan fark edeceğiniz örtük anlatımlar içerisinde bunlarla tanışacak mıyız? Çünkü herhangi bir insan değil Louis Bourgeois. Örümcek heykeli beni en çok etkileyen heykeli açıkça. Yani onun işte annesine benzerliği, işte dokumacı olması, onarıcı olması gibi Burjuva'dan çok dinlediğimiz öykülerinin yanı sıra bir kamusal alan heykeli olarak beni asıl etkileyen hem çok büyük olması, dev bir boyuta taşıyor 2-3 santimlik bir yaratığı. Bu dev boyutlarda kabullenilir kılıyor onu. Ama bu kabullenirlik çok zarif biçimde yapılıyor. Yani burada bir süs unsuru olarak zarafetten söz etmiyorum. Yani kütlesel değil, mekanı bölmüyor. İçinden geçebiliyorsunuz. İçinden geçebilen sadece insan bedeni değil, göz içinden geçebiliyor. Işık içinden geçebiliyor ve siyaha boyuyor. Tamamen yabancı bir renk içerisinde kamusal alanda yer alıyor. Yani bu Londra'da Tate Gallery'de sergilediği en büyük heykeli aslında uzun bir süredir yaptığı örümcek serisinin bir parçası. Bunun altından geçerken karnında bir yumurta sepeti gibi bir bölüm var. Bunun içine beyaz yumurtalar doldurmuş sanatçı. Yani o da çok etkileyici. Yani dişi bir örümcekle karşı karşıyasınız. Hem anlam bağları açısından hem mekansal bağlantıları açısından çevresine egemen olan ama hiç gözü rahatsız etmeyen, bu zaten buradaydı, buranın bir parçası dedirtebilen bir heykel. Bu heykeli gerçekten çok seviyorum, kullandığı rengiyle. Yani heykelsi değerlerinden hiç vazgeçmeksizin 8 tane incecik görünen ayaklar üzerinde ve onların yer yer kıvrılarak, yani yumuşak bir kıvrılış değil, çok büyük bir gerilimle yere basması, hatta basmıyor da hafif yerden yukarıda duruyor duygusunu vermesi beni çok etkiliyor. Etkilemişti ilk gördüğümde. Daha sonraları da etkilendim. Sonra Louis Bourgeois'un bunu daha 1947'lerde yaptığı bir çizimden geliştirdiğini okuduk. Hepimiz her yerde yazıyor ve bir dizi örümcek heykeline başlıyor. Ama bunlar da büyük ölçekli heykeller. Mesela şeyde ilk yaptığı büyük örümcek heykeli işte 1,5 metreye yakın duvara asılı bir heykel. O da kapalı bir mekan için tavana yakın bir duvarda 1,5 metreye ulaşan ayaklarıyla bir örümcek heykeli gerçekten çok düşündürücü. Yani oradaki örümcek olduğunu unutup onun o çizgisel değerleri organik bir canlı ya da organik bir canlılar bütünü olarak algıladığınızda canlı yaşamı sorguluyorsunuz o boyut değişikliğiyle. Yeni baştan ele alıyorsunuz. Gerçekten Burjuva'nın işlerinde kafaya yerleşmiş bir takım klişelerin yeni baştan sorgulanmasını isteten bir tavrı var. Rahatsız ediciliği de belki bunun için yoruyor sizi. Eğer çok ilgilenmezseniz bu anlamlarla tanışamıyorsunuz. Zaten birkaç kere de birilerini azarladığını okumuştum bir yerden. Benim heykellerimi öyle çabuk anlamayın diye. Yani tabii espri yaparak söylüyor onu. Karmaşık bir ilişki izleyicisiyle.
1: ...20. yüzyılın etkili heykeltıraşlarından Louis Bourgeois'nın hayatını ve sanat dünyasına damga vuran eserlerini akademisyen ve heykeltıraş Fatma Ceyişakar Akyürek anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: dönerken. Reklam.
1: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
2: Metal'e yön veren teknoloji ve iş dünyası Ankiros Fuarı'nda buluşuyor. Metalurji sanayinin bugünü ve geleceği Ankiros 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiros.com'da.
3: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep ileride.

0: 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Mekan. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
1: Dünya piyasalarında yeniden güçlü dolar sendromu yaşanıyor. Bilindiği üzere dolar güçlendiği oranda diğer tüm finansal varlıkların adeta nefesini kesiyor. Nitekim altın gene Orta Doğu bölgesinde artan tansiyona ve karşılıklı tehditlere rağmen düşük bir düzeyde seyretmeye, değer ve irtifa kaybetmeye devam ediyor. Güçlü dolar sermaye piyasalarına da nefes aldırmıyor. Bunun bir istisnasını Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sermaye piyasalarında gene yapay zeka destekli olarak görülen yukarı yönlü seyir izliyor. Onun dışında özellikle avronun görece zayıf kalması da doların önünü açan bir unsur. Tabii DC Gap modeli dediğimiz, yani dolar, kripto, altın, silah ve petrol beşlisi üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi kazancını daima maksimize ettiği kurgu devam ediyor. Bu arada epeydir raftan indirilmeyen kripto, geçenlerde biliyorsunuz 80 bin dolarların üzerine bir atak yapmıştı. Şimdi belki sene tamamlanmadan güçlü dolar sendromuna biraz destek vermek, kazançları realize edebilmek için kriptoda atağa kalkabilir, hazırlıklı olmak lazım. Ama petrol fiyatları dahil şu anda aşağı yönlü bir baskılanma var. Zaman güçlü dolara yol verilmesi zamanı. Ama temel tablo değişmiyor. Onu hatırlatarak başlamak istedik. Tabii içeride beklenen Eylül ayı enflasyonu TÜİK tarafından açıklandı. 2.2 ve 2.4 arasında değişen tahmin ortalamasının oldukça altında, 1.84'lük bir manşet. 5 yıldan sonra ilk defa senelikte de 29.73 gibi, hani 30'un bir tık altında, sinyal etkisi bakımından kuvvetli çünkü böyle bir genel bir imaj veya yaklaşım var. 30'a takılıp kalmış, 30'un altına bir türlü 50 küsür aydır indirilemeyen manşet aşağıya doğru inmiş oldu. Ama alt kırım okumalarında bundan sonraki seyre dair iniş trendini bize müjdeleyen maalesef herhangi bir gösterge bulunmuyor. Ne demeye çalışıyoruz? Katılık, yapışkanlık ve yaygınlık sendromları hala varlıklarını koruyorlar. Bu üç mahşerin atlısı diyelim, bu üç felaket tellalı piyasadan silinmedik, tablodan çekilmedikçe enflasyonda sürdürülebilir bir iniş trendinden bahsetmek mümkün değil. Katılık, yapışkanlık ve yaygınlığın tabii çok değişik analizlerle, bizim de çalıştırdığımız modellerde farklı parametrelerle takibi veya ortaya konması mümkün ama pratik birkaç noktayı müsaadenizle paylaşalım. Bunlardan bir tanesi çekirdek enflasyon, manşet enflasyonun üstünde. 2.14, manşet 1.84. Dolayısıyla burada bir katılık ve yapışkanlık devam ediyor. Aynı zamanda yurt içi üretici fiyatlarına baktığınızda da, yani birikmiş maliyet enflasyonu, gerilmiş zemberek yay etkisi de 2.07 ile yine manşetin üstünde. Bunlar katılık ve yapışkanlığa delalet ediyor. Yaygınlık bakımından da enflasyonda takip edilen göstergelerden 174 adet endeks var. Endeks kalemi var diyelim genel geçer ifadeyle. Bunların 133'ünde fiyat artışı olmuş. Yani fiyat artışlarında oransal ağırlık veya ezicilik devam ediyor. Hal böyle olunca iniş trendine geçiş bakımından henüz ufukta bir ümit verici gelişme gözükmüyor. Tabii bu beklentilerin altında gelen bu rakamda eğitim harcamalarının yukarı yönlü, ama bu sefer gıdada bir aşağı yönlü eğilim ortaya çıkmış. TÜİK hesaplamalarına göre gıdadaki bu görece ucuzlama veya fiyat artışlarındaki yavaşlama, netice itibariyle böyle bir sonucu doğurmuş. Ama bütün dünyada da hani gıda konusunda sıkıntılı bir sürecin sürdüğünü ifade edelim. Nitekim Birleşmiş Milletler'in biliyorsunuz 2030 sürdürülebilirlik hedefleri var. Bunlar içerisinde tabii insanlığın varoluşuna dair önemli bir gösterge olan gıda ve beslenme meselesi de var. 2030 gıda geleceği sürdürülebilir rakamlarına veya hedeflerine ne kadar yakın olunup olunmadığına dair bir araştırma yapılmış. 197 ülkeyi kapsıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO, Johns Hopkins Üniversitesi, Cornell Üniversitesi ve Küresel Beslenmeyi İyileştirme İttifakı GAIN tarafından yürütülmüş gıda sistemleri geri sayım girişimi. Hemen söyleyelim, küresel gıda sistemlerinin 2030 hedeflerinin gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Beslenme ve sağlık, çevre ve doğal kaynaklar, geçim kaynakları, yoksulluk ve eşitlik ile yönetim ve dayanıklılık olmak üzere 5 ana alanda 44 gösterge üzerinden 197 ülke değerlendiriliyor. Küresel ölçekte bu 44 göstergeden sadece yarısında, 22'sinde ilerleme kaydedilirken 15 göstergede belirgin değişim yok, 7 göstergede ise durum kötüleşiyor. Suya güvenli erişim, bilgiye erişim, kamu yönetiminin etkinliği ve tarımsal verimlilik olumlu gelişme gösteren alanlar. Buna karşılık sağlıklı beslenmenin maliyeti, gıda güvencesizliği, pestisit kullanımı, ultra işlenmiş gıda satışları ve sera gazı emisyonlarında olumsuz bir tablo ortaya çıkıyor. Araştırmaya göre mevcut eğilimlerin sürmesi halinde hiçbir ülkenin gıda kaynaklı sera gazı emisyonlarında sıfır emisyon hedefine ulaşması mümkün gözükmüyor. Tabii ülkeler arasında da bir farklılık var. Japonya, İzlanda ve Kanada diğerleri arasında bu hedeflere daha yakın duran ülkeler. Nihayet fikri bir takip notuyla tamamlayalım. Bilindiği üzere dün de değinmiştik, ihracat rakamları 9 aylık icmali ortaya çıktı. 284 milyar dolarlık bir ihracat, 380 milyar dolarlık bir ithalat var. Online rakamları da ortaya çıkıyor. 8 aylık icmale baktığımızda ihracat 157.2 milyar, ithalat 332 milyara aşıyor. Yine ithalatın ihracatı geçtiği görülüyor. Bu dün değindiğimiz dengesizlik ve acil vaziyet etme durumuna bir kere daha işaret ediyor. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İzmir Çevre Otoyolu'nun 0-2. Kilometrelerinde ve Ankara-Konya yolunun 56-59. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Müzik arası.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Çarşamba yağış doğu bölgelerde etkili. İstanbul az bulutlu, rüzgar hafif, sıcaklık 23 derece. Ankara açık 21, İzmir 25, Bursa 23 derece. Antalya biraz bulutlu 27 derece. Marmara'da Karadeniz'e yakın ilçelerde hava ara ara bulutlanıyor. Rüzgar hafif. Edirne 26, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da ara verecek yağış Perşembe Sivas kesiminde yeniden başlayacak. Eskişehir açık 22, Kayseri 19 derece. Ege'de rüzgar orta kuvvetli. Gölgede Manisa 26, Muğla 24, Afyonkarahisar 21 derece. Akdeniz'de Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta hala kısa süreli yağış var. Adana 28, Hatay 24 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane bölümünde sağanak geçişi sürüyor. Zonguldak parçalı bulutlu 19, Samsun 20 derece. Doğuda sağanaklar en fazla Erzurum, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır kesimini etkiliyor. Hakkari parçalı bulutlu 21, Erzurum 14, Diyarbakır 23 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa kısa süre yağmurlu 22, Paris kuvvetli yağmurlu 19 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 20.
4: İyi akşamlar, saat 20 oldu. NTV'de ana haber bülteni zamanı. Öne çıkan birkaç başlık var. Bakalım hemen bültenimize başlayalım. Kamuoyunun en çok ilgilendiği konulardan biri fon soruşturması. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu konuda oluşturulan komisyonun iki toplantısı sonrasında yarın Meclis Genel Kurulu'nu bilgilendirecek. AK Parti de fonların tasfiyesi ve geri ödemeleriyle ilgili bir kanun teklifi hazırlıyor eli kulağında. Adalet Bakanı Akın Gürlek de bugün para iade sürecine ilişkin dedi ki zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sayılıyor. Bu iyi niyet ama haklarında işlem yapılmayacak diye bir şey yok. Ceza indirimi olur ama dosya kapanmaz. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasını istediğini söyledi Devlet Bahçeli ve bunun için de 2028 yılı içinde meclis kararıyla seçimlerin yenilenmesini önerdi. Bahçeli'nin formülü şu: yürütmede Erdoğan, yasamada MHP. Bakacağız açıklamasına. Bir ortaokulda bıçaklı saldırı oldu. Bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Saldırgan da, hayatını kaybeden de, yaralılar da çocuk, öğrenciler. İstanbul Başakşehir'deki okula başka bir okulun 10. sınıf öğrencisi iki bıçakla girdi ve İstanbul Valisi'nin açıklamasına göre çocukları hedef gözetmeden bıçakladı. Hatta saldırgan çocuk girdiği okulun üniformasını bile giymişti. Soruşturma sürüyor, yaralı çocuklar da hastanede. NTV'de ana habere başladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'deki yeni akademik yıl açılış töreninde konuştu. Her şehirde üniversite açıldığını söyledi ve bu adımı eleştirenlere de tepki gösterdi.
5: Yanlış varsa düzeltilir, noksan varsa tamamlanır. Hata yapan, istismar eden, verilen imkanları kötüye kullanan varsa bunların da hesabı sorulur.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. İktidarları döneminde Türkiye'nin 81 ilinde üniversite açıldığını söyledi. Bu adımı eleştirenlere tepki gösterdi.
5: Şimdi birileri zaman zaman çıkıyor, bizim her şehrimize üniversite açmamızı eleştiriyor. Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir. İşçinin, emekçinin, çiftçinin çocuğuna işçisin sen, işçi kal demektir.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de gerçekleştirilen programda üniversitelerin ekonomi ve reel sektör odaklı çalışması gerektiğini söyledi.
5: Şu anda kalıcı ve sürdürülebilir çözümler geliştirmemiz gereken meseleler var. Bunların başında reel sektörün ihtiyaçlarıyla uyumlu bir yüksek öğrenim sisteminin ülke satına yaygınlaştırılması geliyor.
6: Cumhurbaşkanı yapay zeka kullanımı konusunda uyarılarda da bulundu.
5: Kaynağa ve bilgiye yapay zeka modelleri üzerinden ulaşmak, araştırma sürecinde sarf edilen emeği de büyük oranda devre dışı bırakmıştır. Üstelik yapay zekanın sunduğu bilgilerin sıhhati, kaynakların güvenilirliği çoğu zaman sorgulanıyor.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde üniversitelerin uluslararası sıralamadaki yerleri de vardı. Orta vadede en az iki üniversitemizin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girmesini hedefliyoruz dedi.
4: Fon soruşturması memlekette kamuoyunun da gündeminde, siyasetin de gündeminde ve anlaşılan o ki meclisin de gündeminde olacak. Zira yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Meclis Genel Kurulu'nu bu konuyla ilgili bilgilendirecek. Bugün öğrendik ki AK Parti de bir yasa tasarısı hazırlığı içerisinde, bu fonla ilgili iadeler üzerine bir tasarı bu. Kısa zamanda da anlaşılan meclise gelmesi planlanıyor. Özgür Akbaş karşımızda, şimdi bu konuları konuşalım. Önce AK Parti'nin hazırladığı yasa tasarısıyla başlayalım Özgür. Maddelerin ne içerdiği belli mi?
7: 10 maddelik bir teklif olması bekleniyor Seda, hazırlık aşamasında. Yarın Merkez Yürütme Kurulu var AK Parti'nin. Orada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir sunum gerçekleştirilecek. Aslında geriye dönelim. Cuma günü fon kurulu toplantısı vardı. İlave tedbirlerden bahsediliyordu. Bu sürecin Sermaye Piyasası Kurulu bir de yol haritası açıklamıştı. O yol haritasının hukuki altyapısının da oluşturulması gerekiyordu. İşte bu nedenle bir yasa teklifi üzerinde çalışıyor AK Partili kurmaylar. 10 maddeden oluşmasını bekliyoruz. Hem fonların tasfiyesi, yatırımcıların alacaklarının ödeme planı ve bu sürecin hukuki altyapısını oluşturmak için bu geçici bir yasa teklifi olacağını da vurgulayalım. 10 maddeden oluşması bekleniyor. Tabii fon krizin çözümüne yönelik bir teklif olacak. Teklifte fonların tasfiyesinin nasıl olacağı, ödemelerin hangi sırayla yapılacağı ve kurumların görev ve sorumlulukları bu teklifle belirlenecek. AK Parti kaynaklarına göre cuma ya da en geç pazartesi günü bu teklifin meclis başkanlığına sunulmasını bekliyoruz. Ama tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yarın sunum gerçekleşecek. Ondan sonra belki bazı değişiklikler de yapılabilir. Yapılan planlamaya göre süreç 7 şirketi kapsıyor. 4 şirkete ilişkin varlıkların nakde çevrilmesine TMSF görev alacak. Diğer şirketlerde ise ödemeler kendi bünyelerindeki kaynaklardan karşılanacağını da vurgulayalım. Geri ödemede kritik eşik 1 milyon lira. 1 milyon liranın altında yatırımı olanlar bu paralarını Ekim ayı içinde alacaklar. Enflasyon farkıyla alacaklar. Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy kapsamındaki fonlarda ödeme günündeki net yatırımı 1 milyon liranın altında olanlara tutarın tamamı enflasyon farkıyla birlikte ödenecek. 1 milyon üstünde olan yatırımcıların ise biraz beklemeleri gerekiyor ama 1 milyona kadar olan rakamı alacaklar onlar da. Fon krizinden etkilenen yatırımcı sayısı 455.578. Bunların 355 binin 1 milyonun altında bir yatırımı olduğu ifade ediliyor. Yani onların, yani 355 bine yakın mağdurun mağduriyeti Ekim ayında giderilecek gibi gözüküyor. Enflasyon farkı da ödenecek Seda.
4: Peki Özgür, yarın genel kurulda ne olacak bu konuyla ilgili?
7: Şimdi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi aslında yeni yasama dönemine resmen başlamış oldu. Evet, 1 Ekim'de açılış oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşmasını yaptı ama yasama dönemi bugün itibariyle başladı. Ve bugün muhalefetin fon kriziyle ilgili ciddi iktidara yönelik sıkıştırması söz konusuydu. Bütün muhalefet partileri bir kere önerge verdiler. Bir araştırma komisyonu kurulmasını istiyorlar ve fon kriziyle ilgili iktidara yönelik tepki de ortaya koydular. Bunun üzerine Meclis Genel Kurulu daha fazla çalışamadı. Saat 18 sularında genel kurul kapandı. Şimdi yarına gözler çevrildi ki bugün AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bir bilgilendirme yapacağını ifade etti. Zaten AK Parti'de bu görüş hakimdi. Yani bir araştırma komisyonu kurulmasın ama fon kurulunun başındaki isim Cevdet Yılmaz'ın ara sıra Meclis Genel Kurulu'nu bilgilendirsin deniliyordu. İşte bu yarın ilk bilgilendirme olacak. Fon kurulu kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığı ilk toplantısını yapmıştı. Geçen hafta Cuma ikinci toplantı yaptı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında. Ve orada önemli kararlar alındı. Hem bunlar hem fon soruşturması hem bu kriz neden oldu? Kim engellemedi? Bunların bütün bu sorulara yarın Cevdet Yılmaz'ın cevap vermesi bekleniyor. Son not. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da bugün meclisteydi ve Plan Bütçe Komisyonu'nda hem sunum yaptı hem de soruları yanıtladı. Yine Karahan'a yönelik sorular da hep fon kriziyle ilgiliydi. Şunu söyledi Karahan, fon kurulunda prensip olarak kamu kaynaklarının kullanılmaması kararlaştırıldı. Bugün AK Partili kurmaylar da bunu ifade ettiler. Mağdurlara ödenecek rakam kamu kaynaklarından olmayacak denildi. Bunu Merkez Bankası Başkanı da doğrulamış oldu. Yetkili kurumlarımız bu doğrultuda gerekli adımları atıyor ve biz de bu kurumlarla yakın bir işbirliği ve eşgüdüm içinde çalışıyoruz dedi. Merkez Bankası Başkanı'nın bu konuya ilişkin değerlendirmesi de böyleydi Seda.
4: İşte mecliste yarın da böyle bir değerlendirme olacak. Şimdi fon soruşturmasında hesapları dondurulan isim eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin geri ödeme başvuruları vardı. Başvuruları kabul edildi. 2 milyar liraya yakın para TMSF fonuna iade edilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise bu konuda bugün şöyle bir açıklama yaptı. Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sayılıyor ve bu iyi niyet ama haklarında işlem yapılamayacak diye bir şey yok. Ceza indirimi olur ama dosya kapanmaz.
8: Teknolojilerinin yarattığı
9: Özata Denizcilik'ten 162 milyon liralık hisse aldıkları, 2 milyar 126 milyon lira kazandıkları anlaşılmıştı.
8: Olumsuz etkileyebilecek
9: Eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya fon kazancını iade etmek için başvurdu. Savcılıktan izin çıktı. Ana para hariç söz konusu kazanç TMSF'ye bağlı iade hesabına aktarılacak.
10: TMSF başkanımıza görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iade de bulunmuş. Bunlar bütün mal varlıkları hukuk ilkeleri çerçevesinde TMSF'ye devrediliyor. Sermaye Piyasası Kanunu muhalefet 107. maddesi var. Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Sadece kanunda düzenlenen bir indirim sebebi. Yani zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış.
9: Tutuklanan şirket yöneticileriyle ilgili incelemeler de sürüyor. Serdar Turhan ve Muhammed Yarız'ın fonlar tasfiye edilmeden önce bazı hisse senetlerini başka hesaplara aktardıkları belirlendi. Savcılık bu konuyla ilgili incelemenin Ocak 2025 baz alınarak yapılmasını istedi. Soruşturma kapsamında iş insanı Şaban Serkan İlaldı'nın hesap hareketleri de inceleniyor. Soruşturmada toplam şüpheli sayısı 207. 85 zanlı tutuklandı. 83 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. 23 zanlı ise firarda.
10: Fon kurdu, kararlar aldı. Burada haksız kazanç sağlayan ile yasal kazanç sağlayanı yani meşru kazanç sağlayanı ayırmamız lazım. Haksız kazançlarını sonuna kadar üzerine gideceğiz, iade edeceğiz ve iade de ettiriyoruz. Burada TMSF'ye devrediyoruz. Fon kurdunun almış olduğu kararlarda kesinlikle vatandaşlarımıza yani bu borsalarda, hisselerde ya da fonlarda hissesi olmayan vatandaşlarımıza bir külfet getirilmeyecek. Kaçırdığı malları biz bunları mutlaka getireceğiz ve TMSF'de devredeceğiz. TMSF'de hukuk kuralları ve fon kurduğunun almış olduğu kararlar çerçevesinde bunları yine yatırımcılara, tazmin merkezine ödettirecek. Bu paraların sonuna kadar hazineye kazandırılması için hukuk kurallar çerçevesinde elimizden geldiğince çalışıyoruz.
4: İsmi fon soruşturmasında geçen Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı kendi yaşamına son verdi. Ali Emre Ballı'nın fon soruşturması kapsamında mal varlığına tedbir ve işlemlerinin durdurulması kararı verilmiş. Ama bu kararlar aynı gün kaldırılmıştı. Ballı'nın söz konusu fonlarda 9 milyar liralık işlem yaptığı iddia edilmişti. Ali Emre Ballı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın ortağıydı. Ballı'nın Çekmeköy'de boş bir arazide kendi yaşamına son verdiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yasama yılının ilk grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. Seçimler için de 2028 yılını işaret etti.
11: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır.
12: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. Yenilenecek seçimlerin 2028'de yapılması gerektiğini söyledi.
11: Denge ve denetleme mekanizmasının daha sağlıklı işleyebilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi yasamada temsil gücünü mutlaka arttırmalıdır. Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk arsıdır.
12: Bahçeli mecliste yeni yasama yılının ilk grup toplantısı için kürsüdeydi. MHP'nin yağmur stratejisinin ayrıntılarını da kamuoyuyla paylaştı.
11: Yağmur arınmayı, temizlenmeyi, tazelenme ve yenilenmeyi, bolluğu ve bereketi temsil ederek Rahman'a atfen rahmetle sembolleşmiştir. Yağmurun yıkıcı etkiye sahip bir sele dönüşmesi de engellenmelidir.
12: MHP liderinin gündeminde fon soruşturması da vardı.
11: Türkiye yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır.
4: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiası siyasetin epeydir konuştuğu bir iddia. Bu konuya ilişkin Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den sert açıklamalar var.
13: Sana güvenmeyen İzmir'in güvenip de oy verdiği kişiyi tehditle, şantajla devşirmeye çalışan eski siyasetin daniskasıdır. Bu baskılara boyun eğmeyip İçeride aslanlar gibi yatıp arkadaşlarını, partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir.
12: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiası gündemdeyken bu mesajı verdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Özel'in gündeminde fon soruşturması da vardı.
13: Fırından 20 liralık bir ekmeği görüp de nefsine yenik düşenler içeride, Fatma Betül Sayan Kaya nefsine uymuş yazık garibim diye ifadeye bile çağrılmaksızın dışarıda bir tane etkin pişmanlık hesabı açmışlar. Bu meseleden kurtulmaya çalışıyorlar. Bu düzen değişmeden kimseye huzur yoktur.
12: Özgür Özel, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması hakkında da dikkat çeken bir mesaj verdi.
13: Uluslararası anlaşmayı kabul etmiyoruz. Mehmetçiği 100 yıl sonra Yemen çöllerine sürecek maceracılığı, Trump'ın emir askerliğini kabul etmiyoruz.
4: İstanbul Başakşehir'deki bir ortaokula dışarıdan gelen 15 yaşındaki kız öğrenci bıçaklı saldırı düzenledi. Valinin açıklamasına göre rastgele bıçakladı öğrencileri ve 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut hayatını kaybetti. 7 öğrenci de hastanede. Yakalanan zanlının saldırıyı neden gerçekleştirdiği araştırılıyor. (Gülüyor)
6: 15 yaşındaki lise öğrencisi gizlediği bıçakla ortaokula girdi, öğrencilere saldırdı. 10 yaşındaki Estem Sare Bulut hayatını kaybetti. Yaşları 10 ila 13 yaşlar arasında değişen yaralı 7 öğrencinin tedavisi sürüyor. Olay sabah saatlerinde İstanbul Başakşehir'deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşandı.
14: Başka bir lisenin öğrencisi olan bir öğrenci, o okulun üniformasını giyip ortaokula gidiyor ve oradaki çocuklarımızdan bıçakla saldırı düzenine ağır yaralı bir öğrencimiz var. O öğrencimizi kaybetti.
6: Okuduğu lise Küçükçekmece'de olan 10. sınıf öğrencisi saldırgan FM gözaltına alındı.
7: Okul kıyafetiyle içeriye giriyor ve çocuklara hedef gözetmeden bıçaklıyor.
6: Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Saldırının nedeni araştırılıyor. Bu kapsamda İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları da müfettiş görevlendirdi. Saldırganın annesi ve babası da gözaltına alındı. Saldırının gerçekleştiği okulda eğitime 2 gün ara verildi. Soruşturma sürüyor.
4: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan gemideki kayıpları arama çalışmalarında 2 kişinin daha naaşına ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasından sonra sürdürülen arama çalışmaları kapsamında 2 naaşa daha ulaşıldığı belirtildi. Kimlik tespitine yönelik gerekli çalışmalar hemen başlatıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi. Halen kayıp 5 kişi var. Arama çalışmaları sürüyor. Mekke İttifakı'nın siyasi ve askeri komitesi Riyad'da dün 2. toplantısını yaptı. O toplantıdan Suudi Arabistan'ın ihtiyaç duyduğu savunma sistemlerinin hızlı şekilde sevk edilmesi yönünde mutabakata varıldı. NTV'nin edindiği bilgilere göre de ilk etapta Mekke İttifakı'nın karargahında görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri personeli Suudi Arabistan'a gidecek. Subay seviyesindeki askeri personel Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmasından sonra görevlendirilecek.
6: Mekke İttifakı kapsamında ilk somut adımlar atıldı. Riyad'da düzenlenen Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarıyla Genelkurmay Başkanlarının katıldığı komite toplantısında Suudi Arabistan'a ihtiyaç duyduğu savunma sistemlerinin üzerinde uzlaşma sağlanan askeri kuvvetlerle yeteneklerin ivedilikle gönderilmesi konusunda mütabık kalındı. NTV'nin edindiği bilgilere göre ilk etapta Mekke İttifakı'nın karargahında görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri personeli Suudi Arabistan'a gidecek. Subay seviyesindeki askeri personel Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmasının ardından görevlendirilecek. Suudi Arabistan'a gidecek askerler ortak eğitim, kapasite güçlendirme ve tatbikatların planlanmasında görev yapacak subaylardan oluşacak. Suudi Arabistan'ın kritik enerji tesislerinin korunması için konuşlandırılacak, Türk hava savunma sistemlerinde de askeri personel bulunacak. Türkiye, Yemen'deki Husi güçlerine karşı muharip güç sevk etmeyecek. Ancak kritik tesislerin drone ve İHA saldırılarına karşı hava savunması için Suudi Arabistan'a destek sürecek. Edinilen bilgilere göre belirli sayıda Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ikili ortak askeri işbirliği anlaşmaları çerçevesinde İran ve ABD savaşının ilk günlerinden bu yana Suudi Arabistan'da görev yapıyor. Geçici görevlendirmeyle gönderilen personel Türkiye'den gönderilecek alçak ve orta irtifa hava savunma sistemlerini işletiyor. Ayrıca drone ve İHA tehdidine karşı elektronik harp sistemleri de bulunuyor. Türk hava savunma sistemleriyle bu sistemlerde görev yapan Türk askerlerinin Suudi Arabistan'da bazı kritik tesislerin hava savunmasında aktif rol oynadığı belirtiliyor.
4: Şimdi Fransa'da sokaklara bir gidelim. Çünkü lise öğrencilerinin başlattığı eylemler büyüyor. Onlarca kente de yayıldı. Bugün de önemli ve büyük bir gündü eylemlerde. NTV temsilcisi Kayhan Karaca karşımızda. Kayhan, protestolarda bugün neler yaşandı? Öğrencilere üniversitelilerin de destek verdiği doğru mu?
15: Evet, doğru Seda. Bugün özel bir gündü diyebilirim. Çünkü bu eylemlerin başladığı günden bu yana ki 19 gün oldu. İlk defa liseliler başka kitlelerle beraber bir eylem yaptılar. Kimdi bunlar? Senin de belirttiğin gibi üniversite öğrencileri. Ama buna ek olarak sendikalar, işçi sendikaları, hatta çiftçi sendikaları ve kimi sivil toplum kuruluşları da liselilere destek verdiler. İşte bu nedenle zaten bu yürüyüşlerde Fransa'nın 30'dan fazla kentinde gerçekleşen bu yürüyüşlerde çok sayıda insan gördük. Daha dün akşama kadar bugün ülke çapındaki gösterilerde ya da yürüyüşlerde 100 bin ile 200 bin kişinin beklendiği söylenmekteydi. Biraz önce rakamlar açıklandı Seda ve organizatörler 450 bin kişiden bahsediyorlar. Fransız İçişleri Bakanlığı dahi 256 bin rakamını verdi ki dolayısıyla Fransız İçişleri Bakanlığı dahi öngörülerin üzerinde bir katılımın gerçekleştiğini itiraf etmiş oldu. Ki normalde bu 450 binle 256 bin arası yani en az 300 bin kişinin bugünkü gösterilere katıldığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Bugün enteresan bir gözlem daha edindim. Ben de Strasbourg kentinde bu liselilerle beraber yürüdüm gün boyu. İlk defa bu gösterilerde, yürüyüşlerde liselilerin anne ve babalarını ve sendikacıları gördük. Bunlar niçin geldiler? Bu kişiler hem liselilere sahip çıkmak için hem kendileriyle dayanışma içinde olduklarından hem de polisin olası taşkınlığına karşı kendi ifadeleriyle çocuklarını korumak için orada olduklarını söylediler bana. Bu da ilginçti. İlk defa Fransa'da böyle bir manzaraya tanık oluyoruz. Biraz sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron özel bir kriz masası toplayacak. Bu kriz masasına Başbakan Sebastian Lecornu ve İçişleri Bakanı ve Eğitim Bakanı'nın da katılacağı açıklandı. Bu arada liseliler durmuyorlar. Bugünkü eylemlere devam edeceklerini bildirdiler. Perşembe günü yeni bir ulusal eylem çağrısı daha yaptılar. Bu eylemi sendikalarda destekleyeceklerini açıkladılar birkaç dakika önce Seda.
4: Kayhan, bu kadar kapsamlı olması, ebeveynlerin desteği, sendikaların, çiftçilerin, üniversitelerin desteği tabanın iyice genişlemesine yol açtı anladığım kadarıyla söylediklerinden. Ve Macron da bir müdahale masası oluşturuyor. Bunun gidişatını nasıl öngörüyorsun? Bir siyasi krize doğru evrilecek gibi mi sence?
15: Siyasi kriz demesek bile bir siyasi kamplaşmadan çok rahat biçimde bahsedebiliriz Seda. Neden siyasi kamplaşma? Çünkü şu anda baktığımız vakit bütün sol partiler sadece solun solundakiler değil aynı zamanda merkez sol partiler ve çevreci partiler tamamen bu listelerin yanında saf tutmuş durumdalar. Merkez, merkez sağ ve aşırı sağcı partiler ise liselilere karşıyız demiyorlar ama liselilerin eylemlerinde sadece şiddet boyutunu görmek istiyorlar. Öyle bir imaj yaratıyorlar. Hatta bu liselilerin eylemlerinin arkasında sadece aşırı solun olduğunu söyleyen ve aşırı sol bazı partilerin kapatılmasını dahi talep eden sağcı siyasiler var. Öte yandan aşırı sağcılar bu eylemlerden belki biraz prim çıkartmak da istiyorlar ve devletin otoritesini ön plana koyup bu şiddet olaylarına karışan gençlere bu verdikleri zararın tamamen ödetilmesini talep etmekteler. Bir son not daha vereyim. Hükümet de 27 Ekim'de Senato'ya bir yasa tasarısı sunacağını, bu yasa tasarısının adının yağmalayan öder olacağını söyledi. Yani bu yağmalama ya da kamu malına zarar verenlere bu verdikleri zararın ödetilmesini, derhal ödetilmesini öngören bir yasa tasarısı hazırlama girişimine başlamış durumda hükümet. Bir de şunu hatırlatayım seyircilerimize son olarak. Fransa Cumhurbaşkanı seçimine hazırlanıyor. Nisan 2027'de tüm bu gerçekleşen liseli eylemleri aynı zamanda bu Cumhurbaşkanı seçim kampanyasında da hem sağ partilerin hem de sol partilerin kullanacağı bir argüman olacak denmekte. Yorumları yapılmakta daha şimdiden Seda.
4: Peki, Kayhan Karaca ile konuştuk. NTV Strasbourg temsilcisi. Fransa'da sokaklar karışık. Hemen sınır komşusu Almanya'daysa gündem çok başka. Büyük bir olay var. Alman İstihbarat Servisi BND'nin eski başkanı casuslukla suçlanıyor. Casusluk ve ihanet suçlamasıyla gözaltına alındı August Hanik ve gizli istihbarat bilgilerini yabancı istihbarat servislerine sızdırmakla suçlanıyor.
6: Almanya'da casusluk skandalı patlak verdi. Eski istihbarat şefi yabancı gizli servislere hassas bilgileri sızdırmakla suçlanıyor. Alman İstihbarat Servisi BND'nin eski başkanı August Hanning ve özel kalem müdürü Manfred D. gözaltına alındı. 80 yaşındaki Hanning 1998 ile 2005 yılları arasında görev yaptı. Hanning'in ayrılmasından sonra Manfred BND'deki görevine devam etti. 2012 ile 2016 yılları arasında da istihbarat başkanlarının özel kalem müdürüydü. Savcılığın açıklamasına göre Manfred görevini gizli bilgilere ulaşmak için kullandı. Bu bilgileri para karşılığında Henning'e veriyordu. Aralarındaki işbirliğinin 2010'un ilkbaharında başladığı tahmin ediliyor. Manfred'in Henning'e yıllar içinde yaklaşık 2000 belge sattığı ortaya çıkarıldı. Çoğunun gizli bilgi içerdiği, yöneticiler için hazırlanan istihbarat briefingleri olduğu belirtiliyor. Savcılık açıklamasında Henning'in bu bilgileri kimlere servis ettiği yer almıyor. Henning'in bu bilgileri özel danışmanlık faaliyetlerinde kullandığı ifade ediliyor. En az bir kez yabancı bir istihbarat servisi için hazırladığı analizde kullandığı tespit edildi. Bu analizin talep edilen istihbarat servisine ulaşıp ulaşmadığı araştırılıyor.

0: ve Yasin Kol'un da aralarında olduğu 5 kişinin tutuklandığını hatırlattı. Soruşturmadaki tespitlere ilişkin bilgi verdi.
1: Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile başka kişiler arasındaki yazışmalarda işte hakemlere baskı yapıldığı, mobbing yapıldığı ya da bazı hakemlerin bazı maçlarda özel olarak görevlendirildiği, işte sınav sorularının verildiği iddiasıyla devam eden bir süreç var. Hakemlerde şöyle teşvik primi iddiası var. Ayrı yürüyor, ayrı suçlar.
0: Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlayan Gürek, derbi maçlarına ilişkinde savcılığa şikayetler geldiğini ancak şu ana kadar somut bir delilin olmadığını söyledi. Aralarında Muhsin Yazıcıoğlu ve Kaşif Kozinoğlu gibi isimlerin dosyalarının da olduğu, faili meçhul suçların yeniden incelendiğini belirten Adalet Bakanı yaklaşık 640 dosyanın ele alındığını ifade etti. Gürek, süresiz nafaka uygulamasını sona erdirecek düzenlemenin kısa süre içerisinde meclise sunulacağını da açıkladı. Yeni düzenlemede nafaka evlilik süresine göre belirlenecek.
1: Hakimlerimiz, aile mahkemesi hakimlerimiz özellikle somut olaya göre, tarafların ekonomik durumlarına göre, mağduriyet durumlarına göre, hakkaniyet kuralları çerçevesinde bir karar alabilir. Bu şekilde bir düzenleme yaptık.
2: Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda üzerinde gecelikte kapıyı açan bir kadının görüntülerinin paylaşılmasına AK Parti'den tepki geldi. Meclis Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in İçişleri Bakanlığı'nın görüntüyü çeken kişi hakkında soruşturma başlattığını söyledi.
3: İçişleri Bakanlığı bu görüntüleri çeken kolluk güçleriyle alakalı soruşturma başlattı. Bu soruşturma neticesinde görüntüyü çeken ve paylaşanlar muhakkak bir yaptırımla karşı karşıya kalacaktır.
0: Mersin'deki belediye soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlardan birinde evinin kapısını açan kadın polis tarafından görüntülendi. Üzerinde gecelik vardı. Kadın kayıt yapılmamasını istedi. Ancak buna rağmen çekilen görüntülerinin yayınlanması tepkileri de beraberinde getirdi. İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin soruşturma başlattı. Adalet Bakanlığı da bir genelge yayımladı.
3: Adalet Bakanlığımız da bu olaydan hemen sonra bir genelge yayınlayarak ailenin, kadının bu anlamda bu soruşturma süreçlerinde kolluğun müdahil olduğu süreçlerde nasıl bir aşamayla bu süreçleri götüreceğine dair yeni de bir genelge yayınladı.
0: O görüntülerin yayınlanmasına tepki gösteren AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, soruşturmanın ve genelgenin takipçisi olacaklarını söyledi.
3: Mersin'de bir kadının, bir hanımefendinin sabah çok erken bir saatte hangi saikli olursa olsun kendi evinde, kendini en rahat hissettiği yerde, kendisi kapısı çalınıyor ve onun izni alınmadan görüntüsü çekiliyorsa, yayınlanmasa bile yani görüntüsü çekiliyorsa ve bir de yayınlanıyorsa bu bir suçtur. Bu konuyla ilgili ben de arkadaşlarım da gerekli takibi yapacağız.
2: İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik kamu zararı ve yolsuzluk iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. MASAK incelemelerinde 20 milyon liralık kamu zararı tespit edildi.
0: Bir yılda 20 milyon liralık kamu zararı oluştu. Belediye personeline 4 milyon lira rüşvet verildi. İzmir'in Bayraklı Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında olduğu 47 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından Bayraklı Belediyesi ile iştiraki Baybel AŞ'ye soruşturma başlattı. Mali denetimlerde Baybel AŞ'de 2024 yılındaki bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı belirlendi. Önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın yapılanmanın liderliğini yaptığı değerlendiriliyor. Şirketin firmalara yaptığı bazı ödemelerin Serdar Sandal'ın oğlunun da aralarında olduğu şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Mali incelemelere göre 2023-2024 yıllarında toplam 20 milyonu aşkın kamu zararı oluştu. Firma sahipleri tarafından Bayraklı Belediyesi personeline toplam 4 milyon lira rüşvet niteliğinde para gönderildiği belirlendi. Operasyonda 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli, İstanbul, Ankara, Elazığ ve Muğla'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Aralarında önceki dönem belediye başkanı Serdal Sandal'la Bayraklı CHP ilçe başkanının da olduğu 47 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.
2: Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında da gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş de var. Bu durumla birlikte Ataşehir'de yeniden belediye başkan vekili seçildi.

0: geçirecek. İlçe meclisindeki sandalye sayısı da değişti.
1: Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in cezaevine gönderilmesinden 5 ay sonra yerine seçilen vekili Murat Güneş de tutuklandı. Ataşehir Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturmasında 5 yeni tutuklama kararı çıktı.
2: Bize güvenen, bana güvenen...
1: Bu kararla Ataşehir Belediye Meclisi bir kez daha başkan vekili seçmek üzere toplanacak. İlçede CHP'nin 18, Cumhur İttifakı'nın 18 üyesi bulunuyordu. Bu tutuklamayla CHP geriye düştü. Eğer başkan vekili Murat Güneş ilçe meclisindeki görevinden istifa ederse yerine CHP grubundan yedek üye atanacak ve temsilci sayısı yine 18'e 18 olacak. Tutuklanan Murat Güneş'in İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de oy hakkı bulunuyordu. Ataşehir'de bir hafta önce de CHP listesinden seçilen 6 meclis üyesi AK Parti'ye geçmişti. İBB meclisinde CHP'nin üye sayısı tutuklamalar ve transferler sonucu 153'e düştü. Cumhur İttifakı ise 142'ye yükseldi. 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da CHP 26, AK Parti ise 13 ilçede kazanmıştı. Yürütülen soruşturmalar ve transferler sonucunda AK Parti'nin yönettiği ilçe belediyesi sayısı 21'e çıktı, CHP 16'ya düştü. 2 ilçeye de kayyum atandı.
0: Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası ile ilgili 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında madeni işleten firmanın genel müdürünün de olduğu şüpheliler hakkında tutuklama kararı verildi.
3: Maden işletmesinin müdürleri, vardiya amiri ve 2 mühendisi. Soma'da 5 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası ile ilgili 9 kişi tutuklandı. Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmişti. Toprak altında kalan 7 işçiden ikisi kurtarıldı. 5 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş Müfettiş, Adalet Bakanlığı da 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirdi. Kazada sorumluluğu ve ihmali olabileceği değerlendirilen şirket yetkilileri hakkında gözaltı kararı verildi. Genel Müdür Yavuz Burgut, diğer bölüm müdürleri, vardiya amiri ve 2 mühendisin aralarında olduğu 9 kişi sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. 9 şüphelinin hepsi hakkında tutuklama kararı verildi.
0: Hatay'ın Arsuz ilçesinde sağanak ve dolu su baskınlarına neden oldu. Ceviz büyüklüğündeki dolu sağanakla birleşince dereler taştı. 30 ev ve araçta hasar var. Tunceli, Ardahan, Erzincan ve Rize'de de havanın soğumasıyla kar yağdı.
3: Ceviz büyüklüğünde dolu sağanakla birleşti, dereler taştı. Su baskınları oldu. Hatay'da şehir genelinde sabah başlayan sağanak özellikle Arsuz ilçesinde etkisini artırdı.
4: Karlar hepsi zarar gördü. Velakin evlerin de çoğu bazı dere yakın olan yerlerde evler hep zarar gördü.
5: Dolu yağdı en başta. Sonra büyük bir fırtınayla birlikte şiddetli bir yağmur başladı. Ondan sonra yani her şey bir 5-10 dakikada oldu her şey.
3: Madenli mahallesinden geçen dere taştı. Hem bu mahallede hem de Gökmeydan'da yaklaşık 30 ev ve araç zarar gördü. Dolunun da etkili olduğu ilçede Narenciye bahçelerinin yanı sıra maydanoz, dereotu ekili alanlarda suyla doldu. Ulaşımda aksamalara yol açan yağış nedeniyle Arsuz İskenderun karayolunda su birikintileri oluştu. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise kar etkiliydi. Tunceli'nin Ovacık ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı. Yalmanlar yaylasında bir çoban koyunlarını kar altında otlattı. Ardahan'ın Posof ilçesinde de kar yağışı ve tipi etkiliydi. Ilgar Dağı geçidinde görüş mesafesi düştü. Erzincan'da havanın soğumasıyla zirvelere kar yağdı. Esence, Keşiş Dağı ve Kızıldağ'ın zirveleri karla kaplandı. Burası da Rize. Hava koşulları sertleşti. Kar kalınlığı yer yer birkaç santimetreyi buldu. Çamlıhemşin ve İkizdere ilçelerine bağlı yüksek rakımlı yaylalar beyaza büründü.
0: Basın dünyası için bugün çok üzücü bir gün. Gazeteci Levent Öztürk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. TRT muhabiri Öztürk uzun yıllar çok zorlu coğrafyalarda, savaş bölgelerinde görev yaptı. Hatta 2008'de Rusya-Gürcistan savaşını takip etmek üzere gittiği bölgede açılan ateşte sol gözünü kaybetti. Ama mesleğe olan tutkusunu hiç kaybetmedi. memleketi Düzce'de son yolculuğa uğurlandı.
6: Buradan binaların önündeyiz. Gördüğünüz gibi arkamdan dumanlar yükselmeye devam ediyor.
7: Afganistan ve Pakistan'dan Libya, Lübnan ve Yemen'e, Gürcistan'dan daha birçok zorlu coğrafyaya gitti. Mermilerin ve füzelerin altında Orta Doğu ve Asya'daki çeşitli kriz ve savaş bölgelerinde yaşananları anlattı. Çekilen acıları ekrana taşıdı. Eşini yaparken ölümün eşiğinden döndüğü anlarda oldu. Bir gözünü kaybetti.
8: Görücü gücü olması gerekiyor.
9: Hiçbir şey.
7: Sadece savaş bölgelerinde değil, haberin olduğu her yerde olmaya çalıştı. Mesleğine tutkuyla bağlıydı. Uzun yıllar çeşitli medya kuruluşlarında çalışan gazeteci Recep Levent Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 56 yaşındaki Öztürk son olarak TRT'de görev yapıyordu.
10: Geri dönüşüm yapabileceğiniz bu makineler oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor.
7: Öztürk 2008'de Rusya-Gürcistan Savaşı'nı takip etmek üzere bölgede bulunduğu sırada görev yaptığı meslektaşlarıyla silahlı saldırıya uğradı. Mermi yağmurunun altında kaldı.
8: Görücü gücü olması gerekiyor.
9: Hiçbir şey.
7: Ağır yaralı olmasına rağmen meslektaşlarını sakinleştirmeye çalışıyordu.
11: Yanımıza gelecekler şimdi, sakin olacaklar. Herkes sakin olsun, tamam arkadaşlar. Hepiniz iyi misiniz çocuklar?
12: Sen iyi misin?
13: Ben kolumdan vuruldum.
11: Tamam, sakin olun çocuklar. Tamam, sakin olun.
7: Levent Öztürk bu olayda sol gözünü kaybetse de mesleğe olan tutkusunu hiç kaybetmedi. İyileştikten sonra yine çatışma, savaş ve kriz bölgelerine gitti. Farklı coğrafyalarda yaşayanların seslerini duyurmaya çalıştı.
6: İsrail'de, Lübnan'da çok yoğun saldırılar gerçekleştirdik.
7: Öztürk, gazeteciliğin yanı sıra Yemen'de uluslararası insani yardım faaliyetlerinin koordinasyonunda da görev aldı.
6: Türkiye'den gelen çadırlarla birlikte bulunduğumuz noktada 200'e yakın aile yaşamlarını yeni alanlarında sürdürebilecek.
7: Meslek hayatında çeyrek asırdan uzun bir süreyi geride bırakan Öztürk, yaptığı haberlerde programlarla, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle ve heyecanıyla hiç unutulmayacak.
6: 81 ilden 150 sporcu Düzce'de Efteni Duatlonu'nda ter döktü.
0: Kanser tehdidi artık gençleri de hedef alıyor. Yapılan araştırmaya göre erken yaştaki vaka artış oranı tüm yaş gruplarını geride bıraktı. Kötü beslenme ve obezitenin tetiklediği bu tabloya karşı uzmanlar yaşam tarzı değişikliği çağrısında bulunuyor.
7: Gençlerde kanser vakaları artışta. Yapılan uluslararası bir araştırmada endişe verici sonuçlar elde edildi. Dünya Kanser Araştırma Fonu, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'daki kanser verilerini inceledi. Buna göre İngiltere'de gençler arasında 7 farklı kanser türünün görülme sıklığının hızla arttığı belirlendi. Uzmanlar, yaşam tarzı tercihlerinin her yıl binlerce cana mal olduğu uyarısı yapıyor. İngiltere'de 2001 yılından bu yana prostat kanseri teşhisi konulan 50 yaş altı kişilerin sayısı 4 katına çıkarken, erken yaşta görülen bağırsak, böbrek ve rahim kanseri teşhisleri de 2 kattan fazla arttı. İngiltere'de 7, Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 ve Hollanda'da 4 kanser türünde erken yaşta görülen kanser vakalarında önemli artışlar tespit edildi. Dünya genelinde kanser tüm yaş gruplarında artış gösterse de erken yaşta ortaya çıkan vakalardaki artış oranının diğer yaş gruplarındakinden daha yüksek olduğu belirlendi. Uzmanlar gençlerde kanser vakalarının obezite, sağlıksız beslenme ve yetersiz fiziksel aktiviteden arttığı uyarısı yapıyor. Aynı zamanda kansere dair artan farkındalık erken teşhislere de yansımaya başladı. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'da 50 yaş altı grupta akciğer kanseri oranları ise düşüş gösterdi. Bu durum sigara kullanımındaki azalmaya bağlanıyor. Uzmanlar erken yaşta ortaya çıkan kanserleri anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğuna vurguda bulunuyor.
0: Teknolojiyle kişisel verilerin korunması karşı karşıya geldi. Norveç, gizli çekim kabusuna dönüştüğü belirtilen akıllı gözlükleri yasaklamak için düğmeye bastı. Azınlık hükümeti, kamusal alanlarda gözlük kullanımını kısıtlayacak tasarıyı meclise sunmaya hazırlanırken, benzer kısıtlamalar İngiltere ve Amerika'da da yaygınlaşıyor.
7: İsteyen müzik dinliyor, isteyen canlı çeviri yapıyor. Ancak üzerindeki kamerayla gizlice video çekip sosyal medyada paylaşmak da mümkün. Norveçli yetkililere göre akıllı gözlükler mahremiyet kabusuna dönüşebilir. Oslo hükümeti parklar, plajlar, okullar, kreşler ve alışveriş merkezleri gibi kamuya açık alanlarda akıllı gözlük kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor. Norveç Dijital İşler Bakanı Torgeir Micaelsen, insanların gizlice kayda alınma endişesiyle yaşamasını istemiyoruz ifadelerini kullandı. Azınlık hükümetinin yasa tasarısını önümüzdeki günlerde meclise sunması bekleniyor. Yasalaşabilmesi içinse diğer partilerin de desteği gerekiyor. Ancak endişe sadece Norveç'te sınırlı değil. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de birçok restoran, sinema ve mahkeme salonu bu cihazlara kısıtlama getirmeye başladı. Üretici firmalar akıllı gözlüklerde kayıt ışığı bulunduğunu savunuyor. Ancak bu da istenirse kapatılabiliyor. Uzmanlar, teknoloji ile kişisel verilerin korunması arasındaki çizginin her geçen gün daha da inceldiğine vurgu yapıyor.
0: NASA'nın Adana doğumlu astronotu Dennis Burnham önümüzdeki yıl ilk uzay görevine katılacak. Antalya'daki uzay kongresine de bir video mesaj yolladı NASA astronotu. Uzaydan Adanalı hemşerilerime el sallayacağım dedi.
9: Uzaydan anneannemle dedemi, Adanalı hemşerilerimi ve bütün dünyaya el sallayacağım.
7: Çocukluğunda dedesinin teleskobuyla yıldızları izliyordu. Şimdi ise ilk uzay görevi için eğitim görüyor. Annesi Türk, babası Amerikalı bir asker olan Dennis Burnham, 1985'te babasının görev yaptığı Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde dünyaya geldi. Dedesinin uzay merakı onu da bu sektöre yönlendirdi. Kaliforniya Üniversitesi ve San Diego Üniversitesi'nde kimya mühendisliği eğitimi aldı. Yüksek lisansını ise Los Angeles'taki Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde makine mühendisliği alanında tamamladı. Burnham 4 yıl önce NASA'da astronot olarak göreve başladı.
9: Benim Aynur anneannem Ece Abatlı ve Kadir dedem Afyonlu. Anneannem bizleri çok güzel Türk yemekleriyle büyüttü. Dedemin uzaya olan merakı tüm ailemizi etkiledi. Kendi teleskoplarını yaptığını hatırlıyorum. Arka bahçemizde yıldızları ve gezegenleri izleyerek sayısız saatler geçirirdik.
7: Dennis Burnham, 2027 yılında gerçekleştirilmesi planlanan ilk uzay görevine hazırlanıyor. Birkaç ay içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek. Dennis Burnham, Antalya'daki 77. Ulusal Uzay Kongresi'ne bir video mesaj gönderdi. Additionally, we've
12: seen Turkey bring together the global... Türkiye'nin dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden ikisi olan Teknofest ve Uluslararası Uzay Kongresi aracılığıyla küresel uzay camiasını bir araya getirdiğini gördük.
7: Dennis Burnham mesajında hemşerileri de unutmadı.
9: Uzaydan anneannemle dedemi, Adanalı hemşerilerimi ve bütün dünyaya el sallayacağım.
0: Artık ana haber bültenimizi noktalayacağız. Sizleri baş başa bırakacağımız habere gelince. Marvel sinematik evreninin yeniden gösterime giren filmi Avengers Endgame gişede rekor kırdı. 2019 yapımı film Avatar'ı geride bırakarak gişe tarihindeki en yüksek hasılatlı film oldu. Bunun haberiyle veda ediyoruz. Hoşçakalın.
13: Marvel sinematik evreninin en sevilen yapımlarından Avengers Endgame gişede tarih yazdı. 2019 yapımı film, Avatar'ı geride bırakarak sinema tarihinin en çok hasılat elde eden filmi oldu. Merakla beklenen Avengers Doomsday ile bağlantı kuran ek sahnelerle birlikte Encore ismiyle yeniden vizyona giren yapım, 126 milyon dolar daha gelir elde etti. Böylece filmin dünya çapındaki toplam hasılatı 2 milyar 925 milyon dolara ulaştı. Film bu rakamla 5 kez yeniden gösterime girerek 2 milyar 923 milyon dolar kazanan 2009 yapımı Avatar'ı 2 milyon dolar farkla geçti. Avengers Endgame 10 yıl boyunca yayınlanan ve birçoğu büyük gişe başarısı kazanan 21 filmde anlatılan hikayeleri sonuca bağlamıştı. Film, bu yapımlarda çizgi roman kahramanlarını canlandıran yıldızların da neredeyse tamamını buluşturmuştu. Kadrosunda Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Tom Holland, Chadwick Boseman ve Anthony Mackie gibi yıldız isimlerin yer aldığı film, uzun süredir sinema tarihinin ticari açıdan en başarılı serisi olmaya devam ediyor. Marvel hayranlarının merakla beklediği Avengers Doomsday ise 18 Aralık'ta vizyona girecek.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: para af para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para af para hediye. Üstelik para af paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para af para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: NTV Radyo.

0: Sonra sonra.
1: Herkes soru sorabilir. Ne? Nasıl?
2: Niçin?
1: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir.
3: Devlet boşluğu nasıl oluşuyor? Yani hangi noktalarda o boşlukları dolduruyor karteller?
1: Bir adam düşünün, bir gün A diyor, ertesi gün Z.
3: Suriye hala pek çok şeye gebe. Sahayı da masayı da yakından izleyerek süreçleri takip edeceğiz.
2: Sizce bu örgütün gerçek güç ilişkisi için ne söylemek lazım? Asıl güç kimde, nasıl bakıyorsun?
1: Gelin dipnotlarla ayrıntıları paylaşalım. Bir kişi neden zorba olur, neden zorbalık yapar? Bu hafta programda size sahadan izlenimleri aktaracağım.
4: Peki Çin'in bundan kazancı ne?
2: Hangi alanlarda faaliyetler gösteriyor?
1: İki tane eğitim uzmanımız olacak sonra da.
4: Siz nasıl görüyorsunuz bu arabuluculuk rolünü?
1: Bu sorgulamayı yapan Moğol rock grubu Hu'nun şarkısıyla noktalayacağız programı. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle.
0: Deniz Kilislioğlu'yla sonra sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da. Tek reklam.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
5: Müzik arası.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: NTV Radyo.

0: durumu. Çarşamba yağış doğu bölgelerde etkili. İstanbul az bulutlu, rüzgar hafif, sıcaklık 23 derece. Ankara açık 21, İzmir 25, Bursa 23 derece. Antalya biraz bulutlu 27 derece. Marmara'da Karadeniz'e yakın ilçelerde hava ara ara bulutlanıyor. Rüzgar hafif. Edirne 26, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da ara verecek yağış Perşembe Sivas kesiminde yeniden başlayacak. Eskişehir açık 22, Kayseri 19 derece. Ege'de rüzgar orta kuvvetli. Gölgede Manisa 26, Muğla 24, Afyonkarahisar 21 derece. Akdeniz'de Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta hala kısa süreli yağış var. Adana 28, Hatay 24 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane bölümünde sağanak geçişi sürüyor. Zonguldak parçalı bulutlu 19, Samsun 20 derece. Doğuda sağanaklar en fazla Erzurum, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır kesimini etkiliyor. Hakkari parçalı bulutlu 21, Erzurum 14, Diyarbakır 23 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa kısa süre yağmurlu 22, Paris kuvvetli yağmurlu 19 derece. Hava durumu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Burası NTV Radyo. Saat 21. Siyasi işler başlıyor.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Siyasi işlere hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Gündem yoğun. Bir kere meclis açıldı, grup konuşmalarıyla gündem siyasete kaydı. MHP lideri Bahçeli seçim startı verir gibi bir konuşma yaptı bugün. Çok net ifadelerle Cumhurbaşkanı adayı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını verdi. Meclis seçim yenileme kararı almalı, 2028'de sandık kurulmalı dedi. Yeni yasama yılıyla bu seçim yenileme konusunu daha sık konuşacağız gibi. Soracağım ben de ekibe. Yeni parti lideri Özgür Özel belediyelere yönelik soruşturmalardan dem vurdu. Parti değiştirmelerden hareketle iktidara yüklendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor ve Tugay bunu yalanlamıyor. Hatta yarın AK Parti Genel Merkezi'nde rozet takılacağı söyleniyor Tugay'a. Yeni parti cephesi tepkili. Acaba ekip ne düşünüyor? Soracağım. Siyasi transferlerle evet el değiştiren belediyeler var. Bir de yasal süreçler sonucunda oluşan durumlar söz konusu. Mesela en son İstanbul Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonla belediye başkan vekili de tutuklandı. Yeni başkan vekili seçilecek Ataşehir'de ve orada operasyonlar sonrası belediye meclis aritmetiği değişti. Yani muhtemelen belediye el değiştirebilir Ataşehir'de. Aynı durum son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi için de konuşuluyor. Orada da çok kritik bir hesap söz konusu. Ne olur konuşacağız. Fon soruşturmasında işin yasal boyutu kadar tasfiye süreci, yatırımcıya ödenecek tutar merak konusu. Geçen hafta bir yol haritası açıklanmıştı. 1 milyon liraya kadar bir geri ödeme yapılacak ilk aşamada ama bunun içinde bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. AK Parti 10 maddelik bir kanun teklifi hazırladı. Yarın da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz mecliste milletvekillerine bu fon kriziyle ilgili bilgi verecek. Kanun teklifinde ne var? Ödemeler ne zaman ve nasıl yapılacak? Bakacağız. Bu akşam uzun bir aradan sonra İstanbul stüdyomuzda birlikteyiz. Tüm ekip Okan Müderrisoğlu Sabah Gazetesi yazarı hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Profesör Doktor Ahmet Kasuman Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Teşekkür ederim ve Profesör Doktor Barış Dostlar Marmara Üniversitesi öğretim üyesi hoş geldiniz sayın dostlar.
4: Teşekkürler sağ olun.
1: Okan Müderrisoğlu bu arada doğum gününüz kutlu olsun.
2: Çok teşekkür ediyorum sağ olasın. Hocam
1: doğum,
2: da güzel
1: doğum
2: bir
1: gününüzde
2: kravat.
1: Burada İstanbul'da bizimle olmanız da ayrıca mutlu etti. İzleyicilerimiz de mutlu etmiştir.
2: Yani hocam da eli boş gelmemiş sağ olsun.
3: Estağfurullah.
2: Teşekkür ediyorum. Ama Barış Hoca sabah erken saatlerde beni aradı. O da ayrı bir güzellikti. Ben bütün ekibe sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyorum.
1: Teşekkür ederiz.
2: Diyenlere de ayrıca teşekkür ediyorum.
1: Sağlıklı yaşlar
2: evet,
1: olsun.
2: Evet artık yeni yaşın kutlu olsun demek lazım. Doğum günü aşamasını geçtik.
1: Peki, teşekkür ederim. Şimdi ben bir akış yaptım. Yani konuşacaklarımız aşağı yukarı belli. Ama şöyle başlayalım bu akşam programa. Geride bıraktığımız saat diliminde AK Parti Genel Merkez'in sosyal medya hesabından bir video paylaşıldı. Enteresan bir video. Siyaset gündemini de böyle tam orta yerine oturacak bir video konuşacağız. Bir izleyelim o videoyu. Video ne anlatıyor? Nasıl bir mesaj var o videoda? Sonrasında konuşacağız. Gelsin bakalım o video ekrana.

0: Şimdi Okan Müderrisoğlu bir çöp dağı görüyoruz. Kamera ilerliyor. Sonra birdenbire o çöp dağında çiçekler açıyor. Ve işte dağın tepesine çıktığımızda artık yeşillikler çiçekler arasında bir dağ. Ve 7-10-2026 fonda da İzmir Marşı'nı duyuyoruz. Şimdi AK Parti Genel Merkezi bu paylaşımda ne demek istiyor? Nereye ne mesajı veriyor?
1: Evet, fonda gündemi değiştirme gibi bir husustan da bahsediyor bazıları. Bir defa hani çok ince mesajlı, aslında hani günlük tabirle yaratıcı bir zeka ürünü olduğu çok açık. O mesajın da tabii İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyaseti CHP ve CHP türevi diyelim ki yeni parti üzerinden anlatırken işte çöp, çamur, çukur siyaseti diyerek eleştirdiği tablodan İzmir'den şimdi bir mesaj ve İzmir-Ankara hattının kurulduğunu gösteriyor bu. Zaten herkesin bildiği bir sırra dönüşmüştü. Ben esasen Sayın Özgür Özel'in Karşıyaka'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na transfer ederken Cemil Tugay'ı övdüğü konuşmasını hatırlıyorum. Sütte leke olur, onda olmaz diye. Fakat belli ki duygusal kırılmalar yaşandığında bu siyasal kırılmaya dönüşüyor. Ben bunu tipik örnek olarak Cemil Tugay'da görüyorum. Hani o yer yer arabesk şarkıda olduğu gibi haykırsam dünyaya çektiklerimi yine anlatamam ettiklerini şeklinde. Bence hani anlatması gereken ama anlatamadığı, anlatamam hani bana dönmen lazım gibi. Açıkçası bu İzmir'i İstanbul'un da takip edebileceğine ilişkin yine çok sık konuşulan hususun kendi kendini doğrulayan bir kehanetine doğru dönüşüyor. Bana Babam ve Oğlum filmini de hatırlatıyor. Hani gidene dur desen de gidecekse bir noktadan sonra artık yapacak bir şey kalmıyor. Açaydım kollarımı sana gitme diyeydim şeklindeki o sahneyi ve oradaki usta oyunculuğu hatırlamak lazım.
0: Ama Sayın Özel hiç öyle açaydım kollarımı git sana gitme diyeydim. Evet. Adında değil, bugün çok sert konuştu.
1: Sana gitme demeyeceğim, gitme Kallavinya gibi biraz, evet.
0: Yani hain benzetmesi hain yaptı. Oğlu haindir benzetmesi, evet. Yaptı. Çok
1: sütteki,
0: sert çıktı.
1: Tabii sütteki lekeden hainliğe uzanan siyasetteki büyük değişkenliği gösteren bir tablo. Şunu kabul edelim. Artık hani siyasi partiler ve seçim yasalarıyla ilgili bu dönem değil ama önümüzdeki dönem yeni anayasayı, sivil anayasayı da içerecek şekilde siyasetin yapılma biçimini ve oyunun kurallarını yeniden düzenlememiz lazım. Tabii ki bir belediye başkanı kendine göre açıkladığı gerekçelerle bir başka partiye geçebilir. Ama artık bu geçişin çerçevesini, sınırlarını ya da geçişkenlik olup olmayacağını yeniden düşünmek lazım. Bugün artık bunu hani eleştirebilecek durumda değiliz açıkçası. Çünkü yani her şey kitabına uygun gibi gözüküyorsa ya da hukuka uygun gözüküyorsa bu bir karşılık üretir, siyasal karşılık üretir. Bir de tabii ki oy verenler ve kamu vicdanı açısından nasıl bir karşılık üretiyor? Henüz bunu yeterince konuştuğumuz, tartıştığımız bir aşamada değil ama ben ismi yeni, zihniyeti ve kodları eski parti başta olmak üzere yani İçerideki çözülmenin, yerel yönetimlerdeki çözülmenin, yolsuzluklarla ilgili devam eden soruşturma ve yargılama süreçlerinin aslında çok önemli ve ciddi bir muhasebe yapılması gerektiğini de düşünüyorum. Yani bu siyasal bir operasyondur ve bizi butlanda mağlul yapan, partiyi bölen işte bir yapıya ya da bir aktöre karşı nasıl davranmamız bekleniyordu diye 1 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanı Meclis Genel Kurulu'na girdiğinde ve hitap edeceğinde yeni parti genel başkanı ve heyeti, milletvekilleri genel kurul salonunu terk etti. Ben hani benzetmede bir hata olmasın ve onlara da haksızlık olmasın hassasiyetiyle ben o tablonun bir benzerini 22 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması sırasında, yani İsrail heyetinin oradaki daimi temsilcisinin BM Genel Kurulu'ndaki oturduğu yeri boşaltmasını çağrıştıracak kadar da
0: ağır bir benzetme olmadı
1: evet,
0: mı yani?
1: Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi yani Erdoğan'a karşı olan tavır üzerinden okuyorum ben bunu. Dediğim gibi kimseyi kırmak istemem. Ama Erdoğan karşıtlığının iki ayrı uç, dıştaki ucuyla içteki ucu birbirinden farklı. Ben birbiriyle bir illiyet bağı kurmuyorum. Asla böyle bir hani o zihniyetle yeni parti zihniyeti arasında bir eşitlik denklem kurmuyorum. Sadece görüntünün bu kadar talihsiz olduğunu ve özünde de Erdoğan karşıtlığı üzerine kurulmuş bir yaklaşım olduğunu
0: düşünüyorum. Peki mesela bu değerlendirmenize muhalefetten Yeni Parti'den biri çıkıp peki Erdoğan'da bir kapsayıcılık görüyor mu
1: evet,
0: diye sorarsa.
1: Evet, o konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı mutabakat içinde rekabet dedi. Hı hı. Bir. İkincisi hani eleştiri, sert eleştiri, karşı karşıya gelme ama asgari müşterekler dedi. Siyasetin doğasından bahsetti. Öyle ya hani koyun kurt ile gezerdi fikir başka başka olmazsa buraya kadar tamam. Elbette Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu söyleminin içini doldurması beklenir. Onun da ilk adımını attı. Kürsüden ayrıldıktan sonra tüm gruplara giderek tek tek tokalaştı. Aslında bu hani tokalaşma mesafesi oluşturabilmek Türkiye'de siyasetin yeniden inşa edilmesi gerektiğini gösteriyor. Yani ben toplumun farklı uçlarında nüve veren, patlayan gençlerde, okullarda, çocuklarda, ailelerde, kadına karşı şiddet dahil olmak üzere toplum psikolojisinin hakikaten ciddi bir savrulma yaşadığını düşünüyorum. Siyaset kendi iç hesaplaşması, iç rekabeti, transferi vesaire derken aslında toplumun iç dinamiklerine sakin ve soğukkanlı bir şekilde yeniden bakmamız lazım. Umut ettiğimiz, umduğumuz bir toplum yapısında mıyız? Bu yaşananlar hani böyle tekil örnekler, medya abartıyor diye geçiştirilebilecek bir durum mu? Yoksa hakikaten artık bu toplum yapısı içinde, toplum psikolojisi içinde yeniden ve siyasetin dışında ve üstünde mümkünse ele almamız gereken bir tablo var.
0: Peki bu ayrı bir konu, önemli bir konu. Konuşalım ilerleyen dakikalarda fırsat olursa. Ahmet Kasman yine bu video üzerinden sanki böyle iktidar muhalefete ya da Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir nazire yapıyor. Yani bu video. Nasıl yorumlarsınız? Hem bu videoyu hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki bu el değiştirme artık herhalde değil mi? Okan Müderrisoğlu yani AK Parti'ye katılıyor diyebiliriz. Yani.
1: Diyebiliriz yani hem bu videonun çağrışımı hem de yarın AK Parti'nin genel merkezinde olacak. Doğru. Bu arada hem grup toplantısı hem merkez yürütme kurulu toplantısı olacak. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın
0: orada.
1: Olağan şartlarda grup toplantısı mecliste. MYK dediğimiz toplantı ise partide olurdu.
0: Bu rozet takma töreni için grup toplantısı da genel merkeze mi alındı?
1: Yok hayır yani daha önceki katılımlarda da mecliste yapılmıştı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın biraz sonra konuşacağız. Bu fon hadisesi ben kriz demiyorum sebebini de açıklayacağım ama belki skandal benzetmesi yapılabilir. Üzerinden yönetmesi gereken hem bürokratik hem hukuki hem de parti tabanı ve siyaset anlamında 3 ayrı boyut var.
0: Peki.
1: O nedenle yarınki toplantının partide olması aslında daha çok parti içi dengeler ve AK Parti tabanı ile ilgili süreç yönetimine dönük
0: anladım.
1: Özel bir tercih olduğunu düşünüyorum.
0: Peki açıkçası. Ahmet Kasman.
2: Yani bu filmle ilgili bir şey söylememi istiyorsan siyasi bir zeka, karşı tarafın sinir uçlarına dokunma bunların hepsi var bu filmde. Fakat ben bu filmi çok talihsiz ve acı da buluyorum aynı anda. Çünkü
1: kimin açısından?
2: Çünkü AK Parti açısından. Çünkü İzmir kentinin tercihinin ne olduğu belli. AK Parti çok kuvvetli adaylarla İzmir'e belediye başkanlığı için yarışa girdi. İşte en son Hamza Dağ, ondan önce Binali Yıldırım. Tamam mı? Arada başkaları. Şimdi
1: Nihat Zeybek.
2: Şimdi bu şey bu kadar kuvvetli adaylara rağmen verilen bütün sözlere rağmen İzmir'in çok net bir tercihi var. Beğen beğenme, sev sevme yani İzmir'i. Tamam mı? AK Parti tarafından yönetilmek istemiyor İzmir. Bu çok açık. Bunun aksini iddia edebilmek Türkiye'deki siyasi yani yapı ve tarihi İzmir demografisini ve İzmir'in oy oranlarını,
3: sosyolojisini
2: son seçimlere kadar verilen oyları, kimlerin ne vaat edip nasıl hezimetlere uğradıklarını falan üst üste koyduğun zaman İzmir kenti gönülsüz bir gelindir. Hmm. Tamam? Gönülsüz bir gelindir. Oradan ileriye de gitmeyeceğim.
1: Yani hem ağlarım hem giderim anlamadım.
2: Yok, ağlamaz da zorla sürüklenirse gidiyor tabii. Şimdi burada zorla sürükleyene de bakmak lazım. Cemil Bey'i ben tanımam. Ama Karşıyaka Belediye Başkanı olduğu dönemde kendisine ilişkin memnuniyet beyan eden bir İzmirliyle şahsen karşılaşmadım. Diyebilirsin ki bütün İzmirlilerle mi karşılaştın? Yok, bütün İzmirlilerle de karşılaşmadım. Dolayısıyla hani benimkisinin anekdotal bir değeri var ya, anlatı değeri var. Fakat nasıl aday gösterildiğine herkesin şaşım şaşım şaşırdığını hatırlıyorum. CHP içerisinde de. Ve bir tek nedeni vardı. Şimdi buradan başka bir yere geçeceğim. Bir tek nedeni vardı Cemil Tugay'ın aday gösterilmesinin. İzmir'in o günkü Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer benim bugün sert şekilde de eleştirdiğim ve sert şekilde eleştirmeye de devam edeceğim. Çünkü tarihin ve siyasi pratiğin ters tarafında duran Kemal Kılıçdaroğlu beyefendinin, tamam mı, beyefendinin yanında yer aldı. Ha, çok da kendine göre omurgalı bir iş yaptı yani. Bütün diğer şeyler dönerken
1: ne zaman neyin yanında yer aldı?
2: Dönme
0: kurultayda.
2: Kurultaydı.
1: Ha, hatırlatmak
2: tamam
1: için söylüyorum.
2: Evet.
4: Tamam. Kemal Bey'in kaybettiği kurultay.
2: Kemal Bey'in kaybettiği kurultay.
1: Kemal Bey'in kaybettiği değil. Kemal Bey'e karşı operasyonel çekilerek hukuken Butlan'la mağlul olmuş. O geçersiz kurultay.
2: Butlan Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Yorum hukuka biliyorsunuz. Siz de güldünüz. Niye güldünüz?
5: Yoruma çok açık hocam, çünkü.
1: Hocamı ikna edemediğimi görünce. Şimdi hocam beni güldürdü. Ben gülmedim. Tamam. Yani. Yoksa ben söylediğimden eminim.
2: İşte
1: yani.
2: Bak şimdi cuk oturdu. O film var ya, bu gülümseme. O ikna olmamışlığın karşısındaki.
1: Ama hocam biz bu kadar basit filmi görmüştük.
2: Bu kadar basit. Çünkü o film İzmir seçmenine bir gülücük atıyor. Tamam. Şimdi devam edelim. Cemil Bey niye aday gösterildi? Niye aday gösterildi? Şunun için aday gösterildi. Bir daha Kemal Bey tarafından, o da Kemal Bey'in doğrusu. Bir daha Kemal Bey tarafından İzmir'de aday gösterilmeyeceği kesindi. Hiçbir çıkışı yoktu. Destek verebileceği kimse yoktu CHP içerisinde. Tamam mı?
1: Özgür Bey niye aday gösterdi?
2: Kemal Bey'in tarafında, tamam mı?
1: Özgür Bey niye aday?
2: Ona geleceğim.
1: Yol arkadaşı.
2: Ona geleceğim. Ona geleceğim. İşte büyük hatalar bunlar.
1: Ha, hatalar.
2: Büyük hatalar bunlar. Kemal Bey bir tane doğru yapmış. Cemil Bey'i aday göstermeyeceğini ihsas falan değil, alenen
1: Karşıyaka
2: göstermiş.
1: Karşıyaka üzerinde konuşuyorsunuz değil
2: tamam
1: mi?
2: Tamam. Yani zaten Büyükşehir aday olmasına imkan yoktu. Bir daha Karşıyaka'ya değil yani Şili'ye de aday göstermeyecek. Başka bir yere
1: demek
2: değil.
1: Demek ki CHP'de bu Karşıyaka tamam problemi
2: şimdi
1: var. Yakalar ayrılmış.
2: Bu noktada Cemil Bey başka bir şey, o günkü kulis dedikodusu, başka bir şansı olmadığı için ona da çok bayıldığından değil. Hani Okan Müderrisoğlu seviyor şarkıları değil mi? Söylediğimi mecburiyetten MFÖ şarkısı. Tamam mı? Bu tarafa yanaştı. Ve bunun da bir ödülü oldu. Bence Özgür Özel de hiç iyi düşünmeden büyük bir hata yaparak zaten o günden
1: yani
2: bugüneki
1: eğer bugün bağımsız olmayıp yeni partiye geçse hiç hata yapmış olmayacak tamam. Ama AK Parti'ye geçince tamam. Şimdi hata senaryosu yazılıyor ya. Çok ilginç gerçekten.
2: Şimdi Özgür Özel de çok...
0: Mesela ben dinlerken de ben de şu hissiyat, hatta Barış Dostlar'a o soruyla gelirim diye düşünüyordum. Şimdi mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün eleştirdiği isimleri hani hep diyorsunuz ya... sen seçmedin mi Kılıçdaroğlu'na?
2: Şimdi burada da Özgür Özel'e diyebilir.
0: Cemil Tugay için işte kullandığı cümleleri başta söyledim.
2: Tam olarak
0: sen seçmemiş
2: tam
0: miydin?
2: Olarak aynen öyle. Bugün
4: Karşıyaka adayı olduğunda Kemal Bey seçmişti. İzmir Büyükşehir adayı olduğunda bu, Özgür Bey seçmişti.
2: Şimdi buradan başka
1: ama
2: bir cümleye geçmek
1: CHP'den
2: lazım.
1: CHP'den ayrılıp bağımsız kaldığı bu pozisyonda eğer yeni partiye geçseydi aynı cümleleri hoca... Eğer Cemil Tugay için
2: ben Cemil,
1: kurabilseydi...
2: Ben kurardım. Çünkü Cemil Tugay...
1: Yok, yeni
2: kurardım.
1: Partiye geçtiği için mi kurardı?
2: Yok, kurardım.
4: Kendisini zaten sözü
2: kurardım.
1: Bir başka bir şey söylüyorum. Yeni partiye geçtiği için mi kurardı? Ya yapmayın, kuramazdınız.
2: AK Partiye geçtiği için kurmuyorum ki ben bir cümleyi. Yo. Bak ne dedim?
0: Ama herhalde o zaman da İzmir seçmeni bu kadar
2: bir dakika.
0: Kendini kötü hissetmezdi.
1: Bir yardımcı olma, ben hazırım hocayı köşeye sıkıştırmayacağım.
2: Söylediğim dinlenmiyor. Yok,
0: kolay sıkışmaz.
2: Yok, söylediğim dinlenmiyor. Ben ne dedim?
1: Joker'i
2: hatayı yapan Özgür Özel. Tamam mı? Bir yere geçti geçmedi üstünden hata şey yapmıyorum. O Cemil Tugay'ın siyasi ahlakını bağlar. O ahlakın karşılığının ne olduğunu da İzmir seçmeni verecektir. Buna hiç şüphem yok. Çünkü İzmir seçmeni Türkiye'nin politik olarak hakikaten en bilinçli. Türkiye'de zaten siyasi bilinç yüksektir ama Türkiye'de politik olarak siyasi bilinci en yüksek seçmenlerden bir tanesidir. Hı. Öyle ortalığı çiçeklendirerek falan bu zorla gelin etme işini İzmir seçmenini unutturamaz. Onu da çok net olarak söyleyeyim. Cemil Tugay ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bittikten sonra bence İzmir'den hani yakın ilçelerden bir tanesine taşınacaktır. Çünkü İzmir kentinde herhalde onu iltifatla anmayacaklar.
0: Şimdi madem öyle şöyle gelin
2: mi? Bu da bitireyim. Tamam, bu peki. Da bana bambaşka bir şey anlatıyor. Siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, aday bilmem nesi, o kim bilmem nereden bilmem nereye geçmeyi nasıl kısıtlayacağız falan filan. Türkiye'de siyasette, yani biz hep şunu konuşuyoruz ya burada, siyaset kurumunu yıpratmayalım, siyaset kurumuna sahip çıkalım. Buna en kalbi, en derin şekilde inananlardan bir tanesiyim. Çare siyasettir diyenlerden bir tanesiyim. Böyle düşünen bir Cumhurbaşkanı'nın, Süleyman Demirel'in de tedrisatından geçmiş birisi.
4: Rahle-i tedrisinden
2: geçmiş birisi. Dolayısıyla bu benim en son yapmak isteyeceğim şey. Fakat bu siyasetteki artık hani bu TRT'de bir zamanlar yılbaşıdan sözleri vardı. O yılbaşıdan sözlerini de geçmiş olan genel tavır, onu bunu kastederek söylemiyorum, bu genel tavır Türkiye'de siyaset kurumunun kendi saygınlığını koruması bakımından üzerine düşen hiçbir şeyi yapmadığı yerde ortada ceza sahası içerisinde 9 kusurlu hareketten bir tanesi işlenir, kemik kırılırken bizim gibi insanlara bunu tespit etmeme zorunluluğu yüklüyorsa oradaki ayıp bana değil siyasete, kendine sahip çıkma sorumluluğu da bana değil siyasete ait.
1: TRT dansözleri yanlış anlaşılır hocam. Yılbaşında TRT'de Nesrin Topkapı çıkardı. Çoğul değildi, TRT'nin de değildi. O gün tek kanal vardı. TRT'de de yılbaşında 12'den sonra.
2: Tamam yani.
1: Ve onu da bayağı muhafazakar şekilde çıkarırlardı.
2: Ne dediğim de açık.
0: Peki.
1: Dolayısıyla.
0: Şimdi Barış dostlar şöyle geleyim.
1: Hocam.
2: Yani Nesrin Topkapı sahnede iyiydi. Siyasette berbat duruyor.
1: Peki çaresi?
0: Peki.
1: Siyasetin buna bir ilkesel çözüm bulunması şimdi lazım dediğim zaman da onu küçümsedim.
2: Hayır, küçümsemedim.
1: Siyasi parti seçmesiz geçin onları efendim filan.
2: Geçin onları demedim. Konuşmaya. Bütün bunları bir yana koy. Böyle bir problem var. Siyasette tamam, bir ahlak problemi var ya.
1: Çözelim.
2: Yani o zaten her taraftan patlıyor siyasetteki ahlak problemi.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu siyasi ahlak yasasını getirin o zaman yine anayasaya çalışın.
2: Ya siyasi ahlak yasası.
0: Bunun ayrı bir konu konuşuruz.
2: Siyasi ahlak yasası yani. Falan değil. Mal varlığı, tamam mı? Geriye doğru 25 sene siyasette kim varsa çıksın hesap versin.
1: Eğer insafı nıfsıddin yani ya. İnsaf tamam. Dinin yarısıdır özür diliyorum. Aydın, Afyon belediye başkanları da AK Parti'ye geçerken bir dizi belediye başkanı daha geçerken ya öbür tarafta ne oluyor diye bir soru da sorun Allah aşkına hocam kusura bakmayın.
0: Şimdi ben Barış dostum
2: öbür tarafta ya, ne
4: Kemal
2: olduğu
4: Bey
2: belli.
4: Bak bir sonraki seçimde
2: çok pardon Barış. Bir sonraki seçimde ben artık seçim sonuçlarına da değil.
1: Sana da pardon tamam. Demiş yani.
2: Seçim tabii. Sonuçlarına da değil. Tamam. Muhalefetin başkan adayı bulma yeteneğini alkış tutacağım. Çünkü dünyanın en tehlikeli işi muhalefet belediye.
1: İktidar olabileceğine ilişkin bir umudu yok hocanın.
2: Hayır o gün saf seçime yani girerken ya. Muhalefet bırak olacak. O da ondan. Ya, ben nesnel olarak şey yapıyorum. Öyle kendime
1: Cemil Tugay size bakıyor. Cevap hakkı doğru. Zorlamayın bence.
2: Kendime has. Evet. Ya, Cemil Tugay ile ilgili konuşmuyorum. Geçtim ben. Cemil Tugay bundan sonra siyasi tarihin dipnotudur.
0: Şimdi hemen buradan Barış dostlara biraz
2: ben spekülatif bir soru. Makaleyle ilgili konuşuyorum.
0: Şimdi
1: bir dost er ve bir dost el ihtiyacı var şu an.
0: Ahmet Kasvan diyor ki işte bu dönem sonrasında Cemil Tugay İzmir'e çok da yakın olmayan bir ilçede yaşayacaktır. Çünkü işte İzmir seçmeninin tepkisi. Ben de şunu sormak istiyorum. Cemil Tugay ki İzmir'i AK Parti'ye getiren...
2: Bu söylediğimin fiziki güvenliğiyle falan hiçbir alakası yok. Onu anladım. Da söyleyeyim oralardan kimse ağlamasın yani.
0: Şimdi İzmir'i AK Parti'ye getiren... AK Parti'ye İzmir'in dağlarında çiçekler açar marşını söyleten isim olarak bir sonraki seçimde AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olur mu?
4: Kesinlikle olmaz. Olamaz da.
2: Ya AK Parti seçimi kaybetmek istiyorsa olup tabii değil mi? Öyle isteyeceğini zannetmiyorum. Yani
4: İzmir'de oyunu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne veren İzmirliler bile bence, İzmir seçmeni bile bu davranışını tasvip etmiyordur. Niye? Pek çok gerekçesi sağlayabiliriz. Bir kere İzmir, evet, her ne kadar son 20 küsur yıldır CHP'li belediyelere ilgi gösteriyorsa da İzmir bizim siyasal tarihimizde muhalif ve hatta merkez sağ kimliğiyle.
2: Tabii merkez sağdır İzmir ya.
4: Yani ben az evvel,
5: peki mesela değerli dediğiniz gibi AK Parti seçmeni dahi tepki gösteriyorsa, tabii, bu AK Parti neden böyle bir hamle yapıyor?
1: Yani İzmir, çünkü, İzmir hizmet alsın diye.
4: Çünkü İzmir'in bir simgesel
2: önemi var. Fedakarlığından değil mi? Evet.
4: AK Parti yani, fedakarlığından. Ben az evvel Okan Bey ve Ahmet Bey dostlarım konuşurken not aldım. Serbest Fırka da İzmir'de çok yüksek oy almıştı. Demokrat Parti'de. Şimdi Burhan Özbatur'u hatırlayalım. Merkez sağdan da ama bayağı, tabii, muhafazakar kimliğiyle bilinirdi. Yani evet, İzmir o anlamda hep bir muhalif ona gelmiş İzmir. Hı-hı. Ki ben çok severim. Bakın ben Kars'ta doğdum.
5: Başka bir şey daha
4: İstanbul'a
5: söylüyor.
4: İstanbul'a benim en sevdiğim şeylerden biri İzmir. Çok da severim İzmir'i. Yani o anlamda İzmir'e çok sık da gider
5: İzmir gelirim. İzmir halkı da muhafazakardır aslında. Yani ha,
2: başka bir şey de söylüyor. Başka bir şey de söylüyorsun kendi yani. Başka bir şey de söylüyor. Söylediğinin karşılığı şu. İzmir seçmeni muhafazakar bir adaya oy vermek konusunda kategorik sıkıntısı olan bir seçmen değildir. Ben de muhafazakar bir adamım, bana da oy verebilir. Tabii. Başkasına da verebilir.
4: Burhan Özfatura'ya oy vermiş bir seçmendir diyorum.
2: Vermiyorsa AK Parti'ye oy, AK Parti'ye vermiyor. Adayla alakası yok
4: yani
2: bunun.
4: Bu bir ideolojik katılıktan da sektörlükten değil, yaşam biçimi, kültürel değerler falan konusunda daha bir hassas olmaktan kaynaklanan bir oy tercihidir bence. Bu bir. Şimdi ikincisi, ne zaman bir siyasetçi, beni çok güldürürler siyasetçiler, sağ olsunlar, kendim için yapmıyorum, şehrim için yapıyorum, taban baskısı var diyorsa eyvah derim. Bunun altından bir şey gelecek. Şimdi ben geçtiğimiz hafta Cemil Tugay üyesi olduğu Atatürkçü Düşünce Derneği'nden istifa edici, ha dedim, gidiyor. Çok nettir çünkü. Şimdi artık biz Cemil Tugay'dan neyi bekliyoruz? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tabanına, siyasal eğilimlerine daha bir yakın olan Aydınlar Ocağı üyeliği, Birlik Vakfı üyeliği, değil mi? İlim Yayma Cemiyeti üyeliği bekliyoruz çünkü. Başka türlü olmaz bu.
1: Gidiyor değil, belki de geliyor yani. Ha.
4: Ya da acaba CHP'li belediyelerin ya da yeni partili belediyelerin önemli bir bölümünde örgütlü olan, emekçiler nezdinde, işçi kardeşlerimiz nezdinde örgütlü olan, acaba DİSK ne kadar varlığını muhafaza ettirecek ya da acaba hak işe mi geçecek? Şimdi bütün bu sorular önümüzdeki günlerde yanıtlar. Ama burada sıkıntılı olan şu, bu sadece bir siyasi tercih değil, ahlaki anlamda da çok soru işaretleri barındırıyor. Bir, İzmir'in seçmeni seni seçmemiş arkadaş, başkasını seçmiş. Şimdi iki tane sorun var.
0: AK Parti'ye soruyor, söylüyorsun.
4: Zehir zemberek laflar etmiş değil mi? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetimi, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, genel başkan sıfatıyla da az evvel Okan Bey sağ olsun hatırlattı. Çöp demiş CHP'li belediyelere, çukur demiş CHP'li belediyelere, çamur demiş CHP'li belediyelere. Şimdi Cemil Tugay ve işte efendim Cemil Tugay'dan daha evvel geçen, işte az evvel hatırlattınız ya bak, Aydın gibi.
1: Tabii Burcu efendim, Köksal gibi.
4: Burcu
1: Afyon
4: Hanım gibi, Afyon gibi isimler. Acaba bütün bu
1: Aydın'da
4: lafları
1: Özlem Çayırlıoğlu
4: acaba şimdi
1: gibi
4: yiyip yuttular mı? Soru bir. Hadi biraz sert bir ifade oldu ama şimdi bu lafları nasıl kaldırıyorlar? Siz CHP'deyken yolsuzluktur, hırsızlıktır, çöptür, beceriksizliktir, kabiliyetsizliktir demiş. İki, o günlerde siyasetin doğası gereği bu isimler CHP'liyken bunlara zehir zemberek laflar etmiş olan bu il teşkilatlarındaki Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileri, kadroları, adayları acaba bu isimleri yarın bağırlarına basacaklar mı? Şimdi 1,5 sene evvel İzmir'de sokak sokak, mahalle mahalle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayının broşürünü, efendim pankartını asan, dağıtan İzmirli seçmenleri, ya sen bizim adayımıza oy ver hemşerim diye ikna etmeye çalışan CHP'nin adayı olan ismi çok sert ifadelerle, adeta böyle hakaret sınırında ifadelerle
1: Türkiye'de seçim ortamı tabii, böyle sert
4: hep öyledir geçer, zaten. Hep öyledir. Ki, evet. Yerin dibine sokan Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir İl Örgütü, İzmir İl Başkanlığı, acaba yarın çiçeklerle, çelenklerle mi karşılayacak? Şimdi bu hem Cemil Tugay'a sorulması gereken bir laftır. Arkadaş bu laflar nasıl giyip yutuyorsun diye. Hem de İzmir'deki Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimine sorulması gereken bir laftır. Arkadaş o lafları ettiğin bir adamı yarın bağrına basacak mısın diye. Şimdi bu bir siyasal tercih
1: hocam,
4: değildir.
1: Genel siyasette bu işler...
4: Genelde de bu işler böyle oluyor, yerelde de.
1: Yerel siyasette...

0: İnsanların yarattığı siyasal dükalıklar şu anda yıkılıyor, farkında mısınız?
1: Belki tabii tabii.
2: Ama doğal yollarla yıkılmıyor, sıkıntı
0: şey söyleyeyim.
2: O.
0: Yani eğer
2: seçimle yıkılmıyor, bakın, sıkıntı şey dert o.
1: Mesela seçilen Şişli yıkıldı değil
0: nereden,
1: mi?
0: Nereden, nasıl seçildiğini ve seçildiği bölgenin bütün özelliklerini bildiği halde bu tercihte bulunuyorsa, onun siyaset yaptığı parti ve koşullar eğer sorgulanmıyorsa, sadece onun tercihini bir siyasi ahlaka indirerek bakıyorsak, ortadaki siyasal ve sosyolojik kırılmayı eksik
1: ya öyle bir şikayet
2: öyle bir şey
1: Cemil
2: yok
1: Tugay'ın.
2: Ya bakın,
0: nasıl yok?
1: Cemil öyle Tugay,
0: CHP'den Tugay, görürsünüz bakalım yarın ne anlatır.
1: Yarın tabii anlatır. Yarın ben neler anlatırım? Yani yarın şakıyacaktır
0: çünkü özgürleşecek.
2: Arkadaşlar lafını ikiniz de kesiyorsunuz lütfen. Şimdi Cemil Tugay Cumhuriyet Halk Partisi istifa ettiğinde ne demişti? Özgür Özel'le siyaset yapacağım.
1: Aynen bunu dedi.
2: Özgür Özel'le yol yürüyeceğim. Arkadaş bir an evvel kurum partiyi demişti. Cemil Tugay etmişti bu lafları. Bizler etmemiştik.
3: Şimdi kaç ay acaba, geçti arada?
2: Aradan kaç ay geçti de Cemil Tugay bundan vazgeçti. Mesela ben buradan Cemil Tugay'a soruyorum.
1: Zihnen asırlar geçmiş belli.
2: İstanbul Çekmeköy'den tutun da efendim işte Aydın'a dahil Adalet'te Kalkınma Partisi'ne geçen adaylara soruyorum. Arkadaş 24 Ocak tarihlerinde Uğur Mumcu'yu anma etkinlikleri düzenlerler. Ağırlıklı CHP'li belediyeler olmak üzere. İşte Ataşehir dernekleriyle beraber, Çağdaş Yaşam Destekleme Dernekleri onlarla beraber. Acaba Cemil Tugay ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen diğer eski CHP'li belediye yönetimleri, bir Kuvayi Milliyeci, bir Atatürkçü, bir Cumhuriyetçi ve Türk basının zirvesi olan Uğur Mumcu'yu 24 Ocaklarda bundan sonra da anmaya devam edecekler. Soru bir. Cemil Tugay'a buradan soruyorum. Ve diğer CHP'li kökenli...
1: Bence anarlar. İzmir Özel'ini de anarlar.
2: İki, mesela pek çok CHP'li belediye Deniz Gezmişler'i anar. Değil mi? Devrim Şehitleri falan diye anarlar. Acaba Cemil Tugay ve önceki dönemin CHP'lisi, şimdinin İkrar Belediyesi olan isimler, Uğur Mumcu'yla beraber farklı tarihlerde acaba Deniz Gezmişler'i anacaklar mı? Şimdi bakınız, bu bir ideolojik netlik de, bu bir tabanı tahkim etme, tabanı konsolide etme faaliyetidir de aynı zamanda.
0: Arz edilirse mutabakat içinde rekabet sözcüğünün ya da Cumhurbaşkanı'nın çağrısı ya da Büyük Türkiye mutabakat içinde bunların hepsi tesis edilir.
2: Şimdi o
0: bu
2: konuda takdirden
0: 1 Mayıs'ın emek ve dayanışma bayramı ilan edilmesinden Nazım Hikmet'e varıncaya kadar hangi kararların hangi iktidar döneminde alındığını unutmayalım bir.
1: Bu ülkede 1 Mayıs'ları...
0: Efendim İzmir seçmeni bilinçli. Ya çeyrek asırdır AK Parti'yi iktidarda tutan seçmen bilinçli değil mi yani? O zaman mefhum muhalifinden bu çıkıyor. Böyle bir İzmir
2: güzel... Ben öyle
0: güzel...
2: bir şey demedim.
0: Ya mefhum diyenler var.
2: Ben demedim öyle bir laf.
1: Ben de,
2: ama
1: biz, benden
2: ama
1: nereden çıktı
2: lafım
1: bu?
2: Kesildi Okan Bey.
0: İzmir.
1: Ben nereden çıktı bu söyledim de? Ben şunu söyledim. Söylediğim
0: hocamın
1: şeyde çok...
0: Hocamın lafını kesiyorsun.
1: Ama söylediğim şeyde çok net.
4: Kesildi doğru.
2: Şimdi İzmir'in bir de...
0: Ama mesajlarınız hani, kesintisiz Demir Leblebi gibi rahat
2: olun. Teşekkür ederim. Güzel sözleriniz için sağ olun. Bin yaşayın siz. Bir de şimdi İzmir'in CHP üzerinde şöyle bir simgesi özelliği var. Hani parti ideolojisinden bağımsız. Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli doğumlu, Ankara'nın bürokratı, İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, İzmir milletvekili oldu. Erdal İnönü, Ankara doğumlu, İsmet Paşa'nın çocuğu, Paşa çocuğu, ODTÜ rektörlüğü var. İzmir'den milletvekili oldu. Yani CHP'nin o anlamda hani genel başkanlarını Deniz Baykal'ı dışarıda bırakırsak eğer, genel başkanlarını İzmir'den çok güçlü olduğu bir şehirden, elbette ön seçimde...
0: Emeklilik planları mı yapıyorlardı yani?
2: Bilemiyorum onu ben söylemiyorum. Şimdi İzmir'den seçmek gibi bir özelliği de var şimdi. Hani vitrine koydukları isimleri İstanbul'da, Ankara'da, bir de İzmir'de değerlendirirler. İzmirli olmasa bile o isim, o milletvekili adayı. Şimdi o bağlamda da İzmir'in Cumhuriyet Halk Partisi siyaseti özelinde bir özel konumu var. Şimdi acaba yarın Cemil Tugay geçti mi? Bütün bunlardan sonra İzmir'de, evet iktidarın desteği arkasında, ama İzmir'de İzmir halkının, İzmir seçmeninin, İzmir'le hemşehrilerinin desteği ne kadar arkasında? O soruyu da sormak lazım. Arkadaş tamam, benim şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan beklediğim izin bir 3 ay evveline nazaran daha hızlı çıkıyor diyebilir. İhtimaldir. Ben bağımsız bir belediye başkanıyken ben bu izni Ankara'daki bürokratlardan 6 haftada çıkarıyordum. Şimdi 3 günde çıkarıyorum diyebilir, doğaldır. Ama halkın, seçmenin desteğini almadan, hatta ve hatta o desteği bir kenara koyup tam aksi bir istikamete giderek rahat belediye başkanlığı yapılabilir mi? Sadece

0: Ankara'daki bürokrasinin hızlanmasıyla, gelen ödeneğin önünün biraz daha fazla açılmasıyla belediye başkanlığı yapmak çok kolay bir iş midir? Yoksa halkın verdiği oyu, arkadaş ben bunu reddediyorum, ben bir başka tarafa gidiyorum, bunu da İzmir için yapıyorum, kendim için bir şey istiyorsam namerdim, eski meşhur laftır ya bu, diyerek siz acaba hocam, rahat belediye başkanlığı yapabilir
1: misiniz? Bu arada hiç böyle hitabet dersi falan mı aldınız?
0: Hiç
1: sesiniz
0: almadım.
1: Çok güzel böyle yükseltip
0: yok,
1: indiriyorsunuz.
0: Hiç almadım. Doğaçlama, doğal. Kürsü alışkanlığı
1: yani bu
0: diyeyim.
1: Program yoksa performans.
0: Siz de gayet iyisiniz canım.
1: Yok yok hocam.
0: Tevazu göstermeyiniz lütfen.
2: Okan Bey, AK Parti nasıl bir yönetim tarzı gösterecek? Yani bu İzmir AK Parti için ne anlam ifade edecek bu belediyenin AK Parti'ye
1: geçmesi? AK Parti'nin oradaki söyleminin ne olduğunu hepimiz olacağını çok net öngörüyoruz.
2: Mutlaka hizmetler gelecektir, yapılacak şeyler vardır. Mesela
0: bu işten siyaset kaybediyor.
2: Onu
0: Cemil Tugay da kazanmadı, Adalet'te Kalkma Partisi de kazanmadı.
2: AK Partili belediye başkanı Cemil Tugay'ın hizmeti mi diyecekler? Yoksa AK Parti İzmir'e bakın nasıl hizmet getirdi mi?
3: Bu iş İzmir'e yarar. Bu iş İzmir'e yarar. Çünkü iki sene hizmetini
1: hocam,
3: alır.
1: Hocam sözünü kesmenizden sonra duyduğum memnuniyeti kayda geçireyim. Devam evet edin lütfen.
3: Yani bu iş İzmir'e yarar. İki sene hizmeti alır İzmir. Ondan sonra gene gider başka birini seçer. Hep beraber
1: bugün
3: var
1: bir
3: var
1: yazarımız
3: deriz.
1: Bunu çok güzel ifade etmiş. DEM Parti üzerinden ve Diyarbakır üzerinden de. Önce biz bildiğimizi seçelim. Sonra AK Parti'ye geçsin ve biz hizmet alalım şeklinde.
2: Yani
1: şimdi latife bir kenara da AK Parti bunu tabii ki
2: AK Parti'nin buradan CHP kalesi farklı başka belediyelere de, ilçelere de, illere de bir mesaj olarak mı göstermek istiyor? Yani bir şeyler ispat etmek adına böyle mi yaklaşacak İzmir'e? Nasıl yaklaşacak?
1: Ya elbette çok kapsayıcı yaklaşacak. Bundan en küçük bir kuşkum yok. Bunu hep izah etmeye çalıştı. Bir kere bir görün, deneyin diye. Çünkü İzmir bir yaşam tarzı, İzmir bir kale, İzmir bir mücadele alanı diye tanımlandığı için bunun ötesinde bir bakış açısı ve yerel siyaset anlamında da hizmete dönük bir tercih hakikaten şekillenmedi. Her seçmen tercihi sonucu itibariyle saygıyı hak eder. Dolayısıyla bilinçli bilinçsiz seçmen meselesi değil bu. Hı hı. İzmir seçmeni böyle davranıyor.
2: Antalya seçmeni de mesela enteresandır.
1: Antalya
2: bir
1: evet.
2: İktidara gider, evet. Bir muhalefete gider.
1: Ama ne kadar dikkat çekicidir ve hakikaten de bu geçişler aslında hani Antalya'nın dinamizmiyle de çok rahatlıkla ilişkilendirilir. İlçe belediyelerine bakınca da farklı partiler noktası da Antalya'nın farklı ilçelerinde.
2: Bu geçişkenlik de siyasi partiler açısından daha bir cazip hale getiriyor değil mi şehri? Yani iki taraf içinde hem iktidar hem muhalefet içinde bir şekilde o ilçeye
1: mücadele ve rekabet alanı itibariyle
2: rekabet getiriyor. Daha fazla
1: doğrudur.
2: Hizmet daha
1: ben
2: fazla.
1: Ben iki noktaya bakarım. Bir belediye başkanı, hele İzmir gibi bir ilden seçilmiş belediye başkanı, burada hocaların siyasi ahlak tartışması üzerinden açtığı bahiste dahil olmak üzere siyaseten linç edileceğini, belli çevrelerde asla karşılık bulamayacağını ve bu anlamda da hani düşkün ilan edileceğini bir tabirle, yok hükmünde sayılacağını, dolayısıyla İzmir'deki bir butlan durumuna düşeceğini öngörerek
3: çok basitçe var.
1: Eğer bu tercihte bulunuyorsa siyaset yaptığı yer ve onun siyaseti için kendisine oy verenlerin oy verme davranışı ile hayatın ve partinin ve şehrin gerçekleri arasında nasıl bir kırılma olduğunun izahı gerekiyor. Bu bir. İki, elbette burada Cemil Tugay'ın arkasındaki oyla AK Parti geçişinden bahsetmiyoruz. Burada siyasal tercihi itibariyle İş yapabilirlik noktasında tavrını belli eden bir aktörün dünüyle ve geçmişiyle nasıl yüzleşeceği ve bunu nasıl izah edeceği konusu onun az önce hocanın da ifade ettiği gibi bireysel alanı eğer zorlarsa hocanın ifadesiyle bireysel ahlakıyla veya siyasi ahlakıyla tanımlanabilir. Ama günün sonunda buradaki kritik konu şudur. Bir, ey İzmirli bize dönük kaygılarının gerçeklikle alakası olmadığını gördün değil mi noktasına işin götürüleceği, kapsayıcılık ve hizmet noktasında da AK Parti'nin başlangıçtaki ilkeler başta olmak üzere zaman içinde test edilip onaylanmış davranış kodları itibariyle de İzmir'de sosyolojide bir kırılmaya yol açıp açmayacağını da göreceğiz. Aslında bir açıdan çok hayırlı ve faydalı buluyorum. Ben prensip itibariyle yerel siyaset başta olmak üzere hangi partiden aday olarak seçilen isim eğer kendisi bizzat siyasal karşılığıyla seçilmişse bu başka bir husus. Hı hı. İşte İzmir'de yanlış anlamayın. Bay X'i ya da Bayan Y'yi de gösterseler zaten seçilirdi
0: ben
1: diye.
0: Ben onu dedim zaten.
1: Tabii tabii.
0: Onu dedim ben Okan Bey.
1: Şimdi bu durumda o zaman konuşacağımız husus hani adayın kimliği üzerinden ve yerelde aslında bu aday ismi ve kimliği üzerinden şekillenen siyasetin çok da karşılığı olmadığını gösteriyor. Ben bu nedenle kendisini bireysel olarak siyaseten var eden ve seçilen bir isimle ya kime aday göstersek seçilir veya genel başkanın genel merkezde oluşturduğu listeyle zaten otomatik olarak seçilmiş. Çankaya bölgesinde sizi ilk 7'ye 8'e koyduğunda milletvekilisiniz. Peki Çankaya'da kaç mahalleyi biliyorsunuz Ankara'da? Çankaya'da karşılığınızda cevap yok. Bunu şunun için söylüyorum. Demek ki siyasetin yapılma biçiminde de seçmene karşı sorumluluk sadece oy verdi başka partiye geçmesin diye değil. Demek ki başka bir siyaset yapma biçimi itibariyle de düşünmemiz ve buna ilişkin de bir tavır ve tercih ortaya koymamız gerekiyor. Ben elbette oyu hak eden ve oyunu gerçek anlamda karşılık olarak temsil eden isimlerin yapısal siyasal parti değiştirmesini doğru bulmamakla birlikte bu geçişin önümüzdeki dönemde Türk siyasetinde siyasi ahlak boyutuyla bolca tartışılıp seçmen hizmet ve yargı ve ön yargı zincirinde bu geçişkenlikle birlikte bir tür siyasal çalkalanma, bir tür siyasal hareket ve birbirini tanıma, birbirini anlama noktasında epeyce bir farklılıkları da beraberinde ve bir arada yaşama kültürüne hizmet edecek boyutları da olabileceğini düşünüyorum. İyimser bakıyorum ama şunu çok net söylüyorum. Meşhur altılı masanın Özgür Özel ve CHP'ye, o zamanki CHP'ye somut faydası muhafazakarıyla, merkez sağdakiyle, milliyetçisiyle birbirini tanımayan, neredeyse siyaseten birbirinin boğazına basan isimleri ortak bir paydada buluşturduğunda kimse bugün Cemil Tugay'a yaptığı eleştiriyi yapmıyordu. Yani bir şekilde Saadet Partisi'nin önünde ve Saadet Partisi Genel Başkanı'na Tunceli, işte Alevi kimliği üzerinden acaba böyle bir cumhurbaşkanı olur mu diye tartışma yaratılan ortamda...
2: Cemil Tugay'da böyle bir buluşma mı gerçekleşti?
1: Hayır, Cemil Tugay şahsen bunu temsil etmeyebilir. Ama bu hareket tarzı Aydın'da, Afyon'da, İzmir'de, başka illerde partiye dayalı ama aslında adayın hiç de önemsenmediği yerleşik kalıpların sorgulanması, kırılması ve tercih ve davranış kodları itibariyle birçok tercihin farklı nedenlerle yeniden ele alınmasına ilişkin farklı bir sosyolojiyi beraberinde getirebilir diyorum. Buna dikkat çekiyorum.
0: Ahmet dostum.
1: Haydi sor sor.
0: Soracağım şimdi.
2: Soruyu sorun, cevabı aradan sonra alalım.
1: Çünkü bana belki
2: ya da şöyle yapalım.
1: Yok yok.
2: Araya gidelim.
0: Araya gidelim.
2: Araya gidelim.
1: Yok yok, hayır. Soruyu sorsun, arada ben çalışayım biraz.
2: Yok öyle.
0: Yok öyle.
2: Hemen cevap bekliyorum.
1: Sen niye İhsas-ı Rey'de bulunuyorsun? Sen hakem misin?
2: Yok, ben zaten bir şey yapmıyorum. Nereden çıkardınız İhsas-ı Rey'i?
1: Öyle tabii, ben arada çalışacağım dedim, yok öyle dedim.
2: Öyle şey spontane gelişti. Kısa bir ara verelim aranlar.
0: Çalışıp geleceksiniz.
2: Kısa bir ara devam edeceğiz.
0: Öyle.
1: Bir numara benim.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
2: Bale kendini vücut deneyim.
1: Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
3: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
1: Gerçekten öyle mi?
4: Serum malzemesi çok.
1: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
5: Siz yoksanız sanat da yok.
1: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
6: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
1: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
7: Müzik arası.

0: NTV Radyo. Siyasi işler devam ediyor.
1: Devam ediyoruz siyasi işleri. Arada Okan Müderrisoğlu ne konuşacağız hadi başka konuya geçelim diyerek Barış Dostyer'in sorusunu bir anlamda savuşturmaya çalıştı ama soru orada duruyor. Barış Dostyer soracak, Okan Müderrisoğlu yanıtlayacak şimdi.
2: Sorum şu.
3: Az sonra.
1: Hemen şimdi.
4: Cemil Tugay dahil hani muhalefetten iktidara geçen belediye başkanları hep şunu söylüyorlar işte. Şehrimize, kentimize, hemşehrilerimize daha iyi hizmet edebilmek için biz bunu yaptık. Yani kendimiz için yapmadık.
2: Adam başka bir adam mı? Değil.
4: Değil.
2: Aynı adam.
4: Hemen akla şu soru geliyor. Hepimizin geliyor. Acaba siz geçeceğiniz parti ya da iktidarı partizanlıkla mı suçluyorsunuz arkadaş? Çünkü mefhum muhalifinden bu çıkar. Yani ben muhalefetteyken yeteri kadar hizmet etmek istiyorum şehre, hemşehrilerime, seçmene ama
1: edemiyorum.
4: Edemiyorum. İktidar partisine geçiyorum ki elim rahatlasın. Bütçede, ödenekte, kadroda, personelde elim rahatlasın. Daha iyi hizmet edeyim. Ama bu şu demektir aynı zamanda. Ya iktidar da biz muhalefetteyken partizanlık yapıyor. Elimizi ayağımızı bağlıyor. Biz ancak iktidara geçerek bu zincirlerden, bu prangalardan kurtulabiliyoruz. Şimdi bunu acaba Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi Cemil Tugay'ın kulağına fısıldayarak arkadaş bak böyle böyle laflar etme. Sen beni zan altında bırakıyorsun diyecek mi?
2: Yok, bu film tam olarak onu ikrar ediyor.
4: Çöpten çiçeğe dönüşüyor çünkü.
3: Evet, işte tam bunu anlatacak. Çünkü siz de bilir ve kabul edersiniz ki umarım büyük şehirlerde hatta onlar bütün şehir oldu. Mücavir alanın tamamını kapsadı. Yapılacak hizmetlerin bazıları bakımından yerel bütçeyi aşan, hazine garantisi gerektiren projeler, iş ve işlemler.
2: Ve niye vermiyoruz o garantileri?
3: Ben bütçesine, yönetimine hakim olmadığım bir sisteme tüm millet adına hazine garantisini ne kadar verebilirim ve niye verebilirim? Ama yönetiminden, ilke, usul ve çalışma tarzından emin olduğum veya yeni dönemde bu ilke usulle birlikte uyumlu yürüyecek bir belediyenin geri dönüşü mümkün, fizibilitesi olan projelerine garanti verme konusunu nasıl ele alırım? Bu kadar basit. Bunun partizanlıkla değil.
4: Ama bu seçimde halkı cezalandırmak olmuyor.
3: Hayır efendim. Şu, eğer bir yerel yönetim kendi bütçesinin dışında o şehir için bir büyük projeyi hayata geçirmek için 86 milyonun garantisine ihtiyaç duyuyorsa o zaman bu bütçenin yönetilme tarzına bir şekilde kefil olacak ya da bu bütçenin yönetilme tarzının o projenin geri dönüşünü garanti edecek bir şeffaflıkta veya yönetim tarzı itibariyle ilke ve usul olarak uyumlu olup olmadığını görmek ve buna göre ilerlemek bu işin doğasında var zaten. Ayrıca öteden beri Türk siyasetinde AK Partisi, CHP'si, Yeni Partisi olmaksızın genellikle yerel seçimlerde hangi tema işlenir? İktidar Partisi tarafı der ki eğer yerel yönetimde uyumluysa merkezi yönetimle bu birlikte yürüyüş o şehre daha fazla kazandırır, daha fazla hizmet alınır. Ve maalesef Türk siyasetinde en çok gördüğümüz AK Parti'nin çok daha dikkatli yönettiği husus yeterince oy çıkmayan ya da o partinin birinci olmadığı ilçe ve mahallelere hizmetin ertelenmesi, en sona bırakılması. Ama AK Parti'nin de aksine bu ayrımcılığı yapmadığını, tam tersine oy vermediği için cezalandırma biçiminde algılanabilecek, işte asıl partizanlık orada başlar. Bu davranış kalıbına meyletmemesi ve hatta bunu ekstra bir hizmet olarak anlatma becerisi ya da çabası bu işi zaten yeterince izah ediyor.
1: Peki.
3: Bu noktayı ben hani partizanlık değil, işin yönetim tarzı, hesap kitap tarzı olarak görüyorum. İzmir'in bütçesine ve bütçesinin yönetim tarzına mutlak olarak siz kendi ilke ve siyaset tarzınız itibariyle daha net bakma şansına sahip iseniz, o bütçenin geri dönüşüyle ilgili ve yönetimiyle ilgili de merkezi yönetim bütçesiyle bağlantılı bir takım garantileri, iş ve işlemleri yaparsınız. Hatta çoğu zaman.
1: Peki.
3: Şunu söyleyeyim, çok özür diliyorum. Peki. Partizanlık diye eleştirdiğiniz hususta o notlar aldı ama onların bir gerçekten hani böyle çürütme argümanı, hırsı, hevesi dışında realitede ne olduğunu en az benim kadar bildiğini tahmin ediyorum. Şu çok önemli. Mesela
2: çok
3: İstanbul'da
2: ya.
3: Değil mi? Havaalanına giden metro. Kim yaptı?
2: Aynı metronun planlaması kimdeydi?
3: Ulaştırma Bakanlığı. Şunun için söylüyorum. Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Tamam. Rahmetli Demirel şunu
2: soru
3: yaptım,
2: bağlantısını kim yapmadı ve niye
3: şunu,
2: yapmadı?
3: Şunu işte.
2: Çünkü belediye yaptı, öbür tarafı onunla bağlamayalım diye yapmadık.
3: Yapamadı
2: yani.
3: Öyle değil işte. Hatta bir de yani temel atlama töreni yapıp bir de metroların çukurlarını da kapattı. Neyse, çukur siyasetinin başka bir versiyonu. Rahmetli Demirel mitingde diyor ki şunu yaptım, bunu yaptım filan, oradan bir vatandaş bağırıyor. Bu bayın parasıyla mı yaptın? Babanın parasıyla mı yaptın? Öyle ya, Ulaştırma Bakanlığı yaptı diyoruz. Ama rahmetli Demirel, az önce söylediniz yani işinize gelen kısmını biraz daha genel bakalım. Allah rahmet eylesin, diyor ki sizin paranızla yaptım. Ama benden öncekiler yapamadı, ben yaptım. Şimdi İstanbul hizmet alsın diye Büyükşehir Belediyesi Çamsakura Hastanesi'nin bulunduğu yere metro yolu götürmedi ya. Bunu da Büyükşehir Belediyesi yapmadı diye Ulaştırma Bakanlığı olarak biz yaptık diye Cumhurbaşkanı siyaseten anlatabilir. Onun halktaki karşılığı hizmetin niteliğiyle ve daha sonraki tercihiyle ilişkilendirilebilir. Peki. Ama şu bir gerçek, İstanbul'da bazı metro hatları Büyükşehir Belediyesi tarafından belli ki kaynakları hangi amaçla nereye nasıl ve hangi paylarla dağıtıldıysa yerel yönetim bütçesiyle üstelik alınan kredilere rağmen yapılamadı ve bunu Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Ve bugün de hocam tabii karayolunu kullanıyor muhtemelen ama birçok vatandaş da değil mi? İstanbul'da çok hızlı ve seri bir şekilde Mecidiyeköy'den İstanbul Havalimanı'na gidebiliyor metroyla.
4: Peki.
2: Bir dakika, peki yok.
4: Yok tamam, size geleceğim.
3: One minute.
4: Şimdi 3-4 dakikam var. Bu arada tabii biz hep İzmir'i konuşuyoruz. Bu arada biraz önce ekranda son dakika gelişmesi olarak da verdik. İstanbul'da da Ataşehir ve Eyüp Sultan belediyelerinde 10 Ekim'de belediye başkan vekili seçimi olacak ki orada da bir parti değişikliği. Ataşehir'de evet meclis aritmetik değişmişti. Eyüp Sultan'da da sanırım öyle. Belki onu da biraz
5: gibi katarak, olacak oralar.
4: Orayı da katarak belki bir değerlendirme alabiliriz. Ahmet Kasım'a buyurun.
2: Yani şimdi 3, bu demin
3: toplam dakika yani 3 4
2: demin,
3: değil.
2: Söylenilenleri dinledim ve çok basit olmaya çalışarak argümanlarımda buradaki sıkıntıyı izah edeceğim.
3: Sade,
4: 3
3: sade.
4: Dakikada.
2: Şimdi bir, kim, niye, neden geçti? Aa, bu parti daha mı kötü yoksa adam mı kötü falan. Okumun usturası diye bir şey var felsefede. Felsefe tarihine de öyle geçmiştir.
3: Onun, Kürati Hoca'ya onun, da heh, toprağı bol olsun.
2: Tamam mı? O ustura şöyle keser. Toprağı bol olsun. O ustura şöyle keser. Basit düşüneceksin. Bir olguyu izah eden eşit tutarlılıkta iki açıklama varsa daha basiti doğrudur. Şimdi burada daha basitin ne olduğu üzerine yarım yapmayacağım ama karar vermek lazım. Orada partinin içinde o varmış, bu
3: dakika,
2: varmış, zırtmış, bir falan mı?
3: Tabii yok falan, yok. Bu el hareketleriyle tamam böyle jest falan, mimikleriyle falan beni, mı? Beni açar.
2: Yoksa kişinin kişisel zaafları ne yapıp ne ettiği, ona ne söylenip ne söylenmediğiyle mi alakalı? Hangisi daha basit, kamuoyu karar verecek. Bu birincisi. İkincisi, çok girmeyeceğim çünkü Barış çok güzel ifade etti, onun notunu almış.
3: Dar alanda kısa tamam paslaşmalar değil mi? Öyle
2: bir aynı adam yapamıyor. Şimdi niye yapıyor? Barış çok nezaketle söyledi. Yani partiyi partizanlıkla suçluyor. Partiyi partizanlıkla suçlamıyor. Parti böyle yapacağım diyerek zaten partizan olduğunu ifade ediyor.
3: Nerede?
2: Bu film. Nerede? Bu film onun ifadesi. İkincisi, Okan zaten ikrar ediyor. Tabii ki öyledir diyor. Neden? Çünkü bu politikalar güdülürken kendi siyasi anlayışında denetleyebildiği insanların bu işleri yapmasına iktidar partisi
3: yapmasına değil yapabilirliğinin
2: önünü açar. Orada iki tane ikrar var.
3: Olması gerekiyor.
2: Yani orada iki tane ikrar var. Bir, emin değilse zaten ideolojik
3: i̇krar
2: olarak karşında karşısındaki adamın bu işi yapamayacağını düşünüp tamam mı? Çünkü ideolojik olarak bana uzaktır deyip desteklemiyorsan o zaman zaten yapabilecek olsa da desteklemeyeceğini ifade etmiş oluyorsun. Neden? Çünkü benim dışımda ben seni istediğim gibi denetleyemeyeceğim ki. İkincisi,
3: yok hocam,
2: o zaman saydınız. biz niye yerel seçim yapıyoruz kardeşim? Cumhurbaşkanlığı seçimi yapalım sadece. Eminim birilerinin aklından bu da geçiyor da. Tamam mı? Orada da En çok oyu alan, öyle 50 artı 1 falan da aramaya gerek yok. En çok oyu alan parlamentonun da tamamını alsın. Araya belediyelerin gideceğim. Tamamını da alsın. Tamam mı?
1: Devam etmeyeyim şimdi, çünkü araya gitmem gerekiyor. Saat başında yayında olmak için bir kısa ara vereceğiz.
2: Ben burada zaman devam edeceğim.
1: Devam edeceğiz Ahmet Kasımhan'la peki.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: İstanbul az bulutlu, rüzgar hafif, sıcaklık 23 derece. Marmara'da Bursa 23, Edirne 26, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da yağış ara veriyor. Ankara açık 21, Eskişehir 22, Kayseri 19 derece. Ege'de rüzgar orta kuvvetli. İzmir 25, Afyonkarahisar 21, Muğla 24 derece. Akdeniz'de Antalya biraz bulutlu 27 derece. Adana 28, Hatay 24 derece. Karadeniz'in doğusunda sağanak geçişleri sürüyor. Zonguldak 19, Samsun 20 derece. Doğuda Erzurum, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır kesiminde sağanaklar sürüyor. Hakkari 21, Diyarbakır 23 derece.
0: Hava durumu.
6: Müzik arası.

0: NTV Radyo. Siyasi işler devam ediyor.
1: Siyasi işlere devam ediyoruz. Araya gitmeden önce Ahmet Kasıman'daydı söz. Yarıda kesmek durumunda kalmıştım. Buyurun Sayın Han.
2: Dediğim gibi o zaman biz niye yerel seçim yapıyoruz? Yapmayalım kardeşim. Yani madem her yerin esas olan o değil mi?
1: Öyle bir yerden herkesin... devam ettiniz ki şimdi açanlar bir şey anlamayacaklar.
2: Bari
1: bir,
2: peki baştan başlayalım.
3: En başta senaryosu şu. Cumhurbaşkanlığı seçimi yapalım. Bütün ülkeyi kim kazandıysa o seçimde, üstelik 50+1 değil. Kaç oy aldı istedik. Yani şimdi artık böyle yani farazi şeyler.
2: Ama demin söylediğiniz buna geliyor. Şimdi
3: buna gelmiyor. Siz hani var ya zorla böyle çekiyorsunuz. Yapmayalım. Çekmeyin. Tamam, ben gelmem oraya.
2: Hizmet alması lazım bu insanların. Biz de kendi ideolojimizden olmayan, kendimizin istediğimiz gibi parti içi mekanizmalarla denetleyemediğimiz kim var, kim yoksa bunları seçtirmeyiz. Seçtirirsek de onlarla çalışmayız. Çalışırsak da parasını vermeyiz diyorsan eğer, onu hiç yapmayacaksın o seçimi. Tamam mı?
3: Hocam, bak
2: orada kullandığım
3: Ahmet, baktım
2: orada kullandığım şu son derece önemli cümlenin.
1: Yani
2: çünkü sana bakarken oradaki görüntüm şey oluyor.
3: Hani oradaki çiçeklenmeden belki etkilenebilir.
2: Şimdi bu şunu söylüyor bize, tamam mı? Biz bu seçimleri bu biçimde halledersek bu olur. Demin söylediğim en önemli
3: seçmene
2: şey ne?
3: Haksızlık yapıyoruz.
2: En önemli şey şu.
3: Aslında odur işte.
2: Parti içi mekanizmalarla denetleyemediğimiz. Tamam mı? Çünkü kurumlar...
3: Bir başka partinin belediye başkanı nasıl parti içi mekanizmalarla denetleyeceksin
2: işte,
3: anlamadım.
2: Parti içi mekanizmalarla denetleyemediğim zaman para vermiyorum.
1: Yapmak istediği
3: Parti
2: dışı mekanizmalarla bu adamları denetliyorsun. Yani yanlış bir iş yaparsa, kamu faydasına olmayan bir iş yaparsa veya senin bundan kuvvetli şüphen varsa, hatta hafif şüphen varsa zaten derdest ediyorsun adamı. Tamam mı? Demek ki denetleyemiyor değilsin. Denetliyorsun. Ha, o zaman denetleyemediğin ne ya da deminki tarif
3: denetimiyle
2: hizmet denetimi bu buradadır veya değildir diye yapılır.
3: Tamam, bunu, sonra onun tamam nasıl yapıldığı bunu, ve ha, onun meşruiyeti nasıl, üzerine tartışmak
2: nasıl yapıldığı meselesini normal bir devlette mevcut bütün mekanizmalarla denetleyebilirsin. Yapabilirsin. Ama bu buradaysa onu zaten öyle denetlenecek bir tarafı yoktur. Bu denetim sadece hizmet denetiminde ben parti içi denetleme mekanizmamı kullanacağım demek.
3: Bu
2: tamam
3: idari
2: mı?
3: Ve icraiye.
2: Böyle bir şey olmaz çünkü onun adı demokrasi değil.
3: Adli denetime
2: tamam
3: ne diyorsunuz?
2: Bunların, demin söyledim onu. Yani aynı şeyi yani tekrar söylemeyeceğim. Söyledim. Gayet de basit.
1: Tamamlasın.
2: Tamam mı?
3: Yok, gayet de basit. Yargıyı da şimdi töhmet altında bırakıyor. Açık yolsuzlukla ilgili soruşturmaları değersizleştirme veya önemsizleştirme gibi.
2: Allah aşkına bak, demin söylediğimi tam tersine, demin söylediğimi lagaluga'ya getirme bu. Yargıyla ilgili yargının
3: iki kelime yaptığı,
2: tamam mı? Ya ne diyeceğim, söylüyorum işte söyleyeceğim.
3: Yani derdest ediyor
2: şimdi
3: diyorsun.
2: Şimdi bundan
3: yani,
2: sonra derdest ediyor tabii. 16-17 tane belediye başkanı nerede
3: tamam
2: derdest
3: nasıl olmuş durup vaziyet dururken kapıdan şimdi, geçerken mi yoldan geçerken mi?
2: Tamam, denetleyebiliyorsun demek ki. Eğer gerçekten
3: ya
2: kanıtlayabilirsen
3: değil,
2: anlayacağım bunu.
3: Değil.
2: Tamam mı?
3: Açık
2: aynı
3: ifa,
2: anda
3: şikayet,
2: aynı anda bu adamların içeri alınmasına neden olan ve yerlerine çok şaibeli olduğu açık süreçlerle başka birilerinin seçilebiliyor olmasına neden olan süreçlerle ilgili olarak 9. İdare Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı norm denetimi yap bununla ilgili olarak. Çünkü 2016'da çıkarılmış kanun hükmünde kararnameyle yapılan işlemler biraz fazla anayasaya uygun olmama şüphesi içeriyor demiş olması var. Bu da gayet
3: tamam. Orada
2: bu da
3: yargıya güveniyorsunuz
2: bak,
3: öyle
2: bu da
3: mi?
2: Bu ülkede oluyor.
3: Bak, o da bu,
2: bu da bu ülkede
3: yargısı
2: oluyor.
3: Bak,
2: ya ben yargıya güvenmiyorum demedim.
3: Olur mu canım öyle
2: ben
3: dedi.
2: Yargıya güvenmiyorum
3: derdest
2: demedim.
3: Ediyor dedi.
2: Yargıya güvenmiyorum demedim. Derdest ediyor. Bak lütfen ikisi bak şimdi
3: gerçekten
2: bu hiç sana yakışmayan
3: yani
2: bir hata. Neden? Çünkü yargı
3: hata mı?
2: Tabii bu hata bu yaptığın.
3: Nasıl? Çünkü yargının işine gelen kısmını sahiplenip öbürünü derdest ediyor demek hata olmuyor.
2: Yargı mahkeme.
3: Bunu hatırlatmak mı hata?
2: Tamam mı? Yargı mahkeme olunca bu söylediğim geçerli. Evet. Öbür derdest hikayesi bambaşka bir hikaye.
3: Nasıl? İşte
2: onun kaynaklarının ne olduğunu benden daha iyi biliyorsun.
3: Yok ama şimdi, sen de kamuoyuna anlat
2: bir başka,
3: benim bildiklerimi.
2: Bir başka
3: ya da ben
2: hikaye
3: anlatayım müsaade et.
2: Anlat. Bir bak ben, yani söz sana geldiği zaman anlatırsın çok ilgili.
3: Ne zaman dinlerim. Gelecek?
2: Tamam mı? Şimdi
1: geldiğinde artık
2: şu
1: başka şey.
2: İzmir, İzmir. Bütün programı İzmir konuya de ne olacak diye sordun ya, bak ona da cevap vereyim. İzmir'de önce belediye kadrolaşması tamamlanacak. İki, sosyal dengelerdi, efendim yaşam tarzıydı falan da filan da, bununla ilgili hiçbir şey olmayacak. Garanti ederim. Kefilim yani. Tamam mı? Cemil Tugay yeni dönem Cemil Tugay yönetimine kefilim. Hiçbir şey olmayacak. Birinci dönem.
1: Peki.
2: Tamam mı? O seçime kadar. Tamam mı? Ve süper sevimli olunacak. Olunacak olan bu. Ya, başka
3: çok,
2: da
3: çok ayıp
2: başka
3: şey.
2: Da başka
3: yani,
2: da başka da
3: riyakarlığı meşrulaştırmaya çalışıyorsunuz. Ayıp yani.
2: Tamam mı? Başka da hiçbir şey olmayacak İzmir'de. Sadece belediye içi kadrolaşma olacak. Hizmet gidecek mi İzmir'e? Gidecek. Bu da İzmir'in şansı olur. Peki. Hizmet niye gidecek? Çünkü parti için mekanizmayla denetleyemediğimiz için serbest bırakmadığımız fonları serbest bırakacakmış. Onu anladık.
3: Hayır. Hazine
2: Okan
3: garantisinden bahsediyor.
2: Okan Müderrisi olduğunu
3: söylediğinden.
2: O fon
3: söylediğinden. Başka. Onu biraz sonra tamam konuşuruz. Ha. O başka
2: yok,
3: bir
2: o fon,
3: iş.
2: Fon para demek
3: o farklı
2: burada.
3: Bir iş.
2: Fon burada para
3: o farklı
2: demek.
3: Bir iş.
2: Fon
1: burada. Peki, hadi artık değiştirelim mi konuyu?
3: Değiştirelim ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Fon dedi. Fon,
3: bu derdest ifadesi altı boş, anlamsız ve siyaseten yapılan iş çağrışımında bulunuyor. Aa. Bence bu kadarı fazla. Aa. Ben de öyle deyip duruyorum. Tamam.
1: Peki. Sizle başlayalım mı fon?
4: Zaten ben de sıra bendeydi zaten.
3: Zaten sıra bendeydi diye jest yapmış. Yok, Barış Hoca da bugün ne aldıysa bize de söylesin, maşallah var.
2: Şimdi fon... Bak çok çok net, İzmir'de %35'ten 38'e çıkmış 25 senede AK Parti'nin oyu. CHP'nin oyu %35'ten 38'e çıkmış. Hı. En fazla aldı 38 küsur. En az aldığı 32. Tamam mı? Bu ikisinin arasında gitmiş gelmiş. Cumhuriyet Halk Partisi adayının adının ne olduğundan bağımsız 58, 56.1, 47.17, 49, 49 var. Sırasıyla söylemedim. Hı. Tamam mı? Yani o kadar açık ki İzmir seçmeninin tercihinin ne oldu. Çok özür dilerim Barış dostlar. Ama bunu da söylemesem İzmir seçmenine o yani genelin içerisinde zaten hakaret tamiz bir şey söyler.
3: Açık diyerek İzmir seçmenine buradan çiçek atmadı.
2: Ne,
3: çiçek açtı orada.
2: Ya İzmir'de
4: İzmir'in dağlarında zaten arkadaşlar. Ha, 9 dostlar, Eylül'den
2: İzmir, İzmir'in dağlarında eninde sonunda çiçekler açar. Onu da söyleyeyim yani.
1: Barış dostlar, fon evet. Soruşturması tabii soruşturma bir yandan devam ediyor. Tutuklamalar var, gözaltılar var. Sayın Bakan'ın bugün açıklamaları var ama ondan daha çok fon mağduru ya da fona yatırım yapıp işte parasını bir türlü alamayan insanların durumu söz konusu. Orada bir yol haritası da var. Nasıl çözülecek? Baktığınızda şöyle bir işin finansal boyutuna ne görüyorsunuz?
4: Şimdi kamuoyuna da yansıdı. Türk medyası üzerinden hani düşük ölçekli, küçük yatırımcı dediğimiz yani. Hı-hı. Yatırımcıların bir an evvel ana parasının verilmesi yönünde belli ki çalışmalar var. 1 milyon liraya kadar olan para. Güzel. Bir an evvel zaten bu yurttaşların mağduriyeti giderilmeli. Hukuki anlamda ne yapılırsa hızla yapılmalı. Ama şimdi hani bu fon skandalı mı diyelim, rezaleti mi diyelim, krizi mi diyelim, ne dersek diyelim. Hani kendi tercihlerimize uygun. En fazla simgeleşmiş ismi önemli bir siyasetçi. Hı hı. Partiden de istifa etti mi Okan Bey, yoksa sadece görevlerinden mi istifa etti? Fatma Betül Sayankaya.
3: Partideki hani parti bağlılığı ve bu anlamda...
4: Parti üyeliğinden istifa etti
3: hayır,
4: mi? Hayır, etmedi.
3: Hayır. Yani parti, AK Parti'nin merkez
4: yönetiminden istifa etti ama halen yani parti hüviyetini tutuyor. Şimdi üzerinde zaten en fazla durulması gereken bu. Ne diyorum? Yatırımcının başta da küçük ölçekli, mütevazı bütçesi olan, daha göreli, yoksul diyebileceğimiz yatırımcının, daha dar gelirli yatırımcının başta mağduriyeti giderilmeli mi? Elbette giderilmeli. Sonuçta bunlar devlete, devletin yasalarına güvenerek o işi yapmışlar. Bunu bir kenara koyalım. Ama şimdi aması var. Siyaset hani bir zenginleşme aracı değildi. Burada belli ki siyasetten aldığı bilgilerle, kulislerle, duyumlarla zenginleşen insanlar ve bu insanlar hani gene Türk medyasından, Türk matbuatından, Türk basınından öğrendiğimiz, henüz adı açıklanmamış muhtelif partilerden önemli siyasetçiler var. Ya da siyasetçi yakınlar var. Sadece Ekrem Bloku da değil. Muhalefetteki partilerden de var. Şimdi bunların acaba niye hemen adı açıklanmıyor? Gene Türk matbuatından öğrendiğimiz VIP dedikleri, yani çok önemli insan anlamında bir 26 kişilik VIP, VIP listeden bahsediliyor. Bunlar siyaseten önemli mevkilerde, makamlarda, konumlarda yakını, tanıdığı, eşi, dostu, arkası, akrabası olan insanlar. Tamam, Fatma Betül Sayan Kaya'nın adı ortaya çıktı. İyi de oldu, iyi de oldu. Bir an evvel yargı gerekeni de yapmalı. Öyle parayı iade etmekle bu işten kurtulunmamalı. Bu işten sıyrılmak mümkün olmamalı. Tamam, yargı gerekeni yapmalı. Peki diğer siyasetçi ve siyasetçi yakınlarını biz ne zaman öğreneceğiz? Bu işte herhalde tek siyasal aktör Fatma Betül Sayan Kaya değil. 500 bin insandan, 700 bin insandan bahsediliyor. Hı hı. Herhalde bunlar arasında illaki sağında, solunda, önünde, arkasında siyasetçi yakınları olanlar vardır. Ama iktidar cenahından, ama muhalefet cenahından. Arkadaş, biz onları ne zaman öğreneceğiz? Çünkü bu rezalet, bu çürüme, bu skandal, bu kriz, ne derseniz deyin, patlayalı 2 hafta geçti. Şimdi kamuoyu merak ediyor. Bu 500 bin insanın adını elbette tek tek kimse açıklamaz. Bu işlerde de bir masumiyet karinesi vardır. Bir soruşturmanın efendim gizliliği vardır. Güzel, hoş. Ama en azından siyasi bağlantılarından dolayı aldığı kulislerle, aldığı duyumlarla, aldığı kopyelerle zenginleşen ve bu zenginliğin kaynağını da izah etmekte zorlanan eminim Fatma Betül Sayan Kaya dışında da isimler var. Siyasetçiler ya da siyasetçi yakınları. Bir, şimdi herkes bu işte 2 milyar küsürü konuşuyor. Konuşmalı da, konuşacağız da zaten. Hatta diyorlar ya efendim 2 milyarı iade etmek yetmez. Faiziyle beraber iade et, 4 milyar o da yetmez. Yargı, adalet mekanizması da gereğini yapsın. Doğru. Peki 163 milyon lira yatırmış ya Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi. Bu 163 milyon liranın kaynağını izah etmekte de hayli zorlandıklarını görüyorum ben bu çiftin. Siyasetçi hanımefendi ve onun eşinin. Çünkü 163 milyon lira, hani her ne kadar efendim biz Doğu Beyazıt'ın neredeyse tamamı bizim ailemizindir. Tarladan, tapandan bizim büyük gelirlerimiz var. Bağımız, bahçemiz çok verimli şeklinde laflar etseler de bana biraz izaha muhtaç geliyor. Bize izaha muhtaç gelmiyor mu? 163 milyon lira yatıran bir insan, hı hı, acaba bu 163 milyon lirayı Doğu Beyazıt'ta kaç tane tarla, kaç tane bahçe satarak elde etti? Yoksa o 163 milyon lira da siyasal konum sayesinde elde edilmiş bir 163 milyon liraydı. Birkaç gün evvel bir gazeteci adı geçen hanımefendiyle, siyasetçiyle görüşmüş. Off the record, yani Türkçesiyle yazılmamak kaydıyla görüşmüş. Ve diyor ki benim diyor bildiklerim, benim öğrendiklerim yazılmamak kaydıyla benle diyor paylaştılar. Benle beraber mezara gidecek. Ya şimdi ben de uzun yıllar gazetecilik yaptım. Sarı basın karta taşıdım, hepiniz biliyorsunuz. Hani gazeteci kamu yararına bir bilgi almışsa eğer, burada da yazılmamak kaydıyla şartını dikkate almalı mı? Burada kamu yararı, daha güzel Türkçemizle, tüyü bitmemiş yetimin hakkı söz konusuysa, arkadaş ben namuslu bir gazeteciyim, bunlarla yazılmamak kaydıyla aldım zaten. Daha baştan teybi uzattığımda muhatabım, haber kaynağım, röportaj, söyleşi, mülakat yaptığım kişi zaten bana dedi ki ben sana off the record kaydıyla görüş bildiriyorum. Bu arada dinleyiciler, izleyiciler özür dilerim ama hani bu yaygın bir deyimdir. Yoksa doğru, ben yabancı
5: yazılmamak kaydıyla
4: hiç haz etmem.
3: Yalnız yazılmamak kaydıyla aslında off the record orijinal anlamıyla kayıt. Evet, yani kayıttır. Sadece yazılmamak değil, şimdi anlatılmamak şimdi ve paylaşılmamak.
4: Bunu elbette şartıyla. Okan Bey dostumuz gibi kıdemli Ankara gazetecileri bunun gazetecilik etiğiyle ne kadar bağdaştığını, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi, benim de hasbelkader mensubu olduğum iletişim fakültelerinin hocaları bunu muhakkak tartışacaklardır. Kamu yararı söz konusu ise, tüyü bitmemiş yetimin hakkı söz konusu ise, Türk milletinin âli menfaatleri söz konusu ise kayıt dışı gibi bir gazetecilik kuralı tırnak içinde acaba dikkate alınmalı mı? Ayrı.
3: Muhatabını sizinle konuşur mu?
4: Ama bu 163 milyon lira artı diğer gayrimenkuller falan falan alt alta yazıldığında gerçekten bir yekün tutuyor ki bu da herhalde bu emekçi milletin, bu emekçi halkın, bu yüce milletin bugün içinden geçmekte olduğu iktisadi bunalım dikkate alındığında, bugün asgari ücretin maalesef bir yaygın ücrete dönüştüğü dikkate alındığında, halkımızın işsizlikle, yoksullukla, hayat pahalılığıyla boğuştu dikkate alındığında, efendim bana dededen Doğu Beyazıt'ta bu kadar mal mülk kaldı, biz zaten bunlar iktisadi dehamızla, finans okuryazarlığımızla elde ettik şeklindeki açıklamalar.
1: Anladım.
4: Bir sosyal bilim öğrencisi olarak, siyasaldan sonra iktisat okumuş bir akademisyen olarak bana hiç mi hiç inandırıcı gelmiyor.
1: Peki Okan Müderrisoğlu, programın en başında dediniz ki işte AK Parti grup toplantısını yarın genel merkezde yapacak. Sonrasında da MYK toplantısı var. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bu fon skandalı demiştiniz siz, değil mi?
3: Ben öyle tanımlıyorum.
1: Öyle tanımlıyorum dediniz.
3: Kriz, ödemeler sisteminin kilitlenmesi ve sürecin artık yönetilemez noktada olması, bu belli bir alanda
1: skandalı yönetmek adına bir takım toplantılar yapacak, biraz üzerinde düşüyor, bu yüzden de genel merkezde toplanacak dedin. Nasıl bir ne diyelim, yol haritası ya da yaklaşım sergileyecek Cumhurbaşkanı?
3: Elbette hocanın söylediklerinden de hareketle devam edeyim müsaadenizle. Şimdi kamuoyuna mal olmuş açık kaynak bilgileri hocanın referans noktası, haliyle başka sorular da sordu. Kuşkusuz muhatabının da izah etmesi gereken, cevap vermesi gereken boyutları da içeriyor.
4: Bu VIP listesi dedikleri var mı? Böyle
3: ben bir açıkçası bir gazeteci arkadaşımız. Efendim işte aslında bu bürokrasiyle birlikte söylediği gibi farklı siyasi partilerin uzantıları veya onlar adına hareket ettiği iddia edilenlerle birlikte 5000 kişilik bir liste var. Ama bunlardan 26'yı eğer süzdüğümüz zaman bunlar AK Parti'nin daha merkezindeki isimler. Bunların farklı siyasal sonuçları olur şeklinde bir kulis bilgisi paylaşmış. Ben doğrusu bu bilginin
1: peşine düşmüşsün.
3: Ben bu bilginin hani sağlamasını yapmış değilim. Aksini de şu anda kimse söylemedi. Hani bu da mümkün değil. Papa'nın hikayesi gibi. Yani hayır, öyle bir liste yok demek de ayrı bir husus. O zaman nasıl bir liste var? Var mı? Onu açıkla gibi hocanın da sorduğu sorular gelir beraberinde. Ama şu bir gerçek. Şu bir gerçek. Ortada masum ya da iyi niyetli yatırımcı yanı sıra bir finansal mühendislik de oluşmuş ve sonunda patlamış bir finansal ve çökmüş bir finansal mimari var. Bunu yaklaşım tarzı nasıl olacak? Bu yaklaşım tarzı itibariyle bir, Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuyu ele alış biçimi. New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğumuz toplantıların bitiminde Sayın Cumhurbaşkanı bu soruyu ben sordum. Sayın Cumhurbaşkanı da orada ilk çerçeveyi çizdi. Sonra kabine, arkasından spesifik bir toplantı, sonra bu fon tasfiyesini içeren bir koordinasyon kurulu. Oradaki taahhüt ve daha sonra da 25 yıllık AK Parti siyasal yolculuğunun içinde bu büyük hareketin içine farklı nedenlerle girenler, ana yoldan sapanlar, nefsine yenik düşenler, bu büyük bir temizlenmeye vesile olacaktır şeklindeki sözü, açık taahhütü ve kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak ve veya haksız kazanç elde edenlerin peşi bırakılmayacak ve hukukun önünde hesap vermeleri sağlanacak şeklindeki açık taahhütünü çok önemli buluyorum. Olayın yönetiliş ve ele alış biçimi bakımından. Dolayısıyla kamuoyuna mal olan yönüyle zaten Fatma Betül Sayankan'ın kendi siyasal maliyetini ödedi şu anda. Ama bunun yanı sıra işin hukuki boyutu veya servetin ya da paranın kaynağı ile ilgili bir sorgulama başlayacak, burada da bir meşruiyet tartışması açılacaksa onun hem cevabının verilmesi hem de çok boyutta ele alınması gerekiyor. Bu bir. İki.
1: Nasıl bakıyor siyaset Ankara bu meseleye, yani ben şöyle sorgulamaya?
3: Şöyle söyleyeyim. Bir defa şuyu vukuundan beter bir durum var. Yani miş ve mışla yürüyen çok tehlikeli ve yakıştırmalarla iç içe geçen aksi söylenmedikçe de kendi kendini doğrulayan bir durum var şu anda Ankara'da. Falancanın da ismi varmış, filanca da bu işin içine girmiş gibi. Bir de açık bilgiler var. Açık bilgilerin muhatapları da şu ana kadar aksini söylemedi. İşte falanca şirket 15 milyar liralık değeri var, halka açılıyor. Kapalı fonun içinde büyütülüyor. Sonra da buradan yüksek kazançlar elde ediliyor ve bunlar yurt dışına transfer ediliyor. Bunların içeride olan aktörleri var. Bununla iç içe geçmiş bir takım siyasi bürokratik aktörler de var deniliyor. Bu gerçekten organize bir faaliyet mi? Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya örgütlü bir suç faaliyeti mi deyince bunu çağrıştıran bir takım somut iddialar, örnekler, rakamlar, yerler, zamanlar var. Daha çok Yeni Parti ve Özgür Özel üzerinden ya da Yeni Partili milletvekilleri üzerinden gidiyor. Bunların önemlice bir bölümünün de açıkçası burada benim şahsi kanaatim odur ki bu hadise üzerinden farklı hesaplar da görülüyor. Ben AK Parti'nin bu kurumsal kimliği içinde bürokrasi ve siyasetiyle fon skandalı üzerinden aynı zamanda özellikle muhalif siyasi aktörlere veya muhalif gibi bilinen ama aslında kendine göre kanalları olan bir takım gazeteci arkadaşlarımıza adrese teslim nokta ancak resmin bütününü değil belli bir noktasını adresleyerek paylaşılan bir takım rakam, bilgi veya iddiaların da farklı hesapların bu dosya içinde ayrı ayrı görülmekte olduğuna ilişkin bir kaygı taşıyorum. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü hani AK Parti'nin de üzerine adeta bir ölü toprağa serpilmiş gibi şu ana kadar CHP'li belediyeler, açık itiraflar, dönen paralar, balyalar, rüşvetler verildi, alındı diye çok açık devam eden ve şu anda kamuoyunun büyükçe bir bölümünün dikkatinden kaçmakta olan yargılama süreçleri bir tarafta. Bir tarafta da böyle bir atalet ve bir bıkkınlık, bir yorgunluk. Ve ne yapacağız gibi böyle bir çaresizlik içinde bir davranış kalıbı görüyorum. En azından belli isimler ve partinin belli yöneticileri ve teşkilat bakımından. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'nın yarın bu konuda daha önce verdiği mesajları, özellikle il başkanları toplantısında çok da çarpıcı bir şekilde verdiği mesajları somut bir yol haritasına bağlama. Bence durum tespiti yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. AK Parti'nin 25 yıllık yolculuğu ve bunun içinde şu ya da bu şekilde bulunup hataya sapan ya da nefsine yenik düşenler gibi.
1: AK Parti şimdi, çalışıyor mu bu konuyu mesela şu anda?
3: Çok ciddi yani bir şekilde
1: kendi içerisinde çalışıyor. Bir kurul oluşturdu mu?
3: Çok, çok.
1: Bu isimler
3: çok
1: üzerinden ne bileyim işte
3: isimlerden ziyade
1: parti üyeleri
3: isimlerden,
1: ya da milletvekilleri üzerinden bir şöyle, tabii varlık söyleyeyim. Araştırması
3: bu aşamaya gitmedi ama elbette o aşamaya da gidebilir gerekirse. Çünkü bu işin bir açıkçası parti içi eğer partide söylendiği ve sanıldığı gibi bir takım bürokratik ve siyasi isimler ve iç içe geçmişlik söz konusu ise hani AK Parti'nin bu anlamda böyle bir paniğe kapıldığı ya da komplekse kapıldığı bir durum yok ama Fatma Betül Sayankaya hadisesi tıpkı 17-25 Aralık'ta patlatılan para sayma makinesi görüntüsü gibi onu oraya FETÖ'cü polislerin koyduğu biliniyordu. Paranın sahiplerini de izah ettiği edemediği durumları da yaşayarak geldik. O günkü aktörler bağlamında. Onun bir başka versiyonu sanki 2.0 17-25 Aralık gibi bir tabloyla karşı karşıyayız. Fatma Betül Sayankaya kimliği üzerinden oluşturulan ve hakikaten kamuoyunda da ciddi karşılık bulan ve tartışma da yaratan ve yeterince de henüz izah edilememiş tablo sanki AK Parti'nin kurumsal kimliğinin tamamına bir elbise olarak giydirilmeye çalışıyor.
1: Ama anlamadım ben biraz önceki yaptığınız benzetmeyi. Yani o yani
3: ya 17-25 Aralık'ta 17-25
1: hayır dediniz yani FETÖ'cü polislerin koyduğu para sayma görüntüleri
3: makinaları da onlar getirdiler evet.
1: Tamam. Yani burada da Fatma Betül Sayankaya'nın hesabına birileri mi?
3: Hayır Fatma Betül Sayankaya'yı simgesel olarak AK Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu'nda genel başkan yardımcılığı görevini derüfte etmekte olan bir ismi ve onun bu süreçte fon skandalının içinde pozisyonunu bu şekilde ifşa ettiğiniz andan itibaren AK Parti'nin bütün kurumsal kimliğinin üstüne sanki bu elbise giydirilmeye çalışılıyor. Benim itiraz ettiğim hususu. Hatta daha iddialı bir şey söyleyeyim ve bu konuda hani de böyle hani iddiamı da çok güçlü bir şekilde savunmaya da hazırım. Sayın Bahçeli'nin bugünkü grup konuşmasında...
1: Bir araya gireceğim, o konuya geçmeden. Mesela
3: buna bağlayacağım.
1: İsim ifşa edilmeseydi, bu para iade edilir miydi? Ya da işte bu tartışma yaşanır mıydı?
3: Bu başka bir soru. Önemli olan şu, bu isim ifşası ve ilişki ağı üzerinden oluşturulan şema, bir yandan CHP'li belediyelerle ilgili kamu kaynaklarının istismarı üzerinden yürüyen soruşturma ve davaları gölgede bırakırken, diğer yandan geçen programda hoca söylemişti işte burada eşitlendi diye, daha bireysel alanda ve daha siyasal hesap verilebilirlik, daha kişisel alanla ilgili ama siyasi etik açısından tartışmaya açık boyutu birbiriyle eşleştirerek ve bunu da birbiriyle aynı zamanda da tabiri caizse rövanşizm içinde mahsuplaştırarak başka bir siyaset inşa edilmeye çalışır ve bu bence hem ekonomik hem de toplumsal kutuplaşmayı buradan tetikleyerek ve sistematik olarak her güne, her haftaya, neredeyse her aya yayılmış farklı bilgi ve iddialar ve kişileri gündeme getirerek Türkiye'yi hızla istikrarsızlaştırmaya ve buradan da seçimin tarihini ve takvimini değiştirecek şekilde belli hamleleri bir arada getirebileceğini öngörüyorum. Bunu çok ciddi söylüyorum. Yani ya kardeşim bir şeyi savunmak için değil, hayır. Ben Türkiye adına söylüyorum. Sayın Bahçeli'nin de Nisan-Mayıs 2028'i ifade etmesinin ve bugünden bu konuyu bu şekilde gündeme getirmesinin ana nedeni bu ekonomik ve toplumsal kırılmaya ve buna ilişkin senaryoya karşı kurduğu yeni bir savunma hattı, hatta siyasal dalga kıran politikasıdır. Ben en azından böyle okudum ama tekraren söylüyorum. Adına fon skandalı diyorum. Fon skandalının başlangıcında bürokrasiden siyasete, siyasetten merkez parti konumundaki AK Parti'den diğer partilere uzanan, bu partilerin içinde yönetsel sorumluluğu olanların açıkça veya uzantıları, eş, dost, akraba üzerinden de sistemin içine bir şekilde ya kanalize edildiği ya da hocanın söylediği gibi içeriden öğrenenlerin ticareti diyebileceğimiz belli bilgileri veya öngörüleri elde ederek eğer haksız kazanç sağlamaları söz konusu ise, ki bu isimler ille de siyasetçi olmayabilir, bunların birçoğu iş insanıdır, yurt dışına para kaçıranlar vardır. Bunlar zaten yakalandı, ifşa edildi. Biraz sonra kanunla ilgili de bahsedeceğim.
1: Evet, soracağım.
3: Hesap vermeli. Bak Türkiye haber için bu tarihi bir fırsattır. Sayın Bahçeli'nin bugün bütün konuşması içinde yine bu konuda bu arınma meselesine, temizlenme meselesine ve bu konuda şeffaflık idari, bürokratik, siyasi yapılması gerekenlerden asla imtina edilmemesi gerektiğine ilişkin değerlendirmesi çok önemli. Türkiye bu anlamda ister iktidar siyaseti ister muhalefet siyaseti olsun, hakiki anlamda ağırlıklarından kurtulur. Bir, bu bir serpilip kendine gelme fırsatı sağlar. İki, buradan çıkaracak derslerle hem siyasetin finansmanı, hem siyasi ahlak, hem siyasi kodlar, hem hesap verebilirlik, hem şeffaflık adına önümüzdeki dönemde atılacak adımlar vardır. Eğer Türkiye gerçek bir büyük mutabakat sağlamak istiyorsa, siyaset alanına ilişkin en küçük bir tereddütün vatandaşın kafasında, aklında, gönlünde, gözünde olmaması lazım.
1: Hani biraz önce dediniz ya, yani teker teker isimler belki zamanla açıklanacak. Bunu işte bir mimari söz konusu.
3: Ben bunu öngörüyorum, evet.
1: Bu planı ya da bu mimariyi bozmanın yolu doğrudan eğer varsa iktidarın elinde bu liste başkasına bırakmadan kendisi açıklamak olmaz mı mesela?
3: Şöyle söyleyeyim. Bir, bunun bir adli soruşturma boyutu yürüyor. İki,
5: masumiyet karinesi
3: AK
5: var
3: Parti. Hayır hayır, ben yani hocam ya lütfen, yani bu ciddi bir konu. Yani siz
5: bütün konular ciddi.
1: Arada Ahmet Kasman'ın ismi bozsun isteyeceğim.
5: Ya bütün
3: o kadar olacağımı bozmasından ben değil şikayetçi
1: Barış
3: değilim.
1: Barış Dostlar.
3: Ben bu bıyık altı gülüşün bu olayın özü ve ciddiyetiyle ilgili sıkıntı yaratacağını
5: düşünüyorum. Ben çok ciddi olduğunu düşünüyorum. Tamam. Çok ciddi olduğunu düşünüyorum.
3: Masumiyet karinesi önemlidir de bu konuda ben kimsenin
5: terazi nasıl tartıyor diye sordum yani.
3: Terazi hocam, ayarını bozduğun kantar bir gün gelir.
5: Seni de tartar. Ha onu da o yüzden, bak bunu da arada bir yüksek sesle söylemek
3: benim
5: lazım.
3: Benim insicamımı bozmanın veya benim argümanlarımı çürütmüş olmanın sizde sağladığı var olmanın dayanılmaz hafifliğine amenna.
5: Hiç öyle bir tutkum tamam yok. Mı? Ben var ya çoktan bıraktım ama bu işi. Ben bu memlekette o kadar çok haklı çıktım ki artık haklı çıkmak değil, mutlu olmak istiyorum.
1: Peki şey, başkaları haklı. O kabul ederse o sorunu yanıtını alalım. Kendine, Ahmet Dost, Ahmet Dostler dedim, benim de kafam karıştı. Ahmet Dostlar'a dönelim. İkisi Ahmet Kasım'a dönelim.
3: Bu kadar kendine aşık ve ben demiştim diyen bir insan gerçekten.
5: Yok, hiç benim kendime aşıklığımla falan alakası yok bu. Dediysem demişimdir.
1: Ne demişsinizdir? Tamam.
5: Yani
3: bu bir İzmir seçmeni bilinçli dediniz. Kayıtlar geldi, notlar geldi. Sonra ben demedim dediniz.
1: Ya dönmeyelim ya.
3: Konuyu oraya döndürmeyelim. Ama abi, yayının kayıtlarına ya bakın, sonra beni arayın lütfen.
1: Hadi fon soruşturması müthiş. Siyaseti nasıl
5: ben
1: etkiler?
5: Ben İzmir seçmeni bilinçli değil.
1: Ekrandaki soru.
5: Bilinçli demedim ya.
3: hesaplaşması, hesap verebilirliği sonuna kadar gider ve bugünkü irade ve inisiyatif sürdürülürse bunun AK Parti açısından maliyeti değil, toplum ve siyasetin icra ediliş biçimi itibariyle olumlu sonuçlar da üretebileceğini düşünüyorum.
1: Peki.
3: Çünkü artık bir takım insanlar ister muhalefette ister iktidarda olsun siyasete ve bu siyasetin yükünü taşıyarak toplumun önünde büyük mücadele verenlere yük olmaya başladılar. Artık siyasetin örneğin Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsında ve yapmak istedikleri bağlamında yüke tahammülü yok. Ve Sayın Cumhurbaşkanı ille de bir siyaset, vefa duygusu dahil olmak üzere mahsuplaşmaya girecekse herkes Cumhurbaşkanı'na neredeyse borçlu. O yüzden kimse kendisini kerameti kendinden menkul saymasın. Peki. Nokta.
1: Peki. Bir arayı verelim öyle geleyim mi size? Kesmek istemem. Peki.
3: Hocanın kısa... masumiyetine kıyamadın.
1: Evet. Bir kısa

0: filan da lüzum yok. Elini kolunu sallaya sallaya gidebilirsin istediğin yere. Ha ihtiyacın varsa para da verebilirim sana. Ama yok bir yere gitmeyeceğim. Bunlara razıyım diyorsan kendine bir çeki düzen vermen lazım oğlum. Çünkü bu kadar mühim meselenin ortasında tereddütler geçiren bir fedaiye ayıracak vaktimiz yok.
1: Yerin 7 kat dibine geçtim o anda. O kadar basit, bir o kadar da vurucu bir şekilde ifade etmişti ki vaziyetimi, itiraz edecek kuvveti kendimde bulamadım. Haklıydı. Cemiyete katılmam için kimse zorlamamıştı. Kendim istemiştim burada olmayı. Üstelik seni kaybetme pahasına. Çocuk oyuncağı değil, inkılap yapılıyordu burada. Tarih yazılıyordu. Üstelik insanların kanıyla.
2: Her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da, Radyo Tiyatrosu'nda. Radyo Tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.

0: NTV Radyo. Siyasi işler devam ediyor.
1: Devam ediyoruz siyasi işlere. Tam Ahmet Kasıman'daydı sıra. Bu fon soruşturması siyaset etkisini konuşuyorduk. Buyurun.
2: Şimdi bir kere bir genel manzara var, bir de özel manzara var. Bir yani bir Fonzi var, bir de genel olarak Ponzi var. Tamam mı?
3: Özeli, genel genel.
2: Tamam mı? Aynen öyle. Özeli falan yok, gayet genel. Bir kere her şeyden evvel bütün bunların olmasına, bak en işe gelmeyecek sorudan başlayacağım ve devamını göreceğiz. Bütün bunların olmasına neden olan nedir Ahmet Arpat? Evet. Barış Dostler, Okan Biderisoğlu nedir? Tamam mı? Latife yaptım, araya gir diye söylemedim. Şimdi bütün bunların olmasını sağlayan şey Türkiye ekonomisinin son derece kötü yönetiliyor olmasıdır. Ama bugünkü kötü yönetimden bahsetmiyorum. Bugün oldukça hırpalanmış bir sandalın orasını burasını tıkamaya çalışan ve bunu da üç aşağı beş yukarı anlaşılabilir bir yöntemle yapmaya çalışan bir ekonomi yönetimi var.
3: Ekonomi kötü bunun, yönetiliyor demek bunun, ayrı. Son derece bunun, kötü bunun, yönetiliyor bunun, demek
2: bunun,
3: son, ayrı.
2: Bunun sonunun ne olacağı ayrı bir tartışma konusu ama oraya girmeyeceğim. Tamam mı? Peki orada çünkü burada, hayır temennilerim iyi olduğu için girmeyeceğim. Şimdi ve onlar sadece temenni olduğu için. Şimdi bu fon meselesinin buraya gelmesinin sebebi ne? Bunun sebebi Türkiye'de mevcut yüksek enflasyon. Yüksek enflasyon nedeniyle ortaya çıkan kazançlar ve bu kazançların modeli, Türkiye'de o enflasyonun kontrol altına alınması için izlenen taşıma su Japon politikası, carry trade, tamam mı? Taşıma suyla değirmen döner mi dönmez mi politikası. Ve bu politikanın yarattığı çıkışsızlık içerisinde borsaya biçilmiş olan algı yönetimi ağırlıklı ama aynı zamanda ekonominin fundamentallerine ilişkin rol. Şimdi bütün bunlar bir araya gelince bunu böyle oturup tahtaya çizip anlatabilirim ama beyefendi bana sonra çok teorik konuştun diyecek. Onun için bu kadarını söyleyeyim. Dolayısıyla böyle bir fırsat ortaya çıktı birilerinin önünde. Tamam mı? Yoksa bu fırsat ortaya çıkmayacaktı.
1: Peki.
2: Tamam. Şimdi dolayısıyla ortam bir kere her şeyden evvel böyle bir Fonzi'nin tezgahlanmasına müsait.
1: Peki.
2: Tamam. İki, bu Fonzi'nin şu anda konuştuğumuz çerçevede niye ortaya çıktı? Çünkü burada Türkiye'nin aslında başka hiçbir ülkeden daha kötü olmayan kurumsal ve hukuki altyapısı, piyasalara dahil, mevzuat, finans piyasalarına dair, kurumsal ve hukuki mevzuatlar dahil, yönetmelikler, tebliğler, aktörler, hepsi yerli yerinde. Yerli yerindeyken bunlar faul gördükleri zaman çalarlar.

0: Tamam mı? Ve senelerdir Türkiye'de borsanın kurulmadığı dönemden evet düdüğü çalarlar. O günden bugüne kadar bu zaten böyle ola gelmiştir. Evet. Şimdi bugün olmadığı zaman o düdüğün niye çalınmadığı sorusu akla buraya müdahale edebilme yeteneğindeki kişileri getirir. Kurumları getirmez çünkü kurumları bırakırsan fonksiyonlarını gördüklerini biliyorsun. Dolayısıyla bu kurumların işlemesinden sorumlu kişileri getirir. İster istemez bu kişiler siyasidir. Tamam mı? Bu bağlantılar siyasi bağlantılardır. Yani eğer A girdisi B çıktısını yaratmıyorsa bütün sistemin kendi içindeki işleyiş tutarlılığına rağmen sistem işlemiyor demektir. Sistemi de sen işletme noktasına gidemezsin. Okan müdüresi ol durduramaz o sistemi. Ben durduramam. Kendim. Tamam mı? Ben tutup iki kelime laf etsem o sermaye piyasası kanunundan bilmem nesine kadar rup, bitti. Tamam. Onun için muhakkak kendisinde dokunulmazlık olduğuna inanan birileri tarafından yapılır bu. Peki. Şimdi kimler tarafından yapıldığını söyledim.
1: Peki.
0: Tamam mı? Ama o kimler aynı zamanda bu kanaate sahip birileri olmalı. Çünkü bu kanaate sahip
2: bu
0: olan
2: kanaat bu derken özür dilerim.
0: Yani biliyorum. Bana bir şey olmaz diye düşünen birileri. Ha, tamam mı? Şimdi bu bana bir şey olmaz diye düşünen birilerinin yaptığı büyük hata ne? Onu da söyleyeyim. Biraz bilenin anlayacağı gibi oluyor kamuoyundan özür dilerim ama yani hızlı anlatınca öyle oluyor ister istemez bunlar karmaşık konular. Onların yaptığı hata şu, iki şeyi düşünmediler kardeşim. Bir, Türkiye ekonomisinin nasıl bir çıkmazda olduğunu, tamam mı? Yani var olan ekonomi politikasından sağa veya sola doğru 2 milimetre oynamanın büyük maliyeti var. Taşıma su akmak zorunda, tamam mı? O taşıma su o değirmeni döndürmek zorunda. Carry trade dönmek zorunda. Yabancı bunun için Türkiye'ye giriyor. O yabancı buraya gelmek durumunda. Üstelik çok da ikna da değil. Rakamla çünkü sizinle yatırımcı iki şekilde konuşur.
2: Usulü fiyat tamam. İşlerime ve faiz kazanç biraz
0: getireceğim.
2: Farklı.
0: Getireceğim. Ya nasıl işlemediğini anlatayım.
1: Hocam hızlı gidelim çünkü tamam. Şu ödeme geri ödemeyi de konuşmak.
0: Canım geçen hafta mutabık kaldınız ya benim iyi bildiğime bak anlatıyorum. Şimdi bu tamam mı? Bu nasıl bir şey? Bu şöyle bir şey. Eğer o yabancı buraya gelmezse, tamam mı? Senle ne üzerinden konuşuyor biliyor musun? Sen harika bir ekonomi politikası izliyorsun diyor olabilir sana. Ya da berbat izliyorsun diyor olabilir. Berbat izliyorsun dediği halde içeri giriyorsa, fiyatlar yukarı çıkıyorsa zaten ne derse desin dersin. Ben öyle derim. Tamam mı? Yok eğer çok iyi gidiyorsun dediği halde içeri girmiyorsa fiyatlar aşağı doğru gidiyordur. Şimdi bir bunu küçümsedi bu işi yapanlar. Yani bilemediler ki bu tabii benden büyük Allah var diye sürekli her gün yani tamam mı tekrarlanmak gerekir. Onu bir kendine farkında olacaksın. Şimdi senden büyük Allah var piyasada da hepimizden büyük Allah Allah'a şükür ama piyasada da ne var? Piyasada da senden büyük balıklar var, büyük oyuncular var. O büyük oyuncular yabancı oyuncular. O yabancı oyuncuların gelmeme tehdidinin ne sonuç oluşturabileceğini küçümsediler bir. İkincisi bu ekonomi politikasında sağa ve sola doğru Mehmet Şimşek ve ekibini zorlamanın mümkün bir iş olduğunu zannettiler. Hatta muhtemelen fazlaca da bela olursa Mehmet Şimşek'i de çekeriz gider diye de düşündükleri bir an oldu. Tamam mı? Bu ortamın içerisinde çok iyi bildikleri bir işi yaptılar. Yaptıkları işte hiçbir numara yok. Okan Müderrisoğlu bir tek şey kullandı, ifade kullandı. Onun teknik tabirin içine tam olarak oturuyor oturmuyor tartışacağız ama gereksiz bir tartışma o. Söylediği şey çok doğru. İçeriden bilenlerin ticareti. Bu. Dördümüz bir araya geliyoruz. Bir tane fon kuruyoruz. 100 lira para koyuyoruz ortaya. Ondan sonra 100 lira parayla bir tane hisse seçiyoruz. Bir tane kağıt seçiyoruz. Bir tane özel sektör tabir seçiyoruz. Bir tane işlem cinsi seçiyoruz. Ve o 100 lirayı yapıyoruz. Reel vaka söylüyorum 54.200 lira. Bu olan mı? En büyük batan fon o. 54.200 lira. Ondan sonra ne yapıyoruz bak? Önce biz zengin olduk ya. Ali, Veli, Ayşe, Allah rahmet eylesin Adile Naşit uykudan önce bağırıyor tamam mı? Uyuyan kim? Millet. 150 tane başka adam çağırıyoruz 12 kişi olarak biz. O 150 tane adama diyoruz ki bak burada fırsat var. Biz 100 lirayı 14 bin lira yaptık. Sen de gel O da geliyor. O 100 lira oluyor 10 bin lira. Ondan sonra o 10 bin lirayı bir 342 kat daha katlıyoruz. Tamam. Şimdi burada böyle fevkalade bir şey yok. Bak, bana siyasi güç ver. Benden ahlakımı al. Bana para ver. Ve bana kurumları tıkama için bir takım olanaklar yarat. Sonra ne kadar akıllı olduğumun anlatılmasını dinle. Akıllı mıyım? Hayır. Sadece namussuzum ve elimin altında imkan var. Başka hiçbir şey yok. Şimdi burada ortaya çıkan manzara bu. Bunun Türkiye'ye maliyeti ne biliyor musun? 11 milyar dolar daha para satıldı. 11 milyar dolar daha rezervden para satıldı. Tamam mı?
3: Yoksullaştık.
0: Yoksullaştık ve Merkez Bankası'nın hareket kabiliyeti kısıtlandı. Bir kere her şeyden evvel. İki, takipteki alacaklar en son baktığım rakam 917.4 milyar TL'ye çıktı.
2: Hocam küçük bir bilgi vereyim. Bugün Merkez Bankası Başkanı Plan Bütçe Komisyonu'na bir iletişim strateji ve hesap verebilirlik ve kanun gereği de sorumluluk olarak sunuş yaptı. Bu fondan son dönemdeki bu değer kaybı dahil olmak üzere çıkışların TL mevduata yöneldiğini ifade etti. O yüzden hani bu döviz sattığı işinin belki hani bir takım kamusal ödemelerle bağlantısı da olabilir. İlle de piyasaya müdahale boyutu olmayabilir.
0: Piyasaya müdahale boyutu olduğunu...
2: Yani ya da eşittir 11 milyar dolarlık...
0: Ya 11 milyar doların 11 milyar doları piyasaya müdahale değildir. Bir kısmı dışarıya borç servisine de gitmiştir.
2: Gibi, bravo.
0: Tamam mı? Ama burada normalin ötesinde bir satış var.
1: Evet.
0: Tamam mı? İki, piyasada korkunç bir tedirginlik var. Üç, insanlar birbirlerine para ödemiyorlar. Ödeyemiyorlar. Geçtim birbirine zaten para ödemiyorlar. Çünkü yüksek enflasyon ortamında kredi sağlama işi, kredi yaratma işi sektörlerin üstüne biner. Tamam mı?
1: Evet.
0: Çünkü vadeler açılır. Vade açmak bir kredi yaratma hikayesi. İnsanlar onu ödemiyor değiller bak. Banka var ya banka. Banka adamın ümüğünü sıkar. Bankalar çok lazım müesseselerdir. Ben çok severim bankaları. Kendim de bankada çalıştım. Harika. Ama parayı ödemezsen tepene biner banka. Bankadan daha berbat bir alacaklı da kendine bulamazsın. Legal dünya içerisinde. Anladım. Tamam mı? Bankaları paralarını ödemiyorlar. İnsanlar. Hı hı. Şimdi bu vaziyete gelmiş vaziyette. Öte taraftan borsa ne oluyor? Sadece borsanın 100 endeksi inmiyor aşağıya doğru. Onlar Türkiye'nin en büyük şirketleri ama
1: en büyük 100.
0: Tamam, en büyük 100.
1: En büyüğün en büyüğü.
0: En büyük 30 var. En büyük 30 Türkiye'nin yüzük taşı şirketleri. Hı. Onlar da aşağıya doğru iniyorlar.
1: Şimdi orada da şöyle tamam bir mı? Değil mi? Tehlike var. Yani düştükçe oradaki hisse, hani biraz önce büyük balıklar diyordunuz. O büyük tabii balıklar algoritmalara tıkır tıkır tıkır tıkır
0: şimdi oraya gelecek sonra.
1: Büyük balık küçük balığı
0: artı
1: yutar.
0: Tabii. Daha
2: üstelik
0: beter.
2: De düzgün ya da hakikaten piyasa oyuncusu dediğimiz yatırımcı da en itibarlı, en güvenilir ve bütün ekonomik rasyoları, oranları aslında açık, şeffaf ve yatırım yapılabilir bu hisselerde. Aslında hiç de onunla doğrusal aynen bağlantısı ve sorumlu olmayan diğer olaylar nedeniyle tabii bu düşüşten etkileniyor.
1: Kurunun yanında neden, yaş dayanıyor. Asıl mağduriyet biraz bak, orada sanki değil
0: tabii
1: mi?
0: Ortada. Bak, ondan da beter bir şey var. Yani ondan da beter derken eşit beterlikte belki ama yani
1: hocam, onunla, tamamlayın lütfen.
0: Ha, onunla birlikte koşuyor. Bak, emeklilik fonlarında satışlar başladı. Adı fon ya. Aslında onun işleti o kadar finansal olarak okuryazar değil milletimiz, evet, doğaldır da. Emeklilik fonlarının adı da fon diye emeklilik fonlarında satışlar başladı.
2: Ama o kadar ciddi bir miktar tamam olmadığını daha şimdi, sonra resmi olarak rakamlarla bu, açıkladılar. İlk etapta böyle bir davranış var ama bu, şu anda yapısal değil yani.
0: Bu,
2: İlginiz olsun.
0: Henüz yapısal bir şeye dönüşmedi. Bak, bunların her birine birer sarı bayrak koyacaksın. Ekonomide güven zaten son derece düşüktü. Şu anda daha da düşük hale geldi.
1: Peki.
0: Ve hangi ülkede oluyor bu? En yakın rakibine 5 kat fark atarak enflasyon şampiyonu olan dünyada bir ülkede oluyor. 29.73 çıktı diye alkışlayacak bir şey yok. En yakın rakibin 1/5 enflasyona sahip.
1: Peki. Şimdi bu geri ödeme bir yol haritası, evet, geçen hafta açıklanmıştı, konuşmuştuk da. Yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz meclise gidecek. Meclisi bilgilendirecek. Sonrasında da AK Parti bu tasfiye süreciyle ilgili bir, değil mi Okan Müderrisoğlu, 10 maddelik bir kanun teklifi.
0: Evet.
1: Çünkü bu işin, evet tamam, bankalara devredildi, bankalar bir şekilde ödeme yapacak ama bunun da bir kanuni altyapısının sağlanması gerekiyor. Geçici bir kanun yanılmıyorsam.
2: Bu tasfiyeye dönük, hedef odaklı, aynen dediğin gibi iki ana ekseni var konunun. Birincisi 1 milyon liraya kadar olan tasarrufların ödenebilirliği. Bunun karşılığı var. Bu 1 milyon liraya kadar olanların ağırlıklı bölümü de söyleyeceğim. Ağırlıklı bölümü de aslında 100 bin liraya kadar olan kısımlar. Birinci husus bu. Bu da 455.758 yatırımcıdan yaklaşık 345-350 binin meselesini çözüyor.
0: Ve o çok küçük bir miktar hocam, toplamın içinde.
2: Hocam konuyu izah etti. İki ana eksende fon var. Bunlardan birincisi para piyasası fonu, diğeri serbest fon. Para piyasası fonun karşılığında devlet tahvili, hazine bonosu ki bunların önemli bir bölümü 180 günden daha az vadesi kalmış likit varlıklar veya işte içinde hocanın söylediği gibi yüzük taşı niteliğinde borsanın en prestijli şirketleri.
1: Vurgunu da zaten para piyasaları fonunda yapmıyorlar.
2: Evet.
0: Hisse yok, senetleri orada yapamazsın.
1: Orada yapamazsın. Evet.
2: Dolayısıyla ilk etapta ödenecek olanlar bunlar. Bunların da karşılığı somut olarak var. O anlamda ödenebilirliği ilgili kamuya yani vergi mükellefine bir yük getirmeden bu tarafta işin büyükçe bir bölümünün çözülmesi söz konusu.
1: Ne kadar?
2: Bugün AK Parti tanıtım medya başkanı Faruk Acar'ın hemen ve yarın ödemeler başlanacak şeklinde bir açıklamasını okudum.
1: Ancak yarın.
2: Evet, yarın başlayacak gibi bir açıklamasını okudum. Umarım yanlış değerlendirmiyorumdur ama benim bilgim bu kanunun çıkmasını müteakiben en geç bu ay sonuna kadar şeklinde. O da en geç, altını çiziyorum, daha önce de olabilir. Kanun bu defa bu işi bir 1 milyon liraya kadar olan kısmın ödenmesine ilişkin bir altyapı koruyor. Bir, iki, bir ana para üzerinden TEFE ve TÜFE ortalamasıyla bir eskalasyon yani bir enflasyon farkı hesabı getiriyor. Dolayısıyla tek tek hesaplar bağlamında
0: yani şunu düşünmesinler,
2: fonunun ele alınacağını düşünüyoruz.
0: Şunu düşünmesinler, son gün atıyorum.
2: Örneğin
0: 14 Eylül günü benim elimdeki fon 100 lira yatırmışım, 5000 lira olmuş.
1: Tamam.
0: 5000 liradan çıkmayacak yola. Otorite ve haklı burada evet. Çıkmamakta.
1: 100 liradan
0: yani buna
1: çıkacak,
0: infial olacaktır. Liraya, bak bunun AK Parti'ye politik bedeli var. Haksız bir bedel.
1: 100 liradan o kısmı çıkacak, 100 liraya yani. Enflasyon farkı mı ekleyecek?
0: Enflasyon üstü yani.
2: Evet. Ve hani bu giriş ve nihai çıkış tarihi dikkate alınarak hesap bazında yapılacak. Bir de bir kişinin birden çok hesabı olabilir. Yani
1: bunu şundan mı konuşuyoruz? Yani ana para ödemesi ya da 1 milyon liranın altındakilerin ana para ödemesini mi böyle yapacak? Yani işte 100 bin lira yatırmış ama işte bundan bir yıl önce yatırmış. Ona 100 bin lira değil
0: 132 bin,
1: 132 bin lira mı yapmıştım? Misal ödenecek.
2: İşte hesabın böyle olacağı anlaşılıyor. Kanunda bunun hesaplama metodolojisi de bulunacak.
1: Peki 1 milyon 320 bin lira mı alacak yoksa 1 milyon mu alacak?
2: 320 bin alacak hanesine yazılıp 1 milyon lirası ya da 1 milyon lira. Diyelim ki 5'er milyon liradan 10 hesabı olan birisini düşünelim. 50 milyon lira. O sadece 5 milyon lira alacak. Yani 1'er milyon lira gibi. Hani bunun ötesinde sermaye piyasası kanunda değişiklik yapmaya dönük daha kapsamlı bir düzenleme var. Bu o değil. Orada az önce hocanın söylediği gibi kapalı fon sistemi içinde bir hisse senedini şişirmeye dönük faaliyetler, sistemin erken uyarı mekanizmasının daha etkin işlemesi, hoca bu işe mutlaka siyasi birileri müdahil olmuştur şeklinde bir öngörüde bulunuyor.
0: Bunu kişisel, başka türlü imkansız.
2: Kişisel tercihlere bırakmadan belli bir noktada otomatik olarak bu hesap ve işlemlerin kişisel tercih, denetim anladım. 3 ay sürüyor, 4 ay sürüyor, bırakmaksızın otomatik olarak bunun kesmesi veya işte likit varlık olup olmadığı. Hani önümüzdeki dönemde bundan ne ders oluyor? Ama şimdi doğru Malcan'ın yongası, kardeşim yarından itibaren ne olacak? Şu olacak, 350 binini aşkın kişinin 1 milyon liraya kadar olan alacakları ana paranın bu sisteme girdiği tarih enflasyona göre eskale edilen değer üzerinden yasal bir zemine kavuşturularak ödenecek. Buraya bir yasal çerçeve oluşturmadığınız zaman ister istemez tasarruf sahibi hocanın söylediği yapay bir değeri de kendisinin hak ve alacağı olarak ileri sürebilir.
1: Peki bu para nereden gelecek? Yani bu para
2: işte bu paranın
1: yani sonuçta fonda para yok.
2: Fonda var.
1: Var mı
2: Power Hangi
1: fonda?
2: Para piyasası fonu olarak zaten mecburen içinde hazine bonosu, devlet tahvili olanlar var.
0: Sattığın zaman para bunlar, edecek şeyler var.
2: Yani. Ve genellikle bunu peki, zaten anladım. Vadesi de 6 aydan daha az kaldığı için likit varlık olarak bunu bankalar hemen zaten satın alabilecek. Yani anladım. Hemen paraya dönüştürülebilecek değerler var. Ve aynı zamanda da hisse senetleri var. Türkiye'nin A Plus diyebileceğimiz, hocanın yüzük taşı diye çok güzel benzettiği şirketler var. Onlara anladım. Da hani hissenize sahip çıkın kardeşim. Yani şu andaki dip değer üzerinden bu hisseleri alarak bunun cari değerine doğru erişmesi ve sizin de aynı zamanda şirketinizin itibarını da genel olarak ayakta tutmak için alabileceğiniz inisiyatifler var şeklinde bir takım görüşmeler de yürüyor.
1: Peki bu yani kanun bu teklifinde ödenecek. İkinci ödemeye dair bir şey görecek miyiz?
0: Var ya, borsacı olsam şu anda senin şu söylediğini duymak için sağ kolumu kesebilirdim. Buradan büyük hizmet yaptın.
2: Ama hocam siz benden çok daha kıymetli bilgiler verdiniz de dediğiniz gibi çok ciddi finansal okuryazarlık, ben bile not alırken zorlandım. Ama işin özü itibariyle kanun teklifi konusu cuma günü şekillenecek ve az önce söylediğin AK Parti bu konuda iç muhasebe yapıyor mu? Evet, birkaç eksende sürüyor dediğim konulardan birisi ilk etapta ve hızlıca. İşin 350 binlik bölümünü çözebilmekle Anladım. İlgili. Sonraki kısmına ilişkin ekonomik değerler, karşılıklar, ben öyle zannediyorum ki yurt dışına çıkarılan varlıkların da bu ülkeye getirilmesi için çok önemli bir süreç daha yürüyecek. Onunla da ilgili bu kanunda bir hüküm olması gerektiğini düşünüyorum. Henüz bilgi sahibi değilim çünkü çok yeni.
1: Anladım.
2: Bu teklifin daha maddeleri bu anlamda olgunlaşmamış. Bunun tedrici bir tasfiye olabilmesi için ulaşılabilen ve geri getirilebilecek tüm varlıkların zaman içinde ekonomik değer olarak alacaklılarına ödenebilirliğinin sağlanması da lazım. Yani sadece 350 bin kişinin işini çözdük, 1 milyon lirayla çözdük, evet. Ama bir de Türkiye'ye ve bu haksız kazanç, fahiş kazanç yoluyla elde edilmiş servetlerin getirilmesi var. Yani sadece
1: şöyle bir şey
2: ben
1: var mı?
2: İade ediyorum diyerek işte az önce ismi konuşulan AK Parti
1: o iade meselesini soracağım. Var mı? İadelere ilişkin bir...
2: 5 ya da 6 kişi diye duydum ben.
1: Peki bundan sonrasına ilişkin... Yani çünkü hep konuşuldu ya işte son 3 aydaki işlemlere bakılacak. Oradaki işte fahiş kar alanlara...
0: Onun finans piyasalarındaki karşılığı tırpanlamadır. O kavram odur. Clawback. Tamam mı? Tırpanlama.
2: Dediğin doğru bu arada.
0: Tırpanlayarak geriye doğru o tespit edebildiklerini şey yapacaksın. Alacaksın.
1: Tahsil
0: etmeye çalışacaksın. Aradaki finansmanı da zannediyorum hazine karşılayacak. Çünkü mesela her fonda likit Anladım. Olabilecek bir şey yok. Taban taban gidiyor. Bazı şirket bak buradan da yani...
2: Bu serbest fon işi tam anlamıyla hani risk alma. Hı. Bak risk yönetme değil, risk alma. İçinde kripto varlıktan herhangi bir piyasa enstrümanına göre, bir varsayıma göre bir hesap yapıp hesap tutarsa kazandın, tutamazsa kaybettin. Örneğin petrol fiyatlarının şu olacağına ilişkin de bir enstrümana yatırım yapabilirsin. Peki. Tuttu tutmadı, kaybetmeyi Peki. göze alırsın.
1: Var mı son söz?
3: Son bir sorun var. Şimdi adı geçen bakan parayı iade etti. Hatta faizi iade etti. Dosya kapanacak mı yoksa hukuki süreç ne olursa olsun işleyecek mi?
0: Orada şeyi soracaksın. Kardeş sen kimden hangi bilgiyi ne zaman almak suretiyle bu alım satım işlemini yaptın? Tamam mı? Orada eğer içeriden öğrendiği ortaya çıkarsa o zaman çok başka şeyler
3: yapmak lazım. Hırsızlık yaptı. Peki, parayı iade etti. Yargısal işlem olmasın.
1: Sürem doldu. Ama bugün Sayın Yok, Adalet Bakanı'nın açıklaması vardı. Yani evet iade bir etkin pişmanlıktır ama dosyayı kapatmaz şeklinde. O da herhalde bir irade ortaya koyuyor. Süremin sonuna geldim bu akşamlık.
2: Ben de tam bu hususu hatırlatacaktım.
1: Barış Dostlar teşekkür ediyorum. Ahmet Kasım'a teşekkürler. Okan Müderrisoğlu çok teşekkür ederim. Bir sana. Kez daha.
0: Şunu söyleyeyim. Bak bir şey
1: bitti
0: daha.
1: Bitti süren.
0: Ama bitti diyene kadar şunu söyleyeyim bak. Bu da önemli. Türkiye'de sermaye piyasalarının derinliği ve finansal kazançların son 3 senedir ki tarihi bu darbeyi absorbe eder. Yani panik olacak bir şey yok ortada.
1: Güzel peki. İzleyicilerimize de teşekkürler. Noktalıyoruz programı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Rol çaldı.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Çarşamba yağış doğu bölgelerde etkili. İstanbul az bulutlu, rüzgar hafif, sıcaklık 23 derece. Ankara açık 21, İzmir 25, Bursa 23 derece. Antalya biraz bulutlu 27 derece. Marmara'da Karadeniz'e yakın ilçelerde hava ara ara bulutlanıyor. Rüzgar hafif. Edirne 26, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da ara verecek yağış Perşembe Sivas kesiminde yeniden başlayacak. Eskişehir açık 22, Kayseri 19 derece. Ege'de rüzgar orta kuvvetli. Gölgede Manisa 26, Muğla 24, Afyonkarahisar 21 derece. Akdeniz'de Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta hala kısa süreli yağış var. Adana 28, Hatay 24 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane bölümünde sağanak geçişi sürüyor. Zonguldak parçalı bulutlu 19, Samsun 20 derece. Doğuda sağanaklar en fazla Erzurum, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır kesimini etkiliyor. Hakkari parçalı bulutlu 21, Erzurum 14, Diyarbakır 23 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa kısa süre yağmurlu 22, Paris kuvvetli yağmurlu 19 derece.
0: Hava durumu.
2: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 23.
1: İyi geceler, saat 23 NTV'ye, bugün yarına hoş geldiniz. Günün öne çıkan bazı başlıklarını aktararak başlayalım. Fon krizinde gözler geri ödemelerin nasıl yapılacağında. AK Parti'de buna ilişkin yasal düzenleme hazırlığı var. 10 maddelik geçici kanun teklifiyle fonların tasfiyesi ve yatırımcıların alacaklarının ödenmesi süreci düzenlenecek. İlk etapta kimlere ödeme yapılacak, süreç nasıl olacak, bu sorunun yanıtını paylaşacağız. Siyasette oldukça hareketli Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için meclisin seçimleri yenileme kararı almasını istedi. Yeni yasama yılının ilk grup toplantısında dikkat çekici birçok mesaj verdi. Bahçeli'nin açıklamalarının ayrıntıları da birazdan bugün yarında olacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiası siyasetin gündeminde. Bu iddialar konuşulurken AK Parti'de çiçek açan İzmir paylaşımı yaparak yarını işaret etti. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel ise Tugay'a çok sert sözlerle yüklendi. Paylaşım ve Özel'in açıklamalarını aktaracağız. Alman Dış İstihbarat Servisi'nin eski başkanı August Hanning, casusluk ve vatana ihanete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındı. Eski özel kalem müdüründen para karşılığında gizli belgeler aldığı ve bu bilgileri yabancı bir istihbarat servisi için hazırladığı analizde kullandığı iddia ediliyor. Bu sırların kurum dışına çıkarılması Avrupa ve Almanya güvenliği için tabii ne ifade ediyor? Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan'la değerlendireceğiz. İngiltere, ABD ve Hollanda verilerini inceleyen araştırma bazı kanser türlerinin 50 yaş altında daha fazla görüldüğünü ortaya koydu. İngiltere'de 7 kanser türünde belirgin artış saptanırken bu tablonun nedenleri araştırılıyor. Hangi belirtileri önemsemek gerekiyor? Türkiye için durum ne? Tıbbi onkoloji uzmanı doçent doktor Ferhat Ferhatoğlu sorularımızı yanıtlayacak. Başlıyoruz. İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama var. 5 belediye başkanı ve başkan vekili İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırıldı. Ayrıntıları şimdi Mustafa Berber aktaracak. Mustafa.
2: Burak, hatırlanacağı üzere belediyelere yönelik soruşturmalar devam ediyor ve bu geçtiğimiz hafta itibariyle de Mersin ve İstanbul'daki ilçelere yönelik operasyonlar devam ediyordu. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'ndan 5 belediye başkanı ve başkan vekilinin İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldığına dair bir açıklama yapıldı. Haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında hatırlanacağı üzere İstanbul Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Yine Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet almak suçları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada tutuklanmıştı. Ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birlikte Yenişehir Belediye Başkanı, Mersin'in Yenişehir ilçesi Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile Mezitli Belediye Başkanı ve Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de yine haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanmıştı. Bu 5 isim için geçici bir görevden uzaklaştırma kararı verildi. Bilindiği üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde yürütüyor. Yine bu kapsamda o görevinden de uzaklaştırılmış durumda. 5 belediye başkanına yöneltilen suçlamalar aslında ortak ve benzer noktaları da var. Rüşvet vermek, icbar suretiyle irtikap, rüşvet almak, kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırma gibi suçlamalar yöneltiliyor belediye başkanlarına. Ve bu kapsamda 3 farklı ilde yürütülen soruşturmalar kapsamında 5 belediye başkanı tutuklanmıştı. Bu tutuklamalara ilişkinde İçişleri Bakanlığı 5 belediye başkanının geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Bu belediye başkanları arasında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Mezitli Belediye Başkanı ve Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de bulunuyor.
1: Mustafa Berber'den aldık ayrıntıları. Türkiye'nin gündemindeki fon krizinde geri ödeme için yasal düzenleme geliyor. AK Parti fonların tasfiyesini ve ödeme sürecini düzenleyen 10 maddelik geçici bir kanun teklifi hazırladı. Ayrıca bu konuda yarın önemli bir mesai de var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon kriziyle ilgili yarın meclisi bilgilendirecek.
3: AK Parti fon krizinde geri ödeme süreci için harekete geçti. Fonların tasfiyesi ve yatırımcıların alacaklarının ödenmesi sürecinin hukuki zeminini oluşturmak için kanun teklifi hazırlandı. 10 maddeden oluşması beklenen teklifin yalnızca fon krizinin çözümüne yönelik geçici bir düzenleme olması planlanıyor. Teklifle fonların tasfiyesinin nasıl olacağı, ödemelerin hangi sırayla yapılacağıyla kurumların görev ve sorumlulukları belirlenecek. AK Parti kaynaklarına göre teklifin Cuma veya en geç Pazartesi Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Planlamaya göre süreç 7 şirketi kapsıyor. 4 şirkete ilişkin varlıkların nakde çevrilmesinde TMSF görev alacak. Diğer şirketlerde ise ödemeler kendi bünyelerindeki kaynaklardan karşılanacak. Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy kapsamındaki fonlarda ödeme günündeki net yatırımı 1 milyon liranın altında olanlara tutarın tamamı enflasyon farkıyla birlikte Ekim ayında ödenecek. Bu sınırın üzerinde yatırımı bulunanlar da 1 milyon liralık ara ödeme alacak. Kalan alacaklar için ödeme süreci kademeli işleyecek. Fon krizinden etkilenen yatırımcı sayısı 455.578. Yaklaşık 355 bin kişinin yatırımının 1 milyon liranın altında olduğu tespit edildi. Hedef bu yatırımcıların ödemelerini Ekim ayı içinde yapmak. Hazırlık kapsamında ana paranın yanı sıra enflasyon farkının da ödenmesi planlanıyor. Kurmaylar hesaplamada TEFE TÜFE ortalamanın esas alınacağını ifade ediyor. Peki ödemeler için kaynak nasıl sağlanacak? Fonların bünyesindeki varlıklar ve taşınmazlar tasfiye edilerek nakde çevrilecek. Yatırımcıların alacakları da bu süreçte peyderpey karşılanacak. Ödemelerin İş Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden yapılması öngörülüyor. AK Parti kurmayları süreçte hiçbir kamu kaynağının kullanılmayacağını belirtiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Meclis Genel Kurulu'na fon kriziyle ilgili bilgi verecek. Yatırımcıların beklediği ödeme takvimi ve tasfiye sürecinin ayrıntıları bu açıklamayla ve meclise sunulacak teklifle netleşecek.
1: İsmi fon soruşturmasında da geçen Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı yaşamına son verdi. Ali Emre Ballı'nın fon soruşturması kapsamında mal varlığına tedbir ve işlemlerin durdurulması kararı verilmiş ama aynı gün bu kararlar kaldırılmıştı. Ballı'nın söz konusu fonlarda 9 milyar liralık işlem yaptığı iddia edilmişti. Ali Emre Ballı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın ortağıydı. Ballı'nın Çekmeköy'de boş bir arazide yaşamına son verdiği iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yasama yılının ilk grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. Seçimler için de 2028 yılını işaret etti. Bahçeli, yürütmede Erdoğan, yasamada MHP olmalıdır dedi.
4: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. Yenilenecek seçimlerin 2028'de yapılması gerektiğini söyledi.
4: Denge ve denetleme mekanizmasının daha sağlıklı işleyebilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi yasamada temsil gücünü mutlaka arttırmalıdır. Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk arşıdır.
5: Bahçeli mecliste yeni yasama yılının ilk grup toplantısı için kürsüdeydi. MHP'nin yağmur stratejisinin ayrıntılarını da kamuoyuyla paylaştı.
4: Yağmur arınmayı, temizlenmeyi, tazelenme ve yenilenmeyi, bolluğu ve bereketi temsil ederek Rahman'a atfen rahmetle sembolleşmiştir. Yağmurun yıkıcı etkiye sahip bir sele dönüşmesi de engellenmelidir.
5: MHP liderinin gündeminde fon soruşturması da vardı.
4: Türkiye yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiaları uzun süredir gündemdeydi. AK Parti'nin sosyal medya hesabından İzmir'e ilişkin dikkat çekici bir paylaşım geldi.
6: AK Parti'nin resmi X hesabından kum saati görseliyle bir video paylaşıldı. Görüntüde çöp dağlarının çiçek bahçelerine dönüştüğü anlar İzmir Marşı eşliğinde verildi. Cemil Tugay'ın yarın AK Parti'ye katılacağı iddialarını güçlendiren bir şekilde yarının tarihinin de videoda yer alması dikkat çekti. Cemil Tugay 18 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti. 30 Eylül'de ise Tugay, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Tugay görüşmede İzmir'in gündemindeki önemli konular ve kentin geleceğine yönelik projeler hakkında Erdoğan'a bilgi sunduğunu açıklamıştı. Ancak görüşme sonrası Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları daha yüksek sesle kamuoyunda dillendirilmeye başlandı. Tugay son olarak sosyal medyada başkan AK Parti'ye geçtiğinizde emekçi kardeşlerimizi işten çıkaracak mısınız? Hayır derseniz de inanmam. Yapmayacağım dediğiniz her şeyi yaptınız çünkü diye yazan bir kullanıcıya yanıt vermişti. Cemil Tugay, çalışan, işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye bir şey olmaz ifadesini kullanmıştı. Tugay'ın cevabında AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanlamaması dikkat çekmişti. Kulislerde yer alan iddialara göre Cemil Tugay yarın düzenlenecek törende AK Parti'ye geçecek. Tugay ile birlikte 4 ilçe belediye başkanının da AK Parti'ye katılacağı iddialar arasında yer alıyor. Eğer bu iddia gerçeğe dönüşürse İzmir ilk kez AK Partili bir belediye başkanı tarafından yönetilecek.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiası siyasetin de tabii gündeminde. Konuya ilişkin Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den açıklama var. Özel, Tugay'ı çok sert sözlerle eleştirdi.
7: Sana güvenmeyen İzmir'in güvenip de oy verdiği kişiyi tehditle, şantajla devşirmeye çalışan eski siyasetin daniskasıdır. Bu baskılara boyun eğmeyip içeride aslanlar gibi yatıp arkadaşlarını, partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir.
5: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiası gündemdeyken bu mesajı verdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Özel'in gündeminde fon soruşturması da vardı.
7: Fırından 20 liralık bir ekmeği görüp de nefsine yenik düşenler içeride, Fatma Betül Sayan Kaya nefsine uymuş yazık garibim diye ifadeye bile çağrılmaksızın dışarıda bir tane etkin pişmanlık hesabı açmışlar. Bu meseleden kurtulmaya çalışıyorlar. Bu düzen değişmeden kimseye huzur yoktur.
5: Özgür Özel, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması hakkında da dikkat çeken bir mesaj verdi.
7: Uluslararası anlaşmayı kabul etmiyoruz. Mehmetçiyi 100 yıl sonra Yemen çöllerine sürecek maceracılığı, Trump'ın emir askerliğini kabul etmiyoruz.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda üzerinde gecelikle kapıyı açan bir kadının görüntülerinin paylaşılmasına AK Parti'den de tepki geldi. AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, İçişleri Bakanlığı görüntüyü çeken kişi hakkında soruşturma başlattı. Çeken, paylaşan cezai yaptırıma maruz kalacak dedi.
8: İçişleri Bakanlığı bu görüntüleri çeken kolluk güçleriyle alakalı soruşturma başlattı. Bu soruşturma neticesinde görüntüyü çeken ve paylaşanlar muhakkak bir yaptırımla karşı karşıya kalacaktır.
3: Mersin'deki belediye soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlardan birinde evinin kapısını açan kadın polis tarafından görüntülendi. üzerinde gecelik vardı. Kadın kayıt yapılmamasını istedi. Ancak buna rağmen çekilen görüntülerinin yayınlanması tepkileri de beraberinde getirdi. İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin soruşturma başlattı. Adalet Bakanlığı da bir genelge yayımladı.
8: Adalet Bakanlığımız da bu olaydan hemen sonra bir genelge yayınlayarak ailenin, kadının bu anlamda bu soruşturma süreçlerinde kolluğun müdahil olduğu süreçlerde nasıl bir aşamayla bu süreçleri götüreceğine dair yeni de bir genelge yayınladı.
3: O görüntülerin yayınlanmasına tepki gösteren AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, soruşturmanın ve genelgenin takipçisi olacaklarını söyledi.
8: Mersin'de bir kadının, bir hanımefendinin sabah çok erken bir saatte, hangi saikli olursa olsun, kendi evinde, kendini en rahat hissettiği yerde, kendisi kapısı çalınıyor ve onun izni alınmadan görüntüsü çekiliyorsa, yayınlanmasa bile yani, görüntüsü çekiliyorsa ve bir de yayınlanıyorsa, bu bir suçtur. Bu konuyla ilgili ben de arkadaşlarım da gerekli takibi yapacağız.
1: İstanbul Başakşehir'deki bir ortaokula dışarıdan gelen 15 yaşındaki kız öğrenci bıçaklı saldırı düzenledi. 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut hayatını kaybetti. Yakalanan zanlının saldırıyı neden gerçekleştirdiği araştırılıyor. Evet.
3: 15 yaşındaki lise öğrencisi gizlediği bıçakla ortaokula girdi, öğrencilere saldırdı. 10 yaşındaki Estem Sare Bulut hayatını kaybetti. Yaşları 10 ila 13 yaşları arasında değişen yaralı 7 öğrencinin tedavisi sürüyor. Olay sabah saatlerinde İstanbul Başakşehir'deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşandı.
9: Başka bir lisenin öğrencisi olan bir öğrenci, o okulun üniformasını giyip bir ortaokula gidiyor ve oradaki çocuklarımızdan bıçakla saldırı düzenine ağır yaralı bir öğrencimiz var. O öğrenci kaybetti.
3: Okuduğu lise Küçükçekmece'de olan 10. sınıf öğrencisi saldırgan FM gözaltına alındı.
10: Okul kıyafetiyle içeriye giriyor ve çocuklara hedef gözetmeden bıçaklıyor.
3: Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Saldırının nedeni araştırılıyor. Bu kapsamda İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları da müfettiş görevlendirdi. Saldırganın annesi ve babası da gözaltına alındı. Saldırının gerçekleştiği okulda eğitime 2 gün ara verildi. Soruşturma sürüyor.
1: Almanya'da casus skandalı patlak verdi. İstihbarat servisi BND'nin eski başkanı August Hanik casusluk ve ihanet suçlamasıyla gözaltına alındı. 80 yaşındaki Hanik gizli istihbarat bilgilerini yabancı istihbarat servislerine sızdırmakla suçlanıyor.
3: Almanya'da casusluk skandalı patlak verdi. Eski istihbarat şefi yabancı gizli servislere hassas bilgileri sızdırmakla suçlanıyor. Alman istihbarat servisi BND'nin eski başkanı August Hanik ve özel kale müdürü Manfred de gözaltına alındı. 80 yaşındaki Hanik 1998 ile 2005 yılları arasında görev yaptı. Hanik'in ayrılmasından sonra Manfred BND'deki görevine devam etti. 2012 ila 2016 yılları arasında da istihbarat başkanlarının özel kalem müdürüydü. Savcılığın açıklamasına göre Manfred görevini gizli bilgilere ulaşmak için kullandı. Bu bilgileri para karşılığında Henning'e veriyordu. Aralarındaki işbirliğinin 2010'un ilkbaharında başladığı tahmin ediliyor. Manfred'in Henning'e yıllar içinde yaklaşık 2000 belge sattığı ortaya çıkarıldı. Çoğunun gizli bilgi içerdiği, yöneticiler için hazırlanan istihbarat briefingleri olduğu belirtiliyor. Savcılık açıklamasında Hanning'in bu bilgileri kimlere servis ettiği yer almıyor. Hanning'in bu bilgileri özel danışmanlık faaliyetlerinde kullandığı ifade ediliyor. En az bir kez yabancı bir istihbarat servisi için hazırladığı analizde kullandığı tespit edildi. Bu analizin talep edilen istihbarat servisine ulaşıp ulaşmadığı araştırılıyor. August Hanning casusluk ve ihanetle Manfred'de yardım ve yataklıkla suçlanıyor.
1: Bir istihbarat servisinin eski başkanının casuslukla suçlanması ne anlama geliyor? Bu olay Almanya'nın güvenliğini ve müttefikleriyle ilişkilerini nasıl etkileyebilir? Bu kadar üst düzey görevler almış bir istihbaratçı nasıl olur da başka istihbarat servislerine çalışır hale gelir gibi birçok soru var bu olayla birlikte ortaya çıkan. Şimdi Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
11: Yayınlar diliyorum Burak Bey.
1: Hocam yani önce şunu merak ediyorum. Burada motivasyon ne olabilir? Bu kadar üst düzey görevlerde bulunmuş bir insanı, bir insanın vatan hainliğiyle suçlanacağını bile bile bu tip angajmanlara girmesi, bu tip işlerin içinde bulunması nasıl mümkün olabilir sorusu akla geliyor ilk. Ne dersiniz?
11: Ya tabii casusluk söz konusu olduğunda çok farklı motivasyonlar ön plana çıkabiliyor. İşte Amerikan istihbarat servisindeki ortaya çıkarılmış casusluk skandallarına baktığınızda Çin kökenli olup Çin'e çalışanlar da var. Küba kökenli olup Küba'ya bilgi sızdıranlar da var. Küba üzerinden zamanında Sovyetler Birliği'ne veya son dönemde Rusya'ya aynı şekilde. Veya para için, maddi kazanç için bu işleri yapanlar var. Bunun en güzel örneği Russell'dır. Çünkü Rus gizli servisiyle kendisi irtibata geçip kendisi bilgi vermeyi teklif etmiştir. Ve verirken de gerçek kimliğini, adını soyadını gizlemiştir mesela. Veya ideolojik motivasyonlar oluyor. Bunun en güzel örneği İngiliz karşı casusluk birimi MI6'in başkanı Kim Philby'dir biliyorsunuz. Cambridge Beşlisi diye zamanında bilinen birbiriyle arkadaş beş arkadaşın Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'ne çalışmasını orada dikkate almak lazım ki Philby bir ara İstanbul'da da çalıştı ve en son Beyrut'ta biliyorsunuz bulundu. Dolayısıyla para, ideoloji veya kültür ki bu meselede sanki biraz kişilikle ilgili faktörler daha ön plana çıkmış. Özellikle belli bir mesleği icra edip bıraktıktan sonra bazı insanlar eski alışkanlıklarını devam ettirmek veya elde etmiş olduğu psikolojiyi farklı yöntemlerle yaşamak isteyebiliyor. Veya başka bir motivasyon daha var. Değerli olduğunu veya bilgili olduğunu gösterebilmek. Bu alt kademe de olsa, en üst kademe de olsa genellikle lütfen dikkat edin. Özellikle emekli olmuş insanlarla konuştuğunuzda çalışırken elde ettiği başarıları ön plana çıkaran hikayeleri bir anda size alt alta dizmeye başlarlar. Ve geçmiş başarılar onlar açısından bir gurur verici bir olaydır. Ama istihbaratçı olduğu takdirde hele bir de bir meslek edinmek istiyorsa artık orada zafiyetler başlamıştır. Benim gördüğüm kadarıyla bu meselede de biraz eski alışkanlıkların, biraz psikolojinin de etkisiyle devam ettirilmesi ama bilinçli bir şekilde yapılması söz konusu.
1: Evet. Hocam şimdi burada 2000 adet belgeden bahsediliyor. Bu işte Hennig'le birlikte hem onunla çalışan hem o emekli olduktan sonra yine istihbarat kurumu içinde çalışmaya devam eden bir kişiyle de ilişkisi var. Ondan belgeleri alıyor. Yani sanki en azından hani biraz basına yansıyanlar bu tip işleri, bu sızdırmaları ve başka servislerle irtibatı başkanlık döneminin sonrasında yapmış gibi. Ama tabii hani başkanlık dönemine dair de şüpheler elbette ortaya çıkar değil mi böyle bir şey olunca?
11: Mutlaka sorgulanacaktır o husus. Alman basınını bugün özellikle okumak, takip etmek istedim. Tabii Türk basınında çok genel ifadelerle bu haber geçiştiriliyor ama Alman basınında bazı detaylar var. Öncelikle emekli olduktan sonra bir danışmanlık hizmeti vermeye başlıyor. Ancak çalışırken irtibat kurduğu kişi aracılığıyla içeriden sürekli belge elde etmeye başlıyor ve bu belgeleri de hem yaptığı analizlerde kullanıyor hem de kimi zaman o analizler dışında bu belgeleri başka kurumlara sağladığına dair bilgiler var. Şimdi bu noktada bir ayrımı yapmak lazım Burak Bey. Hangi mesleği icra ederseniz edin, emekli olduktan sonra kendi alanınızın artık uzmanısınızdır. Biliyorsunuz kuraldır. Bir meslekte en az 10 yıl çalışıyorsanız artık adınız uzmandır. Doktora yaptıysanız araştırmacıdır. Şimdi bu insanlar artık bu mesleğin en ince ayrıntısına dahi kemiklerine işlemiş artık biliyorlar. Ancak danışmanlık ile ilgili meselede çok ince bir ayrıntı var. Eğer çok gizli, gizlilik dereceli bilgiler işleyen bir kurumda çalışmışsanız, illa istihbarat örgütü olmak zorunda değil bu, danışmanlık hizmeti vermeye çalıştığınız andan itibaren mesleğinizin gerektirdiği bilgilerle o an iştigal ettiğiniz yeni danışmanlık hizmetinin bir anda üst üste binmesi söz konusu olabilir. Bu noktada nerede duracağınızı bilmeniz lazım veya o işi hiç yapmamanız lazım. Ve en ideali de odur. Büyük bir ihtimalle bu kargaşa o kişinin zihninde netleşmemiş.
1: Yoksa hocam, yani danışmanlıkla casusluk, ajanlık birbirine karışır herhalde, değil mi?
11: Danışmanlık normal bir şey. Nihayetinde şirketler, devletler, bugün hangi makama bakarsanız bakın mutlaka danışmanı var.
1: Tabii.
11: Olabilir. Bu danışmanın nihayetinde bir tecrübeyi, bir eğitim almışsa o eğitimi, bilgi birikimi şeklinde tavsiyelerde bulunarak iletmesi gerekiyor. Danışmanın asli vazifesi budur. Hele özellikle şu devirde şirketler bilgili kişilerden, tecrübeli kişilerden bilgi elde etmek istiyor. Çünkü yatırım yapıyorlar ve riske etmek istemiyorlar. Yani bir banka bir başka ülkede yatırım yaptıysa orada meydana gelen gelişmeleri merak eder. Eğer bir siyasi risk varsa, bir ekonomik risk varsa doğal olarak yatırımlarını gözden geçirir. Bu gayet normal. Ancak burada eğer içeriden aldığınız bir belgeyi sızdırıyorsanız veya o belge üzerinden analizler hazırlıyorsanız işte o noktada sıkıntı başlar. Bu noktada bir de Alman istihbarat sistemiyle ilgili küçük bir bilgi vereyim. Almanlarda her gün gündelik istihbarat raporları hazırlanır. İşte BND hazırlar. Papio denilen asker istihbarat teşkilatı hazırlar ve bunlar online olarak başbakan dahil olmak üzere karar mercindeki herkesin önüne ekranda düşer. Karar veren eğer ilgi duyuyorsa açar okur. Benim anladığım kadarıyla bu hazırlanmış briefingler her sabah yetkililerle beraber o bilgiye erişimi olan özel kalem gibi farklı mevkilerde olan görevler tarafından da tabii ki okunuyor ve onlardan birisi bu belgeleri çekmiş, indirmiş, bir şekilde sistemden dışarı çıkartmış. Bu noktada ben özellikle bir nokta daha burada kritik, o belgeyi siz bilgisayar sisteminden dışarıya çıkarıyorsanız büyük bir bilgi güvenliği açığı vardır Alman sisteminde. Yani USB takarak, CD takarak çıkaramaz hiçbir kimse normalde. Demek ki orada farklı bir sıkıntı var.
1: Evet. Hocam, şimdi onu da birazdan soracaktım ama önce şunu merak ediyorum. Yani burada işte bu kişi, anlaşılan o ki, birileriyle irtibat kurmuş, bilgiler aktarılmış. Şimdi her istihbarat servislerinin tabii işi bu zaten. Yani bilgi toplamak amacıyla farklı kurumlardaki insanlara bir şekilde temasa geçmek, onları devşirmek, angaje etmek. Ama bu yakınlaşma nasıl olur? Yani bu kadar üst düzey bir kişiyle onu ajan gibi çalıştırmak için nasıl irtibat kurulur, nasıl yapılır bu işler?
11: Ya o kadar ilginç yöntemler var ki, işte bunlardan ilk akla geleni ve birçok kişinin özellikle dillendirdiği şey usul bal tuzağıdır. Genellikle karşıt cins kullanılarak sizin üzerinizde bir etki yaratılmaya çalışılır. Ola ki o konuda bir zafiyetiniz varsa bir anda küçük küçük sizi içine çekecek bir girdap yaratılır. Ve siz bir andan itibaren onların esiri olmaya başlarsınız. Bir diğer motivasyon para. Küçükten başlamak kaydıyla size ödeme yaparlar ve bu ödeme eğer sizin bir ihtiyacınızı karşılıyorsa ve vatana bağlılıkla paraya biat arasında gidip geliyorsanız ve paraya biatı seçiyorsanız tabii ki sizi eleman olarak başkaları kazanır. Yani elemanlama yapar başka bir ifadeyle. İdeolojik yönelim burada önemlidir. Ne bileyim, başka bir milliyete ait olduğunu hissetmek önemlidir. Kimlik önemlidir. Ama istihbarat örgütleri bu konuda çok kişiye özel tedbirler geliştirebilirler. Ha, bir de şunu ifade edeyim. İstihbarat örgütleri artık sadece casuslukla bilgi toplamıyor. Eğer bir ülke ile ilgili ortamı koklamak istiyorsa akademik dünyaya giriyor. Düşünce kuruluşlarına bir şekilde erişmeye çalışıyor. Eleman yetiştiriyorsa kendi elemanlarını doktora öğrencisi şeklinde gönderiyor. Orada araştırmalar yaptırıyor, tezler yazdırıyor. ve nihayetinde toplumun her kesimiyle etkileşime geçip genel durumu tartmaya çalışıyor. Bu nedenle istihbarat örgütlerinin bu konularda çok profesyonelleştiğini ve kimi zaman karşınıza gelen kişi bir istihbaratçı olabilir algısıyla otursanız dahi onun o kullanmış olduğu maske sizi bir şekilde durduruyor.
1: Hocam şimdi az önce bahsettiğimiz konuya tekrar dönersek, yani burada bir kere uzun yıllar süren bir sızıntı var. Hani kime gitti bu, o daha belli değil. Belki soruşturma devam ettikçe ortaya çıkar ayrıntıları da, ama kime veya kimlere diyelim. Ama bir sızıntı olduğu anlaşılıyor Alman istihbaratının içinde, çok üst seviyede. İstihbarat örgütleri bir yandan kendi ekiplerini de takip etmez mi? Yani bu nasıl uzun süre bu kadar gözden kaçmış olabilir?
11: Çünkü bu işten sorumlu olan kişi bizzat ihanet eden kişi. Burada da Kim Philby ile aslında bir benzeştirme yapılabilir. O da Rusya'ya karşı casusluk biriminin başındaydı. Ama Rusya'ya çalışıyordu hatırlarsanız. Aynı durum burada da söz konusu. Örgütün başındaki kişi bütün teşkilata hakim. Bütün bilgi giriş ve çıkışlarına hakim. Biliyorsunuz istihbaratın en büyük kuralı tek noktadan bilgi girişi ve çıkışı yapılır. Bu tek noktanın kontrolü de en tepedekinin genellikle elindedir. Bir ara teşkilat aracıyla bu işi yürütür. Büyük bir ihtimalle eldeki yetki aynı zamanda erişimi de kolaylaştırıyor. Bir de

0: Onlar gitti bir şekilde. Yani bu kişinin servis ettiği bilgiler Almanya'nın kendi iç veya dış güvenliği anlamında ne tip zafiyetler ortaya çıkartabilir sizce?
1: Nihayetinde her devlet her yöntemi kullanarak bilgi toplar. Bu şekilde örgüt içerisinden, teşkilat içerisinden birisine erişebiliyorsanız zaten en değerli kaynak odur. Ancak 2000 civarında belgeden bahsediliyor. Bunların içerisinde ne var ne yok bilinmiyor. Ama bana kalırsa burada birkaç farklı açıdan değerlendirmek lazım. Bir kere Alman istihbaratının usullerini burada net bir şekilde röntgenini çekip inceleyebilirsiniz. Bu çok önemli bir avantaj. İkincisi istihbarat kabiliyetlerini, yani sahadaki araç gereç nedir, hangi sistemleri kullanarak ne elde ediyorlar görebilirsiniz. Kimi hedef aldıklarını görürsünüz, hangi kaynakları kullandığını görürsünüz. 2000 tane belge bana göre çok büyük bir rakam, onu ifade edeyim. Ama şunu da burada özellikle belirtmekte fayda var. Çok yöntem kullanan istihbarat teşkilatları genellikle sadece bu kişiye münhasıran bir istihbari çalışmada bulunmuyordur. Ha, buradaki asıl mesele de şu, biliyorsunuz bu mesele bir başka kriminal vaka araştırılırken tesadüfen evet. ortaya çıkmış.
0: Evet.
1: Şimdi her teşkilatın bir istihbarata karşı koyma birimi vardır. Hı-hı. Ve karşı istihbarat veya istihbarata karşı koyma, bu ikisi ayrıdır. İstihbarata karşı koyma biraz daha pasif tedbirleri ön plana çıkarır. Karşı istihbarat ise aktif tedbirlerle yaparsınız karşı istihbaratı, yani belirlemeyi. Demek ki Alman ordusu, Alman istihbarat teşkilatı karşı istihbaratta pek mahir değil. Ben onu anlıyorum. Çünkü tesadüfen ortaya çıkarılıyorsa evet. başka kişiler de olabilir anlamını çıkarırız.
0: Peki hocam, çok teşekkürler katkınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Murat Aslan'la konuştuk efendim. Reklam arası veriyoruz.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için.
4: Gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
5: PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını, Başıkan'ın Irak'a teslim edilmesini ve bunun hem Irak'a hem de bölgeye yansımalarını konuşacağız.
6: Trump'ın bu kaygısı haklı mı, yoksa Trump günü kurtarmak için mi bunu yapıyor?
4: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
7: Haklı Selim yorumlar, Türkiye ile karşı karşıya gelinmemesi yönünde.
8: Niyet gerçeğe dönüşür mü? Görüşmeye de bu ele alınır mı? Çünkü bu Türkiye açısından da önemli bir gelişme olabilir. Buyurun.
4: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
9: Siz ne dersiniz? Yani oradan yansıyanlar.
10: Hangisi daha ağır basıyor sizin değerlendirmenize göre?
11: Askeri seçenek tekrar daha yoğun olarak devreye girecek.
4: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
12: Bu dalganın en önemli özellikleri nedir? Hangi konularda
13: şüpheler var gözaltına alınanlar açısından?
14: Hocam ne diyor bu araştırma? Araştırma.
4: Cuma saat 16:20'de NTV Radyo'da dinleyin.
0: Devam ediyoruz. Hatay'ın Arsuz ilçesinde sağanak ve dolu su baskınlarına neden oldu. Ceviz büyüklüğündeki dolu sağanakla birleşince dereler taştı. 30 ev ve araçta hasar var. Tunceli, Ardahan, Erzincan ve Rize'de havanın soğumasıyla kar yağdı.
15: Ceviz büyüklüğünde dolu sağanakla birleşti. Dereler taştı. Su baskınları oldu. Hatay'da şehir genelinde sabah başlayan sağanak özellikle Arsuz ilçesinde etkisini artırdı.
16: Karlar hepsi zarar gördü. Velakin evlerin de çoğu bazı dere yakın olan yerlerde evler hep zarar gördü.
17: Dolu yağdı en başta. Sonra büyük bir fırtınayla birlikte ve şiddetli bir yağmur başladı. Ondan sonra yani her şey bir 5-10 dakikada oldu her şey.
15: Madenli mahallesinden geçen dere taştı. Hem bu mahallede hem de Gök Meydan'da yaklaşık 30 ev ve araç zarar gördü. Dolunun da etkili olduğu ilçede Narenciye bahçelerinin yanı sıra maydanoz, dereotu ekili alanlarda suyla doldu. Ulaşımda aksamalara yol açan yağış nedeniyle Arsuz-İskenderun karayolunda su birikinti

0: ileri oluştu. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise kar etkiliydi. Tunceli'nin Ovacık ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı. Yalmanlar Yaylası'nda bir çoban koyunlarını kar altında otlattı. Ardahan'ın Posof ilçesinde de kar yağışı ve tipi etkiliydi. Ilgar Dağı geçidinde görüş mesafesi düştü. Erzincan'da havanın soğumasıyla zirvelere kar yağdı. Esence, Keşiş Dağı ve Kızıldağ'ın zirveleri karla kaplandı. Burası da Rize. Hava koşulları sertleşti. Kar kalınlığı yer yer birkaç santimetreyi buldu. Çamlıhemşin ve İkizdere ilçelerine bağlı yüksek rakımlı yaylalar beyaza büründü.
1: Uluslararası araştırmalar gençlerde kanser vakalarının daha hızlı arttığını ortaya koydu. İngiltere, ABD ve Hollanda verilerini inceleyen uzmanlar 7 kanser türünde önemli artışlar tespit etti. Uzmanlar yaşam tarzı seçimleri konusunda uyarıda bulundu.
2: Gençlerde kanser vakaları artışta. Yapılan uluslararası bir araştırmada endişe verici sonuçlar elde edildi. Dünya Kanser Araştırma Fonu, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'daki kanser verilerini inceledi. Buna göre İngiltere'de gençler arasında 7 farklı kanser türünün görülme sıklığının hızla arttığı belirlendi. Uzmanlar, yaşam tarzı tercihlerinin her yıl binlerce cana mal olduğu uyarısı yapıyor. İngiltere'de 2001 yılından bu yana prostat kanseri teşhisi konulan 50 yaş altı kişilerin sayısı 4 katına çıkarken, erken yaşta görülen bağırsak, böbrek ve rahim kanseri teşhisleri de 2 kattan fazla arttı. İngiltere'de 7, Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 ve Hollanda'da 4 kanser türünde erken yaşta görülen kanser vakalarında önemli artışlar tespit edildi. Dünya genelinde kanser tüm yaş gruplarında artış gösterse de erken yaşta ortaya çıkan vakalardaki artış oranının diğer yaş gruplarındakinden daha yüksek olduğu belirlendi. Uzmanlar gençlerde kanser vakalarının obezite, sağlıksız beslenme ve yetersiz fiziksel aktiviteden arttığı uyarısı yapıyor. Aynı zamanda kansere dair artan farkındalık erken teşhislere de yansımaya başladı. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'da 50 yaş altı grupta akciğer kanseri oranları ise düşüş gösterdi. Bu durum sigara kullanımındaki azalmaya bağlanıyor. Uzmanlar erken yaşta ortaya çıkan kanserleri anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğuna vurguda bulunuyor.
1: Şimdi bu konuyu bir paranteze alacağız. Bazı kanser türleri neden daha erken yaşlarda görülüyor? Hangi belirtileri önemsemek gerekiyor? Tıbbi onkoloji uzmanı doçent doktor Ferhat Ferhatoğlu konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
1: Hocam şimdi 50 yaş altında kişileri inceleyen bir araştırmayla karşı karşıyayız. Bir artış olduğu burada söyleniyor. Siz katılıyor musunuz? Bu araştırmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir artış varsa bu nasıl okunmalı? Ne söylersiniz?
3: Aslında yaş kanser açısından hala en önemli risk faktörlerinden birisi. Gelişmiş ülkelerde bu Amerika, İngiltere'yi içeren ülkelerde yapılan çalışmalarda ortalama yaş 60'ın üzerinde. 50 yaş altında belirli kanserlerin özellikle arttığını aslında biliyoruz. Bunlar ne diye baktığımız zaman, hangi kanserlerde özellikle baktığımız zaman cinsiyet bazında bakacak olursak kadınlarda ön planda meme kanseri, kolon kanseri, rahim ve böbrek kanserleri ön planda. Erkeklerde ise özellikle kolon kanseri, mide, bağırsak kanserleri ve prostat kanserinin ön planda olduğunu görüyoruz. Tabii hani bunun nedeni nedir diye sorulduğu zaman buna çok net bir cevap vermek zor açıkçası. Birkaç faktörün bunlara neden olduğu ile ilgili varsayımda bulunulabilir. Bunlardan en önemlisi aslında yaşam tarzının yıllar içerisindeki, kuşaklar içerisindeki değişimi ön plana çıkıyor. Bunlar nelerdir? Sedanter yaşam, aşırı kilo, işlenmiş gıda tüketimindeki artışların bu erken yaşlarda görülen kanserle ilişkili olduğu düşünülüyor. Yine kutuşlanılabilecek diğer bir faktör aslında çevresel etmenler olabilir deniyor. Burada artan mikroplastikler, kimyasal ürünlerin aslında hücresel düzeyde bazı hormonal bozukluklara neden olduğunu, kanserleşmeyle ilişkili olabileceğini gösteren preklinik çalışmalar var. Bağırsak mikrobiyatasından bahsediliyor yine burada. Bağırsağımızda aslında sayısız bakteriler var ve bu etmenlere maruz kaldığımız zaman veya yaşam tarzında değişiklikler olduğu zaman bu bağırsaktaki yararlı bakterilerin azaldığı, bağırsakta uzun süreli, yıllar süren bir kronik enflamasyonun kolon kanserine neden olabileceği öne sürülüyor. Bir diğer önemli durum da aslında daha iyi farkındalık ve tespit imkanları. Günümüzde genç yetişkinlerin geçmişe kıyasla kanser belirtileri konusunda daha bilinçli olduklarını söyleyebiliriz. Buna bağlı olarak da doktora başvurma olasılıkları daha yüksek ve bu yolda da daha erken bir teşhis konuyor. Ancak bazı kanserlerin aslında daha mortalitesi yüksek dediğimiz kanserlerin de gençlerde arttığını biliyoruz. Dolayısıyla sadece bunu erken teşhisle açıklayamıyoruz. Birçok faktörün bir arada olduğunu düşünüyoruz bu
1: düşünmek
3: konuda.
1: Gerekiyor. Hocam şimdi özellikle bağırsak kanserindeki yani bu araştırmada artış dikkat çekiyor. Burada da hani işte gençlerin veya aslında herkesin hani hangi belirtilere dikkat etmesi gerekiyor? Hangilerini, neleri önemsemesi gerekiyor?
3: Evet, bağırsak kanseri özünde tabii şunu söyleyebiliriz. Eğer kişinin mesela dışkılama alışkanlığında 2 haftayı geçen uzun süreli bir değişiklik varsa, uzun süreli bir ishal, kabızlık veya dışkıda kan görülmesi olabilir. Açıklanamayan kilo kayıpları, karın ağrıları, açıklanamayan bir uzun süreli bir kansızlık durumları varsa burada bağırsak kanseri şüphesi olabilir ve bununla ilgili de bir uzmana başvurması gerektiğini söyleyebilirim.
1: Evet. Peki yani acaba işte bu araştırmada da ortaya konulan bir takım bulgular hani kanser taramalarının daha erken yaşlarda başlamasını gerektiriyor mu? Mesela hocam işte hani hep klasik bildiğimiz şey vardır işte erkekler prostatta 40'tan sonra 40 yaştan sonra kontrollerini yaptırır veya kadınlar meme kanseri konusunda hani 30 yaş bir sınır olarak söylenir. Bunların daha erken yaşlara çekilmesi gibi bir durum söz konusu mu?
3: Şimdi ulusal aslında tarama programları ile ilgili bir değişikliğe gidecek bir veri değil. Henüz bunlar tespit ediliyor. Yani şunu söyleyelim, kolon kanseri için hala ortalama bir risk faktörü varsa 50 yaş ve üzeri. Bu meme kanseri için 40 yaştır, prostat kanseri için yine 50 yaş civarlarında başlıyoruz. Hani kimlerde daha erken yapılabilir dersek, eğer böyle şikayetleri varsa bir kişinin, burada bahsettiğimiz bağırsaklarla ilgili şikayetler, zaten doktora gitmesi ve gerekli tetkikleri yaptırması gerekiyor. Ama daha erken tarama özellikle ailesel eğer bir kalıtım varsa burada, birinci derece akrabalarında, ikinci derece akrabalarında tekrar eden kanser, benzer kanserler varsa veya ailesel genetik geçiş gösteren bir kanser durumu varsa bu kişilerde 20'li yaşlarda bile taramalara başlayabiliyoruz.
1: Evet, tabii o aile hikayesi orada önemli, sizin de ifade ettiğiniz gibi hocam. Son olarak şunu da sormak isterim. Yani hani hastalıkta bir artış görülüyor. Ama bu hastalıkla mücadele konusunda da 10 yıl 15 yıl öncesine göre herhalde çok daha ileri bir noktada değil mi tıp dünyası?
3: Tedavi konusunda çok büyük gelişmeler var. Aynen bu gerek erken aşama olsun, ileri aşama olsun. Aslında hem erken tanı koyma sıklığımızda da bir artış var. Daha erken yakalıyoruz. Daha erken yaşlarda yakalıyoruz ve erken tanı koyduğumuz zaman tedavi imkanlarımız çok daha iyi oluyor. Ama geç bir evrede tanı alan bir kişi de dahi elimizde çok güçlü tedaviler olduğunu söyleyebilirim. Bu çok detaylı anlatabiliriz bunu. Yani immünoterapiler, akıllı ilaçlar, birçok seçenek var elimizde bununla ilgili.
1: Peki hocam, çok teşekkürler katkınız için.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun efendim. Tıbbi onkoloji uzmanı doçent doktor Ferhat Ferhatoğlu ile konuştuk. Devam edelim. Booking.com ve benzeri yabancı dijital konaklama platformlarına yönelik kanun teklifi Meclis Turizm Komisyonu'nda kabul edildi. Seyahat acentelerinin karşı çıktığı düzenlemenin şimdi ayrıntılarına bakacağız.
0: İzin belgesi gerekecek, temsilci zorunlu olacak. Dijital konaklama sağlayan platformlara dönük kanun teklifi Meclis Turizm Komisyonu'nda kabul edildi.
4: Yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faalitlerini düzenlemektedir.
0: Booking.com'a 9 yıldır erişim engeli uygulanıyor. Düzenlemenin hayata geçmesiyle erişim engelinin kalkması bekleniyor. Teklife göre bu tür platformlara Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alma zorunluluğu getirilecek. İşletmeler bu izin belgesi için 5 milyon lira ödeyecek. Tutar her yıl yeniden değerleme oranında artacak. Geçerlilik süresi 2 yıl olan belge devredilemeyecek. Ayrıca bu platformlar Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na 10 binde 7,5 oranında turizm payı ödemek zorunda olacak. Seyahat acenteleri ise düzenlemeye karşı çıkıyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nden yapılan açıklamada şirket kurmadan ticaret yapılacağı, bunun rekabette dezavantaj oluşturacağı savunuldu. Yasanın orta ve uzun vadede olumsuz ekonomik sonuçları olacağı ifade edildi. Turizmde ana oyun kurucular yerli ve milli olmalı değerlendirmesi yapıldı.
1: Elon Musk 3 ay aradan sonra yeniden trilyoner oldu. Serveti bir günde 65 milyar dolar arttı. Bloomberg Milyarderler Endeksine göre Musk'ın serveti pazartesi günü 1 trilyon doları aştı. Musk, Tesla ve SpaceX hisselerindeki değer kazancı sayesinde trilyoner unvanını geri aldı. İş insanının serveti en yüksek 1,3 trilyon doları görmüştü. SpaceX hisselerindeki sert kayıpların ardından 600 milyar dolara yakın erimişti. Sadece bir gözlük mü yoksa kimseye fark ettirmeden kayıt alan gizli bir kamera mı? Yapay zeka destekli akıllı gözlüklerin yaygınlaşması özel hayatın gizliliği tartışmalarını alevlendirdi. Norveç yönetimi bu teknolojiye yönelik tartışmalı bir karar almaya hazırlanıyor.
2: İsteyen müzik dinliyor, isteyen canlı çeviri yapıyor. Ancak üzerindeki kamerayla gizlice video çekip sosyal medyada paylaşmak da mümkün. Norveçli yetkililere göre akıllı gözlükler mahremiyet kabusuna dönüşebilir. Oslo hükümeti parklar, plajlar, okullar, kreşler ve alışveriş merkezleri gibi kamuya açık alanlarda akıllı gözlük kullanımını yasaklamayı hazırlanıyor. Norveç Dijital İşler Bakanı Torgeir Micaelsen, insanların gizlice kayda alınma endişesiyle yaşamasını istemiyoruz ifadelerini kullandı. Azınlık hükümetinin yasa tasarısını önümüzdeki günlerde meclise sunması bekleniyor. Yasalaşabilmesi içinse diğer partilerin de desteği gerekiyor. Ancak endişe sadece Norveç'te sınırlı değil. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de birçok restoran, sinema ve mahkeme salonu bu cihazlara kısıtlama getirmeye başladı. Üretici firmalar akıllı gözlüklerde kayıt ışığı bulunduğunu savunuyor. Ancak bu da istenirse kapatılabiliyor. Uzmanlar, teknoloji ile kişisel verilerin korunması arasındaki çizginin her geçen gün daha da inceldiğine vurgu yapıyor.
1: İklim krizi denince akla ilk olarak aşırı hava olayları ya da yükselen deniz seviyeleri geliyor. Ancak madalyonun diğer yüzünde derin bir insani kriz var. İngiliz The Independent gazetesinin aktardığı küresel bir araştırmaya göre, İklim felaketlerinin vurduğu bölgelerde genç kızlar çocuk yaşta evlilik ve şiddet gibi ağır sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalıyor.
2: İklim krizinin faturası küresel ölçekte yine en savunmasız kesimlere yükleniyor. İngiliz The Independent gazetesinin aktardığı uluslararası bir analiz, kuraklık ve felaketlerin gölgesindeki acı gerçeği gözler önüne serdi. Plan International'ın 50'den fazla ülkede yürüttüğü geniş kapsamlı araştırma, iklim krizleri derinleştikçe kız çocuklar arasında erken yaşta evlilik, erken hamilelik ve şiddet vakalarının hızla arttığını gözler önüne serdi. İstatistiklere göre geçim kaynaklarını ve hayvanlarını kaybeden aileler çaresizleşiyor. Okuldan kopan genç kızlar, ailelerinin hayatta kalma mücadelesinde erken evlilik baskısıyla karşı karşıya kalıyor. Rapor, eğitim süreci kesintiye uğrayan kız çocuklarında erken evlilik ve hamilelik riskinin iki katına çıktığını gösteriyor. Uzmanlar, iklim krizinin yalnızca çevresel değil, doğrudan insani ve toplumsal bir yıkım olduğuna dikkat çekiyor. Bilim insanları, Uluslararası iklim fonlarının değerlendirilmesi ve ulusal eylem planlarının oluşturulması esnasında genç kızların korunmasına ve sağlık erişimine öncelik verilmesi gerektiğini vurguluyor.
1: NASA'nın Adana doğumlu astronotu Dennis Burnham önümüzdeki yıl ilk uzay görevine katılacak. Antalya'daki uzay kongresine video mesaj yollayan NASA astronotu, "Uzaydan Adanalı hemşerilerime el sallayacağım" dedi. Bu haberle noktalayalım. Saat başında yeniden karşınızdayız.
5: Uzaydan anneannemle dedeme, Adanalı hemşerilerime ve bütün dünyaya el sallayacağım.
2: Çocukluğunda dedesinin teleskobuyla yıldızları izliyordu. Şimdi ise ilk uzay görevi için eğitim görüyor. Annesi Türk, babası Amerikalı bir asker olan Dennis Burnham, 1985'te babasının görev yaptığı Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde dünyaya geldi. Dedesinin uzay merakı onu da bu sektöre yönlendirdi. Kaliforniya Üniversitesi ve San Diego Üniversitesi'nde kimya mühendisliği eğitimi aldı. Yüksek lisansını ise Los Angeles'taki Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde makine mühendisliği alanında tamamladı. Burnham 4 yıl önce NASA'da astronot olarak göreve başladı.
5: Benim Aynur anneannem Eceabatlı ve Kadir dedem Afyonlu. Anneannem bizleri çok güzel Türk yemekleriyle büyüttü. Dedemin uzaya olan merakı tüm ailemizi etkiledi. Kendi teleskoplarını yaptığını hatırlıyorum. Arka bahçemizde yıldızları ve gezegenleri izleyerek sayısız saatler geçirirdik.
2: Dennis Burnham, 2027 yılında gerçekleştirilmesi planlanan ilk uzay görevine hazırlanıyor. Birkaç ay içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek. Dennis Burnham, Antalya'daki 77. Ulusal Uzay Kongresi'ne bir video mesaj gönderdi.
6: Türkiye'nin dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden ikisi olan Teknofest ve Uluslararası Uzay Kongresi aracılığıyla küresel uzay camiasını bir araya getirdiğini gördük.
2: Dennis Burnham mesajında hemşerileri de unutmadı.
5: Uzaydan anneannemle dedeme, Adanalı hemşerilerime ve bütün dünyaya el sallayacağım.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
8: Çarşamba yağış doğu bölgelerde etkili. İstanbul az bulutlu, rüzgar hafif, sıcaklık 23 derece. Ankara açık 21, İzmir 25, Bursa 23 derece. Antalya biraz bulutlu 27 derece. Marmara'da Karadeniz'e yakın ilçelerde hava ara ara bulutlanıyor. Rüzgar hafif. Edirne 26, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da ara verecek yağış Perşembe Sivas kesiminde yeniden başlayacak. Eskişehir açık 22, Kayseri 19 derece. Ege'de rüzgar orta kuvvetli. Gölgede Manisa 26, Muğla 24, Afyonkarahisar 21 derece. Akdeniz'de Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta hala kısa süreli yağış var. Adana 28, Hatay 24 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane bölümünde sağanak geçişi sürüyor. Zonguldak parçalı bulutlu 19, Samsun 20 derece. Doğuda sağanaklar en fazla Erzurum, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır kesimini etkiliyor. Hakkari parçalı bulutlu 21, Erzurum 14, Diyarbakır 23 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa kısa süre yağmurlu 22, Paris kuvvetli yağmurlu 19 derece.
9: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 24.
1: Yeniden iyi geceler. Bugün yarının ikinci saatiyle karşınızdayız. Öne çıkan başlıklara bakalım, ardından ayrıntılara geçeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her şehirde üniversite açılmasına yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Beştepe'deki yeni akademik yıl açılışında konuşan Erdoğan'ın yapay zeka kullanımına ilişkin uyarıları da vardı. Cumhurbaşkanının mesajlarını aktaracağız. Fon krizinin piyasalara etkileri takip ediliyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan fonlardan çıkan paranın büyük ölçüde mevduata yöneldiğini ve TL'ye güvenin sürdüğünü söyledi. Krizin yayılma riski için ne dedi? Enflasyonun seyrine ilişkin beklentisi ne? Sunumun ayrıntılarını birazdan paylaşacağız. Hürmüz'den geçişler normale dönerken bölgedeki güvenlik riskleri ve enerji piyasasındaki hasar sürüyor. Aramco'ya göre rezervlerin yeniden doldurulması 2 yılı bulabilir. Acil durum rezervleri çözüm mü sağlayacak yoksa yalnızca zaman mı kazandıracak? Enerji piyasalarındaki tabloya da bakacağız. 7 Ekim 2023 Orta Doğu'nun seyrini değiştiren tarihin üzerinden 3 yıl geçti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında on binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden edildi. 3 yılda Gazze'de neler yaşandı, bu konuya da bir parantez açacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen yeni akademik yıl açılış töreninde konuştu. Erdoğan, iktidarları döneminde her şehirde üniversite açıldığını söyledi. Bu adımı eleştirenlere tepki gösterdi.
2: Yanlış varsa düzeltilir. Noksan varsa tamamlanır. Hata yapan, istismar eden, verilen imkanları kötüye kullanan varsa bunların da hesabı sorulur.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. İktidarları döneminde Türkiye'nin 81 ilinde üniversite açıldığını söyledi. Bu adımı eleştirenlere tepki gösterdi.
2: Şimdi birileri zaman zaman çıkıyor, bizim her şehrimize üniversite açmamızı eleştiriyor. Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir. İşçinin, emekçinin, çiftçinin çocuğuna işçisin sen, işçi kal demektir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen programda üniversitelerin ekonomi ve reel sektör odaklı çalışması gerektiğini söyledi.
2: Şu anda kalıcı ve sürdürülebilir çözümler geliştirmemiz gereken meseleler var. Bunların başında reel sektörün ihtiyaçlarıyla uyumlu bir yüksek öğrenim sisteminin ülke satına yaygınlaştırılması geliyor.
3: Cumhurbaşkanı yapay zeka kullanımı konusunda uyarılarda da bulundu.
2: Kaynağa ve bilgiye yapay zeka modelleri üzerinden ulaşmak, araştırma sürecinde sarf edilen emeği de büyük oranda devre dışı bırakmıştır. Üstelik yapay zekanın sunduğu bilgilerin sıhhati, kaynakların güvenilirliği çoğu zaman sorgulanıyor.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde üniversitelerin uluslararası sıralamadaki yerleri de vardı. Orta vadede en az iki üniversitemizin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girmesini hedefliyoruz dedi.
1: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum gerçekleştirdi. Gündeminde fon krizinin piyasalara etkileri vardı. Krizle birlikte para piyasası ve benzer fonlardan ciddi çıkışlar olduğunu, ancak bu çıkışların büyük oranda mevduata yöneldiğini ifade etti. Karahan, enflasyonla mücadele ve para politikasına yönelik de değerlendirmelerde bulundu.
4: Çalışmalarımıza gerek komisyon ve gerekse genel kurul...
5: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Karahan'ın gündeminde fon krizinin finansal piyasalara etkileri vardı.
6: Son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan ciddi çıkışlar oldu. Ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi. Bu dönemde mevduata geçiş 800 milyar TL'nin üstünde oldu. Finansal sistemde TL'ye güven devam ediyor. Bankacılık sisteminde aldığımız önlemlerle yayılma riskinin sınırlı kaldığını görüyoruz.
5: Fon krizine geri ödemelerde kamu kaynaklarının kullanılmayacağını da belirten Karahan, yapılacak ara ödemelerin olası olumsuz etkileri sınırlayacağını düşünüyoruz dedi. Karahan, enflasyonla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Savaşın etkisiyle Mart-Haziran döneminde yükselme eğilimi gösteren enflasyonun Temmuz ayı ile birlikte yeniden gerilemeye başladığını ifade etti.
6: Şokların etkisi hafifledikçe, sıkı para politikası duruşumuzun katkısıyla dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyonun seyri açısından önemini koruyacaktır.
5: Merkez Bankası Başkanı Karahan, sıkı para politikasının kararlı bir şekilde yürütülmeye devam edeceğini de belirtti.
6: Sıkı parasal duruşu, makro ihtiyati tedbirler ve likidite yöntemiyle desteklemeye devam ettik. Fiyat istikrarı sağlanana kadar gerekli sıkı para politikası duruşunu kararlılıkla sürdüreceğimizi vurgulamak isterim. Bir kez daha altını çizmek isterim ki, kalıcı fiyat istikrarının sağlanması, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşuldur.
1: Fon soruşturmasında hesapları dondurulan eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşinin geri ödeme başvuruları kabul edildi. 2 milyar liraya yakın para TMSF fonuna iade edilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmadaki para iade sürecine ilişkin konuştu. Etkin pişmanlıktır ancak dosya kapanmaz dedi.
7: Bilişim teknolojilerinin yarattığı...
8: Özata Denizcilik'ten 162 milyon liralık hisse aldıkları, 2 milyar 126 milyon lira kazandıkları anlaşılmıştı.
7: Olumsuz etkileyebilecek...
8: Eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya fon kazancını iade etmek için başvurdu. Savcılıktan izin çıktı. Ana para hariç söz konusu kazanç TMSF'ye bağlı iade hesabına aktarılacak.
9: TMSF başkanımıza görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iade de bulunmuş. Bunlar bütün mal varlıkları hukuk çerçevesinde, hukuk ilkeleri çerçevesinde TMSF'ye devrediliyor. Sermaye piyasası kanunu muhalefet 107. maddesi var. Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Sadece kanunda düzenlenen bir indirim sebebi. Yani zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış.
8: Tutuklanan şirket yöneticileriyle ilgili incelemeler de sürüyor. Serdar Turhan ve Muhammed Yarız'ın fonlar tasfiye edilmeden önce bazı hisse senetlerini başka hesaplara aktardıkları belirlendi. Savcılık bu konuyla ilgili incelemenin Ocak 2025 baz alınarak yapılmasını istedi. Soruşturma kapsamında iş insanı Şaban Serkan İlaldı'nın hesap hareketleri de inceleniyor. Soruşturmada toplam şüpheli sayısı 207. 85 zanlı tutuklandı, 83 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı, 23 zanlı ise firarda.
9: Fon kurdu, kararlar aldı. Burada haksız kazanç sağlayan ile yasal kazanç sağlayanı, yani meşru kazanç sağlayanı ayırmamız lazım. Haksız kazançlarını sonuna kadar üzerine gideceğiz, iade edeceğiz ve iade de ettiriyoruz. Burada TMSF'ye devrediyoruz. Fon kurdunun almış olduğu kararlarda kesinlikle vatandaşlarımıza, yani bu borsalarda, hisselerde ya da fonlarda hissesi olmayan vatandaşlarımıza bir külfet getirilmeyecek. Kaçırdığı malları biz bunları mutlaka getireceğiz ve TMSF'de devredeceğiz. TMSF'de hukuk kuralları ve fon kurdunun almış olduğu kararlar çerçevesinde bunları İnet'te yatırımcılara, tazmin merkezine ödettirecek. Bu paraların sonuna kadar hazineye kazandırılması için hukuk kurallar çerçevesinde elimizden geldiğince çalışıyoruz.
1: Fon soruşturması DEM Parti'nin de gündeminde. Partinin eş genel başkanı Tuncer Bakırhan mecliste araştırma komisyonu kurulmasını önerdi. Bakırhan'ın hükümete diğer çağrısı ise terörsüz Türkiye sürecine ilişkindi.
10: Meclisin önünde ertelenmeyecek bir görev var. Çerçeve yasanın öngördüğü izleme komisyonu en kısa zamanda kurulmalı ve çalışmalarına başlamalıdır. Meclis taraflarla görüşmeli, İhtiyaç duyulan yasal düzenlemeler için harekete geçmelidir. Bütün partileri de bu tarihi süreçte sorumlu kalmaya çağırıyoruz.
3: DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Bakırhan, demokratikleşme vurgusuyla somut adımların atılması gerektiğini söyledi. Tuncer Bakırhan'ın gündeminde fon soruşturması da vardı. Sorumluların ortaya çıkarılması için mecliste araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.
10: Vurgundan önceki son bir ayda, birkaç ayda fonlardan yüklü miktarda para çekenler kimlerdir? 455 bin yurttaşın kaybı nasıl karşılanacak? Mecliste bir araştırma komisyonu kurulması talebimize acaba iktidar evet diyecek mi? Onu da bekleyip göreceğiz.
1: İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik kamu zararı ve yolsuzluk iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. MASAK incelemelerinde 20 milyon liralık kamu zararı tespit edildi.
3: Bir yılda 20 milyon liralık kamu zararı oluştu. Belediye personeline 4 milyon lira rüşvet verildi. İzmir'in Bayraklı Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında olduğu 47 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından Bayraklı Belediyesi ile iştiraki Baybel AŞ'ye soruşturma başlattı. Mali denetimlerde Baybel AŞ'de 2024 yılındaki bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı belirlendi. Önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın yapılanmanın liderliğini yaptığı değerlendiriliyor. Şirketin firmalara yaptığı bazı ödemelerin Serdar Sandal'ın oğlunun da aralarında olduğu şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Mali incelemelere göre 2023-2024 yıllarında toplam 20 milyonu aşkın kamu zararı oluştu. Firma sahipleri tarafından Bayraklı Belediyesi personeline toplam 4 milyon lira rüşvet niteliğinde para gönderildiği belirlendi. Operasyonda 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli, İstanbul, Ankara, Elazığ ve Muğla'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Aralarında önceki dönem belediye başkanı Serdal Sandal'la Bayraklı CHP ilçe başkanının da olduğu 47 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.
1: Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği maden kazası ile ilgili 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında madeni işleten firmanın genel müdürünün de olduğu şüpheliler hakkında tutuklama kararı verildi.
3: Maden işletmesinin müdürleri, vardiya amiri ve 2 mühendisi. Soma'da 5 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası ile ilgili 9 kişi tutuklandı. Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmişti. Toprak altında kalan 7 işçiden ikisi kurtarıldı. 5 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş Müfettiş, Adalet Bakanlığı da 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirdi. Kazada sorumluluğu ve ihmali olabileceği değerlendirilen şirket yetkilileri hakkında gözaltı kararı verildi. Genel Müdür Yavuz Burgut, diğer bölüm müdürleri, vardiya amiri ve 2 mühendisin aralarında olduğu 9 kişi sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. 9 şüphelinin hepsi hakkında tutuklama kararı verildi.
1: Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayetinde mütalaa açıklandı. Katil zanlısı Alaaddin Kadayıfçıoğlu için müebbet hapis cezası istendi. Azmettirici olduğu iddia edilen Aleyna Kalaycıoğlu içinse tahliye talep edildi.
3: 19 Mart'ta araç içinde silahla vuruldu. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin görülen davada sona gelindi. Davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Mütalaada Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Ayrıca ruhsatsız silah bulundurma suçundan da cezalandırılması ve tutukluluk halinin devam etmesi talep edildi. Duruşma savcısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun kasten öldürmeye azmettirme suçunu işlediğine ilişkin yeterli delil bulunmadığı kanaatine vardı. Kalaycıoğlu'nun suçu bildirmeme suçundan cezalandırılması istendi. Tutuklu kaldığı sürede dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi talep edildi.
11: Suçlu suçunun cezasını çekmeli çekecek ki biz de kafamız az çok rahatlayacak.
3: Davada yargılanan sanatçı İzzet Yıldızhan ve Zuhal Kalaycıoğlu hakkında beraat talebi geldi. Duruşma 7 Ekim'de İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülecek.
1: İstanbul Kuyumcukent'te piyasadan topladıkları altınları Anadolu'da satma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ile sürülen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis 33 kişiyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülüyor. Soruşturmaya göre şüpheliler önce altın sahiplerine kısmi ödeme yaptılar, ardından iflas ettik deyip kalan borçlarını ödemediler. Bu yöntemle şüphelilerin 64 kilogram altın topladıkları öne sürüldü. İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 33 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin banka ve elektronik para hesaplarıyla mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı. Beklenti altında gelen Eylül enflasyonu sonrası yabancı bankalar Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Yabancılar Ekim toplantısında faiz indirimi bekliyor.
12: Enflasyon beklentinin altında geldi, faiz indirim beklentileri arttı. Eylül enflasyonu %1,84 oldu. Yıllık enflasyonsa 5 yıl sonra %30'un altında. Yabancı bankalar son gelen veriler sonrası Türkiye ekonomisini değerlendirdi. BBVA'nın yayınladığı analizde yıl sonu enflasyonu için %30 beklentisi korundu. Bankadan yapılan değerlendirmede Ekim ayı için faiz indirimi öngörüldü. Zayıflayan ekonomik aktivite ve son dönemdeki fonlama şokunun talep üzerindeki aşağı yönlü riskleri Ekim ayında faiz indirimi olasılığını arttırdı denildi.
13: Yılın son çeyreğinde yine 100 dolarlarda olan bir Brent petrol varsayımıyla %28'i hesaplamamıştım. Daha düşük bir Brent petrol varsayıyordum. Bir de biliyorsunuz kademeli ÖTV artışları gelecek ve bunun da yaratacağı baskılar olacak. O yüzden biz 28'den 29.2'ye çektik ama hala 30'un altındayız.
12: Citigroup ekonomistleri de Türkiye'de enflasyonun yılı %30 seviyesinde tamamlamasını bekliyor. Citi Merkez Bankası'nın Ekim ayında politika faizini 100 baz puan indireceğini öngördü. Kurum, yıl sonu politika faizi tahminini ise %35 seviyesinde koruyor.
13: Eğer enflasyondaki gerilemeye eşlik eden bir faiz indirimi yaparsanız net nette çok fazla sıkılığınızı bozmadan faizleri indirebilirsiniz. Dolayısıyla da Merkez Bankası'nın evet bu alanda eli rahat. Aslında hem Ekim hem Aralık'a 100'er baz puan koyuyoruz.
1: Petrol fiyatları 100 dolar seviyelerinde tutunmaya devam ediyor. Arz güçlü fakat jeopolitik riskler var. Aramco'ya göre toparlanma en az 2 yıl sürecek.
12: Petrolde arz artsa da riskler devam ediyor. Bu durum fiyatları da 100 dolara yakın tutuyor. Hürmüz'den geçişler normale dönse de bölgedeki gerginlik devam ediyor. Körfez'deki güvenlik riskleri G7 ülkelerinin acil durum rezervlerini serbest bırakmasıyla dengelendi. Ancak süreç enerji piyasasında kalıcı hasar bıraktı. Aramco CEO'suna göre toparlanma 2 yılı bulacak. Amin Nasr'a göre Hürmüz'deki aksamalar nedeniyle 3 milyar varili kayıp yaşandı. Küresel stoklardan 1 milyar varilin piyasaya sürüldüğünü belirten Aramco CEO'su, rezervlerin yeniden doldurulmasının 2 yılı bulabileceğini söyledi. Bir diğer kriz ise dizel cephesinde yaşanıyor. Dünya dizel darboğazına girdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, tarım ve inşaat gibi karayolu dışı kullanımlar için vergiden muaf tutulan kırmızı dizelin karayollarında kullanımına yıl sonuna kadar geçici olarak izin verdi. Düzenlemeye de yakıta uygulanan federal tüketim vergisinin ödenmesi de ertelendi. Enerjide dışa bağımlı Avrupa ise dizel krizinden en çok yara alan bölge. Uzmanlara göre piyasaya sürülen acil durum rezervleri krizi çözmekten çok zaman kazandıracak.
1: Yemen'de hükümet güçlerinin İran destekli Husilere yönelik başlattığı Yemen Şafağı operasyonu sürüyor. Yemen ordusu Suudi Arabistan'ın da desteğiyle ilerleyişine devam ederken Husiler Suudi Arabistan'da iki havalimanına saldırı düzenledi. Riyad yönetimi saldırılarda 3 kişinin hafif yaralandığını ve maddi hasar oluştuğunu bildirdi.
12: Yemen'de hükümet güçleri ve İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Suudi Arabistan, Cizan kentindeki Kral Abdullah bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı ve Necdan Uluslararası Havalimanı'nın saldırıya uğradığını duyurdu. Füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılarda yaralananlar olurken maddi hasar oluştuğu da bildirildi. Saldırılar, Yemen hükümetinin Husilere karşı başlattığı Yemen Şafağı operasyonunun ardından geldi. Hükümet güçleri, Suudi Arabistan'ın da hava desteğiyle Babül Mendeb Boğazı çevresindeki bölgelerin geri alındığını duyurdu. Bu bölgeler arasında ülkenin kritik liman kentlerinden biri olan Muha da yer alıyor. Husiler ise toprak kaybettikleri iddialarını yalanlarken Yemen ordusu ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına devam ettiğini bildiriyor. Çatışmaların en yoğun yaşandığı noktalardan biri ise ülkenin güneybatısındaki Taiz kenti. Yemen güçleri bölgede yaklaşık 100 Husi'nin öldürüldüğünü ve 5 insansız hava aracının da düşürüldüğünü duyurdu. Hükümet güçlerinin hedefi başkent Sana. Sana yaklaşık 12 yıl önce iç savaşın başlangıcında Husilerin kontrolüne geçmişti. Husiler geçen ay ise sürpriz bir saldırıyla uluslararası deniz trafiği açısından stratejik öneme sahip Babül Mendeb Boğazı'nın Yemen kıyısını ele geçirmişti. Bölgede yaşananlar yeni bir insani krize de yol açmış durumda. Çatışmalarda şu ana kadar en az 959 kişinin öldüğü ve 5000 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre bu süreçte 184 binden fazla kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.
1: Yeni bir gelişmeyle devam edelim. Karadeniz'de Rusya'nın Soçi kenti yakınlarında Liberya bayraklı bir petrol tankeri insansız deniz araçlarının hedefi oldu. Saldırı sonrası tanker alev alırken 23 kişilik mürettebat kurtarıldı. Saldırı haberini Rus resmi haber ajansı TASS duyurdu. Rusya Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Aframax Rio adlı petrol tankerinin hedef alındığı belirtildi. Saldırının ardından sızan petrolün Karadeniz yüzeyinde açık şekilde yanmaya devam ettiği bildirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yangının büyüklüğü görülebiliyor. Tankerde görev yapan tamamı Hindistan uyruklu 23 mürettebatın kurtarılarak güvenli bölgeye tahliye edildiği kaydedildi. İlk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadı. Ekiplerin yangını söndürme ve olası çevre kirliliğini engelleme çalışmaları sürüyor. Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Varna kenti açıklarında iki gemiye drone saldırısı yapıldı. Bulgaristan hükümeti gemilerden birinin battığını açıkladı.
3: Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Varna şehri açıklarında iki gemiye drone saldırısı yapıldı. Bulgaristan hükümeti saldırılarda hem deniz hem kara dronlarının kullanıldığını söyledi. Saldırıları bizzat Başbakan Rumen Radev duyurdu.
14: Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde gerçekleştirilen bu saldırı kesinlikle kabul edilemez. Bu deniz hukukunun ve uluslararası hukukun son derece açık bir ihlalidir.
3: Kuzeye doğru seyreden Togo bandralı Alfa Vatan gemisi saldırıda ağır hasar alarak battı. Mürettebatı kayıp. Kıyıdan 150 kilometre açıkta kayıp denizcileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Güneye seyreden Palau bandralı Able gemisinin ise motor bölümü hasar aldı. Yangın çıkan gemideki 18 kişilik mürettebat Bulgaristan gemisi tarafından kurtarıldı. Mürettebatın 11'i Türk ve 7'si Hindistan vatandaşı. Able'nin tahıl yüklü olduğu açıklandı. Batan geminin yükü bilinmiyor.
14: Zamanında son verilmezse savaş coğrafi kapsamını genişletmeye ve küresel çatışma riskini arttırmaya devam edecektir. Savaşın, uluslararası hukukun tüm kuralları ihlal edilerek ve sivil gemiler hedef alınarak şiddetlendiğini görüyoruz.
3: Denizcilik kaynakları Bulgaristan'a ait sularda ilk saldırı olduğuna dikkat çekti. Saldırıyı kimin yaptığı bilinmiyor. Rusya ihtimali üzerinde duruluyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen gelişmelerin kaygı verici olduğunu söyledi. Türkiye Ağustos'ta Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Karadeniz'de 226 sivil ve ticari geminin saldırıya uğradığını açıklamıştı. Saldırıların büyük bölümü bu yıl yapıldı.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında 2 kişinin daha naaşına ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında 2 naaşa daha ulaşıldığı belirtildi. Kimlik tespitine yönelik gerekli çalışmalar başlatıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi. 5 kişi aranıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filojet isimli yüksek hızlı yolcu gemisi 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, limana dönmeye çalıştığı sırada batmıştı. Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül'de başlayan öğrenci eylemleri toplumun farklı kesimlerinden gelen destekle pek çok kente yayılmış durumda. Resmi olmayan bilgilere göre 500 bine yakın kişinin sokağa çıktığı tahmin ediliyor. Pek çok kente eylemcilerle polis karşı karşıya, çatışma ve arbedeler de yaşanıyor.
5: Barikatlar kurdular, polis de karşı karşıya geldiler. Kimi yerlerde barikatlar ateşe verildi. Fransa sokakları savaş alanına döndü. Ortaya bu görüntüler çıktı. ...17 Eylül'de başlayan ve farklı şehirlere yayılarak büyüyen öğrenci eylemlerine destek artıyor. Çiftçiler, işçiler, öğretmenler ve veliler de öğrencilere destek için sokağa çıktı. Sendikaların çağrısıyla Nantes, Lyon, Marsilya ve Paris dahil büyük şehirlerde binlerce kişi eylemlere destek verdi. Başbakan Sebastian Lecornu, yaşananları son yılların en şiddetli okul protestoları olarak tanımladı. Lecornu, göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalarda şu ana kadar en az 215 öğrenci ve 85 okul çalışanının yaralandığını söyledi. Ayrıca 700'den fazla polisin de yaralandığı açıklandı. İnsan hakları örgütleri öğrenci ve veli grupları yetkilileri çocuklara karşı orantısız güç kullanmakla suçladı. İçişleri Bakanlığı Fransa genelinde eylemlere katılanların sayısının 256 bin kişi olduğunu söylüyor. Eylem organizatörleri ise 450 bin kişinin sokağa çıktığını iddia ediyor. Hükümet ise protesto hareketinin dışarıdan gelen kişiler tarafından istismar edildiğini ve bazı bölgelerde olayların kentsel şiddete dönüştüğünü savunuyor. Fransa İçişleri Bakanlığı protestoların başından bu yana gözaltına alınanların sayısının 6000'in üzerinde olduğunu duyurdu. Başbakan Lecornu, bakanlarına öğrencilerin temel taleplerini ele alma talimatı verdi. Öğrencilerin talepleri arasında görevli olmayan öğretmenlerin yerine başka öğretmenlerin görevlendirilmesinin garanti edilmesi, sabah 8'den akşam 18'e kadar süren okul gününün yeniden değerlendirilmesi ve öğle aralarının uzatılması bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump'tan da Fransa'daki eylemlerle ilgili açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fransa'daki olayları kitlesel göçte ve İslam'la ilişkilendirdi. Trump, Fransa'da yaşananlar tam anlamıyla kontrolden çıkmış kitlesel göçten başka bir şey değildir. Mesele okullar değil, bir zamanlar büyük olan bu ülkeyi ele geçirmek isteyen İslam'dır ifadelerini kullandı.
1: Anayasa Mahkemesi'nin Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman hakkında verdiği ikinci hak ihlali kararının gerekçesi resmi gazetede yayımlandı. Gerekçeli kararda hakkında yeniden yargılama kararı verilen Kahraman'ın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine vurgu yapıldı. Bu ihlalin sonuçlarının giderilmesi gerektiği belirtildi. Anayasa Mahkemesi 100 bin lirada manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Kararın gerekçesinde Anayasa Mahkemesi kararını yerine getirme yükümlülüğü altında olan kamu makamlarına Anayasa Mahkemesi kararlarına direnme veya bağlayıcılığını tartışma yetkisi vermemektedir denildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeniden yargılama işlemlerini başlatması hem yasal hem de anayasal bir zorunluluktur ifadeleri kullanıldı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen hakem Yasin Kol'un hesaplarında dikkat çekici hareketler tespit edildi. MASAK incelemesine göre Kol'un hesaplarında büyük bölümü son yıllarda olmak üzere 84 milyon lira para trafiği oldu. Yasin Kol'a yardımcı hakemlere yaptığı iddia edilen ödemeler ve para giriş çıkışı arasındaki örtüşmeyen meblağlar soruldu.
12: Asıl mesleği güvenlik görevlisiydi. 14 yılda 84 milyon liralık para trafiği çıktı. Hakem Yasin Kol, kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmekle şike ve teşvik primi suçlamasıyla tutuklandı. Yasin Kol, 2008-2026 yılları arasında 469 maçta görev yaptı. MASAK, Kol'la birlikte maçlarda görev alan hakemler arasındaki para hareketlerini inceledi. 44 hakem Kol'a 219 bin lira gönderdi. Yasin Kol da bu hakemlere 853 bin lira yolladı. Kol, maç emeğine gittiğimizde hesabı yardımcı hakem öder, biz de onu atarız diye kendisine savundu. MASAK'ın tespitine göre sadece bu yıl Yasin Kol'un hesaplarında 22 milyon lira girdi. 40 milyon lira da çıktı. Kol bu hesaplamanın yanlış olduğunu öne sürdü. Hiçbir zaman yasa dışı bahis oynamadığını söyledi. Yardımcı hakem Gökdoğu Hazar Erel, sahtecilik suçlamasıyla tutuklandı. Hakem sınav sorularını temin ettiği öne sürülüyordu. Cezaevine gönderilen Erel iddiaları, ben eski sınav sorularını istedim diyerek reddetti.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı editör masasında konuştu. Hakemler dosyası hakkında bilgi veren Gürlek, Türk futbolunun temiz olması lazım dedi.
9: Hakemlerin adalet çerçevesinde hiç kimseye bağlı olmadan kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Bunun böyle olmadığını gördük.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek hakemlere yönelik soruşturma hakkında konuştu. Ferhat Gündoğdu ve Yasin Kol'un da aralarında olduğu 5 kişinin tutuklandığını hatırlattı. Soruşturmadaki tespitlere ilişkin bilgi verdi.
9: Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile başka kişiler arasındaki yazışmalarda işte hakemlere baskı yapıldığı, mobbing yapıldığı ya da bazı hakemlerin bazı maçlarda özel olarak görevlendirildiği, işte sınav sorularının verildiği iddiasıyla devam eden bir süreç var. Hakemlerde şöyle teşvik primi iddiası var. Ayrı yürüyor, ayrı suçlar.
3: Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlayan Gürlek, derbi maçlarına ilişkinde savcılığa şikayetler geldiğini, ancak şu ana kadar somut bir delilin olmadığını söyledi. Aralarında Muhsin Yazıcıoğlu ve Kaşif Kozinoğlu gibi isimlerin dosyalarının da olduğu, faili meçhul suçların yeniden incelendiğini belirten Adalet Bakanı, yaklaşık 640 dosyanın ele alındığını ifade etti. Gürlek, süresiz nafaka uygulamasını sona erdirecek düzenlemenin kısa süre içerisinde meclise sunulacağını da açıkladı. Yeni düzenlemede nafaka evlilik süresine göre belirlenecek.
9: Hakimlerimiz, aile mahkemesi hakimlerimiz özellikle somut olaya göre, tarafların ekonomik durumlarına göre, mağduriyet durumlarına göre, hakkaniyet kuralları çerçevesinde bir karar alabilir. Bu şekilde bir düzenleme yaptık.
1: Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında tartışmaların odağı haline gelen Futbol Federasyonu'nda bir istifa daha geldi. Görevini bırakan yönetim kurulu üyesi Mevlüt Aktan yönetimi de istifaya davet etti. Yazılı açıklama yapan Aktan, mevcut yönetimin bu görevin

0: önündeki bir kamyonetin freni tutmadı. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet 3 araca çarptıktan sonra durdu. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedavileri sürüyor. İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine 2 operasyon düzenlendi. Baskınlarda temizlik işçilerinin ihbarı etkili oldu.
1: Kaldır elini.
2: Temizlik işçilerinin dikkati bir çetenin izini ortaya çıkardı. Polis baskın yaptı. Şüpheliler teker teker yakalandı.
1: Jandarma.
2: Görüntüler İstanbul Fatih'teki operasyondan. Bu operasyon öncesinde kağıthanede temizlik personeli çöplerin arasında kolilerle karşılaştı. İçinde binlerce hap vardı. Hemen ihbarda bulundular. Kolilerde bulunan maddenin uyuşturucu olduğu tespit edildi. Güvenlik kameraları incelendi. Önce kutuları el arabasıyla konteynere atan kişinin kimliği belirlendi. Uyuşturucu maddenin bir dükkanda yüklendiği, buraya da bir kamyonetle getirildiği anlaşıldı. 3 şüpheli gözaltına alındı. Buradan da imalathanenin adresi tespit edildi. Bir kez daha operasyon düzenlendi. Polis kamerası o anlarda kayıttaydı. 2 zanlı daha yakalandı. Uyuşturucu tacirlerinin benzer suçlardan daha önce de kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.
0: Emniyet güçleri İstanbul'da 2 ayrı terör örgütüne yönelik 2 ayrı operasyon düzenledi. Polis El-Kaide ve DAEŞ'le bağlantılı olduğu belirlenen ve sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yapan kişileri takibe aldı. Terörle mücadele ekipleri bu kişilerin Türkiye'de eylem gerçekleştirme potansiyeli üzerine harekete geçti. 14 şüpheli terörizmin finansmanı suçlamasıyla sabah saatlerinde belirlenen adreslerde yakalandı. Operasyonda dijital belgeler de ele geçirildi. Şüpheliler emniyete götürüldü. Jandarma ekipleri de yine DAEŞ bağlantılı 4 kişiyi İstanbul'da yakaladı. Adliyelerde menfaat karşılığı yargı süreçlerine müdahale ettiği gerekçesiyle görevden alınan savcı tutuklandı. Hakkında soruşturma izni verilen savcının adliyede kurulan rüşvet çarkına dahil olduğu ileri sürülmüş, geçen hafta HSK kararıyla açığa alınmıştı. Manisa Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan şüphelinin 2022 yılında Beşiktaş Belediyesi yöneticilerine yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında tutuklanan belediye başkan yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi'ye menfaat karşılığında önceden bilgi verdiği de iddialar arasında yer aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada rüşvete aracılık ve örgüte bilerek yardım etme suçlarından tutuklandı. Üzücü bir haber var sırada. Meslektaşımız gazeteci Recep Levent Öztürk geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. TRT muhabiri Levent Öztürk uzun yıllar zorlu coğrafyalarda savaş bölgelerinde görev yaptı. 2008'de Rusya-Gürcistan Savaşı'nı takip etmek üzere gittiği bölgede açılan ateşte sol gözünü kaybetse de mesleğe olan tutkusunu hiç kaybetmedi. Öztürk memleketi Düzce'de son yolculuğa uğurlandı.
3: Buradan binaların önündeyiz. Gördüğünüz gibi arkamdan dumanlar yükselmeye devam ediyor.
4: Afganistan ve Pakistan'dan Libya, Lübnan ve Yemen'e, Gürcistan'dan daha birçok zorlu coğrafyaya gitti. Mermilerin ve füzelerin altında Orta Doğu ve Asya'daki çeşitli kriz ve savaş bölgelerinde yaşananları anlattı. Çekilen acıları ekrana taşıdı. İşini yaparken ölümün eşiğinden döndüğü anlarda oldu. Bir gözünü kaybetti.
5: Görücü gücü olması gerekiyor.
6: Hiçbir şey.
4: Sadece savaş bölgelerinde değil, haberin olduğu her yerde olmaya çalıştı. Mesleğine tutkuyla bağlıydı. Uzun yıllar çeşitli medya kuruluşlarında çalışan gazeteci Recep Levent Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 56 yaşındaki Öztürk, son olarak TRT'de görev yapıyordu.
7: Geri dönüşüm yapabileceğiniz bu makineler oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor.
4: Öztürk, 2008'de Rusya-Gürcistan Savaşı'nı takip etmek üzere bölgede bulunduğu sırada görev yaptığı meslektaşlarıyla silahlı saldırıya uğradı. Mermi yağmurunun altında kaldı.
5: Görücü gücü olması gerekiyor.
6: Hiçbir şey.
4: Ağır yaralı olmasına rağmen meslektaşlarını sakinleştirmeye çalışıyordu.
8: Yanımıza gelecekler şimdi, sakin olacak. Herkes sakin olsun. Tamam arkadaşlar. Hepiniz iyi misiniz çocuklar?

0: İyi misin?
1: Ben kolumdan vuruldum.
2: Tamam, sakin ol çocuklar. Tamam, sakin ol.
3: Levent Öztürk bu olayda sol gözünü kaybetse de mesleğe olan tutkusunu hiç kaybetmedi. İyileştikten sonra yine çatışma, savaş ve kriz bölgelerine gitti. Farklı coğrafyalarda yaşayanların seslerini duyurmaya çalıştı.
4: İsrail'de, Lübnan'da çok yoğun saldırılar gerçekleştirdi.
3: Öztürk, gazeteciliğin yanı sıra Yemen'de uluslararası insani yardım faaliyetlerinin koordinasyonunda da görev aldı.
4: Türkiye'den gelen çadırlarla birlikte bulunduğumuz noktada 200'e yakın aile yaşamlarını yeni alanlarında sürdürebilecek.
3: Meslek hayatında çeyrek asırdan uzun bir süreyi geride bırakan Öztürk, yaptığı haberlerde, programlarla, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle ve heyecanıyla hiç unutulmayacak.
4: 81 ilden 150 sporcu Düzce'de Efteni Duatlonu'nda ter döktü.
5: İstanbul'da, Üsküdar'da yolcu vapuru yalıya çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıntıları alacağız İlkay Dikici'den. İlkay.
6: Burak Özcan, İstanbul'da bir yolcu vapuru Üsküdar'da bir yalıya çarptı. İlk belirlemelere göre, elimize gelen ilk bilgilere göre yolcu vapurunun dümeninde bir sorun yaşandı. Bundan dolayı da bu yolcu vapuru yalıya çarptı. Kaza sonrasında hem vapurda hem de yalıda hasar meydana geldi. Aynı zamanda yalının önünde bulunan tekneye de temas etti yolcu vapuru. Olayla ilgili tabii çalışma başlatıldı. Geçtiğimiz dakikalarda yaşandı bu kaza ve bir yolcu vapuru içerisinde yolcuların bulunmadığı henüz net bir bilgi yok, ancak mürettebat bulunuyordu vapurun içerisinde. Bir vapur henüz bilinmeyen bir sebeple yalıya çarptı ve çarpmanın etkisiyle hem vapurda hem de yalıda maddi hasar oluşmuş durumda. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. İhbar üzerine bölgeye kıyı emniyeti, polis ekipleri sevk edildi. Çalışmalar sürüyor. Toparlayacak olursak, Üsküdar'da bir yolcu vapuru bir yalıya çarptı. Burak Özcan.
5: Bilim dünyasının en prestijli ödülleri Nobel'ler sahiplerini buluyor. Nobel Fizik Ödülünü Belçikalı parçacık fizikçisi Francis Hansen kazandı. Antarktika'da yer alan dünyanın en büyük nötrino dedektörü IceCube nötrino gözlemevinin baş araştırmacısı olan Hansen, 80'li yıllarda Güney Kutup buzullarının derinliklerine gömülü özel alıcılarla kozmik parçacıkları tespit etme fikrini öne sürmüş, Samanyolu galaksisi dışından gelen yüksek enerjili nötrinonların net biçimde gözlenmesinde öncü rol oynamıştı. Belçikalı bilim insanı İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından verilen 12 milyon İsveç kronu, yani yaklaşık 1 milyon 200 bin dolarlık para ödülünün sahibi oldu. Eczacı ve halk sağlığı uzmanı AK Parti İstanbul Milletvekili Doktor Tuğba Durgut'a tıp alanındaki çalışmaları nedeniyle Indiana Üniversitesi tarafından ödül verildi. Tuğba Durgut'un tütün kontrolü, bağımlılık, obezitenin önlenmesi, sağlık iletişimi ve sosyal politika alanlarındaki çalışmaları değerlendirildi. Indiana Üniversitesi tarafından 2026 Tony Mobley Uluslararası Seçkin Mezunlar Ödülü verildi. Durgut'un Türkiye'de yürütülen ulusal politika ve önleme çalışmalarına katkılarıyla çocukların ve ailelerin korunması, kadınların güçlendirilmesine yönelik faaliyetleri de ödül gerekçeleri arasında gösterildi. Teknofest, Güneydoğu'da teknolojinin her alanında önemli çalışmalar sergileniyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi akademisyenlerinin şap hastalığına karşı geliştirdiği ilacın sergilendiği standa da ilgi yoğundu.
7: Özellikle hayvan üreticileri için büyük tehdit oluşturan şap hastalığına karşı Türk bilim insanları ilaç geliştirdi. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi akademisyenlerinin ürettiği bitkisel bazlı sprey Teknofest'te sergilendi.
8: Şapta en büyük problem hayvanın ilk etapta burun ağzı akıntısına bağlı olarak hayvanın yem yiyememesiydi. Biz de buradan yola çıkarak hayvanların yem yemesini sağlamak, buradaki ağızdaki yaraları da geçirmek oldu.
7: Boviral adlı sprey hastalığa yakalanan hayvanların yemekten kesilmesini önlüyor. Bu sayede hayvanların hastalık karşısında bağışıklığının düşmesinin önüne geçiliyor. Tedaviye yanıt vermesi kolaylaşıyor. Hayvancılığın yaygın olduğu Şanlıurfa'da ziyaretçiler ürünü yakından inceledi.
8: Hayvancılıkla uğraşanlar zaten bize söylüyor. Bu ürünlerini biz gördük. Burada satıldığını da gördük. İşte bizim başka hastalıklarımız da var. Bize nasıl yardımcı olursunuz şeklinde.
7: Standın bir diğer dikkat çeken ürünü ise astronot yiyeceği olarak da bilinen Makül Spirulina.
0: Spirulina'yı uzay ajansları astronotlarına gıda olarak vermekte. Biz de bunun yani insanlar için tüketilmesinin yanında uzay vatanına göndereceğimiz astronotlarımıza besin ihtiyacını karşılayacak şekilde bir düşüncemiz var.
7: Ürün Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan marka tescil belgesi de aldı.
5: Çeltik üretiminde bu yıl verim yüksek, hasat devam ediyor. Üreticiler ise Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklayacağı rakamı bekliyor.
3: Çeltik'te hasat sürerken üreticiler fiyata odaklandı. Türkiye'nin en yoğun yüksek çeltik rekoltesine sahip ili Edirne. Kentte biçer dövenler Eylül ayı sonuna doğru tarlaya girdi. Ekim başında da diğer kentlerde hasat için kollar sıvandı. Üreticiler Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklayacağı fiyatı bekliyor.
1: Geçen yıldan bu sene biraz düşük. Teker bazında yaklaşık 100 kilo en düşük. Bizim fiyat önemli. Yani fiyat çok kötü. Rasyon oranında bizim ürünümüze yani fiyat verilmiyor. Bu bari verilse tamam hadi ağlamayacağız, hızlamayacağız.
3: Karabük ve Düzce'de de hasat başladı. Her iki kentte de bu yıl rekorte oldukça iyi.
9: 120 günlük bir mücadelenin sonuna geldik. Makineler başladı biçmeye. Yani yaklaşık 15-20 gün içinde hasatı tamamlayıp ürünümüzü satmaya çalışacağız artık. Hava koşulları çok güzeldi bu sene. İstediğimiz gibi yağışlı da gitti. Suda problem yaşamadık. Sıcakta mahsulümüz yanmadı. Verimimiz şu an maksimum seviyede diyebiliriz.
3: İki ilde hasat döneminin yaklaşık 15-20 gün sürmesi bekleniyor.
5: Ekim 2023 Orta Doğu tarihinde keskin bir dönüm noktası. İsrail'in saldırıları nedeniyle 7 Ekim'in ardından Gazze'de on binlerce kişi öldü, milyonlarca insan yerinden oldu. Uluslararası örgütler İsrail'e soykırımı durdur çağrısı yapsa da Netanyahu dünyanın gözü önünde katliamlarına devam ediyor. İsrail işgalini sürdürüyor. 3 yılda neler yaşandı Gazze'de ona bakacağız efendim. Saat başında yeniden karşınızdayız.

0: Bir yer düşünün. 365 kilometre karelik bir alan. Yaklaşık olarak İstanbul'un Beykoz ilçesi büyüklüğünde. Buradaki 2 milyon insan 19 yıldır abluka altında. Elbette Gazze'den bahsediyoruz. 7 Ekim 2023 Gazze için daha da zorlu bir dönemin başlangıcı oldu. Geçen 3 yılda sığınma kampları, okullar, hatta hastaneler bile İsrail bombalarının hedefindeydi. Bugün bölgede hayat, kaldırılması yıllar alacak bir enkazın ortasında sürüyor.
1: Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bini, yaralı sayısı ise 175 bini aştı. Bölgede yıkım öyle büyük ki Birleşmiş Milletler'in uydu analizlerine göre Gazze'deki yapıların %82'si saldırılarda hasar görmüş durumda. 370 binden fazla konut ya yıkıldı ya da hasar gördü. Nüfusun %60'ından fazlası evlerini kaybetti. Yaklaşık 1 milyon 900 bin kişi yerinden edildi. Hastanelerin büyük bölümü işlevsiz. Neredeyse tüm okullar hasarlı ya da yıkılmış durumda ve savaşın oluşturduğu enkazın miktarı 61 milyon tonu aşıyor. Birleşmiş Milletler mevcut imkanlar ve hızla temizliğin 7 ila 10 yıl alabileceğini belirtiyor. Filistinli yetkililere ve Birleşmiş Milletler raporlarına göre halen enkaz altında 8 ila 10 bin kişinin cenazesi bulunuyor. Üstelik İsrail saldırılarında hasar gören binalarda hali hazırda barınacak yeri olmayan Filistinliler tarafından kullanılıyor. Tüm bu tabloya bakıldığında Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin hesaplamasına göre Gazze insani gelişimde 77 yıl geriye gitti. Toparlanması ve yeniden inşası içinse önümüzdeki 10 yılda 71,4 milyar dolara ihtiyaç var.
0: Bir yandan kırılgan ateşkes sürerken, diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump öncülüğünde kurulan Barış Kurulu, Gazze üzerinde planlar, projeler hazırlıyor. Peki bu projeler hangi başlıkları içeriyor? Savaşın 3. yılında Gazze'de neler değişti, neler geride kaldı? Ve şimdi Gazze'lileri neler bekliyor?
1: Son bir yılda bölgede kırılgan da olsa bir ateşkes hala yürürlükte. Ateşkese götüren sürece gelince İsrail'in saldırıları nedeniyle 7 Ekim 2023'ten Ocak 2025'e kadar Gazze'de yıkım geri döndürülemeyecek boyutlara ulaşmıştı. O günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık koltuğuna oturan isim değişti. Koltukta artık Donald Trump vardı. Beyaz Saray'da ağırladığı ilk yabancı lider İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu olan Trump'ın görevdeki ilk ayında en çok ses getiren açıklaması yine Gazze'ye yönelik oldu.
2: Amerika Birleşik Devletleri Gazze şeridini devralacak ve harika bir iş yapacağız. Patlamamış bombalar ve silahların imhasından sorumlu olacağız. Bölge halkı için sınırsız sayıda iş ve konut sağlayacak, ekonomik kalkınma yaratacağız.
1: Bu süreçte ateşkes girişimleri İsrail'in saldırılarıyla sonlandı. Süreci hızlandıransa Trump'ın Eylül 2025'te duyurduğu 20 maddelik Gazze planı oldu. Aslında öncesinde de İsrail, uluslararası toplumun büyük baskısıyla karşı karşıyaydı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda batılı ülkeler peş peşe Filistin'i tanıdıklarını duyururken, Filistin'e destek eylemleri de dalga dalga yayılıyordu. Trump, barış planını Beyaz Saray'da ağırladığı Netanyahu ile birlikte açıkladı. 20 maddeden oluşan Gazze planı sadece ateşkes ya da rehine takası öngörmüyor, Gazze'de savaşın tamamen sona ermesini ve İsrail ordusunun sarı hat olarak belirlenen bölgeye çekilmesini de içeriyordu. İsrail ise Gazze'de kontrolü altındaki toprakları %60'a çıkarmıştı bile. Bu oran daha sonra %70'e ulaştı. Planın duyurulmasının ardından Hamas'la İsrail arasındaki dolaylı müzakereler hemen başladı. Dünyanın beklediği haberse müzakerelerin 3. gününde geldi. Hamas ve İsrail ateşkes için anlaşmıştı. İlk duyuruyu yapan yine Donald Trump oldu. 9 Ekim'de yaptığı açıklamada anlaşmayı güçlü, kalıcı ve ebedi bir barışa doğru atılmış ilk adım olarak nitelendirdi. 10 Ekim'de ise ateşkes yürürlüğe girdi. ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten sonra İsrail hapishanelerinden salıverilen 3400'ü aşkın Filistinli özgürlüğüne kavuştu. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de tutulan rehineler de aileleriyle buluştu. Ama anlaşma kırılgan, ikinci aşamaya geçiş zorluydu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 17 Kasım 2025 tarihli 2803 sayılı kararıyla ABD destekli kapsamlı Gazze planını onayladı. Barış Kurulu'nu kabul etti ve kurulun çalışacağı uluslararası istikrar gücü oluşturulmasına yetki verdi. Karar 13 oyla kabul edildi. Çin ve Rusya çekimser kaldı. Ocak ayında Davos'ta buluşan liderler de Barış Kurulu'nu resmen başlatan imzalar attı. Barış Kurulu, Gazze'deki kırılgan ateşkesi sağlamlaştırmak amacıyla tasarlanmıştı. Geçiş dönemi yapıları kurulmasını öngörüyordu. Barış Kurulu ilk toplantısını 19 Şubat'ta Washington'da yaptı. Gazze için 19 milyar dolar finansman sözü çıktı. Bir yandan masada Gazze için projeler hazırlanırken İsrail işgal ettiği alanları genişletti. Bölgeye yardım tırlarının girişi beklenenin çok altında kaldı. İsrail ateşkesi de binlerce kez ihlal etti. Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana 1500'ü aşkın Filistinli hayatını kaybetti. Bu ateşkes boyunca günde ortalama en az 4 Filistinlinin öldürülmesi anlamına geliyor. Peki Barış Kurulu'nun çalışmaları ne aşamada? Kurulun açıkladığı ilk 6 aylık planın büyüklüğü 2 milyar 450 milyon dolar. Başlangıç aşamasında 66 taslak proje var. Bunlar geçici barınmadan hastaneleri, eğitimden enkaz kaldırmaya kadar uzanıyor. Ancak Gazze'nin yeniden inşası için yalnızca para yetmeyecek. Güvenlik, yönetim, İsrail güçlerinin çekilmesi, Hamas'ın silahsızlandırılması ve uluslararası gücün sahadaki rolü gibi kritik başlıkların da çözülmesi gerekiyor. Tüm bunlara rağmen Gazze halen bir ölüm kapanı. Üstelik 7 Ekim sonrası Orta Doğu'da çok cepheli, karmaşık bir denklem ortaya çıktı. İsrail Gazze'den hemen sonra Lübnan'a savaş açtı. Hamas'a ve Hizbullah'a ağır darbeler indirirken sivil halka soykırım uygulamaktan çekinmedi. Husiler Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı ticari gemileri hedef aldı. Husilere karşı da Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde çok uluslu görev gücü kuruldu. Ve İran, ABD ve İsrail ortak operasyonla İran'a bomba yağdırdı. Tahran'ın yanıtı ise tüm bölgeyi sarstı. ABD'nin Orta Doğu ve Körfez'deki üslerini hedef aldı. Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Savaş nedeniyle Orta Doğu'da 12 ülke doğrudan çatışmalara müdahil oldu. Bölgedeki çatışmalar Suriye'den Körfez'e uzanan geniş bir güvenlik krizine dönüşmüş halde. Tablo bu haldeyken İsrail'de seçim hazırlığı var. Başbakan Benjamin Netanyahu 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkesine yönelik bir saldırı hazırlığı olduğu iddiasında. İsrail ordu kaynakları bu yönde bir saldırı hazırlığı tespit edilmediğini belirtiyor. Seçim öncesi gündeme bomba gibi düşen bir iddia daha oldu. Buna göre Netanyahu 7 Ekim saldırılarını önceden biliyordu. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed, Eylül 2023'te Netanyahu'yu telefonla aramış ve Hamas'ın büyük bir saldırı hazırlığında olduğunu söylemişti. Ancak Netanyahu, 1 Ekim'de güvenlik şefleriyle Gazze'deki durumu ele aldığı toplantıda söz konusu uyarıdan söz etmedi. Aksine İsrail Başbakanı, o dönemde Suudi Arabistan, İsrail hattındaki normalleşme sürecini sabote eder kaygısıyla bu seçenekten uzak durdu. İddialar 27 Ekim'de seçimlere giden İsrail'deki 7 Ekim tartışmalarını alevlendirdi. Zira Netanyahu, 7 Ekim'e dair güvenlik zaafında orduyla istihbarat birimlerini sorumlu tutuyor. Netanyahu cephesi konu hakkında soruşturma komisyonu kurulmasına da karşı çıkıyor. Muhaliflerse başbakanın önceden uyarıldığı iddialarının Netanyahu'nun sorumluluğunu öne çıkardığını belirtiyor. Seçim sürecinde yeni bir şiddet sarmalı en çok da Gazze'lileri korkutuyor. Netanyahu'nun korkusuysa seçimi kaybetmek.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
4: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün üzerinde düşüneceğimiz ilk sözcük cahil. Arapça cehil ya da cehaletten geliyor. Bilgisizlik, bilmezlik, habersizlik anlamında. Söylenişinde yalnızca a'yı uzatıyoruz. Cehalet. Bakın Tarık Buğra ne yazmış? Açlık gidecek, cehalet gidecek, benizler kanlanacak, tabiat yemlenecek, emir altına alınacaktı. Cehalet kökünden gelen cahilde de a uzun söyleniyor. Cahil. Türlü anlamları var. Okuyarak bilgisini ilerletmemiş, öğrenim görmemiş, okumamış bilgisiz kimse anlamı ağırlıklı olarak kullanılanı. İkrar verdi cahil gönlüm inandı, seherin yelleri esti gelmedi demiş Karacaoğlan. İkrar vermek, söz vermek anlamında. Sözünü tutmayan bir yar söz konusu demek ki. Bilmeyen, habersiz kimselere de cahil deniyor. Reşat Nuri Güntekin'e kulak verelim. Hani eskiden cahillere davul tozuyla minare gölgesinden ilaç yapıp paralarını alıverenler varmış. Cahil cühela da bütün cahiller, cahillerin hepsi demek. Cahil cühela gelmiş buraya toplanmış. Argo'da boş, bomboş, bilgisiz cahil kişiler tın tın diye anılır. Eçhel ya da eçhel denir de eskiden. Aşırı derecede cahil, çok bilgisiz kimselere. Adam akıllı cahiller içinde eçhel min karagöz, yani karagözden daha cahil denirmiş. Ben bilmiyordum ama pek hoşlandım bu deyişten. Fahri Celal'den bir alıntı yapalım. Damatta iş güç yok, şöyle bir malumatını yoklayayım dedim, eçhel min karagöz. Cahilce ya da cahilane deyimlerimiz vardır. Yani cahil olana yakışır şekilde. Aman amcacığım, bir cahilliktir ettik, bağışla gitsin. Buradaki kullanımı bilmeden yanlış bir iş yapmak. Ve cahiliye, cahile ait, cahile yakışır anlamında olduğu gibi, Arapların İslamiyet'ten önceki karanlık, sapıklık ve cahillik devirlerine ait anlamındadır. Geldik çattık bir programın daha sonuna. Cahillerden ve onların yaptıklarından korunmanız dileklerimizle hoşça kalın.
3: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Hava durumu.
5: Bugün yağış doğu bölgelerde etkili. İstanbul az bulutlu, rüzgar hafif, sıcaklık 23 derece. Ankara açık 21, İzmir 25, Bursa 23 derece. Antalya biraz bulutlu 27 derece. Marmara'da Karadeniz'e yakın ilçelerde hava ara ara bulutlanıyor. Rüzgar hafif. Edirne 26, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da ara verecek yağış Perşembe Sivas kesiminde yeniden başlayacak. Eskişehir açık 22, Kayseri 19 derece. Ege'de rüzgar orta kuvvetli. Gölgede Manisa 26, Muğla 24, Afyonkarahisar 21 derece. Akdeniz'de Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta hala kısa süreli yağış var. Adana 28, Hatay 24 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane bölümünde sağanak geçişi sürüyor. Zonguldak parçalı bulutlu 19, Samsun 20 derece. Doğuda sağanaklar en fazla Erzurum, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır kesimini etkiliyor. Hakkari parçalı bulutlu 21, Erzurum 14, Diyarbakır 23 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa kısa süre yağmurlu 22, Paris kuvvetli yağmurlu 19 derece.
3: Hava durumu. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Burası NTV Radyo.

0: Yeniden iyi geceler. Bugün yarının son saatiyle karşınızdayız. Türkiye'nin gündemindeki fon krizinde geri ödeme için yasal düzenleme geliyor. AK Parti fonların tasfiyesini ve ödeme sürecini düzenleyen 10 maddelik geçici bir kanun teklifi hazırladı. Ayrıca bu konuda yarın önemli bir mesai de var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon kriziyle ilgili meclisi bilgilendirecek.
1: AK Parti fon krizinde geri ödeme süreci için harekete geçti. Fonların tasfiyesi ve yatırımcıların alacaklarının ödenmesi sürecinin hukuki zeminini oluşturmak için kanun teklifi hazırlandı. 10 maddeden oluşması beklenen teklifin yalnızca fon krizinin çözümüne yönelik geçici bir düzenleme olması planlanıyor. Teklifle fonların tasfiyesinin nasıl olacağı, ödemelerin hangi sırayla yapılacağıyla kurumların görev ve sorumlulukları belirlenecek. AK Parti kaynaklarına göre teklifin cuma veya en geç pazartesi meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Planlamaya göre süreç 7 şirketi kapsıyor. 4 şirkete ilişkin varlıkların nakde çevrilmesinde TMSF görev alacak. Diğer şirketlerde ise ödemeler kendi bünyelerindeki kaynaklardan karşılanacak. Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy kapsamındaki fonlarda ödeme günündeki net yatırımı 1 milyon liranın altında olanlara tutarın tamamı enflasyon farkıyla birlikte Ekim ayında ödenecek. Bu sınırın üzerinde yatırımı bulunanlar da 1 milyon liralık ara ödeme alacak. Kalan alacaklar için ödeme süreci kademeli işleyecek. Fon krizinden etkilenen yatırımcı sayısı 455.578. Yaklaşık 355 bin kişinin yatırımının 1 milyon liranın altında olduğu tespit edildi. Hedef bu yatırımcıların ödemelerini Ekim ayı içinde yapmak. Hazırlık kapsamında ana paranın yanı sıra enflasyon farkının da ödenmesi planlanıyor. Kurmaylar hesaplamada TEFE TÜFE ortalamanın esas alınacağını ifade ediyor. Peki ödemeler için kaynak nasıl sağlanacak? Fonların bünyesindeki varlıklar ve taşınmazlar tasfiye edilerek nakde çevrilecek. Yatırımcıların alacakları da bu süreçte peyderpey karşılanacak. Ödemelerin İş Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden yapılması öngörülüyor. AK Parti kurmayları süreçte hiçbir kamu kaynağının kullanılmayacağını belirtiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Meclis Genel Kurulu'na fon kriziyle ilgili bilgi verecek. Yatırımcıların beklediği ödeme takvimi ve tasfiye sürecinin ayrıntıları bu açıklamayla ve meclise sunulacak teklifle netleşecek.
0: İsmi fon soruşturmasında da geçen Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı kendi yaşamına son verdi. Ali Emre Ballı'nın fon soruşturması kapsamında mal varlığına tedbir ve işlemlerin durdurulması kararı verilmiş ama aynı gün bu kararlar kaldırılmıştı. Ballı'nın söz konusu fonlarda 9 milyar liralık işlem yaptığı iddia edilmişti. Ali Emre Ballı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın ortağıydı. Ballı'nın Çekmekköy'de boş bir arazide kendi yaşamına son verdiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yasama yılının ilk grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. Seçimler için de 2028 yılını işaret etti. Bahçeli, yürütmede Erdoğan, yasamada MHP olmalıdır dedi.
2: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. Yenilenecek seçimlerin 2028'de yapılması gerektiğini söyledi.
2: Denge ve denetleme mekanizmasının daha sağlıklı işleyebilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi yasamada temsil gücünü mutlaka arttırmalıdır. Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk arşıdır.
3: Bahçeli mecliste yeni yasama yılının ilk grup toplantısı için kürsüdeydi. MHP'nin yağmur stratejisinin ayrıntılarını da kamuoyuyla paylaştı.
2: Yağmur arınmayı, temizlenmeyi, tazelenme ve yenilenmeyi, bolluğu ve bereketi temsil ederek Rahman'a atfen rahmetle sembolleşmiştir. Yağmurun yıkıcı etkiye sahip bir sele dönüşmesi de engellenmelidir.
3: MHP liderinin gündeminde fon soruşturması da vardı.
2: Türkiye yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır.
0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiaları uzun süredir gündemdeydi. AK Parti'nin sosyal medya hesabından İzmir'e ilişkin dikkat çekici bir paylaşım geldi.
4: AK Parti'nin resmi X hesabından kum saati görseliyle bir video paylaşıldı. Görüntüde çöp dağlarının çiçek bahçelerine dönüştüğü anlar İzmir Marşı eşliğinde verildi. Cemil Tugay'ın bugün AK Parti'ye katılacağı iddialarını güçlendiren bir şekilde bugünün tarihinin de videoda yer alması dikkat çekti. Cemil Tugay 18 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti. 30 Eylül'de ise Tugay, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Tugay görüşmede İzmir'in gündemindeki önemli konular ve kentin geleceğine yönelik projeler hakkında Erdoğan'a bilgi sunduğunu açıklamıştı. Ancak görüşme sonrası Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları daha yüksek sesle kamuoyunda dillendirilmeye başlandı. Tugay son olarak sosyal medyada "Başkan AK Parti'ye geçtiğinizde emekçi kardeşlerimizi işten çıkaracak mısınız? Hayır derseniz de inanmam. Yapmayacağım dediğiniz her şeyi yaptınız çünkü" diye yazan bir kullanıcıya yanıt vermişti. Cemil Tugay, "Çalışan, işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye bir şey olmaz" ifadesini kullanmıştı. Tugay'ın cevabında AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanlamaması dikkat çekmişti. Kulislerde yer alan iddialara göre Cemil Tugay bugün düzenlenecek törenle AK Parti'ye geçecek. Tugay'la birlikte 4 ilçe belediye başkanının da AK Parti'ye katılacağı iddialar arasında yer alıyor. Eğer bu iddia gerçeğe dönüşürse İzmir ilk kez AK Partili bir belediye başkanı tarafından yönetilecek.
0: Konuya ilişkin Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den açıklama var. Özel Tugay'ı çok sert sözlerle eleştirdi.
5: Sana güvenmeyen İzmir'in güvenip de oy verdiği kişiyi tehditle, şantajla devşirmeye çalışan eski siyasetin daniskasıdır. Bu baskılara boyun eğmeyip içeride aslanlar gibi yatıp arkadaşlarını, partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiası gündemdeyken bu mesajı verdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Özel'in gündeminde fon soruşturması da vardı.
5: Fırından 20 liralık bir ekmeği görüp de nefsine yenik düşenler içeride, Fatma Betül Sayan Kaya nefsine uymuş yazık garibim diye ifadeye bile çağrılmaksızın dışarıda bir tane etkin pişmanlık hesabı açmışlar. Bu meseleden kurtulmaya çalışıyorlar. Bu düzen değişmeden kimseye huzur yoktur.
3: Özgür Özel, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması hakkında da dikkat çeken bir mesaj verdi.
5: Uluslararası anlaşmayı kabul etmiyoruz. Mehmetçiyi 100 yıl sonra Yemen çöllerine sürecek maceracılığı, Trump'ın emir askerliğini kabul etmiyoruz.
0: Mersin'de Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada 3 başkan da tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 34 oldu. Savcılıktaki ifadesinde usulsüzlükler nedeniyle emekli olmak istediğini söyleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de usulsüzlüklerden haberdar olduğunu öne sürdü.
3: Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihale usulsüzlüğü, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine 1 milyar liranın üzerinde kamu zararı suçlaması. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tutuklandı. Soruşturma dosyasına giren tanık beyanlarına göre belediyedeki bazı ihaleler belirli firmalara yönlendirildi. belediye yöneticileriyle şirket yetkililerinin birlikte hareket ettiği iddia edildi. Müteahhitlerden ihale karşılığında 1 kilogram külçe altın, lüks araç ve 8 milyon lira talep edildiği öne sürüldü. Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, savcılıkta verdiği ifadede tutuklu özel kalem müdürü Doğukan Uyan'ı suçladı. 5 milyon liralık ihale bedeli üzerine komisyon koyarak kendisine menfaat sağladı dedi. Bir firmanın Avanti adı altında iki kez 4,5-5 milyon lira gönderdiğini söyledi. Olcay Tok, usulsüzlükleri Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ilettiğini ve kendisinin her şeyden haberim var dediğini öne sürdü. Olcay Tok, usulsüzlükler nedeniyle emekli olmak istediğini ancak kabul edilmediğini söyledi.
0: Ataşehir ve Eyüp Sultan Belediye Başkan Vekili seçimleri 10 Ekim Cumartesi günü yapılacak. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı. İstanbul Valiliği Ataşehir İlçe Belediye Meclisi'nde 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 10'da başkan vekili seçiminin yapılacağını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada tutuklanan Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de görevden uzaklaştırılmıştı. Valilik Eyüp Sultan'da 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 14'te başkan vekili seçimi yapılacağını açıkladı. İstanbul Başakşehir'deki bir ortaokula dışarıdan gelen 15 yaşındaki kız öğrenci bıçaklı saldırı düzenledi. 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut hayatını kaybetti. 7 öğrencinin tedavisi sürüyor. Yakalanan zanlının saldırıyı neden gerçekleştirdiği araştırılıyor.
1: ...15 yaşındaki lise öğrencisi gizlediği bıçakla ortaokula girdi, öğrencilere saldırdı. 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut hayatını kaybetti. Yaşları 10 ila 13 yaşları arasında değişen yaralı 7 öğrencinin tedavisi sürüyor. Olay sabah saatlerinde İstanbul Başakşehir'deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşandı.
6: Başka bir lisenin öğrencisi olan bir öğrenci o okulun üniformasını giyip ortaokula gidiyor ve oradaki çocuklarımızdan bıçakla saldırı düzenine ağır yaralı bir öğrencimiz var. O öğrencimizi kaybetti.
1: Okuduğu lise Küçükçekmece'de olan 10. sınıf öğrencisi saldırgan FM gözaltına alındı.
7: Okul kıyafetiyle içeriye giriyor ve çocuklara hedef gözetmeden bıçaklıyor.
1: Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Saldırının nedeni araştırılıyor. Bu kapsamda İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları da müfettiş görevlendirdi. Saldırganın annesi ve babası da gözaltına alındı. Saldırının gerçekleştiği okulda eğitime 2 gün ara verildi. Soruşturma sürüyor.
0: Kısa süre önce haber merkezine ulaşan bir haber. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde uygulama noktasında görev yapan polislere ateş açıldı. Açılan ateşte kurşunların hedefi olan bir polis memuru şehit oldu. Henüz eldeki bilgiler bu kadar. Saldırı nasıl gerçekleşti, kimler tarafından gerçekleştirildi? Buna ilişkin henüz bir bilgi yok ama ayrıntılar geldikçe elbette onları sizlerle paylaşacağız. Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ölümüyle ilgili davada mahkemenin talep ettiği ek bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda 4 kişi asli, 9 kişi ise tali kusurlu bulundu.
4: Havuz ve makine odası orijinal projeye uygun değildi. Elektrik tesisatı ve topraklama projesi de hazırlanmamıştı. Makine odasındaki kaçak akım rolesi çalışmıyordu. Elektrik kaçağı havuz pompa motorundan kaynaklandı. Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin ek bilirkişi raporunda bu tespitlere yer verildi. Manisa'da görülen davanın son duruşmasında mahkeme ek bilirkişi raporu talep etmişti. 9 Eylül Üniversitesi tarafından hazırlanan 46 sayfalık rapor mahkemeye sunuldu. Raporda olayın çeşitli kişi, şirket ve kurumların ihmal ve kusurlarının zincirleme şekilde birleşmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. 4 kişinin asli, 9 kişinin ise tali kusurlu olduğu değerlendirildi. Ferdi Zeyrek ise kusursuz bulundu. Bir sonraki duruşma 9 Ekim'de görülecek. Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran'da evinin havuzunun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken akıma kapılmıştı. 3 gün yaşam mücadelesi veren Ferdi Zeyrek kurtarılamamıştı.
0: Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği maden kazası ile ilgili 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında madeni işleten firmanın genel müdürünün de olduğu şüpheliler hakkında tutuklama kararı verildi.
1: Maden işletmesinin müdürleri, vardiya amiri ve iki mühendisi. Soma'da 5 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası ile ilgili 9 kişi tutuklandı. Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmişti. Toprak altında kalan 7 işçiden ikisi kurtarıldı. 5 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş Müfettiş, Adalet Bakanlığı da 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirdi. Kazada sorumluluğu ve ihmali olabileceği değerlendirilen şirket yetkilileri hakkında gözaltı kararı verildi. Genel Müdür Yavuz Burgut, diğer bölüm müdürleri, vardiya amiri ve iki mühendisin aralarında olduğu 9 kişi sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. 9 şüphelinin hepsi hakkında tutuklama kararı verildi.
0: Hatay'ın Arsuz ilçesinde sağanak ve dolu su baskınlarına neden oldu. Ceviz büyüklüğündeki dolu sağanakla birleşince dereler taştı, 30 ev ve araçta hasar var. Tunceli, Ardahan, Erzincan ve Rize'de havanın soğumasıyla kar yağdı.
1: Ceviz büyüklüğünde dolu sağanakla birleşti, dereler taştı, su baskınları oldu. Hatay'da şehir genelinde sabah başlayan sağanak özellikle Arsuz ilçesinde etkisini artırdı.
8: Karlar hepsi zarar gördü. Velakin evlerin de çoğu bazı dere yakın olan yerlerde evler hep zarar gördü.
9: Dolu yağdı en başta. Sonra büyük bir fırtınayla birlikte şiddetli bir yağmur başladı. Ondan sonra yani her şey bir 5-10 dakikada oldu her şey.
1: Madenli mahallesinden geçen dere taştı. Hem bu mahallede hem de Gök Meydan'da yaklaşık 30 ev ve araç zarar gördü. Dolunun da etkili olduğu ilçede Narenciye bahçelerinin yanı sıra maydanoz, dereotu ekili alanlarda suyla doldu. Ulaşımda aksamalara yol açan yağış nedeniyle Arsuz İskenderun karayolunda su birikintileri oluştu. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise kar etkiliydi. Tunceli'nin Ovacık ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı. Yalmanlar yaylasında bir çoban koyunlarını kar altında otlattı. Ardahan'ın Posof ilçesinde de kar yağışı ve tipi etkiliydi. Ilgar Dağı geçidinde görüş mesafesi düştü. Erzincan'da havanın soğumasıyla zirvelere kar yağdı. Esence, Keşiş Dağı ve Kızıldağ'ın zirveleri karla kaplandı. Burası da Rize. Hava koşulları sertleşti. Kar kalınlığı yer yer birkaç santimetreyi buldu. Çamlıhemşin ve İkizdere ilçelerine bağlı yüksek rakımlı yaylalar beyaza büründü.
0: Petrol fiyatları 100 dolar seviyelerinde tutunmaya devam ediyor. Arz güçlü fakat jeopolitik riskler sürüyor. Aramco'ya göre toparlanma en az 2 yıl sürecek.
3: Petrolde arz artsa da riskler devam ediyor. Bu durum fiyatları da 100 dolara yakın tutuyor. Hürmüz'den geçişler normale dönse de bölgedeki gerginlik devam ediyor. Körfez'deki güvenlik riskleri G7 ülkelerinin acil durum rezervlerini serbest bırakmasıyla dengelendi. Ancak süreç enerji piyasasında kalıcı hasar bıraktı. Aramco CEO'suna göre toparlanma 2 yılı bulacak. Amin Nasr'a göre Hürmüz'deki aksamalar nedeniyle 3 milyar varili kayıp yaşandı. Küresel stoklardan 1 milyar varilin piyasaya sürüldüğünü belirten Aramco CEO'su, rezervlerin yeniden doldurulmasının 2 yılı bulabileceğini söyledi. Bir diğer kriz ise dizel cephesinde yaşanıyor. Dünya dizel darboğazına girdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, tarım ve inşaat gibi karayolu dışı kullanımlar için vergiden muaf tutulan kırmızı dizelin karayollarında kullanımına yıl sonuna kadar geçici olarak izin verdi. Düzenlemeyi de yakıta uygulanan federal tüketim vergisinin ödenmesi de ertelendi. Enerjide dışa bağımlı Avrupa ise dizel krizinden en çok yara alan bölge. Uzmanlara göre piyasaya sürülen acil durum rezervleri krizi çözmekten çok zaman kazandıracak.
0: Mekke İttifakı'nın siyasi ve askeri komitesi Riyad'da dün ikinci toplantısını yaptı. Toplantıdan Suudi Arabistan'ın ihtiyaç duyduğu savunma sistemlerinin hızlı bir şekilde sevk edilmesi yönünde mutabakata varıldı. MTV'nin edindiği bilgilere göre ilk etapta Mekke İttifakı'nın karargahında görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri personeli Suudi Arabistan'a gidecek. Subay seviyesindeki askeri personel Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmasının ardından görevlendirilecek.
1: Mekke İttifakı kapsamında ilk somut adımlar atıldı. Riyad'da düzenlenen Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarıyla Genelkurmay Başkanlarının katıldığı komite toplantısında Suudi Arabistan'a ihtiyaç duyduğu savunma sistemlerinin üzerinde uzlaşma sağlanan askeri kuvvetlerle yeteneklerin ivedilikle gönderilmesi konusunda mutabık kalındı. NTV'nin edindiği bilgilere göre ilk etapta Mekke İttifakı'nın karargahında görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri personeli Suudi Arabistan'a gidecek. Subay seviyesindeki askeri personel Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmasının ardından görevlendirilecek. Suudi Arabistan'a gidecek askerler ortak eğitim, kapasite güçlendirme ve tatbikatların planlanmasında görev yapacak subaylardan oluşacak. Suudi Arabistan'ın kritik enerji tesislerinin korunması için konuşlandırılacak, Türk Hava Savunma Sistemleri'nde de askeri personel bulunacak. Türkiye, Yemen'deki Husi güçlerine karşı muharip güç sevk etmeyecek. Ancak kritik tesislerin drone ve İHA saldırılarına karşı hava savunması için Suudi Arabistan'a destek sürecek. Edinilen bilgilere göre belirli sayıda Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ikili ortak askeri işbirliği anlaşmaları çerçevesinde İran ve ABD savaşının ilk günlerinden bu yana Suudi Arabistan'da görev yapıyor. Geçici görevlendirmeyle gönderilen personel Türkiye'den gönderilecek alçak ve orta irtifa hava savunma sistemlerini işletiyor. Ayrıca drone ve İHA tehdidine karşı elektronik harp sistemleri de bulunuyor. Türk Hava Savunma Sistemleri ile bu sistemlerde görev yapan Türk askerlerinin Suudi Arabistan'da bazı kritik tesislerin hava savunmasında aktif rol oynadığı belirtiliyor.
0: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus ordusunun ülkesine yönelik geniş çaplı yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu duyurdu. Zelenski, güncel istihbarat raporlarına göre Rusya'nın kapsamlı bir saldırı planı içinde olduğunu söyledi. Ukrayna istihbarat servislerinin ve hava kuvvetlerinin mevcut savunma imkanları el verdiği ölçüde yanıt vermeye hazır olduğunu ifade eden Zelenski, ülkesinin pozisyonunun müttefiklerden gelecek askeri yardımlara bağlı olduğunu vurguladı. Ukrayna lideri, başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm ortakları ihtiyaç duyulan savunma imkanlarını sağlamak adına gerekli siyasi iradeyi göstermeye çağırdı. Zelenski ayrıca Karadeniz'de NATO üyesi Bulgaristan açıklarında bir geminin batmasıyla sonuçlanan saldırının arkasında da Moskova'nın bulunduğunu açıkladı. İsrail güvenlik güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te 5 katlı bir apartmanı ruhsatsız inşa edildiği gerekçesiyle yıktı. Çoğunluğu kadın ve çocuk, 70 Filistinli evsiz kaldı. İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yıkıma katılan buldozerlerden birine binerek poz verdi.
1: 10 dairenin bulunduğu 5 katlı apartman iş makineleriyle yıkıldı. Onlarca Filistinli evsiz kaldı. Görüntüler Doğu Kudüs'ten. İsrail güvenlik güçleri binayı ruhsatsız inşa edildiği gerekçesiyle yıktı. Apartmanda yaşayan 5 aileye yıkımdan sadece bir gün önce bilgi verildi. Filistinli yetkililer ailelerin yıllarca süren hukuki mücadeleler ve para cezalarının ardından evlerinden zorla çıkarıldıklarını vurguladı. 5 katlı binanın yıkılmasıyla çoğunluğu kadın ve çocuk 70 Filistinli evsiz kaldı. İsrail'i aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yıkım sonrasında bölgeye gitti. Yıkıma katılan buldozerlerden birine binerek poz verdi. Ben-Gvir burada en sevdiğim görüntüleri, yani Kudüs'teki egemenlik görüntülerini görüyoruz dedi. Aşırı sağcı bakan son 1,5 yıl içinde 10 bin yapıyı yıktıklarını ve arazilerine el koyduklarını söyledi. İsrail 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor. Tüm uluslararası tepkilere rağmen İsrail güçleri Şeyh Cerrah ve Silvan mahalleleri başta olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimlerini genişletme çabasıyla Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam ediyor.
0: Rusya'da bir veba araştırma enstitüsü çalışanının şüpheli ölümüyle ilgili inceleme sürüyor. Moskova yönetimi İrkutsk'ta veba vakası tespit edilmediğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü ise Rusya genelinde halk sağlığı riskinin düşük olduğu değerlendirmesini yaptı.
1: Rusya'da laboratuvar çalışanının ölümünün ardından ortaya çıkan veba şüphesiyle ilgili soru işaretleri sürüyor. Rus yetkililer hayatını kaybeden 28 yaşındaki Darya Shipilova'nın temasta olduğu kişilerde herhangi bir veba vakası tespit edilmediğini açıkladı. Tehlikeli patojenler üzerinde çalışmalar yürüten Irkutsk Veba Araştırma Enstitüsü'nde görev yapan Shipilova 2 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Shipilova'nın laboratuvarda canlı bakteri içeren bir deney tüpünü düşürdüğü öne sürülmüş, ölümünün bu kazayla bağlantılı olduğu iddia edilmişti. Moskova yönetimi genç kadının ölümüne kaynağı henüz belirlenemeyen zatürrenin neden olduğunu belirtirken kesin ölüm nedenine ilişkin laboratuvar incelemeleri sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü de Rus yetkililerin Shipilova'nın ölümüne akciğer vebasının neden olup olmadığını araştırdığını bildirdi. Rus yetkililer enstitü çalışanları arasında son 10 gün içinde herhangi bir bulaşıcı hastalık vakası bildirilmediğini duyurdu. Shipilova ile temas etmiş olabilecek kişiler belirlenirken tıbbi gözetim altına alındı ve testler uygulandı. Test yapılanlar arasında 2 COVID-19 ve 2 rinovirüs vakası tespit edildi. Başka herhangi bir patojene rastlanmadı. Moskova yönetimi ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'ne Irkutsk'ta herhangi bir veba vakası kaydedilmediğini de bildirdi. Ancak Shipilova'nın ölümüne vebanın neden olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Dünya Sağlık Örgütü halk sağlığı riskini Irkutsk için orta düşük, Rusya için düşük, Avrupa için ise çok düşük olarak değerlendirdi. Rus yetkililerle iletişim halinde olunduğu, laboratuvar testlerinin doğrulanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı. Gelişmeler Washington tarafından da yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump durumu Rusya için büyük bir sorun olarak nitelendirerek Moskova'ya yardım teklif etti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise durumun çok yakından izlendiğini söyledi ve Rusya'ya şeffaflık çağrısında bulundu.
0: Alman İstihbarat Servisi BND'nin eski başkanı casuslukla suçlanıyor. Casusluk ve ihanet suçlamasıyla gözaltına alınan August Hennig, gizli istihbarat bilgilerini yabancı istihbarat servislerine sızdırmakla suçlanıyor.
1: Almanya'da casusluk skandalı patlak verdi. Eski istihbarat şefi yabancı gizli servislere hassas bilgileri sızdırmakla suçlanıyor. Alman İstihbarat Servisi BND'nin eski başkanı August Hennig ve özel kalem müdürü Manfred de gözaltına alındı. 80 yaşındaki Hennig 1998 ile 2005 yılları arasında görev yaptı. Hennig'in ayrılmasından sonra Manfred BND'deki görevine devam etti. 2012 ile 2016 yılları arasında da istihbarat başkanlarının özel kalem müdürüydü. Savcılığın açıklamasına göre Manfred görevini gizli bilgilere ulaşmak için kullandı. Bu bilgileri para karşılığında Hennig'e veriyordu. Aralarındaki işbirliğinin 2010'un ilkbaharında başladığı tahmin ediliyor. Manfred'in Hennig'e yıllar içinde yaklaşık 2000 belge sattığı ortaya çıkarıldı. Çoğunun gizli bilgi içerdiği, yöneticiler için hazırlanan istihbarat briefingleri olduğu belirtiliyor. Savcılık açıklamasında Hennig'in bu bilgileri kimlere servis ettiği yer almıyor. Hennig'in bu bilgileri özel danışmanlık faaliyetlerinde kullandığı ifade ediliyor. En az bir kez yabancı bir istihbarat servisi için hazırladığı analizde kullandığı tespit edildi. Bu analizin talep edilen istihbarat servisine ulaşıp ulaşmadığı araştırılıyor. August Hennig casusluk ve ihanetle Manfred de yardım ve yataklıkla suçlanıyor.
0: Uluslararası araştırmalar gençlerde kanser vakalarının daha hızlı arttığını ortaya koydu. İngiltere, ABD ve Hollanda verilerini inceleyen uzmanlar 7 kanser türünde önemli artışlar tespit etti. Uzmanlar yaşam tarzı seçimleri konusunda uyarıda bulundu.
3: gençlerde kanser vakaları artışta. Yapılan uluslararası bir araştırmada endişe verici sonuçlar elde edildi. Dünya Kanser Araştırma Fonu, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'daki kanser verilerini inceledi. Buna göre İngiltere'de gençler arasında 7 farklı kanser türünün görülme sıklığının hızla arttığı belirlendi. Uzmanlar, yaşam tarzı tercihlerinin her yıl binlerce cana mal olduğu uyarısı yapıyor. İngiltere'de 2001 yılından bu yana prostat kanseri teşhisi konulan 50 yaş altı kişilerin sayısı 4 katına çıkarken, erken yaşta görülen bağırsak, böbrek ve rahim kanseri teşhisleri de 2 kattan fazla arttı. İngiltere'de 7, Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 ve Hollanda'da 4 kanser türünde erken yaşta görülen kanser vakalarında önemli artışlar tespit edildi. Dünya genelinde kanser tüm yaş gruplarında artış gösterse de erken yaşta ortaya çıkan vakalardaki artış oranının diğer yaş gruplarındakinden daha yüksek olduğu belirlendi. Uzmanlar gençlerde kanser vakalarının obezite, sağlıksız beslenme ve yetersiz fiziksel aktiviteden arttığı uyarısı yapıyor. Aynı zamanda kansere dair artan farkındalık erken teşhislere de yansımaya başladı. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'da 50 yaş altı grupta akciğer kanseri oranları ise düşüş gösterdi. Bu durum sigara kullanımındaki azalmaya bağlanıyor. Uzmanlar, erken yaşta ortaya çıkan kanserleri anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğuna vurguda bulunuyor.
0: EuroLeague, NBA'in birleşme teklifini reddetti. NBA'in projesini sömürgecilik olarak değerlendiren kulüp yöneticileri, EuroLeague'in 24 takıma yükseltilmesi konusunda anlaşma sağladı.
10: EuroLeague'in başkanları kritik zirvede buluştu. NBA'in birleşme teklifini değerlendiren Avrupa Basketbolu'nun bir numaralı ligi projeyi reddetti. İtalya'daki Como Gölü'nde bir araya gelen yöneticiler oylama yaptı. EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga liderliğinde gerçekleştirilen toplantıda Fenerbahçe Tarfini Ömer Onan ve Derya Yanlıer, Anadolu Efes'i Tuncay Özilhan temsil etti. Ligin 13 hissedar kulübü NBA'in projesini kabul edilemez ve sömürgeci olarak değerlendirirken yeni bir planlama için karşı teklif sunma kararı aldı. Kritik toplantıda EuroLeague'in genişlemesine de karar verildi. 20 takımlı ligin 24 takıma yükselmesi için

6 Ekim 1923 bu topraklar için çok önemli bir gün. Çünkü o gün Türk yurdunu Anadolu'yu işgale gelenlerin geldikleri gibi gittikleri gün. 13 Kasım 1918'de İtilaf Donanması'nın Haydarpaşa önlerine demirlemesiyle başlayan, Mustafa Kemal Atatürk'ün o anlara şahit olup geldikleri gibi giderler sözünü etmesine neden olan ve yaklaşık 5 yıl süren İstanbul'un işgalinin bittiği gün. Ben Yağız Çenkal, geçmişe yolculuğa hoş geldiniz. Hadi gelin birlikte zamanı bir asır geriye saralım, geçmişe bir yolculuk yapalım.

0: Tam 4 yıl, 10 ay, 23 gün sürdü. Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu 6 Ekim 1923'te İstanbul'a girdi ve işgal resmen sonlandı. Bu izledikleriniz Kültür ve Turizm Bakanlığı arşivlerinden çıkan, restore edilmiş o anlara dair asırlık görüntüler. Vapurlarla Anadolu'dan Avrupa yakasına geçen Türk ordusu törenlerle şehre ayak bastı ve İstanbullular tarafından coşkuyla karşılandı. Ama o günü anlamak için biraz daha geriye gitmek, 30 Ekim 1918'e bakmak lazım. Birinci Dünya Savaşı'nda yenilen Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı. Buna göre İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri yerleri işgal edebilecekti. Hemen ardından Fransızlar Adana, Antep, Urfa, Maraş'a, İtalyanlar Antalya, Muğla, Burdur'a, Yunanlar İzmir ve çevresine, İngilizler Musul, Samsun, Çanakkale'ye asker çıkardılar. Osmanlı'nın başkenti İstanbul'unsa özel bir durumu vardı. 13 Kasım 1918'de İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan gemilerinden oluşan 61 parçalık dev donanma Boğaz'a girdi. Mondros mütarekesine dayanarak Haydarpaşa önlerine demirleyip karaya çıktılar. Türk halkı böyle bir tabloya alışkın değildi. Çünkü 600 yıllık Osmanlı ilk defa böyle bir işgal görüyordu. 16 Mart 1920 tarihinde fiili işgal, resmi işgale döndü. İngilizler Şehzadebaşı Karakolu'nu bastı. 5 Türk askerini şehit etti. Ardından meclisi mebusan dağıtıldı. Milletvekillerinin bir kısmı tutuklandı. Bir kısmı sürgüne gönderildi. İşgalciler Anadolu'da yakılan bağımsızlık ateşine İstanbul'dan verilen desteği bitirmek istiyordu. İstanbullular için korku ve dehşet dolu günler başladı. Halkın içine düştüğü perişanlığı ve umutsuzluğu belki de en iyi anlatan Kemal Tahir'di. Esir Şehrin İnsanları isimli kitabında o dönemi böyle yazıyordu.
1: Çöküntü devirlerinde iki çeşit insan meydana çıkıyor. Namussuzlarla namuslular. Hele önce vatandaş sonra insan olunması gereken dehşetli sıralarda faziletle alçaklığın boğuşması kadar korkunç muharebe yok. Muharebede düşman karşıdadır, üniformalıdır. Kaçarsın, kovalanırsın. Ama hep ileriye bakmanın bir rahatlığı vardır. Oysa esir bir şehirde dost kim, düşman kim bilinmez.
0: Türk ordusunun 9 Eylül 1922'de İzmir'e girmesinin ardından İngiltere, Ankara hükümetiyle anlaşma yolları aramaya başladı. Ankara, Boğazların denetimini istedi. Birleşik Krallık Başbakanı Lloyd George bu istekleri reddetti. Birliklere savaş pozisyonu emri verdi. Ancak işgal orduları başkomutanı Charles Harrington ateş açılmamasını sağladı. 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Anlaşması'ndan sonra İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Son düşman askeri 4 Ekim'de Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti. Tarih boyunca Bizantiyon, Konstantiniye, İstanbul, Dersaadet olarak anılan Osmanlı'nın 470 yıllık başkentindeki işgal, Türk ordusunun

6 Ekim 1923'te şehre ayak basmasıyla sona erdi. Atatürk'ün söylediği gibi geldikleri gibi gitmeleri 5 yıla yakın bir süre aldı. 6 Ekim böylece İstanbul'un Kurtuluş Günü olarak belirlendi ve her yıl olduğu gibi kutlanmaya başlandı.

0: Köşedeki Kitapçı.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Popüler felsefe alanında Hollanda'nın önde gelen isimlerinden Lambert Campuis'in Karşıt Fikirlerden Korkmak, Allodoxafobi isimli kitabı Say Yayınlarından çıktı. Alt başlığı Haklı Olma İhtiyacından Açık Fikirliliğe olan kitabı dilimize Gül Özlen çevirmiş. Neden farklı bir görüşle karşılaştığımız anda savunmaya geçeriz? Neden karşıt fikirler yalnızca düşüncelerimizi değil, kimliğimizi de tehdit ediyormuş gibi gelir? Lambert Campuis çalışmasında farklı bir fikirle karşılaştığımızda bunu neden sanki bir tehdit gibi görüp savunmaya geçmemizin gerisindeki psikolojik ve felsefi kökleri araştırıyor. Ona göre insan zihninin en hoşlanmadığı şey belirsizlik. En ihtiyaç duyduğu şey ise tutarlılık, aidiyet ve haklı olma duygusu. Hal böyle olunca insan zihni birçok durumda kendini farklı bakış açılarına ve keşfedilmeyi bekleyen yeni olasılıklara kapatıyor. Buna allodoxafobi deniliyor, yani karşıt fikirlerden duyulan korku. Tabii bu durum önemli bir eksikliğin yolunu açıyor. Gri'nin hiçbir tonunun olmadığı siyah beyaz bir dünyaya hapsolmak. İşte Lambert Campuis içinde bulunduğumuz kutuplaşma çağında birbirimizin sesini nasıl duyabileceğimizi sorguluyor kitabında. Zihinsel katılıktan özgürleşmenin, yalnızca düşünme biçimimizi değil, dünya ile kurduğumuz ilişkiyi de nasıl değiştirebileceğini gösteriyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından KGB'nin yerine kurulan Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB'nin tarihini konu alan Rusya FSB Teşkilatı 1995-2025 isimli çalışma Kronik Kitap'tan yayımlandı. İstihbarat ve güvenlik alanında akademik çalışmalar yapan Britanyalı yazar Kevin Reilly'nin yazdığı kitabı dilimize Ayşe Doğancı çevirmiş. Rusya Federal Güvenlik Servisi günümüzde yalnızca bir iç güvenlik ve istihbarat teşkilatı değil, aynı zamanda Rus devlet aygıtının en temel yapı taşlarından biri. Tabii birçok devlet için aynı şeyi söylemek mümkün, yani istihbarat teşkilatları için. Kitabımız Rusya FSB Teşkilatı bu devasa yapının Çarlık döneminden bugüne uzanan tarihi mirasını inceliyor. Efendim bilindiği üzere bugün Rusya'yı idare eden Vladimir Putin, Sovyetler dağılmadan önce bir KGB subayıydı. İktidarı ele aldıktan sonra FSB'yi olağanüstü yetkilerle güçlendirdi. Kitapta FSB'nin karmaşık iç yapısı, birimlerinin gizli işleyişi, özel operasyon güçlerinin vurucu faaliyetleri ve Kafkasya'dan Ukrayna'ya uzanan coğrafyadaki sınır ötesi örtülü hedefleri detaylı bir biçimde mercek altına alınıyor. 1979 yılındaki İran devrimini ve sonraki 30 yılı konu alan Geceleri Sessizdir Tahran isimli roman İtaki'den yeni bir baskı yaptı. Kitabın yazarı Şida Bazyar, Gül Gürtuca da Türkçe'ye çevirmiş. Şida Bazyar İran kökenli bir Alman vatandaşı. 1988'de Almanya Hermeskeil'de doğdu. Üniversitede yaratıcı yazarlık eğitimi gördü. Gazete ve antolojilerde ilk öykülerinin yayınlanmasının ardından 2012'de Klagenfurt Edebiyat ve Heinrich Böll Vakfı bursuna layık görüldü. Geceleri Sessizdir Tahran onun ilk romanı. Bu romanıyla eleştirmenlerden büyük övgüler alan yazar, Almanya'nın en saygın ödüllerinden biri olan Ulla Han Edebiyat Ödülünü kazandı. Geceleri Sessizdir Tahran, İran İslam devriminden sonra Almanya'ya sığınmak zorunda kalan bir ailenin dramını anlatıyor. İran devriminin gerçekleştiği 1979 yılında genç bir komünist olan Behzat, hayatının aşkı Nahit, devrimden sonra Almanya'ya sürgüne giderler. İran'la bağlarını koparmazlar, çocukları olur. Anne Nahit, kızı Lale ile birlikte yıllar sonra İran'a döner. Aile sırları ve kaygıları dışında, geçmişin anılarıyla neredeyse hiç uyuşmayan bir Tahran'ı tanımaya başlarlar. Geceleri Sessizdir Tahran bir ülkenin, bir devrimin, devrim sonrası kendi topraklarından uzaklaşmak zorunda kalan bir ailenin, arada kalmışlığın, var olma mücadelesini konu alıyor. Der Spiegel, Gerçek bir aile dramını okurların duygularını sömürmeye kaçmadan ama güçlü bir empatiyle gözler önüne seren Bazyar, Geceleri Sessizdir Tahran'da günümüzün en önemli sorunlarından göç ve toplumsal uyum üzerine düşündürüyor okuru, yorumunu yapmış. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Köşedeki Kitapçı.

0: Radyo'da haber ve hayat var. Eğitim yılının başlaması ve havaların serinlemesiyle birlikte grip vakalarında artış yaşanıyor. Neredeyse herkesin çevresinde grip olan birileri var. Gripten nasıl korunmalı? Aşı yaptırılmalı mı? Viral rahatsızlık geçirenler nelere dikkat etmeli? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör İftihar Köksal NTV Radyo'da yanıtladı.
1: Evet, ciddi bir artış yaşanıyor. Özellikle şu yağmurlu günlerin başlamasından sonra polikliniklere ve acil servislere başvuran hastaların büyük bir çoğunluğunun solunum yolu enfeksiyonları oluşturmakta. Grip diye bir isimlendirme yapmak için testleri yapmak gerekiyor ama biraz önce de söylediğim gibi solunum yolu belirtileriyle başvuran hastaların sayısında büyük bir artış var. Bana gelen hastaların %75'i bu tip hastalar örneğin, o kadar artıyor. Genellikle tarif ettikleri genç hastalar, bir de bunlar ileri yaş hasta değil, genç hastalar yani toplumun içinde olan insanlar daha çok boğazda yanma, öksürük, halsizlik, kırgınlık, ateşi olan da var, olmayan da var. Bu belirtilerle başvuruyorlar. Bazılarına ek semptomlar ekleniyor. Örneğin bulantı kusma eklenenler var. Tabii bunlar solunum yoluna enfekte eden mikroorganizmaların çok çeşitli olmasından kaynaklanan farklı belirtiler. Bunlar için de gripin yeri nedir dersek şöyle söyleyeyim, aşağı yukarı %15-20'si grip yani influenza. Şimdi işin enteresan tarafı sadece havaların soğuması değil, okulların açılmasıyla beraber de bir artış oldu. Yani hem havaların soğuması hem okulların açılması aşağı yukarı eş zamanlı oldu. Ve hem küçük çocuklarda hem erişkinlerde solunum yolu enfeksiyonlarını sıkça görür hale geldik sonbahara girmekle birlikte.
0: Grip hangi durumlarda tehlike yaratır?
1: 250'nin üzerinde etken var solunum yolu enfeksiyonu yapabilen. Bunlar içinde en tehlikelisi grip. En fazla görülen grip. Tehlikeli bir hastalık. Şöyle ki öyle önemsenmeyecek, basite indirgenecek bir hastalık değil. Özellikle alt solunum yollarına inme potansiyeli var. Yani zatüre yapabilme potansiyeli var. Bir de kendisinin zatüre yapması dışında başka mikropların da zatüreye neden olmasına altyapı oluşturur. Şöyle ki ben kısacık ipucu vermek istiyorum. Çünkü başka virüslerin olduğunu da söyledim. Mesela nezle çok tehlikeli değildir ama nezle ile gribi şöyle ayırabiliriz. Nezlede hapşırık, burun akıntısı çok fazladır. Öksürük daha azdır. İşte gözlerde sulanma daha yüksektir ama gripte yani influenza'da burun akıntısı ve bu sekresyonlarda artış, hapşırma yoktur. Tam tersine hastalar şunu söylerler, şiddetli kas eklem ağrılarım var ve yutkunurken boğazım biber dökmüş gibi yanıyor diye tarif ederler. Bir de kuru bir öksürük olur. Bunlar influenza için ipucu olacak belirtiler. Peki kimlerde riskli diye baktığımızda özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde, 65 yaş üzerinde, kronik kalp akciğer hastalarında, şeker hastalarında, gebelerde, böbrek hastalığı olanlarda, kronik böbrek hastalarında, organ nakil hastalarında, kanser hastalarında ve bağışıklık sistemini etkileyen herhangi bir ilaç kullanımı varlığında dikkatli olmak lazım. Çünkü bu kişilerde ağır geçer. Dolayısıyla sadece bu kişilerin dikkat etmesi gerekmez. Bu kişilerle aynı ortamda bulunan, aynı evi paylaşan kişilerin de bir o kadar dikkatli olması gerekir. Çünkü kolay bulaşır. Solunum yolu sekresyonlarıyla bulaştığı gibi bulaşmada en önemli araçlardan birisi de ellerdir. Çünkü genellikle hapşırırken, öksürürken eller ağza götürülür ve eğer yıkanmazsa, hijyen koşullarına dikkat edilmezse de çok kolaylıkla başka kişilere bulaşabilir.
0: Nasıl korunmalıyız? Toplu taşımada maske kullanılmalı mı?
1: Valla içinde bulunduğumuz günlerde vaka sayılarının arttığını da hesaba katarsak özellikle biraz önce saydığım risk gruplarının ve bu risk gruplarıyla birlikte yaşayan kişilerin toplu taşım araçlarında açık ofis şeklinde olan birçok insanın birlikte çalıştığı ortamlarda yine toplu çalışmanın olduğu fabrika benzeri yerlerde maske takmalarını ben kesinlikle öneriyorum. Tabii maske önemli bir koruma aracı, el yıkama iyi bir koruma aracı.
0: Grip aşıları ulaştı mı? Koruyuculuk süreleri göz önüne alındığında aşı yaptırmak için doğru zaman geldi mi?
1: Grip aşıları son derece güvenilir, canlı olmayan virüsün belirli parçalarına karşı hazırlanmış klasik aşılardır. Onun için endişe etmeye gerek yok. Grip aşıları geldi, zamanında geldi. Aslında geçen sene olsa biraz erken bekleyelim derdim. Çünkü grip aşılarının koruyuculuk süresi normal bağışıklık sistemi olan insanlarda 6 aydır. Bağışıklık sistemi zayıflamış olanlarda bu bağışıklık sisteminin gücüne ve altta yatan hastalığa bağlı olarak 3-4 ay arasında değişir. Öyle baktığımız zaman Türkiye'de de grip mevsimi genellikle Ekim ayının sonuna doğru artar ve Nisan başına kadar devam eder. Ama bu sene öyle olmadı. Bu sene grip başladı. Yani içinde bulunduğumuz günlerde başladı. Daha ne kadar artacak? Bu hızla artarsa daha da fazla sayıda vaka muhtemelen etkilenecek. O nedenle zamanı geldi. Grip aşılarının mutlaka ve mutlaka içinde bulunduğumuz günlerde, ki Ekim'e geldik zaten, yapılmasını öneriyorum. Çünkü zaten grip sezonu boyunca koruyucu olacaktır. Mevsim sonuna doğru özellikle bağışıklığı zayıflamış insanların antikor düzeylerinin, koruyuculuk düzeylerinin azalacağını dikkate alırsak, Türkiye'de henüz onaylı ama geri ödemede olmayan yüksek doz aşılar var. Bunlar sırf bu sorunu çözmek için üretildiler. Bildiğimiz grip aşısının içerisindeki antijen miktarı var olanın 2 katı. Dolayısıyla daha uzun süre, yani bir grip mevsimi boyunca kişileri korur. Çünkü biz Ağustos'ta da vaka görüyoruz ama tek tük vaka olduğu için salgın yapıyor. Yani bütün sezon boyunca bir dahaki aşı zamanına kadar koruyabilecek düzeye sahipler. Bu aşıları rutin olarak önermiyoruz. Sadece yüksek riskli olan ve bağışıklık sistemi baskılanmış, işte hematoloji hastaları, onkoloji hastaları gibi hastalara öneriyoruz. Onun dışında grip aşılarını herkes yaptırsın. 65 yaş üzerinde olanlar dahil olmak üzere saydığım risk gruplarının içinde bulunduğumuz günlerde grip aşılarını yaptırmasını öneriyoruz. Çünkü bu kış biraz zor geçecek gibi durmakta. Şimdi biz sadece influenza diyoruz ama olay bununla bitmiyor. Onun dışında tek tük COVID vakaları başladı. Rinovirüs dediğimiz nezle virüsleri var. RSV dediğimiz respiratuar sinüsitiyal virüsler başladı. Bunlar hem çocuklarda hem erişkinlerde var olan virüsler. Bunlar da bir süre sonra artış gösterecek doğal olarak. Ama unutmayalım ki onların hepsinin aşısı yok. RSV'nin aşısı var. Bunu da yüksek riskli gruplara ve gebelere aşının bir türü önerilir ki bu kış sezonunda, grip mevsiminde doğan bebekler korunsun diye grip aşısının bize böyle faydası var. Yani anne gripte gebeliğin sonlanması, bebeğin doğumu kış ayına, grip mevsimine geliyorsa anneden geçen antikorlar bebeği koruyor 6 ay. Bu hem grip aşısı için geçerli hem de RSV aşısında bunlar geçerli. Yine ileri yaşlar için aynı şekilde bu aşıların yapılmasını kuvvetle öneriyoruz. Bir de mutlaka yapılması gereken bir aşı da pnömokok aşıları. Halk arasındaki tabiriyle zatürre aşıları. Bunlar da son derece koruyucu. Bunların da yapılmasını öneriyoruz.
0: Kimler zatürre aşısı yaptırmalı? Bu aşının geçerlilik süresi kaç yıl?
1: Yeni aşıların koruyuculuk süresi ömür boyu. Yani tek doz yapılıyor. Önceki aşılardan farklı 20 valanlı ve 21 valanlı aşılar var. Yani bunlar, çünkü bu bakterilerin de tipleri var. Tek doz yapılması yeterli. Kimlere yapılması gerekir sorusunun cevabı ise 65 yaşın üzerinde herkesin yapılması lazım. Onun altındaki yaş gruplarında da beraberinde kronik bir hastalık varsa, örneğin kronik akciğer hastalığı varsa, kalp hastalığı, diyabet yani şeker, kronik böbrek hastalıkları, kanser hastaları, organ nakil hastaları, bağışıklık sistemini baskılayan ilaç alanlar bu aşıyı yaptırması lazım ki bunlar zaten ücretsiz olarak da yapılabilen aşılar hastalıklardan koruyacaktır. Zatürre'nin toplumda görülen, en fazla görülen tipi olan pnömokokik pnömoni dediğimiz pnömokokların neden olduğu zatürreye karşı koruyucu olacaktır.
0: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör İftihar Köksal NTV Radyo'daydı.
2: Bugün yağış doğu bölgelerde etkili. İstanbul az bulutlu, rüzgar hafif, sıcaklık 23 derece. Ankara açık 21, İzmir 25, Bursa 23 derece. Antalya biraz bulutlu 27 derece. Marmara'da Karadeniz'e yakın ilçelerde hava ara ara bulutlanıyor. Rüzgar hafif. Edirne 26, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da ara verecek yağış Perşembe Sivas kesiminde yeniden başlayacak. Eskişehir açık 22, Kayseri 19 derece. Ege'de rüzgar orta kuvvetli. Gölgede Manisa 26, Muğla 24, Afyonkarahisar 21 derece. Akdeniz'de Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta hala kısa süreli yağış var. Adana 28, Hatay 24 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane bölümünde sağanak geçişi sürüyor. Zonguldak parçalı bulutlu 19, Samsun 20 derece. Doğuda sağanaklar en fazla Erzurum, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır kesimini etkiliyor. Hakkari parçalı bulutlu 21, Erzurum 14, Diyarbakır 23 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa kısa süre yağmurlu 22, Paris kuvvetli yağmurlu 19 derece. Hava durumu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 2.
4: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler, saat 2 haberlerle karşınızdayız. Ankara'da uygulama yapan polislere ateş açıldı. Saldırıda bir polis memuru şehit oldu. Olay Pursaklar'da meydana geldi. Karacaören TOKİ yolu üzerinde emniyet güçleri uygulama yapıyordu. Görevli polisler içinde 3 kişi bulunan bir aracı durdurdu. Bu sırada arka koltukta oturan bir kişi üzerindeki silahla polislere ateş açtı. Açılan ateşte yaralanan bir polis memuru olay yerinde şehit düştü. Araçla olay yerinden kaçmaya çalışan saldırganlarla polis ekipleri tarafından durduruldu. Bu sırada saldırıyı düzenleyen kişi silahıyla intihar etti.
5: Üzüntülü bir olayla karşı karşıya kaldık. 23-25 gibi Karacören TOKİ yolu şok uygulamasında bir araç durduruluyor. Polis memurumuz ve bir gece bekçimiz tarafından. Aracın içerisinde 3 kişi var. 3 kişinin kimlik kontrollerinin ikisi yapılıyor. Arkadaki kişi yapılırken arkadaki kişi arabadan çıkıyor ve bir polis memurumuzun önce iki el ateş ederek maalesef şehit olmasını sağladı. Polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'yu maalesef ki yapılan müdahalelere rağmen kaybettik. Kahraman polisimiz maalesef şehit oldu. Ona Allah'tan rahmet diliyoruz. Araç kaçıyor. Araçtaki iki kişi elde. Onlar alındı. Ve fail, saldırı yapan fail de olaydan hemen sonra kendi kafasına sıkarak da intihar ediyor. Ona da şu an müdahale ediliyor ama durumu ağır gözüküyor. Maalesef bu akşam böyle bir olay yaşadık. Hepimize geçmiş olsun. Şehitimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Teşekkür ederiz.
4: Ankara Valisi Yakup Can Polat olaydan sonra bu açıklamalarda bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma da başlatıldı. Üsküdar'da yolcu vapuru yalıya çarptı. Çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul-Üsküdar'da henüz bilinmeyen bir nedenle bir yolcu vapuru kaptanının hakimiyetini kaybetti. Vapur önce yalının önünde bağlı tekneye ardından da yalıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yalıda ve vapurda hasar oluştu. Kaza anı yalının güvenlik kamerasına yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen yeni akademik yıl açılış töreninde konuştu. Erdoğan, iktidarları döneminde her şehirde üniversite açıldığını söyledi. Bu adımı eleştirenlere tepki gösterdi.
6: Yanlış varsa düzeltilir. Noksan varsa tamamlanır. Hata yapan, istismar eden, verilen imkanları kötüye kullanan varsa bunların da hesabı sorulur.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. İktidarları döneminde Türkiye'nin 81 ilinde üniversite açıldığını söyledi. Bu adımı eleştirenlere tepki gösterdi.
6: Şimdi birileri zaman zaman çıkıyor. Bizim her şehrimize üniversite açmamızı eleştiriyor. Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir. İşçinin, emekçinin, çiftçinin çocuğuna işçisin sen, işçi kal demektir.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen programda üniversitelerin ekonomi ve reel sektör odaklı çalışması gerektiğini söyledi.
6: Şu anda kalıcı ve sürdürülebilir çözümler geliştirmemiz gereken meseleler var. Bunların başında reel sektörün ihtiyaçlarıyla uyumlu bir yüksek öğrenim sisteminin ülke satına yaygınlaştırılması geliyor.
7: Cumhurbaşkanı yapay zeka kullanımı konusunda uyarılarda da bulundu.
6: Kaynağa ve bilgiye yapay zeka modelleri üzerinden ulaşmak, araştırma sürecinde sarf edilen emeği de büyük oranda devre dışı bırakmıştır. Üstelik yapay zekanın sunduğu bilgilerin sıhhati, kaynakların güvenilirliği çoğu zaman sorgulanıyor.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde üniversitelerin uluslararası sıralamadaki yerleri de vardı. Orta vadede en az iki üniversitemizin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girmesini hedefliyoruz dedi.
4: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum gerçekleştirdi. Gündeminde fon krizinin piyasalara etkileri vardı. Krizle birlikte para piyasası ve benzer fonlardan ciddi çıkışlar olduğunu, ancak bu çıkışların büyük oranda mevduata yöneldiğini ifade etti. Karahan, enflasyonla mücadele ve para politikasına yönelik de değerlendirmelerde bulundu.
8: Gerek komisyon ve gerekse genel kurul.
9: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Karahan'ın gündeminde fon krizinin finansal piyasalara etkileri vardı.
10: Son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan ciddi çıkışlar oldu. Ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi. Bu dönemde mevduata geçiş 800 milyar TL'nin üstünde oldu. Finansal sistemde TL'ye güven devam ediyor. Bankacılık sisteminde aldığımız önlemlerle yayılma riskinin sınırlı kaldığını görüyoruz.
9: Fon krizine geri ödemelerde kamu kaynaklarının kullanılmayacağını da belirten Karahan, yapılacak ara ödemelerin olası olumsuz etkileri sınırlayacağını düşünüyoruz dedi. Karahan, enflasyonla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Savaşın etkisiyle Mart-Haziran döneminde yükselme eğilimi gösteren enflasyonun Temmuz ayı ile birlikte yeniden gerilemeye başladığını ifade etti.
10: Şokların etkisi hafifledikçe, sıkı para politikası duruşumuzun katkısıyla dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyonun seyri açısından önemini koruyacaktır.
9: Merkez Bankası Başkanı Karahan, sıkı para politikasının kararlı bir şekilde yürütülmeye devam edeceğini de belirtti.
10: Sıkı parasal duruşu, makro ihtiyati tedbirler ve likidite yöntemiyle desteklemeye devam ettik. Fiyat istikrarı sağlanana kadar gerekli sıkı para politikası duruşunu kararlılıkla sürdüreceğimizi vurgulamak isterim. Bir kez daha altını çizmek isterim ki, kalıcı fiyat istikrarının sağlanması, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşuldur.
4: Fon soruşturmasında hesapları dondurulan eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşinin geri ödeme başvuruları kabul edildi. 2 milyar liraya yakın para TMSF fonuna iade edilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmadaki para iade sürecine ilişkin konuştu. Etkin pişmanlıktır, ancak dosya kapanmaz dedi.
11: Bilişim teknolojilerinin yarattığı...
12: Özata Denizcilik'ten 162 milyon liralık hisse aldıkları, 2 milyar 126 milyon lira kazandıkları anlaşılmıştı.
11: Olumsuz etkileyebilecek özellikle...
12: Eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya fon kazancını iade etmek için başvurdu. Savcılıktan izin çıktı. Ana para hariç söz konusu kazanç TMSF'ye bağlı iade hesabına aktarılacak.
13: TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş. Bunlar bütün mal varlıkları hukuk çerçevesinde, hukuk ilkeleri çerçevesinde TMSF'ye devrediliyor. Sermaye piyasası kanunu muhalefet 107. maddesi var. Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Sadece kanunda düzenlenen bir indirim sebebi Yani zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış.
12: Tutuklanan şirket yöneticileriyle ilgili incelemeler de sürüyor. Serdar Turhan ve Muhammed Yarız'ın fonlar tasfiye edilmeden önce bazı hisse senetlerini başka hesaplara aktardıkları belirlendi. Savcılık bu konuyla ilgili incelemenin Ocak 2025 baz alınarak yapılmasını istedi. Soruşturma kapsamında iş insanı Şaban Serkan İlaldı'nın hesap hareketleri de inceleniyor. Soruşturmada toplam şüpheli sayısı 207. 85 zanlı tutuklandı. 83 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. 23 zanlı ise firarda.
13: Fon kurdu, kararlar aldı. Burada haksız kazanç sağlayan ile yasal kazanç sağlayanı, yani meşru kazanç sağlayanı ayırmamız lazım. Haksız kazançlarını sonuna kadar üzerine gideceğiz, iade edeceğiz ve iade de ettiriyoruz. Burada TMSF'ye devrediyoruz. Fon kurdunun almış olduğu kararlarda kesinlikle vatandaşlarımıza, yani bu borsalarda, hisselerde ya da fonlarda hissesi olmayan vatandaşlarımıza bir külfet getirmeyecek. Kaçırdığı malları biz bunları mutlaka getireceğiz ve TMSF'de devredeceğiz. TMSF'de hukuk kuralları ve fon kurdunun almış olduğu kararlar çerçevesinde bunları yine etti yatırımcılara, tazmin merkezine ödettirecek. Bu paraların sonuna kadar hazineye kazandırılması için hukuk kurallar çerçevesinde elimizden geldiğince çalışıyoruz.
4: Fon soruşturması DEM Parti'nin de gündeminde. Partinin eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu kurulmasını önerdi. Bakırhan'ın hükümete diğer çağrısı ise terörsüz Türkiye sürecine ilişkindi.
14: Meclisin önünde ertelenmeyecek bir görev var. Çerçeve yasanın öngördüğü izleme komisyonu en kısa zamanda kurulmalı ve çalışmalarına başlamalıdır. Meclis taraflarla görüşmeli, ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler için harekete geçmelidir. Bütün partileri de bu tarihi süreçte sorumluluk almaya çağırıyoruz.
7: DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Bakırhan, demokratikleşme vurgusuyla somut adımların atılması gerektiğini söyledi. Tuncer Bakırhan'ın gündeminde fon soruşturması da vardı. Sorumluların ortaya çıkarılması için mecliste araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.
14: Vurgundan önceki son bir ayda, birkaç ayda fonlardan yüklü miktarda para çekenler kimlerdir? 455 bin yurttaşın kaybı nasıl karşılanacak? Mecliste bir araştırma komisyonu kurulması talebimize acaba iktidar evet diyecek mi? Onu da bekleyip göreceğiz.
4: Yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanan 4 belediye başkanı ve 1 belediye başkan vekili İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırıldı. Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş görevlerinden uzaklaştırıldı. Söz konusu uzaklaştırma kararı Vahap Seçer'in Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı göreviyle Ahmet Serkan Tuncer'in Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini de kapsıyor. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik kamu zararı ve yolsuzluk iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. MASAK incelemelerinde 20 milyon liralık kamu zararı tespit edildi.
7: Bir yılda 20 milyon liralık kamu zararı oluştu. Belediye personeline 4 milyon lira rüşvet verildi. İzmir'in Bayraklı Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında olduğu 47 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından Bayraklı Belediyesi ile iştiraki Baybel AŞ'ye soruşturma başlattı. Mali denetimlerde Baybel AŞ'de 2024 yılındaki bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı belirlendi. Önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın yapılanmanın liderliğini yaptığı değerlendiriliyor. Şirketin firmalara yaptığı bazı ödemelerin Serdar Sandal'ın oğlunun da aralarında olduğu şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Mali incelemelere göre 2023-2024 yıllarında toplam 20 milyonu aşkın kamu zararı oluştu. Firma sahipleri tarafından Bayraklı Belediyesi personeline toplam 4 milyon lira rüşvet niteliğinde para gönderildiği belirlendi. Operasyonda 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli, İstanbul, Ankara, Elazığ ve Muğla'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Aralarında önceki dönem belediye başkanı Serdal Sandal'la Bayraklı CHP ilçe başkanının da olduğu 47 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.
4: Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili davada mahkemenin talep ettiği ek bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda 4 kişi asli, 9 kişi ise tali kusurlu bulundu.
9: Havuz ve makine odası orijinal projeye uygun değildi. Elektrik tesisatı ve topraklama projesi de hazırlanmamıştı. Makine odasındaki kaçak akım rolesi çalışmıyordu. Elektrik kaçağı havuz pompa motorundan kaynaklandı. Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin ek bilirkişi raporunda bu tespitlere yer verildi. Manisa'da görülen davanın son duruşmasında mahkeme ek bilirkişi raporu talep etmişti. 9 Eylül Üniversitesi tarafından hazırlanan 46 sayfalık rapor mahkemeye sunuldu. Raporda olayın çeşitli kişi, şirket ve kurumların ihmal ve kusurlarının zincirleme şekilde birleşmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. 4 kişinin asli, 9 kişinin ise tali kusurlu olduğu değerlendirildi. Ferdi Zeyrek ise kusursuz bulundu. Bir sonraki duruşma 9 Ekim'de görülecek. Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran'da evinin havuzunun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken akıma kapılmıştı. 3 gün yaşam mücadelesi veren Ferdi Zeyrek kurtarılamamıştı.
4: İstanbul Kuyumcu Kent'te piyasadan topladıkları altınları Anadolu'da satma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis 33 kişiyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülüyor. Soruşturmaya göre şüpheliler önce altın sahiplerine kısmi ödeme yaptılar, ardından iflas ettik deyip kalan borçlarını ödemediler. Bu yöntemle şüphelilerin 64 kilogram altın topladıkları öne sürüldü. İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 33 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin banka ve elektronik para hesaplarıyla mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayetinde mütalaa açıklandı. Katil zanlısı Alaaddin Kadayıfçıoğlu için müebbet hapis istendi. Azmettirici olduğu iddia edilen Aleyna Kalaycıoğlu için de tahliye talep edildi.
7: 19 Mart'ta araç içinde silahla vuruldu. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin görülen davada sona gelindi. Davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Mütalada Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Ayrıca ruhsatsız silah bulundurma suçundan da cezalandırılması ve tutukluluk halinin devam etmesi talep edildi. Duruşma savcısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun kasten öldürmeye azmettirme suçunu işlediğine ilişkin yeterli delil bulunmadığı kanaatine vardı. Kalaycıoğlu'nun suçu bildirmeme suçundan cezalandırılması istendi. Tutuklu kaldığı sürede dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi talep edildi.
15: Suçlu suçunun cezasını çekmeli çekecek ki biz de kafamız az çok rahatlayacak.
7: Davada yargılanan sanatçı İzzet Yıldızhan ve Zuhal Kalaycıoğlu hakkında beraat talebi geldi. Duruşma 7 Ekim'de İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülecek.
4: Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında madeni işleten firmanın genel müdürünün de olduğu şüpheliler hakkında tutuklama kararı verildi.
7: Maden işletmesinin müdürleri, vardiya amiri ve iki mühendisi. Soma'da 5 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası ile ilgili 9 kişi tutuklandı. Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmişti. Toprak altında kalan 7 işçiden ikisi kurtarıldı. 5 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş Müfettiş, Adalet Bakanlığı da 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirdi. Kazada sorumluluğu ve ihmali olabileceği değerlendirilen şirket yetkilileri hakkında gözaltı kararı verildi. Genel Müdür Yavuz Burgut, diğer bölüm müdürleri, vardiya amiri ve iki mühendisin aralarında olduğu 9 kişi sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. 9 şüphelinin hepsi hakkında tutuklama kararı verildi.
4: İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine 2 operasyon düzenlendi. Baskınlarda temizlik işçilerinin ihbarı etkili oldu.
16: Kaldır elini!
12: Temizlik işçilerinin dikkati bir çetenin izini ortaya çıkardı. Polis baskın yaptı. Şüpheliler teker teker yakalandı.
16: Jandarma!
12: Görüntüler İstanbul Fatih'teki operasyondan. Bu operasyon öncesinde kağıthanede temizlik personeli çöplerin arasında kolilerle karşılaştı. İçinde binlerce hap vardı. Hemen ihbarda bulundular. Kolilerde bulunan maddenin uyuşturucu olduğu tespit edildi. Güvenlik kameraları incelendi. Önce kutuları el arabasıyla konteynere atan kişinin kimliği belirlendi. Uyuşturucu maddenin bir dükkanda yüklendiği, buraya da bir kamyonetle getirildiği anlaşıldı. 3 şüpheli gözaltına alındı. Buradan da imalathanenin adresi tespit edildi. Bir kez daha operasyon düzenlendi. Polis kamerası o anlarda kayıttaydı. 2 zanlı daha yakalandı. Uyuşturucu tacirlerinin benzer suçlardan daha önce de kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.
4: İstanbul Sarıyer'de freni tutmayan kamyonet 3 araca çarparak durabildi. Olayda 3 kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Ferah Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki bir kamyonetin freni tutmadı. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet 3 araca çarptıktan sonra durdu. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedavileri sürüyor. Uluslararası yatırım dolandırıcılığı şebekelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 2 çağrı merkezine yapılan baskında 95 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı uluslararası yatırım dolandırıcılığı şebekesine yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu ve Şişli'de adresler tespit etti. Özel Harekat polislerinin de katıldığı 2 çağrı merkezine yapılan baskında 95 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

0: Ve yine yeni bir gelişmeyi de aktaralım. Karadeniz'de Rusya'nın Soçi kenti yakınlarında Liberya bayraklı bir petrol tankeri insansız deniz araçlarının hedefi olduğu saldırı sonrası tanker alev alırken 23 kişilik mürettebat kurtarıldı. Saldırı haberini Rus resmi haber ajansı TASS duyurdu. Rusya Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Aframax Rio adlı petrol tankerinin hedef alındığı belirtildi. Saldırının ardından sızan petrolün Karadeniz yüzeyinde açık şekilde yanmaya devam ettiği belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yangının büyüklüğü de görülebiliyor. Tankerde görev yapan tamamı Hindistan uyruklu 23 mürettebatın kurtarılarak güvenli bölgeye tahliye edildiği kaydedildi. İlk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadığı, ekiplerin yangını söndürme ve olası çevre kirliliğini engelleme çalışmaları sürüyor. Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Varna kenti açıklarında iki gemiye drone saldırısı yapıldığı Bulgaristan hükümeti gemilerden birinin battığını açıkladı.
1: Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Varna şehri açıklarında iki gemiye drone saldırısı yapıldı. Bulgaristan hükümeti saldırılarda hem deniz hem kara dronlarının kullanıldığını söyledi. Saldırıları bizzat Başbakan Rumen Radev duyurdu.
2: Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde gerçekleştirilen bu saldırı kesinlikle kabul edilemez. Bu deniz hukukunun ve uluslararası hukukun son derece açık bir ihlalidir.
1: Kuzeye doğru seyreden Togo bandralı Alfa Vatan gemisi saldırıda ağır hasar alarak battı. Mürettebatı kayıp. Kıyıdan 150 kilometre açıkta kayıp denizcileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Güneye seyreden Palau bandralı Able gemisinin ise motor bölümü hasar aldı. Yangın çıkan gemideki 18 kişilik mürettebat Bulgaristan gemisi tarafından kurtarıldı. Mürettebatın 11'i Türk ve 7'si Hindistan vatandaşı. Able'nin tahıl yüklü olduğu açıklandı. Batan geminin yükü bilinmiyor.
2: Zamanında son verilmezse savaş coğrafi kapsamını genişletmeye ve küresel çatışma riskini arttırmaya devam edecektir. Savaşın, uluslararası hukukun tüm kuralları ihlal edilerek ve sivil gemiler hedef alınarak şiddetlendiğini görüyoruz.
1: Denizcilik kaynakları Bulgaristan'a ait sularda ilk saldırı olduğuna dikkat çekti. Saldırıyı kimin yaptığı bilinmiyor. Rusya ihtimali üzerinde duruluyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen gelişmelerin kaygı verici olduğunu söyledi. Türkiye Ağustos'ta Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Karadeniz'de 226 sivil ve ticari geminin saldırıya uğradığını açıklamıştı. Saldırıların büyük bölümü bu yıl yapıldı.
0: Yemen'de hükümet güçlerinin İran destekli Husilere yönelik başlattığı Yemen Şafağı operasyonu sürüyor. Yemen ordusu Suudi Arabistan'ın da desteğiyle ilerleyişine devam ederken Husiler Suudi Arabistan'da iki havalimanına yönelik saldırı düzenledi. Riyad yönetimi saldırılarda 3 kişinin hafif yaralandığını ve maddi hasar oluştuğunu söyledi.
3: Yemen'de hükümet güçleri ve İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Suudi Arabistan, Cizan kentindeki Kral Abdullah bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı ve Necdan Uluslararası Havalimanı'nın saldırıya uğradığını duyurdu. Füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılarda yaralananlar olurken maddi hasar oluştuğu da bildirildi. Saldırılar, Yemen hükümetinin Husilere karşı başlattığı Yemen Şafağı operasyonunun ardından geldi. Hükümet güçleri, Suudi Arabistan'ın da hava desteğiyle Babül Mendeb Boğazı çevresindeki bölgelerin geri alındığını duyurdu. Bu bölgeler arasında ülkenin kritik liman kentlerinden biri olan Muha da yer alıyor. Husiler ise toprak kaybettikleri iddialarını yalanlarken Yemen ordusu ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına devam ettiğini bildiriyor. Çatışmaların en yoğun yaşandığı noktalardan biri ise ülkenin güneybatısındaki Taiz kenti. Yemen güçleri bölgede yaklaşık 100 Husi'nin öldürüldüğünü ve 5 insansız hava aracının da düşürüldüğünü duyurdu. Hükümet güçlerinin hedefi başkent Sana. Sana yaklaşık 12 yıl önce iç savaşın başlangıcında Husilerin kontrolüne geçmişti. Husiler geçen ay ise sürpriz bir saldırıyla uluslararası deniz trafiği açısından stratejik öneme sahip Babül Mendeb Boğazı'nın Yemen kıyısını ele geçirdi. geçirmişti. Bölgede yaşananlar yeni bir insani krize de yol açmış durumda. Çatışmalarda şu ana kadar en az 959 kişinin öldüğü ve 5000 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre bu süreçte 184.000'den fazla kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.
0: Alman İstihbarat Servisi BND'nin eski başkanı casuslukla suçlanıyor. Casusluk ve ihanet suçlamasıyla gözaltına alınan August Hanning, gizli istihbarat bilgilerini yabancı istihbarat servislerine sızdırmakla suçlanıyor.
1: Almanya'da casusluk skandalı patlak verdi. Eski istihbarat şefi yabancı gizli servislere hassas bilgileri sızdırmakla suçlanıyor. Alman İstihbarat Servisi BND'nin eski başkanı August Hanning ve özel kalem müdürü Manfred D. gözaltına alındı. 80 yaşındaki Hanning 1998 ile 2005 yılları arasında görev yaptı. Hanning'in ayrılmasından sonra Manfred BND'deki görevine devam etti. 2012 ile 2016 yılları arasında da istihbarat başkanlarının özel kalem müdürüydü. Savcılığın açıklamasına göre Manfred görevini gizli bilgilere ulaşmak için kullandı. Bu bilgileri para karşılığında Hanning'e veriyordu. Aralarındaki işbirliğinin 2010'un ilkbaharında başladığı tahmin ediliyor. Manfred'in Hanning'e yıllar içinde yaklaşık 2000 belge sattığı ortaya çıkarıldı. Çoğunun gizli bilgi içerdiği, yöneticiler için hazırlanan istihbarat briefingleri olduğu belirtiliyor. Savcılık açıklamasında Hanning'in bu bilgileri kimlere servis ettiği yer almıyor. Hanning'in bu bilgileri özel danışmanlık faaliyetlerinde kullandığı ifade ediliyor. En az bir kez yabancı bir istihbarat servisi için hazırladığı analizde kullandığı tespit edildi. Bu analizin talep edilen istihbarat servisine ulaşıp ulaşmadığı araştırılıyor. August Hanning casusluk ve ihanetle Manfred de yardım ve yataklıkla suçlanıyor.
0: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ı ağırladığı görüşmeye ilişkin açıklama Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan geldi. Görüşmeye Savunma Sanayi Başkanlığı'yla Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan üst düzey isimler katıldığı görüşmede Hava Kuvvetleri ile yürütülen projelerin mevcut durumuyla önümüzdeki dönemin öncelikleri gözden geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı ise 2025 yılında kurulan Hava ve Uzay Gücü Geliştirme Merkezi Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 403. Test Filo Komutanlığı'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada ilk uçuşun TUSAŞ Uçuş Test Direktörlüğü ile birlikte Mürtet Hava Meydan Komutanlığı'nda F-16 savaş uçağıyla yapıldığı vurgulandı. Petrol fiyatları 100 dolar seviyelerinde tutunmaya devam ediyor. Arz güçlü fakat lojistik riskler sürüyor. Aramco'ya göre toparlanma en az 2 yıl sürecek.
3: Petrolde arz artsa da riskler devam ediyor. Bu durum fiyatları da 100 dolara yakın tutuyor. Hürmüz'den geçişler normale dönse de bölgedeki gerginlik devam ediyor. Körfez'deki güvenlik riskleri G7 ülkelerinin acil durum rezervlerini serbest bırakmasıyla dengelendi. Ancak süreç enerji piyasasında kalıcı hasar bıraktı. Aramco CEO'suna göre toparlanma 2 yılı bulacak. Amin Nasr'a göre Hürmüz'deki aksamalar nedeniyle 3 milyar varili kayıp yaşandı. Küresel stoklardan 1 milyar varilin piyasaya sürüldüğünü belirten Aramco CEO'su, rezervlerin yeniden doldurulmasının 2 yılı bulabileceğini söyledi. Bir diğer kriz ise dizel cephesinde yaşanıyor. Dünya dizel darboğazına girdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, tarım ve inşaat gibi karayolu dışı kullanımları için vergiden muaf tutulan kırmızı dizelin karayollarında kullanımına yıl sonuna kadar geçici olarak izin verdi. Düzenlemeyi de yakıta uygulanan federal tüketim vergisinin ödenmesi de ertelendi. Enerjide dışa bağımlı Avrupa ise dizel krizinden en çok yara alan bölge. Uzmanlara göre piyasaya sürülen acil durum rezervleri krizi çözmekten çok zaman kazandıracak.
0: Beklenti altında gelen Eylül enflasyonu sonrası yabancı bankalar Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Yabancılar Ekim toplantısında faiz indirimi de bekliyor.
3: Enflasyon beklentinin altında geldi. Faiz indirim beklentileri arttı. Eylül enflasyonu %1,84 oldu. Yıllık enflasyonsa 5 yıl sonra %30'un altında. Yabancı bankalar son gelen veriler sonrası Türkiye ekonomisini değerlendirdi. BBVA'nın yayınladığı analizde yıl sonu enflasyonu için %30 beklentisi korundu. Bankadan yapılan değerlendirmede Ekim ayı için faiz indirimi öngörüldü. Zayıflayan ekonomik aktivite ve son dönemdeki fonlama şokunun talep üzerindeki aşağı yönlü riskleri Ekim ayında faiz indirimi olasılığını arttırdı denildi.
4: Yılın son çeyreğinde yine 100 dolarlarda olan bir Brent petrol varsayımıyla %28'i hesaplamamıştım. Daha düşük bir Brent petrol varsayıyordum. Bir de biliyorsunuz kademeli ÖTV artışları gelecek ve bunun da yaratacağı baskılar olacak. O yüzden biz 28'den 29.2'ye çektik ama hala 30'un altındayız.
3: Citigroup ekonomistleri de Türkiye'de enflasyonun yılı %30 seviyesinde tamamlamasını bekliyor. Citi Merkez Bankası'nın Ekim ayında politika faizini 100 baz puan indireceğini öngördü. Kurum, yıl sonu politika faizi tahminini ise %35 seviyesinde koruyor.
4: Eğer enflasyondaki gerilemeye eşlik eden bir faiz indirimi yaparsanız net nette çok fazla sıkılığınızı bozmadan faizleri indirebilirsiniz. Dolayısıyla da Merkez Bankası'nın evet bu alanda eli rahat. Aslında hem Ekim hem Aralık'a 100'er baz puan koyuyoruz.
0: COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Fiji'deki PireCOP açılış ve ana konuşma oturumuna katılıyor. İzleyelim.
5: Yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması, enerji verimliliğinin artırılması ve yüksek karbonlu altyapıya bağımlılığın önlenmesi de bu çabanın temel unsurlarıdır. Biz Avustralyalı dostlarımızla birlikte COP31 eylem gündemini belirlerken COP31'de

birlikteliği, o işbirliğini güçlendirecek en önemli adımlardan biri olmuştur. İklim değişikliği maalesef sınır tanımıyor. Dolayısıyla çözümümüz de sınırlı olamaz. Geçmişte işte gelişmekte olan ihtiyaç duyduğu ülkelerin finansmana, teknolojiye ve kapasiteye erişimin güçlendirilmesi adına birçok karar alındı. Adil geçişin desteklenmesi ve kırılgan ülkelerin iklim etkilerine karşı dirençlerinin artılması yönünde de küresel iklim eyleminin başarısı açısından işte bu iki konunun çok kritik olduğunu değerlendiriyoruz. Ve elbette bilim bize 1,5 santigrat derecenin üzerinde bir dönemin risklerini de anlatıyor. 1,5 derece hedefi uluslararası iklim politikasının temel referansı olmaya devam ediyor. Bu çerçevede COP31 başkanlığı olarak biz hedeflerden uygulamaya geçişi merkeze alıyoruz. Çünkü artık yalnızca ne yapmamız gerektiğini konuşmanın ötesine geçmek zorundayız. Bilimsel bilgiyi somut politikalara, politikaları yatırımlara, yatırımları ise sahada ölçülebilir sonuçlara dönüştürmek mecburiyetindeyiz. Her COP toplantısında ülkeler belli taahhütlerde bulunuyor. Eğer bir taahhüt ortaya koyuyorsanız bunu gerçekleştirmek durumundasınız. Çünkü oturduğumuz koltuklar bize bu misyonu yüklüyor. Halklarımız, vatandaşlarımız bizden bunu bekliyor ve hep birlikte işte bugün yaşadığımız krizleri de ortadan kaldıracak bu kararlılığı göstermek mecburiyetindeyiz. Şimdi bu seçenekleri eyleme dönüştürmek bizim sorumluluğumuzdur. COP31 başkanlığı olarak ortak hedefimiz nettir. 1,5 derece hedefini korumak, aşımı mümkün olduğunca sınırlamak ve iklim eylemini bugünden geleceğe uzanan güçlü bir uygulama sürecine dönüştürmek için sizleri Antalya'ya davet ediyoruz. Ve Antalya'ya gelirken açıkçası ne yaptığımızı konuşalım istiyoruz. Ne yapacağımızı değil. Yapacaklarımızı zaten konuştuk. Antalya'ya geldiğimizde artık neticeleri, sonuçları konuşalım diyoruz ve hepinizi bir kez daha Antalya'ya beklediğimi ifade ediyor. Hep birlikte o kararı alacağımıza yürekten inanıyor ve hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

0: Anayasa Mahkemesi'nin Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman hakkında verdiği ikinci hak ihlali kararının gerekçesi resmi gazetede yayımlandı. Gerekçeli kararda hakkında yeniden yargılama kararı verilen Kahraman'ın adli yargılanma hakkının ihlal edildiğine vurgu yapıldı. Bu ihlalin sonuçlarının giderilmesi gerektiği belirtildi. Anayasa Mahkemesi 100 bin lirada manevi tazminat ödenmesini hükmetti. Kararın gerekçesinde Anayasa Mahkemesi kararını yerine getirme yükümlülüğü altında olan kamu makamlarına Anayasa Mahkemesi kararlarına direnme veya bağlayıcılığını tartışma yetkisi vermemektedir denildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeniden yargılama işlemlerini başlatması hem yasal hem de anayasal bir zorunluluktur ifadeleri kullanıldı. Meslektaşımız gazeteci Recep Levent Öztürk geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. TRT muhabiri Öztürk uzun yıllar zorlu coğrafyalarda savaş bölgelerinde görev yaptı. 2008'de Rusya-Gürcistan savaşını takip etmek üzere gittiği bölgede açılan ateşte sol gözünü kaybetti. Ancak mesleğe olan tutkusunu hiç kaybetmedi. Öztürk memleketi Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı.
1: Buradan binaların önündeyiz. Gördüğünüz gibi arkamdan dumanlar yükselmeye devam ediyor.
2: Afganistan ve Pakistan'dan Libya, Lübnan ve Yemen'e, Gürcistan'dan daha birçok zorlu coğrafyaya gitti. Mermilerin ve füzelerin altında Orta Doğu ve Asya'daki çeşitli kriz ve savaş bölgelerinde yaşananları anlattı. Çekilen acıları ekrana taşıdı. İşini yaparken ölümün eşiğinden döndüğü anlarda oldu. Bir gözünü kaybetti.

0: şey.
1: Sadece savaş bölgelerinde değil, haberin olduğu her yerde olmaya çalıştı. Mesleğine tutkuyla bağlıydı. Uzun yıllar çeşitli medya kuruluşlarında çalışan gazeteci Recep Levent Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 56 yaşındaki Öztürk son olarak TRT'de görev yapıyordu.
2: Geri dönüşüm yapabileceğiniz bu makineler oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor.
1: Öztürk 2008'de Rusya-Gürcistan Savaşı'nı takip etmek üzere bölgede bulunduğu sırada görev yaptığı meslektaşlarıyla silahlı saldırıya uğradı. Mermi yağmurunun altında kaldı.
3: Koruyucu gücü olması gerekiyor.
0: Hiçbir şey.
1: Ağır yaralı olmasına rağmen meslektaşlarını sakinleştirmeye çalışıyordu.
4: Yanımıza gelecekler şimdi, sakin olun. Herkes sakin olsun, tamam arkadaşlar. Hepiniz iyi misiniz çocuklar?
5: Sen iyi misin?
6: Ben kolumdan vuruldum.
4: Tamam, sakin olun çocuklar. Tamam, sakin olun.
1: Levent Öztürk bu olayda sol gözünü kaybetse de mesleğe olan tutkusunu hiç kaybetmedi. İyileştikten sonra yine çatışma, savaş ve kriz bölgelerine gitti. Farklı coğrafyalarda yaşayanların seslerini duyurmaya çalıştı.
2: İsrail'de, Lübnan'da çok yoğun saldırılar gerçekleştirdik.
1: Öztürk, gazeteciliğin yanı sıra Yemen'de uluslararası insani yardım faaliyetlerinin koordinasyonunda da görev aldı.
2: Türkiye'den gelen çadırlarla birlikte bulunduğumuz noktada 200'e yakın aile yaşamlarını yeni alanlarında sürdürebilecek.
1: Meslek hayatında çeyrek asırdan uzun bir süreyi geride bırakan Öztürk, yaptığı haberlerde, programlarla, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle ve heyecanıyla hiç unutulmayacak.
2: 81 ilden 150 sporcu Düzce'de Efteni Duatlonu'nda ter döktü.
7: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında 2 kişinin daha naaşına ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığından yapılan açıklamada Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında 2 naaşa daha ulaşıldığı belirtildi. Kimlik tespitine yönelik çalışmalar başlatıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükselirken kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filojet isimli yüksek hızlı yolcu gemisi 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı. Fransa'da eğitim koşullarının iyileşmesi talebiyle 17 Eylül'de başlayan öğrenci eylemleri toplumun farklı kesimlerinden gelen destekle pek çok kente yayılmış durumda. Resmi olmayan bilgilere göre 500 bine yakın kişinin sokağa çıktığı tahmin ediliyor. Pek çok kentte eylemcilerle polis karşı karşıya geliyor. Çatışma ve arbedeler de yaşanıyor.
8: Barikatlar kurdular, polis de karşı karşıya geldiler. Kimi yerlerde barikatlar ateşe verildi. Fransa sokakları savaş alanına döndü. Ortaya bu görüntüler çıktı. ...17 Eylül'de başlayan ve farklı şehirlere yayılarak büyüyen öğrenci eylemlerine destek artıyor. Çiftçiler, işçiler, öğretmenler ve veliler de öğrencilere destek için sokağa çıktı. Sendikaların çağrısıyla Nantes, Lyon, Marsilya ve Paris dahil büyük şehirlerde binlerce kişi eylemlere destek verdi. Başbakan Sebastian Lecornu yaşananları son yılların en şiddetli okul protestoları olarak tanımladı. Lecornu göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalarda şu ana kadar en az 215 öğrenci ve 85 okul çalışanının yaralandığını söyledi. Ayrıca 700'den fazla polisin de yaralandığı açıklandı. İnsan hakları örgütleri öğrenci ve veli grupları yetkilileri çocuklara karşı orantısız güç kullanmakla suçladı. İçişleri Bakanlığı Fransa genelinde eylemlere katılanların sayısının 256 bin kişi olduğunu söylüyor. Eylem organizatörleri ise 450 bin kişinin sokağa çıktığını iddia ediyor. Hükümet ise protesto hareketinin dışarıdan gelen kişiler tarafından istismar edildiğini ve bazı bölgelerde olayların kentsel şiddete dönüştüğünü savunuyor. Fransa İçişleri Bakanlığı protestoların başından bu yana gözaltına alınanların sayısının 6 binin üzerinde olduğunu duyurdu. Başbakan Lecornu, bakanlarına öğrencilerin temel taleplerini ele alma talimatı verdi. Öğrencilerin talepleri arasında görevli olmayan öğretmenlerin yerine başka öğretmenlerin görevlendirilmesinin garanti edilmesi, sabah 8'den akşam 18'e kadar süren okul gününün yeniden değerlendirilmesi ve öğle aralarının uzatılması bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump'tan da Fransa'daki eylemlerle ilgili açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fransa'daki olayları kitlesel göçte ve İslam'la ilişkilendirdi. Trump, Fransa'da yaşananlar tam anlamıyla kontrolden çıkmış kitlesel göçten başka bir şey değildir. Mesele okullar değil, bir zamanlar büyük olan bu ülkeyi ele geçirmek isteyen İslam'dır ifadelerini kullandı.
7: Dayanıklılığıyla tanınan çölleri aşan ahal teke atları Türkmenistan'ın milli sembollerinden biri. Bu kültürü yaşatmak için yapımını bir Türk inşaat firmasının üstlendiği tesis açıldı. NTV'den Yağız Şenkal'de Aşkabat'ta dünyada örneği az bulunan bu merkezi gezdi.
0: Parlak renkleriyle, uzak mesafeleri kat edebilmeleriyle, zorlu şartlara hızla uyum sağlamalarıyla biliniyorlar. Onlara devlet armasında yer alacak kadar değer veriliyor. Türkmenistan, ahal teke geleneksel atçılık kültürünü korumak için merkez açtı.
5: At, Türkmen kültürünün en önemli figürlerinden biri. Ahal teke ırkı ise Türkmenistan'a özgü milli bir hazine. Çöllerle kaplı Türkmenistan'da ahal teke ırkı dayanıklılığıyla öne çıkıyor.
0: Tesisin yapım ve renovasyonu Türk firması Çalık Holding'e bağlı GAP İnşaat tarafından tamamlandı. Ahal teke atçılık kompleksinin açılışını Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdi Muhammedoğlu'la ata binerek yarışa katılan Türkmenistan Halk Meclisi Başkanı Gurbanguly Berdi Muhammedov yaptı.
6: Son teknolojiyle yenilendi. Dünyada bir benzeri sadece Amerika'da var. Dolayısıyla hem bir Türk şirketi tarafından yenilenmiş olması hem de Türkmen doğanlarımızın ortak atçılık geleneğimizi bugüne taşımaları açısından son derece anlamlı.
0: Türkmenistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümü kutlamaları kapsamındaki açılışta ülkenin kültürel renkleri de ön plandaydı. Aşkabat'taki tören gösterilerle süslendi.
9: Binden fazla, 60 milyar dolara yakın kurduğumuz tesisler var Türk firmaları olarak. Bu dünyada ikinci sırada oluyor. Birinci sırada Rusya var, ikinci sırada Türkmenistan.
0: Tesiste geleneksel yöntemlerle modern mühendislik, teknoloji ve hayvan refahı uygulamaları buluşturuluyor. Böylece ahal teke mirasının gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.
7: Yemen ordusu Husilere karşı başlatılan Yemen Şafağı operasyonu kapsamında Babülmendeb'de ilerliyor. Stratejik Dubab bölgesinin ele geçirildiği duyuruldu. Orta Doğu'nun en yoksul ülkesi Yemen'de çatışmalar yeniden şiddetlenmiş durumda. Ülke 2014'ten beri iç savaşta. Bir yanda Arap ülkelerinin desteklediği hükümet, diğer tarafta İran destekli Şii Husiler var. İç savaş yüz binlerce insanın da canına mal oldu. Ülkeye açlık getirdi. Yemen'in yakın tarihine kısaca bir göz atalım. Ardından saat başında gelişmelerle tekrar buradayız.
10: Açlıktan kemikleri sayılan çocuklar, çaresiz kalan anneler. Uzun süre bu görüntülerle dünyanın gündemindeydi. Arap Yarımadası'nda yer alan Yemen, dünyanın en yoksul ülkelerinden biri. Birçok ülkeyle kıyaslandığında yüz ölçümü küçük, ancak stratejik önemi büyük. Yemen, Kızıldeniz'in girişinde yer alan Babülmendeb Boğazı'nın doğusunda yer alıyor. Bu boğaz, ham petrol sevkiyatı başta olmak üzere deniz ticaretinde kritik rol oynuyor. Dünya genelinde denizden taşınan ham petrolün yaklaşık %10'u Babülmendeb Boğazı'ndan geçiyor. Yemen aynı zamanda kuzey ve güney arasındaki mezhepsel ve kültürel farklılıklarla ilgili sürekli sorun yaşayan bir ülke. Modern Yemen Devleti 1990'da Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan'ın desteklediği, kuzeydeki Yemen Arap Cumhuriyeti ile Sovyetler Birliği'nin desteklediği güneydeki Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin birleşmesiyle kuruldu. Yeni kurulan devletin liderliğini 1978'den beri Kuzey Yemen'i yöneten Ali Abdullah Salih üstlendi. Ancak bu birleşmeden 4 yıl sonra güneydeki ayrılıkçılar özerklik talebiyle yeniden ayaklandı. Arap Yarımadası'ndaki El-Kaide ve onunla bağlantılı Ensar el-Şeria örgütü de doğuda ve güneyde bazı toprakları ele geçirdi. Yemen'in kuzeyinde etkili olan Husi hareketi de 2004-2010 yılları arasında 6 kez Yemen hükümetine karşı ayaklandı. Amerika Birleşik Devletleri ise 2000'li yılların başında dönemin Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'e destek verdi. Bu desteğin arkasında El-Kaide ile mücadele çabası vardı. 2000 yılında El-Kaide, ABD'nin Aden Limanı'ndaki USS Cole savaş gemisine hedef alan intihar saldırısı düzenledi. Saldırıda 17 ABD askeri öldü. O tarihten beri ABD'nin Yemen'e sağladığı askeri yardım 850 milyon dolara aştı. ABD askeri yardımlarla desteklerken insan hakları örgütleri ise Salih'i yolsuzluğa bulaşmış otokratik yönetimle suçladı. 2011'de Arap ayaklanmaları Yemen'e de sıçradı. Protestolar ve baskılar sonrası Salih dokunulmazlık koşuluyla 2012'de görevini bıraktı. Devlet başkanlığı koltuğuna Salih'in yardımcısı Abid Rabbo Mansur Hadi geçti. Ancak ulusal uzlaşı bir türlü sağlanamadı. İran'ın destek verdiği Husilerin 2014'te başkent Sana'yı ele geçirmesiyle iç savaş patlak verdi. Mansur Hadi 2015'te Suudi Arabistan'a kaçmak zorunda kaldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon aynı yıl Husileri Sana'dan çıkarabilmek için hava harekatı başlattı. Koalisyonun içinde Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Fas ve Katar yer alıyordu. 2018 yılında koalisyona Pakistan ve Eritre de dahil oldu. Koalisyonda en aktif rolü Birleşik Arap Emirlikleri üstlendi. Yemen'in güneyine kara birlikleri gönderdi. Ancak 2019'da Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle ters düştü. Birleşik Arap Emirlikleri Aden'in kontrolünü ele geçiren ayrılıkçı Güney Geçiş Hükümeti'ne destek vermeye başladı. Aynı yılın Kasım ayında Suudi Arabistan'ın desteklediği Hadi Hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin destek verdiği ayrılıkçı Geçiş Hükümeti ile müzakere masasına oturarak savaş sonrası güç paylaşımı konusunda anlaştı.
11: Başlangıçta Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, Yemen hükümetini desteklemek üzere ortak bir misyonla hareket ediyordu. Katar 2017'de bu süreçten çekildi. Ardından Suudi Arabistan tarafından desteklenen gruplarla Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen gruplar arasında bir rekabet ve gerilim ortaya çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri dikkatini Yemen'in güneyindeki ayrılıkçı hareketlere yöneltti. Bunlar hali hazırda uzun süredir çeşitli şikayetleri ve hoşnutsuzlukları olan bir gruptu. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğiyle cesaretlendiler, güçlendirildiler, kendilerine finansman ve silah sağlandı. Üstelik bu gruplar teknik olarak Yemen hükümetine karşı da savaşıyordu. Dolayısıyla bir yandan Husilere karşı bir cephe varken diğer yandan kendi içlerinde çatışmaların yaşandığı bir dönemden söz ediyoruz.
10: Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin destek verdiği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi 2025'in sonlarında sürpriz bir şekilde ilerleyerek doğal kaynaklar bakımından zengin Hadramat ve Mahra'yı ele geçirdi. Ancak bu başarıları kısa sürdü. Suudi Arabistan destekli güçler kısa sürede Güney ve Doğu bölgelerinin büyük kısmını geri aldı. ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın savaştığı Husileri ilk başkanlık döneminde terör örgütü listesine aldı. Joe Biden başkanlık koltuğuna oturunca bu kararı Yemen'e insani yardımları aksatacağı endişesiyle geri çekti. Trump ikinci kez başkanlık koltuğuna oturunca Husileri yeniden terör örgütleri listesine ekledi. 2025 baharında Amerika Birleşik Devletleri Kızıldeniz'de Husilerin saldırılarını önlemek için operasyon başlattı. 50 günden fazla süren operasyonda ABD ordusu 1000'den fazla hedefi vurdu. ABD Başkanı Donald Trump 50 günün ardından beklenmedik şekilde Husilere operasyonları sona erdirerek ateşkes anlaşmasına vardıklarını duyurdu. Suudi Arabistan'da yıllar süren savaşın ardından Husileri yenilgiye uğratamayacak müzakere masasına oturdu. 2022'de ateşkese varıldı. Ancak kalıcı barış için yürütülen müzakerelerden sonuç çıkmadı. Eylül 2026'da İran destekli Husilerle Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçleri arasında çatışmalar yeniden şiddetlendi. Bu çatışmalar yeni bir göç dalgasını da beraberinde getirdi. On binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
12: 6 çocuk babasıyım. Bir veya iki günlük öğünler için bile yeterli değil. Hayatta kalabilmemiz için, bize daha fazla destek olmaları için kuruluşlara çağrıda bulunuyoruz.
13: Savaş nedeniyle yerimizden edildik. Suya ve diğer her şeye ihtiyacımız var. Elimizde hiçbir şey yok. Kamptaki su yetmiyor. Kampta çok fazla insan var. Suya ve yemek pişirmek için gaza ihtiyacımız var.
10: 2014'te başlayan iç savaşta Yemen'de insani kriz her geçen gün giderek derinleşti. Halkın %80'i yardıma muhtaç hale geldi. Yaklaşık 20 milyon kişinin temiz suya erişimi bulunmuyor. Çocukların büyük bölümünde yeterli beslenemedikleri için gelişim bozukluğu var. İç savaş nedeniyle kız çocukları erken yaşta evlendiriliyor. Ülkede binlerce çocuk asker var. UNICEF verilerine göre Yemen'de okulu bırakmak zorunda kalan çocukların sayısı iç savaşta 2 kat arttı. Okula gidemeyen çocukların sayısı 4,5 milyonu buluyor.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
15: Bugün yağış doğu bölgelerde etkili. İstanbul az bulutlu, rüzgar hafif, sıcaklık 23 derece. Ankara açık 21, İzmir 25, Bursa 23 derece. Antalya biraz bulutlu 27 derece. Marmara'da Karadeniz'e yakın ilçelerde hava ara ara bulutlanıyor. Rüzgar hafif. Edirne 26, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da ara verecek yağış Perşembe Sivas kesiminde yeniden başlayacak. Eskişehir açık 22, Kayseri 19 derece. Ege'de rüzgar orta kuvvetli. Gölgede Manisa 26, Muğla 24, Afyonkarahisar 21 derece. Akdeniz'de Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta hala kısa süreli yağış var. Adana 28, Hatay 24 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane bölümünde sağanak geçişi sürüyor. Zonguldak parçalı bulutlu 19, Samsun 20 derece. Doğuda sağanaklar en fazla Erzurum, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır kesimini etkiliyor. Hakkari parçalı bulutlu 21, Erzurum 14, Diyarbakır 23 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa kısa süre yağmurlu 22, Paris kuvvetli yağmurlu 19 derece.
14: Hava durumu. NTV Radyo. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
16: Merdivenden çıkarken erkek arkada, inerkense önde olmalıdır. Erkek daima yardımcı konumundadır. Asansörden inerken kapıya yakın olan önce çıkmalıdır. Düğünde bayanlar tamamen beyaz giyinmemelidir. Beyazı sadece gelin giyer. Evet, bunlar kimi görgü kuralları. Uyarsınız, uyumazsınız ancak bu kurallar var. Ama biz görgü kurallarından değil, adab-ı muaşeretten söz edeceğiz. Çünkü hala görgü kuralları yerine bu sözcüğü kullananlar var. Bari doğru kullanalım. Efendim, edep, terbiye, güzel ahlak demek. Edebin çoğul şekli de adab oluyor. Elbette Arapça. Adab, davranışlarda ve karşılıklı ilişkilerde alışılmış usullere, ahlak ve terbiye kurallarına göre uyulması gereken esaslar, adet, yol, yordam. Muhaşeret ise birlikte yaşayıp hoş geçinme, karşılıklı iyi ve güzel ilişkiler kurmak demek. İşte bu adapla muhaşeret birleşmiş, olmuş adab-ı muhaşeret. Bir toplulukta uyulması gereken ve insanlar arasındaki davranışları düzenleyen nezaket, saygı ve görgü kuralları. Söylenişine gelince, adab-ı muaşeret. Bütün ağlar uzun söyleniyor. Adab-ı muaşeret. İkinci sözcüğümüz, asaleten atama ya da asaleten atanma. Bir görevde temelli olarak asıl olarak sürekli yapmak üzere atanma. Vekaletin karşıtı. Anlamlarını biliyoruz da söylenişinde sorunlar var. Asaleten sözcüğünde ikinci A uzun söylenecek. Asaleten. Aynı şekilde vekaletende de A sesi uzun. Vekaleten. Vekaleten atama da geçici olarak görevlendirme. Bu mukaveleyi kendi adıma asaleten, oğlum adına vekaleten imzalayacağım. Aslında asaletin birden çok anlamı var. İlk anlamı soyluluk, asalet. İkinci anlamı bir görevi yüklenmiş olma, o görevin sahibi olma, vekillik karşıtı. Bir diğer anlamı da yazıda ya da konuşmada bayağı söz ve deyim bulunmaması durumu, asalet. Tüm işlerinizde asaleten bulunmanız dileğiyle iyi günler.
14: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Burası NTV Radyo. Saat 3.

0: Haberlerle karşınızdayız. Ankara'da asayiş uygulaması yapan emniyet güçlerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir polis memuru şehit oldu. Olayla ilgili ayrıntıları Ankara Valisi Yakup Can Polat paylaştı.
1: Değerli basın mensupları, maalesef bu akşam üzüntülü bir olayla karşı karşıya kaldık. 23-25 gibi Karacören-Toki yolu şok uygulamasında bir araç durduruluyor. Polis memurumuz ve bir gece bekçimiz tarafından. Aracın içerisinde 3 kişi var. 3 kişinin kimlik kontrollerinin ikisi yapılıyor. Arkadaki kişi yapılırken arkadaki kişi arabadan çıkıyor ve bir polis memurumuzun önce iki el ateş ediyor. Polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'yu maalesef ki yapılan müdahalelere rağmen kaybettik. Kahraman polisimiz şehit oldu. Ona Allah'tan rahmet diliyoruz. Araç kaçıyor. Araçtaki iki kişi elde. Onlar alındı. Ve fail, saldırı yapan fail de olaydan hemen sonra kendi kafasına sıkarak da intihar ediyor. Ona da şu an müdahale ediliyor ama durumu ağır gözüküyor. Maalesef bu akşam böyle bir olay yaşadık. Hepimize geçmiş olsun. Şehitimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun.
0: Yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanan 4 belediye başkanı ve 1 belediye başkan vekili İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırıldı. Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Özmen, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş görevlerinden uzaklaştırıldı. Söz konusu uzaklaştırma kararı Vahap Seçer'in Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı göreviyle Ahmet Serkan Tuncer'in Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini de kapsıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiaları uzun süredir gündemdeki yerini koruyordu. AK Parti'nin sosyal medya hesabından İzmir'e ilişkin dikkat çekici bir paylaşım yapıldı.
2: AK Parti'nin resmi X hesabından kum saati görseliyle bir video paylaşıldı. Görüntüde çöp dağlarının çiçek bahçelerine dönüştüğü anlar İzmir Marşı eşliğinde verildi. Cemil Tugay'ın bugün AK Parti'ye katılacağı iddialarını güçlendiren bir şekilde bugünün tarihinin de videoda yer alması dikkat çekti. Cemil Tugay 18 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti. 30 Eylül'de ise Tugay, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Tugay görüşmede İzmir'in gündemindeki önemli konular ve kentin geleceğine yönelik projeler hakkında Erdoğan'a bilgi sunduğunu açıklamıştı. Ancak görüşme sonrası Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları daha yüksek sesle kamuoyunda dillendirilmeye başlandı. Tugay son olarak sosyal medyada "Başkan AK Parti'ye geçtiğinizde emekçi kardeşlerimizi işten çıkaracak mısınız? Hayır derseniz de inanmam. Yapmayacağım dediğiniz her şeyi yap.